0: Bunun cevabı var.
1: Çok orada olan aşağı üçüncü şahısların olumsuz etkilenmesi meselesi.
0: Şöyle ifade edeyim. Parti içi hukukla ilişkin kararlar karar kesinleştiğinde yok hükmünde kabul ediliyor. Ama kamu hukukuna ilişkin, yani az önce sorduğunuz yerel seçimlere aday gösterme, örnek veriyorum partinin bir faturasını ödeme, bir alım satım yapma, bunların hepsi kamu hukukuyla ilgili olduğundan sürüyor. Çünkü kamu hukukunda geriye dönme gibi bir usul yok. Ama parti içi hukukta...
2: Bu kesin mi? Çünkü hep bu tartışıldı. Yani bunda yani, mesela hukuki bir... Bunu çünkü daha farklı yorumlayanlar da var. O zaman işte aday gösterir...
0: Dünya örneklerinde de var, örnek veriyorum. Yani Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin kararlarına da bakalım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına
2: önemli
0: da bakalım.
2: Önemli bir şey tabii. Hiç olmazsa bu karışıklığı ayırt edelim.
3: Şöyle bir şey daha söyleyeyim.
4: Hayır, şöyle bir şey daha düşünelim. Nihayetinde üyeler delegeleri seçiyor. Delegeler parti teşkilatını seçiyor. Şimdi üyeler yakın zamanda üye yapılmayan isimlerin tarafından seçildiği tespit edilirse ya da birileri üyeler toplanıp da biz bu seçimi biz mahalle seçimlerinden itibaren başladık. Bizim üyeliğimiz işte atıyorum 10 sene geriye dönük bakılsın, üyeliğimiz bu şekildedir. Üyelerde tartışılıyor ya bu noktada.
2: Evet.
4: Şimdi böyle bir başvuru yapılırsa o zaman nasıl bir sonuçtan karşı karşıya
0: kalırız? Ben de bunu çok düşünüyorum. Örnek veriyorum. Şimdi mahalle seçimleri...
4: Onların da hakkı o zaman.
0: Dediğiniz gibi Eylül'de başlayacak.
2: Zaten yani. Zincirleme bir sürü şöyle bir hak arayışına kapı açabilir.
0: Davacılar şunu diyebilir. Bu iptal edilen kurultaydan önce yanılmıyorsam CHP'nin üye sayısı 1 milyon 600 bindi. Şu anda 2 milyonu buldu. Ve gelen 400 binin davacılar belki bunu yapabilir. 400 binin de yok sayılması gerekir. Bunlar mahalle seçiminde oy kullanmaması gerekir yönünde bir başvuru gelebilir. Çünkü sebebi şu, o 400 bin kişinin siyasal katılma hakkı olsa da davacıların iddiasına göre biz 3 Kasım 2023 tarihine dönülmesini istiyoruz diyorlar. Parti içi hukuk anlamında.
2: Evet.
0: Ve belki de o üyeleri de o dönemde dosya bence Yargıtay'da olur. Buna istinaf artık çıkaramaz. Yargıtay'dan öyle de ek bir karar gelebilir. Yani bunlar hep ihtimal dahilinde. Biraz
4: şimdi
0: hukuk
4: bir şey daha hatırlatayım. Mesela Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 2018 tüzüğünü işletiyor. Şimdi 2018 tüzüğünün yapılma sürecindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapısını oluşturan o irade çıkıp dese ki biz bu şeye de karşı dava açıyoruz. O zaman hak doğar mı onlar içinde? Çünkü evet, nihayetinde 2018'in tüzüğünü uyguluyorsunuz. Ona göre hareket ediyor şu an Cumhuriyet Halk Partisi. 2024'te de 2024'te de bir tüzük hazırlanmıştı. O tüzüğe uyulmuyor.
2: Evet.
4: Daha önceki tüzükten hareket ediyor. Şimdi o tüzüğe göre delegelerin oluşması sürecinde delegeler de çıkıp da madem ki bu tüzüğü uyguluyorsunuz, biz o dönemin delegeleriyiz. Biz de başvuru yapıyoruz. Mevcut bu tüzüğe karşı itiraz ediyoruz dediklerinde ne olur mesela?
0: Ona haklar olmaz. Onlar 36. kurultay delegeleri. Ondan sonra 37 oldu. Yılları iyi bildiğim için. 2018 kurultayı, 2020 kurultayı. Bugün sıkıntılı olan 38. olan kurultay delegeleri.
2: Bu arada... çok ani kesin de bu. Yavaş yavaş diğer başlıklara geçelim istiyorum. Bir saate doğru gidiyoruz. Ferhat Bey'in söyleyeceği bir şey varsa buna ilişkin onu da alayım.
5: Ben de
2: çünkü...
5: bir soru sorayım biraz önce dediği şeyle ilgili. Şimdi olağan kurultay yapılabiliyor ya.
2: Evet.
5: Şimdi orada 400 bin üye olağan kurultayda sürecinde bir elden itibaren gidip sandıklarda oy kullanacaklar.
4: Evet.
5: Yargıtay sizin dediğiniz gibi karar verdi ve o 400 bin üyenin üyeliğini de düşürdü. Peki o şey olan kurultay süreci nasıl işlemiş olacak?
0: Yani sıkıntılı olabilir. Yani, yeni
5: o da bir daha
0: çıkabilir.
5: Şey, sil
2: bir
5: baştan,
2: de terse olursa yani Yargıtay'da bu şeyi kaldırır da Özgür Özel'e iade ederse bu süreçte alınmış kararlar, ihraçlar,
0: hepsi
2: görevden almalar
0: olur.
2: Şimdi tekrar geri dönecek. Yani
0: hepsi yok hükmünde olur.
4: Mutlana
2: bütün bu, şu an bütün bu tartışmalar, kaos vesaire.
4: Yok hükmünde olacak
0: ben de yok hükmünde olurum. Ben ama üyeydim, partiden atılmamıştım diğer arkadaşlarım.
6: Peki,
0: ben
6: bir, şey, bir soru da şu burada. ceza davası kararı beklenmeden hukuk mahkemesinin verdiği bir karar. Yani hukuk kararı.
2: Tedbir tabii. Oradan zaten eleştiriliyor. En çok ceza davası sonuçlanmadan.
6: Karar çıkacak. Ya o karar
0: çıkmayacak.
6: Bir nereden çıkmayacak? Nereden
0: 1 Temmuz'da biliyorsun? Çıkmaz karar.
6: Niye?
0: Esas hakkında mütalaa verilmedi daha. Onun üstüne savunmalar olacak. Ya
6: çıktı diyelim. Şey, 1 Temmuz'da yani, çıktı.
0: Hukuken mümkün
6: hayır,
0: değil.
6: Hayır, beraat çıktı.
0: Keşke çıksın.
6: Tam
0: karar
6: çıktı, ne yapacağız o zaman peki?
0: O zaman...
6: Bu butlan kararını etkilemeyecek mi bu?
0: Bence davalı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer bileşenleri buna çok büyük sığınır Özgür Beyler. Çünkü dayandığı ya, dayanaklardan biri...
2: Değil, sığınmak değil, zaten anlamda durumu bambaşka bir yere
0: hayır, hukuken şöyle olur. Dediğiniz
6: peki
0: gibi,
6: neden ceza davasının kararı beklenmeden bu karar çıkıyor?
0: Onu söyleyeyim.
6: Esas olarak baktığımızda...
0: Buradaki uygulama şu, yaklaşık ispat dediğimiz hukuki norm. Yani... Hukuk muhakemesi şunu diyor, ben hakim olarak, heyet olarak dosyayı aldığımda %100 ispat olsa zaten kesin kararımı veririm. Ama ben burada yaklaşık ispat hükümlerini görüyorum ve bunun için bir karar beklememe gerek yok. Çünkü iddianameyi görüyor, yargılamanın gidişatını evet, görüyor, kararında onu açıklıyor. Diyor ki şu tarihte şu duruşması olmuştur, şu deliller gelmiştir. Bunlar benim için bu hükmü kurmak açısından yeterli.
2: Burada
0: diyor,
2: en çok tartışılan konu, başka hukukçularla da burada konuştuk. Hem de farklı siyasi görüşlerden ortaklaştıkları konu, böyle bir karar çıksa bile tedbir kararının olması. Yani bunun bir süreç tamamlanmadan, Yargıtay süreci ve ceza davası tümüyle bitmeden fiili olarak uygulamak. Yani fiili olarak tekrar Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023'teki yetkileriyle dönmesi zaten en büyük eleştiri hukuki
0: dava
2: olarak burada.
0: Olacak.
2: Her şey netleşmeden sonuç, böyle bir adım
0: dava bitmeden oldu diye eleştiriliyor. Bu tabii ki eleştirilebilir. Hiç itirazım
2: evet,
0: yok.
2: Evet, buyurun.
3: Yani bu süreç başladı başlayalı. Mutlak butlan kavramı hayatımıza girdi gideli. Bu tartışmaları çok fazla yaptık. Yani bir yarı hukukçu olduk diyebiliriz. Hmm. Her şeyi oku, farklı farklı hukukçulardan görüş al. Ama ben bu işin açıkçası hukuki bir tartışma olmaktan öte siyasi bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürecin başından itibaren her ne kadar tarafı gözükmese de kendisini destekleyen delegelerle süreci bir taraftan yürüttüğünü, Özgür Özel tarafının da aslına baktığınızda bu tartışmaları tamamen şu anda mevcut oluşan durumu kendi lehlerine çevirebilmek adına suni bir tartışma ortamı olarak karşımıza çıkarttığını düşünüyorum. Yani işin neresinden bakarsanız bir uzlaşma söz konusu olsa her iki tarafta muhakkak bir çözüm yolu bulunur. Bu kadar bizim içtihatları değerlendirmemize de gerek olmaz. Oturur iki taraf, ki 21 Mayıs'ta bu yapılabilirdi ya da 21 Mayıs öncesinde İstinaf Mahkemesi'nden böyle bir karar çıkarsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini korumak adına ne yapabiliriz? Hukukçularla beraber bir araya gelelim, bir yol haritası çıkaralım demek yerine süreci gerip aslında siyasi intikamlarını karşılıklı olarak bu anda hep beraber gözümüzün önünde alıyorlar.
2: Bu bir intikam mı Yiğit Bey?
0: Yok canım, ben intikam olarak görmüyorum. O Ferhat Bey'in yorumu.
2: Hançer demişti ya Sayın Kılıçdaroğlu.
0: Şöyle, sanki Sayın onun Kılıçdaroğlu siyaseten, ya bildiğim yıllarca da çalıştık beraber.
2: Revanşı
0: intikamcı bir insan değil. Ama yaşadığı bence siyasi ihanetleri de kamuoyuyla paylaşıyor. Hançer sözünün temeli ona dayanıyor. Yani bu isimlerin tamamına Sayın Kılıçdaroğlu bu görevleri tevdi etmiş, onları yükseltmiş bir kişiyken en önemli hançer dediğimiz kısım bence parti içi ayrışma değil. Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken sonrasında Zoom toplantılarıyla ortaya çıkan kadronun aslında ikinci bir oyun planlarının olduğunu ortaya çıkması. Yani Sayın Özel ile Sayın İmamoğlu'nun ekiplerinin ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde parlamento grubunda egemen olabilecek şekilde milletvekili listelerini belirleyecek kudrete kavuşmaları, orada bir sekizli komisyon
2: şu,
0: vardı.
2: Şöyle, şunu sormak istiyorum o zaman size. Tabii ki yasa dışı böyle hani buradaki tarifiyle şaibe yaratan bir durum, baskı ya da başka, onu kastetmiyorum. Hı hı. Ama siyaseten Zoom toplantısı çerçevesinde bir partinin içindeki başka siyasi siyasetçilerin, hı hı, orada o partinin lideri olmak, orada koltuğu devralmak için çaba göstermesi, kendi aralarında belki bu konuda toplantılar yapması sizce gayri ahlaki midir?
0: Bence gayri ahlaki, çünkü görevleri MYK üyeliği o sırada. MYK'nın başında da Sayın Kılıçdaroğlu var. Sayın Kılıçdaroğlu haricinde herkes o organizasyon
2: siyaset
0: içinde.
2: Siyaset öyle değil midir ya? Biri gelir önünden.
0: Mesela Sayın Devlet Bahçeli.
1: Yasa dışı mıdır demediniz, gayri
0: evet,
1: ahlaki
0: asla
1: midir
0: yasa
1: dediniz.
0: Dışı değildir.
1: Bence de gayri ahlakidir son tabii
0: yani,
1: ki.
0: Şöyle düşünemiyor musun? Tayyip Erdoğan MYK'sı var, kabinesi var. Hı hı. Ama 6 bakan ayrı kulis yapıyor. 8 MYK üyesi ayrı şey yapıyor. Yapıp diyor ki Erdoğan gidince biz yerimize
2: Kemal
0: bunu getirelim.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun hançer dediği buydu.
0: Tam olarak siyasi hançer
3: var. Ali Babacan'ın benzer bir süreç yürüttüğü, Abdullah Gül'ün adaylığı için 2018 seçimlerinde medyaya yansımıştı hatırlarsınız daha parti
2: yani
3: kurmadan önce.
2: Yani siyasette görülüyor bunlar, daha yeni gelenler koltukları devralıyor ama tam olarak nereden bakıyorsunuz?
0: Bir göreve gelmek istenir elbette bu hiç tartışmıyor.

0: Ama o zaman mevcut görev, yani şu adı üstünde genel başkan yardımcısı.
1: Ama bu Türk siyasi tarihinde olmuş bir şeydir. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi yenilikçi, gelenekçi hareket dediğimiz
2: yani süreçlerde de bunlar yaşanmıştır. Yani yöntemleri ve şekilleri de tartışılabilir ama ben şey diyorum yani.
1: Kadrolar, klikler bir araya gelmiştir, çok toplantılar doğru yapmıştır. Yani tamam gayri ahlaki gibi bir şey kullanabiliriz ama siyasetin doğasında var mı?
2: Seçmenden karşılığını alarak yapılmış.
0: Ben yerime geçeyim. Son cümlemi söyleyeyim.
2: Evet.

0: iki yol açıp kendinize. Ya Kılıçdaroğlu kazanır, onunla devam ederiz, kaybedersek de biz bunu yaparız demek gayri ahlaki bir tutumdur. Yani çünkü orada tek amaç vardır. Bu ülkenin bütün gençleri, insanları, muhalif kesimi bir amaç uğruna bir araya gelmişti. Siyasetin aktörlerinin ikinci bir oyun planı, akıllarında ikinci bir yol haritası olması ahlaki değil burada.
1: Ya bu şöyle değerlendirilebilir belki. Samimiyetsiz siyasetin bir tezahürü olarak karşımıza çıkabilecek bir durum diyebiliriz. Ama benim intikamdan kastım biraz da şu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu davanın tarafı değil, evet. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın isimler, Kemal Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapıldığı iddiasıyla Mutlak Butlan davasını açtı, öyle değil mi? Yani kendi oylarının belki akıbetini sorgulamak da vardır ama esas maksat Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultayda bir sıkıntı yaratıldı, para ticareti döndü, delegeler iradeleri sakatlanma yönüne gidildiği için bir mahkeme açtılar. Kemal Kılıçdaroğlu bunu takip etti ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun bence bu süreçte intikam alma sebeplerinden bir tanesi mutlaka ki Mutlak Butlan öncesinde veya işte kurultay öncesindeki bu Zoom toplantıları ve farklı organizasyonlar olabilir ama kurultay sürecinde para iddialarının delegelerle anılması ve kendi kazanabileceği seçimi, tırnak içi ifadeyle söylüyorum, delegelere verilen veya verildiği iddia edilen paralar nedeniyle kaybettiği için bir intikam sürecini şu anda işletebilir. Yani benim hak ettiğim bir koltuğu siz başkaca organizasyonlarla, belediye imkanlarıyla, farklı konularla elimden aldınız. Ben de şimdi onun hesabını siyasi olarak
2: keşke
1: size
2: işte
1: soracağım.
2: Sayın Kılıçdaroğlu bunu olabilir. Belki en baştan yapsa bu kadar belki şey olmayacaktı. Sen orada bunu, sanıyorum.
3: Yok, bence bu iş zaten böyle kangren olmuş günün sonunda. Evet, Ferhat Murat'ın söylediği gibi buradaki para pul mevzuları bu işi yasa dışı hale getiriyor ve sonuçta ha şimdi yakaladım deniyor ama sizin mesela gayri ahlaki olup olmadığını sorduğunuz konulardan bir tanesi bence Zoom toplantısından da öte.
2: Hangisi?
3: Saraçhane'deki o fotoğraftır. Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener. Yani adeta böyle evet şimdi buradan bir mağduriyet çıkacak. Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir yerel mahkeme kararını hatırlıyorsunuz. O sırada Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'da seçim öncesi hala Cumhurbaşkanı adayı açıklanmamış. Ve Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu adeta işte şimdi buradan Cumhurbaşkanı adaylığı çıkaracağız diyor. Şimdi bakın her şeyi geçin. Kendi siyasi partiniz değil bir başka partinin lideriyle neredeyse bir şey karıştırıyorsunuz. Burada hiçbir şey yoktu. Benim ya çok abartı denilebilir. Neden o zaman Kemal Kılıçdaroğlu apar topar Almanya programını böldü ve döndü. Bakın yani şunu yapsalardı Ekrem İmamoğlu dahil olmak
2: üzere. Reklam geldi, sizi bölmeyeyim dedim ama hemen tamamlarsın.
3: Çok kısa. Ekrem İmamoğlu ya ben karşıyım, ben aday olacağım, ben şunu yapacağım, ben bunu biz burada sana rakibizi açık söyleselerdi her şey ahlaklı olurdu ve meydan okuyorlar diyebilirdik. Peki. Ama gayri ahlaki
4: reklamın
3: yapan hep aşağıdan giden mesela.
4: Reklamın tek gazeteci bendim. Orada yaşananların tanığıyım zaten.
2: Bunu reklamdan sonra duyalım. Bu çok öteledik. Çünkü bir reklam, buradan devam edeceğiz.
5: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: yaşama yol verin.
1: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
2: Evet, tekrar merhaba Olaylar ve Görüşler'den. Şimdi kurultayla ilgili son tartışmaları, en son mahkeme kararı üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki durumu konuşurken konu elbette 2023 kurultayına, onun ardından 2023 genel seçimleri öncesine, Cumhurbaşkanı adaylığı sürecine geldi. Merve Şebnem Oruç dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hançerlendim diye tabir ettiği süreçten daha önce Sayın Akşener'le Ekrem İmamoğlu'nun ahmak davası sonrası verdikleri Saraçhane'deki fotoğrafında Kemal

0: Kılıçdaroğlu tarafından kabul edilemez olduğunu söyledi. Doğru bir özet mi? Hızlandırmak için söyledim. Buna bir eleştiri
1: yani,
0: getirdiniz.
1: Yani o hançerlenme sürecini sadece kurultaya bağlamamak gerektiğini düşünüyorum. Bunun bir arka planı varmış. Ve bize, kamuoyuna en net bir şekilde yansıdığını düşündüğümüz sahne o sahneydi. Yani bir şey olduğunun farkındaydık. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda çok net bir tartışma vardı içeride. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu bastırıyor. Öteki taraftan da mesela Ekrem İmamoğlu'nun bastırdığını düşünüyorduk. Ama bu hep sezgi üzerineydi. O günkü o kare evet netti ama daha ötesi bence bunu hançer yapan, düşünün yani sonuçta Ekrem İmamoğlu evet Millet İttifakı'nın adayı olarak İBB başkanı oldu ama CHP'liydi. Yani kendi partinizin lideriyle değil bir başka partinin lideriyle sanki bir işbirliği içinde.
0: O arada Aytun Çerkin dedi ki orada. Ben o gün yaşananları değil mi Aytun?
2: Evet, evet.
0: Ben oradaydım.
2: Şimdi olay şöyle.
0: Ve anlatır mısın?
2: Bu olayın...
3: O fotoğrafı da ver istersen. Fotoğrafı.
2: Büşra'ya attım. Ha. Şimdi şöyle 14 Aralık 2022 günü.
0: Büşra editörümüz şimdi. İzleyici tabii bilmiyor. Bilgilendirelim. Evet. Evet.
2: 14 Aralık 2022 zaten şöyle Meral Hanım böyle bir bilgiye ulaşınca bütün siyasi parti liderlerini arıyor. Yani bu siyasi yasak gelecek Sayın İmamoğlu ile ilgili diye. Saraçhane'ye gidiyorum ben diye ve diğer parti liderlerini arıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na ulaşamıyor.
0: Yolculuk
2: cebi kapalı.
1: Evet, Almanya'ya gidiyor.
2: Almanya'da. Danışmanları da sonuçta bilgilendirmiyor ki böyle bir dava çıkacağı zaman o çok tartışılmıştı. Sayın
0: neden
2: Kılıçdaroğlu
0: diye.
2: Neden Almanya'ya
0: evet,
2: gidiyor
0: çok
2: diye.
0: Doğru.
2: Orada yanlış bilgilendirildi gibi tartışmalar var. Kim evet. bilgilendirdi?
3: Kemal Bey çok eleştirilmiş.
4: Ben
3: çok
4: şahidim eleştirilmiş. Olaya yani. Yanlış evet. bilgilendirildiğine şahidim orada.
2: Şimdi içeride zaten...
0: Mahkeme kararı ne zaman çıkacağına ilişkin mi yanlış
4: bilgilendirildi? Tabii çıkmayacak dendi. Hukuktan sorumlu genel başkan yardımcısı tarafından ama karar çıktı.
2: Sadece hukuktan sorumlu genel başkan yardımcısı değildi.
5: Siyasi yasak gelmeyecek gibi bir... Beklenti hayır,
0: karar
5: oldu mu?
0: O gün karar çıkmayacak.
4: Karar
0: programınızı
4: değil.
0: Bozmayın
4: da. Sayın Kılıçdaroğlu sonra İsmail Küçükkaya'nın sabah programında da anlatmıştı kendisi.
5: Evet.
4: Biz o gün karar çıkmayacak diye bekliyorduk. Bana yardımcılarım o şekilde de bilgi verdi. O yüzden Almanya'ya gittim. Yoksa Ekrem Bey'i bırakır gider miyim dedi.
0: Ha bu fotoğraf Aytun sizin o günden
2: tabii,
0: bir fotoğrafınız mı?
2: O günden.
0: Evet.
5: Bayağı hareketli çekmişsin.
0: Ben bir an bir video zannettim ama biraz Flu Meral Akşener oldu. Var evet, uzaktan. Evet, arkada da Ekrem İmamoğlu.
2: Yok zaten şöyle içeri girerken çok zorlandık.
0: Bir tek
2: yani, zorlandım zaten fotoğraf. Yani.
5: Ama fotoğraf aslında çok derin bir anlam taşıyor.
2: Nasıl?
5: Şimdi Meral Hanım siyaset sahnesinden silindi. Ekrem İmamoğlu da silinmiş gibi gözüküyor. Bir sen varsın.
2: Meral Hanım silindiğini nereden biliyorsun?
5: Medya sektöründe bir sen varsın.
4: Manşet geldi.
0: Manşet geldi bak. Bir dakika.
2: Meral Akşener'in silindiğini nereden biliyorsun?
5: Kendisi bıraktı dedi.
2: Siyaseti kim silinebilir ki?
5: Pınar
2: İsa cezaevine verildi. Muhtar bile olamaz denildi. Cumhurbaşkanı oldu Sayın Erdoğan.
3: Anda ben siyasetten çekiliyorum demedi ki Cumhurbaşkanı.
2: Evet. Ya
3: Meral Akşener ben siyasetten çekiliyorum
5: dedi. Sorun seveceğim dedi.
2: Hiçbir siyasetçi hiçbir zaman siyasetten çekiliyorum dese bir dakika, siyasetten çekilmez bence.
3: Bir dakika. Şimdi bu CHP ve blokunun yeni Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener mi yoksa?
2: Canım, sen de hemen başladın şimdi bir anda kulisleri. Şimdi buradan Habertürk manşet atsın. Meral Akşener yeni Cumhurbaşkanı adayı falan.
3: Tamam da sen şimdi...
2: Hayır ben şunu söylüyorum.
3: Manşeti sen atıyorsun.
0: Normal. Ben o gün oradaydım diyor bir şey ekleyecek Aytun Çerkin. Yani ben o gün Saraçhane'deydim
2: diyor. Çok beklersin benim silinmemi. Birçok kişi
5: dedim
2: silinir.
5: Ben orada silinmem. Bir sen en netsin. Neyse, sen silinemedin dedim. Aytun Çerkin tamam. O kısmı
4: hayır,
5: kaçırdın
4: sen
5: ya.
4: Sen varsın abi diyor.
3: Hayır bir tek sen kaldın. Silindiler
5: dedin. Sen varsın. Diğerleri flu çıkmış
3: Meral Akşener'i savundun. Silindiğini nereden biliyorsun?
2: Ben oraya da gelecektim. Onu da söyledim diye. Yani. Ferhat Murat diyor ki Aytun abi sen de sileneceksin Aytun diyor. Belki.
5: Ben öyle bir cümle sarf etmedim yahu.
2: Yok. Ben yapıyorum ya.
5: Sen Meral Akşener'i savunmaya kalkarken kendinle ilgili övgü cümlesini duyamadın.
2: Ha peki. Tamam kusura bakma o zaman. Ya şimdi şöyle oraya bir giriş zor olmuştu zaten.
0: Evet.
2: Birçok milletvekili vardı. Engin Altay da oradaydı, Gamze Taşçıer de oradaydı. İşte birçok isim.
4: Tabii 60'a yakın milletvekili
2: çok kalabalık
4: oradaydı.
2: Bir şeydi. İşte o karar çıktı falan çak yapıldı bilmem ne falan. Orada Ekrem Bey oturuyordu. Ve otururken dedi ki haydi dedi ya. Haydi dedi kalkalım dedi gidelim dedi konuşmaya dedi gidelim dedi. Yani şimdi orada bir beklenti oluştu aslında. Yani çünkü Saraçhane'de Sayın

0: İmamoğlu, ben bu saatten sonra adayım cümlesini kursaydı Türk siyasetini başka bir şey bekliyordu.
1: Yeni öyle dönemeç yani açılacak. Adaylığını açıklayacakmış gibi mi bir beklenti
0: oluştu? Böyle bir hava vardı orada.
2: Tabii. İçinde ben de oradaydım. Bir anda öyle bir hava esti, yalan değil.
0: Yani hayır doğru yaşadık. Orada hayır birebir zaten yaşadığımız bir şey.
3: Yiğit Bey de her yerde var maşallah. Yani yanlış bilgilendirildiğinde var, odada var.
2: Ama olayları yaşadık beraber, ne yapalım?
0: Yani orada o kararı Sayın İmamoğlu vermiş olsa bütün herkes kabul edecekti.
1: Ne ederdi olurdu de. O kararı Ekrem
0: ya, İmamoğlu bilmiyorum bak kazanır olsa. Mı kazanmaz mı Ekrem İmamoğlu kazanır mı?
4: Belediyeyi bırakmak mı istemedi? Belediyeyi mi bırakmak istemedi?
0: Ya oradaki taktiksel hata ve belediyeyi bırakmak istememiş olabilir. Örgütleri karşıma almayayım demiş olabilir. Hani hepsi arka arkaya sıralanabilir.
1: Ama o gün yani o günlerde ben de Sayın Akşener'le de İmamoğlu'yla da Kemal Kılıçdaroğlu'yla da Habertürk'te röportajlar yaptım. Yani orada bir şey vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem Mansur Yavaş için hem Ekrem İmamoğlu için onları aday olarak gösteren, partiye davet eden kişi yani ilk seçimi alır almaz Ankara ve İstanbul'un ardından hemen genel başkanlarına bir karşı çıkışla aday olmaları hiç nezakete uymaz. Ancak onlar aday gösterilirse olabilir gibi o aday gösterme hep altılı masaya atıfla konuşuldu. Yani Sayın Akşener hep aslında kazanacak aday derken ya da biz İmamoğlu'na Sayın Yavaş'a sorarken aday olacak mısınız diye ya da Kemal Kılıçdaroğlu'na kim aday olacak diye sorarken orada hep bu altılı masada alınabilecek bir karar dendi. Sanki öyle ben adayım dese Ekrem İmamoğlu ya burada bir altılı masa var tek başına nasıl adaysın denecekmiş gibi bir atmosfer vardı hatırlarsan.
0: Ama orada baktığımız zaman o Saraçhane otobüsün üstü ve sonrasındaki birliktelikteki yine o masanın
1: o da bir yarılma gibi olmaz
0: vardı.
1: Mıydı onu demek istiyorum.
0: Ya bir yarılma masada. Hayır orada olmaz. Toplumun isteği sonuçta eğri veya doğru yani doğru veya yanlış ama sonuçta toplum Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda hem fikir olmuştu muhalefette diyelim ya da Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinde. Ve doğru. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına karşı çıkacak kimse yoktu orada.
3: Ama sadece
0: burada Ekrem Bey aday olmak.
1: Sizce İbrahim Bey biraz sessiz dinliyor. Bir de İbrahim Bey'in merak ediyorum görüşünü. Buradan da bugünkü bir yeni parti şeyi var. Yani oraya da güncele de gelelim istiyorum artık. Siz ne düşünüyorsunuz? Öyle bir çıkış doğru bir çıkış mı olurdu Ekrem İmamoğlu adayım deseydi Saraçhane'de?
5: Yok altılı masada kabul görmezdi. Masa değil dağılırdı. Mi? Masa evet. Dağılınca artı CHP de dağılırdı. Yani sadece masa değil. Çünkü o dönemde Sayın Kılıçdaroğlu çok güçlüydü parti içerisinde. Ve bir oyun planı vardı. Sayın İmamoğlu'nun popülaritesi vardı ama bir stratejisi yoktu. Yani iyi bir stratejisi olsaydı belki bu bahsettiğim bütün şeylere rağmen, verili koşullara rağmen altılı masadan aday olarak çıkabilirdi. Ama adaylığın tartışıldığı gece hatırlayın. Beş lider Sayın Kılıçdaroğlu dedi. Bir tek Sayın Akşener evet. Bunu reddetti. Yani dolayısıyla bir anda CHP'nin ve masanın adayı olmaktan çıkıp İYİ Parti'nin adayına dönüşürdü. Onun farkında olduğu için Sayın İmamoğlu önce Kılıçdaroğlu üzerinden masanın rızasını almak gibi bir yol izledi. Hatta işte Sayın Davutoğlu ile görüştü, Sayın Babacan'la görüştü falan o dönemde ben hatırlıyorum. Ama arzu ettiği geri dönüşleri alamamış olmalı ki sonunda Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifine rıza gösterdi. Yani mesela onu da reddedebilirdi. Ona da razı oldu falan. O yüzden hani öyle bir çıkış yapabilirdi. Psikolojik bir atmosfer oluşmuştu ama netice alamazdı.
1: Evet. Gelelim. Buyurun.
4: Ben genel başkana rağmen Sayın Ekrem İmamoğlu'nun orada halk bile slogan atsa net olarak orada böyle bir çıkışı yapabileceğine hiç ihtimal vermiyorum.
6: Yalnız özür dilerim. Yani şöyle bir şey var. Yani mesela işte Ali Babacan'la görüştü diyorsunuz, Ahmet Davutoğlu'yla görüştü diyorsunuz, Beral Akşener'le görüştüğünü anlıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine gidip yani İBB başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin genel başkanı. Açıklıkla kendisi birebir de yani bunun kamuoyuna yansımasına gerek yok. Söylemiş ben aday midir? Olmak istiyorum. Yani işte sizin devriniz geçti, eskisiniz mesela beni gösterin. Bu açıklıkla aralarında konuşuldu mu, tartışıldı mı? Bence o da yapılmadı.
5: Ama onu engelleyecek kişiler yapmıştı Sayın Kılıçdaroğlu. Daha 2021'in başlarında yanlış hatırlamıyorsam yani dönüp bakabilirim. Bu Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması başlamıştı kamuoyunda. Soruldu.

0: Mansur Bey ve Sayın İmamoğlu ve onların görevleri var.
1: Doğru.
0: İşte
1: İstanbul ve
0: İstanbullulara ve
1: Ankara'yı şey
0: Ankaralılara
1: yapacaklar.
0: vermiş oldukları sözler var. O görevlerini yapsınlar
2: Halk
0: onlar dedi.
2: TV'deki canlı yayında.
0: Şimdi yani
2: arkadaşlar.
0: Daha 2021'de bu zamanın önünü kesmişti zaten. Yani
3: çok kısa
0: bana
3: olsun
0: böyle bir teklifle gelmeyin dedi.
4: Bir de belediye meclis üyeleri şimdi eksideydi. İki belediye de gidecek de eğer bir
2: ay olsa. Sadece o değil.
3: Evet,
2: o dönem değil. Aslında Sayın Kemal Bey'le Ekrem İmamoğlu o dönemde de araları yoktu. Zaten yurt dışına gitmesi, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun arkasında o gün itibariyle de durmuyordu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Hatırlayalım yani o araları çok iyi değildi ki o
3: ama
2: dönemlerde.
3: Ama baba oğul gibiyiz deniyordu.
2: O dönemlerde iyiydi, öncesindeydi o. Son dönemlerde zaten...
3: Bu o dönemde de hep kol kırılır, yen içinde kalır. Yani o hep toz dumanmış arka
2: hayır,
3: taraf.
2: Hayır, o ifadeler söyleniyordu ama Sayın Kemal Bey'in Almanya seyahati ve o süre içinde baktığımız zaman Kemal Bey ile Ekrem Bey'in arasında bir soğukluk vardı. Meral Akşener ile Ekrem Bey arasında bir sıcaklık vardı.
3: Evet.
2: Hatırlayalım yani o dönemi.
3: Tabii.
2: Şimdi doğal olarak ben hocaya katılıyorum. Eğer Saraçhane'de
3: çıkış yapsa İyi
2: çıkış yapsaydı İyi Parti'nin adayı olarak çıkış yapardı.
3: Tabii.
2: Şimdi ben orada yalnızlaşırdı.
1: Şunu atlamamak lazım. İbrahim Bey'in söylediği noktadan hareketle yani CHP'nin sadece kitlesine hitap etmeniz, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçiminde 50+1 alabilmenize olanak sağlıyor mu? Oradaki plan neydi altılı masada? İşte Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve diğer partiler üzerinden AK Parti'ye geçmişte oy vermiş seçmenin oyunu alabilme planı vardı. Bu tutmadı, ayrı bir konu ama Ekrem İmamoğlu orada doğrudan bir çıkış yapsaydı, altılı masayı dağıtsaydı da 50+1 alabilir miydi? O da çok ciddi tartışma
3: olacağız ki muhtemelen alamaz. Gelelim şu an oluşan, iklime. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki az önce ilk saatte konuştuğumuz kurultay tartışmaları ve bu mahkeme daha doğrusu hukuki süreç nedeniyle bir yol ayrımına gelinmiş gibi görünüyor. Az önce işte burada Özgür Özel'in açıklaması her şeyi yaparım ama seçimi yapamam diyor. Seçilmemiş, seçimi kaybetmiş birisi yıllar sonra gelip her şeyi yapabilirim ama seçimi yapamam. Biraz ben yöneteceğim, sonra istediğim düzlemde seçim olacak diyerek bir yürüyüşü kesiyor, bir iktidar yürüyüşünü kesiyor diyor Özgür Özel. Şimdi geçen hafta da konuşurken hem İzmir'deki karar hem de partiden ayrılma ya da ayrılmama ile ilgili Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel biraz farklı bakıyorlarmış, farklı yerde duruyorlarmış gibi bir hava oluşmuştu ya da öyle değerlendirmeler yapıldı. Yani Ekrem İmamoğlu kesin olarak yeni bir partiyi tercih ediyor ama Özgür Özel CHP'de kalmaktan yana diye bir yaklaşım vardı. Şimdi Özgür Özel bugün Diyarbakır'daydı bu arada. Diyarbakır'a gitti. Orada demiş ki yol bilene sorulur. Kayyım uygulamalarından en çok zarar gören kentteyiz ve bir yürüyüşteyiz. Yol cümleden uludur, yol yolcudan uludur. Önemli olan yolda olmaktır demiş. Şimdi yolda olmak deyince bir siyasi yürüyüşü kastetse de bu yolculuk nereye gidecek diye merak ediliyor. Ekrem İmamoğlu da yeni yaptığı bir açıklamada diyor ki
5: Merdan Yanardağ
3: ya bir yol buluruz Merdan Yanardağ teşekkürler. Ya bir yol buluruz ya bir yol yaparız. Bizim Sayın Özgür Özel'le aramızda bir yaklaşım farkı yok. Hatta çok önemli bir ortak noktamız olduğunu düşünüyorum. İkimizde de bize dayatılanları reddetmek ve her daim milletin açtığı yoldan gitmek gibi bir huy mevcuttur diyor. Şimdi aslında sizlere de söz vermem gerek ama Aytun Çerkin de bu bir kulis bilgisi olduğu evet için ben ona yine sözü vereyim. Bu ya şu birkaç gündür artık partiden kopuş konusunda bir durum netleşmiş gibi, Temmuz içinde bu yönde bir adım atılacakmış gibi duyumlar alıyorum ben. Sende böyle bir bilgi mi var?
5: Şimdi belki şöyle, yayına gelmeden önce Özgür Özel ve çevresinin görüştüğü Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı ile konuşma yaptı. Bedri Yalçın, Sayın Bedri Yalçın.
3: Evet.
5: 10-15 gündür görüşüyoruz dedi.
3: CHP'yle.
5: Evet, CHP'li Özgür Bey ve ekibiyle. 4-5 arkadaşla görüşüyoruz. Görüşmelerde de bir sıkıntı yok. Seçime girecek bir partiyiz. 81 ilde örgütlüyüz. Ve yasal engeli olmayan bir partiyiz. Biz bu olaya memleket meselesi olarak bakıyoruz. Ve önümüzdeki günlerde de bu konu netleştikten sonra bir basın toplantısı düzenleyeceğim dedi Sayın Bedri Yalçın.
3: Yani
5: Özgür Bey'in partisinin ana görüşü

0: diyor. Diğer partilerle de görüşmüşlerdi ama olmamıştı diyor zaten.
1: Evet.
0: Ama bizimle görüştüler ve biz bir mutabakata hemen hemen vardık gibi bir cümle kurdu.
1: Yani yeni bir parti konusunda adım atarsa Özgür Özel ve beraberinde ona destek
0: hazır
1: vekiller,
0: bir parti.
1: Hazır olarak devre Anadolu olacak. Bir yani devre seçime olacak. Girme yetkinliği olabilmesi için
0: tabii, tabii.
1: Bir hazır parti
0: çünkü
1: gerekiyor.
0: Çünkü Özgür zaten Bey ve ekibi bir baskın seçim değerlendirmesi de yapıyor. Olabilir diyorlar. 2027'nin Mart'ında olabilir, Nisan'ında olabilir de diyorlar. Sayın Mehmet Uçum 2028'in Nisan ayı dedi belki dedi. Ama bu daha da geriye çekilebilir. Her şey olabilir bu ülkede diye. Onlar bir ön alma çabasında.
1: Peki kısacık senden bu çok önemli bir bilgi. Anadolu Birliği Partisi ile uzlaşılmış gibi.
0: Evet.
1: Bir tarih var mı?
0: Sonrasında da bir Özgür Bey'in kurmaylarından biriyle konuştum.
1: Tamam.
0: Bu görüşmeyi yaptıktan sonra Temmuz'un ortası gibi dedi. Özgür Bey haydi der. Biz de 90 milletvekili, 90 küsur milletvekiliyle toplu bir şekilde istifa ederiz. Yeni parti süreci başlar.
1: Temmuz ortası.
0: Temmuz ortası.
1: İki hafta kaldı neredeyse.
0: Evet, Temmuz
1: çok
0: ortası.
1: Erken, yani hiç sonbaharı falan beklemek
0: hayır,
1: gibi bir şey
0: biz
1: yok
0: Temmuz
1: şu anda.
0: Temmuz ortası diye öngörüm budur benim dedi. Bilgi demeyeyim dedi. Öngörü diye söyleyelim dedi. Ama dedi bu şekilde bir çıkış yapmak durumunda kalacağız. Zaten dedi şu andaki amacımız dedi Anadolu'da sokağın sesini iyi bir şekilde duyurmak ve sokakla da bütünleşmeyi sağlamak. O yüzden Diyarbakır gezisi, yarın Antep, pazartesi İzmir devam edecek bir süreçten bahsediliyor.
2: Toplu istifalar mı söz
0: toplu,
2: konusu olacak?
0: Toplu olacak diyor. Haydi dedikten sonra diyor Özgür Bey.
1: 90'dan fazla milletvekili.
2: O zaman CHP'yi boşaltacaklar yani.
0: Öyle gözüküyor.
3: Üye bazında,
0: CHP'yi boşaltma...
3: Üye bazında da ayrılma mı olacakmış yoksa sadece siyasi aktörler mi?
0: Ya milletvekilleri ama sonuçta şöyle...
4: Üç kademeli
0: bir zaten kendiliğinden gidecek durumda. Çünkü şunu söylüyor kurmaylardan biri. Bize haber veriyorlar. Biz il binası tuttuk. İlçe binası tuttuk diye. Yani bizim de tutmamıza gerek kalmadan yerler tutuluyor bilgisini veriyorlar.
1: Kim veriyor bu bilgiyi? Affedersin anlayayım.
0: Şeyler sıradan mesela vatandaş. Yani CHP'li ama parti kurulacak. Ve biz bu partinin binasını tuttuk. Haber veriyor bize diyor.
1: Aa,
0: yani böyle bir şey de var.
5: Parti kurarsanız diyelim ki
0: gelin burada yerimiz
1: hazır diyorlar.
0: Yerimiz hazır diyorlar. Yani
1: yerimiz hazır diyorlar.
0: Şey
1: böyle
0: yok.
1: De bir şey var diyor yani bize Hı-hı. karşı. Ne diyorsunuz 90 vekilli istifa Yiğit Bey?
3: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakıp gideceğim diyen 90 milletvekili varsa çok şaşırırım.
1: Sizce öyle bir bölünme olursa nasıl ne oranda olabilir?
3: Yani şöyle görüyorum ben. Kabaca... Özgür Bey'le siyaset yapmak isteyen evet ciddi bir kitle var. Ama bunun 90'a değil de hani 50'lerde kalacağını öngörebilirim. Çünkü blok hareket eden kesimlere bakıyorum. Hani grup toplantılara istisnasız katılan, sahadaki çalışmalara giden isimlere baktığımda birçoğunu da tanıdığım için hani 50-55 bandı arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapamıyoruz diye bir açıklamayla Özgür Bey'le yeni partiye gidebilirler ama hani bu çok üzücü. Cumhuriyet Halk Partiliyim diyen hiç kimsenin partiden ayrılmaması partinin bu koşullarını birlikte atlatabileceği, işte az önce konuştuğumuz hukuki sorunları da ortadan birlikte kaldırabileceği bir tabloyu beklerdim açıkçası.
1: Evet Bey, ne diyorsunuz? Yani sizce nasıl olabilir böyle bir kopuşta kaç vekili özelliği gider ve nasıl bir etki yaratır Türk siyasetinde?
2: Tamamen netleşti artık. Şimdi bir arada kalmaları mümkün gözükmüyor. Yani tabanda da bir ayrışma artık belirginleşmeye başladı. Eğer tabanda hani Cumhuriyet Halk Partililer olarak tabir ettiğimiz o kitlenin de ayrışmayıp da ya ne yapıyorsunuz diye bir ses yükselselerdi anlardım. Hani bir araya gelinebilirdi. Metazori olarak bir araya gelinebilirdi. Şimdi görüyoruz ki tabanda da bir ayrışma artık istek haline dönüştü. Tamam bu olmuyor. Biz yollarımızı ayıralım. Bir arada tutmak bu saatten sonra mümkün mü? Bana göre mümkün gözükmüyor. Şu ana kadar mesela geçtiğimiz salı günü yine Sayın Özgür Özel grup toplantısı yaptı. Kemal Bey MHK'yı topladı. Hı hı. Parti meclisini topladı. Şimdi eğer Kemal Bey grup toplantısı yapsa acaba kaç milletvekili katılır? Bu noktada da belki de Kemal Bey ve arkadaşları bu konuda bir tedirginlik yaşıyor olabilirler. Bilmiyorum. Bunu ben bir gazeteci olarak değerlendiriyorum.
1: Belki de o yüzden mi çok ısrarcı olmadı bu grup?
2: Çok ısrarcı olmamasının
1: yani
2: sebebi
1: meclisin tatil olmasını...
2: bir sebebi de o olabilir diyelim. Çünkü kavga...

0: hiç kimseyi istemediği bir durumdur. Hiçbir taraf istemez kavgayı. Çünkü kavga eden kişi bertaraf edilir. Dolayısıyla mümkün mertebe kavgadan uzak durmaya çalışıyor. Ki kaldı ki Kemal Bey zaten kavgadan uzak durması gereken taraf olarak duruyor. Niye? Ben toparlamak için geliyorum. Geldim diye söyledi zaten. Ben partiyi toparlayacağım.
1: Toparlayacağım demedi, arındıracağım dedi.
0: Ya hem toparlayacak hem arındıracak. Şimdi partiyi arındırmak, toparlamak için gelen kişi kavgayla yaptığında siz niçin geldiniz diye partili de sorar. Dolayısıyla bu duruma da düşmek istemiyor. Ama ben de Aytunç'a katılıyorum. Önceki gündü yanlış hatırlamıyorsam. Yine Sayın Özgür Özel Bey'e yakın bir iki milletvekiliyle görüşmüştüm. 10 gün içinde artık net olarak partimizi ilan ederiz. Yani yürüyüşü başlatacağız şeklinde ifadeleri oldu. Buradan geri dönüş olacağını ben açıkçası çok ihtimal vermiyorum.
1: Bir sürü parti adı söyleniyor. Tabii ki o ne kadar tabii kritik bilmiyorum ama partinin adı da belli mi? Ya da yani o kadar mı net bu durum artık? O
0: ya
1: aşamaya
0: aslında
1: kadar.
0: Çok
2: adı belli değil.
1: Değil mi?
2: Hayır, Özgür Bey'e sordum ben bunu. Adı belli değil dedi.
0: Çok partiyi de
2: ama
0: çok
2: tartışılan isimler var.
3: Az önceki ifadelerini dikkatlice okursanız bolca yürüyüş vurgusu var.
1: Nedense çok sık kullanmış.
3: Yürüyüş olmayacak dendi ama evet. Hala sık sık böyle fazlaca kullanmış gibi geliyor.
4: Peki yani şeyi anlayamadım. Daha çok... Anadolu Birliği Partisi'ne geçtikten sonra partinin de mi adını
3: değişir
4: değiştirecek?
2: Tabii.
3: Kongrede değişir.
0: İlk kongrede partinin adını değiştirir.
4: Tamam, o zaman bir kurultay yapılacak. Genel başkan, parti yönetimi, parti programı her şey değişecek.
0: Ya o şeye çok takılmadıklarını gördüm. Yani parti sorun değil. Mantığı da var, anlayışı da var. Yani önemli olan biz birlikte hareket edebilme iradesini ortaya koyalım. Parti çok önemli değil. Yani istediğimiz partiyle hareket ederiz minvalinde. Çünkü çok çok sayıda parti var şeye seçime girme kriterleri taşıyan. Yani bu neticede pazarlık yapılıyor. Pazarlık boş duracak bir parti olacaksa olmaktansa burada yer almak daha iyidir diye nihayetinde o partinin başındaki her kimse de siyasi bir beklentisi oluyor doğal olarak.
1: Doğru, doğru.
0: Onun için ben çok partiye takıldıkları izlenimini edinmedim. Daha çok hani toplu hareket etme, daha güçlü olma. Hani adım atarken eğer biz toplu adım atarsak halk ya da arkamızdaki rüzgar daha da güçlü eser
1: anlayışını... Böyle şeylerde bir herhalde zamanlama konuşuluyor ya, benim gördüğüm kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı isimler diyor ki böyle bir kopuş olacaksa doğru zamanda, yani bir ivme varken olmalı diye bir kanaat var. Evet. Öyle mi sizce de? Yani bunun bu...
0: Şunu da söylediler. Ben mesela bu ekranlarda da söyledim. Yani zaman Kemal Bey'in lehine, Özgür Bey'in aleyhine işliyor. Rüzgar esintisinin gücü azalmadan eğer bir şey yapılacaksa
1: evet, doğru,
0: yapılsın şeklinde ama
1: doğru tarif ettim,
0: onlar daha farklı düşünüyorlar. Biz her geçen gün daha sert rüzgar, hani arkamızdaki rüzgar daha da güçlü bir şekilde esiyor havasındalar. Onu tabii ki ben onu ne derece görebildim.
2: Ya sandalyenin üzerinde, bankın üzerinde sonuçta tırnak içinde söylüyorum. Partisi ele geçirilmiş bir genel başkan ve hukuk yoluyla devrilmiş bir genel başkanın sokakla bütünleşmesi görüntüsü. Ve sokaktaki tepki, ben Kemal Bey ve ekibi, Yiğit de bilmiyorum katılır mı buna ama o rüzgar veya o öfkenin zaman içinde yok olacağını düşündüler. Ama baktığımız zaman o öfke sanki hala dimdik ayakta gibi şu anda.
1: O zaman hemen Merve Hanım'a söyleyeyim. Öyle mi? Yani CHP seçmeninin ne kadar bir bloğu Özgür Özel'i destekliyordur sizce? Sizce ayrıca vekillerden ne kadar Özgür Özel'i gider? Yani bu Özgür Özel beraberinde giden ekipler ve kurulacak yeni parti. Bütün bu CHP'nin şu 1-2 yıldır CHP tartışılıyor soruşturmalarla belediye. Ya böyle bir... yeni parti nasıl bir etki yaratır ayrıca onlar üzerinde? Hafifleme mi yoksa daha da dezavantajlı bir durum mu?
5: Kamuoyu araştırmacısı değilim. O yüzden ki ne kadar gider ne kadar
1: ama
5: tamamen o şey olur. Biraz böyle o tarz tahminler çok somut olamayacak durumda bence. Yapanların da anket şirketleri hariç, güvendiğimiz anket şirketleri, onlar da birkaç tane, onların dışındakilerin bence gönülden konuştuklarını düşünüyorum.

0: Ben öyle konuşmayayım ama şöyle bir gerçek var. Bakın şimdi bir 110 milletvekili Özgür Özel'le hareket ediyor denmişti. Şimdi 90 rakamı zikrediliyor. Şimdi 130 132 miydi?
1: 138'di. 2 gitti zaten.
0: Tamam. 2 kişi tamam. Şimdi böyle yavaş yavaş böyle bir giderek azalıyor. Şimdi bu somutlaşırsa ETKM'ye bürünürse herhalde bir 60-70'e düşeceğiz. O da neredeyse partinin yarısı. Ortadan ikiye ayrılması yani yarıya bölünmesi gibi bir durum söz konusu. Çünkü evet. Bu işler ciddileştikçe partinin tüzel kişiliğinden kopmak istemeyen ya da ne olacak bir göreyim diyecek olanların da sayısı artacaktır. Rüzgar kimde esiyordur? Açıkçası evet Özgür Özel böyle bir şey yakalamış gibi böyle işte toplumla vatandaşla ben birleşiyorum o görüntüyü veriyor ama o görüntüyü çok uzun süredir vermeye çalışıyor. Benim gördüğüm zaten Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla beraber başlattığı o yürüyüş, hareketlilik, evet. O şehir şehir gezme süreci sadece o bir olası bir seçim argümanıyla değilmiş. Evet o böyle kamuoyuna sunulan bir tezmiş ama zaten bence parti içerisindeki olası bir böyle bir duruma karşıymış da. Sonuçta bunun devamın değil başkanları olacaktı.
2: Böyle bir mahkeme kararı olasılığına böyle bir hukuki durumu da öngörerek
0: tabii ki,
2: demek istiyorsun?
0: Tabii ki. Tabii ki. Yani çünkü yani ne kadar ciddi bir şey var ortada. Bir tarafta belediyelerle ilgili süren davalar var. Delege meselesi var. İşte yani kendisi yargı henüz daha iddianameyken bile ortada ceza davalarıyla ilgili bile söylüyorum. Onların hepsi çok ciddi, hafif alınabilecek konular değildi. Bence zihinlerinin bir tarafında vardı. Ama tabii ki yani bu somutlaşması biraz artık ciddi harekete geçmeleri anlamına geliyor. Geçtiğimiz haftaydı herhalde yine sizin programınızda CHP'nin içerisinden birisi olduğu için söylüyorum. Ali Haydar Fırat'la aynı yayındaydık ve kendisi bir ifade de bulundu. Dedi ki mesele sadece Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında olsaydı çoktan çözülürdü. Ama bir de hani Ekrem İmamoğlu meselesi var ve bu tutmuyor yani. Şunu anlıyoruz Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'ndan ayrışamıyor. Ya kendisi satmam diyor tabiri caizse yolda bırakmam diyor.
2: Yok kendisi o ifadeyi de kullanıyor zaten.
0: Evet, evet böyle söylüyor tabii, bırakmam tabii. Diyor ya da başka sebepler bilmiyoruz. O yani oradaki o aks ayrışmadıkça bozulmadıkça içeride bir birleşme mümkün değil. O öfkeyi de ya çok net bir şekilde dünkü fotoğraflarda gördük. Yani hani, ya bir parti içi huzursuzluğun o cenazede yani bir fotoğrafa ben ki kadraja böyle çok inanmayan birisiyimdir. Çünkü farklı bir kareden baktığınızda farklı görünebilir anlık bir detaydır falan dersiniz. Hayır hiç öyle değil. Yani tamam Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel için bir Pedro Sanchez değil gülmesini beklemiyoruz ama ya o sert bakışlarda anlaşılıyor ki bu dikiş tutmaz ve içeride kaldıkları müddetçe bence iki tarafa da zarar veriyor ve iki taraf da eleştirilmeye başlıyor yani en basitten şunları konuşmaya başlıyoruz bunların arasında bu iki taraf arasında ilkesel bir ayrılık var mı? İlkesel ayrılık derken zaten ağızlarından ilkesel bir ayrılıkla ilgili bir ifade çıkmıyor ki değişim derken neyi kastettiniz
3: falan ve enerji var. Gidiyor. Merve Hanım'ın dediği o daha sert baktığı
0: ama
3: bir fotoğraf.
0: Ama işte birden fazla böyle kare var. Yani yüzlere o kadar yansımış ki.
4: Temastan bak, kaçınma bakın. Var.
3: Şu Ali, fotoğraf.
4: Ali Mahir Başarır'ın temas evet. Etmemek için gösterdiği
0: yani bu artık dikiş tutmasının aslında çok
5: ama
0: net yansıması.
5: Var, klasik CHP'liler bence CHP, ana CHP'den omurgadan ayrılmazlar.
1: Evet.
2: Peki.
1: Aynı fikirde.
2: Hemen sizin fikrinizi sorayım. Böyle bir kopuş olursa nasıl olur? Ve etkisi tabii ne olur?
6: Kopuş olacağı muhakkak benim gördüğüm Sayın Özgür Özel aslında uzun zamandır buna hazırlanıyor. Sayın Kılıçdaroğlu da bu insanlardan zaten gitmesini istiyor. Yani dolayısıyla her iki tarafın arzusu da aynı. Birisi diğerlerinin gitmesini istiyor, öbürleri de ayrılacaklar. Bunun hazırlığını, yol haritasını uyguluyorlar şu an. Şimdi Özgür Özel hatırlayacaksınız bundan bir süre önce bu iki kere arka arkaya kurultayı yapmayan seçime giremez. Dolayısıyla Temmuz'un
2: 26'sına kadar bir an önce
6: evet, kararı alınmazsa, kurultay olmazsa o zaman CHP seçime giremeyebilir diye bir tartışma başlatmıştı. Bu Temmuz ortasında, Temmuz sonuna doğru istifa edecekler şeyi beklentisi oradan başladı. Ben de aynı kanaatteyim. Çünkü o gün geldiğinde diyecek ki artık CHP'de siyaset yapmamız
2: imkansız
6: Rus ruleti haline geldi. Çünkü seçime girip giremeyeceğini bile bilmiyoruz. Bu yönetim CHP'yi böyle bir riskle karşı karşıya bıraktı. O yüzden biz bu ülkede siyaset yapmamız gerektiğine inanıyoruz ve siyasetten
2: bir
6: CHP'den ayrılıyoruz
2: diyecek.
6: Bir
2: partinin toplumdaki etkisi ve karşılığı üzerinden, böyle bölünmelerin etkileri üzerinden geçmişte inişler, çıkışlar, baraj altı kalan partiler ve bir sürü şey oldu.

0: Türkiye'de elbette. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi çok köklü bir parti ama geçmişte de oyunun çok düştüğü, çok yükseldiği dönemler var. Şimdi bir grup insan diyor ki, bu çoğunlukla tabii CHP seçmeni üzerinden de diyorum, Cumhuriyet Halk Partisi işte dağılmamalı, bu korunmalı çünkü yargı süreci değişebilir, bu süreç bölünmeden geçirilmeli diyor. Bir seçmen grubu da diyor ki ya bütün bu olanlar sonunda niye orada dursunlar ki? Kopsunlar, yeni bir şey başlatsınlar. İnsanlar da, onu isteyenler de ona oy verir. Sizin bakışınız nedir? Yani siyasi etki, seçmenden karşılık anlamında böyle çıkışların başarıya ulaşma yüzdesi yüksek midir? Riski nedir yani?
1: Bir tane çok başarılı örnek var, o da AK Parti. Şimdi o dönemde de ben o süreci yakından yaşadım. Milli Görüş'ün emektarları diyordu ki Erbakan Hoca'yla Tayyip Bey bir arada olursa zaten sırt sırta verdiklerinde büyük işler başarıyorlar. Ayrılmayın, partiyi bölmeyin falan. Evet. Ama parti zaten işte en fazla %21'e kadar çıkmıştı. Bir sonraki seçimde Fazilet Partisi ile %16'ya düşmüştü. Sonra Fazilet de kapatılmıştı falan. Ve orada birileri bir karar verdiler. Bu o zamanki isimleriyle Yenilikçi Kanat. Ve Yenilikçi Kanat Fazilet'te kapatıldıktan sonra Saadet'e gitmedi, kendi partisini kurdu. Bu tartışmaların hepsi şu an CHP içerisinde yaşananların o dönemde de yaşanmış. Yani parti bölünsün mü bölünmesin mi?
0: Evet.
1: Birileri cesaret etti, böldü ve büyük bir mesafe aldı. Ve sonradan herkes iyi ki
0: o zaman iş, böyle olmuş,
1: o oldu falan şeklinde yorumlar yaptı. O yorum yapmayan az sayıda Milli Görüşü işte Saadet Partisi'nde daha sonra yeniden Refah'ta siyaset yapmaya devam ediyor ama o dönemde birileri bunu yaptı ve iyi de neticeler aldılar. Şimdi Özgür Özel ve ekibi benim gördüğüm CHP'de artık siyaset yapamayacaklarını gayet iyi biliyorlar. Velev ki istifa etmediler. Ama biz ilk seçimde milletvekili listesine zaten konmayacaklarından adları gibi eminler. O yüzden de başka şansları yok. Yani CHP seçime girecek de olsa hiç önemli değil. Listeye giremedikten sonra CHP seçime girmiş girmemiş sizi ilgilendirmiyor. Siyasetin dışında kalıyorsunuz.
0: Evet.
1: O yüzden mecburen bunu ayrılacaklar. Bunun altyapısını da yaptılar. Yani CHP'nin artık bildiğimiz CHP olmaktan çıktığını ve bu yönetimin işte tırnak içerisinde sarayın talimatıyla ve onun iyi bir şeyinde paralelinde bir siyaset yaptığını, o yüzden de CHP'yi ve CHP kitlesini ve misyonunu temsil edemeyeceğini söyleyip ayrılacaklar. Şimdi ayrıldıklarında kitle ve şu anki şey örgütler ne yapar? Benim gördüğüm orada temel kriter, birincisi ilk günden herkesin istifa etmesi gerekmiyor. Mesela AK Parti'de de hatırlayın, Melih Gökçek seçime doğru ancak AK Parti üyesi olmuştu. Tabii. O güne kadar olmadı. Yani sonradan da katılabilirsiniz.
0: Biraz da durumu bakıp
1: bir kısmı,
0: daha temkinli olanlar tabii, duruma bakıp hareket edebilir.
1: Bir kısmı ilk günden istifa edeceklerdir. Onlar birlikte bir siyasi hareket başlatacaklardır. Zaten AK Parti'de de öyle olmuştu. Bir kısmı da sonradan gelecektir. Sonradan geleceklerin miktarını belirleyecek olan şey nedir? İşte yaratılacak rüzgar kamuoyu büyük bir destek
0: nasıl
1: veriyorsa.
0: Bir
1: evet, iyi bir başlangıç yaptılar. Hı. Ve artık eski CHP Saadet gibi mum gibi erirken, buz gibi erirken işte yeni hareket AK Parti gibi hızla büyüyorsa o zaman CHP'den kopmalar devam edecektir. Ama yeni hareket doğdu, İsmail Cem'in partisi gibi kadük doğduysa, ilerlemiyorsa o zaman bir kısmı CHP'de kalmaya devam edecekler. Benim gördüğüm
0: burada hemen şöyle ben görüyorum ben işte Sayın Özer'le ilgili işte dokunulma fezleke işte meclise gidiyor ya dokunulmazlığı kaldırırsa ya o da bir hukuki süreçle yaşarsa o zaman partinin genel başkanlığı riske girer mi? O zaman hiç ummadıkları bir tabloyla karşılaşır bu kopanlar deniyor. Bir buna bir cümleniz var mı?
1: O riski, yani
0: bugünden tabii ki bunu konuşmak ne kadar
1: o riski göze almak zorunda kalacaklar çünkü başka dedim ya yani CHP'de siyaset yapamayacağını bu insanların hepsi biliyor. Belki dokunulmazlıkları fezlekelerle kaldırılmamış olsun. Zaten 2 yıl sonra kalkacak yani milletvekili olamayınca milletvekili görevleri bittiği gün seçimin akşamında o milletvekili görevleri
0: bitiyor.
1: Siyaset
0: risk alarak yapılır.
1: Ve siyaset risk alarak yapılır. O yüzden bu riski alacaklar. Yeni parti kurmuş olmanın getirdiği ilave bir risk yok. Ama yarattığı ilave fırsatlar var ve o fırsat için ve siyaset yapmaya devam edebilmek için bunu bu orada bir risk değil yani bir mecburiyeti yerine getiriyorlar aslında. Dedim ya CHP'de siyaset yapamayacaklarının zaten farkındalar. O yüzden parti kurulacak, birleşecek vesaire yöntem çok da önemli değil. Esas önemli olan o yeni parti, o yeni oluşum ortaya çıktıktan sonra, adı konduktan sonra kamuoyunun vereceği destek ve rüzgar.

0: Eğer o AK Parti'ninki gibi bir rüzgar olursa, o zaman CHP gerçekten küçülür ve Türk siyasetinde, Türk solunda daha doğrusu ikinci DSP vakası da yaşanabilir. Bu şeyi de hani Yiğit Bey partideki şeyi, parti aidiyetiyle daha iyimser düşünüyor, ama rüzgar tersten esecek olursa ya da rüzgar yeni partinin yelkenini dolduracak olursa, Saadet Partisi'nin başına gelen, DSP'nin başına gelen gibi bir şey CHP'nin de başına gelebilir.
1: Aslında Ferhat Bey'e söz vermem lazım. Sadece şöyle bir işaret şey edici bir ekse.
2: Bir şey söyleyeyim. Şimdi AK Parti ayrıldığında çok yakın bir zaman içerisinde seçime gidildi. Ve o rüzgarla birlikte zaten seçim oldu. Yani bir sene bile olmamıştı yani, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi burada...
3: Oldu. 2001 şeyde Kasım.
0: 2001 Ağustos. Kasım.
3: Tamam. Yani 15-16 ay var.
0: 15-16 ay. 2022 tamam, yani Kasım'da oldu.
2: Bir sene, bir ay.
0: 15 ay falan.
2: Şimdi burada zaman, eğer hani seçime dönük olarak zaman uzarsa, Sayın Özgür Özel'in kuracağı ifade edilen partinin şansı ne olur mesela? Yani rüzgar arkasında durur mu, yoksa
0: belki ilk günden de rüzgar almayabilir. Yani ilk günden rüzgar alıp almayacağını da bilmiyoruz. O yüzden yani biraz bekleyip gözlemlemek lazım.
1: Aslında ben, biraz yakın bir zaman. Yani evet, 2 yıl gibi bir zaman var. 2028 Nisan'ını bile baz alsak. Evet. Yani aslında farkında olmadan epey seçime de yaklaştığımızı da böyle düşününce fark ediyoruz
4: ama
1: aslında.
4: Ama İbrahim Bey'in söylediğine ben bir ek yapmak istiyorum. Bence ilk başta ayrılanlar da belirleyici olacak. Çünkü onlar ne olursa olsun isimleri böyle kurucular kurulu falan olmasa da, yani ilk başta ayrılanlar mı böyle sembolik olarak yeni partinin kurucuları olacak. Tabii. Yani ve partinin rengini de verecek. Doğru. Yani mesela örneğin Cemal Engin Yurt onlarla ayrılıp kurucu mu olacak? Kesin. Şimdi CHP'ye katılması ayrı bir şey.
5: Burada milletvekillerinden kurucu olmama kararı var diyorlar.
4: Efendim?
3: Yani zaten devralan milletvekillerinden olmayacak.
4: Ama sembolik olarak böyle bir algı olacak. Zaten yani ayrılıp o dalgayı başlatmak yani önemli bir şeydir sonuçta.
3: Devralan partinin kurucusu olmaz.
1: Şeyler, kim olacakmış kurucular? Aytunç yani.
3: Milletvekilleri.
4: Hayır, o yüzden tamam kurucu değil. Sembolik olarak öyle bir anlamı olacak diyorum.
3: Kurucu olmaz da dediği gibi Merve'nin öncüler olur. Önden gider. Önden uzaklanlar diyebiliriz yani buna.
6: Kadroları şöyle göreceğiz. İlk kurultaya kadar gölge bir MYK yaparlar tahminimce. Çünkü mevcut partinin MYK'sı var. O Anadolu Birliği Partisi. Kurultaya gidene kadar bir gölge MYK yaparlar. Bir de milletvekilleri grup başkan vekili ve grup yönetimi diye mecliste bir grup bütünlük olacak. Orada öncülerini göreceğiz. Ama tam onun için söz istemiştim. Ya ben şunu düşünüyorum. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne genç yaşında girmiş, yıllarca emek harcamış insanlar bir anda bu fedakarlığı yapıp ya da bu terk edişi yapıp gidemezler kolay kolay. Biz şunları görebiliriz. CHP 2018'de gelmiş, ilk kez milletvekili olmuş. İşte 2023'te gelmiş, kapısından geçerken milletvekili olmuş isimler. Yeni bir nefes, yeni bir soluk diye oraya gidebilirler. Çünkü örneğini görüyoruz işte. Bir yılda 3 parti gezen... daha geçen hafta CHP'de olan milletvekili vardı.
1: Nimet Özdemir.
6: Evet, yani böyle bir siyasi anlayış düşünün. Soldan gelip sağa doğru gidebiliyorsunuz bir anda rahatça. Ya da ne görebiliriz?
3: O sağdan gelip sola gitti, tekrar sağa.
1: Evet, sağdan gelmiş.
6: Yani. Daha doğru oldu, özür dilerim. Şöyle de bir durum var. Ya da siyasi hayatını az önce İbrahim Hocam dediği gibi milletvekilliğini adamı, sadece ben böyle siyasette var olabilirim diyen bir anlayış gidebilir. Şimdi bugün o fotoğrafa baktığımızda Muharrem İnce milletvekili değil, Kemal Bey milletvekili değil. Birçok isim milletvekili değil.
1: Doğru,
6: ama sizin dediğiniz, partisinde...
1: Sizin dediğiniz elbette insan emek verdiği yerde yaşar. Hı-hı. Ama siyaset bu. Siyasette de değil mi var olabildiği ve gelecek gördüğünü görünce...
5: Mesele, işte ama mesele burada yiğitlerin ıskaladığı şu, yani Kemal Beylerin ıskaladığı sokak... Kamuoyu sadece sosyal medya olarak bakmamak, şimdi sosyal medyada tamam bir rüzgar esiyor ama sokakta da bu rüzgar var. Yani şimdi Kemal Bey bu kitleyi nasıl ikna edecek? Mesele bu zaten, yani edemiyor şu anda.
1: İptal edilen bu dünkü İstanbul programı da öyle algılandı yani, belki
5: hayır,
1: başka gerekçeler var.
5: Hayır, orada
1: öyle...
5: biraz siyasete çok fazla karışmamak ve siyasi şey olmaması için bence biraz önlem alındı diye düşünüyorum.
1: Ben karar öyleydi demiyorum ama hemen öyle algılandı.
5: Ya,
1: yani
5: öyle yazıldı, çizildi.
3: Kötü bir
1: Demirtaş meselesi de planlama hatası.
3: O kötü bir iletişim. Tabii, yani tabii, madem böyle iş. Tedirginlikleriniz varsa baştan gelecek diye duyurmayacaksınız. Hayır, Ferhat, duyurduktan yani, sonra Ferhat iptal Burak, ettiğiniz zaman bu tartışılır.
5: Ferhat Burak, Kılıçdaroğlu.

0: Kılıçdaroğlu ve ekibi geldikleri günden itibaren büyük hatalar yapıyorlar.
1: Evet.
0: Yani belli iki arabayı sergilediler. Evet. İki araba çıktı orada. Partinin arabası, yıllardır olan arabaları sergilemişler. İşte biz işte sembolik temsilik olarak yaptık. İşte Sayın Kılıçdaroğlu Sözcü TV'de çıktığında pişman değilim dedi Demirtaş'la ilgili. Mesela orada bir kıvrak bir şekilde hep beraber yaptık diyebilirdi.
2: Açıklayabilmesi.
0: Hani hep açıklayabilmeliydi mesela. Bunların hepsi
3: veya bir siyaset ilişkisi üzerine verdiği birbiriyle zıt
0: şimdi AKP yargısı şey AKP yargısı diyor. Ama diğer taraftan ben arındıracağım diyor, bu karar mutlak kararı doğru, evet. Yani buradan yürüyeceğim diyor. Yani o çelişkilerle yürüyor şu anda. Yani o hazırlık yapılmamış, yani bir mutlak butlan bekleniyordu. Onların cenahında bekleniyordu ama, doğru ama yani şey hazırlığı yok, bir teorik hazırlık
3: gibi,
0: yok.
3: Öngö, bu kadar tepki beklemiyorduk demişti ya mutlak butlan kararı hemen ardından Engin Altay. Biraz onun şeyi gibi bu sanıyorum, böyle bir reaksiyon.
0: Böyle bir tepki nasıl beklenmez ya, olur mu öyle şey? Yani bunu beklememek.
2: Şöyle oluyor, siyaseti yıllardır yapan insanlarla sokağın havası genelde farklı oluyor, evet, ya Ankara'da yani... O yüzden kaynaklanıyor.
3: Evet, ben hemen size söz vereyim. Yani böyle bir yeni parti kurulma olasılığını konuştuk. Yani siz ona nasıl bakıyorsunuz? Hem nasıl olur hem de işte siyasete etkileri nasıl olur?
1: Bence kurulacak.
3: Seçimle
1: yani.
3: Seçimle etkileri nasıl olur?
1: Kurulmaması için bir tane ihtimal var. Onu da ilk bölümde konuştuk. Yargıtay kararı bozar. Özgür Özel Parti'nin başına geçer. Ancak bu ihtimal söz konusu olursa yeni parti kurulmaz. Ama bu ihtimali de çok güçlü görmedikleri için zaten yeni parti hazırlıklarına başladılar. Ve ben 21 Mayıs'tan bu yana aslında yeni partinin Özgür Özel'in kafasında olduğunu düşünüyorum. Hatta mutlak mutlan gelme ihtimali değerlendirilip yeni partinin zemini en azından fikriyat boyutunda oluşmuştur diye tahmin ediyorum. Çünkü 21 Mayıs'tan bu yana baktığımız zaman ortaya konan tabloda zaten bir strateji de görüyorum. Birazdan açacağım onu. Özgür Özel ve ekibi partiden kovulmak istiyor ve dolayısıyla mağdur olmak istiyorlar. Yani kovulmak derken Kemal Kılıçdaroğlu bizi ihraç etsin. Daha doğrusu Özgür Özel'i ihraç etsin. Ben parti içinde mücadele etmek istedim ancak imkan kalmadığı için yeni partiye geçiyorum söylemini önümüzdeki günlerde kullansın. Kemal Kılıçdaroğlu da ihraç etmek yerine istifa etsin. Bakın biz partiyi bir arada tutmak istedik ama kaçtılar diyebilmek için önümüzdeki günlerde şu anda bir strateji içerisinde. Bunu öncelikle ifade edeyim. Bunun yanı sıra il başkanlıklarını teslim etmeme görüntüsü, genel merkezi teslim etmeme görüntüsü, yine o gün mutlak butlan kararı sonrasında genel merkezin Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı tarafından kendilerine teslim edilmesi talebinin üzerine ortaya çıkan görüntüler, Bursa'ya bakıyorsunuz, İzmir'e bakıyorsunuz, tartışmalar ve grup toplantısını ben yapacağım, sen yapacaksın tartışmalarının bir strateji olduğunu düşünüyorum. O da zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayı kafasına koymuş Özgür Özel ve ekibinin Cumhuriyet Halk Partisi'ni olabildiğince yıpratarak, kavga görüntüsünü uzun süre gündemde tutarak bir yandan da seçmen transferini kendi partilerine yapmak gibi arka planlarında bir düşünce olduğunu düşünüyorum. Şimdi nasıl bir parti olacak bu? Bahsedilen bazı İddialar var. Dört eğilimli, yine Anavatan Partisi gibi Ekrem İmamoğlu motivasyonuyla demokratik sol ya da merkez sol, sosyal demokrat bir parti yerine merkezde konumlanmış bir parti olsun. Dört eğilime de hizmet etsin. İşte muhafazakar da olsun, Kürt de olsun, sol da olsun, sağ da olsun, merkez bir parti pozisyonunda olsun.
3: Çünkü yaklaşımı. Sen de o tabiri kullanmıştın. Yani bir Türkiye İttifakı adayı gibi,
1: evet,
3: bir hedef.
1: Ondan bahsediliyor. Kadarıyla. Lakin tabii merkezde ne kadar açık var ona da iyi bakmak lazım. Yani şimdi sizin merkezde konumlanmanız için merkezdeki açıkları da çok iyi görmeniz lazım. Yani sizi iktidara götürebilecek bir açık var mı? En azından ona iyi bakmak lazım diye düşünüyorum. Özgür Özel ve ekibinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçtiği günden bu yana toplumun sorunlarına dair derli toplu sac ayakları yere basan tespitleri ve çözüm önerileri oldu mu? 2,5 yıldır. 2 yıl 7 aydır ben çok fazla rastlamadım. Ekrem İmamoğlu'nun çizdiği yönle siyaset yapan bir yaklaşım içerisindeydi. Yani esnafla buluşmasını 2 yıl 7 ay sonrasına şu anda başlatmış bir Özgür Özel'in biraz geç kaldığını da ifade etmemiz lazım.
3: Çiftçiyle traktörle eylemlere katılmıştı diye.
1: Evet ama bakın abi, onlar daha çok suni, organik olmayan toplantılar gibiydi. Tıpkı şehirlerdeki taşıma kıtayla bana göre ki 6 beldedeki seçim sonuçları da bunu gösterdi. Yapılan mitingler gibi. Bakıyorsunuz aynı güruh

0: Aynı partiler HKP, Emek Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Sol Parti gibi marjinal gruplar da işin içerisinde CHP'lilerin azınlıkta olduğu topluluklara daha çok hitap etti Özgür Özel. Aslında sokağın sesini esnafa organik bir şekilde, bakın en son Ankara Ulus'taki gibi de değil. Adnan Beker'in esnaf organizasyonuyla, partililerin katılımıyla esnaf ziyareti de bana göre olmaz. Yani genel başkanın sınırlı sayıda bir kitleyle o esnafın arasına girip sohbet etmesi, oradan geri dönüş alması anlamında daha sağlıklı sonuçlar verebilir. Dolayısıyla ben parti programının da ne olacağını çok merakla bekliyorum ve seçmenin de aslında bir partiyi iktidara taşıyacaksa salt rüzgarla bir partiyi iktidara taşımayacağını da ifade etmemiz
1: lazım.
0: İbrahim Bey az önce AK Parti'den örnek verdi. AK Parti'nin Fazilet Partisi ile ayrışma sürecinden sonra çok yoğun kamplar yapıldı. Ben de biliyorum bizatihi. Ve bir program oluşturuldu. Ne vaat edeceği sac ayakları yere basan şekilde toplumun gerçekleriyle de bütünleştirilerek bu yola çıkıldı. Ama bizim Özgür Özel'in 2 yıl 7 aylık performansını göz önünde bulundurduğumuz zaman geleceğe dair bu parti programını kervanı yolda dizeriz şeklinde yapma ihtimali çok güçlü. Bu da çok sağlıklı bir nokta olmayabilir işin açıkçası.
1: Vaktimizi de değerlendirebilmek için Mansur Yavaş'ın bugünkü açıklamasına da geçmek istiyorum ama Özgür Özel sizce de suni bir, yani daha dar ve daha marjinal gruplara mı hitap etti bu 2 yıl 7 aydır sizce? Diyeceğiniz bir şey var mı?
0: Bir de şunu söyleyeyim.
1: Bunu da söyleyeceğim.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda partinin başından ayrılmayacağını somut bir şekilde hissettirmesi parti içindeki dengelerin yavaş yavaş kendi lehine gelmesini sağlar. Çünkü milletvekili grubu yeniden aday gösterilmek ister. CHP'nin de bir bayrak olduğu hesaba katılır. Diğer partide yeterince umut veremezse yönelim kendisine olur. Ve biz aslında sizi destekliyorduk Sayın Genel Başkanım, mahalle baskısı nedeniyle çok yanınıza yaklaşamadık gibi söylemleri bolca fısıldarlar. Bence Kemal Kılıçdaroğlu da, İbrahim Bey çok iyi tanır.
1: Ama Kemal Kılıçdaroğlu da sahneye
0: bunu kullanmak ister. Bunu
1: mı
0: kullanmak ister? Bakın şöyle, Türkiye'de bir hafta sonra seçim yok. 2 yıl önce, 3 yıl önce Piro Dede dedikleri Kemal Kılıçdaroğlu bugün sarayın işbirlikçisi haline geldi. 5 yıl önce Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Muharrem İnce seçimden 3 ay sonra sarayın adamı haline getirildi. Dolayısıyla insanları çok çabuk yükseltip çok çabuk yerin dibine sokabilme potansiyeline sahip bir anlayış var diyeyim. Ve buna dair bir algı yönetimi de zaman zaman uygulanıyor özellikle CHP kesimlerinde.
1: Az önce sorduğum soruya bir yanıtınız var mı?
2: Özgür Özel ile ilgili şunu söyleyebilirim. Elinde büyük bir şans vardı yeni bir lider olarak partinin yerel seçim başarısıyla beraber. Onu toplumsallaştırma, bölgelere gidip oralarla temas kurma imkanı yerine özellikle 19 Mart sürecinden sonra miting sarmalına girdiğinde bu mitinglerde bol bol taşıma üyeyi gördük aslında. Yani Çankırı'da 5000, 10000 kişilik miting yaptım dediği yerde Çankaya üyesiyle bunu yapınca aslında Çankırı'da örgütlenme, topluma kendini anlatma, gerekirse 200 kişiyle sohbet edip onlarla bir seçmen geçişi, bir potansiyel elde etme şansını heba etti. Bu aslında baktığınızda muhalif medyada çok büyük etki yarattığı düşünülse de ya da CHP tabanında bu işin karşılığı çok olduğu düşünülse de CHP'nin altılı masa süreciyle başlayan, az önce Ferhat Bey'in de dediği ortadaki merkez sağ ya da merkez seçmen diyebileceğimiz seçmenle bir helalleşme yöntemiyle yan yana gelme sürecini bir nevi kestiğini görüyorum ben. %36-37'lik yerel seçim başarısında özellikle şu unutuluyor. Sandığa gitmeyen AKP'li seçmen ve sandıkta tepki olarak da yeniden Refah'a oy veren AKP'li seçmenin bir genel seçimde Erdoğan'ın politikalarına ya da Erdoğan'la tekrar barışıp AKP'ye gelebileceği ya da MHP'ye ikinci seçenek olarak gidebileceği unutuluyor. Şöyle söyleyeyim. Hani Cumhuriyet Halk Partisi biz birinci partiyiz o dönemde dedi. Ama unutuluyor. O zaman o seçimin üçüncü partisi yeniden Refah.
3: Sayın Kılıçdaroğlu iktidar olabileceği duygusu uyandırıyor mu sende? Açıkça söyle. Vicdanına koyalım.
2: Vicdanına koyalım. Bugün baktığımda
0: Özgür
2: değil
0: Özel
2: tabii
0: de
2: ki. Bunu, hayır
0: ya
2: bunu şöyle.
0: 50+1'i alma yani konusunda Özgür Özel de bana göre uyandırmıyor yani.
2: Muhatabı benim, cümlemi tamamladım.
1: 2 dakika reklamıma kaldığı için çok
2: sayın,
1: kısa tamamlayayım.
2: Sayın Kılıçdaroğlu iktidara giden yolu açacak lider umudu bende yaşartıyor ama bugünkü baktığımda yarın sabah iktidar tabii ki görmüyorum. Niye? Çünkü bir metaforun içine sokuluyor Cumhuriyet Halk Partisi. Biz varsak CHP devam edecek, yoksak %1-2 diyen bir daha bir ay önceki parti yönetimi. Siyasi partiler şöyle, topluma ben varsam varım, toplum seçmen sadece beni kıymetli görüyor.

0: anlayışıyla hiç tarihin hiçbir dönemde bu kadar ukalalıkla yaklaşan siyasetçileri görmemiştir.
1: Peki, siz ne diyorsunuz?
2: Şimdi birincisi Özgür Özel, evet yani mitinglere böyle taşıma kadrolar gelmiş olabilir ama 19 Mart'tan bu tarafa CHP'nin oylarını 32-35 aralığında, ortalamasını alın 33-33,5 civarında tutmayı başardı. Dolayısıyla şeyi bir toplumsal tabanı olduğu muhakkak ve işte AK Parti ile birlikte diğer partilerden koptular. İki ana akımı temsil ediyorlar. O yüzden bir şeyi var, albenisi var. Bunu bugüne kadar başardı. Birincisi bu. İkincisi Sayın Kılıçdaroğlu kendini bağlayan laflar etti. Bir, Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım. İki, kurultayda aday olmayacağım dedi. Evet. Dolayısıyla yaşı ileri ve siyasi kariyer beklentisi olmayan bir insanın CHP'yi iktidara taşıyacağını kimse düşünmez. O yüzden de geri kalan CHP'nin bir iktidar şeyi, rekabeti olmayacağını Sayın Kılıçdaroğlu başkanlığında öngörebiliyoruz. Ama ben Özgür Özel ve yeni kurulacak partinin de iktidar adayı parti olacağı konusunda tereddütlerim var. Ben o yüzden ilk günden itibaren, belki ikinci şey bir sonraki turda konuşuyoruz. Evet. Yani bir kaybet kaybet oyunu oynanıyor. Bu sürecin sonunda ben şeyin, yani bölünmüş CHP'nin her iki tarafının da iktidar alternatifi olabilme pozisyonunu kaybedeceğini değerlendiriyorum. Ve Cumhur İttifakı'nın rekabetsiz bir biçimde önümüzdeki seçimde tek başına kendisiyle rekabet eder bir halde olmasının sürpriz olmayacağını da ilk andan, ilk günden itibaren ifade
1: ettim. Doğru, dile getirmek çok özür. Bunun sebebi bence bölünme değil, başka bir şey, dönüşte söylemek isterim.
3: O zaman dönüşte bunu konuşalım. Bu arada şu cümleyi de hemen izleyicimize paylaşalım. Çünkü Mansur Yavaş bugün metro açılışında ya da metro açılışında metro çalınmamak metrosu ile ilgili çalışmalar aktarırken transferler soruldu. Bizim bir kaybımız yok diyor Yavaş. Bu seçmen başka bir partiden belediye başkanı istese, yerel seçimi söylüyor, seçerdi zaten başkasını. Bizi seçti. Daha uzun cümleleri var. %60'la bizi birinci yaptılar diyor. Benim yanımdaki ekip arkadaşlarımı seçmişler. Gidenler seçmene hesabını verir. Bizim bir kaybımız yok diyor özetle. Birazdan Mansur Yavaş'ın hem bu kopuş sürecinde nasıl bir yol izleyebileceğini hem de tüm bu seçim üzerine de tabii değerlendirmelerini konuklarımı soracağım. Lütfen bizden ayrılmayın.
4: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
5: Lezzet, tarih, inanç ve insan aynı sofrada buluşuyor. Adnan Şahin, doğanın ve ustalığın buluştuğu şehir Bolu'da. Köroğlu'nun iz bıraktığı topraklar, Abant Gölü ve kavurmasıyla Adnan Şahin'le halkın lezzetleri. Bugün saat 12.15'te Habertürk'te.
4: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
3: Tekrar merhaba. Olaylar ve görüşler devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden son gelen kulis bilgileri üzerine konuştuk. Çünkü Aytun Çerkin dedi ki, ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz varsa küçük bir not olsun. Hem Anadolu Birliği Genel Başkanı ile görüştüğünü ve onların da Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir kopuş olursa hazır olduklarını, yani kapıların açık olacağını, bu konuda görüşüldüğünü söylediğini aktardı. Hem de Sayın Özel'e yakın kurmaylarından aldığı bilgiye göre Temmuz ortasında 90 kişinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopacağını, istifa edebileceğini söyledi. Bu yönde bir kendisinde bilgi olduğunu aktardı.
6: Bunun onlar üzerine öyle de... diyor ama bu arada bir şey, üçüncü yolculardan bana gelen bir şey var, değerlendirme
3: tamam,
6: var.
3: Tamam, onu da hemen onlar da,
7: 25 kişi onlar yemek yemişti geçenlerde.
6: Özgür Bey'le hareket edecek kişi 90 olmama ihtimali yüksek. Daha da yani veya 100 evet, işte de olmama ihtimali yüksek. Şundan dolayı kafası karışık. Bekle, ve gör. Burada Cumhuriyet Halk Partisi logosunun altında kalmak isteyen 40'a yakın isim var kafası karışık. 20-25 de Sayın Kılıçdaroğlu'na gider. Yani 60-65 kişinin parti içinde kalma ihtimali olduğunu üçüncü yolcu yani olarak değerlendiriyor. İsimler böyle değerlendiriyor. Onlar da öyle bakıyor.
8: Benim bildiğim Kemal Kılıçdaroğlu'da
9: öyle bir şey var. İbrahim Bey çok önemli bir şey söyledi. Önümüzdeki dönem seçimlerde aday olamama sadece şu anki durumu değerlendirmemek lazım. Şimdi o milletvekili önümüzdeki dönemi düşünmüyor mu? Bu pazarlık konusu da olabilir.

0: Benim bildiğim Kemal Aynen. Kılıçdaroğlu ne yapar? Bu aradaki 25-30 kişiyi yeniden milletvekili adayı gösterebileceğini hissettiren bir politika izler ve kendi yanına çekme ihtimali düşürür.
1: Her iki taraf için de geçerli bu.
0: Ama burada şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kurumsallığı var. Neticede bir görünürlüğü var. İşte hazineden gelen seçim yardımı var, bir bütçesi var. Dolayısıyla yarın da seçim olmayacağı için veya Tabii. bir seçim ay sonra, iki ay sonra da seçim olmayacağı için zaman içerisinde...

0: çekebilir.
1: Şimdi İbrahim Bey dedi ki, Doktor İbrahim Rüstü, tam reklam öncesinde bu yeni partinin potansiyelini, ne olabileceğini, kalan CHP'nin, yani Kemal Kılıçdaroğlu başkandaki CHP ile ilgili olasılıkları, bir sonraki seçimde bir kaybet durumu yaşanabilir dedi. Ona da hatta Merve Hanım dedi ki, ama bunun sebebini açıklayacağım. Siz isterseniz cümlenizi bir tarif edin, Merve Hanım'ın söylemek istediğini duyalım ki bir net anlaşılsın kastınız.
2: Tabii şimdi sadece biz analizimizi CHP ve CHP'den ayrılacaklar üzerine bakarak yaparsak biraz eksik kalmış olur. Çünkü siyaset bir bütün ve orada siyaseti domine eden çok güçlü bir aktör var. Yani bugün Cumhur İttifakı'nın cebinde %45'i var şu an hali hazırda. Dolayısıyla her şey, karar verecek olan, ister seçmen olsun, ister örgüt üyesi, ister milletvekili, bir süre sonra seçime yaklaşıldıkça burayla nasıl rekabet edeceğiz, benim rekabet şansım var mı falan gibi başka hesaplar da bütün partiler, evet, ve bütün siyasetçiler bunu yapacaklar. Şimdi şöyle bir tablo ortaya çıktı. Çünkü şu an bir CHP var. CHP'nin oy oranını bile tahmin edemiyoruz. Yani çünkü bir orada bir şey yaşanıyor.
0: Hangi CHP?
2: Evet, yani hangi
1: şöyle,
2: CHP?
1: Şöyle yapalım mı sonra... daha netleştirmek, hani konuştuğumuz konuyu netleştirmek için. Siz az önce dediniz ki Özgür Özel bugüne kadar %33-35 bandını korudu. CHP'nin oylarını. Bu aralıkta böyle bir oy, bir dilimi bahsettiğimiz kopuşla bölsek sizce ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nda?
2: Yanlış olur. Çünkü nasıl? Öyle olmaz. Niye öyle olmaz? Burada bir ideolojik aidiyet üzerinden CHP'ye oy verenler var.
1: Evet.
2: Bunların en son oy oranı işte bu kurultay öncesinde ki tabloya bakarak ben yorumluyorum. Evet. %18'e kadar düştü. Yani bu bahsedilen, iptal
1: her
2: edilen...
1: Her halükarda CHP'ye, evet, oy
2: yani
1: verenlerin
2: en kötü
1: oyu...
2: anında bile CHP'ye oy vereceğini 118. söyleyenlerin oranı %18'e kadar...
0: Mutlak kararı öncesi mi? Kurultay öncesi mi?
2: Yok yok.
0: Mutlak butlan öncesi
2: kurultay,
0: mi?
2: Kurultay öncesi.
0: 38. Yani, olan kurultay öncesi.
2: Evet, aynen öyle. Şimdi en kötü anı oydu.
3: 3 Kasım'da 18'e kadar düştü.
2: Düştü, evet, 3 Kasım'da. Niye? Çünkü seçimi kaybetmişler ve parti içerisinde bir bölünme başlamış, rekabet başlamış. Birbirlerine düşmüşler tabiri caizse. Ve 18'e kadar indi. Şimdi siyasi aidiyet üzerinden CHP'ye oy vereceğini söyleyenlerin miktarı bu kadar. Peki o 18, 35'ten bahsediyoruz. Geri kalan 17, bunların hepsi yeni CHP'liler. Aslında kendilerini CHP'li olarak bile tanımlamıyorlar. Çeşitli nedenler var bunların. Bir kısmı şehirli Kürtler, bir kısmı kentli, yine şehirli muhafazakarlar, bir kısmı yeni nesil seçmenler, bir geçmiş, siyasi geçmişleri,
1: evet,
2: falan yok.
1: Evet.
2: Dolayısıyla şimdi... Ama bunlar parti aidiyeti olmadığı için her tartışmada CHP'den uzaklaşabiliyorlar. CHP'ye oy vermeyeceğini söyleyebiliyorlar. Mesela CHP'nin yaşadığı ikinci kriz 19 Mart öncesinde, yani seçmen açısından söylüyorum, şey olduğunda, bir taraftan parti içerisinde Cumhurbaşkanı adayı kim olsun kim olmasın, Mansur Yavaş mı olsun, şimdi, evet, açıklamalı mıyız açıklamamalıyız tartışması var. Bir taraftan Sayın Kılıçdaroğlu'nun şaibeli kurultay açıklaması çıkmış. CHP içerisinde bir iç tartışma var. CHP'nin oyları, o %38'i görmüş CHP'nin oyları, bir anda %27-28'e düştü.
1: Şu andan tabii yani, çok belirsiz ama sizce Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığında CHP seçime gitse, bir bölünmenin ardından kim, ne kadar insan, yani o seçmenin ne kadarı oy verir?
2: Bunu tahmin etmek gerçekten çok zor. Yani o imkansız hatta. Yani kehanete girer. Yani kahinlik yapmayalım. Ama şunu biliyoruz. 35 ortadan bölünür. Ya da 35 kalır. Bir 20'si ya da o 25'i birine gider, onu birinde kalır şeklinde diyemeyiz. Bu ne olacak? Bir kısmı kopar, İYİ Parti'ye, DEM Parti'ye, Zafer Partisi'ne gider. Bir kısmı sandığa gitmekten vazgeçer. Bu sandığı protesto etme eğilimi, apati eğilimi siyaset biliminin tabiriyle şeyi de çok yüksek. Yeni CHP seçmeninde. Geri kalanların bir kısmı da iki parti arasında bölünür. Dolayısıyla şey, o 35 artık yok yani. O yüzden ben CHP'nin şu günkü oyunu tahmin bile edemeyiz diyorum. O yüzden en doğrusu taraflar belli olup aktörler ortaya çıktıktan sonra yapılacak ölçümler. Ama evet, ben her durumda da şeyin, hem yeni kurulacak partinin yeniden AK Parti ile rekabet edebilecek bir oy çoğunluğuna ulaşacağını düşünmüyorum, öngörmüyorum. Hem de geri kalan CHP'nin klasik tabanını tutabileceğini öngörmüyorum. O yüzden de bir kaybet durumu ortaya çıkacak diyorum. Yani ne Sayın Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP'nin, evet, artık şeyle, AK Parti ile iktidar rekabet edebilecek gücü kalacak. Hatta
1: ne
2: baraj bilmem ne sorunu olur. Ne
1: de yeni kurulan partinin,
2: evet, yeniden 35'lere falan çıkıp rekabet edebileceğini düşünmüyorum.
4: Iskalanan bir gerçekti bence şu.
1: Çok kısa.

0: alayım Aytunç ki
1: yüzde,
0: böyle devam
1: yani
0: edelim.
1: Bu %38'i veren kitle bir Türkiye İttifakı'na oy verdi.
0: Doğru.
1: Kürt demokrat, İslamcı demokrat, evet, liberal demokrat, sol sosyal demokrat diye bir çağrı yapmıştı Özgür Özel. Ve %38'e böyle ulaşılmıştı.
2: Ama yerel
1: ve bu kitlenin büyük bir, bu kitle uzayda yaşamıyor. Hala burada yaşıyor ve o kitle hala Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu iktidardan gitmesini istiyor. Bu iktidarın değişmesini istiyor. Şimdi o yüzden o kitle olacak yeni partide bu iktidarı değiştirebilecek burasıdır.
0: Potansiyel
1: görürse orada toplanacak, toplanma ihtimali yüksektir diye hesap yapıyor Özgür Özel ve ekibi. Şimdi evet, bunları da ıskalamamak gerekiyor. Sonuçta
0: yani muhalefet seçmenine bir yine böyle bir ana muhalefet partisi, ana muhalefet demeyelim seçim iddiası olan, ama yine de yani CHP'nin bugünkü üstlendiği rolü üstlenebilecek bir yeni parti olarak
1: tabii,
0: böyle
1: tabii,
0: bir iddia
1: yani,
0: hareket ediyor.
1: O yüzden artı bu sarsıntı birkaç ay sonra bittikten sonra Türkiye'nin gerçek gündemine döneceğiz. Asgari ücretliye, emekliye, yoksulluğa, enflasyona,
0: yani
1: buraya döneceğiz.
3: Ha, dönemiyorlar ama
1: sıcak
3: mesele bu. Dönemiyorlar.
1: Ha işte
3: bence
1: döneceğiz.
3: Şimdi bile dönebilirler.
1: Dönmek zorunda zaten. Dönmek zorunda.
3: Hayır,
1: başka bir çaresi
3: dönülemiyor
1: yok bu işin. Çünkü iktidar hamlelerini yapacak. Yani emekliye de yapacak, asgari ücretliye de yapacak. Bunların çalışmalarını yapıyorlar zaten.
4: Seçim
1: ekonomisi yapılacak.
4: Cumhurbaşkanı yardımcısı açıklama yaptı, çalışma yapıyoruz
1: İşte
4: diye.
1: İşte çalışma yapılıyor.
0: Geliyor yani, geliyor maaşlara zam mı geliyor?
4: Memur ve işçi emeklilerine
2: yani, seçim ekonomisi geliyor aslında.
0: Ama ne zaman geliyor? Cumhuriyet... Bu yıl mı geliyor? Bu yıldan seçim ekonomisi geliyor diyorsanız o seçim tarihiyle ilgili bence bir şey söyleyeyim.
4: Yakın zamanda diye bugün o şekilde
2: bugünlerde
4: bir açıklama var.
2: Bugünlerde açıklama yapılıyorsa bu 2027'nin ikinci yarı yılı içindir. Zaten bir zam olacak. Memur emeklisine, İşçi evet, emeklisine, ama belki enflasyon oranından daha kademeli bir zam olabilir. Yani bugünlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısının bizatihi bunu ifade etmesi, enflasyonla ilgili problemin ortaya çıkardığı sorunu çözebilecek bir zam oranını konuşması, Haziran ayı içerisinde konuşuluyorsa Temmuz için geçerli olur. 2028 için konuşulacak
0: yani
2: bir zam mı bugünden
0: bu
2: ifade etmesi doğru olmaz zaten.
0: Maaşları iyileştirme gibi mi, daha uzun vade için mi anlamalıyız? Yani şimdi bir de bu Temmuz ayında tekrar...
4: Şimdi üzerinde çalışıyoruz şeklinde bir açıklaması var bugün.
1: Ya velhasıl sonuçta ekonomiyi düzeltmek zorundalar.
0: Tabii,
1: yani kim gelirse ekonomide ne yapacağını
2: tabii,
1: anlatmak zorundalar.
0: Elbette.
1: Ama ben şunu anlatmak istiyorum. Bu taban sonuçta %38'e ulaşan veya hatta Sayın Kılıçdaroğlu'ya %48'lere ulaşan kitle sonuçta bu topraklarda yaşıyor. Ve bu topraklarda bir değişim olmasını istiyor. Ve bunların da sonuçta kafasında ya bu iktidar değişmeli diyor.
5: Kesinlikle.
1: Şimdi bunu diyorsa Cumhuriyet Halk Partisi'ne işte Kılıçdaroğlu yönetimindeki bir partiye mi, yoksa yeni kurulacak, yeni heyecan yaratacak ama iktidar hedefinde olacak bir partiye
0: peki
1: mi yönelir?
0: Peki böyle bir kopuş oldu
1: soruları
0: ve bir gün
2: o
0: seçim satsın haline girildi.
2: %52 de değişmesin diyor.
0: Ve
2: onu nasıl yapacağız?
0: Ya o aday belirlendiğinde
1: yani
0: bir aday
1: değişir
0: ortaya çıkardı. Cumhuriyet Halk Partisi ve Seçim İttifakı işbirliği yaptı. Diğer partiler kim olacağını bilemiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si de o adaya destek verir mi, ortaklaşır mı?
1: Şimdi Mansur Yavaş'ın mesela %50 evet, artı 1'e ulaşması düşünülüyorsa, Mansur Yavaş isminde mesela Özgür Özel, Sayın Kılıçdaroğlu, İyi Parti hepsi dedi ki biz Mansur Yavaş'ta ortaklaşırız dedikleri zaman ne yapacaklar? Zaten o kitle zaten böyle bir şey bekliyor. Talep bu yönde
0: yani
1: zaten.
0: Yani Özel ve Kılıçdaroğlu da aynı yerde
1: yapmak
0: durabilir
1: zorundalar. Başka çare yok. Kemal Bey,
0: aynı
1: Kemal Bey,
0: aynı
1: Kemal Bey,
0: aynı
1: Kemal Bey zaten aday çıkarıp da
4: Aytunç yapmak zorunda var diyorsun. Daha önceden de aynı durum yaşanmadı mı Kemal
2: Özgür
4: Bey'e karşı? Senden başaramayacağız denirken o zaman da yapmak zorunda değil miydi bu siyaset? Tabanın sesini dinlemek zorunda değil miydi? Niye dinlemedi tabanın sesini?
1: Onları soracağım, bana ne soracağım?
4: Evet. Ama bu önümüzdeki dönem için yapmak zorunda
1: ya,
4: diyorsun.
1: Yapmak zorundalar artık yani, öyle bir noktada
5: tabanın
1: ki
5: sesi peki nasıldı size göre o sırada? Şu mu aday olsun diyordu? Mansur Yavaş ya da İmamoğlu mu diyorsunuz?
4: Hayır, o benim bakış açımdan değil evet, ama sizin söylediğiniz yani genel olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve muhalefette söylenen ya Mansur Yavaş ya Ekrem İmamoğlu diye ifade ediyordu.
5: Ama,
4: ama neden olmadı diyor.
2: Hatta şu iki forvetten bahsediliyordu. Forvetin birisi tamamladı mı diğer forvet
5: seçime,
2: olması lazım.
5: Seçime yaklaştığımızda
4: şimdi de,
5: yüksekte Kılıçdaroğlu
4: hayır, bakın,
5: çıkıyordu. Özellikle
4: ben, dünden bugüne
5: almak için
4: bir kıyaslama. Şimdi geldiğimiz noktada bölünmüş

0: Bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Bölünmüş Cumhuriyet Halk Partisi o ittifakı oluşturmak için bir çaba içine girecek. Sen bölünmüşsün, o ittifakı nasıl oluşturacaksın? Yani bu tezat değil mi yani?
1: Doğru, çok karmaşık bir durum.
2: Ama muhalefet
0: yani neyi savunuyorsun? Nasıl savunacaksın?
1: İbrahim Bey, çünkü bu kaybet durumu ile ilgili
3: bence de %35 artık yok. Giderek de erime ihtimali bence fazla. Çünkü çok böyle içeride bir didişmeye dönüşmüş vaziyette. Yani şöyle mesela Kemal Kılıçdaroğlu tarafı kendisine ne yapıldığını, işte kurultayın çalındığını vesaire partisini arındıracağından falan bahsediyor. Argümanları belli, işte Halk TV'deki röportajında da belli şeyler söyledi ama çok birbiriyle bütünleşik, yani kompakt bir mesaj yok, bütünleşik bir mesaj yok. Öteki tarafta Özgür Özel cephesi de diyor ki işte biz iktidara yürüyorduk, o yüzden durdurulduk. Tamam da. Bunlar çok şahsi meseleler artık. Vatandaş günün sonunda sandığa gittiğinde diyor ki ben, bana ne yapacaksın kardeş? Mesela sen iktidara yürüyordun diyelim. Ama iktidara yürürken mesela neleri değiştirmekten bahsediyordun? İşte zamlardan bahsediyor musun? Market fiyatlarından bahsediyor musun? Kiradan bahsediyor. Hala Özgür Özel cephesinde de kalmayı düşünüyorsa işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinde de böyle bir mesaj yok. Bakın bu daha önce de yaşandı dememin sebebi o. Tam altılı masa çatırdadı. İşte o Saraçhane'deki meselenin üzerine aradan biraz zaman geçti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dendi. Deprem yaşandı. Bakın deprem gerçeğinin ortasında üst üste iki deprem yaşamışız. Ülke gerçekten kan ağlıyor. Altılı masa kendi derdindeydi. İnanılmaz bir şeydi. Ve sürekli olarak medyada da ben hatırlıyorum. Hani toparlayalım artık deprem gündemine dönülemedi. Dönülemedi. Ne deprem gündemine dönebildiler ne ekonomi gündemine dönebildiler. Bugün itibaren mesela AK Parti'nin kuruluş süreci benzetiliyor. Başarılı örnek olarak. Tamam işte ayrıldığın Fazilet Partisi ama hem onların şahsıyla kavga etmediler, Erbakan Hoca'yla kavga etmedi, didişmediler. Sen bana şunu söyledin, ben bana bunu bilmem ne falan, o mesele büyümedi. Türkiye meselesi üzerine konuştu değil mi AK Parti? Yani biz ayrıldık dedi ve yoluna devam etti. Geriye bakmadı. Bu didişme, isterlerse ayrılsınlar, isterlerse birleşik kalsınlar, vatandaşa bir cevap vermiyor. Günün sonunda şunları konuşuyoruz, bakın milletvekili günün sonunda kendi menfaatini düşünür. Kalacak mı, o aday gösterilecek mi, gösterilmeyecek mi falan. Evet. Bunlar tamamen şahsi meseleler ve bu kadar çok kendi gündemiyle dertlenen bir vatandaş bunları yazar, bunlara alınır, gücenir de. Yani ben bunu yaşıyorum, sen hala o derttesin, koltuk derdindesin, milletvekili maaşı derdindesin falan. Siz bunlardan çıkıp Türkiye ile ilgili mesaj vermezseniz, ıskalarsanız bir muhalefetin yapacağı tek şey vatandaşın derdine çözüm üretmektir.
1: Mansur Yavaş, bunu yapmadığı müretçe de yürümez. Işte, hem seçmen nasıl bakıyor hem de Mansur Yavaş sizce CHP'de mi kalır ya da bir ortak aday olarak ismi hep konuşuluyor. Aday olur mu? Aday olarak arkasında bu muhalefetteki partileri birleştirebilir mi?
3: Ya yani o demin söylediğim bir adaylık perspektifi koyarsa ortaya elbette, ama Mansur Yavaş da yani hani şu ana kadar ismini hep yükselen aday olarak gördük. Evet. Ama ne vaat edebileceğini görmedik. O da oraya girmek istemiyor. Çünkü verebileceği ekonomiyle ilgili mesaj, dış politika ile ilgili mesaj bir adaylık olacak ve çizgisinin, kendine çizdiği çizginin ötesine geçecek diye bunu yapmıyor. Ama benim kanaatim, memleket meselesiyle ilgili bir mesaj vermeyen kimse, hiç kimse, bırakın iki partinin toplamda ne aldığını, ben %35'i her ikisinin toplamının dahi artık görme ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. Çünkü didişiyorlar. Bakın burada da istersen desinler yani işte bizi böldüler etler falan, hiç fark etmez, sıfırdan başlıyorsun. Şu anda sıfırdan başlıyorsunuz. Bagajınızı bırakın, intikam yeminlerinizi falan filanını bir tarafa bırakın. Yani ya sıfırdan başlıyorsun, yap siyasetini. Ya ama hayır. Mesela benim belediye başkanlarım tutuklandı. Neden tutuklandı? Ne vaat ediyorlardı? Vatandaşa ne yapıyorlardı da ne engellendi? Benim milletvekillerimin önü kesiliyor, biz iktidar yürüyorduk. Ya sen ne söylediğinde, tamam doğrudur mesela Aytunç Bey'in söylediğine katılıyorum. Şu var, belli bir kitle AK Parti'yi istemiyor. Giderek de daha fazla gençleştikleri için yeni bir iktidar, yeni yüzler görmek istiyor olabilir ama yeni yüz tek başına boş bir tablodur. O tabloyu neyle dolduracaksınız? Ya kimin sadece fotoğrafına, kimin sadece ismine? Üstelik de bu kadar Ya bu kadar bir hikayesi, büyük bir hikayesi olan AK Parti varken kim gider? Günün sonu

0: Onda temkinli olan da diyor ki işte o altılı masanın bölünmesinde gördük. Ya maceraya girmeyelim. Bir dakika ya, gidiyorduk da.
1: Bir cevabınız var mı? Hangi konum, yani Merve Hanım dediği bu ya, AK Parti'nin iddiasının karşısında nasıl dolduracaksınız bunu?
2: Şöyle bu, bir şey söyleyeyim işte, ben Merve Hanım'a söylediği katkı o seçmen açısından grubunun. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın Yeşilköy havalimanındaki mitinginde katılmıştım seçim öncesi. Son miting.
3: Genel yani. Seçim öncesi.
2: Evet, son miting. Hayır, genel seçim değil. Belediye seçimleriydi yanlış hatırlamıyorsam.
3: Yerel seçim dedim.
2: Evet. Herkesin beklentisi, emeklilerin beklentisi Sayın Cumhurbaşkanı bu mitingde emeklilere bir şey vaat edecek. Bir şey
3: o beklenti diye oluşturuldu öncesinde. Ya AK Parti tarafından.
2: Oluşturuldu ya da oluşturulmadı.
3: Mesela AK Parti'nin grup başkan vekillerinin yaptığı açıklamalar o beklentiyi oluşturdu.
2: Önemli değil. Şunun için şunu anlatmak istiyorum. Orada Sayın Cumhurbaşkanı konuşmanın yarısına kadar hiç değinmedi. Ya konuşmanın yarısına geldi. Ben yukarıdan izliyorum. İzleyiciler dağılmaya başladı.
4: Gitti arka taraf.
2: Arka taraf tamamen boşaldı.
3: Promosyon ben orada dedim ki
2: bu seçimi kaybediyor. Neden? Çünkü büyük bir beklenti oluştu. İnsanlar sandığa gitmedi. Aynı durum. Eğer bir şu anda bir iktidardan bir yılgınlık varsa halkta, iktidar partisinde yılgınlık var, bir arayış içine giriyor. Arayışta kim var? Sayın Özgür Özel mi var? Ya da Cumhuriyet Halk Partisi mi var? Ya da onların oluşturacağı bir kitle mi var? Bir taban mı var? Peki Şebnem Hanım dediğine katılmak açısından ifade ediyorum. Siz vatandaşa ekonomiden bahsetmezseniz, siz vatandaşa yaşam kalitesinden bahsetmezseniz, neyle geçiniyorsun, ne yiyorsun, ne içiyorsun, bunun derdiyle hemhal olmuyorsanız, vatandaş size niye oy versin?
1: CHP zaten diyor ki işte diyor. Bütün bu soruşturmalardan zaten biz
2: o bir gerekçe değil. Diyor. O bir bahane
1: geçerli
2: değil.
1: Bir
2: o, şey o zaman diyor. Şöyle o zaman şöyle diyelim. Hani Özgür Özel açısından bakalım.
1: Evet.
2: Siz bir yıldan fazladır her yerde miting yapıyorsunuz. Sadece Ekrem İmamoğlu diye söylüyorsunuz. Bu doğru bir şey mi? Yani o kitleleri topladığınız zaman hadi Ekrem İmamoğlu'nu da söyle. Bir çiftçinin, bir vatandaşın da derdini orada ifade.
1: Şu an ekrandaki, bu ekrandaki bu transferlere de, yani şimdi az önce Mansur Yavaş'ın
2: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu
1: okudum.
2: Açısından da bakalım. Sizin derdiniz sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini muhafaza etmek ve o koltuğu doldurmak mıdır? Yoksa halka bir şeyler sunmak, bir çare üretmek midir? O soruyu sormayacak mı vatandaş? Soracak haliyle.
1: Tabii. Tüm siyasi.
2: O halde yine aynı durum olacak. O dönemde AK Parti seçmeni ya da Cumhur İttifakı seçmeni diyeyim fark etmez. Sandığa gitmemişti. Bu dönemde CHP seçmeni sandığa gitmeyecektir.
3: Bir ek yapayım ben de Mehmet Bey'in söylediğine. Şimdi 37.8'i Cumhuriyet AK Partisi yerel seçim olduğunu unutarak bir analiz içerisine girerse, o 37.8'de önemli bir İYİ Parti oyunu, önemli bir miktarda DEM Parti oyunu. Çünkü büyük şehirlerde çok sembolik oylar aldılar biliyorsunuz. 0.9 aldı İstanbul'da İYİ Parti ama şu an anketlerde çok daha yüksek. Dolayısıyla genel seçim olduğunda İYİ Parti ve DEM Parti'nin ve diğer partilerden CHP'ye o dönemde sadece yerel seçim olduğu için oy verenlerin kendi partilerine dönme ihtimalini gözden kaçırarak analiz yaparsa büyük bir hataya düşer. Bu birincisi. İkincisi yerel seçimlerde aslında vatandaş evet AK Parti seçmeni gitmedi, ben bugün yazımda da yazdım onu. Ve aynı zamanda ekonomideki sıkıntılar, sorunlar emeklilerin maaşları yüzünden bir sarı kart gösterdi. Bunu da hesaba katması lazım. CHP'ye de yerelde hizmet üret bana, bir yerelde göreyim seni, beğenirsem seni iktidara taşıyabilirim mesajını da verdi. Mesela 2024 seçimlerinden bu yana yerel yönetimlerde Cumhuriyet Halk Partili şehirlerde bir reformist ya da sorunları çözen bir belediyecilik de görmedik. Ne gördük? İşte yolsuzluk iddiaları, rüşvet, irtikap ve Uşak'ta gördüğümüz hadiselerle karşı karşıya kaldık. Adaylık için para alındığı iddialarıyla karşı karşıya kaldık. Bu belki CHP tabanında bir kopmaya sebebiyet vermiyor olabilir. Sadece CHP tabanı açısından meseleyi değerlendirenler için ama CHP'nin iktidar olması için
5: Uşak ve Antalya'dan 50 artı 1 alması CHP için etkilendi Ferhat.
3: İktidara,
5: onu unutmayalım.
3: İktidara,
2: canım etkilendi evet.
5: Belli oldu.
3: Etkilendi, Uşak ve Antalya'dan sonra bayağı etkilendi. Hani o beklendiği

0: veya kimisi işte çok etkilenmedi şeklinde yorumlar yaptığı için söylüyorum. Bir kemik kitleyi yine de muhafaza etti. Anketler bunu söylüyor en azından. Ama gözden kaçırılan mesele şu. Ömründe bir kez AK Parti'ye oy vermiş %70 çeperindeki seçmenden siz oy alamadığınız takdirde zaten iktidar olamıyorsunuz. Onlarda bu çok yıpratıcı ve güvensiz bir şekilde karşılandı. Bunu da görmesi lazımdı ama şu an yine bakıyorsunuz kavga. Kemal Kılıçdaroğlu açısından da söylüyorum, Özgür Özel açısından da söylüyorum. CHP tabanında bir hakimiyet ve kitle oluşturabilmeyle orantılı gözüküyor. Bu da bizi önümüzdeki seçimlerde İbrahim Bey'in söylediği gibi kaybet kaybete ya da işte en fazla birlikte ittifak yapıp nasıl bir fazla oy alabilirize getirecek bir sonucu karşımıza çıkarabilir. O yüzden iktidar geçmişte benzer durumlarla karşı karşıya kaldı, hukuk problemleriyle karşı karşıya kaldı ama halkın sorunlarından kopmadı. Belki iktidar olduğu için zaten bunu yapmak peki zorundaydı ama siyasetini mağduriyetler ve hukuksal olaylar üzerine de inşa etmedi. Bunu da gözden kaçırmamak lazım.
1: Şimdi son 20 dakikamız var. NATO zirvesi yaklaşıyor. Yeni de bir karar demeyelim de kongreye resmen bildirilen bir jet motoru ile ilgili gelişme var. Ona da böyle bir yorumlarını konuklarımın almak istiyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıydı konuştuğumuz duruma ilişkin diye sorayım.
2: NATO zirvesinden sonra terörsüz Türkiye ile ilgili ciddi gelişmeler yaşanacak bu ülkede.
1: Bu çerçeve yasa mı çıkarılacak?
2: Çerçeve yasası, DEM içindeki tartışma, Selahattin Demirtaş süreci, Kandil, İmralı hattı, yani birçok şey yaşanacak.
1: Selahattin Demirtaş burada süreciyle ilgili ne yaşanacak? Neyi kastediyorsun?
2: Hayır, yani burada şimdi Selahattin Demirtaş'ın geçen gün kaleme aldığı yazıdaki az kaldı vurgusu,
1: evet,
2: mutlak putlana karşı çıkan ve Özgür Özel'lere yakın duran çizgisi. Bugün Sayın Özgür Özel'in Diyarbakır'da Selahattin Demirtaş'ın selamını aldım, Selahattin Demirtaş'a selam olsun demesi.
1: Evet.
2: Şimdi içeride Demirtaş'ın, Sayın Demirtaş'ın içeride o kitleyi daha çok etkilediği, Öcalan'ın ise daha çok dışarıya yönelik baktığımızda etkileme süreçleri var. Yani bunların hepsi NATO zirvesinden sonra da karşımıza
1: çıkacak
2: bir süreç.
1: Yani Öcalan'ın örgüt üzerinde dışarıda etkili oldu ama Demirtaş'ın içerideki DEM seçmeni üzerinde
2: zaten
1: etkili
2: şöyle bir durum var.
1: Demek
2: anketlerde
1: istiyorsun
2: de bu net bir şekilde sizde gözüküyor. Sahada da giden bir görüştüğümüz, işte Diyarbakır'da görüştüğümüz arkadaşlardan, dostlardan da yani bir Demirtaş kültü var orada. Yani bir gerçeklik var. İçeride 10 yıldır yatabilir. Ama bir de bir gerçeklik var. Demirtaş'ın söyleyeceği her cümleye
1: hakkında
2: bakılıyor.
1: Tekrar ayımdan, yani bir karar gelince bir 6 ay önce falan serbest kaldı kalacak
3: ben
1: gibi
3: onu
1: bir durum oluştu ama kalmadı.
3: Ben onu söyleyeyim. Sayın Demirtaş'ın şu anda cezaevinde bulunması hukuka aykırı bariz bir şekilde. Yani özellikle ilk derece mahkemesi kararından sonra kararın siyasi bir karar olduğu yönde AİHM'in değerlendirmesi. Evet. İstinaf Mahkemesi'nin tahliye edebilmesi için gayet yeterliydi. İkincisi, Sayın Demirtaş zaten çok uzun süredir cezaevinde, herkesin bildiği üzere. Yani infaz yasası bağlamında da değerlendirdiğimizde cezası onansa dahi çıkması, infazın tamamladığını düşünülmesi mümkün. Tabii bu arada cezaevindeyken bir kere siyasi yasaklı hale gelip sonra o infazını tamamladığı için şu an siyasi yasağı da yok. Yani çıktığında bir siyasi aktör de olabilir, istediği takdirde herhangi bir engeli yok. Bir de bununla beraber İç siyasette de aslında en etkili, yani Kürt siyasetçiler için de en etkili isim olduğu tartışmasız. Tam dediğiniz gibi Abdullah Öcalan ise dış ülkelerde, yani farklı farklı İran'dan Lübnan'a kadar oralarda kendi yapısı üstünde daha etkili aktör olarak görüldüğünden sanki bir ikiliyi yan yana getirme, çözüm sürecinde ikisinin de destekleyici açıklamalarda bulunmasını bekleyen bir fikir var ortada.
1: Evet, bakalım ne olacak, çünkü en son artık mecliste tatile girmeden bir çerçeve yasayla adım atılması gerektiği söylendi. Buna ilişkin de hatta Cumhurbaşkanı'ndan da açıklamalar geldi.
0: NATO'ya geçmeden önce bir kulis bilgisi vardı. Bugün aslında sosyal medyada çok tartışıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumalarının değiştirilme meselesi.
1: Doğru,
0: Sözcü
1: doğru,
0: televizyonundaki
1: doğru
0: yayın esnasında korumaların değiştirildiği
1: çünkü
0: iddia
1: Özgür
0: edildi.
1: Çünkü Özgür Özel'in korumaları da aynı şekilde genel başkan, hı-hı, koruması olarak devam etmiş. Yayına gelmeden önce korumaların değiştirilmesi talep edilmişti.
0: Evet,
1: bir
0: yani buradaki iddialardan bir tanesi de şuydu. Korumaların özel ekibine bilgi sızdırdığı iddiasıyla bir değişim, dönüşüm arzusunda olduğu, özellikle şimdi bugün yine paylaşımlarda gördüm. Bülent Kuşoğlu tarafından İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan aranarak bir talebin oldu ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberdar olmadığı ifade ediyordu. Ben bugün bu konuyu araştırdım açıkçası.

0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarından habersiz olarak özel ilettiği bir talepmiş bu. Ve çevresindekilerin haberi olmadığı gibi olmadığı için kriz gibi algılanmış bu mesele. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebi doğrultusunda. Evet, bizzat iletiyor. Bizzat iletiyor.
1: İçişleri Bakanlığı.
0: İçişleri Bakanlığı'na. Çevresindekiler konudan haberdar olmadığı için, program esnasında da bu değişim gerçekleştiği için, kendisine temas kurulamayacağı için bir kriz gibi algılanmış. Bu bilgiyi de bir kulis bilgisi
2: Peki,
0: olarak paylaşmış
2: Tamam, olalım. Teşekkür ederim. Şimdi NATO zirvesi var 7-8 Temmuz'da Ankara'da. Geçen gün Trump hatta yanında NATO Genel Sekreteri Rutte ile gazetecilerin sorularını cevaplarken bir de sürprizim olacak halinde bir cümle kurdu. Herkes dedi ki acaba F-35'lerle ilgili Erdoğan için gidiyorum dedi. Efendim?
3: Türkiye'yi çok sevindirecek bir açıklama yapacağım.
2: Evet, demiştim. Sevindirecek bir açıklama yapacağım. Erdoğan için gidiyorum dedi. Hatta Mark Rutte dedi ki benim için gelmez misiniz? Yani dedi. O da dedi ki olabilir yani sizin sonradan.
0: Seni de seviyorum
2: sizin
0: ama.
2: Için de, seni de seviyorum gelebilirim. Şimdi burada tabii F-35'i hep konuşuyoruz. Çünkü programından Türkiye çıkarıldı. Fakat bir buçuk sene önce Sayın Hakan Fidan'ın bu kanun motoru ile ilgili yaptığı açıklama çok konuşulmuştu üretim sürecinde. Türkiye'nin savaş uçağı kanun. Şimdi 700 milyon dolardan fazla değerde jet motoru satma niyetini Trump yönetimi kongreye resmen bildirdi. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde Reuters şöyle diyor, öyle diyelim. Reuters haber ajansının ifadesi bu. Bu adım Ankara'da yapılacak kritik NATO zirvesi öncesinde Trump'ın önemli bir müttefik olarak gördüğü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için önemli bir jest niteliğinde diyor. 2019'da Rus savunma sistemleri satın almaya devam etmesine ilişkin bazı milletvekillerinin itirazlarına rağmen satışı gerçekleştirmeyi planladığını açıklıyor. S-400 hatırlatılmış yani bu süreçte. F-35 ile ilgili bir gelişme olmaz ama bu da Kaan'ın F-110 jet motorlarıymış bunlar.
0: Evet.
2: Kaan uçağının kendi motorunun üretilmesi için çalışmalar var. Onun için 2032'ler, 2035 yanlış hatırlamıyorsam konuşuluyordu. O nedenle bu süreçte 2030'a kadar Kaan'ın üretimlerinin gerçekleştirilebilmesi için bu jet motoru kritik önemde deniyordu. Bu yüzden de bu bir jest olarak, bu bir jest midir Mehmet Bey Trump'tan gelirken? Başka bir şey de olur mu ayrıca bunun devamında?
4: Ya jest, ben jest olarak değerlendirmiyorum çünkü biz...
2: Aslında hakkı Türkiye'nin bu arada
4: kesinlikle öyle.
2: Biz, aslında böyle olmalıydı tabii, zaten. Alabilmeliydi zaten.
4: Biz hakkımız olanı istedik.
2: Çünkü bir ambargo tabii, gibi bir bariyer koyuyor
4: kesinlikle,
2: yani.
4: Parası ödenmiş F-35'leri dahi bize vermediler. Dolayısıyla muhtemelen ona mukabil olarak bu motorları vereceğini söylüyor Sayın Trump.
0: Mukabil değil aslında şu, seri üretimler için, zaten prototipler için alındı motorlar, orada bir sorun yok. Seri üretime geçişiyle ilgili F-110, yani General Electric'in ürettiği bir motor bu. Hı hı. F-110 motorları Kaan'da seri üretimde başlayacak. Zaten TF-35000 TEİ'nin yani TUSAŞ'ın motor şirketi tarafından geliştiriliyor. Bu 2030'lara falan çekildi. 2029 ihtimali de görünüyor. Ancak bu 2 yıllık zaman diliminde seri üretimin devam etmesi için F-110 motorlarının entegrasyonu planlanıyor. Ha bu olmazsa farklı alternatifler var. Bana gelince onun detayını anlatırım ama bahsi geçen mevzu zaten öncesinde yapılmış bir anlaşmayı S-400'ler sebebiyle katsayı yaptırımlarına takılması nedeniyle kongre askıya aldı. Öyle bir durum var.
2: Hala da bu arada F-16 sürece devam ediyor. Yani onunla ilgili süreç F-35. Başladı ama bunlar da çok uzun süreçler.
1: Kongre hala kaldırmadı benim bildiğim.
0: Kongreye gönderildi.
1: Yani gönderildi tamam. Orada daha o yasama faaliyeti olarak çıkacak ABD'de.
5: Ama orada galiba çok... 15 günlük süre var ve evet. NATO toplantısı ondan önce oluyor. Yani o 15 günün öncesine tabii ki kongre bir
1: NATO
5: şey...
1: NATO toplantısı bitecek, kongre kararı öyle açıklanacak. Evet.
0: Yani öyle kongreden diyorsun. Bu karar çıkacak gibi bir... Çünkü orada cumhuriyetçilerin çoğunluğu
5: ya ben çok var. Önünde engel olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu mesele hatırlayın yani özellikle katsa yaptırımları konu açıldığı evet. için. Esas bu hikayenin başı işte Suriye meselesi. Tam Amerikan yönetimiyle zıt düştüğümüz PKK'nın silahlandırıldığı falan bir dönemdi. Tamam Trump yönetimi buna tam karşı da ya şu anda Amerika'da demokratlar cephesinde de orada destekleyebilecekleri bir SDG falan öyle bir yapı kalmadığı için bunun devamını çok işe yarayacağını düşünmeyebilirler. Çünkü ya bir kere NATO ittifakı artık sallanıyor. Bu biraz ittifakın da güçlenmesini de sağlayacak, teşvik edecek bir şey. İşte NATO harcamaları meselesi. Eğer

0: Yani Trump burada bir sıkıntı yaşarsa kalkar döner Avrupa ülkelerine farklı bir şekilde çatar, demokratların daha çok önemsediği müttefiklere falan. Yani bu biraz ittifakın güçlendirilmesiyle alakalı. İran savaşı tabii ki Türkiye'nin önemini NATO açısından çok artırdı, fazlasıyla ön plana çıkardı. Tabii ki de bu motorlar F-35 konusunda bize yapılan ayıbın yani üstünü telafisi örtmüyor.
1: Olmaz tabii ki.
0: Tabii ki ama...
1: Orada hem verilen bir para vardı hem de orada personel çalıştı yani. Evet. Emek verdi tabii. Ayrıca F-35 sürecinde.
0: Evet ama Trump böyle şeyler söylemeyi de seviyor. Yani ben hediye götüreceğim, mutlu olacaklar falan. Bir de tabii. Erdoğan'a özel bir hassasiyeti var hakikaten. Gelir mi gelmez mi meselesi konuşulurken de ben Erdoğan'la ters düşmeyi... Yani ona bir açıklama yapamamayı bile göze alabileceğini sanmıyorum. Israrla demiştim. Kesin. Ha hala Trump'tan bahsediyoruz. Her şey olabilir. Ama ben yine de geleceğini düşünüyorum. Hatta çok daha iddialı bir yorumum olmuştu. Biraz bu İran takvimi bile G7, NATO zirvesi, Dünya Kupası falan... Trump'ın böyle bu kadar buralarda bu baskıyı, barış, anlaşma yap baskısını hafifletmek için bile böyle bir 60 güne yaydığı bir zaman mı acaba diye düşünmüyor değilim. Çünkü Türkiye'ye gelirse tabii. Türkiye bir arabuluculuk içinde ısrarcı olacak. NATO ülkeleriyle mecbur buraya gelecek. Türkiye'ye gelmese olmaz, onlarla karşı karşıya gelmemek için falan. Böyle bir Trump tabii paketlemeyi seviyor. Bu bir şeydir. Sonuçta motoru kendimiz üreteceğiz diye başka yerden alacak değiliz. Bu tedariği alternatifli kılmak Türkiye'nin hep avantajına oldu.
1: Için daha hızlı yol
0: bu iyidir ama F-35 ayıbını hala örtmüş değil tabii ki.
2: F-35'lerin parçalarının birçoğu da Türkiye'de üretiliyor. Yani.
1: Evet. Yani tamamen tabii. Partner ülkeydi. Evet. Bu çalışmanın içinde yer aldı kesinlikle. Türkiye ve yıllarca emek verildi.
3: Orada şöyle bir detay var. Tabii... Trump bunu ağır eleştirdi hatırlarsanız. Yani demokratların özellikle Biden döneminde bu yaptırımların ön plana çıkması ve öncesinde de benzer sıkıntıların ortaya çıkması. Hatta Türkiye'nin S-400 alışını haklı bulmuştu hatırlarsanız. Yani sizden Patriot almak istiyor, satmıyorsunuz. Evet, evet. Ardından kendi güvenliğini sağlamak için bir hava savunma sistemi alıyor. Ve bunun doğrusunda katsa yaptırımıyla karşı karşıya bırakıyorsunuz Türkiye'yi. Bu doğru değil demişti. İkinci nokta Türkiye'nin İran savaşında aldığı pozisyon Amerika için çok ciddi bir ehemmiyete sahip. Yani
4: katsa dengeyi... Trump döneminde çıkmadı mı peki?
0: Hayır.
4: İmza katsa'yı atmamış mıydı?
2: Yok daha önce.
3: Day döneminde çıkmadı.
2: Devam ettirildi öyle hatırlıyorum ben de.
1: Yani şöyle yazılıyor Ferhat Bey.
0: Trump döneminde doğru ama şeydi Suriye operasyonunun başlaması sebebiyle demokratların güçlü olduğu evet. Kongre tarafından çıkarıldı. Trump'ın dönemiydi ama onun çok etkisi olmadı. İlk senesiydi sanırım.
5: 20 Eylül hatta. Dönemiydi.
0: İlk 20 senesi
5: Eylül
0: olabilir.
5: 2018'miş. 20 Eylül 2018.
0: Tamam işte 2016'nın şey sonunda seçildi. Da, 2017-2018.
5: Kasım'daki ara seçim olmamıştı. Gene Trump'ın etkisi fazla o dönem.
0: Onun
5: Kasım'da
0: etki,
5: oldu ya.
0: Ben o farkında bile değildi. O zaman Lindsey Graham falan tabii. O işin başını tabii, çektiler. Tabii,
5: danışman ekibi oydu.
1: Evet, bu arada herkese söz hakkı vermem lazım. 10 dakikamız kalmış. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Savaşı'nda Türkiye'nin İsrail'e müdahale edebileceğinden endişe ettiği yazılıyor, çiziliyor. Öyle mi sizce?
3: Şimdi bakın,
1: hatta
3: burada,
1: bu çekincesini de Türkiye'ye ilettiği
3: böyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti İran-Amerika-İsrail Savaşı'nda önemli bir pozisyon tuttu. Bir kere savaşın içine çekilmek istendi, buna girmedi. Yani bir şekilde sürecin içerisine dahil edilmek istendi. Sağduyu ve soğukkanlığı korudu ve denge politikasını burada güttü. İran'ın yanında bir pozisyon almış olsaydı fiziki bağlamda şu an sadece İran'ın belki dışarıdan destekçileriyle İsrail'e ve dolayısıyla Amerika'ya yaşatmadığı zaferin çok daha olumsuz sonuçlarıyla karşı karşıya kalabileceğini gören Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın zaten aslında açıklamalarını biz duyuyoruz. Yani şu anda Türkiye özellikle son 10 yılda savunma sanayinde aldığı yolla, attığı adımlarla aslında kimsenin karşısına almayacağı, alamayacağı bir hale geldi. Ve bu da Türkiye'nin aslında bölgedeki küresel gücünü daha yukarı çıkartan bir sonucu doğurdu.
1: Peki.
3: Ve dost olmak gerekliliği ortaya çıktı. Bu tamamen ülkelerin kendi çıkarları doğrultusunda gerçekleşen bir durum. Son olarak şunu hatırlatayım.
1: Çok hızlı ne olur.
3: Trump'ın özellikle yaptığı bir açıklama var yakın zamanda. Ukrayna savaşının sonlandırılmasıyla ilgili. Yani İngilizlerin aslında savaşı körükleyen yaklaşımının hatta Zelenski'nin dahi haberi olmadığından bahsediliyor. Trump'ın buna mukabele göstermek yerine İstanbul'u işaret eden bir barış anlaşması yapabiliriz diyebiliriz.

0: şeklindeki açıklamasında Türkiye'nin bölgesel barış oluşturucu gücünün biraz daha ön plana çıktığını da görüyoruz. Dolayısıyla bu süreçte Türkiye ile herkes bir şekilde iyi bir ilişki içerisinde olmak isteyecektir.
1: Aytun Çerkin, bu jet motorları ile ilgili senden de
2: Şu 3 Kasım 2026'da Amerika'da seçimler var. Oradaki işte senato meclis seçimleri, orada Trump'ın gücünün nasıl düşeceğini göreceğiz. Yani bu yarattığı iklimden dolayı kendi işlerinde zaten böyle bir sıkıntıları var. Bunu elde var biri olarak tutmak gerekiyor. İkincisi Kaan motorları ile ilgili 25 Eylül 2025'te Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aslında Amerika'ya çok açık bir şekilde tehdit etmişti. Siz vermiyorsanız biz başka yerlerden de alabiliriz demişti. Türkiye'de bu çok tartışılmıştı. Yani Erdoğan'ın yalanladı, şu mu oldu falan diye, ama Hakan Fidan'ın oradaki gerçek niyeti Amerika'nın bunu vermiyorsan bu motorları yani alırım başka yerden.
0: Rus Çin'den alırım. Çin alternatifi
2: Çin
0: var
2: ve Rusya
0: veya
2: alternatifi
0: Avrupa
2: olarak koyuyorlar. Koymuştu o zaman. Şimdi gelinen noktada Trump'ın ben size sürpriz yapıyorum, hediye ediyorum, şunu yapıyorum. O kendi ahkamı veya ukalalığı olarak bakmak gerekiyor. Yani bir lütuf falan böyle bir şey yok yani ortada. Sonuçta Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'dan sonra izlediği bir çizgi var. O çizgide ısrar edecek mi? Daha Ankara merkezli, batıya da dengesini koruyan, Asya'yla da dengesini koruyan, Rusya'yla da Çin'le de. En son Dışişleri Bakanı hem Lavrov'la görüştü Hakan Fidan, hem Putin'le görüştü. Yani böyle bir çizgi hakimiyeti var, çizgi var burada. O yüzden bu NATO toplantısının sadece bir görüntü olacağını ben düşünüyorum. Çünkü NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir. Ayrıca bana göre NATO yasa dışı bir örgüttür.
1: Peki.
2: Ben son sözü yine söyleyeyim.
3: En güzel
0: anti-emperyali söylemişsin.
4: Benim gördüğüm Türkiye'nin stratejik önemini bölgede yaşanan gelişmelerden, çatışmalardan sonra herkes kabul etmiş durumda. Türkiye'siz bir Avrupa savunmasının olamayacağının herkes farkında. İran'ın mesela bu kadar yüksek bir dirençle dünyanın iki önemli gücüne direnebilmesinin arkasında Çin ve Rusya ile kurmuş olduğu iyi ilişkiler olduğu ve lojistik ilişkiler olduğu biliniyor. Şimdi biraz önce Ferhat Bey'in söylediğine katılıyorum. O denkleme bir de Türkiye'nin dahil olduğunu düşünün. Yenilmez bir şey çıkıyordu. Yani Orta Doğu'da Çin, Rusya, İran ve Türkiye'nin oluşturduğu bir ittifak ya da oluşturacağı bir ittifak Batı ittifakı açısından bir kabus. O yüzden Türkiye ne pahasına olursa olsun Avrupa İttifakı'nın, daha doğrusu Batı İttifakı'nın parçası olarak kalmak zorunda, bunu biliyorlar artık. Bugüne kadar Türkiye'ye büyük ayıplar yapıldı. Yani sadece Amerika katsa uygulamadı ki. Almanya resmen bir ambargo uyguluyor. Evet. Kanada ambargo uyguluyor Türkiye'ye. Türkiye ona rağmen bu ambargolar altında ezilmedi. Ve şeyini, varlığını ve gücünü ispat etti bütün dünyaya. Şimdi evet, yani bu yapılan ayıplar ortadan kaldırmaz ama bence bu şu aşamada şuna bakmak lazım. Bu kararın Amerikan Kongresi'nden çıkması Türkiye'nin lehine midir? Benim hiç tereddütüm yok. Evet, lehinedir. Kaan'ın seri üretime geçmesi Türkiye'nin lehine midir? Kesinlikle Türkiye'nin lehinedir. Bu bir geçici çözüm olabilir ama zaten bir süre sonra kendi uçağı, motorumuzu üreteceğiz inşallah. Ondan sonra bunlara gerek kalmayacak. Bir sürü şeyde alanda dışa bağımlılığı Türkiye'nin azaldı. Burada bir süre daha belki buna ihtiyaç olacak ama buna da bağımlılık dememek lazım. Çünkü Türkiye seçenek üretebiliyor. Dünya da bunu gördü. O yüzden de bu bence olumlu bir gelişme. Yani bu bir lütuf değil.
1: Ve
4: bence
1: kongrede de inşallah tamamlanır yani. Yani Merve Hanım'ın
4: bu bir lütuf değil.
1: Trump
4: biraz öyle gösteriyor. Yani ben size bir jest yapıyorum diye. Evet. Bu Türkiye'nin gücünün bence yani bilek güreşinde Türkiye'nin bileğini kolay kolay kimsenin bükemeyeceğini gördüler. Ben hamaset yapmıyorum. Hakikaten Türkiye gücünü ispat etmiş bir ülke. Dünyada Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu biliyor. Yalnız bıraktığında da yalnız kalmadığını ve Türkiye'nin çözüm ürettiğini de bu son 4-5 yılda Türkiye ispat etti 2018'den bu tarafa. O yüzden Türkiye bence Türkiye'yi ittifakta tutmak için ve Türkiye'yi mutlu etmek için yapılan bir şey bu. Yoksa Türkiye'ye bir jest ya da ihsanda bulunulmuyor.
1: Aslında kendi ihtiyaçları doğrultusunda diyorsunuz.
2: İran savaşında yenildi Amerika. Amerika ve İsrail İran savaşında yenildi. Yani ve Çin'e ve Rusya'ya yenildi. Evet. Bu gerçeği biliyorlar şu anda.
4: Evet, bence de öyle.
3: Oradan devam edeyim. Çin'e ve Rusya'ya yenildi.
0: Bu arada Aytun Çerkin'in söylediği çok önemli bir şey var. Şimdi Kasım'daki seçimlerde, ara seçimlerde iktidarını kaybetme, yani cumhuriyetçilerin iktidarı kaybetme, çoğunluğu kaybetme ihtimali var. Bu zaman diliminde bu kararın çıkması da çok önemli. Tabii, yani Kasım'a kadar çıkması Trump'ın etkisi çok önemli.
1: Sonra zayıflarsa bu olmayabilir. O yüzden
0: sonra pürüz olabilir.
3: Ama hala çıkıyor.

0: Çıkmayacağını
1: orada
0: kadar emin değilim.
1: Gerçi orada demokratlar da destekliyor yani, şu anda ama
0: Trump'ın
1: belli olmaz.
0: Partisine de o kadar egemen olduğunu söyleyemem. O yüzden hani kararı görmeden kongrede kesin bir şey söylemiyorum ama ABD yönetimi yani Trump, Aytunç Bey'in de dediği gibi bu coğrafyada yenildi. Ve yenildiği Rusya, İran, Çin ittifakına karşı Türkiye'nin de bölgesel güç olarak yanında yer almasını istemiyor. Onun için kimi şirinlikler yapıyor. Geçen gördüğümüz Halkbank davasının düşürülmesi, bu hakkımız olan, gasp edilen, emperyalizm mantığıyla elimizden alınan NATO'nun bileşeni olmamıza karşın engellenen kimi projelerdeki hakkınızı size veriyorum gibi aslında yine bir üstenci bakışlı. Trump ve Tom Barak'ın bu üstenci bakışları bu coğrafyada asla yer bulamayacak. Çünkü yani bu cumhuriyeti ve demokrasiyle nam salmış bir yerde monarşiyi neredeyse hilafete önerecek kadar ileriye giden bir büyükelçinin aslında gördüğümüz başkanıyla karşı karşıyayız. O yüzden yani Trump'tan buralara çok fayda beklenir gibi gelmiyor. Türkiye çok üretken, özellikle savunma sanayinde de çok güçlü olduğu için hakkını alıyor diye biliyoruz, söylememiz lazım bu noktada.
2: Evet, bakalım burada.
1: Hilafet çağ dışı bir yaklaşım değil yalnız.
2: Hilafet yani mi?
0: Benim gözümde öyle.
1: Batı'da Vatikan var. Yani sizin medeniyetin beşiği olarak genellikle anlayışınızı gösterdiği yerde Vatikan var.
0: Hilafet dediğin laiklik esas olduğu için
1: bir ünvandır zaten. Bir rejim
0: de ben çağ dışı görüyorum.
1: İslam açıkçası ülkelerinin bir arada olması belki de bu İran Savaşı'nı hiçbir zaman karşımıza çıkarmayacaktı.
0: O İslam İşbirliği Teşkilatı var, onu
1: olarak
0: aktif
1: siyasi hareket etmesi. Hayır, sayesinde zaten Gazze'de biz kan ve gözyaşını görüyoruz. Doğu
0: ama
1: Türkistan'ı
0: bir hilafet
1: görüyoruz.
0: Sancağı altında
1: Orta
0: toplanmamız
1: bataklık
0: gibi bir
1: diyor
0: mantık olamaz da ilk devlette.
1: Hilafet başka bir yaklaşım yani.
0: Hilafet devlet yönetim modeli olarak önerildiğinde mahvoluyor işte.
1: Hilafet İslam ülkelerinin başı demektir. Müslüman ülkelerin siyasi liderliği demektir.
2: Tam saltanat konuşabiliriz de hilafet başka bir şey.
0: Osmanlı'nın sonundaki en büyük dezavantajlardan biri de oydu.
1: Ya Osmanlı 3 kıta 7 ikleme nasıl hükmetti?
2: Hilafet
1: tüm Müslümanların liderliğini aldığı için şu anda 2 milyar Müslüman, İslam nüfusu, milyarlarca dolarlık ekonomisiyle paramparça olmuş İslam coğrafyası sebebiyle biz Gazze'de kan ve gözyaşını görüyoruz. Doğu Türkistan'ı görüyoruz. Orta Doğu'nun paramparça edilişini görüyoruz. Hilafet makamı olsa, siyasi bir makam, siyasi bir makam olsa belki bunlar
2: mesela
1: olmaz.
2: Yani hiç yani laikliğin beşiği deniyor değil mi Batı'ya? Yani ne zaman bölmüş? Hristiyanlar neyle bölünmüş? Papa'ya saygı duyuyorlar diye neden böyle bir dini ve bütün Hristiyanları ya da Müslümanları ya da işte Yahudileri bir arada tutan bir üst tepe liderlik kalsa ne olurdu? Siz 500 yıl 600 yıl öncesini falan hani bugüne doğrudan birebir taşımaktan bahsediyorsunuz da modern bir yaklaşım çok farklı olurdu. Ona çağ dışı demeyin yani.
3: Peki,
1: ayrıca monarşi ama monarşi ve demokrasi arasında da 1950'ye kadar bir fark görmedik.
3: Herkes söylemek onda istedim.
0: Bunu geniş geniş konuşalım bir program.
3: Efendim?
0: Bunu geniş evet, geniş konuşalım.
1: Çok partili hayata geçene kadar Türkiye'de de demokrasi yoktu maalesef.
0: Biz getirdik.
1: Ayrıca konuşalım.
3: Peki. Çok teşekkür ediyorum her birinize. Çok sağ olun değerli katkınız için. Herkesin stüdyoda olması da çok avantajlı oldu. İbrahim Bey hep Ankara'da oluruz. Bu akşam burada olması da çok
4: son
3: iyi
4: olarak
3: oldu.
4: O zaman ben şeyi söyleyeyim. Sağlıkta çok önemli bir başarı elde edildi. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde bir ameliyat yapıldı. Aselsan'la birlikte üretilen bir cihazdan. Kalp, yerli ve milli kalp destekli ameliyatlar yapılıyor. O da bir Türkiye'nin başarısı olarak, teknolojik başarısı olarak.
3: O zaman hem o cihazı üretenleri,
4: evet,
3: çalışanları,
4: hem Sağlık Bakanlığı'nı hem Aselsan'ı kutluyoruz.
3: Teşekkür ederim.
1: Gerçekten güzel işler yapılıyor. Evet. Aselsan'ın 800 milyon dolara kurduğu evet, çip üretim tesisi de Türkiye'nin çip üretimine başladı. Evet. Ve daha rekabetçi olacak, daha yeni başladı ama önemli işler yapılacak.
5: Yoksulluk peki sınırı 114 bin lira, açlık sınırı 34 bin lira. Bunu çözebilecek olan iktidar olacaktır.
3: Peki.
1: Aynı artık zamanda güvenliği sağlayan ve teknolojiyi geliştirin. Aynı zamanda
3: reklama
1: gideyim
3: tüm konuklarıma. Çok teşekkür ederek reklamdan sonra nokta alacağız programı. Bizden ayrılmayın.
6: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
7: Sinema dünyasına dair her şey HT Sinema'da. Vizyondaki filmler, dijital platformlarda öne çıkarlar. Kült film nedir? Her popüler film kült yapım olabilir mi? izlenmesi gereken ve

0: unutulmaz casus komedisi. Sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla HT Sinema. Bugün 14.15'te Habertürk'te.
1: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
2: Olaylar ve görüşler bu akşamda sona erdi. Hoşçakalın, iyi geceler.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. ABD ve İran arasında varılan mutabakat sonrası bölgede tansiyon yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisinin hedef alınmasının ardından ABD ordusundan misilleme geldi. İran'da günler sonra yeniden patlamalar yaşandı. Devrim muhafızları bölgedeki ABD üslerinin hedef alındığını duyurdu.
1: ABD Hürmüz Boğazı'nda saldırı düzenledi. İran'dan karşılık vereceğiz açıklaması geldi. Mutabakat sonrası bölgede günler sonra yeniden patlama sesleri yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda Singapur bandıralı bir yük gemisine saldırı yapıldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da ticari gemiye yapılan saldırıya yanıt olarak İran'a hava operasyonu düzenledik açıklamasını yaptı. ABD uçaklarının İran'ın füze ve İHA depolama alanlarını ve kıyı radar noktalarını vurduğu duyuruldu. CENTCOM, ABD kuvvetlerinin İran anlaşmasına uyulmasını ve uygulanmasını sağlamak için tetikte olmaya devam edeceğini belirtti. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, şiddete şiddette karşılık verilecek açıklamasını yaptı. Amerikan New York Times'a konuşan ABD'li yetkilinin açıklamasına göre, ABD Hürmüz Boğazı ve Keşm Adası'ndaki İran hedeflerini F-35 ve F-16 savaş uçaklarıyla vurdu. ABD'nin saldırısının ardından İran'ın liman kenti Sirik'te patlama sesleri duyuldu. İran medyası Sirik'te iletişim kulesine iki füzenin isabet ettiğini duyurdu. Devrim muhafızları ordusu da saldırıyı doğruladı. Saldırıyı püskürttük açıklamasını yaptı. ABD saldırısına hızlı ve kararlı yanıt vereceğiz ifadelerini kullandı. Ardından ABD'nin bölgedeki üslerine saldırı düzenlediklerini bildirdi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya paylaşımında ABD'nin müzakerelerin ortasında İran'a saldırdığını söyledi. Başarısız ABD Başkanı, müzakere ilkelerine veya ateşkese bağlılığının olmadığını gösterdiği ifadelerini kullandı. Ateşkesin bu pervasızca ihlali, onların geri adım atmalarına ve pişmanlık duymalarına yol açacak yorumunu yaptı. Perşembe günü Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye saldırı düzenlenmişti. ABD

0: ABD Başkanı Trump'a Hürmüz Boğazı'ndaki saldırı için İran'a ne yanıt vereceksiniz diye sorulmuş, Trump bunu öğreneceksiniz yanıtını vermişti.
1: ABD'nin arabuluculuğuyla yapılan Lübnan-İsrail görüşmelerinin 5. turunda çerçeve anlaşması imzalandı. İsrail ile Lübnan heyetleri ABD'de 5. tur görüşmeler için bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda anlaşmaya varılmasının ardından tören düzenlendi. Bakan Rubio anlaşmayı uzun ve zorlu bir sürecin ilk adımı olarak nitelendirdi. Çerçeve anlaşması vatandaşlarına yönelik tehdit ortadan kaldırıldığında İsrail'in sınırlarına geri dönmesini sağlayacak dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise anlaşmanın kendileri için büyük bir başarı olduğunu söyledi. Hizbullah silahsızlanana kadar Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri güvenlik bölgesinden çıkmayacaklarını belirtti. Netanyahu anlaşmayla ayrıca İran'a büyük bir darbe indirdiklerini iddia etti. İki pilot bölgeyi ise Lübnan ordusunun devralacağını açıkladı. İran saldırılarında zarar gören Orta Doğu'daki ABD üsleri uydu görüntülerine yansıdı. Wall Street Journal gazetesine göre bu zararı değerlendiren ABD'li yetkililer üsleri başka bölgelere taşımayı planlıyor. O adreslerden birinin İsrail olduğu belirtiliyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran saldırıları sonrası Orta Doğu'daki üslerini başka bölgelere taşımayı değerlendiriyor. İddia Wall Street Journal gazetesinden. Gazetede yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri'nin en az 20 askeri ve diplomatik tesisi İran saldırılarında hasar gördü. Bu durum Washington'ı harekete geçirdi. İddiaya göre Amerikalı yetkililer bölgedeki askeri varlığını İran'ın füze ve İHA menzilinin dışına çıkarmayı planlıyor. Sık sık hedef alınan Bahreyn'deki deniz üssünün yeniden yapılandırılması, Kuveyt ve Suriye Arabistan'daki askeri varlığın azaltılması da gündemde. Peki yeni konuşlanma noktası neresi olacak? Gazeteye göre en güçlü alternatiflerden biri İsrail. Gerekçe olarak savaş süresince İsrail'in Amerikan savaş ve yakıt ikmal uçaklarına ev sahipliği yapmış olması gösterildi. Haberde ayrıca İran füzeleri ve insansız hava araçlarının vurduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki deniz operasyonlarının merkezi konumundaki Bahreyn üssünün uydu görüntülerine de yer verildi. Komuta merkezi, birçok bina ve iki uydu iletişim terminalinin ağır darbe aldığı tespit edildi. Savaşın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti de netleşmeye başladı. Amerikan merkezli dış politika ve güvenlik odaklı düşünce kuruluşlarından Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'ne göre toplam fatura yaklaşık 40 milyar dolar. Yalnızca üslerdeki hasarın boyutu milyar doları bulurken kullanılamaz hale gelen Bahreyn'deki üssün yeniden inşası için en az 400 milyon dolar gerektiği belirtiliyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyarette bulunduğu Kanada'da mevkidaşı Anand'la görüştü. Bakanlar görüşme sonrası yapılan açıklamada Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemini vurguladı. Bakan Fidan zirve tarihi bir zirve olacak dedi.
3: Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam etmekte. Gerçekten bu zirve tarihi bir zirve olacak.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'ya düzenlediği resmi ziyarette mevkidaşı Anita Anand'la bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan bakanların gündeminde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesi de vardı.
3: İttifak içerisinde son birkaç yıldır devam eden önemli konular var. Bunların başında savunma harcamalarının artılması gelmekte.
4: Bakan Fidan Ankara zirvesinde savunma harcamalarının altının çizileceğini söyledi. Savunma sanayi hakkında özel bir gündem olacağını belirtti. Fidan, ABD ve İran arasında varılan mutabakattan memnun olduklarını dile getirdi. Türkiye'nin sürece destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.
3: Amerika ile İran arasında ateşkesi temin eden mutabakat zaptının imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyduk. Bu ateşkesin Lübnan'ı kapsayacak şekilde genişletilmiş olmasını da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Türkiye olarak Amerika ile İran arasında devam eden müzakere sürecine etkin katkı vermeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir. Dünya kamuoyu bu konuda son derece dikkatli olmalı.
4: Darlington'da nükleer enerji tesisini ziyaret ettiğini kaydeden Fidan, Türkiye ile Kanada arasındaki gelişen işbirliğini de vurguladı. Nükleer enerjide işbirliği olabileceğinin mesajını verdi.
3: Gerçekten çok ciddi bir potansiyel var. Burada Türkiye

0: Kanada işbirliğinin ben çok olumlu pozitif sonuçlar üreteceğine inanıyorum.
1: Kanada Dışişleri Bakanı Ananta açıklamasında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine vurgu yaptı. Bu zirve beklentinin yüksek olduğu bir zirve olacak dedi. NATO zirvesinde savunma sanayine odaklanılacağını söyledi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin olağan genel kurulu ve ihracatın şampiyonları ödül töreninde konuştu. Türkiye'nin 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü söyleyen Erdoğan, yeni bir döneme giriyoruz dedi.
3: ...2025 yılında %3,6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise %2,5 oranında büyüme kaydettik ve kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık.
4: Büyüyen Türkiye vurgusu yaptı. Bu başarı milli motivasyon kaynağı oldu dedi.
3: İhracatta yakaladığımız ivme hamdolsun 2026 yılında da kaldığı yerden devam ediyor. Gerçekleştirdiğimiz ihracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline gelmiş durumda.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları ödül töreninde konuştu. Savunma sanayi alanında artan ihracata dikkat çekti.
3: Savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldi. Bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz.
4: Erdoğan burada da durmayacağız dedi. Yeni bir döneme giriyoruz mesajı verdi.
3: Dünyada ülkemizin ihracattaki bu hızlı yükselişiyle mukayese edilebilecek pek az örnek vardır. Elbette buralarda durmayacağız. İhracatçılarımızla birlikte yeni fırsatlara ve yeni kıtalara doğru ilerleyeceğimiz bir döneme giriyoruz.
2: CHP'de gelişmelere bakalım. Özel cephesi tarafından geçtiğimiz hafta 800'den fazla delege imzası genel merkeze teslim edildi. Genel merkez kaynakları ise tedbir kararı ve dolayısıyla olağanüstü kurultayın mümkün olmadığı görüşünde. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddialarını araştırmak üzere bir birim kuruldu.
4: CHP'de olağanüstü kurultay tartışması sürüyor. Özel cephesi tarafından geçtiğimiz hafta 800'den fazla delege imzası genel merkeze teslim edildi. Genel merkez kaynakları ise tedbir kararı ve dolayısıyla olağanüstü kurultayın mümkün olmadığı görüşünde. 26 Haziran imzaların incelenmesi için son tarihti. Özel cephesi önümüzdeki hafta çağrı heyeti atanarak olağanüstü kurultaya gidilmesi için mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Olağan kurultay takvimi Eylül ayının başında işlemeye başlayacak. Sonbaharda yargı sürecinin kesinleşmesi halinde 2027 yılının bahar aylarında büyük kurultayın yapılabileceği belirtiliyor. Belediyelerde yolsuzluk ve rüşvet iddiaları da bir yandan araştırılıyor. CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla bunun için bir araştırma birimi kuruldu. Avukatlardan ve maliye alanında uzman isimlerden oluşan birim, belediyelerde yürütülen soruşturmaları mercek altına alacak. İddianamelere ve tanık ifadelerine bakılacak. Sadece hakkında soruşturma olanlar değil, çeşitli iddialarla gündeme gelen ancak soruşturmaya tabi olmayan belediyeler de incelenecek. İncelemeler sonucunda raporlar hazırlanarak genel merkeze sunulacak. Yolsuzluk ve rüşvete bulaştığı tespit edilenler partiden ihraç edilecek.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti. Tarlada buğday hasadına katıldı. Özel, binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Önemli olan doğru yolda olmaktır dedi.
5: Diyarbakır, butlan kararı çıktıktan beri, yani biz 12. kattan ayrıldıktan beri 12 şehir gezdik. Şimdi Diyarbakır'dayız.
4: CHP Grup Başkanı Özgür

0: Özel cuma namazının ardından esnafı ziyaret etti. Eski baro başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü tarihi dört ayaklı minareye karanfil bıraktı. Selahattin Demirtaş'ın selamıyla ziyarete başladığını söyleyen Özel, yürüyüşe devam edeceklerini belirtti.
1: Bugün partimizin iradesine atanan bir kayyumdan sonra binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Herkes şundan emin olsun ki yol cümleden uludur, yol cümlemizden uludur, yol yolcudan da uludur. Önemli olan doğru yolda olmaktır.
0: Özgür Özel kentte buğday hasadına da katıldı. Biçer döver kullanan Özel.

0: işçilerin yanında olduklarını söyledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki haksız kayyımı bir şekilde sonlandırırız. Partiyi ele alırız, bir yolunu buluruz. Bir yolunu bulamıyorsak bir yol açarız. O açtığımız yolun sonunda iktidara ulaşır, çiftçinin bu sorunlarını çözeriz. Çözülmemesi memleket için en büyük beka sorunudur.
2: AK Parti hafta sonu Sapanca'da kampa giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı kampta terörsüz Türkiye süreci, yeni anayasa çalışmaları, iç ve dış politikadaki gelişmeler masaya yatırılacak.
3: Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız tarihi bir açılış konuşması yaparak hem ülkemize, hem bölgemize, hem de dünyaya seslenecek tarihi açılış konuşmasıyla kampımızın açılışını gerçekleştireceğiz.
0: AK Parti kampa giriyor. Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Gözler o konuşmaya çevrildi.
4: Cumhurbaşkanımızın konuşmaları da biraz 25 yılın içindeki AK Parti'yi değerlendirmek noktasında olacaktır.
5: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok...
6: AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme kampı için hazırlıklar tamamlandı. Geleneksel hale gelen kamp 9 yıllık bir aranın ardından Ankara'da değil Sakarya'da düzenlenecek.
0: Programa bakanlar, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu ve diğer yetkili kurul üyeleri, milletvekilleri ve teşkilat yönetimi katılacak. İç ve dış politikadaki sıcak başlıklar değerlendirilecek. Yeni dönemin yol haritası belirlenecek.
7: Bütçesi olması lazım.
0: Ortak oturumlarda bakanlar katılımcılarla bir araya gelecek. Güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum başlıklarında müzakereler yapılacak.
3: Parti politikaları oturumumuzla birlikte uçtan uca tüm parti politikalarımızı, önümüzdeki tüm kritik süreçleri hep beraber milletvekillerimize ve teşkilatlarımıza gerçekleştirmiş olacağız. Ardından da kabine oturumlarımızla birlikte temel icraatlarımızı, temel icraat alanlarımızı, başta ekonomi olmak üzere dış politikaya kadar tüm alanlardaki meseleleri burada uçtan uca ele alacağız.
0: Sapanca kampının teması da belirlendi. Partinin 25. yılına atıfla çeyrek asırlık destanı AK Parti oldu.
4: Önümüzdeki günlerde AK Parti'nin dillere pelesenk olacak yeni bir şarkısını da paylaşmış olacağız. Cumhurbaşkanımız konuşmasını yapmadan önce inşallah. Ve hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah sizlerle de bu süreci en kolay haliyle yürütmeye gayret gösterelim. Bizden talebiniz olduğunda zaten hepimiz buradayız. Biz hazırız.
0: Kampta sosyal faaliyetler de düzenlenecek. Kamp katılımcıları Şule Senin Hikayen ve Bir Adam Yaratmak filmlerini açık havada izleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle hem cumartesi günü hem de pazar günü bir araya gelecek. Erdoğan'ın son gün yapacağı kapanış konuşmasıyla kamp tamamlanmış olacak.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak yasaya dair mesajlar verdi. Meclis kapanmadan yetişmesi için bir gayret var dedi. Gündeminde NATO zirvesi ve yeni anayasa da vardı.
0: Terörsüz Türkiye sürecindeki yasa hazırlıklarına dair konuştu. Meclis kapanmadan yetişmesi için gayret var dedi.
8: Kritik bir aşamaya gelmiş durumdayız. Komisyon çok önemli çalışmalar yürüttü. Rapor çerçevesinde terör örgütünün kendisini feshetmesi için gerekli yasal altyapı ile ilgili çalışmalar gündemi oluşturuyor. Bunun nihai takdir merci TBMM. Düzenlemelerin tüm partilerin katılımıyla gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Burada esas mesele silahların bırakılması, terörün Türkiye'nin gündeminden kalıcı şekilde çıkarılması. Meclis kapanmadan bu döneme yetişsin diye bir gayret var.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Basın Federasyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde süreç kapsamında hazırlanacak yasa vardı.
9: Bir taraftan biz diyoruz ki, silahlarınızı bırakın, gelin gerekli düzenlemeleri yapalım. Diğer taraftan örgüt de, ben bırakacağım ama nasıl bir yasal çerçeveyle karşı karşıya kalacağım diyor. Burada bir yasa mühendisliği çalışmasına ihtiyaç var. Yasal olarak ne ile muhatap olunduğu belirlenmiş olacak. Ama bunun harekete geçişi belli koşullara bağlanmış olacak.
0: Yılmaz, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerine de değindi.
8: NATO'nun en tarihi toplantılarından biri olacak. ABD-Türkiye arasında ikili ilişkiler açısından önemli bir vesile olacak. Son derece olumlu bir diyalog var iki başkan arasında. Son dönemlerde epeyce bir sorun alanı birikmiş durumda. Çözülmüş olanlar var. ABD-Türkiye ilişkilerinde önemli başlıklar var. Özellikle bu KATSA yaptırımları, jet motorları, F-35 gibi konular ve Amerika ile ticaret konumuz da var.
0: Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarının tamamlanmak üzere...

0: olduğunu da belirtti. Hazırlıkların katı maddeler şeklinde değil, politika yaklaşımları şeklinde yapıldığını söyledi. İttifak olarak anayasa değiştirme çoğunluğumuz yok. Mecliste diğer partilerle de bir araya gelip çözmemiz gereken bir mesele dedi.
1: Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi terör örgütlerine düzenlenen operasyonlarda 178 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ülke genelinde terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 241 şüpheliden 225'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 218'i savcılığa sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 212 şüpheli ise tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 178 şüphelinin tutuklanmasına, 34 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. NATO zirvesi öncesinde Ankara'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Kent girişlerinde denetimler sıkılaştırılırken plaka tanıma sistemiyle şüpheli araçlar anında tespit ediliyor. Zirve sürecinde de tüm gelişmeler an be an takip edilecek. Yabancı heyetler için turizm polisleri rehberlik için görev başında olacak.
0: Binlerce personel sahada olacak. 6000 kamerayla kent izlenecek. Yabancı heyetlere turizm polisleri rehberlik edecek. Ankara NATO zirvesi için gün sayıyor. 7-8 Temmuz'da dünya liderlerini buluşturacak zirve için başkentte hazırlıklar sürüyor. Güvenlik tedbirleri asayiş, trafik, terörle mücadele, istihbarat, özel harekat, çevik kuvvet, havacılık ve diğer ilgili birimlerin tam koordinasyonu içerisinde yürütülecek. Liderlerin ve yabancı heyetlerin konaklayacağı bölgelerle güzergahlarda güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı. Esenboğa ve Ankara Havalimanları, Yüksek Hızlı Tren Garı, Ankara Garı ve Aşli'de denetimler artırıldı. Kent genelindeki yaklaşık 6000 kent güvenliği yönetim sistemi kamerasıyla anlık takip yapılacak. Gerekli noktalarda helikopter destekli hava denetimleri de gerçekleştirilecek.
2: Zirve öncesinde polis ekipleri sahada. Ekipler kente giriş noktalarında denetimlerini sıklaştırdı. Plaka tanıma sistemi aracılığıyla araçların plakası taranıyor ve şüpheli ya da aranması bulunan araçlar trafik ekiplerince durduruluyor.
0: Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kriz merkezi tüm gelişmeleri anlık olarak izleyecek. Patlayıcı ve yanıcı madde taşıyan araçların kente girişine izin verilmeyecek. İhtiyaç duyulan bölgelerde geçici trafik düzenlemeleri uygulanacak. NATO zirvesi kapsamında yalnızca güvenlik önlemleri değil, yabancı heyetlerin koordinasyonu içinde özel planlama yapıldı. Turizm polisleri heyetlere rehberlik edecek. Sahadaki tüm personel ise yaka kameralarıyla görev yaparak hem güvenliğin hem de koordinasyonun kesintisiz sürdürülmesini sağlayacak.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağına dair sosyal medya paylaşımlarını yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Ankara'da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı bulunmamaktadır denildi. Zirve öncesinde kamuoyunda panik ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialara karşı gerekli tüm hukuki süreçlerin yürütüldüğü belirtildi. Vatandaşların ilgili resmi kurumların açıklamalarını takip etmesi istendi. Yeşilçam'ın efsane ismi usta oyuncu Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu bir süredir zatüre tedavisi görüyordu.
3: Asya'm, al yazmalım.
4: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti.
5: Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Dila Hanım'ın Karadağlı Rıza'sı. Rol aldığı onlarca filmde kah yüzümüzü güldürdü, kah sevgiyi sorgulattı. Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti.
6: Burada vurulacak birisi vardı,

0: Ata Ramazan!
1: Hayat yolculuğu 1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde başladı. İlk ve ortaokul yıllarında okul gösterilerinde rol alarak yeteneğini sergilemeye başladı. 1968 yılında katıldığı Ses Dergisi'nin sinema artisti yarışmasında dereceye giremese de aynı yıl Saklambaç Gazetesi'nin fotoroman artisti yarışmasında birinci oldu. Fotoromanlarla başlayan oyunculuk serüveni Yeşilçam'a uzandı.
2: Sen kim oluyorsun da bana jandarma gönderiyor? Beni zorla getirtmeye kalkıyorsun.
1: Aralarında Utanç, Yılanların Öcü, Katırcılar, Selvi Boylum Al Yazmalım, 72. Koğuş ve Tatar Ramazan'ın da yer aldığı çok sayıda filmde rol aldı. Türk sinemasının önde gelen oyuncularından biri oldu. 180'i aşkın film, 10'u aşkın televizyon dizisinde oynadı. Çok sayıda film festivalinde en iyi erkek oyuncu ve yaşam boyu onur ödülleri aldı. 2012 yılından bu yana çeşitli sağlık sorunları olan oyuncu, 16 Mayıs'ta zatüre nedeniyle yoğun bakıma alındı. Akciğerinde tümör tespit edilen Kadir İnanır, 21 Mayıs'ta entübe edildi. Yoğun bakımdaki tedavi süreci yaklaşık 40 gün sürdü. Usta ismin kaybı sevenlerini yasa boğdu.
3: Hepimizi yaralı bıraktı gitti. Sanki vurulmuşuz da bir yerde düşmüşüz de bir taraf düz tutmuyor gibi.
4: Çok özenen, çok istenen bir insan. Çok dua ediliyor, çok tanıdığın tanımadığın insanlar var. Bu süreçte Bingöl'de bulundum, Diyarbakır'da bulundum. İnanın sokakta yürüyordum. Ben bu kadar sevildiğini, çok sevildiğini biliyorum ama bu kadar sevgi üstü bir şeydi yani. Çok aziz bir sevgi olduğunu bilmiyordum.
1: Kadir İnanır için pazar günü 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Cenazesi Barbaros Hayrettin Camii'nde kılınacak namazdan sonra ulus mezarlığına defnedilecek.
5: Önemli değil. Sizin için çok daha büyük bir...
6: Türk sinemasının usta ismi oyuncu Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. Onu tanıyan ve birlikte çalışan sanatçılar duygularını Habertürk ekranlarında anlattı.
7: Önemli bir aktörümüz.
8: Çok.
7: İdi. Dik duran bir kardeşimizdi. Hı hı. Ve çok... Büyük bir kayıptır tabii Türk sineması için. Evet. Ama takdiri ilahi. Yani her zaman söylüyorum sonbahar yaprakları. Ya. Yani çok az insan kaldı ama dostlar sağ olsun. Evet. 1970'lerden sonra parlayan bir yıldızdı. Bir filmimiz de beraber olmuştu kendisiyle. Evet. O zaman çok gençti, 20'li yaşların başındaydı. Ankara Ekspresi'nde beraber çalışmıştık. Mekanı cennet olsun. Çok üzüntülüyüz tabiatıyla.
9: Sinemamıza çok derin bir katkısı olmuştur. Gerek genel tavrıyla, demokrat yanıyla, büyük katkılarıyla olan ve son derece ilkeli, onurlu davranmış bir arkadaşımdı. Çok acı çekiyoruz. O da çok acı çekti. Hepimizin ortak filmidir o. Al Yazmalım. Gerek Ali Özgen Türk'ün olsun, başta Atıf Yılmaz olsun.
8: Evet.
9: Değil mi? Cahit'in müziği olsun. Türkan Hanım'ın oradaki oyunu. Ahmet Mekin özellikle. Çok önemsediğim bir filmdir.
10: Kadir, her şeyden önce benim ilk filmimde bana destek olan, yani böyle bir kast yaptılar ve yani hep Kadir üzerineydi çoğu film, biliyorsunuz. Çok deneyimli olmayan biri olarak onunla aynı filmde oynamış olmam ve bunun ilk filmi olması beni çok büyük ölçüde yönlendirdi açıkçası. Çok destek oldu bana. Türk sineması çok çok çok önemli bir ismini kaybetti.
11: Televizyonun bu kadar etkili olmadığı tabii, dönemde, tabii. İnsanların sinemaya gittiği dönemde bu insanları seyrederek bizler de oyuncu olmaya karar verdik. Türk sinemasının en zor dönemlerinde aslında zor şartlarda çalışarak isimlerini böyle altın harflerle yazdılar. Şimdi bizler televizyonda birçok şey yapıyoruz ama onların mertebesine bizlerin ulaşması çok zor. Çünkü bu insanlar seyircilerin ruhuna, gönlüne dokunuyor. Şimdi o yüzden de o bağ biz kurduğumuz için bu insanlarla, onları kaybettiğimiz zaman gerçekten bir aile bireyini kaybetmiş gibi üzülüyoruz.
6: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada 10 şüpheli daha tutuklandı. Karaal'ın adım

0: Adım nereye gittiğinin takip edilmesi için aracına GPS cihazı takıldığı ortaya çıkmıştı. Cihazın takıldığı anların görüntülerine bakalım.
1: Aracın etrafında bir süre dolaştı. Sonra arka tarafına, tamponun altına GPS cihazı yerleştirdi. İBB yöneticisinin aracına GPS yerleştirilmesinin görüntüsü ortaya çıktı. Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Aralarında bizzat kaçırma olayına karışanların da olduğu 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfade işlemleri tamamlanan şüphelilere savcılık yol kesmek suretiyle yağma suçlaması yöneltti. 10 şüpheli için tutuklama talep edildi. Savcının mahkemeye sevk ettiği 10 şüphelinin tamamı tutuklandı. Erhan Karaal'ın aracında inceleme yapan Asayiş Şube Polisi, aracın altına GPS cihazı takıldığını ortaya çıkartmıştı. Cihazın Karaal kaçırılmadan 4 gün önce yerleştirildiği belirlendi. Erhan Karaal'ın evinin çevresindeki kamera görüntülerini inceleyen polis, şüpheliye çok geçmeden ulaştı. GPS cihazını takan kişi eski İBB çalışanı S.U.'ydu. Beyaz renkli bir otomobille olay yerine gelmiş, bir süre Karaal'ın aracının etrafında dolaştıktan sonra tamponun alt kısmına cihazı takmıştı. Kaçırılma olayından 4 gün önce takılan cihazla Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısının adım adım izlendiği değerlendiriliyor.
0: Türkiye genelinde suç örgütlerine yönelik yapılan geniş çaplı operasyon vardı. 1037 şüpheliye adli işlem uygulandı. Organize suç örgütlerine yönelik harekete geçildi. 53 Cumhuriyet Başsavcısının koordinasyonunda yapılan operasyonlarda 1037 şüpheliye adli işlem uygulandı. 564 şüpheli ise gözaltına alındı, 16'sı tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te yaptığı paylaşımla suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Devletimiz suç örgütlerine karşı kararlı diyen Gürlek, şehirlerin huzurunu bozan yapılara izin verilmeyeceğini vurguladı. Gümrüklerde yılın ilk 6 ayında 407 narkotik operasyonu yapıldı. Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri 38 milyar lira değerinde 36 ton uyuşturucu madde ele geçirdi.
2: Sınır kapıları, havalimanları ve gümrük bölgeleri ilk 6 ayda 36 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri tarafından uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin verileri paylaştı. Buna göre Haziran itibarıyla yılın ilk 6 ayında 407 operasyon gerçekleştirildi. 38,3 milyar Türk lirası değerinde 36 ton 403 kilogram uyuşturucu madde yakalandı. 2023 yılından bugüne kadar geçen 3,5 yıllık sürede ise 3430 operasyonda 119 milyar 153 milyon Türk lirası değerinde 108,7 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Gürbulak, Kapıkule, Habur, İpsala ve Kapıköy gümrük kapılarıyla İstanbul Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Antalya Havalimanı olmak üzere Türkiye gümrük bölgesinde rekor yakalamalara imza atıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada uyuşturucu ve kaçakçılık şebekelerine ağır darbeler indirildiği vurgulandı.
3: Gümrükler muhafaza ekiplerinin sınır güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılıkla mücadelede ulaştığı yüksek operasyonel kabiliyet, istihbarat gücünü ve caydırıcılık kapasitesini açıkça ortaya koymaktadır. Gümrükler muhafaza ekipleri, ülkemizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığına karşı sarsılmaz bir kararlılık ve azimle mücadele etmeye devam edecek, gençlerimizin ve toplumumuzun korunması için sınırlarımızda kesintisiz görev yapmayı sürdürecektir.
0: 12. yargı paketiyle IBAN mağdurları için adım atıldı. IBAN ve banka hesabını kullandıranların cezası yarı yarıya düşecek. Mağdurun zararını karşılayanlar için de indirim yapılacak. Peki kimler IBAN mağduru? Hangi belgeleri mahkemeye sunarsa bu kapsamda kabul ediliyor? Gelin yanıtına haberimizde bakalım.
2: Banka hesap hareketlerinin dökümü, gelen paradan kişisel menfaat elde edilmediğini destekleyen kayıtlar, IBAN mağdurlarının bazı belgeleri hazırlaması ve mahkemeye sunması gerekiyor. 12. yargı paketiyle IBAN mağdurları için adım atıldı. IBAN ve banka hesabını kullandıranların cezası yarı yarıya düşecek. Mağdurun zararı

0: kartlarını karşılayanlar için de indirim yapılacak. Düzenleme teklif yürürlüğe girmeden önce mahkumiyet kararı verilmiş ancak dosyaları henüz kesinleşmeyip istinaf aşamasında bulunanları da kapsayacak. Merak edilense bu durumda olan kişilerin hazırlaması gereken belgeler. İBAN mağduriyetinin tanımı ve ispatı için banka hesap hareketlerinin dökümünün sunulması gerekiyor. En önemli noktalardan birisi de gelen paradan kişisel menfaat elde edilmemesi. İBAN mağduriyetinin tespiti için bakılan kriterlerden birisi de kolluk ve savcılık ifadelerindeki anlatım tutarlılığı. Sosyal medya, mesajlaşma veya iş ilanı yazışmaları da yine mağduriyetin olup olmadığının belirlenmesinde göz önünde bulunduruluyor. Çünkü birçok kişi iş vaadiyle kandırılabiliyor.
1: Okullarda yaz tatili için son zil çaldı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karne aldı. Öğrenciler öğretmenleri ve arkadaşlarıyla vedalaşıp tatile başladı.
2: Nasıl geldi karnene?
3: Çok iyi.
4: Çok güzel geçti. Okulumuzu çok seviyoruz.
5: Çok iyi geldi. Çok mutluyum.
6: Test çözerim, kitap okurum.
7: Tatile gideceğim.
0: Son ders zili çaldı. 18 milyon öğrenci için bir eğitim, öğretim dönemi daha tamamlandı.
8: Karneyde sınıfta veren gelecek.
2: Ne gelecek?
8: Bilmiyorum, sürpriz.
9: İlk karnemiz, heyecanlıyız.
0: Eylül ayında başlayan eğitim öğretim yılı bitti. Yaz tatiline çıkan öğrenciler mutluydu.
10: Bir sürü madalya kazandım. O yüzden çok mutluyum.
4: Beraber okuduk, beraber bitiriyoruz.
11: Çok güzel geçti. 6. sınıfı bitiriyorum.
2: Bir öğretim yılı daha tamamlandı. Karnesini alan fotoğraf köşesine geçti. Hatıra fotoğrafı çekildi.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de İstanbul'da Medeni Berk İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenindeydi. Bakan Tekin öğrencilere yaz tatilini doğru değerlendirmeleri konusunda tavsiyeler verdi.
12: Hem LGS'de hem YKS'de şunu bir kez daha gördük. Artık kademeler arası geçiş sınavları daha çok Türkçe okuduğunu anlama temaları üzerinde odaklanmış durumda. O yüzden yaz aylarında çocuklarımızın bol bol kitap okumalarını, bu alışkanlığı edinmelerini öneriyorum.
4: Dinlenmeli olacak. Biraz da çalışacağız tabii. Her gün kitap okuyacağız.
2: Yazın kaç tane okuyacaksın kitap?
8: 5.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi okul saldırılarını araştırma komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Komisyon bu kez de sivil toplum örgütlerini dinledi. Türk Eğitim Derneği Düşünce Kurulu Direktörü Doktor Sabiha Sunar, yapay zekanın tehlikelerine dikkat çekti. Değer ve inanç sistemi yapay zeka ile şekilleniyor dedi. Yapay zeka kullanımı için ehliyet önerisinde bulundu.
0: Dijital platformlar, oyunlar ve yapay zeka kullanımındaki risklere dikkat çekti. Ulusal güvenlik problemi olarak ele alınması gerektiği konusunda uyardı, gerekçelerini anlattı.
13: Artık çocuklar problem çözmeyi, eleştirel düşünmeyi, bilgiye ulaşmayı yapay zekaya devrettiler. Gençler şu an duygu durumlarını, değer ve inanç sistemlerini yapay zeka ile etkileşim halinde şekillendirmeye başlamış durumdalar. Burada duygu, inanç ve değer devrinden bahsedebiliriz. Bu botlar birkaç teknoloji şirketinin elinde. Aslında dünyanın geleceği belki de birkaç teknoloji şirketinin elinde dolaylı olarak şekilleniyor olabilir. Bunu bir ulusal güvenlik problemi olarak ele almamız gerekebilir.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Komisyon bu kez de sivil toplum örgütlerini dinledi. Türk Eğitim Derneği Düşünce Kurulu Direktörü Doktor Sabiha Sunar, komisyondaki sunumunda çocuk ve gençleri bekleyen yeni tehlikeye dikkat çekti. Bu tehlikenin önüne geçmek için yapay zeka ehliyetini önerdi.
13: Dijital riskleri bertaraf etmek için bazı programların devreye girmesi gerekiyor. Özellikle akıllı cep telefonları yaygınlaştığından beri doğru bilgiyle yanlış bilgiyi ayırt etmek, doğru bankacılık işlemlerini yapmak ya da e-devlet işlemlerini yapmak çok kolay olmuyor. Bu yapay zeka ehliyetini herkes için düşünmemiz lazım. Dünyada henüz bunu yapan bir ülke yok ama bu öneri Türkiye'yi ileriye taşıyabilir. Çocuklar liseden mezun olurken mezuniyet şartları arasına yapay zeka ehliyetini de koyabiliriz. Bunun etraflıca düşünülmesine ihtiyacımız var.
1: İstanbul Güngören'de öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderilmesiyle ilgili yargılanan biri çocuk 9 sanık hakkında karar çıktı, 5 sanık hapis cezasına çarptırıldı. Bakırköy Adliyesi'nde görülen

0: Davada mahkeme heyeti tehdit olayının organize şekilde yapıldığına dikkat çekti. Tehdit suçundan bir sanığa 5 yıl, yaşı 18'den küçük olan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. 3 sanığa farklı suçlardan hapis cezası verildi. Biri için hükmün açıklanması geri bırakıldı. 4 sanık beraat etti. 16 yaşındaki Atlas Çağlayan, Ocak ayında Güngören'de bıçaklanarak öldürülmüş. Cinayetin ardından ailesine yönelik tehdit mesajları gönderilmişti. Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen 4 kişilik böcek ailesinin otelde yapılan ilaçlama sonrası hayatını kaybettiği davada karar çıktı. İlaç firması sahiplerine 18 yıl, otel sahiplerine 13 yıl hapis cezası verildi.
1: Konakladıkları otelde böcek ilaçlaması nedeniyle ölen 4 kişilik aileyle ilgili davada karar çıktı. 6 yaşındaki Kadir Muhammed ve 3 yaşındaki Masal, anne babaları Çiğdem Böcek'le Servet Böcek'in ölümüyle ilgili duruşma İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Karar öncesi ilk sözü hayatını kaybeden Çiğdem Böcek'in annesi Aysu Çelik aldı. Çelik, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Çocuğumu toprağa koyduğumuz gün biz de öldük. Gereken adaleti sağlayın dedi. Sanıklarsa son savunmalarında suçlamaları kabul etmedi. İlaçlama firması sahibi Zeki Kışı, ölümlerin ilaçlama kaynaklı olduğunu düşünmüyoruz dedi. DSS adlı ilaçlama firmasının sahibi Zeki Kışı ve oğlu Serkan Kışı'ya iyi hal indirimi uygulanmadan 18'er yıl hapis cezası verildi. Otel sahibi Hakan Oğlak da 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı. İlaçlamayı yapan Doğan Caferoğlu ise 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. İki otel çalışanının da beraatine hükmedildi. Otelin mesul müdürü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Böcek ailesinin ölümüne neden olan ilaçlama şirketiyle ilgili bir iddianame daha hazırlandı. Nisan 2025'te Şişli'deki bir evde yapılan ilaçlamada 3 yaşındaki Karan Yazıcı'nın ölümüne neden olmakla suçlanan firma sahibiyle ilaçlamayı yapan kişi hakkında iddianame düzenlendi. Sanıklar hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istendi.
0: Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili 3. kez görülen davada karar çıktı. Mahkeme sanık amcaya hapis cezası verdi.
1: 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i kim öldürdü? Bu sorunun yanıtını bulmak için açılan davada mahkeme 3. kez karar verdi. Leyla Aydemir 15 Haziran 2018'de Ağrı'da bayram ziyaretine gittiği dedesinin köyünde kayboldu. 18 gün sonra cansız bedeni bulundu. Cinayete kurban gittiği belirlendi. Aralarında amcası ve kuzeninin de olduğu 7 sanık yargılandı. Sadece amca Yusuf Aydemir, Leyla'yı öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbete mahkum oldu. İtirazlar üzerine karar bozuldu. İkinci yargılamada ise 7 sanık beraat etti. Yargıtay'ın kararı yeniden bozması üzerine 3. kez başlayan davada karar duruşması görüldü. Sanıklar suçlamaları reddetti. Leyla'nın amcası tutuklu sanık Yusuf Aydemir suçsuz yere hapis yattığını öne sürdü. Mahkeme heyeti Yusuf Aydemir'e kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl hapis cezası verdi. 6 sanık beraat etti. Duruşma sonrası Yusuf Aydemir'in yakınları karara tepki gösterdi. Yaşanan arbedeye polis müdahale etti. Bazı kişiler gözaltına alındı.
0: Kaldığı dairenin camından çıkıp kayıplara karışan Uğur Çalışkan'dan tam 124 gündür bir haber yok. Defalarca dağlık alanda aranan gencin ailesi en ufak bilgiye sahip olanların 112'yi aramasını istiyor.
1: 124 gün önce pencereden atladı, sırra kadem bastı. Ailesi o gün bugündür kayıp Uğur'un izini sürüyor.
2: Sadece elbisesi bulundu, kendisi bulunmadı.
1: Van'da yaşayan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan, geçen Şubat ayında çalışmak için Hatay'a gitti. 3 yıl önce bipolar bozukluk teşhisi konulan Çalışkan ilaç kullanıyordu. 19 Şubat sabaha karşı misafir kaldığı dayısı

0: Babasının evinde pencereden çıkıp kayboldu. Jandarma ve AFAD başta olmak üzere kayıp genç günlerce arandı. Kıyafeti, telefonu ve cüzdanı bir taşın üzerinde bulundu. Sonuç alınamayınca sonlandırılan çalışmalar İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla yeniden başladı ama sonuç değişmedi.
1: Bu kadar çalışmaya rağmen, bu kadar aramaya rağmen ne yazık ki bir sonuç alamadık.
0: Uğur'un telefonu incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Ailesi 124 gündür Uğur'dan gelecek bir haber bekliyor.
1: En ufak bir bilgiye sahip olan kişiler, lütfen sizden rica ediyorum. 112'ye bildirin, jandarmayı arayıp da paylaşabilirsiniz. Sizin bir en ufak bir bilginiz bizi Uğur'a götürecek, bizi Uğur'a kavuşturacak.
2: İstanbul Eyüp Sultan'da gölette bir otomobil bulundu. Polis otomobilde sürücüden bir iz bulamadı. Şimdi sürücü ve varsa araçtaki yolcuların akıbeti araştırılıyor.
3: Gelin gelin.
0: Gölette otomobil bulundu. İçinden kimse çıkmadı. Olayın gizemini çözmek için ekipler seferber oldu. İstanbul Eyüp Sultan'da Göktürk Mahallesi'nde bir kişi mesire alanında gölet içinde bir otomobil görünce hemen durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Dalgıç polislerin yaptığı kontrolde araçta kimse olmadığı belirlendi. Gölette yapılan aramalardan da sonuç çıkmadı. Gölette ters duran otomobil çekici yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Bir şirket üzerine kiralık olduğu belirlenen araçta iki cep telefonu bulundu. Peki araçtaki kişi ya da kişiler nerede? Kazadan sonra alkollü oldukları için mi kaçtılar ya da başka bir nedenle mi? Ekipler şimdi bu soruların yanıtını bulmak için sürücüyü tespit etmeye çalışıyor.
2: Aselsan'ın geliştirdiği yerli kalp akciğer makinesi ilk kez bir hastada kullanıldı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan açık kalp ameliyatı başarıyla tamamlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hastayı ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı.
0: Yerli kalp akciğer makinesi ilk kez bir hastada kullanıldı. Ameliyat başarıyla tamamlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hastaya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
4: Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor.
5: Teşekkür ederim bakanım.
0: Aselsan'ın geliştirdiği yerli kalp akciğer makinesiyle ilk açık kalp ameliyatı yapıldı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ameliyat olan 51 yaşındaki Bülent Yeniay, makinenin başarıyla kullanıldığı ilk hasta oldu.
6: Durdum.
0: Modüler yapısıyla dikkat çeken cihaz, operasyon süresince hastanın dolaşım ve oksijenasyon fonksiyonlarını üstlenerek cerrahi ekibe destek sağladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ameliyat sonrası hastayı ziyaret etti. Hastanın sağlık durumu ve yürütülen çalışmalara ilişkin doktorlardan bilgi aldı.
7: Mühendislerimiz de bu sefer sana katkıda bulundu, biliyorsun değil mi?
5: Onlardan da Allah razı olsun.
0: Bakan Memişoğlu ziyaretinin ardından kameralar karşısına geçti. Sağlık sanayisindeki başarılara dikkat çekti.
8: Bugün bizim gurur günümüz esasında. Türk tıp sanayisine, sağlık sanayisinde dönüm noktalarından bir tanesi. Cihaz yerli, mekan yerli, hasta yerli. Türkiye sağlık sanayisinde artık yavaş yavaş ipuçlarını verdiği başarılara başlamış durumda.
0: Memişoğlu, Türkiye'nin her yerinde kalp ameliyatı yapıldığına da değindi.
2: Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kardeş son yolculuklarına uğurlandı. Kardeşleri hayattan koparan yangının çıkış nedeni de belli oldu.
0: Evden alev ve dumanlar yükseldi. O yangın 3 kardeşin sonu oldu. Saltalı kardeşler son yolculuğuna uğurlandı.
9: Rabbim rahmetiyle muamele.
0: Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde bir apartmanın birinci katında yangın çıktı. Saltalı ailesinin evindeki yangın tüm daireye yayıldı. Anne yanındaki çocuğuyla birlikte dışarı çıkmayı başardı. Diğer odada uyuyan engelli kardeşler 45 yaşındaki Esra, 32 yaşındaki Muhammed ve 26 yaşındaki Abdülgani o kadar şanslı değildi.
10: Toplamda biz 8 kardeştik. 5 erkek, 3 kızdı. 3 engelli olan kardeşim vefat etti. Haberi apartman sitesinin mesaj grubunda gördüm. Ve o esnada hızlı bir şekilde buraya geldim. Geldiğimde zaten olan olmuştu.
11: Soruşturması devam eden ev yangınında hayatını kaybeden 3 engelli kardeş bugün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
0: Evde inceleme yapan ekipler

0: yangının çıkış nedenini belirledi. İtfaiyenin ilk raporuna göre mutfakta yemek pişerken ocağın yanındaki bez tutuşup yere düşmüş. Halılar da alev alınca yangın kısa sürede evin her yerini sarmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: 24 yıl aranın ardından katıldığı Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayarak elenen A Milli futbol takımı Türkiye'ye dönüş yaptı. A Milliler D grubundaki 3. ve son maçında ABD'yi 3-2 yendiği maçın ardından Los Angeles'tan kalkan özel uçakla yurda döndü. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da İstanbul Havalimanı'na inen kafilede yer aldı. Milli futbolcular güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından çıkış yaptı. Bazı futbolcular teknik heyetten izin alarak dönüş yapan ekipte yer almadı. ABD karşısında gol atan milli yıldız Arda Güler, Emre Belezoğlu'nun geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu oldu.
2: Arda Güler rekor kırdı. Galibiyette önemli rol oynadı. A milli takımımız 2026 Dünya Kupası D grubundaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-2 kazanan milli takımımızda Arda Güler maça damga vurdu. Milli futbolcu skoru 1-1 yapan golü kaydetti ve maçın oyuncusu seçildi. A milli futbol takımının ABD ile oynadığı 2026 Dünya Kupası grup maçında fileleri havalandıran Arda Güler, Türk futbol tarihinde önemli bir rekora imza attı. Milli yıldız Emre Belezoğlu'nu geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu oldu. Emre Belezoğlu 2002 Dünya Kupası'nda 21 yaş 275 günlükken Kosta Rika ağlarını havalandırmıştı. Arda Güler ise 21 yaş 218 günlükken attığı golle Türk milli takımı tarihinin dünya kupalarında gol atan en genç futbolcusu oldu. ABD karşısındaki golüyle turnuvadaki ilk golünü kaydeden Arda Güler bireysel kariyerine bir tarihi başarı daha eklerken Türk futbolunun dünya kupası sahnesindeki rekorlar listesinde de zirveye yerleşti.
1: Venezuela'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 920'ye yükseldi. 3.360'tan fazla kişi de yaralandı. Binlerce kişiden haber alınamadığı belirtilirken uluslararası toplumun gönderdiği kurtarma ekipleri bölgeye ulaşmaya başladı.
0: Venezuela yaşadığı büyük depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Uluslararası ekipler tek tek Venezuela'ya ulaşırken can kayıplarının artmasından endişe ediliyor. Venezuela'da meydana gelen depremlerde en çok hasar alan bölge La Guaira oldu. Kente yaşanan yıkım havadan görüntülendi. Venezuela'nın geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez bölgeyi ziyaret etti.
3: Uluslararası yardım talep ettik. Dominik Cumhuriyeti'nden gelen ilk ekipler ulaştı. Diğer ülkelerden gelenler de kısa süre içinde intikal edecek. Tüm dualarımız ve iyi dileklerimiz Venezuelalılarla.
0: Rodriguez mümkün olduğunca fazla insanı enkaz altında kurtarmak istediklerini ifade etti. Venezuelalıların açtığı bir internet sitesine göre yaklaşık 46 bin kişiden haber alınamıyor. Yurt dışında yaşayan Venezuelalılar da ülkeleri için yardım topluyor.
4: Yaşananlar korkunç. Binalar çöktü, insanlar kayıp. Enkazdan çıkarılamayanlar var. Bir de altyapı sorunu var. Hastaneler çalışmıyor, tıbbi malzemeler eksik ve itfaiyecilerin müdahalesi yetersiz.
0: Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 7.5 büyüklüğündeki depremin ülkede 1900 yılından beri yaşanan en büyük deprem olduğu belirtiliyor.
1: ABD Başkanı Trump'ın açılışını yaptığı tartışmalı göçmen gözaltı tesisi kapatılıyor. Florida valisi Timsah Alcatraz olarak anılan tesisin kalıcı gözaltı merkezleri inşa edilene kadar kullanıldığını iddia ediyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, tek çıkış yolu sınır dışı edilmek demiş, Timsah Alcatraz olarak da bilinen tesisi törenle açmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin tartışmalı gözaltı tesisinin kapatılacağı açıklandı. Florida valisi Ron DeSantis, Everglades bataklığının ortasında kurulan göçmen merkezinin faaliyetinin sonlandırılacağını açıkladı. Vali

0: Et testinin yalnızca kalıcı gözaltı merkezleri inşa edilene kadar geçici olarak kullanıldığını savundu. Ağır yaşam koşullarıyla sık sık gündeme gelen merkez, kötü şartlarından dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nin kaçışı imkansız görülen meşhur hapishanesi Alcatraz'ın adıyla anılıyordu. Göçmenlere verilen yemeklerden kurt çıkması, hijyen, sivrisinek ve böcek sorunu şikayet konusuydu. Kampta tutulan göçmenler, Newsweek'e yaptığı açıklamalarda hapis gibi bir ortamda yaşadıklarını anlatmıştı. Göçmenlerden biri 24 saat boyunca ayak bileklerinden zincirli tutulduğunu, verilen sandviçlerin içinden böcek çıktığını aktarmıştı. İnsan hakları örgütleri de tesisin cezaevi standartlarının bile gerisinde kaldığını savunuyordu. Yıllık maliyetinin 450 milyon doları bulduğu öne sürülen tesis, eyaletteki kasırga mevsimi nedeniyle bir süreliğine kapatılmış, Temmuz 2025'te hızlı bir çalışmayla açılmıştı. Gözaltı merkezinin açılışına Başkan Trump da katılmıştı.
1: Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bakanları iklim değişikliği politikalarını görüşmek üzere bir araya geldi. Fakat bu kez masada sürpriz biri daha vardı. İsveçli bakan 3 aylık bebeğiyle toplantıya katıldı. Detaylarına bakalım, sonrasında kısa bir aramız olacak. Ardından detayları aktarmaya devam edeceğiz.
0: Bir yandan bebeğini kucakladı, diğer yandan konuşmasını yaptı. İsveçli bakan Avrupa Birliği Konseyi toplantısına bebeğiyle geldi. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bakanları iklim değişikliği politikalarını görüşmek üzere bir araya geldi. Lüksemburg'daki müzakere masasında sürpriz bir katılımcı da yer aldı. İsveç İklim Bakanı Romina Pourmokhtari toplantıya 3 aylık oğlu Adam'la katıldı. İsveçli bakan, kadınların iş hayatıyla aile sorumlulukları arasında seçim yapmak zorunda kalmamasını sağlayan ebeveyn izni politikalarının faydalarına dikkat çekmek amacıyla oğlunu toplantıya getirdiğini söyledi.
2: Konseye geri dönmekten büyük memnuniyet duyuyorum ve bugün pek çok farklı konu üzerine yapılacak tartışmaları sabırsızlıkla bekliyorum. Aynı zamanda hem görevdeki bir bakan hem de görevdeki bir anne olmak arasında seçim yapmak zorunda kalmamanın bir örneği olmaktan da mutluluk duyuyorum.
0: 2022'de 30 yaşında göreve gelerek İsveç tarihinin en genç bakanı olan Pourmokhtari kısa süre önce ebeveyn izninden dönmüştü. İsveç'te ebeveynlere yaklaşık 16 ay ücretli izin hakkı tanınırken bunun 90 günü her bir ebeveyn için özel olarak ayrılıyor ve diğer ebeveyne devredilemiyor.
3: Today we will have discussions on CO2 standards.

Üniversite tercih dönemi kapıda. En doğru adımı atmak için araştırmalar başladı. Bu yıl tercih mi yapmalıyım yoksa mezuna mı kalmalıyım diye düşünen adaylar için avantaj ve riskler neler? Eğitimci Selçuk Işık değerlendiriyor. Üniversitenin adı mı, bölümü mü yoksa şehri mi daha önemli? Eğitimci Yeliz Erdem, tercih listenizi oluştururken rehberlik edecek ipuçlarını paylaşıyor. Görkem İldaş da yolun başındayken, bugün 16.15'te, Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.
1: Bir ekranın ardında üretilen içerik saniyedir.

içinde sınırları aşar. Bir paylaşım ve gerçeğin yerini alan bir yalan. Büyür, yayılır ve bir anda herkes onu konuşur. Ama her görülen doğru, her paylaşılan gerçek değildir. Unutma, dezenformasyon en çok sen inanırsan güçlenir. Dur, düşün, sorgula. Kaynağını kontrol etmeden paylaşma. Çünkü gerçek etkileşimde değil, doğrulukta. Etkileşime değil, gerçeğe inan. Dezenformasyona dur de.

0: Yeniden merhaba. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Yeşilçam'ın efsane ismi usta oyuncu Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu bir süredir zatüre tedavisi görüyordu.
1: Asya'm, al yazmalım.
2: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu. Sevgi emekti.
3: Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Dila Hanım'ın Karadağlı Rıza'sı. Rol aldığı onlarca filmde kah yüzümüzü güldürdü, kah sevgiyi sorgulattı. Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti.
4: Burada vurulacak birisi vardı, onu da ben vurdum. Benim adım Zafer Ramazan.
3: Hayat yolculuğu 1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde başladı. İlk ve ortaokul yıllarında okul gösterilerinde rol alarak yeteneğini sergilemeye başladı. 1968 yılında katıldığı Ses Dergisi'nin sinema artisti yarışmasında dereceye giremese de aynı yıl Saklambaç Gazetesi'nin fotoroman artisti yarışmasında birinci oldu. Fotoromanlarla başlayan oyunculuk serüveni Yeşilçam'a uzandı.
5: Sen kim oluyorsun da bana jandarma gönderiyor? Beni zorla getirtmeye kalkıyorsun.
3: Aralarında Utanç, Yılanların Öcü, Katırcılar, Selvi Boylum Al Yazmalım, 72. Koğuş ve Tatar Ramazan'ın da yer aldığı çok sayıda filmde rol aldı. Türk sinemasının önde gelen oyuncularından biri oldu. 180'i aşkın film, 10'u aşkın televizyon dizisinde oynadı. Çok sayıda film festivalinde en iyi erkek oyuncu ve yaşam boyu onur ödülleri aldı. 2012 yılından bu yana çeşitli sağlık sorunları olan oyuncu 16 Mayıs'ta zatüre nedeniyle yoğun bakıma alındı. Akciğerinde tümör tespit edilen Kadir İnanır 21 Mayıs'ta entübe edildi. Yoğun bakımdaki tedavi süreci yaklaşık 40 gün sürdü. Usta ismin kaybı sevenlerini yasa boğdu.
6: Hepimizi yaralı bıraktı gitti. Sanki vurulmuşuz da bir yerde düşmüşüz de bir taraf hiç tutmuyor gibi.
7: Çok özenen, çok istenen bir insandı. Çok doğal, çok tanıdığım tanımadığım insanlar var. Bu süreçte Bingöl'de bulundum, Diyarbakır'da bulundum. İnanın sokakta yürüyordum. Ben bu kadar sevildiğini, çok sevildiğini biliyordum ama bu kadar sevgi üstü bir şeydi yani. Çok aziz bir sevgi olduğunu bilmiyordum.
3: Kadir İnanır için pazar günü 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Cenazesi Barbaros Hayrettin Camii'nde kılınacak namazdan sonra ulus mezarlığına defnedilecek.
8: Önemli değil. Sizin için çok daha büyük bir...
0: Türk sinemasının devi Kadir İnanır'ın vefatı üzerine taziye mesajları geldi. Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan başsağlığı dileklerini iletti.
8: Bir gününde ben de seni yalnız bırakmak istemezdim.
3: Türk sinemasının duayen isimlerinden Kadir İnanır 77 yaşında vefat etti. İnanır'ın ölümünün ardından taziye mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan haberden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
9: Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
3: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da taziye mesajı yayımladı.
10: Türk sineması yeri doldurulamayacak çok kıymetli bir çınarını yitirdi. Ömrünü sanatına adayan, duruşu ve eserleriyle milyonların hafızasında iz bırakan Kadir İnanır'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sanat camiamıza ve tüm sevenlerine sabır diliyorum.
3: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Kadir İnanır için

0: taziye mesajı yayımladı.
1: Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Yılanların Öcü, Kara Gözlüm, Bitirim Kardeşler, Dila Hanım. Saymakla bitmeyecek, canlandırdığı karakterle unutulmayacak bir efsaneyi, Kadir İnanır'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Türk sinemasının usta ismi hafızalarımızda ve gönlümüzde yaşamaya devam edecek. Seni unutmayacağız.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajında ailesine, yakınlarına, sanat camiasına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.
2: Etkiyle mal daha kaliteli çıkmaktadır.
3: Aferin, bravo!
4: ABD ve İran arasında varılan mutabakat sonrası bölgede tansiyon yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisinin hedef alınmasının ardından ABD ordusundan misilleme geldi. İran'da günler sonra yeniden patlamalar yaşandı. Devrim muhafızları bölgedeki ABD üslerinin hedef alındığını duyurdu. ABD Hürmüz Boğazı'nda saldırı düzenledi. İran'dan karşılık vereceğiz açıklaması geldi. Mutabakat sonrası bölgede günler sonra yeniden patlama sesleri yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda Singapur bandıralı bir yük gemisine saldırı yapıldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da ticari gemiye yapılan saldırıya yanıt olarak İran'a hava operasyonu düzenledik açıklamasını yaptı. ABD uçaklarının İran'ın füze ve İHA depolama alanlarını ve kıyı radar noktalarını vurduğu duyuruldu. CENTCOM, ABD kuvvetlerinin İran anlaşmasına uyulmasını ve uygulanmasını sağlamak için tetikte olmaya devam edeceğini belirtti. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, şiddete şiddette karşılık verilecek açıklamasını yaptı. Amerikan New York Times'a konuşan ABD'li yetkilinin açıklamasına göre, ABD Hürmüz Boğazı ve Keşm Adası'ndaki İran hedeflerini F-35 ve F-16 savaş uçaklarıyla vurdu. ABD'nin saldırısının ardından İran'ın liman kenti Sirik'te patlama sesleri duyuldu. İran medyası Sirik'te iletişim kulesine iki füzenin isabet ettiğini duyurdu. Devrim muhafızları ordusu da saldırıyı doğruladı. Saldırıyı püskürttük açıklamasını yaptı. ABD saldırısına hızlı ve kararlı yanıt vereceğiz ifadelerini kullandı. Ardından ABD'nin bölgedeki üslerine saldırı düzenlediklerini bildirdi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya paylaşımında ABD'nin müzakerelerin ortasında İran'a saldırdığını söyledi. Başarısız ABD Başkanı, müzakere ilkelerine veya ateşkese bağlılığının olmadığını gösterdiği ifadelerini kullandı. Ateşkesin bu pervasızca ihlali, onların geri adım atmalarına ve pişmanlık duymalarına yol açacak yorumunu yaptı. Perşembe günü Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye saldırı düzenlenmişti. ABD Başkanı Trump'a Hürmüz Boğazı'ndaki saldırı için İran'a ne yanıt vereceksiniz diye sorulmuş, Trump bunu öğreneceksiniz yanıtını vermişti.
5: AK Parti bugün Sapanca'da kampa giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı kampta terörsüz Türkiye süreci, yeni anayasa çalışmaları, iç ve dış politikadaki gelişmeler masaya yatırılacak.
6: Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız tarihi bir açılış konuşması yaparak hem ülkemize, hem bölgemize, hem de dünyaya seslenecek tarihi açılış konuşmasıyla kampımızın açılışını gerçekleştireceğiz.
7: AK Parti kampa giriyor. Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Gözler o konuşmaya çevrildi.
8: Cumhurbaşkanımızın konuşmaları da biraz 25 yılın içindeki AK Parti'yi değerlendirmek noktasında olacaktır.
9: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok...
10: AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme kampı için hazırlıklar tamamlandı. Geleneksel hale gelen kamp 9 yıllık bir aranın ardından Ankara'da değil Sakarya'da düzenlenecek.
7: Programa bakanlar, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu ve diğer yetkili kurul üyeleri, milletvekilleri ve teşkilat yönetimi katılacak. İç ve dış politikadaki sıcak başlıklar değerlendirilecek. Yeni dönemin yol haritası belirlenecek.
11: Bütçesi olması lazım.
7: Ortak oturumlarda bakanlar katılımcılarla bir araya gelecek. Güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum başlıklarında müzakereler yapılacak.
6: Parti politikaları oturumumuzla birlikte uçtan uca tüm parti politikalarımızı, önümüzdeki tüm kritik süreçleri hep beraber milletvekillerimize ve teşkilatlarımıza gerçekleştirmiş olacağız.

0: ardından da kabine oturumlarımızla birlikte temel icraatlarımızı, temel icraat alanlarımızı başta ekonomi olmak üzere dış politikaya kadar tüm alanlardaki meseleleri burada uçtan uca ele alacağız.
1: Sapanca kampının teması da belirlendi. Partinin 25. yılına atıfla çeyrek asırlık destanı AK Parti oldu.
2: Önümüzdeki günlerde AK Parti'nin dillere pelesenk olacak yeni bir şarkısını da paylaşmış olacağız. Cumhurbaşkanımız konuşmasını yapmadan önce inşallah ve hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah sizlerle de bu süreci en kolay haliyle yürütmeye gayret gösterelim. Bizden talebiniz olduğunda zaten hepimiz buradayız. Biz hazırız.
1: Kampta sosyal faaliyetler de düzenlenecek. Kamp katılımcıları Şule Senin Hikayen ve Bir Adam Yaratmak filmlerini açık havada izleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle hem cumartesi günü hem de pazar günü bir araya gelecek. Erdoğan'ın son gün yapacağı kapanış konuşmasıyla kamp tamamlanmış olacak.
3: Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi terör örgütlerine düzenlenen operasyonlarda 178 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ülke genelinde terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 241 şüpheliden 225'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 218'i savcılığa sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 212 şüpheli ise tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 178 şüphelinin tutuklanmasına, 34 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Gümrüklerde yılın ilk 6 ayında 407 narkotik operasyonu yapıldı. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri 38 milyar lira değerinde 36 ton uyuşturucu madde ele geçirdi.
1: Sınır kapıları, havalimanları ve gümrük bölgeleri. İlk 6 ayda 36 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin verileri paylaştı. Buna göre Haziran itibarıyla yılın ilk 6 ayında 407 operasyon gerçekleştirildi. 38,3 milyar Türk lirası değerinde 36 ton 403 kilogram uyuşturucu madde yakalandı. 2023 yılından bugüne kadar geçen 3,5 yıllık sürede ise 3430 operasyonda 119 milyar 153 milyon Türk lirası değerinde 108,7 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Gürbulak, Kapıkule, Habur, İpsala ve Kapıköy gümrük kapılarıyla İstanbul Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Antalya Havalimanı olmak üzere Türkiye gümrük bölgesinde rekor yakalamalara imza atıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada uyuşturucu ve kaçakçılık şebekelerine ağır darbeler indirildiği vurgulandı.
4: Gümrükler muhafaza ekiplerinin sınır güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılıkla mücadelede ulaştığı yüksek operasyonel kabiliyet, istihbarat gücünü ve caydırıcılık kapasitesini açıkça ortaya koymaktadır. Gümrükler muhafaza ekipleri, ülkemizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığına karşı sarsılmaz bir kararlılık ve azimle mücadele etmeye devam edecek, gençlerimizin ve toplumumuzun korunması için sınırlarımızda kesintisiz görev yapmayı sürdürecektir.
3: 24 yıl aranın ardından katıldığı Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayarak elenen A Milli futbol takımı Türkiye'ye dönüş yaptı. A Milliler D grubundaki 3. ve son maçında ABD'yi 3-2 yendiği maçın ardından Los Angeles'tan kalkan özel uçakla yurda döndü. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da İstanbul Havalimanı'na inen kafilede yer aldı. Milli futbolcular güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından çıkış yaptı. Bazı futbolcular teknik heyetten izin alarak dönüş yapan ekipte yer almadı. Havalar ısındı, artık okulların da kapanmasıyla yaz tatili başladı. Haliyle plajlardaki yoğunluk da artacak. Peki boğulma vakalarının önüne geçmek için ne yapmalı? Rip akıntısı nedir ve akıntıya kapılırsak kurtulmak için ne yapmalıyız? Detaylarına bakalım.
1: Her yıl birçok kişiyi ölüme sürükleyen ya da ölümle burun buruna getiren rip akıntısına dikkat. Özellikle de Karadeniz kıyılarında denize giriyorsanız.
5: Panik yapmasın, enerjisini gereksiz yere tüketmesin.

0: etmesin ve kıyıya paralel şekilde sakin kalarak yüzerek çıkmaya çalışsın.
1: Yaz sezonu açıldı. Havalar ısınınca vatandaşlar da kendini suya bıraktı. Yaz sezonunun en büyük tehlikelerinden biri de rip akıntısı.
0: Yüzme bilmeyenler değil, yüzme bilenler boğuluyor.
2: Peki iyi yüzücülerin bile karşı koymakta zorlandığı rip akıntısı nedir?
0: Ciddi yoğun dalgaların kıyıya doğru vurması ve kıyıya vuran dalgaların da geriye

0: yöntemleri kadar sahildeki ilk müdahale de hayati.
1: Kişinin eğer bilinci açıksa yan yatış pozisyonu. Yetişkinlerde temel yaşam desteği 30 kalp masajı 2 suni teneffüste olur. Ambulans gelene kadar, kişi kendine gelene kadar ya da ilk yardımcı artık gücü tükenene kadar yapmamız gerekiyor.
2: Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Açık hava etkinlikleri iptal edilirken sıcaklıklara bağlı can kayıplarının 300'e yaklaştığı belirtiliyor.
0: Aşırı sıcaklar Avrupa'yı kavuruyor. Sıcaklıklara bağlı sebeplerle hayatını kaybedenlerin sayısı 300'e yaklaşıyor. Sıcaklıklar başta Fransa olmak üzere İspanya ve İngiltere'de rekor seviyelere ulaştı. Eğitimden ulaşıma, sağlıktan altyapı hizmetlerine kadar birçok açıdan hayatı etkisi altına aldı. Fransa'nın başkenti Paris'te termometreler 40,9 dereceyi gösterdi. Haziran ayı sıcaklık rekorunu kırdı. Sıcak nedeniyle başkentte kamusal alanlarda alkol tüketimi yasaklandı. Polis hafta sonu yapılması planlanan etkinliklerin iptal edilmesini istedi. Hastaneler çareyi hastaların yanına vantilatör koymakta buldu.
3: Başka çaremiz yok. Vantilatör işini yapıyor ama mümkün olduğunca yakına koymam gerekiyor. Daha uzağa koyamam.
0: Fransız yetkililer sıcak çarpmasına karşı da acil soğuk banyoları hazırladı. İngiltere'de de aşırı sıcak uyarısı bir gün daha uzatıldı. Öğrenciler sıcağı içeriye hapseden binalar nedeniyle bazı dersleri açık havada işlemeye başladı. Çiftçiler de sıcaktan etkilenen hayvanlarını üzerlerine su sıkarak serinletmeye çalıştı. İngiltere Meteoroloji Ofisi olağanüstü sıcak ve nemli hava dalgasının bir süre daha etkisini sürdüreceğini belirtti. Ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklıkların 36 dereceyi aşabileceğini ifade etti. Aşırı sıcaklar can almaya da devam ediyor. İspanya Sağlık Bakanlığı 21-24 Haziran arasında 212 kişinin rekor sıcaklıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Fransa'da ise boğulma ve sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60'ı aştı. Almanya'da ise 6 kişinin boğularak yaşamını yitirdiği bildirildi. Tarihindeki en sıcak Haziran ayını yaşayan Almanya'da sıcaklığın 40 dereceyi aşması nedeniyle birçok etkinlik iptal edildi.
2: Bu yıl zeytinde var yılı, yani ağaçlarda ürün bol. Bu yıl üretimde %55,7 artış bekleniyor ancak ihracatta düşüş var. Peki bu durum rekor üretim beklentisinin olduğu bu yıl fiyatı ve üreticiyi nasıl etkileyecek? Kritik soruların yanıtına haberimizde bakalım.
0: Geçen yıl tarım sektörünü zirai don vurdu. Bu yılsa bazı ürünlerde rekor üretim bekleniyor. Zeytin de bu ürünlerden biri.
4: Bu sene Türkiye İstatistik Kurumu ilk tahmini açıkladı. Geçen yıla göre %57 bir artışla 3.8 milyon ton zeytin bekleniyor. İlk tahmine göre şu anda rekor bir üretim yılı. Daha önce hiç 3.8 milyon ton zeytin üretimi olmamıştı.
0: Ama beklenen bu rekor üretim beraberinde soru işaretlerini getiriyor.
4: Stoklarda da zeytinyağı olduğu biliniyor. Dolayısıyla şimdi onun üzerine rekor bir üretim gelince hem üretici endişeleniyor hem tüketici hem acaba fiyat ucuzlar mı diye bakıyor ama ihracatta ciddi sıkıntı var. Dolayısıyla sanki bu rekor üretim biraz sıkıntı yaratacak gibi görünüyor.
0: Bu yıl zeytinde var yılı. Temmuz ve Ağustos'ta kuraklık zeytini etkilemezse yüksek üretim beklentisi var.
5: Zeytinde bu yıl hedefler tuttu. Hem zeytinde hem de zeytinyağında tarihi rekor üretim bekleniyor. Peki arz fazlası ne olacak?
4: Ya öncelikle bir durum tespitinin yapılması lazım. Gerçekten stokta bizim ne kadar zeytinimiz var, zeytinyağımız var. 2024'ten itibaren kaldırılan hem zeytinde hem zeytinyağındaki prim desteğinin mutlaka tekrar getirilmesi lazım. İhracatçının desteklenmesi lazım.
0: Türkiye'nin imdadına geçtiğimiz yıllarda İspanya'daki kuraklık krizi yetişmişti.
4: İspanya dünyanın en büyük üreticisi olduğu için orada üretim yarı yarıya azalınca Türkiye'deki zeytinyağı ciddi bir değer kazandı ve ihracatı yaptı. Ama sonra fiyatlar artıyor diye ki dünyada da o zaman artmıştı. Yani o zaman Türkiye'de bunu bahane ederek fiyat artıyor diye ihracata kısıtlama getirdi. Bu da pazarları kaybetmemize neden oldu.
0: Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'a göre sürecin üreticiden yana desteklenmesi gerekiyor.
4: Şimdi bir rekor bir üretim geliyor. Bunu içeride tüketemeyeceğimize göre ihracatın mutlaka daha fazla yapılması gerekiyor.

0: Şimdiden bunun önlemlerinin mutlaka alınması gerekiyor.
1: Bu haberle noktalayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Günday Şimşek'in hazırladığı 28 yıldır ekran klasiği olan Airport'tan merhaba. Türk Hava Yolları bölgesel uçak için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Peki Milli Havayolu Embraer mi, Airbus mı tercih edecek? Brezilyalı imalatçı Embraer'in São José dos Campos'taki üretim tesislerini ziyaret edip E-Jet ailesi hakkında bilgi aldık. Airport'un uçuş rotasında tarihi, kültürü, yemyeşil parkları ve Anadolu'dan izleriyle Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulan Arnavutluğun başkenti Tiran var. Programımızın konuğu Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Nane. Etimesgut Havalimanı yenilendi. Ankara Havalimanı adıyla hizmete başladı. Avrupa'nın 6. nesil savaş uçağı projelerinde dengeleri değiştirebilecek önemli gelişmeler yaşandı. Airport başlıyor.

Türk Hava Yolları bölgesel uçak için yeniden harekete geçti. Yeni uçak tercihi THY'nin önümüzdeki 20 yıllık büyüme haritasını da şekillendirebilir. Milli Hava Yolu'nun önünde bugün sadece yeni bir uçak alma kararı yok. 100-150 koltuk segmentinde yapılacak tercih, Türk Hava Yolları'nın önümüzdeki yıllarda nasıl büyüyeceğini, hangi pazarlara gireceğini ve Türkiye'nin sivil havacılık sanayinde nasıl bir yol izleyeceğini de yakından ilgilendiriyor. Bu tartışmanın merkezinde iki uçak ailesi var. Embraer E2 ve Airbus A220. Brezilya'da Embraer'in São José dos Campos'taki üretim tesislerini ziyaret ettik. Şirketin üst yönetimiyle görüşüp gelecek vizyonlarını dinleme imkanı bulduk. İlk olarak Embraer'le ilgili kısa bir tanıtım videosu izledik. Ardından Embraer Grubu Başkanı ve CEO'su Francisco Gomes Neto şirketle ilgili genel bir bilgilendirme yaptı. Embraer'in tarihi boyunca 20'nin üzerinde uçak için sertifika aldığına, 9000'den fazla ticari ve iş jetini teslim ettiğine dikkat çekti. Brezilyalı imalatçı şu ana kadar 1900'e yakın E-Jet yolcu uçağını hava yollarının hizmetine sundu. Embraer Ticari Havacılık Başkanı ve CEO'su Arjan Meyer'in de konuşmasında Türk Hava Yolları'na gönderdiği mesaj oldukça netti. THY'nin bugün filosunda E2'nin doğrudan karşılığı olan bir uçak bulunmuyor. Meyer, Airbus A220 ile Embraer E2'nin çoğu zaman doğrudan rakip gibi gösterildiğini, ancak A220'nin daha büyük dar gövdeli uçaklara yakın konumlandığını söyledi. Embraer'in ise E2 ailesini 150 koltuğa kadar olan pazara odakladığını vurguladı. Embraer'in son montaj hattını ve diğer tesislerini gezerken, çeşitli hava yollarına ait uçaklar üretim bandında olduğundan çekim yapmamıza izin verilmedi. Sadece teslimata hazırlanan

0: kullanılan uçakların olduğu bölümü görüntüleyebildik. Burada titiz bir şekilde son kontrolleri yapılan uçaklar hava yolları filosuna katılarak hizmete başlayacak.
1: Dünyanın 3 önemli uçak üreticisinden birisinin son üretim hattındayız, yani fabrikasındayız. Burası Brezilya'da Embraer'in tesisleri. Türk Hava Yolları ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'nin de yakın görüşmeler yaptığı ve önümüzdeki günlerde belki de iki ülke arasında güzel gelişmelerin duyabileceğimiz bir dönemdeyiz. Türk Hava Yolları Embraer'den Regional Jet almak için görüşüyor. TUSAŞ ise ortak beraber hem yolcu uçağı, savaş uçağı, insan savaracı, döner kanatlı, artık her alanda işbirliği yapabilmek için görüşme masasında olduklarını biliyorum. İki ülkenin, iki önemli kurumunun da birbirini tamamlayan yönleri var. Dolayısıyla Brezilya Türkiye arasında yakında Türk Hava Yolları TUSAŞ kapsamında bir gelişme duyabiliriz.
0: Kağıt üzerinde birbirine yakın görünen Embraer E2 ve Airbus A220 platformu aslında farklı ihtiyaçlara cevap veriyor. Airbus A220 özellikle A220-300 modeliyle mevcut dar gövde uçaklara yakın bir yerde duruyor. Daha uzun menzili, geniş kabini ve Airbus ekosistemiyle Türk Hava Yolları için bir optimizasyon aracı olabilir. A220-100 modeli 135 koltuk kapasiteli, A220-300 ise 160 koltukla hizmet veriyor. Pratt & Whitney PW1500G motorundan güç alan A220'ler 6700 kilometre menzile uçabiliyor. Embraer E2 ise başka bir söyleme sahip. Milli Hava Yolu'nun filosu bugün doğrudan karşılığı olmayan 80-146 koltuk aralığına işaret ediyor. Yani mesele mevcut uçağın daha verimlisi değil, yeni bir kapasite sınıfı, yeni hatlar ve yeni bir operasyon modeli. Embraer'in 80 ile 146 koltuklu E2 ailesi sayesinde Avrupa'da ikinci kademe şehirler, Balkanlar, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Anadolu'dan dış hat bağlantıları ekonomik hale gelebilir. Embraer E-Jets E2 ailesi 3 modelden oluşuyor. E175E2, E190E2 ve E195E2. Pratt & Whitney GTF motorları yeni kanat tasarımı ve gelişmiş fly-by-wire sistemi sayesinde önceki nesil E-Jet'lere göre önemli yakıt tasarrufu sağlıyor. Uçaklar 5560 kilometre menzile kadar hizmet verebiliyor. Türk Hava Yolları'nın E2 uçak ailesiyle yakından ilgilendiği Embraer, bir yandan da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ TUSAŞ'la ortak işbirliği için görüşmeler yapıyor. Embraer, sivil yolcu uçağı ve iş jeti tarafında dünyanın en deneyimli üreticilerinden biri. TUSAŞ ise Kaan, Hürjet, Anka, Aksungur, Gökbey, Atak ve uzay projeleriyle ciddi bir mühendislik kabiliyete sahip. Bu nedenle iki şirketin ortak zemin araması tesadüf değil.

Tarihi kültürü, yemyeşil parkları Anadolu'dan izleri. Airport bu hafta sizi Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulan Arnavutluğun başkenti Tiran'a götürüyor. Arnavutluk seyahatimiz İstanbul Havalimanı'ndan başlıyor. Yaklaşık 1 saat 40 dakikalık kısa bir uçuş sonrasında Tiran Havalimanı'na ulaşıyoruz. Arnavutluğun başkenti olan Tiran, Daşti Dağı ile çevrili bir alanda ve ülkenin doğusunda yer alıyor. Dalmatça kıyılarına çok yakın olsa da ülkenin denize kıyısı bulunmuyor. Arnavutluğun en büyük şehri olan Tiran her yıl milyonlarca turist ağırlıyor. Ulaşım altyapısı pek gelişmiş olmayan şehirde yoğunlukla otobüs ve taksiler kullanılıyor. Osmanlı'nın 435 yıl hüküm sürdüğü Arnavutluğun başkenti Tiran'da görülmesi gereken 7 noktayı sizler için gezdik, gördük ve ekrana getiriyoruz.

Tiran'ın en popüler yerinin İskenderbey Meydanı olduğunu söyleyebiliriz. Şehir merkezindeki bu büyük meydanın odak noktasında İskenderbey heykeli yer alıyor. Bu heykel sadece meydanın değil, aynı zamanda Tiran'ın da en önemli sembollerinden biri. Tarihte İskenderbey'in Tiran'ın böylesine önemli bir şehir olmasında ciddi katkıları olmuş. Bu nedenle İskenderbey, Arnavutluk halkı tarafından çok sevilen bir figür. Toplamda 40 bin metrekarelik bir meydanın merkezinde bulunan bu ihtişamlı heykelin önünde hatıra fotoğrafı çektirenleri görebilirsiniz. Heykelin bulunduğu meydan 2012 yılında kapsamlı bir dönüşüme uğramış ve bugünkü halini almış. Ethem Bey Camii, Ulusal Tarih Müzesi, Saat Kulesi gibi Tiran'ın en önemli yapıları da bu meydanda bulunuyor. Araç trafiğine kapalı alanda bisiklete binenler, yürüyüş yapanlar ve etrafında parklarda oturanları görmeniz mümkün. Meydanın çevresinde çok sayıda tarihi mekan, pansiyon, restoran ve kafe yer alıyor. Ethem Bey Camii, Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulan şehirde yer alan en önemli eserlerden. Türk ziyaretçilerin gezi listelerinde mutlaka yer bulan tarihi cami, 1794 yılında açılmış. Caminin oluşumunda büyük emeği olan ve camiye bizzat adını veren Ethem Bey, o dönem özelinde Tiran bölgesinde ikamet etmiş önemli bir kültür insanı. Ethem Bey Camii'nin tavan ve duvarlarında çok sayıda süsleme dikkat çekiyor. Bu süslemelerin her biri farklı sanatçılar tarafından nakşedilmiş. İkinci Dünya Savaşı esnasında kare planlı ve tek kubbeli tarihi caminin şerefe bölümü yıkılmış. Fakat 1945 yılında onarımı başarılı bir şekilde gerçekleşmiş. Osmanlı döneminde Tiran'da 8 adet cami inşa edilmiş. Ama sadece Ethem Bey Camii sağlam kalmış. Cami Enver Hoca döneminde kapatılmış ve müzeye çevrilmiş. 1990 yılında tekrar ibadete açılmış. Tiran'da pek fazla yüksek yapı görmeniz mümkün değil. Sadece turizmin gelişmesiyle inşa edilen yüksek oteller var. Onlar da şehrin görüntüsünü bozmuş. Saat Kulesi tarihe tanıklık eden yapıların içinde en yüksek olanı. 35 metre yükseklikteki Saat Kulesi keşfedilmesi gereken yerlerin başında geliyor. 1822 yılında tamamlanan kuleye komşu ülke İtalya'nın Venedik şehrinden getirilen bir saat eklenmiş. Her saat başı çalan bir çana sahip olan saat, 1921'de Tiran Belediyesi'nin Almanya'dan getirdiği yeni bir saatle değiştirilmiş. İkinci Dünya Savaşı esnasında hasar gören saat, 1970 yılında Çin'de yapılan başka bir saate yerini bırakmış. O saat de günümüze kadar gelmiş. Kulenin girişinde iniş ve çıkışları kontrol eden bir görevli bulunuyor. Kulenin tepesine ise 90 basamaklı bir merdivenden çıkarak ulaşılıyor. Çok dar olan merdivenlerde iki kişinin yan yana geçmesi biraz zor. Ancak merdivenlerin köşelerinde geçişlerin yapılabilmesi için yerler ayrılmış. Boşluklarında kuşların yuvaları bulunan kulenin en tepesine çıktığınızda ise Tiran manzarası karşısında bir anlık şaşkınlık yaşıyorsunuz. Bu yükseklikten Tiran'ın en önemli noktalarını incelemek, hafızaya nakşetmek mümkün. Tiran'da bulunan İsa'nın Dirilişi Ortodoks Kilisesi, Arnavutluk'taki en büyük kiliselerden biri. Yapı, Arnavutluk'un komünist dönem boyunca yaşadığı dini yasaklardan sonra yeniden inşa edilen ilk kilise. İsa'nın Dirilişi Ortodoks Kilisesi 2007 yılında inşa edilmiş ve 1200 kişi kapasiteli. Kilise 7 kubbeli bir yapıya sahip ve geleneksel Ortodoks kiliselerinde görülen simetrik mimari özelliği bulunuyor. Kilisenin içinde Ortodoks kiliselerinde bulunan freskler ve mozaikler yer alıyor. New York merkezli mimar ve mühendislik

şirketi tarafından tasarlanan kilise kompleksinin içinde Doğuş Şapeli Çan Kulesi, Kutsal Sinod'un ikametgahı, kültür merkezi, bir kütüphane, diğer iki şapel ve küçük bir müze bulunuyor. Kilisenin kubbesi 32,2 metre, Çan Kulesi ise 46 metre yüksekliğe sahip. Arnavutluk'ta 20 Şubat 1991'de eski lider Enver Hoca'nın Tiran'daki heykelinin yıkılması ülkede komünizmin sona ermesini sembolize ediyor. Bunun için özel müzeler kurularak yarım asırlık komünist rejimin izleri halkın dikkatine sunuluyor. Arnavutluk'taki komünist geçmişe atfedilen müzeler arasında ise özellikle Bunkart öne çıkıyor. Şu an müze olarak kullanılan mekan, komünist lider Enver Hoca tarafından olası nükleer saldırılara karşı sığınak olarak inşa edilmiş. Bunkart, nükleer savaş olasılığına karşı şehirde tasarlanan güçlü sığınak olarak tanımlanıyor. Enver Hoca döneminde sadece ordu görevlilerine yönelik olarak inşa edilen sığınak, yerin altına doğru toplamda 5 ayrı kattan oluşuyor. Özel bir konferans salonu ve 100'den fazla odası bulunan Bunkart, Sovyetler Birliği etkisini yansıtan genel olarak karanlık ve son derece uzun koridorlardan oluşuyor. Tarihi tünel ve sığınak günümüzde önemli bir sanat merkezine dönüşmüş durumda. Tiran'da şehir merkezinde en ilginç yapılardan biri de Tiran Piramidi olarak biliniyor. İlk olarak 14 Ekim 1988 tarihinde Enver Hoca Müzesi adıyla açılan yapı Enver Hoca'nın damadı tarafından tasarlanmış. 1991 yılında ülkenin rejim değiştirmesinin ardından bir konferans merkezi ve sergi sarayı haline getirilmiş. Şu an içinde sanatsal atölyeler ve kahve içip keyifli zaman geçirebilecek birçok mekan bulunuyor. Piramidin tepesine 100 basamaklı merdivenlerden çıkıp şehri tepeden keşfetmek de mümkün.

Tiran'daki turumuzu tamamladıktan sonra başkente bir saat mesafede bulunan Orta Çağ'daki ilk Arnavut devleti olan Arber Prensliği'nin başkenti olan Cluj'e doğru yola çıkıyoruz. Arnavutluk Krallığı'nın başkenti olan Cluj, 15. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilmiş. Ancak 1443 yılında Lecce Birliği'nin lideri Skanderbeg tarafından yeniden ele geçirilmiş ve 1468'deki ölümüne kadar 3 Osmanlı kuşatmasına karşı başarıyla savunulmuş. Osmanlı orduları 1478'deki 4. kuşatmadan sonra şehrin kontrolünü ele geçirmiş ve kendi topraklarına dahil etmiş. Bu şirin beldede tarihin izini sürmek için ilk olarak Cluj Kalesi'ne çıkıyoruz. Skanderbeg'in Osmanlı İmparatorluğu'na karşı isyanının merkezi olan kalenin içinde Ulusal Skanderbeg Müzesi, Fatih Sultan Mehmet Camii ve minaresinin kalıntıları, bir etnografya müzesi ve bir Türk hamamı bulunuyor. Kaleden aşağı indikten sonra Mısır Çarşısı'nı anımsatan Kurije Pazarı'na geçiyoruz. Pazarda Arnavutluğa ait yerel ürünler, hediyelik eşyalar satan dükkanlar yer alıyor. Bunun yanı sıra çarşıda yeşillikler içinde birçok kafe ve restoran da bulunuyor. Pazarın içinden açılan bir kapıdan Murat Bey Camii olarak da bilinen Çarşı Camii'ne giriliyor. Osmanlı döneminde Akçahisar olarak bilinen Cluj'un tarihi çarşısında bulunan cami, günümüzde Arnavutluğun kültürel anıtı olarak tanımlanıyor. Osmanlı döneminde Arnavut beyleri tarafından 1533 yılında inşa edilen cami, komünist diktatörlük döneminde kapatılmış ve minaresi yıkılmış. Cami 1991 yılında yeniden açılmış. Tiran'da çok lüks oteller olmasa da kalabileceğiniz yeni inşa edilmiş konaklama yerleri bulabilirsiniz. Ayrıca Tiran'da aç kalmanız söz konusu değil. Çünkü yerel lezzetler bizim damak tadımıza çok yakın. Her türlü yiyecek içeceği bulabileceğiniz şehirde Türk mutfağından aşina olmalısınız.

Arnavut ciğeri, birek ve elbasan tavayı denemenizi tavsiye ederiz. Osmanlı'nın yaklaşık 500 yıllık hüküm sürdüğü Tiran seyahatimiz Arnavut lezzetleriyle sona eriyor. Haftaya dünyanın başka bir diyarında görüşmek üzere.

0: Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Ayata Başkan Yardımcısı Mehmet Nane ile birlikteyiz. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Sağ olun Gülter Bey.
0: Şimdi bu röportajı Rio de Janeiro'da yapıyoruz. Ayata'nın 82. Genel Kurulu sebebiyle buradayız. Siz de başkan yardımcısı olarak küresel ölçekte havacılığın fotoğrafını en iyi çeken isimlerden birisisiniz. Nasipse 2027'de de tekrar Ayata Başkanı olacaksınız. Bunun anonsu yapıldı.
1: İnşallah.
0: Şimdi buradan bakınca yani Ayata Başkan Yardımcısı koltuğundan bakınca küresel havacılığın çektiği sıkıntıları şöyle bize bir özetler misiniz?
1: Şöyle bir kısaca Ayata'dan bilgi vereyim. Ayata 131 ülkeden 377 tane üyesi olan dünya ticari havacılığının %85'ini üyeleri tarafıyla yapan bir yapılanma. 1300 tane çalışanı olan Cenevre ve Montreal'de merkezleri, genel müdürlükleri, evet. Onun haricinde 5 ayrı yerde de bölgesel müdürlükleri olan bir yapılanma. Güncel problemler nedir? Havacılığın özellikle bu 28 Şubat'ta başlayan ve günümüze de hala devam eden Orta Doğu'daki savaş, bunun yakıta getirdiği etkiler, yakıtla ilgili problemleri günümüzde öne çıkartıyor. Ama bunun yanı sıra bizim geçmişten sirayet eden ve bu sirayeti ta korona dönemine kadar da indirebiliriz. Uçakların zamanında teslim edilmemesi, motorların zamanında teslim edilmemesi, hızlı bir büyümeden dolayı yaşanan tedarik zincirindeki aksaklıklar, ülkeler arası uygulanan kurallarda değişiklik, Corsia uygulamamız, Corsia uygulamasının yanı sıra offsetle ilgili gerekli mekanizmaların tam yerine gelmemesi. Corsia biliyorsunuz nasıl ülkelerin politikalarının belirlendiği bir merkez var. Buna Birleşmiş Milletler diyoruz.
0: Evet.
1: Havacılığın merkezi de ICAO ve Montreal'de. Alınan bir kararla 2019 yılında Corsia diye karbon offset rejimi açıklandı. Evet. Bu offset rejimi 2026 yılından itibaren başlamak üzere bir önceki döneme yani 3 yıllık döneme göre baktığımızda ki 2019 ve ondan sonraki yılın ortalaması alınacak burada. Korona dönemi biraz sıkıntılı geçtiği evet. için. Burada tükettiğimiz bizim uçuş yaptığımızda bir karbon var. Yani dünyaya karbon salgılıyoruz. Bu karbonu belli oranlarda azal. Offset etmemiz lazım. Evet. Bir de gene Ayata olarak biz 2050 yılında ICAO ile beraber açıkladığımız havacılıkta sıfır karbon salınımı projemiz var. Bunun da ara hedefleri var. Bu ara hedefleri 2030, 35 ve 2050 diye devam ediyor. Buna ulaşmanın en büyük unsuru ki %65 bu saf kullanımından gelecek. %100 karbon free dediğimiz karbonsuz ortama ulaşmanın. Kalan %35'lik kısımda yeni teknolojilerin kullanılması ve çevreye duyarlı yaptığımız diğer alandaki tasarruflardan gelecek. Saf kullanımında maalesef şu an dünyadaki üretim 0.8, 2.4 milyon ton ve dünyadaki hava yollarının kullandığı yakıtın %0.8'i. Peki, ileride ne lazım diye bakacak olursak, yani %65'e gelebilmemiz için 2050 yılında
0: evet.
1: 500 milyon ton saf üretmemiz lazım. Onu bırakalım, şu an baktığımızda yatırım ortamına, ülke bazında ya da globalde bugün binde 8'in üstüne çıkacak bir yatırım
0: yok.
1: Henüz daha tam yapılmış evet. değil.

0: yapılmışsa da üretime geçmiş değil.
1: Şimdi bir yandan dijitalleşme var. Şimdi yapay zekalar üzerinde eklendi. Hem havacılıkta bunlar verimliliği artırırken rekabeti de farklı noktalara taşıyor. Hayatı olarak hem dijitalleşmede hem de yapay zeka tarafında neler yapıyorsunuz? Ne tarz düzenlemeler, öngörüler söz konusu?
0: Şimdi hayat olarak biz ilk önce kendi evimizi toparlamamız için biz kendi içimizde dataları toplarken biliyorsunuz hayata belli konularda datalar toplayıp üyelerinden bunu global olarak üyeleriyle paylaşıyor ve benchmark yapıyor. Bu sayede teknik olaraktan kendimizin nasıl bir konumda olduğunu görme imkanımız oluyor hayatanın datalarıyla karşılaştırdığımızda. Data oranı büyüdükçe ki 377 tane şirketten bahsediyorum, 131 ülkeden. Tabii ki yapay zeka ve teknolojiyi kullanmak kaçınılmaz oluyor. O yüzden de Ayata kendi datalarını toplarken, burada misafirlerimize hizmet etmek, müşterilerimize, üyelerimize hizmet etmek açısından teknolojiyi en etkin şekilde kullanacak altyapılarını oluşturmuş ve kullanıyor halde. Bunun yanı sıra üyelerine neler yaptığını da aktararak, paylaşaraktan, dünyadaki teknolojik gelişmelerle ilgili son bilgileri ileterekten, üyelerinin kendi güncel hayatlarında da bunu örnek alması, benchmark olması, rol model olması açısından çalışmalarını yapıyor, yapmaya da devam edecek.
1: Peki, şimdi bu şeyde Ayata Genel Kurulu'nda, Ayata Genel Direktörü Willy Boş, karlılığın 2026'da, %50 oranında bir önceki yıla yaklaşık olarak söylüyorum. Dolayısıyla bir yandan karlılıkta düşüş var. Diğer taraftan yolcu artışı var. 18 bin uçak siparişiniz var ama teslimlerde sorun var. Dolayısıyla bu tarz gelişmeler sizin dijitalleşme, rekabet, verimlilik anlamında yapacağınız yatırımları nasıl etkiliyor?
0: Şöyle, bu tür sıkışık durumlardan çıkmak için en etkin yöntemlerden biri teknolojiyi etkin kullanmaktır. O yüzden de üyelerimiz teknolojiyi kendi kararlarıyla etkin kullanaraktan burada kendilerine bireysel olarak çıkış yolu bulabilir. Dönüyoruz, ne söylemek istedi? Normalde bizim sektörün global karlılığı %4. Bu yakıttan dolayı, yakıt biliyorsunuz Brent petrol jet yakıtına dönerken bir formülle hesaplanıyor. Brent petroldeki artış işte 70 dolarlardan 100 dolarlara geldiğinde kabaca %45 civarlarında.
1: Ama jet yakıtında öyle olmuyor.
0: Ama jet yakıtındaki artış %70 oldu. Evet. Bu nasıl oluyor? Şöyle bir basit formül var. Brent petrolü 100 olarak alırsak, bunu jet yakıtına dönüştürürken eskiden 11 ile çarptığımızda jet yakıtının fiyatını bulurduk. Şimdi buna crack spread deniyor.
1: Evet.
0: Crack yani fiyatlaması. Bu 14'e çıktı. 11-14'e çıktı. Yani 100 dolara aldığınız bir varil yakıtı ton olaraktan 11 çarptığımızda 1100 dolar olan jet yakıtı neye geldi? 1400'e geldi. Yetmedi. Şimdi bu havaalanı kapısına geldiğindeki fiyat. Havaalanının içinde tanker ya da hidrantlar vasıtasıyla dağıtılmasına da bir add-on fee ödeniyor. Onu da üstüne koyduğumuzda yakıt fiyatının hemen hemen iki katı uçak yakıtı arttı. Yani petrol fiyatının artışının iki katına yakın bir fiyat arttı. Peki bunun mali boyutu nedir diye bakarsak, kabaca dünyanın petrol giderleri toplam giderlerin içinde geçen sene %25'ti. Bu sene %31.4'e çıktı. Bu ne rakam ifade ediyor derseniz Mehmet Bey, bu ek olarak bize 100 milyar dolar tüm dünya havacılık camiasına fazla yakıta gider ödememizi sağlar. İşte bu 100 milyar dolar bizim %4 olan global karlılığımızı %2'ye getirdi. Yolcu başına karlılık nedir dersek, işte kabaca 7 dolar olan
1: bir
0: karlılığımız. Şimdi yarım kahve bile...
1: Çay parasına mı indi?
0: Çay parası, yarım kahve evet. 4 dolarlar seviyesine gelecek öngörülüyor bu sene sonunda.
1: Peki burada ek faturadan dolayı sizde onu karşılayabilmek için biletlere zam yapmanız halinde veyahut da ona göre artırmanız halinde bu sefer de yolcu kaybı gibi bir şey söz konusu.
0: Yapamadı.

0: yaptığımız için zaten evet. Karlılığımız aşağıya düştü.
1: Yahut da yapanlar oldu Avrupa'da. Bu sefer
0: yolcu sayısı aşağı gitti.
1: Hem yolcu sayısı gitti hem de kısa hatları kapatmak zorunda kaldılar.
0: Evet. O nedenle maalesef hani düz mantıkla şöyle diyorsunuz. Maliyetin yükseldi, fiyatı arttır. O maliyetin karşılanacak geliri elde et.
1: Öyle
0: ama
1: olmuyor.
0: İşte her şey, her doğru dost doğru doğru değildir diye bir laf vardır ya.
1: Evet.
0: Maalesef gerçek hayatta öyle çalışmıyor. Çünkü giderlerin artması sadece sizi etkileyen bir unsur değil. Hane halkının ödeyeceği faturanın da artmasına sebep oluyor. O nedenle hane halkı da harcama yaparken, bütün dünya için konuşuyorum, özellikle önümüzde kuzey yarım kürede yaz dönemi başlıyor, harcamalarını özellikle turizm alanında ve seyahat alanındaki harcamalarını hane halkına giren para ve ekstra şu anki içinde bulunduğumuz dönemde yakıttan kaynaklanan ek maliyeti de göz önüne alaraktan ne yapıyor? Azaltıyor. Azalttığı vakit talep aşağıya iniyor.
1: Evet.
0: Uzak destinasyona gidecekse yakın destinasyona gidiyor. İşte
1: çok yakınsa karayolunu tercih ediyor.
0: 15 gün gidecekse daha az süreyle gitmeye çalışıyor. Tabii ki tatil ihtiyacını karşılamak istiyor. Gelir sabit olduğu için, gider kontrol dışında arttığı için kendisinin harcayabileceği porsiyonu daha etkin kullanmaya çalışıyor. Bu da talep azalmasına yol açıyor.
1: Şimdi bir de Ayata'nın kendi içinde bir dönüşüm söz konusu.
0: Evet.
1: Bundan işte 10 yıl önceki Ayata'ya baktığımızda geleneksel hava yolları dediğimiz işte Türk Hava Yolları, British, KLM, Lufthansa, Delta, Air France, Emirates bunlar akla gelirdi. Şimdi Ayata içinde sizin Pegasus'un da bulunduğu konsept, yeni hava yolu tipleri, hem low cost'lar var. Şimdi daha farklı hava yolu tipleri de var, hibrit olanlar da var.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla burada etkinlikleri arttı. Hem Ayata'da hem küresel ölçekte. Bu değişim ve dönüşüm Ayata'da nasıl yansıyor? Nasıl bir yönetim anlayışı, değişimi söz konusu?
0: Genel kurulun kompozisyonu tabii ki üyelerinin bölgesel ve fonksiyonel yapılarına göre değişebiliyor. Ben bu değişimin başlangıcında 2019 yılında low cost olarak üye olmuştum Pegasus temsilen. Ve o gün bugündür de bu temsiliyetim devam ediyor. Biz esas yapısal değişimi geçen yıl tamamladık. Bu governance yöntemimizi, yönetim yapımızı değiştirdik. Komite yapılarımızı değiştirdik. Bütün bu yapıların sonucunda da yepyeni bir üyelik stratejisiyle ortaya çıktık. Ve bunun sonucu da üye sayımızı son 5 yıla baktığımızda ciddi %30'a varan oranda arttırdık. Tabii ki bu artışa baktığımızda havacılığın hangi türleri artıyor desek, legacy var, low cost var, kargo taşıyıcıları var.
1: Evet.
0: Özel jet taşıyıcılar var.
1: Kısmen hava charterlar taksiler falan var ama.
0: Charterlar var. Ve wet lease yapan, ACMI yapan şirketlerimiz var. Tabii ki biraz önce dedim ya 377-131'e ulaştı üye sayımız. Son dönemde hangi alan gelişiyorsa üyelik açısından da oradan daha fazla geliyor.
1: Peki bu tablo içinde Türkiye'nin konumu nedir? Nereye gidiyoruz?
0: Yani Türkiye yönetim kurulunda her ülke birden fazla adayla temsil edilmiyor. Türkiye havacılıkta gerçekten ileri konumda olduğunu yönetim kurulunda iki üyeyle temsil edilerekten gösteriyor. Bu açıdan da ülkemizin geldiği havacılığın çok güzel bir nişanesidir bu. Türk havacılığı dünyaya örnek olmaya bulunduğu en büyük sektörel uluslararası dernekte iki üyeyle temsil edilerek gösteriyor. Birçok ülke temsil edilmiyor ve birçok ülke bir üyeyle temsil edilirken Türkiye iki üyeyle temsil ediliyor.
1: Türk Hava Yolları ve Pegasus.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu yılda devam edecek mi? Bunda bir
0: devam edecek inşallah.
1: Teşekkür ediyorum Mehmet Bey.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ayata'daki yeni göreviniz, gelecek yıl beklediğimiz başkanlık göreviniz
0: İnşallah.
1: De şimdiden hayırlı olsun.
0: Çok sağ olun. İyi yayınlar.
1: Sağ olun.
2: Üniversite tercih dönemi kapıda. En doğru adımı atmak için araştırmalar başladı. bu yıl tercih mi yapmalıyım yoksa mezuna

mı kalmalıyım diye düşünen adaylar için avantaj ve riskler neler? Eğitimci Selçuk Işık değerlendiriyor. Üniversitenin adı mı, bölümü mü yoksa şehri mi daha önemli? Eğitimci Yeliz Erdem, tercih listenizi oluştururken rehberlik edecek ipuçlarını paylaşıyor. Görkem İldaş'la yolun başındayken, bugün 16.15'te, Habertürk'te.

Ankara ilk kez devlet misafirleri, zirveler ve geniş gövdeli uçak operasyonları için özel olarak hazırlanmış ikinci bir havalimanı kazandı. Etimesgut Havalimanı kapsamlı yenilemenin ardından Ankara Havalimanı adıyla hizmete açıldı. İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının iniş yaptığı havalimanı, ANK koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet verecek. Temmuz'daki NATO zirvesi kapsamında da kullanılacak havalimanında devlet konuk evi tamamlandı. 3000 metre uzunluğundaki pist ve genişletilen apron ise aynı anda 44 uçağa hizmet verebilecek kapasiteye ulaştı. Yıllarca askeri amaçlarla kullanılan Etimesgut Havalimanı, kapsamlı dönüşümün ardından artık devlet zirveleri, diplomatik uçuşlar ve geniş gövdeli uçak operasyonlarına ev sahipliği yapabilecek. Fransa, Almanya ve İspanya ortaklığındaki Future Combat Air Systems, FCAS programının 6. nesil savaş uçağı programı fiilen sona erdi. Almanya ve Fransa yıllardır çözülemeyen sanayi paylaşımı ve fikri mülkiyet anlaşmazlıkları nedeniyle ortak savaş uçağı geliştirme çalışmalarını durdurma kararı aldı. Bunun üzerine Birleşik Krallık, İtalya ve Japonya tarafından yürütülen 6. nesil savaş uçağı programına Almanya'nın katılması gündeme geldi. İtalya merkezli savunma şirketi Leonardo'nun yeni CEO'su Lorenzo Mariani, Almanya'nın 6. nesil savaş uçağı programı GCAP'ye katılmasının memnuniyetle karşılanacağını, ancak bunun projenin takvimini etkileyebileceğini söyledi. FCAS'in çökmesi sonrasında Almanya'nın nasıl bir yol haritası takip edeceği merak ediliyor. Öte yandan Avrupa'nın 6. nesil savaş uçağı projelerinde yaşanan bu gelişmeler, Türkiye'nin Kaan programını daha dikkat çekici hale getiriyor.

gökyüzü rehberiniz Airport, dünyanın kapılarını aralamaya devam ediyor. Airport'ta bu hafta, yaz sezonunda rekor seviyelere ulaşan uçuş trafiğinin nasıl yönetildiği anlatılıyor. Hava yolları ve operasyon ekipleri, tarifeli seferlerin aksamaması için hangi önlemleri alıyor? Bir aksaklık yaşandığında, yolcuların mağdur olmaması adına hangi kriz planları devreye giriyor? Airport'un uçuş rotasında daracık sokakları, camileri, kaleleri, plajları, şirin kasabaları ve yel değirmenleriyle yaklaşık 390 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Şövalyeler Adası Rodos yer alıyor. Güntay Şimşek'in konuğu TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan. Airport, Pazar saat 12.15'te Habertürk'te.

Günaydın. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmelerle yeniden sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin olan genel kurulu ve ihracatın şampiyonları ödül töreninde konuştu. Türkiye'nin 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü söyleyen Erdoğan, yeni bir döneme giriyoruz.

0: Evet.
1: ...2025 yılında %3,6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise %2,5 oranında büyüme kaydettik ve kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık.
2: Büyüyen Türkiye vurgusu yaptı. Bu başarı milli motivasyon kaynağı oldu dedi.
1: İhracatta yakaladığımız ivme hamdolsun 2026 yılında da kaldığı yerden devam etti. Gerçekleştirdiğimiz ihracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline gelmiş durumda.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları ödül töreninde konuştu. Savunma sanayi alanında artan ihracata dikkat çekti.
1: Savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldi. Bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz.
2: Erdoğan burada da durmayacağız dedi. Yeni bir döneme giriyoruz mesajı verdi.
1: Dünyada ülkemizin ihracattaki bu hızlı yükselişiyle mukayese edilebilecek pek az örnek vardır. Elbette buralarda durmayacağız. İhracatçılarımızla birlikte yeni fırsatlara ve yeni kıtalara doğru ilerleyeceğimiz bir döneme giriyoruz.
3: ABD ve İran arasında varılan mutabakat sonrası bölgede tansiyon yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisinin hedef alınmasının ardından ABD ordusundan misilleme geldi. İran'da günler sonra yeniden patlamalar yaşandı. Devrim muhafızları bölgedeki ABD üslerinin hedef alındığını duyurdu. ABD Hürmüz Boğazı'nda saldırı düzenledi. İran'dan karşılık vereceğiz açıklaması geldi. Mutabakat sonrası bölgede günler sonra yeniden patlama sesleri yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda Singapur bandıralı bir yük gemisine saldırı yapıldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da ticari gemiye yapılan saldırıya yanıt olarak İran'a hava operasyonu düzenledik açıklamasını yaptı. ABD uçaklarının İran'ın füze ve İHA depolama alanlarını ve kıyı radar noktalarını vurduğu duyuruldu. CENTCOM, ABD kuvvetlerinin İran anlaşmasına uyulmasını ve uygulanmasını sağlamak için tetikte olmaya devam edeceğini belirtti. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, şiddete şiddetle karşılık verilecek açıklamasını yaptı. Amerikan New York Times'a konuşan ABD'li yetkilinin açıklamasına göre, ABD Hürmüz Boğazı ve Keşm Adası'ndaki İran hedeflerini F-35 ve F-16 savaş uçaklarıyla vurdu. ABD'nin saldırısının ardından İran'ın liman kenti Sirik'te patlama sesleri duyuldu. İran medyası Sirik'te iletişim kulesine iki füzenin isabet ettiğini duyurdu. Devrim muhafızları ordusu da saldırıyı doğruladı. Saldırıyı püskürttük açıklamasını yaptı. ABD saldırısına hızlı ve kararlı yanıt vereceğiz ifadelerini kullandı. Ardından ABD'nin bölgedeki üslerine saldırı düzenlediklerini bildirdi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya paylaşımında ABD'nin müzakerelerin ortasında İran'a saldırdığını söyledi. Başarısız ABD Başkanı, müzakere ilkelerine veya ateşkese bağlılığının olmadığını gösterdiği ifadelerini kullandı. Ateşkesin bu pervasızca ihlali, onların geri adım atmalarına ve pişmanlık duymalarına yol açacak yorumunu yaptı. Perşembe günü Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye saldırı düzenlenmişti. ABD Başkanı Trump'a Hürmüz Boğazı'ndaki saldırı için İran'a ne yanıt vereceksiniz diye sorulmuş, Trump bunu öğreneceksiniz yanıtını vermişti. ABD'nin arabuluculuğuyla yapılan Lübnan-İsrail görüşmelerinin 5. turunda çerçeve anlaşması imzalandı. İsrail ile Lübnan heyetleri ABD'de 5. tur görüşmeler için bir araya geldi.

0: ABD Dışişleri Bakanlığı'nda anlaşmaya varılmasının ardından tören düzenlendi. Bakan Rubio anlaşmayı uzun ve zorlu bir sürecin ilk adımı olarak nitelendirdi. Çerçeve anlaşması, vatandaşlarına yönelik tehdit ortadan kaldırıldığında İsrail'in sınırlarına geri dönmesini sağlayacak dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise anlaşmanın kendileri için büyük bir başarı olduğunu söyledi. Hizbullah silahsızlanana kadar Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri güvenlik bölgesinden çıkmayacaklarını belirtti. Netanyahu açıklamasıyla ayrıca İran'a büyük bir darbe indirdiklerini iddia etti. İki pilot bölgeyi ise Lübnan ordusunun devralacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyarette bulunduğu Kanada'da mevkidaşı Anand'la görüştü. Bakanlar görüşme sonrası yapılan açıklamada Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemini vurguladı. Bakan Fidan zirve tarihi bir zirve olacak dedi.
1: Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam etmekte. Gerçekten bu zirve tarihi bir zirve olacak.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'ya düzenlediği resmi ziyarette mevkidaşı Anita Anand'la bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan bakanların gündeminde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesi de vardı.
1: İttifak içerisinde son birkaç yıldır devam eden önemli konular var. Bunların başında savunma harcamalarının artılması gelmekte.
2: Bakan Fidan Ankara zirvesinde savunma harcamalarının altının çizileceğini söyledi. Savunma sanayi hakkında özel bir gündem olacağını belirtti. Fidan, ABD ve İran arasında varılan mutabakattan memnun olduklarını dile getirdi. Türkiye'nin sürece destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.
1: Amerika ile İran arasında ateşkesi temin eden mutabakat zaptının imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyduk. Bu ateşkesin Lübnan'ı kapsayacak şekilde genişletilmiş olmasını da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Türkiye olarak Amerika ile İran arasında devam eden müzakere sürecine etkin katkı vermeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir. Dünya kamuoyu bu konuda son derece dikkatli olmalı.
2: Darlington'da nükleer enerji tesisini ziyaret ettiğini kaydeden Fidan, Türkiye ile Kanada arasındaki gelişen işbirliğini de vurguladı. Nükleer enerjide işbirliği olabileceğinin mesajını verdi.
1: Gerçekten çok ciddi bir potansiyel var. Burada Türkiye-Kanada işbirliğinin ben çok olumlu pozitif sonuçlar üreteceğine inanıyorum.
2: Kanada Dışişleri Bakanı Anand da açıklamasında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine vurgu yaptı. Bu zirve beklentinin yüksek olduğu bir zirve olacak dedi. NATO zirvesinde savunma sanayine odaklanılacağını söyledi.
0: Rusya ve Ukrayna savaşı bitirmeye yönelik açıklamalar yaparken karşılıklı saldırılara da devam ediyor. Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'yı masaya gelmeye zorlamak için 40 günlük bir saldırı planına onay verdi. Rusya ise Ukrayna'nın Belarus'u savaşa çekmeye çalıştığını iddia etti.
3: Ukrayna savaşı sonlandırması için Rusya üzerindeki baskısını artıracağını açıkladı. Devlet Başkanı Zelenski 40 günlük bir operasyonu onayladı. Zelenski operasyonla Rusya'yı savaşı bitirmeye zorlayacaklarını savunuyor. Ukrayna son aylarda Rusya'daki hedefleri orta ve uzun menzilli saldırılarla vuruyor. Vurulan hedefler arasında petrol rafinerileri, patlayıcı fabrikaları ve lojistik merkezleri var. Ukrayna'nın artan saldırıları ve yakıt krizi nedeniyle gözler Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'a çevrildi. Rusya'nın Kırım'da atadığı yönetim olağanüstü hal ilan etti. Kararın yakıt sıkıntısı nedeniyle alındığı belirtilirken turizm faaliyetleriyle çocukların yaz kampları Eylül'e kadar durduruldu. Ukrayna yaptığı son saldırılarda ise Tula bölgesindeki bir kimyasal fabrikasının hedef alındığını duyurdu. Moskova'nın 200 kilometre güneyindeki bir patlayıcı fabrikası da vuruldu. Rusya ise Zaporijya bölgesine saldırı düzenledi. Saldırıda 7 kişi yaralandı. Moskova'dan gelen açıklamaların hedefinde de Kiev vardı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın Belarus'u çatışmalara dahil etmeye ve çatışma alanını genişletmeye çalıştığını iddia etti. Belarus'un güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli önlemleri alabileceklerini söyledi. Ukrayna, Belarus'un sınır bölgesindeki sinyal güçlendiricileriyle Rus dronlarına yardım ettiğini iddia etmiş, Belarus'a yapılan uyarının ardından bu istasyonların çalışmayı durdurduğunu belirtmişti.

0: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance yaptığı bir konuşmada derin devletin ABD Başkanı Trump'a saldırdığını iddia etti. Eski Başkan Nixon'ı görevinden eden Watergate skandalının bugün olsa en fazla 12 saat konuşulup unutulacağını söyledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, Başkan Trump'ın Amerikan derin devleti tarafından hedef alındığını iddia etti. Yaşananları eski başkan Richard Nixon'ın yaşadıklarına benzetti. J.D. Vance, yazarı olduğu Communion adlı kitabın tanıtım etkinliğinde konuştu. Richard Nixon Başkanlık Kütüphanesi'ndeki etkinlikte Trump'la eski başkan Nixon arasındaki benzerlikler olduğunu söyledi. Vance, Trump'ın da Nixon'ın da Amerikan derin devleti tarafından hedef alındığını iddia etti.
2: By the way, if you look at the story of how the deep state took down Richard Nixon, it's not all that different from what the same groups of people, the same institutions tried to do to Donald Trump in the first Trump administration. There is a parallel.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı ayrıca kendisini Nixon'a benzetti.
2: Young senator, vice president, writes some best-selling books, is hated by the media. It kind of sounds like J.D. Vance. So I'm a little, you know, I've always liked Richard Nixon, but
1: J.D. Vance, Nixon'ı başkanlıktan eden Watergate skandalının bugün haberlerde sadece 12 saat yer bulabileceğini de söyledi.
2: If Watergate happened tomorrow, it would be like a 12-hour news story. Like the idea that it would have taken down a presidency is crazy.
1: 1972'de patlak veren Watergate skandalı dönemin başkanı Nixon'ı istifa etmek zorunda bırakmıştı. 17 Haziran 1972'de polis başkent Washington'da 5 hırsızı Watergate iş merkezindeki Demokrat Parti Genel Merkezi'ne girmeye çalışırken yakalamış, Nixon'ın seçim kampanyasıyla bağlantılı olan kişilerin genel merkeze dinleme cihazı yerleştirdikleri tespit edilmişti. Nixon skandalı örtbas etmeye çalışmış ancak hakkında azil işlemi başlatılınca görevinden istifa etmişti.
0: Venezuela'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 920'ye yükseldi. 3360'dan fazla kişi de yaralandı. Binlerce kişiden haber alınamadığı belirtilirken uluslararası toplumun gönderdiği kurtarma ekipleri bölgeye ulaşmaya başladı.
1: Venezuela yaşadığı büyük depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Uluslararası ekipler tek tek Venezuela'ya ulaşırken can kayıplarının artmasından endişe ediliyor. Venezuela'da meydana gelen depremlerde en çok hasar alan bölge La Guaira oldu. Kente yaşanan yıkım havadan görüntülendi. Venezuela'nın geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez bölgeyi ziyaret etti.
3: Uluslararası yardım talep ettik. Dominik Cumhuriyeti'nden gelen ilk ekipler ulaştı. Diğer ülkelerden gelenler de kısa süre içinde intikal edecek. Tüm dualarımız ve iyi dileklerimiz Venezuelalılarla.
1: Rodriguez, mümkün olduğunca fazla insanı enkaz altında kurtarmak istediklerini ifade etti. Venezuelalıların açtığı bir internet sitesine göre yaklaşık 46 bin kişiden haber alınamıyor. Yurt dışında yaşayan Venezuelalılar da ülkeleri için yardım topluyor.
4: Yaşananlar korkunç. Binalar çöktü, insanlar kayıp. Enkazdan çıkarılamayanlar var. Bir de altyapı sorunu var. Hastaneler çalışmıyor, tıbbi malzemeler eksik ve itfaiyecilerin müdahalesi yetersiz.
1: Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 7.5 büyüklüğündeki depremin ülkede 1900 yılından beri yaşanan en büyük deprem olduğu belirtiliyor.
0: AK Parti bugün Sapanca'da kampa giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı kampta terörsüz Türkiye süreci, yeni anayasa çalışmaları, iç ve dış politikadaki gelişmeler masaya yatırılacak.
5: Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız tarihi bir açılış konuşması yaparak hem ülkemize, hem bölgemize, hem de dünyaya seslenecek tarihi açılış konuşmasıyla kampımızın açılışını gerçekleştireceğiz.
1: AK Parti kampa giriyor. Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Gözler o konu

0: konuşmaya çevrildi.
1: Cumhurbaşkanımızın konuşmaları da biraz 25 yılın içindeki AK Parti'yi değerlendirmek noktasında olacaktır.
2: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok...
3: AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme kampı için hazırlıklar tamamlandı. Geleneksel hale gelen kamp 9 yıllık bir aranın ardından Ankara'da değil Sakarya'da düzenlenecek.
0: Programa bakanlar, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu ve diğer yetkili kurul üyeleri, milletvekilleri ve teşkilat yönetimi katılacak.

0: politikadaki sıcak başlıklar değerlendirilecek. Yeni dönemin yol haritası belirlenecek.
1: Bütçesi olması lazım.
0: Ortak oturumlarda bakanlar katılımcılarla bir araya gelecek. Güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum başlıklarında müzakereler yapılacak.
2: Parti politikaları oturumumuzla birlikte uçtan uca tüm parti politikalarımızı, önümüzdeki tüm kritik süreçleri hep beraber milletvekillerimize ve teşkilatlarımıza gerçekleştirmiş olacağız. Ardından da kabine oturumlarımızla birlikte temel icraatlarımızı, temel icraat alanlarımızı, başta ekonomi olmak üzere dış politikaya kadar tüm alanlardaki meseleleri burada uçtan uca ele alacağız.
0: Sapanca kampının teması da belirlendi. Partinin 25. yılına atıfla çeyrek asırlık destanı AK Parti oldu.
3: Önümüzdeki günlerde AK Parti'nin dillere pelesenk olacak yeni bir şarkısını da paylaşmış olacağız. Cumhurbaşkanımız konuşmasını yapmadan önce inşallah. Ve hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah sizlerle de bu süreci en kolay haliyle yürütmeye gayret gösterelim. Bizden talebiniz olduğunda zaten hepimiz buradayız. Biz hazırız.
0: Kampta sosyal faaliyetler de düzenlenecek. Kamp katılımcıları Şule Senin Hikayen ve Bir Adam Yaratmak filmlerini açık havada izleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle hem cumartesi günü hem de pazar günü bir araya gelecek. Erdoğan'ın son gün yapacağı kapanış konuşmasıyla kamp tamamlanmış olacak.
4: CHP'deki gelişmelere bakalım. Özel cephesi tarafından geçtiğimiz hafta 800'den fazla delege imzası genel merkeze teslim edildi. Genel merkez kaynakları ise tedbir kararı ve dolayısıyla olağanüstü kurultayın mümkün olmadığı görüşünde. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddialarını araştırmak üzere bir birim kuruldu.
0: CHP'de olağanüstü kurultay tartışması sürüyor. Özel cephesi tarafından geçtiğimiz hafta 800'den fazla delege imzası genel merkeze teslim edildi. Genel merkez kaynakları ise tedbir kararı ve dolayısıyla olağanüstü kurultayın mümkün olmadığı görüşünde. 26 Haziran imzaların incelenmesi için son tarihti. Özel cephesi önümüzdeki hafta çağrı heyeti atanarak olağanüstü kurultaya gidilmesi için mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Olağan kurultay takvimi Eylül ayının başında işlemeye başlayacak. Sonbaharda yargı sürecinin kesinleşmesi halinde 2027 yılının bahar aylarında büyük kurultayın yapılabileceği belirtiliyor. Belediyelerde yolsuzluk ve rüşvet iddiaları da bir yandan araştırılıyor. CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla bunun için bir araştırma birimi kuruldu. Avukatlardan ve maliye alanında uzman isimlerden oluşan birim, belediyelerde yürütülen soruşturmaları mercek altına alacak. İddianamelere ve tanık ifadelerine bakılacak. Sadece hakkında soruşturma olanlar değil, çeşitli iddialarla gündeme gelen ancak soruşturmaya tabi olmayan belediyeler de incelenecek. İncelemeler sonucunda raporlar hazırlanarak genel merkeze sunulacak. Yolsuzluk ve rüşvete bulaştığı tespit edilenler partiden ihraç edilecek.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti. Tarlada buğday hasadına katıldı. Özel, binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Önemli olan doğru yolda olmaktır dedi.
5: Diyarbakır butlan kararı çıktıktan beri, yani biz 12. kattan ayrıldıktan beri 12 şehir gezdik. Şimdi Diyarbakır'dayız.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Cuma namazının ardından esnafı ziyaret etti. Eski Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü tarihi dört ayaklı minareye karanfil bıraktı. Selahattin Demirtaş'ın selamıyla ziyarete başladığını söyleyen Özel, yürüyüşe devam edeceklerini belirtti.
5: Bugün partimizin iradesine atanan bir kayyumdan sonra binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Herkes şundan emin olsun ki, yol cümleden uludur, yol cümlemizden uludur, yol yolcudan da uludur. Önemli olan doğru yolda olmaktır.
0: Özgür Özel kentte buğday hasadına da katıldı. Biçer döver kullanan Özel çiftçilerin yanında olduklarını söyledi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki haksız kayyımı bir şekilde sonlandırırız. Partiyi ele alırız, bir yolunu buluruz. Bir yolunu bulamıyorsak bir yol açarız. O açtığımız yolun sonunda iktidara ulaşır. Çiftçinin bu sorunlarını çözeriz. Çözülmemesi memleket için en büyük beka sorunudur.

0: Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 3. dalga operasyon düzenlendi. 16 şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturması sürüyor. İmar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı iddialarıyla ilgili 3. dalga operasyon yapıldı. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Geçen yıl Temmuz ayında ilk dalgası yapılan operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak yasaya dair mesajlar verdi. Meclis kapanmadan yetişmesi için bir gayret var dedi. Gündeminde NATO zirvesi ve yeni anayasa da vardı.
1: Terörsüz Türkiye sürecindeki yasa hazırlıklarına dair konuştu. Meclis kapanmadan yetişmesi için gayret var dedi.
2: Kritik bir aşamaya gelmiş durumdayız. Komisyon çok önemli çalışmalar yürüttü. Rapor çerçevesinde terör örgütünün kendisini feshetmesi için gerekli yasal altyapı ile ilgili çalışmalar gündemi oluşturuyor. Bunun nihai takdir merciği TBMM. Düzenlemelerin tüm partilerin katılımıyla gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Burada esas mesele silahların bırakılması, terörün Türkiye'nin gündeminden kalıcı şekilde çıkarılması. Meclis kapanmadan bu döneme yetişsin diye bir gayret var.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Basın Federasyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde süreç kapsamında hazırlanacak yasa vardı.
3: Bir taraftan biz diyoruz ki, silahlarınızı bırakın, gelin gerekli düzenlemeleri yapalım. Diğer taraftan örgüt de, ben bırakacağım ama nasıl bir yasal çerçeveyle karşı karşıya kalacağım diyor. Burada bir yasa mühendisliği çalışmasına ihtiyaç var. Yasal olarak neyle muhatap olunduğu belirlenmiş olacak. Ama bunun harekete geçişi belli koşullara bağlanmış olacak.
1: Yılmaz, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerine de değindi.
2: NATO'nun en tarihi toplantılarından biri olacak. ABD, Türkiye arasında ikili ilişkiler açısından önemli bir vesile olacak. Son derece olumlu bir diyalog var iki başkan arasında. Son dönemlerde epeyce bir sorun alanı birikmiş durumda. Çözülmüş olanlar var. ABD-Türkiye ilişkilerinde önemli başlıklar var. Özellikle bu KATSA yaptırımları, jet motorları, F-35 gibi konular ve Amerika ile ticaret konumuz da var.
1: Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu da belirtti. Hazırlıkların katı maddeler şeklinde değil, politika yaklaşımları şeklinde yapıldığını söyledi. İttifak olarak anayasa değiştirme çoğunluğumuz yok. Mecliste diğer partilerle de bir araya gelip çözmemiz gereken bir mesele dedi.
0: Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi terör örgütlerine düzenlenen operasyonlarda 178 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ülke genelinde terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 241 şüpheliden 225'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 218'i savcılığa sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 212 şüpheli ise tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 178 şüphelinin tutuklanmasına, 34 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Türkiye genelinde suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. 1037 şüpheliye adli işlem uygulandı. Organize suç örgütlerine yönelik harekete geçildi. 53 Cumhuriyet Başsavcısının koordinasyonunda yapılan operasyonlarda 1037 şüpheliye adli işlem uygulandı. 564 şüpheli ise gözaltına alındı, 16'sı tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te yaptığı paylaşımla suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Devletimiz suç örgütlerine karşı kararlı diyen Gürlek, şehirlerin huzurunu bozan yapılara izin verilmeyeceğine vurguladı. HGS borcunuz var mesajı atıp bir tıkla binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırdılar. Ancak klasik gibi görünen bu dolandırıcılık inanılmaz bir veri ihlalini ortaya çıkardı. Casus yazılımlarla telefonları hackleyen çete tam 101 milyon kişisel veri, 146 milyon GSM verisini ele geçirdi. Detaylar Arzu Kaya'nın özel haberinde.
4: Kimi kendisini arayan kişilerce, kimi gelen faturayla, kimi de SMS'lerini kontrol ettiğinde hayatının şokunu yaşadı. Milyonlar

0: Onlarca kişisel verinin çalındığı işte bu şekilde ortaya çıktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre dolandırıcılar PTT ve HGS'nin internet sitesi görünümünü taklit ederek sahte ödeme sayfaları oluşturdu. Ardından attıkları mesajlarla vatandaşları bu sayfalara yönlendirdi. Linke tıklayanların kişisel bilgileri ele geçirildi.
1: Ancak klasik bir dolandırıcılık inanılmaz boyutta bir veri ağı ihlaline sebep oldu. Şüphelilerin geliştirdikleri casus yazılımla mağdurların telefonuna eriştiği ortaya çıktı ve böylelikle tam 101 milyon kişisel veri, aynı zamanda 146 milyonluk GSM verisi ele geçirildi.
0: TC kimlik numaralarından adres bilgilerine, telefon numaralarından aile bilgilerine kadar çok sayıda veri panel sistemine yüklendi. Mağdurların ifadesi ise dikkat çekiciydi.
2: HGS borcu mesajı geldi. Tıklayınca Karayolları Genel Müdürlüğü sayfası çıktı. Borcum 1000 TL gözüktü. Ödeme bilgilerini girince hesabımdan 16 bin liraya yakın para çekildiğini gördüm. Bu harcama bana ait değil. Şikayetçiyim.
1: Şüpheliler sadece veri toplamakla kalmadı, arkalarında inanılmaz bir mali iz de bıraktı. Hesap hareketleri incelendiğinde yaklaşık 1 milyar liralık işlem hacmi yaptıkları belirlendi.
0: Savcılık 10 şüpheli hakkında nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme gibi suçlardan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Öte yandan verilerin çalınmasına ilişkin 17 şüpheliye operasyon yapıldı. Soruşturma sürüyor.
3: Yeşilçam'ın efsane ismi usta oyuncu Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu bir süredir zatüre tedavisi görüyordu.
4: Asya'm, al yazmalım.
5: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Dostluktu. Sevgi emekti.
6: Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Dila Hanım'ın Karadağlı Rıza'sı. Rol aldığı onlarca filmde kah yüzümüzü güldürdü, kah sevgiyi sorgulattı. Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti.
7: Burada vurulacak birisi vardı, onu da ben vurdum. Benim adım Zafer Ramazan.
6: Hayat yolculuğu 1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde başladı. İlk ve ortaokul yıllarında okul gösterilerinde rol alarak yeteneğini sergilemeye başladı. 1968 yılında katıldığı Ses Dergisi'nin sinema artisti yarışmasında dereceye giremese de aynı yıl Saklambaç Gazetesi'nin fotoroman artisti yarışmasında birinci oldu. Fotoromanlarla başlayan oyunculuk serüveni Yeşilçam'a uzandı.
8: Sen kim oluyorsun da bana jandarma gönderiyor? Beni zorla getirtmeye kalkıyorsun.
6: Aralarında Utanç, Yılanların Öcü, Katırcılar, Selvi Boylum Al Yazmalım, 72. Koğuş ve Tatar Ramazan'ın da yer aldığı çok sayıda filmde rol aldı. Türk sinemasının önde gelen oyuncularından biri oldu. 180'i aşkın film, 10'u aşkın televizyon dizisinde oynadı. Çok sayıda film festivalinde en iyi erkek oyuncu ve yaşam boyu onur ödülleri aldı. 2012 yılından bu yana çeşitli sağlık sorunları olan oyuncu 16 Mayıs'ta zatüre nedeniyle yoğun bakıma alındı. Akciğerinde tümör tespit edilen Kadir İnanır 21 Mayıs'ta entübe edildi. Yoğun bakımdaki tedavi süreci yaklaşık 40 gün sürdü. Usta ismin kaybı sevenlerini yasa boğdu.
9: Hepimizi yaralı bıraktı gitti. Sanki vurulmuşuz da bir yerde düşmüşüz de bir taraf hiç tutmuyor gibi.
10: Çok özenen, çok istenen bir insandı. Çok dua edildi, çok tanıdığım tanımadığım insanlara. Bu süreçte Bingöl'de bulundum, Diyarbakır'da bulundum. İnanın sokakta yürüyordum. Ben bu kadar sevildiğini, çok sevildiğini biliyordum ama bu kadar sevgi üstü bir şeydi yani. Çok aziz bir sevgi olduğunu bilmiyordum.
6: Kadir İnanır için pazar günü 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Cenazesi Barbaros Hayrettin Camii'nde kılınacak namazdan sonra ulus mezarlığına defnedilecek.
11: Önemli değil. Sizin için çok daha büyük bir...
3: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada 10 şüpheli daha tutuklandı. Karaal'ın adım adım nereye gittiğinin takip edilmesi için aracına GPS cihazı takıldığı ortaya çıkmıştı. Cihazın takıldığı anların görüntülerine bakalım.

0: Aracın etrafında bir süre dolaştı. Sonra arka tarafına, tamponun altına GPS cihazı yerleştirdi. İBB yöneticisinin aracına GPS yerleştirilmesinin görüntüsü ortaya çıktı. Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Aralarında bizzat kaçırma olayına karışanların da olduğu 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfade işlemleri tamamlanan şüphelilere savcılık yol kesmek suretiyle yağma suçlaması yöneltti. 10 şüpheli için tutuklama talep edildi. Savcının mahkemeye sevk ettiği 10 şüphelinin tamamı tutuklandı. Erhan Karaal'ın aracında inceleme yapan Asayiş Şube Polisi, aracın altına GPS cihazı takıldığını ortaya çıkartmıştı. Cihazın Karaal kaçırılmadan 4 gün önce yerleştirildiği belirlendi. Erhan Karaal'ın evinin çevresindeki kamera görüntülerini inceleyen polis, şüpheliye çok geçmeden ulaştı. GPS cihazını takan kişi eski İBB çalışanı S.U.'ydu. Beyaz renkli bir otomobille olay yerine gelmiş, bir süre Karaal'ın aracının etrafında dolaştıktan sonra tamponun alt kısmına cihazı takmıştı. Kaçırılma olayından 4 gün önce takılan cihazla Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısının adım adım izlendiği değerlendiriliyor.
1: Çocuklar karnelerini aldı, milyonlarca öğrenci için yaz tatili başladı. Sağlık Bakanlığı da ailelere çocukların tatili dinlenerek ve sağlıklı geçirebilmeleri için önemli tavsiyelerde bulundu.
2: Ekran kullanımı dengelenmeli, fiziksel aktivite teşvik edilmeli, düzenli uyku ve dengeli beslenme alışkanlıkları kaybettirilmemeli. Öğrenciler karnelerini aldı. Yaz tatili başladı. Sağlık Bakanlığı çocuklara yaz tatilini sağlıklı geçirebilmeleri için tavsiyelerde bulundu. Buna göre tatilde çocukların ekran kullanımına özen gösterilmeli. İnternet, televizyon ve oyun süreleri günlük yaşam aktivitelerini aksatmayacak şekilde sınırlandırılmalı. Çocukların günlük en az 60 dakika açık havada olması sağlanmalı. Ailelerin karnesi zayıf olan çocuklara koşulsuz sevgi ve güven duygusu hissettirmesi de önerildi. Çocukların yıl boyunca gösterdiği çaba ve sorumluluk bilincine dikkat edilmeli. O tavsiyeler arasında uyku ve uyanma saatlerine özen gösterilmesi de var. İşlenmiş ve yüksek şekerli gıdalardan kaçınılması istendi. Çocukların farklı faaliyetlere katılmaları için teşvik edilmesinin önemi de vurgulandı.
1: Son yıllarda 4 yıllık lisans programları yerine 2 yıllık ön lisans programlarına yoğun bir ilgi var. Bu eğilimin arkasında elbette birçok sebep de var. Peki kim neden 2 yıllık bölümü tercih ediyor? Yanıtlar İrem Şimşek'in haberinde.
3: Yeni neslin kolaya kaçma modeli diyelim.
4: Bence güzel bölümlerin hepsi 4 yıllık da.
5: 2 yıllık meslek yüksek okullarını da üniversite alternatifi olarak gördüklerini ve buna göre tercihlerini yaptıklarını görüyoruz.
6: YKS sınavı bitti, tercih dönemi yaklaşıyor. Üniversite adaylarının hangi bölümleri tercih edeceği merak konusu. Son 10 yılda 4 yıllık lisans programları yerine 2 yıllık ön lisans programlarına talep arttı.
7: Millet liseye gider gibi okul okuyor şu anda. İşte 2 yıllık programlar da hani okuyorsun ve İşte okul okudum diyebiliyorsun.
8: Direkt meslek edinmek daha kolay olabilir yani. Sonuçta oradan mezun olduğun gibi iş yerin hazır oluyor diyebiliyorum.
6: Özellikle devlet üniversitelerinde bu talep daha fazla. 2016 yılında bir kontenjana düşen aday sayısı 18,2 iken 2025'te bu rakam 31,5'a kadar yükseldi.
5: Sınav sisteminin bir özelliği olarak da nitelemek bence yanlış olmaz. Tercih hakkı bu kadar artınca doğal olarak öğrenciler de bu hakkını kullanmak istiyor.
9: 2 yıllık bölümlerin de aslında avantajları var. Özellikle sağlık bölümlerinde.
10: Ya, üniversite olabildiğince okumalı bence. 4 yıllık okumalı.
11: YÖK Atlas verilerine göre son 10 yılda ön lisans programlarına olan ilgi rekor düzeye ulaştı. Peki öğrenciler 4 yıllık lisans programları yerine neden 2 yıllık ön lisans programlarını tercih ediyor?
5: Da öğrenciler biraz daha rahat iş girebilecekleri, rahat çalışabilecekleri ve yüksek gelir elde edebilecekleri bölümlere daha çok yöneliyorlar.
6: Peki ön lisansta en çok hangi alanlar tercih ediliyor?
5: Özellikle sağlık bilim dallarıyla ilgili 2 yıllık teknik alanlarda çok önemli bir yoğunluğun olduğunu görebilmemiz mümkün. İletişim ve bilişim sektörüyle ilgili alanların çok etkin olduğunu görüyoruz. İşletme ve muhasebe gibi alanlarda

0: bir azalma olduğunu görebiliyoruz.
1: 4 yıllık programlar bence çok daha iyi abla. Hem daha deneyimli oluyorsunuz bu konuda. Üniversite yılları da en iyi yıllarımız.
2: İstanbul'da yüksek öğretim kurumları sınavında bir adayın yapay zeka ile kopya çektiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Olay Çekmeköy'deki bir okulda 21 Haziran'daki alan yeterlilik sınavında yaşandı. Sınava giren MK kıyafetinin içine gizlediği cep telefonuyla bazı soruların fotoğraflarını çekip yapay zekaya çözdürdü. Görevliler sınav bitiminde salondan çıkmak isteyen öğrenciyi durdurdu. Üst aramasında cep telefonu ele geçirilen genç okuldaki polis tarafından gözaltına alındı. Kopya çekme girişimini itiraf eden şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Mersin'de otizmli çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan öğretmen hakim karşısına çıktı. Öğretmen şiddet iddialarına yanaklarından tutup sevgi gösterisinde bulundum savunması yaptı.
3: Yakasından tutup çekti, ağzına vurdu, ayağıyla sandalyeyi itip korkuttu. Şiddet şikayetiyle tutuklanan öğretmenin mahkemedeki savunmasına aile tepki gösterdi.
4: Konuşamayan bir çocuğa resmen zulmedilmiş yani.
3: Mersin'de yaşayan Bahattin ve Sermin Yılmaz çiftinin otizm tanısı bulunan 5 yaşındaki oğulları eğitim için belediyeye ait bir merkeze gidiyordu. Aile çocuklarının davranışlarında değişiklik fark etti. Ayrıca 5 yaşındaki çocuğun boynunda izler vardı. İddiaya göre küçük çocuğa öğretmeni tarafından şiddet uygulandı.
5: İlk günler güzeldi. Sonra çocuğum sürekli ağlamaya başladı giderken. Gitmek istemiyordu. Çok huzursuzdu.
3: Ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı ve öğretmen kamera görüntüleri üzerine tutuklandı. Kasten yaralama suçlamasıyla dava açılan öğretmen S.C. hakim karşısına çıktı. Savunmasında boynundaki yaraları kendisinin yapmadığını söyledi. Eğitim sırasında çok fazla materyal kullanıyoruz. Onlardan dolayı olabilir dedi. Çocuğun dikkatini çekmek için yakasından ve çenesinden tuttuğunu savundu. Yanaklarından tutup sevgi gösterisinde bulundum ifadelerini kullandı. Anne Sermin Yılmaz, otizmli çocuğunun artık konuşamadığını söyledi. Öğretmenin hapiste cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme tahliyesini isteyen öğretmenin tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.
2: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili gözaltına alınan 7 kamu görevlisi tutuklandı. Tutuklananlar arasında görevden uzaklaştırılan belediye başkan yardımcısı da var. Belediye personelinin ruhsatsız fabrikaya göz yumduğu, çıkan yangında sorumlulukları olduğu iddiasıyla soruşturma izni verilmişti. Düzenlenen operasyonla 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında görevden uzaklaştırılan Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz'de zabıta müdür vekili de var. Geçen yıl Dilovası'nda kozmetik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangında 3'ü çocuk, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. Niğde'nin Boru ilçesinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kemerhisar beldesindeki özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında saat 16.45 sıralarında bilinmeyen nedenle patlama oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vali Nedim Akmeş'e patlamada bir işçinin öldüğünü, bir işçinin yaralandığını açıkladı. Yaralı işçi hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Patlama sonrası çıkan yangına itfaiye müdahale etti. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Vali Akmeş'e adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi. Soruşturma kapsamında bir mülkiye baş müfettişi ile bir polis baş müfettişinin görevlendirildiğini açıkladı. Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen 4 kişilik böcek ailesinin otelde yapılan ilaçlama sonrası hayatını kaybettiği davada karar çıktı. İlaç firması sahiplerine 18 yıl, otel sahibine 13 yıl hapis cezası verildi.
3: Konakladıkları otelde böcek

0: kilaçlaması nedeniyle ölen 4 kişilik aileyle ilgili davada karar çıktı. 6 yaşındaki Kadir Muhammed ve 3 yaşındaki Masal, anne babaları Çiğdem Böcek'le Servet Böcek'in ölümüyle ilgili duruşma İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Karar öncesi ilk sözü hayatını kaybeden Çiğdem Böcek'in annesi Aysu Çelik aldı. Çelik, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Çocuğumu toprağa koyduğumuz gün biz de öldük. Gereken adaleti sağlayın dedi. Sanıklarsa son savunmalarında suçlamaları kabul etmedi. İlaçlama firması sahibi Zeki Kışı, ölümlerin ilaçlama kaynaklı olduğunu düşünmüyoruz dedi. DSS adlı ilaçlama firmasının sahibi Zeki Kışı ve oğlu Serkan Kışı'ya iyi hal indirimi uygulanmadan 18'er yıl hapis cezası verildi. Otel sahibi Hakan Oğlak da 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı. İlaçlamayı yapan Doğan Caferoğlu ise 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. İki otel çalışanının da beraatine hükmedildi. Otelin mesul müdürü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Böcek ailesinin ölümüne neden olan ilaçlama şirketiyle ilgili bir iddianame daha hazırlandı. Nisan 2025'te Şişli'deki bir evde yapılan ilaçlamada 3 yaşındaki Karan Yazıcı'nın ölümüne neden olmakla suçlanan firma sahibiyle ilaçlamayı yapan kişi hakkında iddianame düzenlendi. Sanıklar hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istendi.
1: Bursa'da dere yatağı temizliğinde kullanılacak kepçenin dereye indirilmesi sırasında faciadan dönüldü, vinç devrildi ve sonrasında neler yaşandı bakalım.
0: Dere yatağı temizliği için dereye indirilmeye çalışılan kepçeyle onu taşıyan vinç devrildi. Çevrede bulunanlar ölümden döndü.
2: Mehmet abi kabinin içinde.
0: Korku dolu görüntülerin adresi Bursa'nın Modanya ilçesi. Ekipler dere yatağını temizlemek için vinç yardımıyla dereye kepçe indirmeye çalıştı. Ancak kepçenin ağırlığı ve köprüde meydana gelen çökme sonucu vinç bir anda park halindeki aracın üzerine devrildi. Askıda bulunan kepçe ise dere yatağına uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vinç operatörü kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Sahibi bulunamadığı için çekilemeyen ve vincin altında ezilen araçta hasar oluştu.
1: 24 yıl aranın ardından katıldığı Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayarak elenen A Milli futbol takımı Türkiye'ye dönüş yaptı. A Milliler D grubundaki 3. ve son maçında ABD'yi 3-2 yendiği maçın ardından Los Angeles'tan kalkan özel uçakla yurda döndü. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da İstanbul Havalimanı'na inen kafilede yer aldı. Milli futbolcular güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından çıkış yaptı. Bazı futbolcular teknik heyetten izin alarak dönüş yapan ekipte yer almadı. Pasifik Okyanusu'nda başlayarak Avrupa'ya etkisi altına alan El Nino'nun Türkiye'de de sıcak hava dalgaları şeklinde etkisini göstermesi bekleniyor. Uzmanlar güneş çarpmasından korunmak için uyarı üzerine uyarı yayınlıyor. Güneşten kaçan gölgeye sığınıyor. Peki İstanbul'un gölge alanları yeterli mi? Gizem Türemen ve Mertcan Öztürk sokağa çıktı. İstanbulluların güneşle imtihanını görüntüledi.

0: Vallahi çok sıcak, Allah çarpsın. Baksan yandım, bittim, kül oldum.
1: Hafta sonundan itibaren bayağı bir sıcak hava dalgası geliyormuş.
2: Güneş tam tepeden vuruyor. Yumurtayı koysan yumurtayı pişirecek.
3: Yaz geldi, sıcak hava kavurmaya başladı. Güneşten korunmak isteyen gölge arar oldu.
2: Özellikle ben güneşi hiç sevmiyorum, sıcağı hiç sevmiyorum. Sıcakta yürümek, gezmek imkansız. Gölgeye sığmışsınız.
1: Öyle, başka güneşte oturmaktan daha iyi.
4: Ne oluyor güneşte oturunca?
1: Ya bunalıyorsun.
3: Fransa'dan İspanya'ya, Almanya'dan İngiltere'ye dünyanın iklimini değiştiren El Nino şimdi de gözünü Türkiye'ye çevirdi. Bu yaz kuraklık riski, ani hava olayları ve sıcak hava dalgaları gündemdi.
4: Sıcak hava dalgalarına karşı meteoroloji veya valilik zaman zaman uyarıyor. Özellikle

0: Özellikle saat 12 ile 16 arasında doğrudan güneşe maruz kalmayın, gölge alanları tercih edin diyor. Ama İstanbul'da özellikle de meydanlarda ve parklarda gölge bulmak sanıldığı kadar kolay değil.
1: Az gölgeler, ağaçlar aç.
2: Beton yakıyor bizi. Eminönü meydandaydım. Güneş olan yerlerde hiç kimse yoktu. Gölge olan yerlerde ayakta duracak yer bile yoktu.
3: Gölge ellerde durup serinlemeye çalışıyoruz. Çatının altına girerek. Bir ağacın altına bulursak tabii ağaç.
4: Bulursa oturur gölgeyi, yoksa devam edip gider.
5: Özellikle sahil hatlarında gölgeler genelde dolu. Hatta o kadar dolu ki zaman zaman köşe kapmaca gibi gölge kapmaca yaşanıyor.
1: Biz kalkar kalkmaz kapılara yer bulamıyoruz.
3: Gölgeden kalktığınız anda hemen arkanızdan birisi gelip oturuyor yani.
4: Ben şurada oturuyorum. Ben orada oturacağım dedi. Sen şuraya geçer misin? Babanın tapulu yeri mi burası senin dedim. Önceden dedin rezervasyon falan mı yaptırdın dedim.
2: Ben de aynıyım. Ben hemen biri kalksa da otursam diye bakıyorum.
5: İstanbullular çözüm daha çok yeşillik diyor.
2: Şu an gölge alanı yok ki fazla.
6: Biraz daha fazla ağaç olması lazım.
7: Bol bol ağaç olsun istiyoruz, yeşillik olsun istiyoruz.
8: Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Açık hava etkinlikleri iptal edilirken sıcaklıklara bağlı can kayıplarının 300'e yaklaştığı belirtiliyor.
9: Aşırı sıcaklar Avrupa'yı kavuruyor. Sıcaklıklara bağlı sebeplerle hayatını kaybedenlerin sayısı 300'e yaklaşıyor. Sıcaklıklar başta Fransa olmak üzere İspanya ve İngiltere'de rekor seviyelere ulaştı. Eğitimden ulaşıma, sağlıktan altyapı hizmetlerine kadar birçok açıdan hayatı etkisi altına aldı. Fransa'nın başkenti Paris'te termometreler 40,9 dereceyi gösterdi. Haziran ayı sıcaklık rekorunu kırdı. Sıcak nedeniyle başkentte kamusal alanlarda alkol tüketimi yasaklandı. Polis hafta sonu yapılması planlanan etkinliklerin iptal edilmesini istedi. Hastaneler çareyi hastaların yanına vantilatör koymakta buldu.
10: Başka çaremiz yok. Vantilatör işini yapıyor ama mümkün olduğunca yakına koymam gerekiyor. Daha uzağa koyamam.
9: Fransız yetkililer sıcak çarpmasına karşı da acil soğuk banyoları hazırladı. İngiltere'de de aşırı sıcak uyarısı bir gün daha uzatıldı. Öğrenciler sıcağı içeriye hapseden binalar nedeniyle bazı dersleri açık havada işlemeye başladı. Çiftçiler de sıcaktan etkilenen hayvanlarını üzerlerine su sıkarak serinletmeye çalıştı. İngiltere Meteoroloji Ofisi olağanüstü sıcak ve nemli hava dalgasının bir süre daha etkisini sürdüreceğini belirtti. Ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklıkların 36 dereceyi aşabileceğini ifade etti. Aşırı sıcaklar can almaya da devam ediyor. İspanya Sağlık Bakanlığı 21-24 Haziran arasında 212 kişinin rekor sıcaklıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Fransa'da ise boğulma ve sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60'ı aştı. Almanya'da ise 6 kişinin boğularak yaşamını yitirdiği bildirildi. Tarihindeki en sıcak Haziran ayını yaşayan Almanya'da sıcaklığın 40 dereceyi aşması nedeniyle birçok etkinlik iptal edildi.
8: Esendir ailesi bundan 12 yıl önce Kayseri'de turşu işine girdi. Hatta fabrika bile açtılar. İşleri de gayet iyi gidiyordu ama pandemi başladı. Ekonomik sıkıntılar baş gösterdi. Fabrikada üretim durdu. Hakan Esendir de babasıyla yaşadığı ve tam 3 yıl süren bu zorlu dönemi kayıt altına aldı. Onun çektiği görüntüler belgesel oldu.
11: Pandemiden dolayı ekim dikim yapılamadığı için turşu kurma konusunda büyük sıkıntı çekmiştik. Borçlarımızı ödeme konusunda büyük sıkıntı çekiyorduk.
12: Büyük bir fabrikayla yola çıktılar. İşletmeyi ayakta tutmak için köy evine taşınacak kadar küçüldüler. Ancak yaşadıkları Hakan ve ailesini yıldırmadı. Genç adam tüm o süreci de kayıt altına alıp belgesel haline getirdi.
11: Aslında şu an geçmişe baktığımızda evet neleri başarmışız diyorum. Ayaklanmamız gerekiyordu. Bir şekilde bu işletmeyi tekrardan faaliyete geçirmemiz gerekiyordu.
12: Hakan Esendir'in babası 2014 yılında Kayseri'de turşu ve şalgam üretimine başladı. İki de ortağı vardı. Hakan bu süreçte hem okuluna devam etti hem de babasına yardım etti.
11: Tam otomatik makineler aldık. Çok büyük bir fabrikada kirada oturuyorduk. Kayseri'de tek olmamız nedeniyle gerçekten güvenerek başladığımız bir işti.
12: Ama büyük hayallerle girdikleri turşu işinde aksilikler oldu. işleri bozuldu.
11: Dükkan sahibi %100 zam yaptı ve ilk aydan peşin olarak istedi. Taşınabileceğimiz en uygun yeri bulduk. 4 ay kadar sonra, 4 ay orada oturduk. Ondan

0: Sonra aynı taşınma aşamasına tekrardan başladık maalesef.
1: Koca bir fabrikayı kapatan Esendir ailesi son olarak işte bu köy evine taşındı.
0: Üretime uygun bir yer değildi. İşte bir buçuk sene sonra mevcut bulunduğumuz yeri yandaki arsayı da satın alarak büyüttük. İçeriği üretim tesisi haline getirdik.
2: Hakan Esendir 3 yıldır yaşadığı bütün bu zorlukla birlikte karşısına bir kamera kurdu. İşte şu an olduğu gibi kayıt tuşuna bastı ve babasına yardıma koştu.
0: Bu kadar sürmesini ben de beklemiyordum. Malzemeleri tıra yüklüyordum. Tırdan kamerama koşuyordum. Kameramdan yeni bir açı yakalayıp kamerayı kayda alıp tekrar tıra koşuyordum.
1: Radyo, televizyon, sinema bölümü mezunu Hakan Esendir 3 yıllık süreci belgesel haline getirdi. Belgeselle ulusal bir yarışmaya da katıldı.
0: Orada finalist olarak seçildim. Ben aslında yine bir sona geldiğimizi düşünmüyorum. Ben yeni bir başlangıca geldiğimizi düşünüyorum. Üretim iznimizi de aldık.
3: Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandasıyla yapalım. Bizden hemen sonra yayınımız burası hafta sonuyla devam edecek ve Kübra Nur Uslu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

Harbiye'de konser sezonu devam ediyor. Dünyanın köklü müzik topluluklarından Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve dans topluluğu Türkiye turnesi kapsamında Hayko Cepkin'le 27 Haziran'da sahne alıyor.

müziğinin sevilen ismi Emre Altuğ, efsane bir gece projesiyle unutulmaz şarkılarını 29 Haziran'da müzikseverlerle buluşturuyor. 33. İstanbul Jazz Festivali kapsamında Led Zeppelin efsanevi solisti Robert Plant, Saving Grace projesiyle 2 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkıyor. Flamenco ve Latin müziği grubu Gypsy Kings, Viva El Arte turnesi kapsamında yeniden Türkiye'ye geliyor. Andre Rice liderliğinde sahne alan ekip, Latin ritimlerinin coşkusunu ve kendine özgü tarzını 3 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşturuyor. Alternatif rock müziğinin köklü seslerinden Garbage İstanbul'da sahne alıyor. Shirley Manson, Duke Ellington, Steve Marker ve Bachwick'ten oluşan grup elektronik melodileri rock müzikle harmanlayarak kendi ruhunu yansıtıyor. Konser 3 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

ve ötesi akustik performansıyla yaz sezonunu açıyor. Rock müzik grubunun geniş repertuarından seçilen şarkılar bu kez daha yalın ve etkileyici bir yorumla 3 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşacak.

metal müzik grubu Trivium Türkiye'ye geliyor. 1999 yılında Orlando, Florida'da kurulan grup, melodik metalin akılda kalıcılığını ve rock'n'roll ruhunu bir araya getirerek modern metale kendi yorumunu katıyor. Konser 30 Haziran'da Maximum Unica Çıkava'da gerçekleşiyor.

Tantaşçı yaklaşık 2 yıl aranın ardından başlattığı Sende de Benden Var turnesi kapsamında İstanbul'da sahne alıyor. Geniş repertuarı ve renkli sahne şovuyla sevilen şarkılarını dinleyiciyle buluşturacağı konser 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşiyor.

Yoko Ono 1960'lardan bugüne uzanan eserleri Türkiye'de sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, desen, fotoğraf, video, heykel ve enstalasyon gibi farklı mecraları kapsayan çalışmaları ele alıyor. Seçki Aralık ayına kadar Sakıp Sabancı Müzesi'nde ziyarete açık.

Sanat Anadolu sergilerinin Gül Mevsimi başlıklı yeni seçkisi Isparta'da izleyiciyle buluşuyor. Farklı kuşaklardan sanatçıların Isparta'yla özdeşleşen Gül'ü merkeze aldığı sergi 27-28 Haziran tarihlerinde İş Bankası Eğirdir Şubesi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar efendim. Bugün 27 Haziran Cumartesi, saatlerimiz artık 8'e geliyor. Ben Kübra Nur Uslu, burası hafta sonu başlıyor. Efendim sizin için yine dolu dolu bir program hazırladık. Konuklarımız olacak, pek çok konu başlığımız olacak. Günün öne çıkan gelişmelerini aktaracağız. Geçtiğimiz hafta neler yaşadık, bu hafta bizi neler bekliyor hepsini paylaşacağız. Ama elbette önce gördüğünüz gibi gazetelerle başlayacağız. Geldi gazetelerimizde, yine başlayalım, Hürriyet'le başlayacağız. Hürriyet gazetesinin manşetinde ders olsun ama dert olmasın başlığı var. Efendim malumunuz milliler artık Türkiye'ye de geri dönmeye başladılar. Amiri takımımız dünya

Kupası finallerine turnuvadan flaş takımı ABD'yi yenerek veda etti. Çok eleştirildiler. Dikkat ederseniz efendim bir fotoğrafına da yer veriliyor Arda'nın. Aslında belki de en iyi açıklamalardan birini de Arda yaptı. Arda dedi ki dramaya gerek yok. Kötü oynadık. Tüm eleştiriler haklıdır. Daha iyisini yapacağız, çalışacağız dedi. Dolayısıyla aslında Arda'nın bu ifadeleri de oldukça takdir kazandı diyebiliriz. Bu arada tribünler hakikaten Hollywood gibiydi. Ona da yer veriyor gazete. Gördüğünüz gibi Brad Pitt'ten Paris Hilton'a, Jessica Alba'ya kadar pek çok isim de yine Amerika Birleşik Devletleri Türkiye maçını tribünden izledi. Devam edelim Sabah gazetesiyle. Sabah gazetesinin manşetinde malum efendim artık 15 Temmuz'a da 2 haftalık bir süreç kaldı. 119 ülkede FETÖ'cü avı manşetine yer verilmiş. Şöyle ki detayları hemen paylaşalım. 15 Temmuz ihanetinin 10. yıl dönümü yaklaşırken devletin hafızası FETÖ'cü hainleri unutmuyor. MİT 119 ülkeye firar eden örgütün tepe yöneticilerinin ev adreslerini belirledi ve iade için düğmeye basıldı. Efendim gördüğünüz gibi devlet gereğini yapıyor. 10 yıl geçti. Bir kez daha 15 Temmuz şehitlerimizi de rahmetle minnetle yad edelim. O günü yine hep birlikte anacağız. 15 Temmuz gününü de artık 10. yılına yaklaşmışken devletin de gördüğünüz gibi efendim MİT'in de çalışmaları tüm dünyada sürüyor. Şimdi devam edelim Sözcü'yle. Sözcü gazetesinin manşetinde halkla yürüyoruz, yeni yol açıyoruz ifadelerine yer verilmiş. Özgür Özel'in de aslında bir fotoğrafı var. Hemen detaylarını Sözcü'den de paylaşalım. Nerede yaptı Özgür Özel bu açıklamaları? Diyarbakır'a gitti. Kılıçdaroğlu'nun 3 yıl önce en yüksek oyu aldığı kentte coşkuyla karşılandı ve herkes emin olsun ki doğru yolda yürüyoruz dedi Özgür Özel. Yine orada yaptığı konuşmanın detaylarını da paylaşacağız ve sırada Karar Gazetesi var. Trump'tan Kaan jesti. Malumunuz efendim Trump kendisi söyledi. Bir hediyeyle gideceğim Ankara'ya dedi açıklamasında. Peşi sıra hemen kongreye Kaan'ın jet motorunun satılacağına dair bildirimde yapıldığı duyuruldu. Dolayısıyla bu olayı da Karar Gazetesi Trump'tan Kaan jesti başlığıyla veriyor. Bu arada birazdan bu konuyu uzmanıyla konuşacağız. Bu konu neden önemli? Neden Kaan'ın jet motorlarını Amerika Birleşik Devletleri'nden almamız icap ediyor? Ve aldıktan sonra aslında dengeler nasıl değişecek? Hepsini birazdan konuğumuza da değerlendireceğiz. Ve sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak gazetesi de CHP'deki kavgayı Cem Evine taşıdılar manşetine yer vermiş. Detaylarını da efendim birazdan paylaşacağız yine bu haberinde. Ve Türkiye ile devam edelim. Türkiye gazetesi ABD'nin Kaan kararı yeni dönemin işareti, güç merkezi Türkiye ifadelerini kullanıyor. İşte tam da bu konuyu efendim konuğumuza birazdan değerlendireceğiz. Çünkü Kaan'a sahip olmak yani envanterimizde Kaan'ın olması acaba o güç dengelerini nasıl değiştirecek? Türkiye gazetesinin de dediği gibi güç merkezi artık Türkiye oluyor yorumları var. Öyle mi soracağız birazdan. Ve sırada Posta var. Posta gazetesi de katil amcaya müebbet hapis manşetine yer veriyor. Ağrı'da 2018'de dedesini ziyaret için gittiği köyde kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra karar verildi. Daha önce hakkında verilen beraat kararı Yargıtay'da bozulan amca Yusuf Aydemir bu kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı diyor Posta gazetesi. Şimdi efendim şöyle bir üzerinden geçtik aslında gazetelerin. Birazdan detaylarını sizinle paylaşacağız ama gelin önce bir savaş gündemine bakalım. Çünkü malum her ne kadar müzakereler sürse de hem Lübnan tarafında hem İran'da da dün gece yine hareketli saatler yaşandı. Son durum ne? Bir detayları sizinle paylaşalım. Efendim ABD'nin arabuluculuğuyla yapılan Lübnan-İsrail görüşmelerinin 5. turunda çerçeve anlaşması artık imzalandı. İsrail'e Lübnan heyetleri ABD'de 5. tur görüşmeler için bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda anlaşmaya varılmasının ardından tören düzenlendi. Bakan Rubio anlaşmayı uzun ve zorlu bir sürecin ilk adımı olarak nitelendirdi. Çerçeve anlaşması vatandaşlarına yönelik tehdidi ortadan kaldırıldığında İsrail'in sınırlarına geri dönmesini sağlayacak dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise anlaşmanın kendileri için büyük bir başarı olduğunu söyledi. Hizbullah silahsızlanana kadar Lübnan'ın güneyinde işgal

0: ettikleri güvenlik bölgesinden çıkmayacaklarını belirtti. Netanyahu anlaşmayla ayrıca İran'a büyük bir darbe indirdiklerini de iddia etti. İki pilot bölgeyi ise Lübnan ordusunun devralacağını açıkladı. Ve efendim 24 yıllarının ardından katıldığı Dünya Kupası'nda gruptan ne yazık ki çıkamayarak elenen A Milli futbol takımı da Türkiye'ye döndü. A Milliler D grubundaki 3. ve son maçında ABD'yi 3-2 yendiği maçın ardından Los Angeles'tan kalkan özel uçakla yurda döndü. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da İstanbul Havalimanı'na inen kafilede yer aldı. Milli futbolcular güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından çıkış yaptı. Bazı futbolcular teknik heyetten izin alarak dönüş yapan ekipte yer almadı. Efendim ne yazık ki yaz geldi ve yine yangın haberleri de peşi sıra gelmeye başladı. Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın zirai alana da zarar verdi. Yaklaşık 10 hektar alan yandı. Yangın Aksu ilçesinde Yurtpınar mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark edenler hemen ihbarda bulundu. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangını söndürmek için seferber oldu. İki uçak ve iki helikopter havadan müdahale ile yerdeki ekiplere destek verdi. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 hektar orman ve zirai alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. Yeşilçam'ın efsane ismi usta oyuncu Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu bir süredir zatüre tedavisi görüyordu.
1: Asya'm, al yazmalım.
2: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti.
3: Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Dila Hanım'ın Karadağlı Rıza'sı. Rol aldığı onlarca filmde kah yüzümüzü güldürdü, kah sevgiyi sorgulattı. Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti.
4: Burada vurulacak birisi vardı, onu da ben vurdum. Benim adım Zafer Ramazan.
3: Hayat yolculuğu 1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde başladı. İlk ve ortaokul yıllarında okul gösterilerinde rol alarak yeteneğini sergilemeye başladı. 1968 yılında katıldığı Ses Dergisi'nin sinema artisti yarışmasında dereceye giremese de aynı yıl Saklambaç Gazetesi'nin fotoroman artisti yarışmasında birinci oldu. Fotoromanlarla başlayan oyunculuk serüveni Yeşilçam'a uzandı.
5: Sen kim oluyorsun da bana jandarma gönderiyor?
6: Beni zorla getirtmeye kalkıyorsun.
3: Aralarında Utanç, Yılanların Öcü, Katırcılar, Selvi Boylum Al Yazmalım, 72. Koğuş ve Tatar Ramazan'ın da yer aldığı çok sayıda filmde rol aldı. Türk sinemasının önde gelen oyuncularından biri oldu. 180'i aşkın film, 10'u aşkın televizyon dizisinde oynadı. Çok sayıda film festivalinde en iyi erkek oyuncu ve yaşam boyu onur ödülleri aldı. 2012 yılından bu yana çeşitli sağlık sorunları olan oyuncu 16 Mayıs'ta zatüre nedeniyle yoğun bakıma alındı. Akciğerinde tümör tespit edilen Kadir İnanır 21 Mayıs'ta entübe edildi. Yoğun bakımdaki tedavi süreci yaklaşık 40 gün sürdü. Usta ismin kaybı sevenlerini yasa boğdu.
7: Hepimizi yaralı bıraktı gitti. Sanki vurulmuşuz da bir yerde düşmüşüz de bir taraf hiç tutmuyor gibi.
8: Çok özenen, çok istenen bir insan. Çok dua ediyor. Çok tanıdığın tanımadığın insanlara. Bu süreçte Bingöl'de bulundum, Diyarbakır'da bulundum. İnanın sokakta yürüyordum. Ben bu kadar sevildiğini, çok sevildiğini biliyorum ama bu kadar sevgi üstü bir şeydi yani. Çok aziz bir sevgi olduğunu bilmiyordum.
3: Kadir İnanır için pazar günü 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Cenazesi Barbaros Hayrettin Camii'nde kılınacak namazdan sonra Ulus Mezarlığı'na defnedilecek.
9: Önemli değil. Sizin için çok daha büyük bir...
0: Efendim bir kez daha Kadir İnanır Allah'tan

0: Rahmet sevenlerine de başsağlığı dileyelim. Şimdi efendim sizinle bir fotoğraf paylaşacağız. Milliyet gazetesinden geliyor haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi mezuniyet töreninde torunu Ömer Tayyip Erdoğan'a diplomasını verdi. Dünkü mezuniyet törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve işte o anında fotoğrafı ekranlarınızda torununa diplomayı verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi efendim fotoğraf başka aslında ama bir yandan da aşağıda gördüğünüz gibi bir manşet var. 23 yıldır kesintisiz büyüyoruz diye. Yine bu ifadeler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Peki bu sözleri nerede söyledi? TİM 33. Genel Kurulu'nda bu sözleri söyledi. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları ödül törenine katıldı ve 23 yıldır kesintisiz büyüyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başka neler söylemiş? Gelin bir de onları izleyelim.
1: ...2025 yılında %3,6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise %2,5 oranında büyüme kaydettik ve kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık.
2: Büyüyen Türkiye vurgusu yaptı. Bu başarı milli motivasyon kaynağı oldu dedi.
1: İhracatta yakaladığımız ivme hamdolsun 2026 yılında da kaldığı yerden devam ediyor. Gerçekleştirdiğimiz ihracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline gelmiş durumda.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları ödül töreninde konuştu. Savunma sanayi alanında artan ihracata dikkat çekti.
1: Savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldi. Bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz.
2: Erdoğan burada da durmayacağız dedi. Yeni bir döneme giriyoruz mesajı verdi.
1: Dünyada ülkemizin ihracattaki bu hızlı yükselişiyle mukayese edilebilecek pek az örnek vardır. Elbette buralarda durmayacağız. İhracatçılarımızla birlikte yeni fırsatlara ve yeni kıtalara doğru ilerleyeceğimiz bir döneme giriyoruz.
0: AK Parti bugün Sapanca'da kampa giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı kampta terörsüz Türkiye süreci, yeni anayasa çalışmaları, iç ve dış politikadaki gelişmeler masaya yatırılacak.
3: Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız tarihi bir açılış konuşması yaparak hem ülkemize, hem bölgemize, hem de dünyaya seslenecek tarihi açılış konuşmasıyla kampımızın açılışını gerçekleştireceğiz.
2: AK Parti kampa giriyor. Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Gözler o konuşmaya çevrildi.
4: Cumhurbaşkanımızın konuşmaları da biraz 25 yılın içindeki AK Parti'yi değerlendirmek noktasında olacaktır.
5: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok...
6: AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme kampı için hazırlıklar tamamlandı. Geleneksel hale gelen kamp 9 yıllık bir aranın ardından Ankara'da değil Sakarya'da düzenlenecek.
2: Programa bakanlar, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu ve diğer yetkili kurul üyeleri, milletvekilleri ve teşkilat yönetimi katılacak. İç ve dış politikadaki sıcak başlıklar değerlendirilecek. Yeni dönemin yol haritası belirlenecek.
7: Bütçesi olması lazım.
2: Ortak oturumlarda bakanlar katılımcılarla bir araya gelecek. Güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum başlıklarında müzakereler yapılacak.
3: Parti politikaları oturumumuzla birlikte uçtan uca tüm parti politikalarımızı ve önümüzdeki tüm kritik süreçleri hep beraber milletvekillerimize ve teşkilatlarımıza gerçekleştirmiş olacağız. Ardından da kabine oturumlarımızla birlikte temel icraatlarımızı, temel icraat alanlarımızı, başta ekonomi olmak üzere dış politikaya kadar tüm alanlardaki meseleleri burada uçtan uca ele alacağız.
2: Sapanca kampının teması da belirlendi. Partinin 25. yılına atıfla çeyrek asırlık destanı AK Parti oldu.
4: Önümüzdeki günlerde AK Parti'nin dillere pelesenk olacak yeni bir şarkısını da paylaşmış olacağız. Cumhurbaşkanımız konuşmasını yapmadan önce inşallah.

0: ve hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah sizlerle de bu süreci en kolay haliyle yürütmeye gayret gösterelim. Bizden talebiniz olduğunda zaten hepimiz buradayız. Biz hazırız.
1: Kampta sosyal faaliyetler de düzenlenecek. Kamp katılımcıları Şule Senin Hikayen ve Bir Adam Yaratmak filmlerini açık havada izleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle hem cumartesi günü hem de pazar günü bir araya gelecek.

0: Özel cephesi tarafından hatırlayacaksınız geçtiğimiz hafta 800'den fazla delege imzası genel merkeze teslim edildi. Genel merkez kaynakları ise tedbir kararı ve dolayısıyla olağanüstü kurultayın mümkün olmadığı görüşünde. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddialarını araştırmak üzere bir birim de kuruldu. Gelin şimdi CHP'de yaşanan o son gelişmelere bir bakalım.
1: CHP'de olağanüstü kurultay tartışması sürüyor. Özel cephesi tarafından geçtiğimiz hafta 800'den fazla delege imzası genel merkeze teslim edildi. Genel merkez kaynakları ise tedbir kararı ve dolayısıyla olağanüstü kurultayın mümkün olmadığı görüşünde. 26 Haziran imzaların incelenmesi için son tarihti. Özel cephesi önümüzdeki hafta çağrı heyeti atanarak olağanüstü kurultaya gidilmesi için mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Olağan kurultay takvimi Eylül ayının başında işlemeye başlayacak. Sonbaharda yargı sürecinin kesinleşmesi halinde 2027 yılının bahar aylarında büyük kurultayın yapılabileceği belirtiliyor. Belediyelerde yolsuzluk ve rüşvet iddiaları da bir yandan araştırılıyor. CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla bunun için bir araştırma birimi kuruldu. Avukatlardan ve maliye alanında uzman isimlerden oluşan birim, belediyelerde yürütülen soruşturmaları mercek altına alacak. İddianamelere ve tanık ifadelerine bakılacak. Sadece hakkında soruşturma olanlar değil, çeşitli iddialarla gündeme gelen ancak soruşturmaya tabi olmayan belediyeler de incelenecek. İncelemeler sonucunda raporlar hazırlanarak genel merkeze sunulacak. Yolsuzluk ve rüşvete bulaştığı tespit edilenler partiden ihraç edilecek.
0: Efendim Hürriyet Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız. Şimdi Diyarbakır'da Demirtaş selamı başlığına yer veriliyor. Detaylar şöyle. Özel dün Diyarbakır'a gitti. Cuma namazını Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de kılan Özel esnafı ziyaret etti. Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden kendisine selam gönderdiğini belirten Özel, Demirtaş'ın selamları bütün Diyarbakır adına, bütün bölge halkı adına, bütün Kürtler adına başımızın gözümüzün üstündedir. Kendisine selam olsun dedi. Gördüğünüz gibi Tahir Elçi'yi de unutmadı. Özgür Özel Tahir Elçi anısına da karanfiller bırakıldı. İşte o anın fotoğrafını da Hürriyet Gazetesi paylaşıyor efendim. Şimdi sıradaki haberimize devam edelim. Malumunuz çokça konuştuğumuz bir meseleydi. Pestisit. İyi bir haber var. Bitki koruma ürünlerinin kullanımında artık yeni bir dönem başlıyor. Çünkü Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği B reçete sistemiyle pestisitlerin satışı ve kullanımı elektronik ortamda takip edilecek artık. Sistem 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye genelinde uygulanacak.
2: Şu anda aynı beşeri ilaçlarda olduğu gibi kullananın belli olduğu, ilacı yazanın belli olduğu, kimlerin hangi amaçla, hangi ürün için, ne kadarlık bir alanda, hangi dozda kullanılmasını düzenleyen bir sistem uygulanmaya başlandı.
1: B reçete sistemi yurt genelinde yaygınlaştırılacak. 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanmaya başlayacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 ilin tarım ve orman il müdürleriyle çevrim içi toplantı yaptı. Toplantıda B-reçete sisteminin uygulamaya alındığını açıkladı.
2: Bu sistemde sadece bitkisel üretim yapan üreticiler bitki koruma ürününe erişebilecekler. Ve sadece üretim yapılan alan için satış ve kullanım mümkün olacak.
1: B-reçete sistemiyle bitki koruma ürünlerinin hatalı ve gereğinden fazla kullanımı önlenecek. Pestisitler reçetelendirilerek satış ve uygulama aşamaları elektronik ortamda kaydedilecek. Tarım Bakanlığı sistemlerinde kayıtlı olan tarım alanı ve ürününe göre pestisit kullanımına izin verilecek. Bilimsel kriterlere göre bakanlık onaylı dozlar dikkate alınacak.
0: Efendim tatil başladı. Okullarda yaz tatili için artık son zil çaldı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci de karne aldı. Öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla vedalaşıp işte tatiline de başladı.
3: Nasıl geldi karnene?
4: Çok iyi.
5: Çok güzel geçti. Okulumuzu çok seviyoruz.
6: Çok iyi geldi. Çok mutluyum.
7: Test çözerim, kitap okurum.
8: Tatile gideceğim.
1: Son ders zili çaldı. 18 milyon öğrenci için bir eğitim öğretim dönemi daha tamamlandı.

0: gelecek?
1: Bilmiyorum, sürpriz.
2: İlk annemiz, heyecanlıyız.
3: Eylül ayında başlayan eğitim öğretim yılı bitti. Yaz tatiline çıkan öğrenciler mutluydu.
4: Bir sürü madalya kazandım. O yüzden çok mutluyum.
5: Beraber okuduk, beraber bitiriyoruz.
6: Çok güzel geçti. 6. sınıfı bitiriyorum.
7: Bir öğretim yılı daha tamamlandı. Karnesini alan fotoğraf köşesine geçti. Hatıra fotoğrafı çekildi.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de İstanbul'da Medeni Berk İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenindeydi. Bakan Tekin öğrencilere yaz tatilini doğru değerlendirmeleri konusunda tavsiyeler verdi.
8: Hem LGS'de hem YKS'de şunu bir kez daha gördük. Artık kademeler arası geçiş sınavları daha çok Türkçe okuduğunu anlama temaları üzerinde odaklanmış durumda. O yüzden yaz aylarında çocuklarımızın bol bol kitap okumalarını, bu alışkanlığı edinmelerini öneriyorum.
9: Dinlenmeli olacak. Biraz da çalışacağız tabii. Her gün kitap okuyacağız.
7: Yazın kaç tane okuyacaksın kitap?
1: 5.
10: Şimdi efendim Milli Eğitim Bakanı'nın tavsiyesi bol bol kitap okuyundu. Sağlık Bakanlığı'ndan da bir tavsiye var. Özellikle çocukların tatilini dinlenerek ve sağlıklı geçirebilmeleri yönünde izleyelim o tavsiyeleri de.
3: Ekran kullanımı dengelenmeli, fiziksel aktivite teşvik edilmeli, düzenli uyku ve dengeli beslenme alışkanlıkları kaybettirilmemeli. Öğrenciler karnelerini aldı. Yaz tatili başladı. Sağlık Bakanlığı çocuklara yaz tatilini sağlıklı geçirebilmeleri için tavsiyelerde bulundu. Buna göre tatilde çocukların ekran kullanımına özen gösterilmeli. İnternet, televizyon ve oyun süreleri günlük yaşam aktivitelerini aksatmayacak şekilde sınırlandırılmalı. Çocukların günlük en az 60 dakika açık havada olması sağlanmalı. Ailelerin karnesi zayıf olan çocuklara koşulsuz sevgi ve güven duygusu hissettirmesi de önerildi. Çocukların yıl boyunca gösterdiği çaba ve sorumluluk bilincine dikkat edilmeli. O tavsiyeler arasında uyku ve uyanma saatlerine özen gösterilmesi de var. İşlenmiş ve yüksek şekerli gıdalardan kaçınılması istendi. Çocukların farklı faaliyetlere katılmaları için teşvik edilmesinin önemi de vurgulandı.
10: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilerek Türkiye'nin uluslararası temsilcisi oldu. Dünya Belediyeler Birliği olarak da bilinen Dünya Konseyi toplantısı Fas'ın Tanca şehrinde gerçekleştirildi. Meksiko City Belediye Başkanı'nın da aday olduğu seçimleri farkla kazanarak 2026-2029 dönemi için başkanlık görevine seçildi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve böylece dünya genelinde 240 binden fazla yerel ve bölgesel yönetimi temsil edecek artık Altay'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan da tebrik etti. Gümrüklerde yılın ilk 6 ayında 407 narkotik operasyonu yapıldı. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri 38 milyar lira değerinde 36 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.
3: Sınır kapıları, havalimanları ve gümrük bölgeleri ilk 6 ayda 36 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri tarafından uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin verileri paylaştı. Buna göre Haziran itibarıyla yılın ilk 6 ayında 407 operasyon gerçekleştirildi. 38,3 milyar Türk lirası değerinde 36 ton 403 kilogram uyuşturucu madde yakalandı. 2023 yılından bugüne kadar geçen 3,5 yıllık sürede ise 3430 operasyonda 119 milyar 153 milyon Türk lirası değerinde 108,7 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Gürbulak, Kapıkule, Habur, İpsala ve Kapıköy gümrük kapılarıyla İstanbul Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Antalya Havalimanı olmak üzere Türkiye gümrük bölgesinde rekor yakalamalara imza atıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada uyuşturucu ve kaçakçılık şebekelerine ağır darbeler indirildiği vurgulandı.
11: Gümrükler muhafaza ekiplerinin sınır güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılıkla mücadelede ulaştığı yüksek operasyonel kabiliyet, istihbarat gücünü ve caydırıcılık kapasitesini açıkça ortaya koymaktadır. Gümrükler muhafaza ekipleri, ülkemizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığına karşı sarsılmaz bir kararlılık ve azimle mücadele etmeye devam edecek,

0: gençlerimizin ve toplumumuzun korunması için sınırlarımızda kesintisiz görev yapmayı sürdürecektir.
1: Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi terör örgütlerine düzenlenen operasyonlarda 178 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ülke genelinde terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 241 şüpheliden 225'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 218'i savcılığa sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 212 şüpheli ise tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 178 şüphelinin tutuklanmasına, 34 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Efendim, görüntü Venezuela'dan geliyor. Hakikaten çok kötü görüntüler geliyor Venezuela'dan. Yıkımın boyutu oldukça fazla. Meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 920'ye yükseldi. 3360'dan fazla kişi de yaralandı. Binlerce kişiden haber alınamadığı belirtiliyor. Uluslararası toplumun gönderdiği kurtarma ekipleri bölgeye ulaşmaya da başladı.
2: Venezuela yaşadığı büyük depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Uluslararası ekipler tek tek Venezuela'ya ulaşırken can kayıplarının artmasından endişe ediliyor. Venezuela'da meydana gelen depremlerde en çok hasar alan bölge La Guaira oldu. Kente yaşanan yıkım havadan görüntülendi. Venezuela'nın geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez bölgeyi ziyaret etti.
3: Uluslararası yardım talep ettik. Dominik Cumhuriyeti'nden gelen ilk ekipler ulaştı. Diğer ülkelerden gelenler de kısa süre içinde intikal edecek. Tüm dualarımız ve iyi dileklerimiz Venezuelalılarla.
2: Rodriguez, mümkün olduğunca fazla insanı enkaz altında kurtarmak istediklerini ifade etti. Venezuelalıların açtığı bir internet sitesine göre yaklaşık 46 bin kişiden haber alınamıyor. Yurt dışında yaşayan Venezuelalılar da ülkeleri için yardım topluyor.
4: Yaşananlar korkunç. Binalar çöktü, insanlar kayıp. Enkazdan çıkarılamayanlar var. Bir de altyapı sorunu var. Hastaneler çalışmıyor, tıbbi malzemeler eksik ve itfaiyecilerin müdahalesi yetersiz.
2: Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 7.5 büyüklüğündeki depremin ülkede 1900 yılından beri yaşanan en büyük deprem olduğu belirtiliyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyarette bulunduğu Kanada'da mevkidaşı Anand'la görüştü. Bakanlar görüşme sonrası yapılan açıklamada Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemini vurguladı. Bakan Fidan ayrıca zirve tarihi bir zirve olacak dedi.
5: Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam etmekte. Gerçekten bu zirve tarihi bir zirve olacak.
6: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'ya düzenlediği resmi ziyarette mevkidaşı Anita Anand'la bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan bakanların gündeminde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesi de vardı.
5: İttifak içerisinde son birkaç yıldır devam eden önemli konular var. Bunların başında savunma harcamalarının artılması gelmekte.
6: Bakan Fidan Ankara zirvesinde savunma harcamalarının altının çizileceğini söyledi. Savunma sanayi hakkında özel bir gündem olacağını belirtti. Fidan, ABD ve İran arasında varılan mutabakattan memnun olduklarını dile getirdi. Türkiye'nin sürece destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.
5: Amerika ile İran arasında ateşkesi temin eden mutabakat zaptının imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyduk. Bu ateşkesin Lübnan'ı kapsayacak şekilde genişletilmiş olmasını da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Türkiye olarak Amerika ile İran arasında devam eden müzakere sürecine etkin katkı vermeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir. Dünya kamuoyu bu konuda son derece dikkatli olmalı.
6: Darlington'da nükleer enerji tesisini ziyaret ettiğini kaydeden Fidan, Türkiye ile Kanada arasındaki gelişen işbirliği

0: gerektiğini de vurguladı. Nükleer enerjide işbirliği olabileceğinin mesajını verdi.
1: Gerçekten çok ciddi bir potansiyel var. Burada Türkiye-Kanada işbirliğinin ben çok olumlu, pozitif sonuçlar üreteceğine inanıyorum.
0: Kanada Dışişleri Bakanı Anant'a açıklamasında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine vurgu yaptı. Bu zirve beklentinin yüksek olduğu bir zirve olacak dedi. NATO zirvesinde savunma sanayine odaklanılacağını söyledi.
2: Efendim, bu arada NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de aynı Hakan Fidan'ın söylediği gibi aslında bu zirve bir dönüm noktası olacak demişti. Şimdi Rutte'den yeni açıklamalar da var. Bu kez Amerika Birleşik Devletleri'nde konuştu ve Türkiye'nin savunma sanayinden övgüyle bahsetti. NATO Liderler Zirvesi'nin ilk gününde büyük bir savunma sanayi günü düzenleyeceklerini de duyurdu.
3: NATO Genel Sekreteri Rutte, Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi hakkında açıklamalarda bulundu. Zirvenin önemine dikkat çeken Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisiyle NATO'ya güç kattığını belirtti. Rutte, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Atlantik Konseyi'nde konuştu. Ankara Zirvesi'nin geçen yıl yapılan Lahey Zirvesi'nden daha önemli olabileceğini söyledi. Aselsan'ın tüm NATO'ya fayda sağladığına dikkat çekti.
4: Baharda Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan'ın genç ve yetenekli mühendisleriyle konuştum. Bu mühendisler ittifakın tüm üyelerine fayda sağlayacak Türkiye'nin savunma sanayi devriminin öncüleri.
3: Rutte Ankara zirvesinde savunma sanayisindeki fırsatların sergileneceğini anımsattı. 10 milyarlarca dolarlık yeni sözleşmelerin açıklanacağını vurguladı.
5: Beklentiler oldukça yüksek. Ankara'da fırsatları yakaladığımızı ve savunma sanayi devrimini gerçekleştirdiğimizi gösterme platformu sağlayacağız. 10 milyarlarca dolarlık sözleşmeler duyuracağız.
3: NATO Genel Sekreteri Ankara Zirvesi'nin ilk gününde büyük bir savunma sanayi günü düzenleyeceklerini de söyledi.
4: Türkiye'nin yaklaşık 3000 adet savunma sanayi şirketi var ve bunlar tüm NATO topraklarında faaliyet gösteriyor. Zirvenin ilk gününde büyük bir savunma sanayi günü düzenleyeceğiz.
3: Rutte, Ankara zirvesine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de katılacağını ifade etti. NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
2: Şimdi efendim, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin bıraktığı yerden hem savunma sanayinden hem de NATO'dan bahsedeceğiz. Bir de malumunuz ABD Dışişleri Bakanlığı Kaan'ın motorlarının satışı için kongreye resmen bildirim yaptı. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'da kullanılacak F-110 motorlarının satışına onay verilmesi bekleniyor. Peki bu karar sadece savunma sanayi açısından değil, Ankara-Washington hattındaki ilişkiler bakımından da yeni bir dönemin habercisi mi? Bir diğer yandan da malum Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında süren bir müzakere süreci de var. Hepsini konuşacağız. Bu dilimde bir konuğumuz var. Kent Üniversitesi öğretim üyesi, emekli kurmay albay Doktor Çağlar Özel bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
6: Hoş bulduk. Günaydın Kübra Hanım.
2: Günaydın.
6: Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olunuz. Günaydın. Şimdi hocam isterseniz Kaan'la başlayalım. Çünkü aslında şöyle, malum kongreye bildirim yapıldı ve denilen o ki kongreyle yürütülen bu onay süreci yerleşik bir teamül aslında. Yani bildirim haricinde yasal bağlayıcılığı da pek yok. Yani kongre isterse evet bunu engelleyebilir ama bunun şartları çok zor. 3'te 2 çoğunluk gerekiyor. Dolayısıyla artık bu satışın gerçekleşmesi çok büyük bir ihtimal. 2 haftalık bir süreç var. Yani işte tam da Trump böyle NATO için gelirken bu satış neredeyse hazır olacak deniliyor. Şimdi eğer böyleyse Kaan savaş uçağının tamamlanması için İşte bu motor en stratejik parça. Bu bir dönüm noktası mı olacak? Ne dersiniz?
6: Kübra Hanım, doğru söylüyorsunuz. Açıkçası şunu ifade etmek lazım. Şimdi önce NATO zirvesiyle birlikte bu konuyu ele alalım isterseniz.
2: Tabii hocam, buyurun.
6: İşte 37'sincisi olacak yanılmıyorsam Ankara'da. Biraz önce de ifade ettiği üzere hem NATO Genel Sekreteri hem de diğer ülkelerin temsilcileri tarafından ortaya koyulan ana unsur çok önemli bir zirve olacağı net. Şimdi Türkiye açısından bakalım. Birincisi, Türkiye'miz için bir gurur meselesi olacak Türkiye'de olması ve ama NATO'nun geleceğine yönelik de çok önemli kararlar alacak ve savunma sanayi vesaire. Şimdi buradan Kaan'a gelelim. Kaan Türkiye'mizin gururu. Yani bunu artık bu coğrafyada yaşayan hemen hemen herkesin, özellikle benim gibi yaşı 60'ın üzerinde olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kendi uçağını kendi yap kampanyasından başka ülkelerin uçaklarını izlerken ya biz ne zaman yapacağız diye soran bu uçak şimdi kendi uçağımızı gökbatanda görünce tarif edilmez bir mutluluk yaşıyoruz. Birincisi bu. Peki Trump birdenbire durdu ve bekledi ve işte bu 110 motorlarını getirdi. Daha sonra da 35 bin lira olacak. Şimdi bakınız bunun bir ülkeye herhangi bir şekilde böyle ki biz aşağı yukarı 20'ye yakın ülkeden de yıllarca yani 1970'lerden günümüze kadar da Sayın Uslu ambargo üzerine ambargo yedik. Yani çok değişik gerekçelerle özellikle Türkiye'nin terörle mücadelesindeki Suriye ve Irak'taki efendim coğrafyada kullandığı silahlar olsun, Kıbrıs Barış Harekatı olsun, ne olursa olsun her türlü gerekçelerle Türkiye'mizin gelişmesi, savunma sanayi, ordumuzun, kahraman ordumuzun kullandığı her türlü tesisata acayip gerekçelerle ambargolar koyuldu, elimizi kolumuzu bağlamaya çalışıldı. Ancak ülkemiz özellikle 2002'lerden sonra üç başlık üzerinde savunma sanayisini oturttu. Birincisi yerlilik, ikincisi millilik, üçüncüsü stratejik otonomi. Bu ne sağladı? Gerek savunma sanayi politikalarında, dış politikada, ekonomi politikalarında bir proaktif bir politikayı ve bir bölgesel güç yeteneğini kazandı. Türkiye güçlenince, güçlü ordusu, güçlü devlet oldukça da NATO'nun yeni vizyonu çerçevesinde, şimdi onu geçen hafta biliyorsunuz Savunma Bakanı, Savaş Bakanı Exit 3.0'la ortaya koydu. Türkiye artık o 90'larda önemi kalmadı denilen Soğuk Savaş sonrasında ama Türkiye artık şöyle geriye yaslanıp küresel krizlere baktığımızda vazgeçilmez bir ülke, işbirliği yapılmak zorunda olan bir ülke noktasına geldi. Bu bir, bölgesel güç gömleğini çıkarmış, bana göre büyük güç gömleğini giymiştir bu iki. Gerek Trump'ın gerekse NATO'nun rutenin de dahil olmak üzere yapmış oldukları analizlerde gördüler gerçeği, akıllı adamlar. Bu bölgedeki, bu coğrafyadaki krizler Türkiye'siz çözülemeyecek olarak bunu kabul ettiler. Yani Türkiye olmadan biz burada atacağımız adımlarda hata yaparız. Çünkü Türkiye'nin şöyle bir profili var. Bunu söyledikten sonra geçeceğim hemen. Ne olur yanlış anlamayın hemen
2: okuyacağım. Rica ederim hocam ne olur.
6: Şöyle efendim bakınız. Biz burada atacağımız adımlarda Türkiye'nin işbirliğini, Türkiye'nin gücünü yanımızda hissetmediğimiz müddetçe çok kolay bu küresel sorunların çözümünde ilerleyemiyoruz. Örnek Güney Kafkasya, örnek Rusya, Ukrayna çözülecektir o da bakın. Çok
2: İran ya da değil mi hocam?
6: Devam ediyorum. Tabii ki.
2: Ya da Gazze meselesinde mesela son anda Türkiye'nin devreye
6: tabii
2: girmesi.
6: Ki İran, Gazze, Libya, Doğu Akdeniz bu gibi konularda her ne kadar İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan, Şer İttifakı ne kadar engellemeye çalışırsa çalışsın Sayın Uslu. Trump'ta, NATO'da yani ABD'de, NATO'da diğer bütün Batı ülkelerinde Türkiye'nin buradaki gücünü bu güç derken de böyle boş bir kof güç değil yani. Hem askeri gücünü hem devlet olarak diplomatik gücünü, yaptırım gücünü, etki ve ilgi alanları üzerindeki gücünü görmüş ve buna göre de adım atmaya başlamıştır. Dolayısıyla Türkiye'mizin önemli hamlelerinden bir tanesidir Kaan uçağımız. 2024 Şubat'ında ilk uçuşunu yaptığında benim gibi bütün eski askerler veyahut da bu sürece izleyen bütün herkes gözyaşlarıyla izledik biz tabii. Gururumuzdur. Evet. Efendim tabii ki bu bazı sistemlerin yapılabilmesi, yerine oturtulması süreç alır. Biz İstiklal Harbi'ni İnebolu'dan gelen kanlılarla başladık. Bu noktaya kadar geldik. Bu büyük millet, bu asil millet efendim bu süreçleri dişinden tırnağından artırarak takip eder gelir gider. Tabii ki Kaan uçağımızın şu anda sistemlerdir bunlar sonuçta. Evet. Bir cihazın harp silah aracında Trump'ın Kaan motoruna onay vermiş olması Türkiye'miz açısından olumludur.
2: Hocam biraz önce siz dediniz ya hani hakikaten bu adamlar akıllı adamlar. Rutte de öyle, işte Trump da öyle. Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu görüyorlar diye açıktan da söylüyorlar. Mesela Trump çok defa Türkiye'nin çok iyi bir ordusu var, çok iyi askeri var, çok iyi savunma sanayisi var diye övmüştü. Şimdi Rutte de övdü. Rutte hatta hatırlarsınız buraya gelmişti. Aselsan'ı ziyaret etmişti. Çok net hatırlıyorum. Mesela çok şaşırmıştı. Şuna da çok şaşırmıştı. Ya ne kadar gençsiniz. Çünkü Aselsan'daki mesela mühendislerin yaş ortalaması 33'tü. O onu da çok şaşırtmıştı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela yaptığı açıklamada bir kez daha Aselsan'ı övdü. Yani övgüyle bahsediyorlar hakikaten. Dolayısıyla bu gücü gördükleri için de destek oluyorlar. Şimdi hocam Kaan'ın jet motorunu aslında Türkiye üretmek için çabalıyor. Yani yerli ve milli motor üreteceğiz ama 2030'dan sonra olacak bu deniliyor. Dolayısıyla 2030'a kadar bizim bir motora ihtiyacımız var. Şimdi biz bu motoru Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığımız zaman işte 80 motordan mesela bahsediliyor. Deniliyor ki çift motor motorlu olduğuna göre işte belki de 40 Kaan yapabileceğiz. Hadi 40 yapamadık. Diyelim ki 10 yaptık.

0: 10 tane Kaan'ın envantere katılmış olması ne demek? Yani dengeleri nasıl değiştirecek mesela bu Kaan'ların envantere katılmış olması?
1: Sayın Uslu, bir kere ben şunu söyleyeyim. Türkiye'mizin, büyük Türk milletinin, 2000 yıldan fazla devlet tecrübesi olan büyük Türk devletinin herhangi bir ülkenin başkanını veya bir kurumun başkanının övgüsüne ihtiyacı yok. Biz hiç övgülerle yaşayan millet değiliz. Öyle tamam, övecekler, övmek zorundalar. Çünkü bunu gerçeği gördüler. Yıllarca etraflarında ezik, efendim işte kendi hiçbir şey yapamayan bir ülkeye tepeden bakan, ambargolar, biraz önce söylediğim gibi ambargolar uygulayıp gel git. O dönemler bitti. Bitti o dönem. O dönemler bitti. Ben burada herhangi bir kişiyi, kurumu, şahsı, mesela ben büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bundan gurur duyuyorum. Çünkü biraz önce söylediğiniz o gencecik mühendislerimiz neler neler yapıyorlar. Ben de gittim, gördüm. Çok değişik fuarlara katıldım. Yani bu ülkenin havasını soluyan, suyunu içen bir ülke, vatandaş oralara gitsin. Yani gerçekten gurur duyacak noktalarda. Allah şey yapmasın, yani herhangi böyle bir olumsuzluk şeyi yaşatmasın diye söylüyorum. Şimdi efendim Kaan motoru ne katacak? Bakınız, bizim şu anda bir şey ifade edeceğim. Bazı analistlerimiz ülkenin hava savunmasını, Gökvatan'ın bekçileri, Kahraman Türk Ordumuzun hava kuvvetlerinin efendim bir, sanki böyle bir çevreye karşı bir denge eksikliğinden, denge bozukluğundan falan, hayır öyle bir şey ben düşünmüyorum. Türk Gökvatan'ın bekçileri, hava kuvvetlerimizin, Kahraman Ordumuzun unsurları elimizdeki şu andaki uçaklarımızla Türkiye yönelecek olan, savaş uçaklarımızla Türkiye yönelebilecek olan herhangi bir tehdidi 24 saat bertaraf etmeye haiz. O konuda herhangi bir sorunumuz yok. Bunu çok net söylüyorum. Çünkü uçak sayılarıyla iki ülkenin uçak sayısı toplam total olarak o bölgede kullanılır gibi bilmeyenlerin biliyormuş gibi konuşmalarına hoş olmuyor. Ve askeri harekatın planlanmasında bunlar farklı farklı ele alınır. Ancak şu var ki, ordular harp silah sistemlerini, coğrafyalar sabit kalmak kaydıyla harp silah sistemlerini geliştirirler. Harp teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak. Daha motorumuz, birincisi biraz önce ifade etmiş olduğum Türk savunma sanayinin yerlilik, millilik ve stratejik bağımsızlık anlamında bize en önemli özelliklerin, en önemli unsurlarından bir tanesi. 40 tane motorumuzu seri alıp da 40 tane uçağımızın Gökbatan'a, gökyüzüne çıkmış olması, bir açığı kapatma olarak görmeyin bunu lütfen. Bunu böyle değerlendirmeyelim. Bu gücümüze güç katmak olarak değerlendirin. Bak bunu böyle söylüyorum. Çünkü açık kapatma bilmem ne falan cümleleri o biraz önceki Şer İttifakı ve enteresan ülkeler tarafından bir zafiyet gibi alıyor. Türk ordusunun hiçbir şeyde zafiyeti yoktur kardeşim. Her türlü hava imkan ve kabiliyet şartlarında bütün tehditleri bertaraf etmeye hazırdır. Bak izliyorsunuz işte gururla.
0: Evet.
1: Güneydoğumuzu, Güney Kafkasya'yı, işte Libya'da efendim şeyde artık silah sistemleriniz gelişmiş olsa da Sayın Uslu, önemli olan bunu doğru yönetebilecek bir siyasi irade ve doğru yönetecek kullanacak önemli liderlere ihtiyaç vardır. Yani askeri anlamda, sivil anlamda. Şimdi konularda bizim
0: tecrübemiz oldukça fazla artık değil mi efendim? O kadar, çünkü öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki sizin de biraz önce vurguladığınız gibi.
1: Tabii yani şimdi Türk ordusu güçlü şimdi vesaire şimdi gelip görünce tabii daha farklı şekilde bunlar etkilenecekler. Bu bizim bu yapmış olmamızın da büyük Türk milletinin mütevazı bir yapısı vardı, böyle şımarık bir tarzımız yoktu. Yapıyoruz, güçleniyoruz.
0: Evet.
1: Kaan motoruna ihtiyacımız vardı, alacağız. İki sene sonra o 35 bin, TR 35 bin motorunu kendimiz yapacağız. Gökvatan'ı kendi. Bakın bu çok önemli bir şey olacak, biliyor musunuz Sayın Uslu? Şimdi şöyle düşünün. Yani çok basit anlatayım. Yani elinizde bir şey, uçak var, uçak sistemi var ama bakımı, onarımı vesairesi dışarıda. Bu bağımsızlık değildir. İşte Türkiye'nin aslında hem Kaan uçağını ve daha farklı İHA'lar, SİHA'lar, efendim diğer hava savunma sistemlerini kazanacaksınız. Ama önemli olan bağımsızlığınızı ele geçirmektir.
0: Hocam tam bu noktada şu bağımsızlıkla ilgili şu soruyu da sormak icap eder ya, bazen karıştırılıyor. Şimdi mesela biz F-35'lerde bunun benzerini görmüştük. Yani bazı ülkelere mesela veriliyor diyelim ki bazı uçaklar. Fakat yazılımı Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olduğu için istediği zaman işte o yazılıma engel olup o uçağın kalkmasına bile engel olabiliyor bazı ülkelerde. Ya bununla ilgili mesela ben haber yazdığımda hatırlıyorum. Bazı ülkeler o yazılımları kırmaya çalışsa da mesela başaramıyorlar.
1: Evet.
0: Şimdi biz burada motoru Amerika Birleşik Devletleri'nden alıyorsak acaba bağımlı mı oluruz Amerika Birleşik Devletleri'ne sorusu gündeme geliyor. Burada motor ve yazılımı ayırmak gerekir mi? Yani aslında aldığımız şey bir motor. İstese Amerika Birleşik Devletleri uzaktan o uçağı durdurabilir mi? Yoksa konu sadece yazılımla mı alakalı?
1: Sizin de ifade ettiğiniz gibi motor ve yazılım iki ayrı bir kavram. Biz bu motorları da geçici olarak alıyoruz. Yani şimdi ben konuşuyorum arkadaşlarla, aşağı yukarı 2028-2030'lardan sonra kendi motorlarımız burada olacak. Yani biz şu

0: Şu anda bu 110 motorlarının ABD'den alacağız. Sadece motor bölümü, yazılımı, diğer konulara bunlarla ilgili bir dışa bağımlılığımız yok. Bunu karıştırmamak
1: Evet.
0: gerekiyor. Şimdi tabii savunma uzmanı olmayan tabii doğal olarak herkesin olma şeyi hani bunu karıştırmasın kıymetli izleyicilerimiz. Bu bir
1: Evet.
0: motor. Doğal olarak aviyonik dediğimiz yani uçuş esnasında kullanılan yazılım ve diğer komuta unsurlarının herhangi bir şekilde dışarıdan alımı yok. Efendim bakınız tekrar çok basit bir şekilde söylüyorum Sayın Usta. Bu motor. Motorun da bunun da alımı 2028-2030'lara kadar olacak diye düşünüyorum ve ilk aşamada biz 2028'de belli bir sayıda uçağımızı çıkaracaktık. 2000, bu şimdi daha da fazla olacak. Yani
1: Evet.
0: bir an önce gök vatanımızda daha fazla Kaan uçaklarını göreceğiz. Hatta biz çok iyi hatırlayacaksınız. Endonezya'da biz ne yaptık geçen bir İDE fuarında? 48 senede bu
1: Evet,
0: uçağımızın
1: imzaladık.
0: imzaladık. Bakın bu şeyden sonra bu biraz önce NATO Genel Sekreteri Sayın Rutte ifade etti. Bir savunma sanayi şeyi olacak. Bir silah
1: Evet.
0: kongre showroom gibi bir şey olacak orada göreceğiz. Orada da bu sayıların çok da artacağını göreceğiz. Bakın geçenlerde iki olay oldu Sayın Usta. Onu da biz kıymetli izleyicilerimize söyleyelim. Yani uzaktan da izleyenler olsa da bilsinler. Biz İspanya'ya Hürjet uçağı satıyoruz.
1: Evet.
0: Eğitim ve yakın taarruz uçakları. O da çok önemli. Artı geçen hafta yine bir NATO ülkesine, bir Avrupa Birliği ülkesine biz deniz kuvvetlerimizin bir korveti satıldı Romanya'ya. Ya şimdi bunlar genişleyen, büyüyen ülkelerin faaliyetleri. Ama tabii şöyle satıyoruz, yapıyoruz, müşteri değil. Biz sadece
1: Evet.
0: savunmamızı güçlendiriyoruz. Biz topraklarımıza birinin üzerimize kılıç çekilmedikçe, gelinmedikçe de başka ülkelerin topraklarında falan gözümüzde yok. Yani
1: Hocam.
0: tamamen uluslararası hukuka uygun bir şekilde davranan güçlü ordusu olan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz. Buyurun efendim.
1: Hocam süremiz biraz daraldı da biraz da NATO'yu konuşalım isterim. Bu arada Endonezya ile hakikaten imzalamıştık. Hatta şöyle deniyor, Katar, Suudi Arabistan, İspanya'da mesela Kaan uçağı almak konusunda girişimlerde bulunduğu şeklinde yaklaşık 8 ülkeden bahsediliyor. Kaan'a talip olan, onu da not düşelim. Çok kısaca şu cevabı da almak isterim efendim sizinle. F-35 ile ilgili yeni bir sayfa açılır mı? Çünkü Trump'ın o açıklamasında aslında acaba şu soru sorulmuştu. Kaan'dan mı bahsediyor yoksa F-35'ten mi? Anladık ki Kaan'dan bahsediyor ama sizce F-35 ile ilgili de yeni bir sayfa açılır mı?
0: Sayın Uslu, F-35 süreci biraz daha farklı. F-35'in bir yasal süreci var. Yani bunun Temsilciler Meclisi'nden, Pentagon'dan çıksa bile bunun nihayetinde kongre olayı var. Onun bir her sene bir defa onun bir yasalama süreci var. Biz onun Nisan ayında bu dönem kaçtı. 2027'de ne oldu? Biliyorsunuz Katsa anlaşmaları var.
1: Evet.
0: Asımların yaptırımlarla şey yapması işte etkisiz hale getirilmesi konusunda. Orası bu kadar kolay bir süreç değil ama gerek Sayın Trump gerekse Tom Barak bu konunun da bir an önce ele alınması konusunda bir niyet beyanında bulundular. Çünkü orada bizim 1,5 milyar dolarlık bir paramız duruyor. İthal
1: Emeğimiz de
0: etmesi
1: duruyor
0: gerekiyor.
1: aslında değil mi hocam?
0: Hayır
1: Yani
0: tabii.
1: çalıştık da
0: Hayır
1: o
0: tabii efendim biz
1: mühendislerimiz çok ciddi çalıştı o proje için aslında.
0: gayet tabii efendim çok haklısınız Sayın Usta. Yani biz sadece uçak alıcı değiliz. Oradaki programın ortağıydık. Yani aşağı yukarı 27 bin parçanın 1008'ini biz ürettik. Yani normalde 2019'da sistem dışına maalesef ki Sayın Trump'ın imzasıyla çıkarıldı. Önemli olan bu.
1: Evet.
0: Ama Türkiye'yi daha yakından tanıdıkça, biraz önce programın başında ortaya koymuş olduğumuz bu Türkiye resmiyle artık F-35'lerin de Türkiye'ye verilebilmesi için, önemli bir yasal sürecin aşılması lazım. Yunan lobisi, Ermeni lobisinin ve İsrail lobisini aşmak da kolay olmayacak diye düşünüyorum. O ayrı, onu ayrı değerlendirmek gerekiyor. Bir yasal
1: Hocam
0: süreç gerekiyor.
1: yaklaşık 2 dakikamız kaldı da NATO ile ilgili biraz
0: Pardon.
1: önce de izledik. Herkes dönüm
0: Tabii.
1: noktası olacak diyor. Rutte de aynı şeyi söyledi. Hakan Fidan da, Yaşar Güler de, yine Avrupalı liderlerden de benzer açıklamalar geldi. Meloni'den, Macron'dan da. Siz ne bekliyorsunuz bu Ankara zirvesinden? Neden bir dönüm noktası olacak?
0: Efendim NATO zirvesinden önce geçen hafta işte bu NATO Dışişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir zirvede zaten Savaş Bakanı Pete Hegseth gene asıl vizyonu ortaya koydu. 2025 geçen seneki NATO zirvesine baktığımız zaman da aşağı yukarı aynı şeyi söyledi. O da şu. Bir, NATO'nun artık yeni bir, yeni demeyelim de kurucu ayarlarına dönmesini düşünen bir anlayış var. Diyor ki ABD incelemiş bunu. 3 safhaya ayırmış. 1-0, 2-0, 3-0 diye kendince böyle bir sürüm teknolojisi adı altında garip bir ifade kullanmış. Diyor ki kardeşim 1949'da kurulduk. 91'e kadar yani Soğuk Savaş'ın bitişine kadar NATO kendi konvansiyonel gücüne sahipti. Amerika ağırlıklıydı. Ama 91'den 2022'lere kadar ise NATO ikincil görevlere gitti. Barışı koruma harekatı, kriz yönetimleri gibi gücü de çok farklı boyutlara göre tanım olarak farklı boyut. Ama artık NATO'nun...
1: Ve hatta şöyle diyor efendim...

0: Tekzet, bu arada Avrupalılar mesela sosyal devlete para harcadılar, NATO'ya savunma sanayine para harcamadılar ikinci bölümde de deyip aslında eleştiriyor ki şimdi NATO 3'e başlayacağız diyor.
1: Aynen öyle Sayın Uslu. Bravo, siz de iyi takip etmişsiniz. Hatta bir kelime daha var, onun kelimesini kullanalım. Bedavacılık dönemi bitti diyor. Yani ne isteniyor biliyor musunuz? 32 NATO ülkesi bir araya geleceksiniz tekrar. Biz artık eskisi gibi NATO ülkesi birincil olarak Avrupa ülkeleri tarafından savunma konsepti oluşturacak. Biz dışarıdan destek veririz. Savunma harcamalarınızda da elinizi cebinize koyacaksınız. %2,5'lar %5'e çıkacak, 10 yıl içerisinde çıkıyor zaten. Bu tekrar vurgulanıyor ve Tekzet ısrarla bedavacılık dönemi bitti. Evet. Daha güçlü bir NATO ama ABD'nin de bu sürece destek verebilmesi için sizin çabalarınızı izleyeceğiz. Kuvvetlerimizin konuşlanma yerinde buna göre değerlendireceğiz diye 6 aylık bir çalışma yapacak. Üstü kapalı şunu söylüyor. Rusya-Ukrayna savaşından sonra Rusya'nın yayılmacı anlayışının artabileceğini öngörüyorlar. Evet. Yani Putin ayakta tutan o çarlık Rusya'sının felsefesinin eksilmeyeceğini, hatta Ukrayna'dan sonra değişik başka ülkelere de yönelebilme ihtimaline karşı Avrupa korkuyor. Evet. Çekiniyor doğal olarak. ABD'nin gitme olasılığına karşı da çekiniyor. Bu harcamalar konusunda bir kırılma noktası değil mi? Zaten geçen seneden beri vardı Sayın Uslu. Evet. Bu biraz daha hızlanacak. Öyle değerlendiriyorum. Tabii Türkiye'mizin önemi artacak. Çünkü hem NATO üyesi olup Sayın Uslu hem de Rusya'yla hemen sınırdaş olarak da bu yakında olmak kaydıyla yani bu politika yürütebilecek bir güçlü ülkeye de ihtiyaç var. Aklı selim bir ülkeye ihtiyaç var. Bu da Türkiye. Çok zor olacağını düşünmüyorum açık söyleyeyim. Neden bunu söylüyorum? Avrupa ülkeleri bu %5'i ödemek durumundalar.
0: Evet. Hatta
1: Almanya'da bunu ifade etti. Dedi ki yayınlamış olduğu askeri konseptinde Rusya birinci tehdit. O zaman Hegzet'in demiş olduğu biz buradayız ama gidebiliriz veya azaltabiliriz, özür dilerim. Bazı unsurlarımızı çekebiliriz. Bundan sonra sorumluluk sizde. Askeri harcamalarınızı arttırın. Çünkü şöyle bir şey söyleyeceğim, çok özür dilerim.
0: Rica ederim.
1: NATO'nun 2025 harcamalarının %67'si ABD'ye ait. Evet. %67'si. Yeter artık diyor yani bedavacılık yapmayın şeklinde konuşması bu. Ama NATO'nun konsept olarak bakıldığında Rusya tehlikesi, küresel ve bölgesel gelişmeler Türkiye'mizi çok öne çıkarıyor. Evet. Hem savunma sanayisiyle, coğrafya sabittir, harpsel araçlarındaki gelişmeler ve Türkiye'nin uygulamış olduğu çok akılcı dış politikalar ve bundan sonraki gelişmeler çerçevesinde Türkiye'nin rolünü daha öne çıkaracak bir sürece gireceğiz. Ben öyle değerlendiriyorum.
0: Öyle görünüyor hocam. Bu arada son olarak İran'da sormak isterim. Dün akşam saatlerinde bir tekrar aslında İran orada bulunan ticari gemilere saldırdı. Buna karşılığında da Amerika Birleşik Devletleri çeşitli askeri noktaları hedef aldı ama bitti. Bir korktuk, yüreğimiz ağzımıza geldi, ne oluyor, tekrar mı savaş başlayacak diye. Ama durdu. Ne dersiniz? Çeşitli riskler barındırıyor herhalde bu süreç ama umutlu musunuz bu müzakerelerde?
1: Çok zamanım az biliyorum. Çok kısa anlatmaya çalışacağım. Sayın Uslu, bu müzakere süreci önemli. İki aşamalı. Birincisi tekrar 14 maddelik bir müzakerenin genel çerçeve hatlarını ortaya koyup ondan sonra da kişisel kanaatim oldukça zor geçeceğini değerlendirdiğimiz 60 artı uzatmalı bir süreç. Gün üzerinden uzatmalı süreç. Taraflar masaya diğer platformlarda da ifade ettim. Yumruklar çok sıkılı, parmaklar tetikte geldiren, her iki taraf çok gergin, isteklerin karşıya kabul edilebilmesi süreci var. Ancak ben şöyle söyleyeyim, çok net bir şekilde, kısa olarak gerek ABD gerekse İran bundan sonraki sürecin askeri bir yöntemlerle çözülebilme olasılığını pek tercih etmiyorlar efendim. Böyle bir ihtimal vardır. Ancak böyle bir yöntemi tercih edeceklerini değerlendiriyorum. Doğal olarak müzakerelerde, dünya siyaset tarihine bakın, müzakerelerde gerginlik ve kriz durumlarında istekler karşıya kabul edilebilmek adına bu ve buna benzer minimal zaman zaman böyle bir şeyler, atışmalar ve silah çatışmalar. Bu çatışmalar dün işte tabii İran tarafından henüz bir açıklama gelmedi ama Hürmüz Boğazı'ndaki bir ticaret gemisine yapılan saldırı işte 14 maddenin 3. maddesine aykırı. Hürmüz'ün ABD kaldırdı ablukayı. Hürmüz ne güzel açılmış iken iddialar doğruysa İran'ın ticaret gemisine ya da içinde savaş kaçağı veya düşmanca yardım var bilemiyoruz. Böyle bir saldırıya karşı da sessiz kalmaz da ABD. Yani çok iyi vurdum falan demez. Doğal olarak İran'a bunun özellikle Keşm Adası ve İran ana vatanı Sirik bölgesinde bulunan hava savunma tesisleri, işte menzil dahilindeki komuta yerleri, lojistik üsler gibi unsurları etkisiz hale getirmişti. Bunun olan bu. Bundan sonra ne olacak sorusunu bana sorarsanız ben bunun çok bu şekilde kalabileceğini ama zaman zaman yenilenebileceğini düşünüyorum. Çünkü iki tarafta Sayın Uslu
0: artık savaş istemiyor, savaşın sürmesini istemiyorlar
1: ama güven

0: güvenebilme eşiğini henüz tam anlamıyla aşmış değiller.
1: Doğru
0: Yani
1: hocam.
0: umarım değil, açık söyleyeyim, iki tarafta askeri gücü, askeri seçeneği tercih etmeyecektir.
1: Evet.
0: Fakat zaman zaman sinirler böyle sinir uçlarına
1: Evet.
0: dokundukça da
1: Evet.
0: birbirini etkileme adına böyle bölgesel minik çatışmalar olabileceğini,
1: Evet.
0: inşallah olmaz da
1: Evet hocam.
0: böyle şeylerle karşılaşabiliriz diye
1: Hocam çok
0: düşünüyorum.
1: teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, kıymetli katkılarınız
0: Ben
1: için
0: teşekkür
1: efendim.
0: ediyorum.
1: Doktor Çağlar Özer bu dilimde konuğumuzu saat başında devam edeceğiz.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk,

0: Artık 9'a geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Burası hafta sonu devam ediyor. Efendim şimdi bir önceki dilimde şöyle bir gazete manşetlerine göz attık. Gelin şimdi bir de detaylara bakalım. Karar Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız sizinle. Şöyle ki Trump'tan Kaan jesti başlığı var. Detayları ise şöyle. Ankara'ya eli dolu geleceğini açıklayan Trump'ın hediye paketinden Kaan motoru çıktı. Yerli ve milli savaş uçağımızın ABD'den ithal edilmesi gereken aksamının satışı kongre vetosuna takılmıştı. Beyaz Saray'ın devreye girmesiyle artık motorların tedariki sağlanırsa ilk etapta 40 adet Kaan uçağının seri üretimi yapılabilecek diyor gazete. Efendim bir önceki dilimde konuğumuzla da konuşmuştuk. Aslında 80 jet motorundan bahsediyoruz ve 80 jet motoru da işte iki tane olduğu için her bir uçakta 40 Kaan eder şeklinde yorumlar var. Dolayısıyla artık Trump'ın bu jestiyle birlikte manşetini atıyor Karar Gazetesi ama biraz önce konuğumuzla konuşurken biraz da mecbur kaldı Trump buna. Çünkü artık Türkiye bölgesinde bir güç ve Trump da bunu kabul etti yorumu da yapılmıştı. Detayları da bu şekilde paylaşıyor Karar Gazetesi. Şimdi efendim sıradaki haberimize devam edeceğiz. Malum artık NATO Ankara'da olacak. Günlerdir bunu takip ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağına dair sosyal medya paylaşımlarını yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Ankara'da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı bulunmamaktadır denildi. Zirve öncesinde kamuoyunda panik ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialara karşı gerekli tüm hukuki süreçlerin yürütüldüğü belirtildi. Vatandaşların ilgili resmi kurumların açıklamalarını takip etmesi istendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak yasaya dair mesajlar verdi. Meclis kapanmadan yetişmesi için bir gayret var dedi. Gündeminde NATO zirvesi ve yeni anayasa da vardı.
1: Terörsüz Türkiye sürecindeki yasa hazırlıklarına dair konuştu. Meclis kapanmadan yetişmesi için gayret var dedi.
2: Kritik bir aşamaya gelmiş durumdayız. Komisyon çok önemli çalışmalar yürüttü. Rapor çerçevesinde terör örgütünün kendisini feshetmesi için gerekli yasal altyapı ile ilgili çalışmalar gündemi oluşturuyor. Bunun nihai takdir merciği TBMM. Düzenlemelerin tüm partilerin katılımıyla gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Burada esas mesele silahların bırakılması, terörün Türkiye'nin gündeminden kalıcı şekilde çıkarılması. Meclis kapanmadan bu döneme yetişsin diye bir gayret var.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Basın Federasyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde süreç kapsamında hazırlanacak yasa vardı.
3: Bir taraftan biz diyoruz ki, silahlarınızı bırakın, gelin gerekli düzenlemeleri yapalım. Diğer taraftan örgüt de, ben bırakacağım ama nasıl bir yasal çerçeveyle karşı karşıya kalacağım diyor. Burada bir yasa mühendisliği çalışmasına ihtiyaç var. Yasal olarak ne ile muhatap olunduğu belirlenmiş olacak. Ama bunun harekete geçişi belli koşullara bağlanmış olacak.
1: Yılmaz, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerine de değindi.
2: NATO'nun en tarihi toplantılarından biri olacak. ABD, Türkiye arasında ikili ilişkiler açısından önemli bir vesile olacak. Son derece olumlu bir diyalog var iki başkan arasında. Son dönemlerde epeyce bir sorun alanı birikmiş durumda. Çözülmüş olanlar var. ABD-Türkiye ilişkilerinde önemli başlıklar var. Özellikle bu KATSA yaptırımları, jet motorları, F-35 gibi konular ve Amerika ile ticaret konumuz da var.
1: Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu da belirtti. Hazırlıkların katı maddeler şeklinde değil, politika yaklaşımları şeklinde yapıldığını söyledi. İttifak olarak anayasa değiştirme çoğunluğumuz yok. Mecliste diğer partilerle de bir araya gelip çözmemiz gereken bir mesele dedi.
0: Yeni parti kurulacak mı? Efendim malumunuz siyasetin gündeminde tam da bu soru var. Şimdi bu soruya ilişkin de bir takım açıklamalar var. Gelin şöyle bir bakalım. Karar Gazetesi'nden geliyor haber. Özel ve İmamoğlu'ndan yeni parti mesajı.

0: Biz yola koyulduk başlığı var. CHP yönelik mutlak kararı sonrası baş gösteren ikili yapı nedeniyle gerginlik sürerken yeni parti iddiaları da gündemdeki yerini koruyor. Diyarbakır ziyareti sırasında yoğun ilgiyle karşılanan Özgür Özel, bir vatandaşın "Partiyi hazır edin, yola koyulalım" sözlerine "biz yola koyulduk" cevabını verdi. "Sana yön soruyoruz, o tarafa diyorsan o tarafa" dedi. Yeni partiye ilişkin bir mesajla Silivri'de tutuklu İmamoğlu'ndan geldi. "Biz bu milleti asla umutsuz ve seçeneksiz bırakmayız. Ya bir yol buluruz ya bir yol yaparız" dedi. İmamoğlu olağanüstü kurultayın gecikmeden toplanması gerektiğini de savundu. İşte efendim bu iki açıklamada bize demek ki yeni parti için adımlar atılıyor yorumunu yaptırıyor. İşte Karar Gazetesi de tam da bu yorumla paylaşıyor bu haberleri. Şimdi efendim Özgür Özel Diyarbakır'da esnafı da ziyaret etti. Tarlada buğday hasadına katıldı. Özel, "Binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Önemli olan doğru yolda olmaktır" dedi.
1: Diyarbakır Butlan kararı çıktıktan beri, yani biz 12. kattan ayrıldıktan beri 12 şehir gezdik. Şimdi Diyarbakır'dayız.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, cuma namazının ardından esnafı ziyaret etti. Eski baro başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü tarihi dört ayaklı minareye karanfil bıraktı. Selahattin Demirtaş'ın selamıyla ziyarete başladığını söyleyen Özel, yürüyüşe devam edeceklerini belirtti.
1: "Bugün partimizin iradesine atanan bir kayyımdan sonra binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Herkes şundan emin olsun ki yol cümleden uludur, yol cümlemizden uludur, yol yolcudan da uludur. Önemli olan doğru yolda olmaktır."
2: Özgür Özel kentte buğday hasadına da katıldı. Biçer döver kullanan Özel, çiftçilerin yanında olduklarını söyledi.
1: "Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki haksız kayyımı bir şekilde sonlandırırız. Partiyi ele alırız, bir yolunu buluruz. Bir yolunu bulamıyorsak bir yol açarız. O açtığımız yolun sonunda iktidara ulaşır, çiftçinin bu sorunlarını çözeriz." Çözülmemesi memleket için en büyük beka sorunudur.
0: Şimdi efendim dedik ya, siyasetin gündemindeki sorulardan biri yeni parti kurulacak mı? Bir diğer soru da acaba böyle bir durumda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş nasıl adım atar? Şimdi Mansur Yavaş'tan da bir açıklama var. Aslında Mansur Yavaş adaylık tartışmalarıyla ilgili konuştu. "Böyle bir gündemimiz yok" dedi. Yavaş ayrıca belediye başkanı transferlerini de Ankara'daki NATO zirvesi hazırlıklarını da değerlendirdi. İzleyelim.
3: "Böyle bir gündemimiz yok. Ankara'ya verdiğimiz sözler var. Gündemimiz Ankara. Hep söylüyorum, pol yok, yumurta yok, seçim yok, bir şey yok. Herkes kendi kendine bana pay biçiyor."
2: Adaylık tartışmalarıyla ilgili mesajlar verdi. Belediye başkanı transferlerini değerlendirdi.
3: "Bu seçmen başka bir partiden belediye başkanı seçmek isteseydi seçerdi zaten. Benim yanımdaki ekip arkadaşlarımı seçmiş. Onların gitmeleri kendi tercihi. Onlar onu kendi seçmenlerine hesabını verirler. Bizim bir kaybımız bu manada yok."
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak metrosu şantiyesini gezdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, NATO zirvesi hazırlıklarıyla ilgili bilgi verdi.
3: "Belediyemizin hemen hemen bütün birimleri bu çalışmada yer alıyor. Tabii bunların bir kısmı belki zirveden sonra sökülecek ama kalıcı olarak düzenlenen yerler var. Ankara'nın da en azından bu NATO zirvesi ve bazı spor müsabakaları derken artık toplantıların Ankara'da yapılmasının Ankara'nın tanıtımı açısından olumlu yönü var."
2: Yavaş, başta dikim evi NATO yolu projesi olmak üzere Ankara'daki metro hattı çalışmalarına ilişkin detayları paylaştı.
4: "Sözleşmesi bitim süremiz 2029'un Ocak ayı, 14 Ocak.
3: Onu seçimden önce çekeriz inşallah." "Bizim yatırım programına alınan Yaşam Kent, Koru Yaşam Kent ve Koru Bağlıca metromuz var. Onun ihale hazırlıkları hemen hemen bitti. Onun ihalesini yapacağız. Eğer onu da aldırabilirsek inşallah Dikmen metrosunu da temelini atacağız."
0: Ve dönelim İstanbul'a. Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 3. dalga operasyonu düzenlendi. 16 şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturması sürüyor. İmar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı iddialarıyla ilgili 3. dalga operasyon yapıldı. Operasyon

0: 16 şüpheli gözaltına alındı. Geçen yıl Temmuz ayında ilk dalgası yapılan operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Ve şimdi efendim işte geldi görüntüsü. Görüntü Venezuela'dan geliyor. İki büyük depremle sarsılan Venezuela'ya Türkiye'den de yardım eli uzandı. Türkiye iki uçakla arama kurtarma ve insani yardım ekibi gönderdi.
1: Büyük bir özveri ve fedakarlıkla oraya gidiyorlar.
2: Hazırlıklar yapıldı. Arama kurtarma ve insani yardım ekipleri yola çıktı. Türkiye depremin yıktığı Venezuela'ya yardım ekipleri gönderdi. 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki büyük depremle yerle bir olan Venezuela'da enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalar sürüyor. 6 Şubat depremlerinde benzer acıları yaşayan Türkiye'de boş durmadı. Venezuela'ya yardım eli uzattı.
1: Şu anda arkamızda gördüğümüz ekipte 37 kişilik İstanbul, İzmir ve Denizli AFAD araba kurtarma ve insani yardım personeli, Sağlık Bakanlığı'ndan 6 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılay'ından 2 kişilik insani yardım ekibi, 2 tane araba kurtarma köpeğimiz, 2 tane tam donanımlı araba kurtarma aracımızla birlikte yola çıkmak üzere hazırlanmış bulunmaktayız. 20 kişilik bir ekip de askeriyemizden bölgeye ulaşacaktır.
2: AFAD, bakanlıklar ve Genelkurmay Başkanlığı koordinesinde yardım ekipleri taşıyan iki uçak İstanbul'dan Venezuela'ya uçtu.
1: Birçok sivil toplum kuruluşumuz, arama kurtarma ekiplerimizle şu anda hazır bir şekilde haber gelmesini bekliyorlar. Herhangi bir talep olduğu zaman onları da devreye alacağız.
0: Efendim dün gece yeniden yüreğimiz ağzımıza geldi tabiri yerindeyse. Acaba savaş yeniden mi başlıyor sorusunu sorduk. Çünkü ABD ve İran arasında varılan mutabakat sonrası bölgede tansiyon yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisinin hedef alınmasının ardından ABD ordusundan misilleme geldi. İran'da günler sonra yeniden patlamalar yaşandı. Devrim muhafızları ise bölgedeki Amerikan üslerinin hedef alındığını duyurdu.
3: ABD Hürmüz Boğazı'nda saldırı düzenledi. İran'dan karşılık vereceğiz açıklaması geldi. Mutabakat sonrası bölgede günler sonra yeniden patlama sesleri yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda Singapur bandıralı bir yük gemisine saldırı yapıldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da ticari gemiye yapılan saldırıya yanıt olarak İran'a hava operasyonu düzenledik açıklamasını yaptı. ABD uçaklarının İran'ın füze ve İHA depolama alanlarını ve kıyı radar noktalarını vurduğu duyuruldu. CENTCOM, ABD kuvvetlerinin İran anlaşmasına uyulmasını ve uygulanmasını sağlamak için tetikte olmaya devam edeceğini belirtti. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, şiddete şiddette karşılık verilecek açıklamasını yaptı. Amerikan New York Times'a konuşan ABD'li yetkilinin açıklamasına göre, ABD Hürmüz Boğazı ve Keşm Adası'ndaki İran hedeflerini F-35 ve F-16 savaş uçaklarıyla vurdu. ABD'nin saldırısının ardından İran'ın liman kenti Sirik'te patlama sesleri duyuldu. İran medyası Sirik'te iletişim kulesine iki füzenin isabet ettiğini duyurdu. Devrim muhafızları ordusu da saldırıyı doğruladı. Saldırıyı püskürttük açıklamasını yaptı. ABD saldırısına hızlı ve kararlı yanıt vereceğiz ifadelerini kullandı. Ardından ABD'nin bölgedeki üslerine saldırı düzenlediklerini bildirdi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya paylaşımında ABD'nin müzakerelerin ortasında İran'a saldırdığını söyledi. Başarısız ABD Başkanı, müzakere ilkelerine veya ateşkese bağlılığının olmadığını gösterdiği ifadelerini kullandı. Ateşkesin bu pervasızca ihlali, onların geri adım atmalarına ve pişmanlık duymalarına yol açacak yorumunu yaptı. Perşembe günü Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye saldırı düzenlenmişti. ABD Başkanı Trump'a Hürmüz Boğazı'ndaki saldırı için İran'a ne yanıt vereceksiniz diye sorulmuş, Trump bunu öğreneceksiniz yanıtını vermişti.
0: Efendim şimdi konumuz Amerika Birleşik Devletleri'nin derin devleti. Şimdi açıklama gördüğünüz gibi Başkan Yardımcısı J.D. Vance'den geldi ve bir konuşmasında

0: derin devletin Amerikan Başkanı Trump'a saldırdığını söyledi. Eski Başkan Nixon'ı görevinden eden o Watergate skandalı var ya, onu hatırlattı ve dedi ki bugün olsa o skandal en fazla 12 saat konuşulup unutulurdu.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, Başkan Trump'ın Amerika

0: olduğunu söyledi. Vance, Trump'ın da Nixon'ın da Amerikan derin devleti tarafından hedef alındığını iddia etti.
1: By the way, if you look at the story of how the deep state took down Richard Nixon, it's not all that different from what the same groups of people, the same institutions tried to do to Donald Trump in the first Trump administration. There is a parallel.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı ayrıca kendisini Nixon'a benzetti.
1: Young senator, vice president, writes some best-selling books, is hated by the media. It kind of sounds like J.D. Vance. So I'm a little, you know, I've always liked Richard Nixon, but
0: J.D. Vance, Nixon'ı başkanlıktan eden Watergate skandalının bugün haberlerde sadece 12 saat yer bulabileceğini de söyledi.
1: If Watergate happened tomorrow, it would be like a 12-hour news story. Like the idea that it would have taken down a presidency is crazy.
0: 1972'de patlak veren Watergate skandalı dönemin başkanı Nixon'ı istifa etmek zorunda bırakmıştı. 17 Haziran 1972'de polis başkent Washington'da 5 hırsızı Watergate iş merkezindeki Demokrat Parti genel merkezine girmeye çalışırken yakalamış. Nixon'ın seçim kampanyasıyla bağlantılı olan kişilerin genel merkeze dinleme cihazı yerleştirdikleri tespit edilmişti. Nixon skandalı örtbas etmeye çalışmış ancak hakkında azil işlemi başlatılınca görevinden istifa etmişti.
2: Efendim bu arada Rusya-Ukrayna savaşı da artık malumunuz 4 yılı aştı ve son birkaç haftadır da cephede ciddi hareketlilik var. Ukrayna lideri Zelenski de Rusya'yı masaya gelmeye zorlamak için 40 günlük bir saldırı planına onay verdi. Rusya ise Ukrayna'nın Belarus'u savaşa çekmeye çalıştığını iddia etti.
0: Ukrayna savaşı sonlandırması için Rusya üzerindeki baskısını artıracağını açıkladı. Devlet Başkanı Zelenski 40 günlük bir operasyonu onayladı. Zelenski operasyonla Rusya'yı savaşı bitirmeye zorlayacaklarını savunuyor. Ukrayna son aylarda Rusya'daki hedefleri orta ve uzun menzilli saldırılarla vuruyor. Vurulan hedefler arasında petrol rafinerileri, patlayıcı fabrikaları ve lojistik merkezleri var. Ukrayna'nın artan saldırıları ve yakıt krizi nedeniyle gözler Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'a çevrildi. Rusya'nın Kırım'da atadığı yönetim olağanüstü hal ilan etti. Kararın yakıt sıkıntısı nedeniyle alındığı belirtilirken turizm faaliyetleriyle çocukların yaz kampları Eylül'e kadar durduruldu. Ukrayna yaptığı son saldırılarda ise Tula bölgesindeki bir kimyasal fabrikasının hedef alındığını duyurdu. Moskova'nın 200 kilometre güneyindeki bir patlayıcı fabrikası da vuruldu. Rusya ise Zaporijya bölgesine saldırı düzenledi. Saldırıda 7 kişi yaralandı. Moskova'dan gelen açıklamaların hedefinde de Kiev vardı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın Belarus'u çatışmalara dahil etmeye ve çatışma alanını genişletmeye çalıştığını iddia etti. Belarus'un güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli önlemleri alabileceklerini söyledi. Ukrayna, Belarus'un sınır bölgesindeki sinyal güçlendiricileriyle Rus dronlarına yardım ettiğini iddia etmiş, Belarus'a yapılan uyarının ardından bu istasyonların çalışmayı durdurduğunu belirtmişti.
2: Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bakanları iklim değişikliği politikalarını görüşmek üzere bir araya geldi. Şimdi her zaman yaptıkları gibi aslında. Fakat bu kez masada sürpriz biri daha vardı. İsveçli bakan efendim gördüğünüz gibi 3 aylık bebeğiyle toplantıya katıldı.
0: Bir yandan bebeğini kucakladı, diğer yandan konuşmasını yaptı. İsveçli Bakan Avrupa Birliği Konseyi toplantısına bebeğiyle geldi. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bakanları iklim değişikliği politikalarını görüşmek üzere bir araya geldi. Lüksemburg'daki müzakere masasında sürpriz bir katılımcı da yer aldı. İsveç İklim Bakanı Romina Pourmokhtari toplantıya 3 aylık oğlu Adam'la katıldı. İsveçli bakan kadınların iş hayatıyla aile sorumlulukları arasında seçim yapmak zorunda kalmamasını sağlayan ebeveyn izni politikalarının faydalarına dikkat çekmek amacıyla oğlunu toplantıya getirdiğini söyledi.
3: Konseye geri dönmekten büyük memnuniyet duyuyorum ve bugün pek çok farklı konu üzerine yapılacak tartışmaları sabırsızlıkla bekliyorum. Aynı zamanda hem görevdeki bir bakan hem de görevdeki bir anne olmak arasında seçim yapmak zorunda kalmamanın bir örneği olmaktan da mutluluk duyuyorum.
0: 2022'de 30 yaşında göreve gelerek İsveç tarihinin en genç bakanı olan Pourmokhtari kısa

0: süre önce ebeveyn izninden dönmüştü. İsveç'te ebeveynlere yaklaşık 16 ay ücretli izin hakkı tanınırken bunun 90 günü her bir ebeveyn için özel olarak ayrılıyor ve diğer ebeveyne devredilemiyor.
1: Today we will have discussions on CO2 standards.
2: Efendim dönelim memlekete. Dikkat çekici bir haber paylaşacağız. Türkiye Gazetesi'nin özel haberi şöyle deniyor. Malikane niyet gece konduya kısmet. Neden efendim? Çünkü artık hayaller yarım kaldı. Memlekette ev yapmanın maliyeti 4-5 milyon liraya çıktı. Para bitti. İnşaatlar durdu. Anadolu artık beton yığınlarıyla doldu diyor gazete. Yazlık ve daire almak için orta gelirler artık hayal oldu. Aslında büyük şehirlerde almak vatandaşlar rotasını memleketlerine çevirdi, kırsala çevirdi. Fakat evdeki hesap Anadolu'da tutmadı. Bir yılda biter diye başlanan inşaatlar ya tamamlanamadı ya da malikane inşa etme planları derme çatma gece konduğuyla neticelendi. Ve sonuçta da efendim gördüğünüz gibi Anadolu böyle yarım kalmış inşaatlarla, beton yığınlarıyla artık dolu diyor gazete. Hakikaten dikkat çekici bir haberdi. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizi. Hatırlarsınız işte o ailede geldi, böcek ailesi. Çok canımız yakarak aslında onların haberini günlerce sizinle paylaşmıştık. Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen 4 kişilik böcek ailesinin otelde yapılan ilaçlama sonrası hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı ve o davada da karar çıktı. İlaç firması sahiplerine 18 yıl, otel sahibine ise 13 yıl hapis cezası verildi.
0: Konakladıkları otelde böcek ilaçlaması nedeniyle ölen 4 kişilik aileyle ilgili davada karar çıktı. 6 yaşındaki Kadir Muhammed ve 3 yaşındaki Masal, anne babaları Çiğdem Böcek'le Servet Böcek'in ölümüyle ilgili duruşma İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Karar öncesi ilk sözü hayatını kaybeden Çiğdem Böcek'in annesi Aysu Çelik aldı. Çelik, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Çocuğumu toprağa koyduğumuz gün biz de öldük. Gereken adaleti sağlayın dedi. Sanıklarsa son savunmalarında suçlamaları kabul etmedi. İlaçlama firması sahibi Zeki Kışı, ölümlerin ilaçlama kaynaklı olduğunu düşünmüyoruz dedi. DSS adlı ilaçlama firmasının sahibi Zeki Kışı ve oğlu Serkan Kışı'ya iyi hal indirimi uygulanmadan 18'er yıl hapis cezası verildi. Otel sahibi Hakan Oğlak da 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı. İlaçlamayı yapan Doğan Caferoğlu ise 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. İki otel çalışanının da beraatine hükmedildi. Otelin mesul müdürü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Böcek ailesinin ölümüne neden olan ilaçlama şirketiyle ilgili bir iddianame daha hazırlandı. Nisan 2025'te Şişli'deki bir evde yapılan ilaçlamada 3 yaşındaki Karan Yazıcı'nın ölümüne neden olmakla suçlanan firma sahibiyle ilaçlamayı yapan kişi hakkında iddianame düzenlendi. Sanıklar hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istendi.
2: Ve Leyla, onun davasında da gelişme var efendim. Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili üçüncü kez görülen davada karar çıktı. Mahkeme sanık amcaya hapis cezası verdi.
0: 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i kim öldürdü? Bu sorunun yanıtını bulmak için açılan davada mahkeme üçüncü kez karar verdi. Leyla Aydemir 15 Haziran 2018'de Ağrı'da bayram ziyaretine gittiği dedesinin köyünde kayboldu. 18 gün sonra cansız bedeni bulundu. Cinayete kurban gittiği belirlendi. Aralarında amcası ve kuzeninin de olduğu 7 sanık yargılandı. Sadece amca Yusuf Aydemir, Leyla'yı öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbete mahkum oldu. İtirazlar üzerine karar bozuldu. İkinci yargılamada ise 7 sanık beraat etti. Yargıtay'ın kararı yeniden bozması üzerine 3. kez başlayan davada karar duruşması görüldü. Sanıklar suçlamaları reddetti. Leyla'nın amcası tutuklu sanık Yusuf Aydemir suçsuz yere hapis yattığını öne sürdü. Mahkeme heyeti Yusuf Aydemir'e kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl hapis cezası verdi.

0: 6 sanık beraat etti. Duruşma sonrası Yusuf Aydemir'in yakınları karara tepki gösterdi. Yaşanan arbedeye polis müdahale etti. Bazı kişiler gözaltına alındı.
1: Ve Atlas, onun davasında da gelişme var efendim. İstanbul Güngören'de öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderilmesiyle ilgili yargılanan biri çocuk 9 sanık hakkında karar çıktı. 5 sanık hapis cezasına çarptırıldı. Bakırköy Adliyesi'nde görülen davada mahkeme heyeti tehdit olayının organize şekilde yapıldığına dikkat çekti. Tehdit suçundan bir sanığa 5 yıl, yaşı 18'den küçük olan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. 3 sanığa farklı suçlardan hapis cezası verildi. Biri için hükmün açıklanması geri bırakıldı. 4 sanık da beraat etti. 16 yaşındaki Atlas Çağlayan Ocak ayında Güngören'de bıçaklanarak öldürülmüş, cinayetin ardından ailesine yönelik tehdit mesajları gönderilmişti. Ankara'dan iş arkadaşını bıçakla kovalayan bir kişi kendisine müdahale etmek isteyen bekçiye saldırdı. Şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
0: Kendisini engellemek isteyen bekçiye kesici aletle saldırdı. Bacağından vuruldu. Olay Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesine yaşandı. Saldırgan elinde sallama olarak tabir edilen kesici aletle iş arkadaşını kovalamaya başladı. Bu sırada bölgede devriye görevini sürdüren bekçi ekipleri olaya müdahale etti. Ekipler şüpheliyi önce sözlü olarak uyardı. Ardından bir el havaya ateş açtı. Ancak saldırgan elindeki kesici aletle bekçiye yöneldi. Bekçi üzerine gelen adamı silahla bacağından vurdu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırganın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Olaya dair soruşturma sürüyor. Aman ya!
1: Ekonomik şartlar ve yüksek faiz oranları konut sahibi olmayı zorlaştırırken yerel yönetimlerden de vatandaşın yükünü hafifletecek hamleler geliyor. Son olarak Sultanbeyli Belediyesi ilçede tamamen faizsiz, vade farksız ve sabit taksitli bir sosyal konut projesi başlattı. Projeyle yüzlerce aile ev sahibi olacak. Detaylar haberimizde.
2: Değeri Sultanbeyli'de.
3: İstanbul Sultanbeyli'de faizsiz ve eşit taksitli konut projesi yapılacak. Proje için başvurular sürüyor.
4: Sultanbeyli uzun yıllar mülkiyet problemleriyle uğraşan, mülkiyet problemi yaşayan bir ilçe iken şu anda mülkiyet problemlerini geride bırakmış ve modern, nitelikli projeler üreten bir ilçe haline gelmiş.
3: Projede 445 daire, 13 ticari ünite yer alıyor. Sosyal donatı alanları, yeşil alanlar ve her daire için otopark yer alıyor. Başvurular için herhangi bir ön şart aranmıyor. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, projenin konut erişimi için önemli olduğunu söyledi.
4: Projemizin en büyük avantajlarından biri özellikle faizsiz, sabit taksitli ödeme imkanının olmasıdır. Vatandaşlarımızın %30 peşin, geriye kalan %70'ini ise peşin fiyatına 30 eşit taksitle ödemesi.
3: Projenin 30 ay içinde tamamlanması bekleniyor. Başvurular 30 Haziran'a kadar devam ediyor.
2: Den mimarisi, aile odaklı yaşam anlayışı.
1: Son yıllarda 4 yıllık lisans programları yerine 2 yıllık ön lisans programlarına yoğun bir ilgi var. Peki bu eğilimin arkasında acaba neler yatıyor? İşte İrem Şimşek sordu, araştırdı. Detayları haberimizde izleyelim.
5: Yeni neslin kolaya kaçma modeli diyelim.
6: Bence güzel bölümlerin hepsi 4 yıllık da.
7: 2 yıllık meslek yüksek okullarını da üniversite alternatif.

0: olarak gördüklerini ve buna göre tercihlerini yaptıklarını görüyoruz.
1: YKS sınavı bitti, tercih dönemi yaklaşıyor. Üniversite adaylarının hangi bölümleri tercih edeceği merak konusu. Son 10 yılda 4 yıllık lisans programları yerine 2 yıllık ön lisans programlarına talep arttı.
2: Millet liseye gider gibi okul okuyor şu anda. İşte 2 yıllık programlarda hani okuyorsun ve işte okul okudum diyebiliyorsun.
3: Direkt meslek edinmek daha kolay olabilir yani. Sonuçta oradan mezun olduğun gibi iş yerin hazır oluyor diyebiliyorum.
1: Özellikle devlet üniversitelerinde bu talep daha fazla. 2016 yılında bir kontenjana düşen aday sayısı 18,2 iken 2025'te bu rakam 31,5'a kadar yükseldi.
0: Sınav sisteminin bir özelliği olarak da nitelemek bence yanlış olmaz. Tercih hakkı bu kadar artınca doğal olarak öğrenciler de bu hakkını kullanmak istiyor.
4: 2 yıllık bölümlerin de aslında avantajları var. Özellikle sağlık bölümlerinde.
5: Ya, üniversite olabildiğince okumalı bence. 4 yıllık okumalı.
6: YÖK Atlas verilerine göre son 10 yılda ön lisans programlarına olan ilgi rekor düzeye ulaştı. Peki öğrenciler 4 yıllık lisans programları yerine neden 2 yıllık ön lisans programlarını tercih ediyor?
0: Da öğrenciler biraz daha rahat işe girebilecekleri, rahat çalışabilecekleri ve yüksek gelir elde edebilecekleri bölümlere daha çok yöneliyorlar.
1: Peki ön lisansta en çok hangi alanlar tercih ediliyor?
0: Özellikle sağlık bilim dallarıyla ilgili 2 yıllık teknik alanlarda çok önemli bir yoğunluğun olduğunu görebilmemiz mümkün. İletişim ve bilişim sektörüyle ilgili alanların çok etkin olduğunu görüyoruz. İşletme ve muhasebe gibi alanlarda bir azalma olduğunu görebiliyoruz.
7: 4 yıllık programlar bence çok daha iyi abla. Hem daha deneyimli oluyorsunuz bu konuda. Üniversite yılları da yeni yıllarımız.
8: Efendim malum evimiz aslında kendimizi en güvende hissettiğimiz yer. Peki gerçekten öyle mi? Çünkü araştırmalar evlerimizde en çok bakteri bulunan yerlerin çoğu zaman o tahmin ettiğimiz gibi tuvalet değil de mutfak süngerleri, kesme tahtaları, koltuklar ve sık temas ettiğimiz yüzeyler olduğunu ortaya koyuyor. Üstelik kullandığımız bazı temizlik ürünleri, klimalar ve hatta evimizin havası da sağlığımızı fark etmeden tehdit edebiliyor. Peki evlerimizde görülmeyen o tehlikeler neler? Daha temiz olmaya çalışırken acaba sağlığımızı riske mi atıyoruz? Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Oğuz Özyaral bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
9: Teşekkür ederim, çok mersi. Ben küçücük bir düzeltme yapayım, koruyucu sağlık diyelim.
8: Öyle mi diyelim efendim?
9: Peki, Osmanlı kanalı olduğu için.
8: Koruyucu sağlık diye düzeltelim bize sizin meselenizi. Evet. Efendim ne dersiniz? Hakikaten bu tuvaletlerden daha mı tehlikeli mesela süngerler, kesme tahtaları?
9: Sevgili Kübra Nur, çünkü şöyle bir problem var. Tuvalette siz kullandığınız alanları sürekli temizliyorsunuz. Çünkü orada bir akan su var, bir temizlik söz konusu. Ve oraya dışarıdan herhangi bir ürün getirmiyorsunuz. Ama mutfakta, sokakta yaptığınız bütün alışverişi getirip tezgaha koyabiliyorsunuz. Hatta aldığınız ürünü doğrudan buzdolabına koyuyorsunuz. Kimsenin aklına gelmiyor o kutuları temizlemek. Daha önce neredeydi, yerde miydi, birileri dokunmuş muydu?
8: Şu Covid döneminde temizlerdik, hatırlar mısınız? Gelir gelmez o paketleri mesela. Şöyle sabun vardık.
9: Aslında.
8: Evet, evet.
9: Çünkü sonuçta her ne kadar dış paket olursa da olsun buzdolabına koyuyorsunuz ve o buzdolabına başka yiyecekleri de o rafa bırakıp birden tüketebiliyorsunuz. Sonuçta kesme tahtaları dediğimiz kavram tabii sanayide mermer ya da metal olabiliyor ya da farklı ürünler oluyor ama biz evde genellikle tahta türevleri kullanıyoruz. Onlar da düşünün ki daha önce bir canlı dokuydu, kurutuldu ve içinde gözenekleri, boruları var ve siz ona su emdirdikçe, üzerine et koydukça, balık koydukça, tavuk koydukça onlar da onun içine geçiyor. Onları çamaşır makinesinde ya da bulaşık makinesinde yıkayamazsınız hiçbir şekilde bu ürünleri ya da bezleri. Çünkü daha çok kirlenmeye neden olur.
8: Daha çok nemlenir değil mi aslında? Daha tabii, çok bakteri üretir. Yani tahta bir şeyi eğer koyarsak mesela bulaşık makinesine aynı şey bu tahta kaşıklar için de geçerli. Tabii onlar da koyulmaz.
9: İçine kimyasal giriyor çünkü sürekli bir şey olduğu için. Yani siz temizlik yapacağım derken hani kaş yapayım derken göz çıkarmak gibi bir şey oluyor. O yüzden bence çok önemli tahta ürünleri yıllar önce Anadolu'da tahta ürüne ben çok meraklıyım. Alışveriş etmek istediğimde bir amca şöyle söyledi. Önce dedi anlaşma yapmamız gerekiyor. Bana söz ver. Tamam dedim. Suyla çarkılayabilirsin tahta kabını ama dedi yağla besleyeceksin.

0: Onu sürekli yağlayacaksın. Temizlik budur onda dedi. Aa. Yani sabunlu suyla yıkadın, öyle deterjanlamak yok. Hemen yağlayacaksın çünkü doku yağı emdiğinde güçlü ve sağlam kalıyor. Hem kurumuyor hem dökülmüyor. Ama tabii evin her tarafında kirlilik var.
1: Yani... Bu arada bu tahta meselesiyle ilgili, evet, tahta hani kullandığımız o kesme tahtalarından bahsediyoruz, evet, ama şimdilerde, evet, plastik ve metal olanlar da kullanılıyor. Plastiklerde de aynı problem.
0: Şimdi orada tıraşlama söz konusu. Endüstride, evet, öyle 6 ayda bir tıraşlaması öneriliyor. Yani üzeri kazınılıyor. Çünkü bir kontrol var biliyorsunuz. Belediyeler tarafından, zabıta tarafından, aynı şekilde Sağlık Bakanlığı tarafından. Dolayısıyla o bir temiz bir ürün. Ama siz evde kullanıyorsanız sürekli kestiğinizde çizikler oluyor üzerinde. O çiziklerin içine de mikrobiyal yük biniyor. Dolayısıyla ben evde bir küçük mermer parçası bulundurmayı, cam bulundurmayı tercih ediyorum. Açık ve net.
1: Kesinlikle katılıyorum. Benim hiç içime sinmiyor yani. Ne tahta ne plastik hakikaten hiç içime sinmiyor. Mermer olunca hakikaten daha iyi. Bu arada şu buzdolabı meselesi çok dikkatimi çekti. Bunu hiç düşünmemiştim. Yani mesela, evet, buzdolabına ne koyarız? İşte diyelim ki bir maden suyu aldık, içecek aldık. Onu marketten aldığımız gibi getirip buzdolabının içine koyuyoruz. Evet. Dışını yıkamıyoruz mesela.
0: Hiç kimsenin aklına gelmiyor. Mıyız? Fakat şimdi dikkat ederseniz mesela mineral sular genellikle tek almıyoruz, paketler, evet, halinde alıyoruz ve onlar bir özel ambalajında çözdüğünüzde daha hijyenik, daha temiz geliyor çünkü direkt almış oluyorsunuz fabrika çıkışı gibi. Ama siz tek ürün ve raftan alıyorsanız lütfen bir lavaboda onların altını hafif sabunlu suyla temizleyin. Yani bu bir aşırı temizlik, titizlik değil. Hı-hı. Zaten bizim insanımız temiz, titiz. Ama ben hep şunu söylüyorum, o rafa sürdüğünüz herhangi bir kutu ya da ambalajın üzerindeki daha önce aldığınız rafta nereye dokunduğu belli değil. Hı-hı. Biz bu şöyle bir tanımlama yapıyoruz gıda eleyicilere. Siz de bir gıda eleyicisiniz, ben de. Yiyene kadar çiftlikten markete, marketten eve, evde tabağa koyan kişiye ve yiyen her kişiye kadar ucunu dokundurduğunuz gıdayı herkes gıda eleyicisi. Dolayısıyla herkes bir risk yaratabilir. O yüzden bana göre buzdolapları önemli noktalardan bir tanesi. Ben meyveyi yıkayıp koymam, sebzeyi yıkayıp koymam. Ama ne yapıyorum sevgili Kübra Nur? Paketliyorum. Yani havlu kağıtlarla paketliyorum. Ya da özel kutular var biliyorsunuz. Hanımlar çok meraklı. O kutuların içine paketlenmiş şekilde yerleştirdiğimde hiçbir ürün bir başkasıyla temas etmemiş oluyor. Kağıt havluya da sardığınız için rutubetini kaybetmiyor. Çürümeyi ya da bozulmayı da engellemiş, evet,
1: oluyor. Uzun ömürlü oluyor uzun aslında. Ömürlü oluyor. Benim annem de o meraklılardan biridir bu arada. Evet. Tek tek mesela o maydanozları, dereotları, evet, yıkayıp, evet, çok kağıt doğru, havluya koyar, böyle kutuya koyar.
0: Kavanoza koyarım ben. Evet, kavanoza koyup ağzına streç koyup difrize atarsanız dereotu ve maydanozu taze şekilde, evet, kullanmaya
1: devam. Bozulmamış oluyor çünkü bozulmuyor, çok çabuk bozuluyor ya, tabii, bütün tabii, ürünler. Tabii. İsraf oluyor bir de malumunuz. Tabii. Efendim şimdi o zaman şöyle sıralayacak olursak evimizdeki en kirli yerler neresidir diye, kesme tahtalarından bahsettik, buzdolabından bahsettik. Mesela kumandalar, en çok dokunduğumuz yerler ya da cep telefonları, buralarda risk var mı?
0: Yani her zaman var. ATM'lerdeki risk sizin cep telefonunuzda da var. Çünkü sizin eliniz günde ortalama 150 farklı yere dokunuyor. Yani bu kitabı tuttum, bir ikiye tuttum, iki değil. Bu bir artık. Bunu bir kere tuttum. Gazeteyi tuttum. Bir daha tuttum. O sadece iki bardak, üç kapı kolu, dört. 150 farklı yere dokunuyorsunuz. Vasıtaya indiniz, bindiniz. Bütün bunları hesapladığınızda eller en kirli yer. Dolayısıyla el hijyeni, elin belli yıkanması süreçleri, bütün bunları anlattık uzun süre. Aşırı kolonya, aşırı deterjan, aşırı temizlik malzemesi, aşırı sabunlama, bunlar da çok doğru değil. Ama ihtiyacınız olan bir ıslak mendili çantanızda bulundurmanız, son derece önemli. Evde her yerde kirlilik olabilir. Şimdi cep telefonunuzda neden kirlilik olur? Ben bunu tutuyorum ama bakın mesela geldim buraya koydum. Tamam burası evet gazeteler yeni açıldı ama başka bir yerde de ben bunu yapıyorum. Gidiyorum bir kafede de restoranda da yapıyorum. Lavaboya giriyorlar bir köşeye koyuyorlar falan. Sonra düşündüğünüz zaman bu

0: çok kirli bir ünit oluyor. Ve siz bunu kulağınıza götürüyorsunuz, ağzınıza götürüyorsunuz, yani konuşuyorsunuz. Şimdi ben mesela kapaklık kullanıyorum, özellikle dikkat ediyorum falan ama yani sonuçta her şey dikkat edilmesi gerekiyor. Evde hiçbir zaman bitmeyen bir kirlilik unsuru kesinlikle var.
1: Onun için küçük yaştan beri bize hep şu öğretildi ya, yani dışarıda eliniz her yere dokunuyordu. Evet. Elinizi ağzınıza, burnunuza, gözünüze götürmeyin efendim, eve gelir gelmez elinizi
0: tabii
1: yıkayın.
0: Elinizi yıkayın. Yani bu tabii. En önemli nokta.
1: Aslında
0: önemli.
1: Türk kuralı mıdır diyelim ya.
0: Ama bizdeki kurallar çok güzel. Hatırlar mısınız sevgili Kübra Nur? Annen sana mutlaka kolonya verirdi.
1: Evet.
0: Değil mi? Misafir evet geldiğinde ikram edildi. Yani böyle bir işte
1: böyle
0: bir
1: kültürden geliyoruz. Evet.
0: Lokum ikram et, işte tatlı yiyelim, tatlı konuşalım, çayımızı içelim, kahvemizi içelim. İşte 40 yıllık hatıra evet var falan. Çok şık, böyle çok güzel. Ve biz evde terlik yiyoruz. Ayakkabıyla gezmiyoruz. Yani benim kültürümde mesela ayakkabı yatak odasına falan gelinmesi korkunç bir şey. Bazı insanlar girmek istiyor. O yüzden valla ben torbalarla galoş getirdim eve. O zaman galoş geçir. O kadar.
1: Efendim işte kimi zaman da abarta da biliyoruz. Mesela evet daha çok temizleyelim derken bazı farklı kimyasalları birbiriyle karıştırıp zehirlenen insanlar ben hatırlıyorum. Uyarılarınız var mı bu konuda?
0: Olmaz olur mu? Defalarca yaptım. Hatta bir seferinde evimde bana yardımcı olan hanım, İşte hafta sonları da eşi bahçeye geliyor, destek veriyor. Gitmişler 5 çeşit kimyasal ürün almışlar. Onları da büyük bir kovanın içine boşaltıp tahtayla karıştırmışlar. Sonra kuzenim telefonu açtı. Oğuz dedi, koş, bir felaket. İşte Sevda ile eşi düştü, bayıldı. Ambulans çağırdık. Yani şimdi birden fazla kimyasal kullanmak etkiyi arttırmaz. Tam tersi, daha çok zehir saçar. Çünkü onlar etkileşirler. Çamaşır suyu belli oranlarda, belli miktarlarda kullanılır.
1: Seyretmek mi lazım biraz o çamaşır suyunu?
0: Şimdi bakın, bütün gibi ürünlerin üzerinde sevgili Kübra Hanım, mutlak surette diyor ki bir kapak bir kova suya konur. Demin ürün gösterdiniz. Okusunlar. Bakın etiket okumak çok kıymetli. İşte küçük yazıyor mu çıkıyor. Hayır, fark etmez. O kapaklar özellikle seçilmiş kapaklar. Ölçüdür o deterjanların üzerindeki kapaklar. Deterjan yüzey temizliği içindir. Çamaşır suyunu siz haftada bir tezgahınızı temizlemek için kullanırsınız. Gerisi sabunlu suyla evet yapılabilir. Fazlasına gerek yok.
1: Sabunlu su aslında pek çok şeyi çözüyor.
0: Tabii ki.
1: Efendim bu arada ben de mesela bugün biraz hastayım. Şöyle ki özellikle yaz geldikten sonra ya bu klimalar mı bizi hasta ediyor diye hep sorarız birbirimize.
0: Tabii ki.
1: Klimanın bir evet verdiği o soğukluk etkisinden dolayı hasta olabiliriz.
0: Hayır.
1: Ama bakteri mi üretiyor
0: hayır
1: klimalar? Ne
0: yani soğukluktan falan hasta olmuyoruz. Tabii altına oturup da böyle buz gibi donarsak elbette olur da yani klimanın 6 ayda bir temizlenmesi lazım. Satın aldığınız şirket zaten size bu hizmeti sunuyor. Onu açıp içindeki filtreleri yıkadığınızda inanın kapkara sular akıyor. Çünkü normalde bir sene içinde bir odada ortalama 4 ila 5 kiloya yakın toz birikimi oluyor. Onun da filtrelediğini düşünürseniz en azından 2-3 kilo mite'lar geliyor tozla beraber. Bir takım böcek atık artıkları, yani o tozla beraber her şey o filtrelerin içine gidiyor ve onlar tekrar geri basıyor. O yüzden son derece kıymetli onların temizlenmesi ve dünyada da gördük çeşitli enfeksiyonların ölümcül hastalıklarında nedeni olabiliyorlar.
1: Yani dolayısıyla aslında bu klimalardan çıkan o bakteriler, mikroplar bizi tekrar hasta ediyor.
0: Tabii ki.
1: Şimdi 6 ayda bir evet evlerde bulunan klimaları yenileyelim dediniz.
0: Hayır, yıkayalım dedim.
1: Yıkayalım, özür dilerim. Yani filtresini
0: yenileyelim. Filtrelerini yıkayalım dedim.
1: İş yerleri için aynı şey geçerli.
0: İş yerleri için de zaten sistematik.
1: Şu an emin olamadım, iş yerleri mesela 6 ayda bir o filtreleri değiştiriyor mudur?
0: Hayır, bunu şirketleriyle mutlaka anlaşma. Bakın, iş sağlığı güvenliği 6331 şunu söylüyor işverene: çalışanın sağlığını korumakla yükümlüsünüz. Bakın konu nereden nereye. Ben iş sağlığı güvenliği dersleri veren bir hocayım. Dolayısıyla bu son derece ciddi yaptırımı olan bir şey.
1: Ben kafeler, marketler,
0: hayır,
1: mecbursun. Her yerde klima var.
0: Kafede de gelen misafirin o hizmeti almak için geliyor. Onu sen hasta edemezsin. Aynı şey uçaklar için geçerli. Aynı şey otobüsler için geçerli. Her şey için geçerli. Bütün seyahat acentaları bunu zaten yapıyor.
1: Şimdi efendim çok kritik aslında uyarılarda bulunduk bu yayın boyunca. Son olarak

0: şunu kesinlikle yapın, eviniz daha sağlıklı olur. Şunu da kesinlikle yapmayın, bu çok risklidir diyeceğiniz maddeleri şöyle bir
1: ısıralayalım. Tabii var ama önce ben size güvenli mutfak kitabını hediye etmek istiyorum.
0: Sizi kaldırmayayım ben.
1: Yok,
0: çok sağ olun.
1: Olsun. Şişli Milli Eğitim'le yaptık bunu. Sizin adınıza da imzalayıp getirdik.
0: Çok teşekkür
1: getirdik.
0: Ediyorum efendim. Güvenli mutfak kılavuzu İstanbul Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yayınlarıyla hazırlanmış.
1: Evet, içinde imzaladık.
0: Ay, çok teşekkür
1: bu da
0: ederim.
1: Çocuklarımızın ailelere, sizlere ve gençlere böyle bu gazeteler gibi yaptığı gazetelerimiz.
0: Sağ olun.
1: Onu da sunmuş olayım. Şimdi bunlar çok önemli. İkinci ve üçüncü kitabımızda şunlar gelecek. Küfleri anlatacağız çocuklara. Aa. Bu çok önemli. Mesela ekmek üstünde küf gördüğünde beni zehirler mi? İşte domatesin yarısını kesip yiyebilir miyim? Salçanın üstündeki küfü atabilir miyim? Duvardaki küf nedir?
0: Mesela, şahane. Bu soruların hepsine şimdi cevap istiyorum. Ya ekmeği, evet. Mesela salçanın üstündeki küfü atıp alttan devam edebilir miyiz?
1: Hayır, edemeyiz çünkü o küf toksin üretiyor ve alta salıyor. Hmm. Duvarda küf varsa bana dediniz ya çok önemli bir mesaj ver. En önemli mesaj şu, sponç dediğimiz süngerlerden alıyoruz. Bir kasenin, bir kabın içerisine işte bir litre su koyuyoruz. Bir yarım bardak kadar da çamaşır suyu koyuyoruz. Hatta küfünüz çoksa doğrudan çamaşır suyu sponçlayıp küfü siliyoruz. İyice sıkıyoruz, yıkayıp tekrar sponçluyoruz. Bir daha orada küfüremez. Eğer bir yerde siz küf kokusu alıyorsanız mutlaka zehirleniyorsunuz demektir. Küfler gizli zehirlerdir. Üst solunum yollarında, akciğerlerde problem yaratırlar. Ölümcül dahi olabilirler. O yüzden küflü alanları sadece badana etmek yetmez. Özel boyaları var. Kazıtıp izole ettikten sonra o boyaları kullanabiliriz. Ama görünen yerlerde böyle ekmeklerde dilimleyin ekmeklerinizi. Ziyanı olmasın. Sıfır atık için difrize atın. Bu da benim için çok önemli bir şey. Difrizden çıkardığınız ekmeği fırına koyduğunuzda
0: tazecik oluyor.
1: Hayır, tazecik oluyor ama size insülin direnci olanlar için zararı da düşürmüş oluyoruz. Çünkü yapısal özelliği bozulmuş oluyor. Ekmeğinizi daha huzurlu, rahat yiyebilirsiniz. Hem de küflenmemiş olur.
0: Peki salçayı öğrendik. Meyvelerde diyelim ki meyvenin bir tarafı çürümüş.
1: Asla yarısını yiyemezsiniz. Hele çocuklarınıza falan. Asla.
0: Ya da mesela aynı tabakta diyelim. Koyduk buzdolabına. Birkaç meyve çürümüş ama diğerleri sağlam.
1: Sağlamlara hiçbir şey
0: olmaz. Sağlamlarda bir problem olmaz. Yani aynı aslında meyvenin içindeyse sıkıntı. Fakat aynı tabakta olması birbirlerini etkiliyor.
1: Ya ben her zaman şunu söylüyorum sevgili Kübra Nur. Yani yiyeceğin kadar satın al. 1980'li yıllarda yurt dışında yaşadığım dönemlerde taneyle alırdık. Biz kiloyla almayı seviyoruz. Almayalım. Yani günlük ihtiyacımız neyse hesap kolay. İçerideki kişi sayısı kolay. O kadar alalım.
0: Evet efendim.
1: Sağlıklı olalım, sağlıklı yaşayalım.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Yine hakikaten çok kıymetli bilgiler bizimle paylaştınız. Güvenli mutfak kılavuzu efendim. Bunu da şöyle paylaşmış olalım. Devamında gelecek elbette İnşallah. Bu çalışmalarınızın. Çünkü sizin de vurguladığınız gibi çocuklardan başlıyor. İlk önce aslında onlara öğretmemiz gerekiyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri de hakikaten bu konuda emek veriyor. Görünen o ki çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür
0: katkılarınız
1: ediyorum.
0: İçin efendim Oğuz Özyaral bu dilimde bizimle birlikteydi. Gelin şimdi haftanın kültür sanat ajandasını izleyelim. Ardından saat başında devam edeceğiz.

Harbiye'de konser sezonu devam ediyor. Dünyanın köklü müzik topluluklarından Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve dans topluluğu Türkiye turnesi kapsamında Hayko Cepkin'le 27 Haziran'da sahne alıyor. Hayır.

rock müziğinin sevilen ismi Emre Altun, efsane bir gece projesiyle unutulmaz şarkılarını 29 Haziran'da müzikseverlerle buluşturuyor. 33. İstanbul Jazz Festivali kapsamında Led Zeppelin efsanevi solisti Robert Plant, Saving Grace projesiyle 2 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkıyor. Flamenco ve Latin müziği grubu Gypsy Kings, Viva

El Arte turnesi kapsamında yeniden Türkiye'ye geliyor. Andre Rice liderliğinde sahne alan ekip, Latin ritimlerinin coşkusunu ve kendine özgü tarzını 3 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşturuyor. Alternatif rock müziğinin köklü seslerinden Garbage İstanbul'da sahne alıyor. Shirley Manson, Duke Ellington, Steve Marker ve Butchvig'den oluşan grup elektronik melodileri rock müzikle harmanlayarak kendi ruhunu yansıtıyor. Konser 3 Temmuz'da Zorlu PSM Türksel sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

ötesi akustik performansıyla yaz sezonunu açıyor. Rock müzik grubunun geniş repertuarından seçilen şarkılar bu kez daha yalın ve etkileyici bir yorumla 3 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşacak.

metal müzik grubu Trivium Türkiye'ye geliyor. 1999 yılında Orlando, Florida'da kurulan grup, melodik metalin akılda kalıcılığını ve rock'n'roll ruhunu bir araya getirerek modern metale kendi yorumunu katıyor. Konser 30 Haziran'da Maximum Unique Açık Hava'da gerçekleşiyor.

Vatan Taşçı yaklaşık 2 yıl aranın ardından başlattığı Sende de Benden Var turnesi kapsamında İstanbul'da sahne alıyor. Geniş repertuarı ve renkli sahne şovuyla sevilen şarkılarını dinleyiciyle buluşturacağı konser 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşiyor.

Avrupa 10'a 1960'lardan bugüne uzanan eserleri Türkiye'de sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, desen, fotoğraf, video, heykel ve enstalasyon gibi farklı mecraları kapsayan çalışmaları ele alıyor. Seçki Aralık ayına kadar Sakıp Sabancı Müzesi'nde ziyarete açık.

İş Sanat Anadolu sergilerinin Gül Mevsimi başlıklı yeni seçkisi Isparta'da izleyiciyle buluşuyor. Farklı kuşaklardan sanatçıların Isparta'yla özdeşleşen Gül'ü merkeze aldığı sergi 27-28 Haziran tarihlerinde İş Bankası Eğirdir Şubesi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

0: Profesör Doktor Engin Çakar'la Mucize Hayat'ta bu hafta nöroloji uzmanı Doktor Sevinç İsazade, beyin sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyen günlük alışkanlıkları, yaz aylarında artan sıcaklıkların beyin üzerindeki etkilerini, uyku, beslenme ve fiziksel aktivitenin nörolojik sağlık açısından önemini anlatıyor. Hasta hikayeleri köşesinde ise omurilik yaralanması geçiren Bekir Kabak, yaşadığı zorlu tedavi ve rehabilitasyon sürecini izleyicilerle paylaşıyor. Profesör Doktor Engin Çakar'la Mucize Hayat. Bugün saat 11.15'te Habertürk'te.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Uzmanlar iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kaybına ve gıda kalitesine düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Artan enerji maliyetleri gıdaların depolama ve taşınma süreçlerinde yeni güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Gıda üretiminde su kaynaklarının kirlenmesi, hem ürün kalitesini hem de tüketici sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında bulunuyor.
1: Seymen,

Habertürk ekranlarından tekrar merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 27 Haziran Cumartesi. Saatlerimiz artık 10'a geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Efendim 8'den bu yana burası hafta sonu devam ediyor. Şimdi bu dilimde şöyle bir haberlerle başlayalım. Türkiye genelinde suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. 1037 şüpheliye adli işlem uygulandı. Organize suç örgütlerine yönelik harekete geçildi. 53 Cumhuriyet Başsavcısının koordinasyonunda yapılan operasyonlarda 1037 şüpheliye adli işlem uygulandı. 564 şüpheli ise gözaltına alındı. 16'sı tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de yaptığı paylaşımla suç örgütleriyle mücadele

0: mücadelede kararlılık mesajı verdi. Devletimiz suç örgütlerine karşı kararlı diyen Gürlek, şehirlerin huzurunu bozan yapılara izin verilmeyeceğini vurguladı. NATO zirvesi öncesinde Ankara'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Kent girişlerinde denetimler sıklaştırılırken plaka tanıma sistemiyle şüpheli araçlar anında tespit ediliyor. Zirve süresince de tüm gelişmeler an be an takip edilecek. Yabancı heyetler için turizm polisleri rehberlik için görev başında olacak.
1: Binlerce personel sahada olacak. 6000 kamerayla kent izlenecek. Yabancı heyetlere turizm polisleri rehberlik edecek. Ankara NATO zirvesi için gün sayıyor. 7-8 Temmuz'da dünya liderlerini buluşturacak zirve için başkentte hazırlıklar sürüyor. Güvenlik tedbirleri asayiş, trafik, terörle mücadele, istihbarat, özel harekat, çevik kuvvet, havacılık ve diğer ilgili birimlerin tam koordinasyonu içerisinde yürütülecek. Liderlerin ve yabancı heyetlerin konaklayacağı bölgelerle güzergahlarda güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı. Esenboğa ve Ankara Havalimanları, Yüksek Hızlı Tren Garı, Ankara Garı ve Aşli'de denetimler artırıldı. Kent genelindeki yaklaşık 6000 kent güvenliği yönetim sistemi kamerasıyla anlık takip yapılacak. Gerekli noktalarda helikopter destekli hava denetimleri de gerçekleştirilecek.
2: Zirve öncesinde polis ekipleri sahada, ekipler kente giriş noktalarında denetimlerini sıklaştırdı. Plaka tanıma sistemi aracılığıyla araçların plakası taranıyor ve şüpheli ya da aranması bulunan araçlar trafik ekiplerince durduruluyor.
1: Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kriz merkezi tüm gelişmeleri anlık olarak izleyecek. Patlayıcı ve yanıcı madde taşıyan araçların kente girişine izin verilmeyecek. İhtiyaç duyulan bölgelerde geçici trafik düzenlemeleri uygulanacak. NATO zirvesi kapsamında yalnızca güvenlik önlemleri değil, yabancı heyetlerin koordinasyonu içinde özel planlama yapıldı. Turizm polisleri heyetlere rehberlik edecek. Sahadaki tüm personel ise yaka kameralarıyla görev yaparak hem güvenliğin hem de koordinasyonun kesintisiz sürdürülmesini sağlayacak.
0: Efendim, Trump ısrarcı, İran'a işte mısır, buğday, soya fasulyesi gibi gıda ürünleri satmak istiyor. Bir kez daha Amerikan Başkanı Tahran'ın dondurulmuş varlıklarına karşılık İran'a tarım ürünleri satacaklarını söyledi. Çiftçilerimiz için yeni pazarlar oluşturuyoruz. Bir tane daha var, yakında açılacak yeni bir pazar. Adı da güzel ülke İran dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a tarım ürünü satacağını yineledi. İran'dan bu kez güzel ülke diye söz etti.
3: Opening markets to the American exports and all over the world we're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up and that's called the lovely country of Iran.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakere sürecinin en kritik başlıklarından biri İran'ın dondurulmuş varlıkları. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, mutabakat kapsamında serbest bırakılacak dondurulmuş varlıkların Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol edileceğini ileri sürmüş, İran'ın paranın bir kısmıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden mısır, buğday, soya fasulyesi satın alacağını söylemişti. Ancak İran Meclis Başkanı Kalibaf iddiayı reddetti. Hasat ettiğimiz tek ürün sizin ektiğiniz şey, 10 yıllardır süren güvensizlik. Ama belli ki Amerika Birleşik Devletleri sadece GDO'lu soya fasulyesi, tutulmayan sözler ve boş laf ihraç ediyor dedi. Trump bu açıklamaya rağmen ısrarını sürdürdü. Beyaz Saray'da çiftçilere yönelik düzenlenen etkinlikte bir kez daha İran'ın dondurulmuş varlıklarıyla Amerikan tarım ürünlerinin satın alınacağını söyledi.
3: Republic of Iran, they're having a hard time with food and we're going to be taking some of their money and we'll spend it and we're going to be buying wheat, soybeans and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big.
1: İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlanmıştı. Teknik düzeyde yürütülen görüşmeler önümüzdeki hafta devam edecek.
0: Efendim, malum altın düşüyor ama Milliyet gazetesi diyor ki sabreden kazanır.

0: Alır. Altının onsu Kasım'dan bu yana ilk kez 4000 doların altında, gümüş ise 57 doların altına geriledi. Güvenli limana yatırım yapanlar tedirgin. Uzmanlar düşüş trendinin bir süre devam edip sonra rüzgarın tersine dönebileceği görüşünde, onun için de sabreden kazanır diyor uzmanlar. Şimdi devam edeceğiz. Sıradaki haberimiz şöyle. İran saldırılarında zarar gören Orta Doğu'daki Amerikan üsleri uydu görüntülerine yansıdı. Amerikan gazetesinin haberine göre bu zararı değerlendirilen ABD'li yetkililer üsleri başka bölgeye taşımayı planlıyor. O adreslerden biri de İsrail.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran saldırıları sonrası Orta Doğu'daki üslerini başka bölgelere taşımayı değerlendiriyor. İddia Wall Street Journal gazetesinden. Gazetede yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri'nin en az 20 askeri ve diplomatik tesisi İran saldırılarında hasar gördü. Bu durum Washington'ı harekete geçirdi. İddiaya göre Amerikalı yetkililer bölgedeki askeri varlığını İran'ın füze ve İHA menzilinin dışına çıkarmayı planlıyor. Sık sık hedef alınan Bahreyn'deki deniz üssünün yeniden yapılandırılması, Kuveyt ve Suudi Arabistan'daki askeri varlığın azaltılması da gündemde. Peki yeni konuşlanma noktası neresi olacak? Gazeteye göre en güçlü alternatiflerden biri İsrail. Gerekçe olarak savaş süresince İsrail'in Amerikan savaş ve yakıt ikmal uçaklarına ev sahipliği yapmış olması gösterildi. Haberde ayrıca İran füzeleri ve insansız hava araçlarının vurduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki deniz operasyonlarının merkezi konumundaki Bahreyn üssünün uydu görüntülerine de yer verildi. Komuta merkezi, birçok bina ve iki uydu iletişim terminalinin ağır darbe aldığı tespit edildi. Savaşın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti de netleşmeye başladı. Amerikan merkezli dış politika ve güvenlik odaklı düşünce kuruluşlarından Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'ne göre toplam fatura yaklaşık 40 milyar dolar. Yalnızca üslerdeki hasarın boyutu milyar doları bulurken kullanılamaz hale gelen Bahreyn'deki üssün yeniden inşası için en az 400 milyon dolar gerektiği belirtiliyor.
0: Çin'de küçük uçak 108 katlı bir gökdelene çarptı. Enkaz parçaları metrelerce yüksekten yere çakıldı. Çin'in başkenti Pekin'in en yüksek binasında korku dolu anlar yaşandı. Küçük bir uçak 108 katlı gökdelene çarptı. Uçağa ve binaya ait enkaz parçaları metrelerce yüksekten yere çakıldı. Binanın girişine yakın bir noktada da enkaz parçaları nedeniyle küçük çaplı yangın çıktı. Bölgedeki bazı araçlarda enkaz parçaları nedeniyle hasar gördü. Bina kazanın ardından tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekipleri de sevk edildi. Çin basını uçak sadece pilotun bulunduğunu yazdı. Uçağın havalimanına dönmeye hazırlandığı ancak uçuş rotasından saptığı ve uçakla iletişimin kesildiği aktarıldı. Can kaybı veya yaralı sayısına ilişkin ise açıklama yapılmadı. Efendim şimdi birazdan bir konuğumuz olacak. Peki neyi konuşacağız? 12. yargı paketini. Çünkü IBAN mağdurları için bir adım atıldı. IBAN ve banka hesabını kullananların cezası artık, daha doğrusu kullandıranların cezası yarıya düşecek. Mağdurun zararını karşılayanlar için de indirim yapılacak. Peki kimler IBAN mağduru? Hangi belgeleri mahkemeye sunarsa bu kapsamda kabul ediliyor? Gelin önce bir haberimizi izleyelim. Ardından da 12. yargı paketinin içinde neler var? Sadece IBAN mağdurlarına yönelik değil, aslında mirasçılara yönelik de çeşitli düzenlemeler var. Hepsini ardından konuğumuzla konuşalım.
1: Banka hesap hareketlerinin dökümü, gelen paradan kişisel menfaat elde edilmediğini destekleyen kayıtlar, IBAN mağdurlarının bazı belgeleri hazırlaması ve mahkemeye sunması gerekiyor. 12. yargı paketiyle IBAN mağdurları için adım atıldı. IBAN ve banka hesabını kullandıranların cezası yarı yarıya düşecek. Mağdurun zararını karşılayanlar için de indirim yapılacak. Düzenleme, teklif yürürlüğe girmeden önce mahkumiyet kararı verilmiş, ancak dosyaları henüz kesinleşmeyip istinaf aşamasında bulunanları da kapsayacak. Merak edilense bu durumda olan kişilerin hazırlaması gereken belgeler. IBAN mağduriyetinin tanımı ve ispatı için banka hesap hareketlerinin dökümünün sunulması gerekiyor. En önemli noktalardan birisi de gelen paradan kişisel menfaat elde edilmemesi. İBAN mağduriyetinin tespiti için bakılan kriterlerden birisi de

0: kolluk ve savcılık ifadelerindeki anlatım tutarlıydı. Sosyal medya, mesajlaşma veya iş ilanı yazışmaları da yine mağduriyetin olup olmadığının belirlenmesinde göz önünde bulunduruluyor. Çünkü birçok kişi iş vaadiyle kandırılabiliyor.
1: Efendim konuşalım. Avukat Zafer İşeri bu dilimde konuğumuz. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
2: Hoş buldum efendim. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Şimdi 12. yargı paketinde en dikkat çekici iki başlık var herhalde. Öyle değil mi? Birisi IBAN mağdurları meselesi, birisi de miras düzenlemesiyle ilgili. Öncelikle şuradan başlayalım. Yahu bu IBAN mağduru nedir ve kaç kişiler? Çünkü biz haberlerini de çok fazla yaptık. Hakikaten bahsedildiği gibi böyle yüz binlerce insandan mı bahsediyoruz? Ve bu insanlar nasıl mağdur olmuşlar?
2: Maalesef gerçek bir mağduriyet var burada. Uzun zamandan beri mesleğimizde tecrübe ettiğimiz ve şaşıracaksınız ama yüzlerce yıl hapis cezaları alan ve bunun karşılığında yaptıkları tek şey maalesef ki ekonomik menfaat beklentisiyle, yani aylık belli bir akar sağlarım, IBAN hesabımı, banka hesabımı kullansın diyerek paylaşan kişilerin maruz kaldığı bir durum bu.
1: Şimdi, yani şöyle mi mesela bir öğrenciye diyelim harçlığını vereyim bunun karşılığında IBAN'ını kullanayım mı diyorlar mesela.
2: Aynen böyle.
1: Ne kadar aynen ceza böyle. Yüzyıllar mı dediniz?
2: Evet önce? Kesinlikle öyle. Şimdi hadise nasıl yaşanıyor kısaca özetleyeyim
1: tabii
2: size.
1: Efendim.
2: Dolandırıcılar banka ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle bir başkasını dolandırmak isteyen kişiler tabii ki kendi hesaplarını kullanırlarsa kolayca yakalanırlar. Bunun için başkalarına ait hesabı kullanmaya ihtiyaçları var. Hedef aldıkları kişiler ise öğrenciler gibi, ev insanları gibi veyahut da geliri düşük aylık bir menfaat sağlamakla belki de ailesini geçindirmek durumunda kalan insanlar gibi ekonomik zafiyet altındaki kimseler. Bu kişilere yaklaşıyorlar ve hileli bir şekilde onların banka hesap bilgilerini, banka kartlarını ve internet şifrelerini alıyorlar. Örneğin ne diyorlar? Benim hesabımda haciz var, kendi hesabımı kullanamıyorum. Annemden babamdan para gelecek ya da bir yerde para göndereceğim. Lütfen senin hesabını kullanabilir miyim? Veyahut da diyorlar ki benim vergi borcum var, şirket işlemlerimizi yapamıyoruz, senin hesabını kullanarak işlem yapabilir miyiz? Yani gayet masumane bir teklifle mağdur görünümünde onların hesaplarını istiyorlar. Ve bunun karşılığında da haftalık, aylık işte 500 lira, 1000 lira ufak paralar sana ödemeyi teklif ediyorum diye karşıdakini kandırıp onun banka hesap bilgilerini alabiliyorlar. Bu yolla da asıl işleyecekleri suçlar itibariyle bu hesabı kullanıp diğerinin hiç haberi bile olmadan çok sayıda ve çok büyük miktarlarda dolandırıcılık işlemi sağlayabiliyorlar.
1: Dolayısıyla aslında bu kandırılan kişilerle o dolandıran kişiler arasında eskiden bir fark yoktu. Dolayısıyla yüzlerce yıl bile ceza alabiliyorlardı, öyle değil mi? Peki şu an değişen şey ne? Devlet bu ikisi arasındaki farkı mı gözetmeye başlayacak artık?
2: Evet, şimdi ceza hukukunda evvela bir suçu işleyebilmeniz için o özelde bir kasıt bulunması gerekir. Yani bir başkasını hileli davranışla kandırıp ondan bir menfaat elde etmeyi düşünürseniz nitelikli dolandırıcılık suçu oluşur. Halbuki burada IBAN'ını kullandıran kişi sadece bir gelir elde etme sahikiyle bilinçsizce banka hesap bilgisini veriyor ve biliyorsunuz yakın zamanda bunun da önüne geçecek yasal düzenlemeler yapıldı, kural getirildi ve kimse hesabını başkasına kullandırılamaz dedi, denildi. Ama önce bu yasal düzenleme de yokken IBAN'ını veren, banka hesap bilgilerini veren kişilerin bu hesapları üzerinden yüzlerce, binlerce işlem gerçekleştirildi. Bunların her biri ayrı suç olduğu için örneğin verilen 10 yıl hapis cezası 100 farklı suçta yüzlerce yıla tekabül edebilir hale geldi.
1: Değişen şeyde de pakette herhalde artık yarıya inecek, öyle değil mi? Şöyle bir ifade var çünkü TCK 158. maddede değişiklik yapılacak. IBAN'ını vererek maddi menfaat elde etmiş kişilerin cezası yarıya kadar indirilebilecek. Mağdur uğradığı zararı giderenlere de verilecek ceza da yine yarıya indirilecek şekilde.
2: Çok doğru efendim. Burada eğer o dolandırıcılık eylemine katılmayı düşünmeksizin sadece banka bilgilerini kullandırmaktan ibaretse davranışı ama yine de maalesef bu mağduriyete sebebiyet vermişse o takdirde diğer dolandırıcılara nazaran yarı oranında bir ceza alması söz konusu.
1: Bunu bir de ispatlaması gerekir, öyle değil mi mağdur olan kişinin? Biraz önceki aslında haberimiz biraz ona vurguydu. Yani bu kişi ben mağdurum diyor ama mağdur olduğunu nasıl ispatlayacak mesela?
2: Çok önemli. Yani diğer suç işleyen belki de örgüt halindeki kimselerle temasının ne olduğu tabii ki araştırılacak. Evet. Yani banka kayıtlarına bakıldığında söz konusu gelen dolandırıcılık gelirinden, parasından herhangi bir fayda sağlamış mı? Ya da diğer suç

0: örgüt üyeleriyle arasında WhatsApp yazışması, telefon trafiği, banka para transferi, bunun gibi iletişimler var mı? Buna bakılacak. Yoksa sadece bir kere hesabını vermiş, sonra da bir daha hiç görüşmemiş mi? Bu ayrımla kendisinin asli suçlu ya da IBAN mağduru olduğu ortaya çıkacak.
1: Peki efendim, bu konuyla ilgili yüz binlerce kişiden bahsediliyor. Hakikaten çok, fazla insanı ilgilendiren bir mesele. Bir diğer mesele de miras. Şimdi miras meselesi de çok fazla insanı malum ilgilendiriyor. O konuda nasıl bir değişiklik var paket?

0: öldürülmesi davası. Hatırlayacaksınız, kamuoyunda İzale-i Şuyu olarak da eskilerden bilinen bir miras kaldığında, bu bölüşülemediği zaman mecburen satış yoluyla bundan parasını herkes payı nispetinde alsın denilen bir dava türüydü. Ama maalesef ki bu satışlarda baba malı dediğimiz, anne malı dediğimiz miras malları üçüncü kişinin eline kolayca geçebiliyordu ve bazı mirasçılar manevi bir üzüntü yaşıyordu. Yeni değişiklikle bu satış önce mirasçılar arasında yapılacak. Dolayısıyla mirasçılardan birisi baba yadigarı bu evi, bu arsayı ben satın alıyorum deyip rahicinde parasını ödeyip diğer mirasçılara parayı verebilecek. Eskiden bu söz konusu değildi. Dışarıdan da alıcılar çıkabiliyordu ve o manevi değeri yüksek tereke, mal varlığı başkasına gidebiliyordu. Şimdi ilk satış mirasçılara yapılacak. Eğer alan olmazsa o takdirde yine aleni bir satışla paraya çevrilebilecek.
1: Aslında belki de işte bu sayede heba olmayacak o kalan ürün, mesela binalar, öyle
0: çok
1: değil mi?
0: Doğru.
1: Siz şimdi anlatırken şöyle bir şey geldi aklıma, hatırlamıyorum ama bir Avrupa ülkesinde mesela, hani malum o şatolar vardır ya, hep sorarız ya bu şatolar nasıl bugüne kadar ulaşabildi diye. Bizim mesela yalılarımız var ama mirasçı meselesinden dolayı o aile aslında o yalılarda yaşamayı sürdüremiyor. Çünkü 40'a 50'ye 60'a bölünüyor ve şimdi kullanılamaz hale geliyor pek çok yalı. Mesela Avrupa'da bir ülke bu meseleyi şöyle çözmüştü. Aslında belki de adaletsiz ama büyük çocuğa kalıyordu şato. Hani dediğim gibi adaletsiz ama öncelik eğer o şatoyu korumaksa böyle bir karar alındığını hatırlıyorum. Böyle olmasa da efendim en azından öncelik mirasçılarda olacak. Belki de o yapılar heba almış olmayacak, değil mi?
0: Aslında önemli bir noktaya değindiniz. Çünkü miras hukukunda bir malın idaresi için bütün mirasçıların aynı yönde oy kullanması gerekiyor. Kiraya mı verilecek, satılacak mı ya da başka bir tasarrufta mı bulunacak? Burada herkesin aynı yönde karar vermesi söz konusu olamayınca da maalesef bu mallar başıboş bir şekilde kalıyor ve ne ekonomiye kazandırılabiliyor ne de mirasçılara bir fayda sağlıyor maalesef.
1: Efendim, o halde son sorum şöyle olsun. Bu pakette bir af söz konusu şeklinde yorumlar var. Af niteliğinde bir madde var mı?
0: Hayır, af niteliğinde hiçbir hüküm yok. Cezaevinden bizleri izleyen tutuklu ve hükümlüler de merakla bu hususu bekliyorlar her yargı paketi açısından. Bu süreçte herhangi bir af anlamına gelebilecek yasal düzenleme söz konusu değil.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa
0: nazik
1: buyurun.
0: Davetiniz için teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerinize de güzel bir gün diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Tekrar bekleriz sizi. Çok sağolunuz. Avukat Zafer İşer efendim, bu dilimde konuğumuzu, şu 12. yargı paketinde neler var neler yok hepsini bununla birlikte değerlendirdik. Sağolunuz efendim. Şimdi konuğumuzu uğurlayacağız. O sırada ben sizinle bir haber paylaşayım. Malumunuz Türk sinemasının devi Kadir İnanır'ın vefatı üzerine taziye mesajları da ardı ardına geldi. Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan da başsağlığı dileklerini iletti.
2: Böyle bir gününde ben de seni yalnız bırakmak istemezdim.
3: Türk sinemasının duayen isimlerinden Kadir İnanır 77 yaşında vefat etti. İnanır'ın ölümünün ardından taziye mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan haberden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
4: Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
3: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da taziye mesajı yayımladı.
5: Türk sineması yeri doldurulamayacak çok kıymetli bir çınarını yitirdi. Ömrünü sanatına adayan, duruşu ve eserleriyle milyonların hafızasında iz bırakan Kadir İnanır'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sanat camiamıza ve tüm sevenlerine sabır diliyorum.
3: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Kadir İnanır için taziye mesajı yayımladı.
6: Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Yılanların Öcü, Kara Gözlüm, Bitirim Kardeşler, Dila Hanım. Saymakla bitmeyecek, canlandırdığı karakterle unutulmayacak bir efsaneyi, Kadir İnanır'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Türk sinemasının usta ismi hafızalarımızda ve gönlümüzde yaşamaya devam edecek. Seni unutmayacağız.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajında ailesine, yakınlarına, sanat camiasına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.
7: Etkiyle mal daha kaliteli çıkmaktadır.
8: Aferin!
1: Efendim, biz de bir kez daha Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine de başsağlığı dileyelim. Şimdi devam edelim. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada 10 şüpheli daha tutuklandı. Karaal'ın adım adım nereye gittiğinin takip edilmesi için de aracına GPS cihazı takıldığı ortaya çıktı.

0: yapmıştı. Cihazın takıldığı anların görüntüleri de ortaya çıktı. İzleyelim.
1: Aracın etrafında bir süre dolaştı. Sonra arka tarafına, tamponun altına GPS cihazı yerleştirdi. İBB yöneticisinin aracına GPS yerleştirilmesinin görüntüsü ortaya çıktı. Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Aralarında bizzat kaçırma olayına karışanların da olduğu 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfade işlemleri tamamlanan şüphelilere savcılık yol kesmek suretiyle yağma suçlaması yöneltti. 10 şüpheli için tutuklama talep edildi. Savcının mahkemeye sevk ettiği 10 şüphelinin tamamı tutuklandı. Erhan Karaal'ın aracında inceleme yapan Asayiş Şube Polisi, aracın altına GPS cihazı takıldığını ortaya çıkartmıştı. Cihazın Karaal kaçırılmadan 4 gün önce yerleştirildiği belirlendi. Erhan Karaal'ın evinin çevresindeki kamera görüntülerini inceleyen polis, şüpheliye çok geçmeden ulaştı. GPS cihazını takan kişi, eski İBB çalışanı S.U.'ydu. Beyaz renkli bir otomobille olay yerine gelmiş, bir süre Karaal'ın aracının etrafında dolaştıktan sonra tamponun alt kısmına cihazı takmıştı. Kaçırılma olayından 4 gün önce takılan cihazla, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısının adım adım izlendiği değerlendiriliyor.
0: Efendim, Hürriyet Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız. Bu kadar ucuz mu diye soruyor gazete. Almanya'dan tatile geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelde böcek ilacından zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik böcek ailesiyle ilgili davada karar çıktı. Sanıklara verilen cezalar vicdanları rahatlatmadı diyor Hürriyet Gazetesi. Çünkü efendim, o hatırlayacaksınız, otel vardı işte, o kaldıkları otel, otelin sahibine 13 yıl 4 ay, ilaç firması sahibine ise 18 yıl hapis cezası verildi. Şimdi devam edelim. Kaldığı dairenin camından çıkıp kayıplara karışan Uğur Çalışkan'dan tam 124 gündür bir haber yok. Defalarca dağlık alanda aranan gencin ailesi en ufak bilgiye sahip olanların 112'yi aramasını istiyor.
2: 124 gün önce pencereden atladı, sırra kadem bastı. Ailesi o gün bugündür kayıp Uğur'un izini sürüyor.
3: Sadece elbisesi bulundu, kendisi bulunmadı.
2: Van'da yaşayan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan, geçen Şubat ayında çalışmak için Hatay'a gitti. 3 yıl önce bipolar bozukluk teşhisi konulan Çalışkan ilaç kullanıyordu. 19 Şubat sabaha karşı misafir kaldığı dayısının evinde pencereden çıkıp kayboldu. Jandarma ve AFAD başta olmak üzere kayıp genç günlerce arandı. Kıyafeti, telefonu ve cüzdanı bir taşın üzerinde bulundu. Sonuç alınamayınca sonlandırılan çalışmalar İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla yeniden başladı ama sonuç değişmedi.
3: Bu kadar çalışmaya rağmen, bu kadar aramaya rağmen ne yazık ki bir sonuç alamadık.
2: Uğur'un telefonu incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Ailesi 124 gündür Uğur'dan gelecek bir haber bekliyor.
3: En ufak bir bilgiye sahip olan kişiler, lütfen sizden rica ediyorum. 112'ye bildirin, jandarmayı arayıp da paylaşabilirsiniz. Sizin bir en ufak bir bilginiz bizi Uğur'a götürecek, bizi Uğur'a kavuşturacak.
0: Efendim, Avrupa kavruluyor. Şimdi Akşam Gazetesi de bunu manşete taşıyor ve diyor ki ejderha sıcağına 300 can, 300'e yakın kişinin bu sıcaklar nedeniyle öldüğü belirtiliyor. Kimisi aslında hem sıcaklar nedeniyle, kimisi de boğularak, gördüğünüz gibi bir fotoğraf da yer alıyor. Parisliler kanallara akın etmiş durumda. Pek çok kişi kanallarda yüzüyor. Hatta çeşitli görüntüler var. Ya efendim, Paris artık Hindistan'daki o görmeye alışık olduğumuz kanallar vardır ya, oralardan farksız bir hale geldi diye. Şimdi konuyla ilgili hazırladığımız bir haberimiz var. Onu izleyeceğiz. Ardından da konuğumuz var. Miktat Kadıoğlu konuğumuz olacak. Ona soracağız. Yahu normal mi bu sıcaklar? Neden bu kez dayanılmaz bir hal aldı bu sıcaklar Avrupa'da? Ve Avrupalılar neden klimaya karşı? Hepsini birazdan konuğumuza soracağız. Gelin önce bir haberini izleyelim.
2: Aşırı sıcaklar Avrupa'yı kavuruyor. Sıcaklıklara bağlı sebeplerle hayatını kaybedenlerin sayısı 300'e yaklaşıyor.

0: Sıcaklıklar başta Fransa olmak üzere İspanya ve İngiltere'de rekor seviyelere ulaştı. Eğitimden ulaşıma, sağlıktan altyapı hizmetlerine kadar birçok açıdan hayatı etkisi altına aldı. Fransa'nın başkenti Paris'te termometreler 40,9 dereceyi gösterdi. Haziran ayı sıcaklık rekorunu kırdı. Sıcak nedeniyle başkentte kamusal alanlarda alkol tüketimi yasaklandı. Polis hafta sonu yapılması planlanan etkinliklerin iptal edilmesini istedi. Hastaneler çareyi hastaların yanına vantilatör koymakta buldu.
1: Başka çaremiz yok. Vantilatör işini yapıyor ama mümkün olduğunca yakına koymam gerekiyor. Daha uzağa koyamam.
0: Fransız yetkililer sıcak çarpmasına karşı da acil soğuk banyoları hazırladı. İngiltere'de de aşırı sıcak uyarısı bir gün daha uzatıldı. Öğrenciler sıcağı içeriye hapseden binalar nedeniyle bazı dersleri açık havada işlemeye başladı. Çiftçiler de sıcaktan etkilenen hayvanlarını üzerlerine su sıkarak serinletmeye çalıştı. İngiltere Meteoroloji Ofisi olağanüstü sıcak ve nemli hava dalgasının bir süre daha etkisini sürdüreceğini belirtti. Ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklıkların 36 dereceyi aşabileceğini ifade etti. Aşırı sıcaklar can almaya da devam ediyor. İspanya Sağlık Bakanlığı 21-24 Haziran arasında 212 kişinin rekor sıcaklıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Fransa'da ise boğulma ve sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60'ı aştı. Almanya'da ise 6 kişinin boğularak yaşamını yitirdiği bildirildi. Tarihindeki en sıcak Haziran ayını yaşayan Almanya'da sıcaklığın 40 dereceyi aşması nedeniyle birçok etkinlik iptal edildi.
2: Efendim izledik, Avrupa tarihinin en sıcak yazlarından birini yaşıyor. Fransa'da termometreler artık 40 derecenin üzerinde. Okullar kapatıldı, hastanelerde acil önlemler alındı. Bazı kentlerde ulaşım da aksadı. İngiltere'de mesela klimasız otobüslerde yolculuk artık çileye dönüştü. Konferanslar bile iptal edildi. Aşırı sıcak nedeniyle iptal edilen konferanslar var. İlginç olansa şu, birçok Avrupa ülkesinde evlerde, okullarda, tren istasyonlarında hatta bazı hastanelerde klima yok. Peki Avrupa neden bu sıcaklara hazırlıksız yakalandı? Bu sıcak hava dalgası Türkiye'yi de acaba etkiler mi? İklim değişikliği artık geçici bir sorun mu yoksa yeni normalimiz mi oldu? Hepsini konuşacağız. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
3: Hoş bulduk Kübra Hanım.
2: Hocam bu yazı farklı kılan şey neydi? Neden bu kadar çok Avrupa etkilendi bu sıcaklarda?
3: Bu yazın sıcak hava dalgaları Avrupa'ya erken geldi. Yani ben Kurban Bayramı'nda Londra'daydım. Aynı bugün gibiydi. Kurban Bayramı Mayıs'taydı yani. Daha yaz başlamamıştı bile.
2: Ve Londra.
3: Evet, hiç. Ben de oraya üşüyeceğim diye gittim böyle biraz mont falan da alarak. Şimdi bu tabii yani bunun özelliği şu. Yani bu omega blokajı, sıcak hava dalgaları hep var. Ama bu kadar erken ve bu kadar kuzeye doğru girmesi ve bu kadar uzun süre kalması şey yani biraz farklı kılıyor bunu. Ama tabii bizim şansımıza biraz hep biz kıyısına kaldık bunun. Yani biz aslında serin geçti bizim şu ana kadar.
2: Evet.
3: Yani biz çünkü bu omega harfi var böyle, sağında iki tane alçak basınç merkezi şeyi var. Soğuk havanın aşağı indiği yer orası. Omega'nın tam ortası ise Sahra ve Kuzey Afrika'dan giren sıcak hava var. Bu hava giriyor. Tabii Akdeniz'de olması çok büyük bir avantaj. Denizden geçerken biraz seriniyor. Nem kazanıyor gerçi de. Ama ondan sonra gelip böyle oturuyor Avrupa'ya daha şeye kadar, Norveç, Finlandiya'ya kadar gidiyor. Şimdi bu önümüzdeki günlerde Belarus'a doğru gelecek. Moskova falan. Buralar tabii çok kuzey.
2: Bize doğru geliyor mu hocam, aşağıya
3: bize
2: doğru?
3: Bize geliyor.
2: Haftaya, hafta mı?
3: Evet, haftaya biz bu sinemada. diyelim.
2: Ama hocam biraz şöyle değil mi? Yani Türkiye'nin normalidir aslında. Ya Temmuz'da zaten mesela hava çok sıcak olur. Evet. Avrupa'nın anormali herhalde, öyle değil mi şu an yaşında?
3: Yani evet, bu aylarda Avrupa'da. Yani biz bunu daha çok böyle yazın ortasında bekleriz bu tür şeyleri. Yani bu sene erken geldi, çok uzaya çıktı. Şimdi bu sıcak hava girince bu yüksek basınç merkezi var böyle. Hava sürekli çöküyor orada. Ve blokaj, adı blokaj. Yani bir trafik sıkışıklığı var. Bloke ediyor orada diğer hava sistemlerini. O orada kalıyor. Sürekli bu hava çöktükçe sürekli ısınıyor. Böyle bir sıcak hava kubbesi oluşuyor. Zaten Avrupa biliyorsunuz soğuk iklime yönelik bir şehirleşme, bina, yapı, işte insanların yaşamı, her şey. Yani işte yani binalar
2: kışa göre yapılmış aslında. Yalıtım ona göre yapılmış.
3: Pencereler küçük.

0: renkli, koyu renkli, evet, güneş alsın diye çatılar dik, içinde klima yok. Klima koyacak yer de yok. Zaten kiracıysan
1: yasak da çalış. Mesela evet, yani, tarihi binalara koymak.
0: Yani biz orada piştik, ne yapalım diye çok düşündük yani. Klima aldım mı mutlaka onun bir egzoz çıkış borusu olacak. Hani böyle portatif klimalar da. Ventilatör zaten belli bir dereceden sonra işe yaramıyor. O sana artık sıcak havayı üflemeye başlıyor. Ne yapacaktı şaşırdık yani. Orada tabii İngilizler hemen kolay, pratik bazıları şeyin çözümü bulmuş. Bu alüminyum folyolar var ya, bu güneş
1: gelen... Vardı hocam fotoğrafı bizde de.
0: Öyle mi?
1: Buyurun siz de devam edin lütfen. Evet. Arkadaşlarımız o fotoğrafı getirir. Paris'teki mesela, hı-hı, bazı binalarda pencerelere o alüminyum folyoları, evet, koymaya
0: onu
1: çalışmışlar.
0: Onu ben de yapıyordum eskiden.
1: Bir sonunda... fayda sağlar herhalde o da, değil mi?
0: Ya az işte olsa. Önemli olan burada güneşi içeri almamak. Hı-hı. Yani alıp ısıttıktan sonra soğutma anlamı yok. O tam bir Türk iş oluyor. Evet. Geçmiş olsun. Yani güneşi içeri almamak gerekiyor. Şimdi benim torun orada boynunda böyle portatif bir ventilatörle dolaşıyor. Ne işe yarıyor sahada. O da öyle bir çare bulmuş. Tabii bu ekonomiyi de etkiliyor. Büyüme hızını yavaşlatıyor ülkelerin. Yani turizm etkileniyor.
1: Hocam
0: her şey
1: bu arada
0: etkileniyor.
1: O fotoğrafı getirdi arkadaşlar. Ekranı, evet, gördüğünüz gibi Paris'te mesela üst kattaki bir pencerelerin nasıl kapatıldığını buradan bu ekranda görüyoruz. Evet. Hakikaten çok dikkat çekici fotoğraflar var. Mesela bir fotoğrafta şöyleydi. Okullarda pencereler, camlar var. Tebeşirle kapatmaya çalışmışlar. Birazdan arkadaşlarımız o fotoğrafı da getirir. Camı boyamışlar tebeşirle ki işte güneş ışınları içeriye girmesin korunmaya çalışırken. Yine şöyle bir baktım. Arabalarında uyuyanlar var hocam. Yani araba daha iyi, evde hiç uyunmuyor deyip mesela onu paylaşanlar var. Şimdi neden peki bu kadar dayanılmaz hale geldi sorusu gündeme gelince, sizin de vurguladığınız gibi, evet, bir binalar buna hazırlıklı değil. Daha çok kışa yönelik hazırlanmış binalar. İşte termos gibi oluyor aslında diyorlar. Ve hatta şunu söyleyenler de var. Çünkü geceler de çok kısa. Şimdi o tebeşir de geldi. Gördüğünüz gibi efendim. Okulun penceresini tebeşirle.
0: Onu hiç düşünememiştim ben. Yani onca senedir bununla kafa yorarım. Buna şey, ya tabii işte pancur falan da yok. Evet, klima, evet, yok. Camlar küçük, havalandırma çok zor.
1: Bir de efendim işte dediğim gibi...
0: Cereyan oluşmuyor.
1: Geceler de çok kısa. Mesela deniliyor ki ya 18 saat boyunca o güneşi alıyor o ev, içinde depoluyor. Gece soğumaya da vakit olmuyor mesela 5 saat.
0: İşte ölümlerin geçti. Sebebi de o. Biz ona şimdi kent ısı adası diyoruz. Bu beton olan şehirlerde gündüz bütün o beton yüzey sıcaklığı emiyor. Geceleyin onu vermeye başlıyor. Şimdi gece güneş batıyor ama bir ısı kaynağı var. Yani bu kentler beton olan, asfalt bu yoğun bina olan yerler... Kırsal alana göre 10 derece daha sıcak olabiliyor. Şimdi gece, gündüz çok sıcak. Bütün bir ısıl bitkinlik oluşuyor. Yani vücut yoruluyor. Hiçbir şey yapma. Böyle otur. O sıcaklıktan dolayı vücut yoruluyor akşama. Tam vücut kendine gelecekken, gece de çok sıcak olunca, böyle 3 gün 5 beşe olduğu zaman ölümler başlıyor. Buna sessiz katil deniyor. Özellikle apartmanların üst katlarında obez ve hastalar, çocuklar çok etkileniyor bundan. Ve yaşlılar, kadınlar, yani hassas kırılgan gruplar. Yani bu bir büyük bir sağlık problemi bu. Evet. Yani aslında ekonomik problem, sağlık problemi, ulaşım problemi, eğitim problemi. O yüzden mesela Amerika buna çok alışıktır. Amerika'da bununla ilgili bir sürü prosedürler vardır. Kızılhaç ne yapar? AFAD ne yapar? İşte Sağlık Bakanlığı ne yapar gibi öyle şeyler vardır. Bizim gibi ülkelerde bu yok. Biz buna pek fazla alışık değiliz. Biz de genellikle kışın evsizleri toplarız. Kışın kömür yardımı yaparız filan. Hani enerji yardımını kışın yaparız. O işte evsizleri sponsorlar toplar ısınsın diye. Ama yazın yanana bakmıyoruz yani. Yanını Allah görür diye bir kavram var Türkiye'de. Yazın enerji yardımı yok. Yani bu prosedürler yok. Yazın mesela Kızılhaç su dağıtır sokaklarda. Evet.
1: Hocam şimdi mesela şey başlamış, Londra Belediye Başkanı paylaştı, görmüşsünüzdür belki siz de. Su sebilleri koymaya başladılar Londra'da. Evet. Artık işte gidip efendim su sebillerinden suyunuzu alabilirsiniz diye. Böyle tasarımıyla da biraz hani çok da iyi olmadı tasarım, her türlü eleştirileri açığım ama deyip birazdan arkadaşlarımız o su sebilini de örnek olarak gösterir. Hakikaten önlem almaya başladılar. Mesela şunu da gördüm, Paris'te çeşitli soğuk alanlar oluşturuluyor. Çoluk çocuk herkes evinden kalkıp bebek arabalarıyla oraya gidiyor. Gün boyunca orada oturuyorlar. Yani sırf orası işte klimalı diye.
0: Onlar Amerika'da cooling point diye.
1: Bu arada o su sebili görüntüsü de geldi efendim. Londra'da yeni konulmaya başlandı, evet, artık. Biz... İnşallah ülkemize de yayılır bu arada. Yani hakikaten.
0: Bizde zaten kültürümüzde her yerde çeşme vardı da.
1: Ama içilmiyor işte hocam ya.
0: Keşke o çeşmelere ne oldu? Şimdi hocam bu iklim değişikliğine uygun kentler inşa etmemiz lazım. İklim dostu, çocuk dostu, yaşlı dostu kentler. Yani bunun için mesela yürüyüş yapacaksın. Böyle ağaçlarla böyle bir taç olması. Arada yaşlılar için oturabilecek banklar olması. Bir de soğukta noktaları mesela. Şimdi

0: ben yetkili, etkili biri olsam şu anda, mesela Üsküdar'da diyelim, böyle değişik yerlerde kliması olan mağazalara rica ederim, önüne böyle bir afet şey koyana pankart, burası soğuma noktası. Oradan geçerken çok bunalmış insanlar gelip orada 5 dakika bir soluklansa, evet, bir klimalı şeyle. Bu Amerika'da çok yaygın. Yani cooling pointler var, Kızılaç su dağıtır. Mesela sabahtan belediye, onlarda gerçi çok fazla otobüs şeyi yok ama sabahtan belediye fakir semtlere servis koyar. Öğleye ondan önce onları alır, alışveriş merkezleri, klimalı yerlere bırakır, akşam geri getirir. Bu hastasınız mesela, sizin klimanız var ama kullanamıyorsunuz, çalışmıyorsunuz. Sizin klimanızın parasını öder, klima verir size. Yani enerjiyi kışında değil, yazında yapar. Bunlar Türkiye'de yok yani. Biz bunu daha alışık değiliz bunlara. Yani bizim Anadolu köylüsü ne yapar? Sabah namazıyla gider tarlasına. 10'a kadar çalışır. Sonra siesta, o 2-3-4'e kadar. Sonra akşam serinde bir daha çalışır. Bak bunlar da mesela şimdi diyelim ki İstanbul'da park bahçeler değil mi? Mesela oradaki onların çalışma saatlerini de böyle düzenlemek lazım. Evet.
1: Hocam işte Avrupa'nın da alışık olmadığı sıcaklar ya bu sıcaklar. Hmm. Mesela gördüm şimdi Londra'da şunu tartışıyorlar. Ya eskiden bizim bu kadar çok çimleri sulamamıza gerek yoktu. Zaten yağmur yağıyordu. Özür dilerim, duyamadım arkadaşlar. Efendim Emre Karaca, müsaadenizle efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak birazdan. Emre Karaca da telefon hattımızda. Hemen sözü ona bırakalım Emre.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kampı için açılış konuşmasını yapmak üzere salona giriş yaptı. Tabii Büyükşehir'in bile karşılandığının altı sınırı gerekiyor. Ve ön sıralara doğru Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış yapıyor. Bir yandan partilerle selamlaşıyor. Yılda bir kez düzenleniyor AK Parti kampı ve yaklaşık 9 yıllık bir aranın ardından Ankara dışına çıktı. Yani son 2017 yılında Ankara dışında yapılmıştı. O tarihten bu yana İstihama merkez olduğu kamplar için. Ayrıca Kuşet Sakarya'nın Tarpan Bey'in seçilmiş olduğu böyle bir müzeyi yaşandı. Çünkü akşam saat 7'de geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya Sakarya'ya. Zaten kampına bunu gösteren vekiller, bakanlar, partililer, onlar da tüm akşam saatleriyle birlikte kampa gelmişlerdi. Bu sabah gelenler de var. Ve yaklaşık 1300 civarında partinin şu anda kampın hazır olduğunu söylememiz gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan en öndeki yerine oturdu. Az sonra kürsüye çıkacak ve yine hem kampa inişine çıkamar yapacak, hem güncel konulara değinecek, hem de önümüzdeki dönemde şüphesiz de hem hükümet nezdinde hem parti nezdindeki yol haritasına ilişkin önemli açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Dün de aslında partililerden bugünkü konuşmanın içeriğine ilişki almaya çalıştığımızda onlar da özellikle 25 yıl vurgusu yaptılar. Çünkü bilindiği gibi 14 Ağustos tarihinde AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlanmış olacak. Bu kapsamda 25 yılın bir muhasebesinin yapılacağı belirtiliyor. Hem kampta muhasebe yapılacak, hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan az sonra kürsüye çıktığında yapacağı değerlendirmede de 25 yıl boyunca AK Parti'nin yaptıkları kazanımlar, Türkiye'ye kazanımlar, partinin bugüne kadar geldiği mücadele, bu başlıkların önemli yer tutmasını bekliyoruz. Bugün şimdi bir sürpriz olduğu da dün söylenmişti. Bir şarkı ilk defa bugün beğeniye sunulacak. O şarkıyla ilgili de bir beklenti var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkmasından önce bu şarkının sunulacağı daha öncesinde belirtilmişti. Eğer programda bir değişiklik yoksa bu şekilde olmasını bekliyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oturuyorlar. Hemen yanlarında AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'yı görüyoruz. Şimdi ilk önce bir ön tadı sunum yapılıyor. AK Parti'nin özellikle kamp gündemine ilişkin olarak bazı açıklamalar yapılıyor. Şu anda ilk açılış yapılıyor. Dediğim gibi dün akşam saatlerinde Sule Yükselşenler'in hayatını içeren bir filmin de gösterim yapıldığı açıklama sinemasında. Orası da bazı partilerin bu gösterime katıldığını söylüyor. Çünkü İstiklal Marşı okunacak. Kampın açılışı için ilk etapta İstiklal Marşı okunuyor. Bütün partiler şu anda buna eşlik ediyor.

0: programın diğer etaplarına geçiriyor. Bu kampın ana sloganları arasında 25 yaş grubunun ön planda olduğunu söylemiştir. 25 yaş yani çeyrek asırlık bir döneme burada ihtiva ediliyor, referans veriliyor. Çeyrek asırlık destan sloganını birçok yerde görebiliyoruz. Bunun tabii ki şimdi alt başlıkları da var. Savunma sanayi alanında yapılanlar, yetim yerlerinde yapılanlar, tam bağımsızlık destanı şeklinde de sunulan afişlere yansıyan bazı sloganlar bulunuyor. Şimdi AK Parti'nin 25 yılına ilişkin olarak bir kısa video gösterimi beğenilmiş durumda. 2001 yılında kurulmuştu AK Parti.
1: Under the leadership of Recep Tayyip Erdoğan, the AK Party came to power on its own in November 2002, ushering in a new era in Turkish political history that would last for a quarter of a century. In its early years, the party focused on economic stability, European Union reforms, and major investments in infrastructure and healthcare.
2: Hi, Sam. Yes, I'll be in Turkey tomorrow. I'm going to study the AK Party on the ground, just as the professor requested. It's absolutely essential for my doctoral dissertation, as you know.
3: It could be a long ride on camels, so take care.

0: David Newman, doctoral candidate.
1: Tanıtım ve Medya Başkanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, 25 yıl önce milletin duasıyla başlayan bu kutlu yürüyüş, bugün de aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı heyecanla
2: İki farklı oturum başlığı ön plana çıkıyor. Bunların başında parti politikaları oturumları gerçekleşecek. Burada Merkez İşte Kurulu üyelerinin, başkanlarının başkanlıkları, moderatörlüğü oturumlar gerçekleşecek. Bu oturumların ana eksenini partinin kurumsal yolları tutacak. Partinin bundan sonraki nasıl daha verimli çalışabileceği, hangi bulunduğu ön plan okuyabileceği konu başlıkları olacak. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı davet geldi. Türkiye'de öncesi gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmada hem 25 yılın muhasebesini yapması hem de önümüzdeki döneme ilişkilerle bir tartışma çizmesini bekliyoruz.

Aziz milletim, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile diğer genel merkez kurullarımızın kıymetli üyeleri, kadın ve gençlik kollarımızın Merkez Karar ve Yürütme Kurullarının değerli mensupları, kıymetli kurucularımız, kıymetli milletvekilleri, değerli kabine üyelerimiz, muhterem dava ve yol arkadaşlarım, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında, ülkemizin dört bir yanında AK Parti'nin millet davasını ve Türkiye'nin

Türkiye sevdasını göğsünün üzerinde bir madalya misali gururla taşıyan tüm yol arkadaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Yine burada şairin "Dostlar iki bir kere bile selamlaşmadık. Aynı ekmek, aynı hürriyet, aynı hasret için ölebiliriz" dediği, gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde özellikle kalbi bizimle atan tüm dostlarımıza, kardeşlerimize en derin muhabbetlerimi iletiyorum. AK Parti istişare ve değerlendirme toplantılarımızın 33.sünde bir kez daha sizlerle beraber olmanın, sizlerle hasbihal etmenin, siz kardeşlerimle hasret gidermenin memnuniyetini yaşıyorum. Davetimize icabet ederek kampımızı teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Toplantımızın ve burada 2 gün boyunca yapacağımız istişarelerin partimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Daha önceki buluşmalarımızda olduğu gibi değerli fikirlerinizle, görüş ve önerilerinizle istişare toplantımıza kıymetli katkılar sunacağınıza inanıyor. Sizlerden kanaatlerinizi samimiyetle paylaşmanızı özellikle rica ediyorum. Değerli kardeşlerim, konuşmamın hemen başında şu hatırlatmayı yapmak isterim. Biz ne kendi içimizde ne de milletimizle aracılarla konuşan, perdeyle konuşan bir kadro asla olmadık. Partimizin kuruluşundan itibaren yatay ve dikey iletişim kanallarını açık tutmaya, danışma ve istişare kültürünü işletmeye özel önem verdik. Düşüncelerimizi özgürce dile getirdik. Eleştirilerimizi serbestçe ifade ettik. Kendi muhasebemizi hem de çok cesur biçimde, çok özgüvenli bir şekilde yaptık. Partimiz için, hareketimizin istikbali için, mücadelemizin başarısı için en doğru siyaset neyse ortak akılla onu bulmanın ve uygulamanın gayretinde olduk. Birlikte tespit ettiğimiz hedefler doğrultusunda gönül birliği içinde omuz omuza vererek yolumuza kararlılıkla devam ettik. İnşallah 33. istişare toplantımızda da aynısını yapacağız. Basına açık kısmın ardından yol arkadaşlığımızın gereği olarak dostane bir atmosferde gündemimizdeki konuları etraflıca ele alacağız. Bugün ve yarın meselelerimizi konuşacak, tartışacak, müzakere edecek, inşallah ufkumuz aydınlanmış, kardeşliğimiz güçlenmiş, muhabbetimiz tazelenmiş bir şekilde toplantımızı tamamlayacağız. Cenab-ı Allah toplantımızı ve istişarelerimizi bereketli kılsın diyorum. Değerli yol arkadaşlarım, bugün 33. geleneksel istişare toplantımızı yaparken inşallah 1,5 ay sonra da AK Parti'mizin kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutlayacağız. 14 Ağustos 2001'de başlayan yolculuğumuz artık çeyrek asrı geride bırakıyor. Çeyrek asırdır önce Cenab-ı Allah'ın yardımı, sonra kaderimizi kaderiyle bütünleştirdiğimiz aziz milletimizin desteğiyle Türkiye'ye hizmet ediyoruz. 25 yıldır durmadan, duraksamadan

Yılmadan, yılmadan ve yorulmadan ülkemize, milletimize hizmetkarlık etmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Burada şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, biz millet olarak öyle rastgele bir araya gelmiş, tarih yolculuğu içinde tesadüfen karşılaşmış, zamanın ve coğrafyanın zorlamasıyla kaynaşmış bir topluluk değiliz. Biz birbirine yabancı ve birbirine tahammül etmek zorunda olan bir topluluk, öyle bir millet de değiliz. Türkiye'nin tamamı 86 milyon hep birlikte ortak bir tarihe, ortak bir kadere, şühedanın kanlarıyla sulanmış ortak bir vatana sahibiz. Her şeyden önce biz aynı peygamberin ümmeti olarak, aynı mukaddes kitabın nuruyla aydınlanan, aynı kubbenin altında nefes alan, aynı ezanı terennüm eden, bizi bir eden, bizi beraber eden, bizi tek bir millet eden ortak bir imana sahibiz. Yorumlar farklı olabilir. Düşünceler farklı olabilir. Anlayışlar farklı olabilir. Değerlendirmelerimiz farklı olabilir. Mezhepler de üslupta, yolda, yöntemde farklı kulvarlarda olabiliriz. Meseleleri ele alma biçimleri farklı olabilir. Çözüm önerileri farklı olabilir. Yaşam tarzları, hassasiyetler farklı olabilir. Ancak nihayetinde hepimiz aynı vatan toprağı üzerinde, aynı bayrak altında, aynı hilalin gölgesinde, aynı istikamete ilerleyen, gönülleri aynı, ülküde kenetlenmiş bir topluluğuz. Şunu bir defa çok açık ve net söylemek isterim. Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibidir. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devletidir. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer aldık. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler, bizi
toplum

mu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik. Bakınız, kendi evlatların dahil bu ülkenin kız çocuklarının başörtüsüyle eğitim görmeleri, başörtüsüyle çalışmaları 10 yıllar boyunca engellendi. Oysa bu çocuklar, bu kadınlar başlarını inançlarının bir gereği olarak örtüyorlar. Daha da ötesi, bu ülkede dindar olsun ya da olmasın, kadınlar yüzyıllar boyunca hür iradeleriyle örtündüler. Ama siz örtünmeyi yasaklarsanız, bu milletin öz kültürü, öz geleneği olan giyim kuşam tarzını, tesettürü yasaklarsanız, siz Anadolu kadınının yaşmağına, yazmasına, çarşafına hor bakarsanız, normal olana karşı çıkmış olursunuz, toplumu germiş olursunuz, kadınları kutuplaştırmış olursunuz, milletin huzurunu kaçırırsınız. Biz kadınlarla birlikte 10 yıllar boyunca tesettür mücadelesi verirken bir imtiyazın peşinde değildik. Bir ayrıştırmanın, kutuplaştırmanın peşinde değildik. Diğerlerini ötekileştirmenin, diğerlerinin özgürlüklerine müdahale etmenin peşinde asla değildik. Biz sadece normalleşmenin, eşitliğin, adaletin, böylece kaynaşmanın, böylece kucaklaşmanın peşindeydik. Şimdi zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor, başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler son derece üstenci bir dille, küstah bir eda ile güya kadınlara ders veriyor. Kadınları aşağılıyor, tehdit ediyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Türkiye bu meselede eşitlik ve adalet çizgisine gelmiştir. Türkiye bu meselede olması gereken ama 10 yıllar boyunca geciktirilen, 10 yıllar boyunca engellenen makul zemine ulaşmıştır. Artık şunu anlamayanların da anlaması gerekir. Başörtüsü anormal değildir. Marjinal değildir. Radikal değildir. Ekstrem değildir. Belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir. Yaşmağı, yazması, tülbendi, çarşafı, özellikle örtmesi, ihramı ve diğerleriyle başörtüsü bu toprakların normalidir. İnşallah ebediyen de normal olacaktır. Bakın, bu yeni normal de değildir. Bu tüm zamanların normalidir. Bin yıllık normalimizdir. Önümüze çıkan her meselede ilkemiz işte budur. Bizim 86 milyon hepimizin başka vatanımız yok. Başka yurdumuz yok. Mensubu olduğumuz başka milletimiz yok. Biz burada hep birlikteyiz. Biriz. Beraberiz. Son nefesimize kadar da inşallah burada birlikte olacağız. Biz bizden farklı düşünüyor diye hiç kimseye husumet beslemedik. Ama şunu da herkes bilsin ki

kendisinden farklı düşünüyoruz diye hiç kimse de bize husumet besleyemez. Geçmişte olduğu gibi parmak sallamaya, ayar vermeye, istikamet çizmeye yeltenemez. Kimse bize kendi öz yurdumuzda, öz toprağımızda ayrımcılık yapamaz, mütekebbir bir üslupla bize ders veremez. Bu hiç kimsenin haddi de değil, hakkı da değildir. Kim ki bu milletin fertleri arasında ayrımcılık yapmaya çalışıyorsa, bu milletin hasımlarına hizmet etmektedir. Kim ki bu ülkenin kadınlarını kılık kıyafetine göre ayrıştırıyorsa, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapmaktadır. AK Parti'yi işte bu temel ilkeler üzerine inşa ettik. 25 yıldır da bu ilkeler ekseninde mücadele veriyoruz. Kıymetli dostlarım, değerli arkadaşlarım, siyaset aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde anlayışıyla yapılmaz. Siyaset uzlaşmaktır, konuşmaktır, müzakeredir. Farklılıkları koruyarak ortak bir zeminde buluşma çabasıdır. Her meselede birebir aynı düşünmek mecburiyetinde değiliz. Ama ülkenin ve milletin menfaatine olan konularda bir araya gelmek, ortak bir paydada buluşma iradesini, bu erdemi göstermek zorundayız. Bunu da kendimiz, kendi ikbalimiz için değil, milli bir ödev bilinciyle milletin istikbali için yapmak durumundayız. Cumhur İttifakı çatısı altında Milliyetçi Hareket Partisi ve değerli lideri Sayın Devlet Bahçeli ile biz işte bunun en güzel örneğini sergiliyoruz. Farklı siyasi partiler olarak ülkemizin bekası, milletimizin sulh ve selameti için güç birliği yaptık. Ortak noktalarda buluştuk. Cumhur İttifakı'nı kurduk. Yeni kapı ruhuyla milletimize birlikte hizmet ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeniyle de, diğer partilerin seçmenleriyle de elbette her konuda aynı düşünmüyoruz. Ama hepimiz aynı vatanın, aynı toprağın, çoğu zaman aynı ailelerin çocuklarıyız. Gündüz siyaset meydanlarında, kürsülerde birbirimize rakip olabiliriz. Fakat akşam aynı gök kubbenin altında toplanıyor, kimi zaman aynı çatının altında, aynı sofrada buluşuyor, aynı çorbaya kaşık sallıyoruz. Siyasi farklılıklarımız bizi düşmanlaştırmamalı. Bizi birbirimize asla hasım yapmamalı. Fikir ayrılıklarımız bizi birbirimizden uzaklaştırmamalı. Aramızı açmamalı. Tabii bunları samimiyetle söylerken şu gerçeği de göz ardı etmiyoruz. Bu ülkede siyasi rekabeti husumete çeviren, siyasi farklılığı kutuplaştırmaya çeviren, fikir ayrılıklarını çatışmaya dönüştüren, gerilimden, kutuplaşmadan nemalanan en başından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Öyle düşünmeyeceksin, öyle giyinmeyeceksin, o kitabı okumayacaksın, öyle yazmayacaksın dediler. O dili konuşmayacaksın, o türküyü dinlemeyeceksin, oraya gitmeyeceksin, onu öğrenmeyeceksin, öğretmeyeceksin dediler. Bu milleti ayırdılar, ayrıştırdılar, kutuplaştırdılar. Siyasi rekabeti husumete, çatışmaya dönüştürdüler. İşte en son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
Suriyeli sığınmacılar üzerinde

Ellerinden yürüttükleri çirkin kampanyayla mazlumları ayırdılar. AK Parti olarak 25 yıl boyunca yasakları kaldırmanın, hak ihlallerine son vermenin çabası içinde olduk. 25 yıl boyunca normalleşmenin mücadelesini verdik. 25 yıl boyunca kardeşlik mücadelesi, bu milleti kucaklaştırma mücadelesi verdik. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Cumhur İttifakı'nı kurarak bu mücadeleyi daha da güçlendirdik. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, biliyorsunuz şu anda CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Birbirlerine tuzak kurdular. Birbirlerinin kuyularını kazdılar. Birbirlerini şikayet ettiler. Ve bizim değil, yargının değil, bizzat kendi elleriyle, kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler. Bir Frankenstein ürettiler. Şimdi de ceremesini çekiyorlar. Ama buna rağmen bizim arzumuz ve umudumuz şudur. CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır. Başarabilirler mi, başaramazlar mı? Elbette bunu biz bilemeyiz. Ancak Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır. Gücünü tabandan almayan, gücünü seçmeninden almayan, gücünü Türkiye üzerine hesabı olan bir takım dış güçlerden, gücünü yolsuzlukla elde edilmiş yetim hakkından, kara paradan, haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir. Kendisiyle barışık olmayan, kendi evinde huzur bulunmayan, kendi içinde birlik olmayan teşkilatlarının biri Şam'dan, biri Şark'tan çalan bir yapının Türkiye'ye de, milletimize de sunabileceği hiçbir katkı yoktur. Bizim bütün arzumuz Türkiye'nin normalleşmesidir. Bu elbette her konuda mutabık olabileceğimiz anlamına gelmez. Ancak iktidar kadar muhalefetin de ayaklarının bu vatan topraklarına basması, bu milletin değerlerinden beslenmesi hayati derecede önemlidir. Şunu unutmayalım değerli arkadaşlar. FETÖ 15 Temmuz'da o hain darbe girişimini yaparken bunu sadece şahsıma, sadece bize yapmadı. O kalleş darbeyi Türkiye'ye yaptılar. 86 milyon vatandaşımızın tamamına yaptılar. FETÖ ihanet şebekesini bu ülkeden temizlerken kendimiz için değil, devletimiz, milletimiz, geleceğimiz için temizledik. Siyonizm adı verilen soykırımcı, işgalci, yayılmacı ideoloji sadece şahsıma, sadece partimize, sadece ittifakımıza değil, herkese kastediyor. Biz de Siyonizme karşı mücadele verirken kendimiz için şahsi mücadele vermiyoruz. Bunu kendimizin, milletimizin topyekün bekası için yapıyoruz. Terör örgütü yaklaşık 40 yıl boyunca kan dökerken senden, benden diye ayırmıyordu. Kürdüyle, Türküyle milletimizin

tamamına saldırıyordu. Bugün terörü sona erdirirken belli bir kesim için, belli bir kesimin çıkarı için değil, ülkemiz, vatanımız, devletimiz, milletimiz için sona erdiriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz ve

inşa ederken, milyonlarca konut üretirken, Türkiye'nin savunma sanayini güçlendirirken, eğitimde, sağlıkta, enerjide, her alanda destan yazarken belli bir kesimi mutlu etmeyi, belli bir kesimin huzurunu, güvenliğini sağlamayı değil, Türkiye'mizi düşünüyor, Türkiye'mizi dert ediniyoruz. Bakınız, gereksiz tartışmalarla, gereksiz çatışmalarla, incir çekirdeğini dahi doldurmayan kavgalarla Türkiye geçmişte yıllarını kaybetti, enerjisini kaybetti, fidan gibi delikanlılarını kaybetti. Sağ dediler, sol dediler, Alevi, Sünni, Kürt, Türk dediler. Yıllarca bu millete çok ağır bedeller ödettiler. Çok büyük acılar çektirdiler. Biz artık milletimizin yeni bedeller ödemesini istemiyoruz. Sanal gerilimlerle bu ülkenin enerjisinin heba edilmesini istemiyoruz. Raf ömrü dolmuş bayat senaryolarla Türkiye'ye vakit kaybettirilmesini istemiyoruz. Bugün artık hep birlikte bunları geride bırakmanın, geçmişte bırakmanın zamanı gelmiştir. Görüş ayrılıklarımız elbette olacaktır. Bunlar bizim zenginliğimizdir. Ancak müştereklerimizi daha da çoğaltmak mümkündür ve bunu başarabiliriz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya, ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız. Değerli kardeşlerim, 25 yıl boyunca AK Parti'yi kurarken Türkiye'nin bütün renklerinin partimiz içinde temsil edilmesine özellikle ihtimam gösterdik. AK Parti'nin temellerini ayrıştırma üzerine değil, kucaklaştırma üzerine, çatışma üzerine değil, uzlaşma üzerine, kutuplaştırma üzerine değil, birleştirme, bütünleştirme üzerine inşa ettik. Biz Mevlana gibi her ne olursan ol yine gel dedik. Yunus gibi gelin tanış olalım dedik. Hacı Bektaş gibi hırslar, kinler yok olur, aşkla meydanımızda dedik. 25 yıldır bizim kapımız açıktır. Çatımızın altında herkese yer vardır. ...25 yıldır soframız Halil İbrahim sofrasıdır. Gönlümüz okyanus misali geniştir. Türkiye neyse AK Parti tam olarak işte odur. Bunu kimse yanlış anlamasın. Bunu kimse yanlış yorumlamasın. Bir kitabın binlerce sayfası olabilir. Bir kitabın her bir sayfası farklı renkte olabilir. Bir kitabın her sayfasında farklı bir hikaye olabilir. O hikayeler farklı dille, üslupla, duyguyla yazılmış olabilir. Belki her sayfanın ayrı bir tesibi, hattı, minyatürü, ebrusu vardır. Ama her kitabın bir kapağı vardır. Kitabı bir arada tutan şirazesi vardır. Kitabı bütünleştiren bir cildi vardır. Her kitabın bir dibacesi, mukaddimesi, ön sözü vardır. Kitabın sayfaları ne kadar farklı görünür.

Dönse de usta bir yazarın, tecrübeli bir editörün, becerikli bir mücellidin elinde kitap bir bütündür, nevi şahsına münasırdır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır.

Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var. Ama bu kitabın bir cildi, bir şirazesi, bir mücellidi, bir müellifi, kitabın ortak bir ruhu, ortak bir duygusu var. Yolumuz birdir. İstikametimiz birdir. Hedefimiz, gayemiz, menzilimiz birdir. O yolda, o istikamette, o menzile yürümek isteyen herkesle yol yürürüz. Yolunu ayırana uğurlar olsun dediğimiz gibi yolumuza girene de hoş geldin der, bağrımıza basarız, yol ve mücadele arkadaşlığı yaparız. Daha durur kurulurken ilkelerimiz, sınırlarımızı, çerçevemizi net bir şekilde çizdik. O çizginin dışına çıkmayız. Çıkılmasına da müsaade etmeyiz. AK Parti kitabının şirazesinin dağılmasına asla göz yummayız. Biz partilerden bir parti değiliz. Biz bir dava hareketiyiz. Biz bir misyonun temsilcisiyiz. Biz mukaddes bir emanetin taşıyıcısıyız. Biz zaferle değil, seferle mükellefiz. Zafere ulaşmak için her yönteme başvuran, zafere ulaşmak için her yolu mübah gören, ilke, hudut, kural tanımayan anlayış bizden uzaktır. Biz ilkelerle hareket eder, sırat-ı müstakim üzere sabit kadem yere basar, zaferi de Allah'ın takdirinden umarız. Partimiz 25 yıl önce nasıl bir duygu ve heyecan üzere kurulduysa, bugün de aynı duygu ve heyecan içinde yoluna devam ediyor. 25 yıl önce hangi ilkeler ve değerler etrafında kenetlendiysek, bugün de aynı ilkeler ve değerler etrafında birbirimize yoldaşlık ediyoruz. İstikametimiz nettir. Menzilimiz nettir. Allah'a sonsuz hamdolsun ki şımaranlardan olmadık. Başımız dönmedi. Makamlarda eriyip gitmedik. Tekebbüre kapılmadık. İstikametimizi şaşırmadık. Yolumuzdan ayrılmadık. Menzilimizden sapmadık. Milletle gönül bağımızı koparmadık. Hamdolsun büyüdük, güçlendik, dev olduk, 25 yıllık destan olduk ama davamızı unutmadık. Nereden geldiğimizi, neyi temsil ettiğimizi, nereye gittiğimizi aklımızdan bir an olsun çıkarmadık. Kurulduğumuz gün gibi diriyiz. Heyecanlıyız, azimliyiz, gayretliyiz. Yolu şaşıranlar kendi yollarına gittiler. Yorulanlar soluklanmak için çekildiler. Öyle zamanlar oldu ki dostlarımızı kendi ellerimizle toprağa verdik. Gözyaşlarıyla rahmeti rahmana uğurladık. Ama hiç boşluk çıkarmadık, bırakmadık. Gidenlerin yerine yenileri geldi. Gençler akın akın geldiler,

0: Partimize heyecan kattılar, renk kattılar, enerji kattılar. Her zaman söylüyorum, bu dava kadim bir davadır. Bu dava kökü mazide, gözü atide, mukaddes bir davadır. Bu dava bizden önce vardı, bizden sonra da var olacak. Bu mesele kişisel bir mesele değildir. Bu mücadele kişisel bir mücadele değildir. Bu mücadele millet mücadelesidir, memleket mücadelesidir. Bu mücadele ümmet mücadelesidir, insanlık mücadelesidir. Rabbim ömür verdikçe bu mücadeleyi şanla, şerefle yürüteceğiz. Milletimizin güvenini boşa çıkarmadık, çıkarmayacağız. Milletimizin hayallerini suya düşürmedik, düşürmeyeceğiz. Milletimizin emanetine leke sürmedik, asla leke bulaştırmayacağız. İnandığımız yolda eğilmeden, bükülmeden yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte yazdığımız çeyrek asırlık destanda alın teri, emeği, katkısı olan tüm yol arkadaşlarıma, partimizin en üst kademesinden en uçtaki birimine kadar her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Partimizin çatısı altında bulunmuş, bu harekete omuz vermiş, fakat bugün aramızda olmayan Hakk'ın rahmetine kavuşmuş tüm kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyor. Kendilerini hasretle, minnetle yad ediyorum. Ahde vefanız ve dayanışmanız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla 33. istişare ve değerlendirme toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
2: Efendim,
1: Erdoğan.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Sapanca'daki kampında konuştu. Önemli mesajlar verdi. Özellikle birlik vurgusu yaptı. Kimse vatan toprağında misafir değil. Bu devlet 86 milyonun tamamının devletidir. Devlet bir zümrenin değildir dedi. Bizi kamplaştırmakla suçladılar. Aksine biz normalleşmenin mücadelesini verdik ifadelerini kullandı. Biz tesettür mücadelesinde de bir imtiyaz peşinde değildik. Diğerlerinin özgürlüklerine müdahale etmenin asla peşinde değildik. Normalleşme peşindeydik ifadesini kullandı. Son zamanlarda yaşanan olaylara da değindi. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır ifadelerini kullandı. Başörtüsü bu ülkenin anormali değil normalidir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyaset uzlaşmaktır ifadelerini de kullandı. Her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz. Ortak paydada buluşmalıyız sözleriyle açıklık getirdi. Efendim yine Cumhurbaşkanı Erdoğan devamında CHP'de yaşananlara da değindi. CHP'de çatışma, ayrışma var. Biz bu kavganın tarafı değiliz ifadesini kullandı. Bir kez daha buna rağmen arzumuz CHP'nin içindeki dış mihraklardan kurtulmasıdır. Çünkü Türkiye için hayırlı olan budur ifadelerini kullandı. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında da yine birlik mesajı verdi. AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var ama kitabın ortak bir duygusu var. Yolumuz birdir ifadelerini kullandı. Kurulduğumuz günde olduğu gibi malum 25. yılını kutlayacak AK Parti bu sene. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan buna vurgu yaptı. Yine çeşitli sloganlar da hazırlanmış bu konuyla ilgili. Çeyrek asırlık destan vurgusu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kurulduğumuz gün gibi diriyiz, heyecanlıyız, gayretliyiz ifadelerini kullandı. Efendim şimdi de an itibariyle yine 25. yıla özel hazırlanmış şarkıyı tekrar ekranlarınıza getiriyoruz. İfadeler şöyle: çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan, efsane Büyük Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Dinleyelim efendim.

0: Parti'nin 25. yılı nedeniyle hazırlanmış olan o özel şarkıyı dinledik. Özellikle koltuk kavgası değil, hizmet için nöbette vurgusu var ve çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan ifadeleri kullanıyor. Bakalım, istişare toplantısı 3 gün boyunca devam edecek. Aslında dün başladı, yarın da devam edecek. Biz de canlı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını ekranlarınıza getirdik. Yeni gelişmeler oldukça yine paylaşmayı sürdüreceğiz. Şimdi efendim haberlerle devam edelim. 24 yıl aranın ardından katıldığı Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayarak elenen A Milli Futbol Takımı Türkiye'ye döndü. A Milliler D grubundaki 3. ve son maçında ABD'yi 3-2 yendiği maçın ardından Los Angeles'tan kalkan özel uçakla yurda döndü. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da İstanbul Havalimanı'na inen kafilede yer aldı. Milli futbolcular güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından çıkış yaptı. Bazı futbolcular teknik heyetten izin alarak dönüş yapan ekipte yer aldı. Efendim Yeşilçam'ın efsane ismi usta oyuncu Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu bir süredir zatürre tedavisi görüyordu.
1: Asya'm, al yazmalım.
2: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti.
3: Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Dila Hanım'ın Karadağlı Rıza'sı. Rol aldığı onlarca filmde kah yüzümüzü güldürdü, kah sevgiyi sorgulattı. Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti.
4: Burada vurulacak birisi vardı, onu da ben vurdum. Benim adım Zafer Ramazan.
3: Hayat yolculuğu 1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde başladı. İlk ve ortaokul yıllarında okul gösterilerinde rol alarak yeteneğini sergilemeye başladı. 1968 yılında katıldığı Ses Dergisi'nin sinema artisti yarışmasında dereceye giremese de aynı yıl Saklambaç Gazetesi'nin fotoroman artisti yarışmasında birinci oldu. Fotoromanlarla başlayan oyunculuk serüveni Yeşilçam'a uzandı.
5: Sen kim oluyorsun da bana jandarma gönderiyor? Beni zorla getirtmeye kalkıyorsun.
3: Aralarında Utanç, Yılanların Öcü, Katırcılar, Selvi Boylum Al Yazmalım, 72. Koğuş ve Tatar Ramazan'ın da yer aldığı çok sayıda filmde rol aldı. Türk sinemasının önde gelen oyuncularından biri oldu. 180'i aşkın film, 10'u aşkın televizyon dizisinde oynadı. Çok sayıda film festivalinde en iyi erkek oyuncu ve yaşam boyu onur ödülleri aldı. 2012 yılından bu yana çeşitli sağlık sorunları olan oyuncu 16 Mayıs'ta zatürre nedeniyle yoğun bakıma alındı. Akciğerinde tümör tespit edilen Kadir İnanır 21 Mayıs'ta entübe edildi. Yoğun bakımdaki tedavi süreci yaklaşık 40 gün sürdü. Usta ismin kaybı sevenlerini yasa boğdu.
6: Hepimizi yaralı bıraktı gitti. Sanki vurulmuşuz da bir yerde düşmüşüz de bir taraf hiç tutmuyor gibi.
7: Çok özenen, çok istenen bir insandı. Çok doğal, çok tanıdığım tanımadığım insanlardan.

0: bu süreçte Bingöl'de bulundum, Diyarbakır'da bulundum. İnanın sokakta yürüyordum. Ben bu kadar sevildiğini, çok sevildiğini biliyorum ama bu kadar sevgi üstü bir şeydi yani. Çok aziz bir sevgi olduğunu bilmiyordum.
1: Kadir İnanır için pazar günü 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Cenazesi Barbaros Hayrettin Camii'nde kılınacak, namazdan sonra ulus mezarlığına defnedilecek.
2: Önemli değil. Sizin için çok daha büyük bir...
3: Bir kez daha efendim Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, sevenlerine de başsağlığı dileyelim. Ve devam edelim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak yasaya dair mesajlar verdi. Meclis kapanmadan yetişmesi için bir gayret var dedi. Gündeminde NATO zirvesi ve yeni anayasa da vardı.
4: Terörsüz Türkiye sürecindeki yasa hazırlıklarına dair konuştu. Meclis kapanmadan yetişmesi için gayret var dedi.
5: Kritik bir aşamaya gelmiş durumdayız. Komisyon çok önemli çalışmalar yürüttü. Rapor çerçevesinde terör örgütünün kendisini feshetmesi için gerekli yasal altyapı ile ilgili çalışmalar gündemi oluşturuyor. Bunun nihai takdir merciği TBMM. Düzenlemelerin tüm partilerin katılımıyla gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Burada esas mesele silahların bırakılması, terörün Türkiye'nin gündeminden kalıcı şekilde çıkarılması. Meclis kapanmadan bu döneme yetişsin diye bir gayret var.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Basın Federasyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde süreç kapsamında hazırlanacak yasa vardı.
6: Bir taraftan biz diyoruz ki, silahlarınızı bırakın, gelin gerekli düzenlemeleri yapalım. Diğer taraftan örgüt de, ben bırakacağım ama nasıl bir yasal çerçeveyle karşı karşıya kalacağım diyor. Burada bir yasa mühendisliği çalışmasına ihtiyaç var. Yasal olarak neyle muhatap olunduğu belirlenmiş olacak. Ama bunun harekete geçişi belli koşullara bağlanmış olacak.
4: Yılmaz, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi ve Amerika Birleşik Devletleri-Türkiye ilişkilerine de değindi.
5: NATO'nun en tarihi toplantılarından biri olacak. ABD-Türkiye arasında ikili ilişkiler açısından önemli bir vesile olacak. Son derece olumlu bir diyalog var iki başkan arasında. Son dönemlerde epeyce bir sorun alanı birikmiş durumda. Çözülmüş olanlar var. ABD-Türkiye ilişkilerinde önemli başlıklar var. Özellikle bu KATSA yaptırımları, jet motorları, F-35 gibi konular ve Amerika ile ticaret konumuz da var.
4: Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu da belirtti. Hazırlıkların katı maddeler şeklinde değil, politika yaklaşımları şeklinde yapıldığını söyledi. İttifak olarak anayasa değiştirme çoğunluğumuz yok. Mecliste diğer partilerle de bir araya gelip çözmemiz gereken bir mesele dedi.
3: CHP'deki gelişmelere bakalım şimdi de. Efendim, özel cephesi hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz hafta 800'den fazla delege imzasını genel merkeze teslim etti. Genel merkez kaynakları ise tedbir kararı nedeniyle olağanüstü kurultayın mümkün olmadığı görüşünde. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddialarını araştırmak için bir birim de kuruldu. Şimdi ekranlarınızda CHP'de yaşanan son gelişmeler olacak.
4: CHP'de olağanüstü kurultay tartışması sürüyor. Özel cephesi tarafından geçtiğimiz hafta 800'den fazla delege imzası genel merkeze teslim edildi. Genel merkez kaynakları ise tedbir kararı ve dolayısıyla olağanüstü kurultayın mümkün olmadığı görüşünde. 26 Haziran imzaların incelenmesi için son tarihti. Özel cephesi önümüzdeki hafta çağrı heyeti atanarak olağanüstü kurultaya gidilmesi için mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Olağan kurultay takvimi Eylül ayının başında işlemeye başlayacak. Sonbaharda yargı sürecinin kesinleşmesi halinde 2027 yılının bahar aylarında büyük kurultayın yapılabileceği belirtiliyor. Belediyelerde yolsuzluk ve rüşvet iddiaları da bir yandan araştırılıyor. CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla bunun için bir araştırma birimi kuruldu. Avukatlardan ve maliye alanında uzman isimlerden oluşan birim, belediyelerde yürütülen soruşturmaları mercek altına alacak. İddianamelere ve tanık ifadelerine bakılacak. Sadece hakkında soruşturma olanlar değil, çeşitli iddialarla gündeme gelen ancak soruşturmaya tabi olmayan belediyeler de incelenecek. İncelemeler sonucunda raporlar hazırlanarak genel merkeze sunulacak. Yolsuzluk ve rüşvete bulaştığı tespit edilenler partiden ihraç edilecek.
3: Ve CHP'den devam edelim. Özgür Özel Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti. Tarlada buğday asadına katıldı. Özel, binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Önemli olan doğru yolda olmaktır dedi.

0: Diyarbakır butlan kararı çıktıktan beri, yani biz 12. kattan ayrıldıktan beri 12 şehir gezdik. Şimdi Diyarbakır'dayız.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, cuma namazının ardından esnafı ziyaret etti. Eski baro başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü tarihi dört ayaklı minareye karanfil bıraktı. Selahattin Demirtaş'ın selamıyla ziyarete başladığını söyleyen Özel, yürüyüşe devam edeceklerini belirtti.
0: Bugün partimizin iradesine atanan bir kayyumdan sonra binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Herkes şundan emin olsun ki yol cümleden uludur, yol cümlemizden uludur, yol yolcudan da uludur. Önemli olan doğru yolda olmaktır.
1: Özgür Özel kentte buğday hasadına da katıldı. Biçer döver kullanan Özel, çiftçilerin yanında olduklarını söyledi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki haksız kayyımı bir şekilde sonlandırırız. Partiyi ele alırız, bir yolunu buluruz. Bir yolunu bulamıyorsak bir yol açarız. O açtığımız yolun sonunda iktidara ulaşır, çiftçinin bu sorunlarını çözeriz. Çözülmemesi memleket için en büyük beka sorunudur.
2: Tatil başladı efendim. Okullarda yaz tatili için o son zil çaldı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karne aldı. Öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla vedalaşıp tatillerine de başladı.
3: Nasıl geldi karnene?
4: Çok iyi.
5: Çok güzel geçti. Okulumuzu çok seviyoruz.
6: Çok iyi geldi. Çok mutluyum.
7: Test çözeceğim, kitap okurum.
8: Tatile gideceğim.
1: Son ders zili çaldı. 18 milyon öğrenci için bir eğitim öğretim dönemi daha tamamlandı.
9: Karneydi, sınıfta veren gelecek.
3: Ne gelecek?
9: Bilmiyorum, sürpriz.
10: İlk karnemiz, heyecanlıyız.
1: Eylül ayında başlayan eğitim öğretim yılı bitti. Yaz tatiline çıkan öğrenciler mutluydu.
11: Bir sürü madalya kazandım. O yüzden çok mutluyum.
5: Beraber okuduk, beraber bitiriyoruz.
12: Çok güzel geçti. 6. sınıfı bitiriyorum.
3: Bir öğretim yılı daha tamamlandı. Karnesini alan fotoğraf köşesine geçti. Hatıra fotoğrafı çekildi.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de İstanbul'da Medeni Berk İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenindeydi. Bakan Tekin öğrencilere yaz tatilini doğru değerlendirmeleri konusunda tavsiyeler verdi.
13: Hem LGS'de hem YKS'de şunu bir kez daha gördük. Artık kademeler arası geçiş sınavları daha çok Türkçe okuduğunu anlama temaları üzerinde odaklanmış durumda. O yüzden yaz aylarında çocuklarımızın bol bol kitap okumalarını, bu alışkanlığı edinmelerini öneriyorum.
5: Dinlenmeli olacak. Biraz da çalışacağız tabii. Her gün kitap okuyacağız.
3: Yazın kaç tane okuyacaksın kitap?
9: 5.
2: Esendir ailesi bundan 12 yıl önce Kayseri'de turşu işine girdi. Hatta fabrika bile açtılar. İşleri de gayet iyi gidiyordu ama malum pandemi başladı. Ekonomik sıkıntılar baş gösterdi. Fabrikada üretimde durdu. Hakan Esendir de babasıyla yaşadığı ve tam 3 yıl süren bu zorlu dönemi kayıt altına aldı. Onun çektiği görüntüler belgesel oldu.
14: Pandemiden dolayı ekim dikim yapılamadığı için turşu kurma konusunda büyük sıkıntı çekmiştik. Borçlarımızı ödeme konusunda büyük sıkıntı çekiyorduk.
15: Büyük bir fabrikayla yola çıktılar. İşletmeyi ayakta tutmak için köy evine taşınacak kadar küçüldüler. Ancak yaşadıkları Hakan ve ailesini yıldırmadı. Genç adam tüm o süreci de kayıt altına alıp belgesel haline getirdi.
14: Aslında şu an geçmişe baktığımızda evet neleri başarmışız diyorum. Ayaklanmamız gerekiyordu. Bir şekilde bu işletmeyi tekrardan faaliyete geçirmemiz gerekiyordu.
15: Hakan Esendir'in babası 2014 yılında Kayseri'de turşu ve şalgam üretimine başladı. İki de ortağı vardı. Hakan bu süreçte hem okuluna devam etti hem de babasına yardım etti.
14: Tam otomatik makineler aldık. Çok büyük bir fabrikada kirada oturuyorduk. Kayseri'de tek olmamız nedeniyle gerçekten güvenerek başladığımız bir işti.
15: Ama büyük hayallerle girdikleri turşu işinde aksilikler oldu, işleri bozuldu.
14: Dükkan sahibi %100 zam yaptı ve ilk aydan peşin olarak istedi. Taşınabileceğimiz en uygun yeri bulduk. 4 ay kadar sonra, 4 ay orada oturduk. Ondan sonra aynı taşınma aşamasına tekrardan başladık maalesef. Gel.
15: Koca bir fabrikayı kapatan Esendir ailesi son olarak işte bu köy evine taşındı.
14: Üretime uygun bir yer değildi. İşte 1-1,5 sene sonra. Mevcut bulunduğumuz yeri yandaki arsayı da satın alarak

0: büyüttük. İçeriği üretim tesis haline getirdik.
1: Hakan Esendir 3 yıldır yaşadığı bütün bu zorlukla birlikte karşısına bir kamera kurdu. İşte şu an olduğu gibi kayıt tuşuna bastı ve babasına yardıma koştu.
0: Bu kadar sürmesini ben de beklemiyordum. Malzemeleri tıra yüklüyordum. Tırdan kamerama koşuyordum. Kameramdan yeni bir açı yakalayıp kamerayı kayda alıp tekrar tıra koşuyordum.
2: Radyo, televizyon, sinema bölümü mezunu Hakan Esendir 3 yıllık süreci belgesel haline getirdi. Belgeselle ulusal bir yarışmaya da katıldı.
0: Orada finalist olarak seçildim. Ben aslında yine bir sona geldiğimizi düşünmüyorum. Ben yeni bir başlangıca geldiğimizi düşünüyorum. Üretim iznimizi de aldık.
3: Kısa bir ara.

Ve böylece burası hafta sonunun artık sonuna geldik. 8'den bu yana karşınızdaydık efendim. Yarın yine saatlerimiz 8'i gösterdiğinde tekrar görüşmek üzere. Bizden sonra bu arada haber bülteni karşınızda olacak ve Tuğba Sövdekoğlu sizinle birlikte olacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir

0: bilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.
4: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

lezzet, tarih, inanç ve insan aynı sofrada buluşuyor. Adnan Şahin, doğanın ve ustalığın buluştuğu şehir Bolu'da. Köroğlu'nun iz bıraktığı topraklar, Abant Gölü ve kavurmasıyla Adnan Şahin'le halkın lezzetleri bugün saat 12.15'te Habertürk'te.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Merhaba. 27 Haziran Cumartesi gününde. Günün tam da ortasındayız. Saatler 12'ye geliyor ve saat 17'ye kadar beraber olacağız. Ben Tuğba Södekoğlu. Hızlıca başlayalım bu dilime. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamaları var. AK Parti'nin Sapanca'da düzenlenen kampında açılış konuşması yaptı. Birlik ve beraberlik mesajları verdi Erdoğan. Siyaset aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde anlayışıyla yapılmaz. Siyaset müzakeredir dedi. Erdoğan CHP'ye ayrı bir parantez açtı. Bu kavganın tarafı değiliz. Kendi elleriyle bu noktaya geldiler ifadesini kullandı.
1: Siyasi farklılıklarımız bizi düşmanlaştırmamalı. Fikir ayrılıklarımız bizi birbirimizden uzaklaştırmamalı. Bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan nemalanan en başından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. CHP içindeki bu kavganın, bu İç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Bizzat kendi elleriyle, kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler. Bir Frankenstein ürettiler. Şimdi de ceremesini çekiyorlar. Ama buna rağmen bizim arzumuz ve umudumuz şudur. CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır. Siyaset aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde anlayışıyla yapılmaz. Siyaset uzlaşmaktır, konuşmaktır, müzakeredir. Her meselede birebir aynı düşünmek mecburiyetinde değiliz. Ama ülkenin ve milletin menfaatine olan konularda bir araya gelmek, ortak bir paydada buluşma iradesini, bu erdemi göstermek zorundayız. Yeni Kapı ruhuyla milletimize birlikte hizmet ediyoruz. Terörü sona erdirirken belli bir kesim için, belli bir kesimin çıkarı için değil, ülkemiz, vatanımız, devletimiz, milletimiz için sona erdiriyoruz. Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz. Türkiye geçmişte yıllarını kaybetti, enerjisini kaybetti, fidan gibi delikanlılarını kaybetti. Biz artık milletimizin yeni bedeller ödemesini istemiyoruz. Dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya, ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan.

0: Erdoğan'ın AK Parti kampı açılışındaki mesajlarını dinledik. Önemli açıklamalar var ve konuşacağız bu açıklamalar üzerine. Konuğumuz var, Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek bizimle birlikte. Nevzat Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Pek çok önemli başlık vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında. Önemli mesajlar verdi. Size göre en öne çıkan başlık hangisiydi? Böyle başlayalım dilerseniz.
1: Bence CHP açısından önemli başlıklardan bir tanesi dış mihrak vurgusuydu. Şu ana kadar Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti'nin yaklaşımını biliyoruz. CHP'nin iç işlerine karışmıyorlardı. Fakat dış mihrak vurgusu Sayın Cumhurbaşkanı tarafından son derece tartışılacak gibi duruyor. Çünkü şu ana kadar CHP içinde de bir arınma süreci, kendi içindeki kavgalardan kaynaklı olarak söylemler vardı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu söylemi üzerinden anladığım kadarıyla CHP meselesi başka bir boyutta tartışılacak. Diğeri de tabii bu terörsüz Türkiye meselesi ve diğer meselelerle verdiği cevap. Üçüncüsü de AK Parti'nin kendi içinde özellikle bir birleştirici rol olarak, bir adres olarak Sayın Cumhurbaşkanı ifade etmesi ve bu terörsüz Türkiye meselesinin de diğer partilere aslında bir çağrısı var. Milli meselelerde ittifak yapabiliriz diyerek konsensüsün genişlemesini sağlamaya çalışıyor. Dolayısıyla da bu üçünü ifade edebilirim ama bir diğer mesele de şunu görmek gerekiyor. Çok uzun yıllar takip ettiğim için, yani bu AK Parti'nin istişare kamplarının sürekli olarak bu heyecanla yapılıyor oluşunu da ayrı bir nokta koymak gerekiyor. Çünkü siyasal tarihte, dünya siyasal tarihinde en çok konuşulan meselelerden bir tanesi uzun süren iktidar onların yorgunluğu, tevlattaki işte yorgunluğu, mental yorgunluk dediğimiz yorgunluğun bir şekilde sürekli ifade edilmesi. AK Parti bu istişare kamplarıyla esasında sürekli bu heyecanı yeni tutmaya çalışıyor ve dikkat ederseniz salonun ruhundan tutun yapılan görsel çalışmalar hapise kadar bunu görebiliyoruz. Bence bu da son derece önemli. Yani bu bunca yıldır uzun zamandır iktidarda kalmış bir siyasal partinin teşkilatları, milletvekilleri, belediye başkanları ve diğerleri üzerinde bu heyecanı sürekli diri tutmasında ayrı bir not etmek gerekiyor. Tabii burada da en büyük faktörün Sayın Cumhurbaşkanı olduğunda altını çizmek gerekiyor.
0: Peki, evet, öne çıkan başlıkları sıraladınız Nevzat Bey. En önemli konulardan biri de sizin de belirttiğiniz gibi dış politika, güvenlik gibi milli meselelerde uzlaşıya ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Böyle bir ifade kullandı. Neyi kastetti? Şimdi önümüzde 7-8 Temmuz'da önemli bir tarih, Ankara'da NATO zirvesi var. Nasıl okumak gerekir bu açıklamayı sizce?
1: Aslında Sayın Cumhurbaşkanı bunu daha önce de siyasal yaşamında birçok defa ifade etmiş. Yani biz kendi iç kavgamızı yapalım ama dışarıda, dış meselelerde, milli meselelerde, Türkiye'nin menfaatine olan işlerde ortak faydada buluşalım söylemi aslında yeni değil. Bunu sürekli olarak ifade ediyor. Fakat geldiğimiz durumda aslında yeni bir dünyanın kurulduğu, paradigmanın değiştiği, Orta Doğu'da dengelerin değiştiği artık söylememize gerek yok. En son Amerikan-İran savaşı veya Rusya-Ukrayna savaşı, NATO zirvesi, Orta Doğu'da Avrupa Birliği'nde oluşan yeni durum, Çin'in Orta Doğu'ya gelme meselesi vesaire falan, bunları yan yana getirdiğinizde ve özellikle Doğu Akdeniz'deki ittifakları da ortaya koyduğunuzda gerçekten Türkiye'nin o milli konsensüsünü genişletmeye ihtiyacı var. Şimdi bunun bir siyasal ayağı var, bir toplumsal ayağı söz konusu. Siyasal ayağında Cumhur İttifakı'nın böyle bir desteğe, oy oranı açısından çok büyük bir desteğe ihtiyacı yok ama bunun milli politik haline geldiğinin bir şekilde siyasetle ve gündelik yaşam içerisindeki insanlar tarafından da anlaşılması gerekiyor. Mesela terörsüz Türkiye meselesi Sayın Bahçeli tarafından başlatıldığında, Sayın Cumhurbaşkanı onu devlet politikası haline getirdiğinde birçok insan bunu okumaktan çok aciz kalmıştı. Bunu iç meseleyle, anayasa meselesiyle ve benzeri meseleyle okumuşlardı. Keza Doğu Akdeniz'de oluşan durum karşısında işte bunu iç siyasetten farklı bir okuma biçimi vardı. Mavi Vatan üzerinden farklı bir okuma biçimi vardı. Ama şunu çok net görmek gerekiyor. Yani o eski paradigmanın, eski dış politikadaki siyaset okuma paradigmasının değiştiğini görmek gerekiyor. Bu paradigma artık tek başına bir dost düşman tanımı içerisine değil, ulusal çıkarlarınızın öngördüğü çerçevede nerede uzlaşıp nerede uzlaşamayacağınızla ilgili ortak bir noktaya getiriyor. Ve dolayısıyla da esasında muhalefetinden iktidarına kadar bu kavramın bir şekilde millileşmesi gerekiyor. Yani millileşmeden kastım Türkiye'nin hayrına, Türkiye'nin ulusal çıkarlarına, geleceğine olan meselelerde güçlü sesin ortaya çıkması. İşte bugün görüyoruz, yani Ukrayna meselesinde Türkiye'nin o dengeleyici politikasını gördük. İran savaşında bu dengeleyici politikasını gördük. Bunun Orta Doğu'daki yansımalarını Suriye üzerinden gördük. Ve dolayısıyla da bu yeni durum karşısında

0: Batı'nın okuduğu biçimin bir karşıtının aslında Türkiye'de okunması gerektiğini Sayın Cumhurbaşkanı ifade ediyor. Nedir o Batı'daki okunma biçimi? Yani Türkiye'yi hapsedelim, Türkiye'yi hala beri sınırlar içerisinde tutalım. Evet, NATO içerisinde en büyük orduya sahip, Avrupa Birliği açısından çok stratejik bir şey ama Türkiye çok büyümesin, öne çıkmasın yaklaşımı. Aynı şekilde Orta Doğu'da, Suriye üzerinde de biz bunu görmeye başlamıştık ama bunun artık Türkiye'de değişmesi gerektiği ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun mesela ilk demeçlerinden bir tanesi bu dış politikaydı. Bunun altını çizmek gerekiyor. Yani orada milli mesele üzerinden bir mesajı verdi. Gerçekten bunu görmek gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı bu konsensüsün daha da yoğunlaşması gerektiğini söylüyor. Tuba Hanım, bu şöyle bir şey. Yani bu iç politikada bunu kullanabilirsiniz. AK Parti, CHP, MHP bu kullanılabilir. İç evet. politik malzemede AK Parti'nin buna bir ihtiyacı yok. Cumhur İttifakı'nın buna bir ihtiyacı yok. Ama Türkiye savlarının güçlü biçimde masaya getirildiğinde iktidarıyla, muhalefetiyle aynı söylem içerisinde olması, oturduğunuz kişiler karşısında, devletler karşısında, ittifaklar karşısında sesinizin daha güçlü çıkmasını sağlar. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu ifade ediyor.
1: Evet. CHP konusunda yine Nevzat Bey, sizin de belirttiğiniz gibi bir ayrı bir parantez açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kavgaya taraf olmayacaklarını, karışmayacaklarını tekrar vurguladı, altını çizdi. Bu noktaya kendileri geldiler dedi. Başka bir mesaj da içeriyor muydu sizce bu, hani Kılıçdaroğlu özel tırnak içindeki o kurultay süreci, o çekişme konusunda bir altında yatan başka bir mesaj var mıydı sizce?
0: Baştan da ifade ettim, yani o dış mihrak vurgusu, buradan kurtulursa Türkiye ve CHP'nin lehine olur söyleme yeni bir söylem. AK Parti'de ve Sayın Cumhurbaşkanı'na gördüğümüz yeni bir söylem. Şu ana kadar özellikle Sayın Ömer Çelik başta olmak üzere AK Parti sözcüleri, bakanlar, Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili bu CHP'nin iç işidir. Dolayısıyla da bizim karışacak bir şeyimiz yok. Zaten kendileri şikayet ettiler, kendileri yaptılar. Biz de neticeyi görüyoruz, bekliyoruz tarzı bir yaklaşımıydı. Ama bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın AK Parti istişare kampında dış mihrak vurgusu CHP içerisinde aslında bambaşka bir mesajı ifade ediyor. Bu dış mihraktaki kasıtın ne olacağı çok tartışılacaktır. Büyük ihtimalle Özgür Özel, Sayın Özel buna bir cevap verecektir. Bu tartışma daha da büyüyecektir. Ama ben tartışmanın boyutunun Sayın Cumhurbaşkanı tarafından başka bir boyuta çevrildiğini düşünüyorum. Yani şu ana kadar sessiz kalmayalım. Sonuçta yargı kararını veriyor, biz karışmayalım. Bir parti içi meseledir kısmı hararetle işlenmişti. Ama aynı şekilde aslında Sayın Cumhurbaşkanı burada bir şekilde Cumhurbaşkanı olarak da meseleye nasıl bakıldığını, bu dış mihrak vurgusu üzerinden ifade ediliyor. Bence en önemli mesaj bu. Yani oradaki anahtar cümle, CHP bu aranırsa kendisi ve Türkiye için iyi bir iş yapar, doğru bir iş yapar cümlesine yakın kullandığı ifadelerin bence altı çizilmesi gerekiyor. Meselenin çünkü şöyle bir boyutu zaten tartışılıyordu. Yani bu işin bir milli güvenlik boyutu tartışılıyordu. Milli güvenlik boyutundan kastım işte delegelerin iradesinin satın alınmasının diğer partilere gelmesi, Türkiye'de siyasetin tırnak içinde söylüyorum bu denli dış mihraklar üzerinde etki edebilecek şekilde bunun genişletilmesi vesaire çok konuşuluyordu. Bunu CHP, şu anki CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu da biliyorsunuz televizyon yayında ifade etmişti. Dolayısıyla da bence bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu paradigması, yani CHP'nin dış mihrak paradigması bence yeni tartışmayı beraberinde ve uyarıyı beraberinde getiriyor. Bence en çok tartışacağımız meselelerden bir tanesi bu.
1: Evet, önümüzdeki günlerde epey konuşulacak gibi duruyor. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki en önemli başlıklardan biri de terörsüz Türkiye başlığıydı. Terörsüz Türkiye'nin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz dedi. Yeni kapı ruhuyla hareket ediyoruz ifadesini kullandı. Önemli mesajlar verdi. Bu konuda neler söylersiniz?
0: Duban Bey, bir aksilik olmasa Sayın Cumhurbaşkanı bu çerçeve yasa olarak ifade edilen yasanın sunumunun yapılmasını ben bu istişare kampında bekliyorum. Bu yasanın Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve AK Partili hukukçular tarafından bir çerçeve yasa oluşturulduğunu biliyoruz. Ve dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı esasında bu çerçeve yasa üzerinden meselenin hangi boyutta nasıl ele alınacağını büyük bir ihtimalle kendisine yapılacak olan sunum çerçevesine netleştirecek. Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş'un sözlerini biliyoruz. Yani en kısa sürede gelecek ve bu işi bitireceğiz mecliste ki bu Temmuz ayı içerisinde bekleniyor. Kime sarkar mı tartışmaları yaşanıyor ama ben NATO zirvesinden sonra bir hareketlerini olma ihtimalini çok net görüyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden ilk başta yapılan bütün eleştiriler sürece sahiplenmiyor.

0: işte mesafeli duruyor, yaklaşımını çok belli etmiyor şeklindeydi. Ben de katıldığım bütün yayınlarda onu ifade etmiştim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda devletin başı ve dolayısıyla da geçmiş dönemde örgütle olan meselelerde, müzakere süreçlerinde nelerin yaşandığı, nelerin yaşanmadığını çok net biliyor. O nedenle temkin olması son derece doğal. Ama geldiğimiz noktada hem DEM tarafıyla yaptığım görüşmelerde ifade ettim, hem güvenlik bürokrasisiyle, hem AK Partili, hem de yurt dışındaki diasporayla, yani bütün temaslara baktığımda gerçekten bir umudun tekrardan yeşerdiğini görmek gerekiyor. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu son iki haftadır söylemleri, sürece sahip çıkmayı daha da dinlendirmesi, çerçeve yasayı işaret etmesi, en kısa sürede Türkiye'nin bu prangadan kurtulacağını ifade etmesi ve en büyük projesi olarak bunu ifade etmişti hatırlarsanız. Dolayısıyla da geldiğimiz nokta itibariyle ben bunun kısa sürede yapılacağını düşünüyorum. Şimdi Türkiye Yeni Kapı İttifakı, Yeni Kapı modelini Sayın Cumhurbaşkanı vurgulama meselesi de şu. Esasında Sayın Cumhurbaşkanı şunu söylüyor. Zaten mecliste bir komisyon kuruldu. Bu komisyonda uzlaşılan maddelerin büyük bir kısmı zaten bugün eğer gelirse Adalet Komisyonu'na şey yapılırsa ve o partiler onun üzerinde o uzlaştıkları meclis komisyonundaki maddeler üzerine hareket ederlerse aslında bu süre çok uzamayacak. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bir nevi bunu toplumsallaştıralım, daha da geniş mutabakata yayalım, evet, ve sonuç itibariyle de tüm kesimlerin esasında korkularını, endişelerini vesaire de giderelim tarzı bir yaklaşım içerisinde. Bunun öncesinde çerçeve yasayı bir görmek gerekiyor. Ama bu çerçeve yasayla birlikte ben sürecin çok hızlı biçimde harekete geçirildiğini düşünüyorum. Ve şu an o süreç başladı diye de tahmin ediyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek bizimle birlikteydi. Sağ olun Nevzat Bey, vaktinizi ayırdınız. Teşekkürler. Şimdi sıradaki haberimize bakalım. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi terör örgütlerine yapılan operasyonlarda 178 şüpheli tutuklandı. Detaylara bakalım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ülke genelinde terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 241 şüpheliden 225'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 218'i savcılığa sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 212 şüpheli ise tutuklanmaları talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 178 şüphelinin tutuklanmasına, 34 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. ABD ile İran arasında müzakereler sürerken tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD, İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini savunarak Sirik kentine saldırı düzenledi. Devrim muhafızları da ülkenin güneyine düzenlenen saldırıya karşılık ABD ordusunun konuşlandığı noktaları vurduğunu duyurdu.
2: Amerika Birleşik Devletleri ateşkes ihlaliyle suçladı, İran'ı vurdu. Devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri'ne karşılık verdiğini duyurdu. Müzakereler sürerken Tahran-Washington hattında tansiyon bir kez daha yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine drone'la saldırdığını duyurmuştu.
3: I don't like the fact that they took a shot yesterday. Actually four, we knocked down three.
2: Trump'a karşılık verilip verilmeyeceği de soruldu. Bu açıklamadan kısa süre sonra Sirik'te patlama sesleri duyuldu. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine yapılan saldırıya karşılık olarak İran kıyısındaki hedeflerin vurulduğu savunuldu. Açıklamaya göre saldırı sırasında gemi Umman kıyıları boyunca Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapıyordu. Söz konusu saldırıya karşılık Amerikan uçaklarının İran'daki füze ve insansız hava aracı depolama alanlarıyla kıyı radar üslerini vurduğunu bildirdi. Devrim muhafızları ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Sirik kentine düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada Amerikan ordusunun İran kıyılarına düzenlediği hava saldırısına karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki konuşlanma noktaları vuruldu denildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda yetkisiz bir rotayı izleyen gemiye İran tarafından müdahale edildiği bahanesiyle İran kıyılarına hava saldırısı düzenlediği ve Lübnan'da İsrail'in yaptığı gibi ateşkesi ihlal ettiği vurgulandı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri savaşın durdurulmasını öngören 14 maddelik bir

0: mutabakatta anlaşmıştı. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.
1: İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır, yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

0: Horos Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Kadir İnanır Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Taziyeler daha sonra Akatlar Kültür Merkezi'nde kabul edilecek. İleri evre akciğer kanseriyle mücadele eden Kadir İnanır 13 Mayıs'tan itibaren zatüre nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Usta oyuncu çoklu organ yetmezliği nedeniyle Cuma günü hayatını kaybetti. İBB Kültür AŞ Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada 10 şüpheli daha tutuklandı. Karaal'ın adım adım nereye gittiğinin takip edilmesi için aracına GPS cihazı takıldığı ortaya çıkmıştı. Cihazın takıldığı anların görüntülerine bakalım şimdi.
1: Aracın etrafında bir süre dolaştı. Sonra arka tarafına, tamponun altına GPS cihazı yerleştirdi. İBB yöneticisinin aracına GPS yerleştirilmesinin görüntüsü ortaya çıktı. Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Aralarında bizzat kaçırma olayına karışanların da olduğu 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfade işlemleri tamamlanan şüphelilere savcılık yol kesmek suretiyle yağma suçlaması yöneltti. 10 şüpheli için tutuklama talep edildi. Savcının mahkemeye sevk ettiği 10 şüphelinin tamamı tutuklandı. Erhan Karaal'ın aracında inceleme yapan Asayiş Şube Polisi, aracın altına GPS cihazı takıldığını ortaya çıkartmıştı. Cihazın Karaal kaçırılmadan 4 gün önce yerleştirildiği belirlendi. Erhan Karaal'ın evinin çevresindeki kamera görüntülerini inceleyen polis şüpheliye çok geçmeden ulaştı. GPS cihazını takan kişi eski İBB çalışanı S.U.'ydu. Beyaz renkli bir otomobille olay yerine gelmiş, bir süre Karaal'ın aracının etrafında dolaştıktan sonra tamponun alt kısmına cihazı takmıştı. Kaçırılma olayından 4 gün önce takılan cihazla Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısının adım adım izlendiği değerlendiriliyor.
0: Niğde'nin Bor ilçesinde havai fişek fabrikasında bir kişinin hayatını kaybettiği patlama ile ilgili yeni görüntü ortaya çıktı. Bakalım. Kemerhisar beldesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan iki işçi hastaneye kaldırılmış. Nuri Özkan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Diğer işçinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor ve işte patlama anıyla ilgili yeni görüntü de bu. Yeni görüntü ortaya çıktı dedik. 8 yıl önce de yine iki kişinin hayatını kaybettiği fabrikadaki patlamayla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği mülkiye ve polis baş müfettişinin soruşturması da sürüyor. Şimdi bu dilimi noktalayalım. Saat başında yeniden buradayız. Konuğumuz olacak. Özellikle ABD-İran arasındaki müzakere süreciyle ilgili son durumu konuşacağız. Yeniden görüşmek dileğiyle.

Efendim ülkemizin aşçılarıyla Şamil şehrine gideceğiz. Tabii ki ondan önce ne yapacağız? İşte bir kocaman bir merhaba diyeceğiz. Nerede? Habertürk ekranlarından ve yine güzel bir cumartesiden. Ve çok özel bir kahvaltı. Hakikaten. Yani düşünüyorum böyle çok bölüm yaptık biz aslında. Bu kadar keyifli bir kahvaltı kaç yerde yapabilirsiniz? Düşünebiliyor musunuz? Abant Gölü'nün kenarındasınız. Muhteşem bir kahvaltı. Sessizlik, doğa. Ne bileyim ya. Yani yapmadıysanız

0: Bolu'da kahvaltı yapmak ne demek? Abant demek. Biz de tabii Abant'tayız şu anda. Abant'ın en ikonik bölgesindeyiz, en eski, en yerleşik yerindeyiz. Ve muhteşem bir göl manzarası, muhteşem bir masa var. Karşımda da 26 yıldır bu işe emek vermiş bir şefimiz var, Erol Bey var. Şimdi ne yapacağız? Hem kahvaltımızı yapacağız. Hatta ben kahvaltı yapacağım. Erol Bey her gün yediği için o sadece anlatacak. Anlaştık diye
1: Anlaştık
0: düşünüyorum.
1: Adnan Bey. Şimdi bolumuzun patatesinden köy patatesi yaptık böyle Adnan Bey. Patatesi kızartıyoruz, soteliyoruz, böyle sunumunu yapıyoruz. Gözlememiz var, kendimiz yapıyoruz. Köy peynirimiz var, bu bölgenin peyniri. Böyle
0: Bir adı var
1: kızartmasını
0: mı o peynirin?
1: köy peyniri diye
0: Ha,
1: geçiyor.
0: köy peyniri diye
1: Tabii bu
0: geçiyor.
1: bölgenin peyniri tabii. Kızartıyoruz, böyle sunumunu yapıyoruz. Sucuğumuz kendi imalatımız beyefendi. Kendimiz
0: Burada
1: imal, burada
0: yapıyorsunuz.
1: yapıyoruz.
0: Sade dana mı yoksa manda falan deyince karışık bana mı?
1: Kuzu etiyle dana eti var sadece.
0: Dana eti karışık. Peki
1: Evet.
0: sen şimdi biraz bize senden ricam. 26 yıldır şeflik
1: Evet,
0: yapıyorsun.
1: şeflik yapıyorum.
0: Bolu mutfağını bir anlatsana bize.
1: Bolu'nun çocukları yani Mengen, Bolu. Saraylarda aşçılık yöneticilik yapmış. 5 yıldızlı otellerde yöneticilik yapmış şefler var. Bolumuzdan çıkan.
0: Peki İstanbul'da
1: Evet.
0: ya da Türkiye'nin diğer yerlerinde Bolu'daki aşçılar konusu bilinir.
1: Evet bilinir.
0: Ama Bolu yemekleri pek bilinmez.
1: Bilinmez. Doğru söylüyorsunuz.
0: Neden?
1: Şimdi bizim tabii yemeklerimiz var Adnan Bey. Yöresel yemeklerimiz var. Ama şeflerimiz daha çok ön planda.
0: Şefler ön planda. Bunu da zaten Türkiye'nin mutfak hikayesinde çok net görüyoruz, hissediyoruz Osmanlı'dan bugüne gelen süreçte. Yediğim şeyler hakkında da biraz konuşayım isterseniz. Çok enteresan, çok güzel nazar değiyor bana. Bir su böreği yiyorum. Hakikaten yani tam su böreği tanımına uygun bir su böreği yiyorum. Patates çok ilginç. Hani diyeceksiniz ki patates kızarmış, patates öyle değil. Patatesin cinsi de sanırım burada etkili. Yanmamış ama o karamelize tadı hissediyorsunuz o patateste. Onu özellikle mi yapıyoruz yoksa
1: Özellikle yapıyoruz Adnan Bey, evet.
0: biber?
1: Köy biberi ayıtlıyoruz böyle, bu şekilde soteliyoruz. Böyle güveçlerde sunum yapıyoruz Adnan Bey. Yanında yoğurdumuz da var.
0: Orada bir Bolu ekmeği var
1: Bolu ekmeği, köy
0: yanılmıyorsam.
1: ekmeği var, evet.
0: Evet.
1: Patatesli köy ekmeğimiz var.
0: Patatesli.
1: Patatesli,
0: Onu
1: evet.
0: alabilir miyim?
1: Tabii buyurun.
0: Peki patatesli köy ekmeği ne demek?
1: Patatesli köy ekmeği ne demek? Yöresel bir ekmek demek.
0: İçine patates nasıl konuyor?
1: Patatesi haşlıyoruz. Patatesi haşladıktan sonra hamurumuzu mayalıyoruz. Hamurun listirde geçiriyoruz tabii.

0: patatesimizi. Daha sonra hamurla özleştiriyoruz. Mayaya geldiği zaman köy ekmeği şekline getirip fırınlarda pişiriyoruz bunu.
1: Patates ekmeği deyince aklınıza şu geliyor mu mesela, ama dünyanın en doğru hamburger ekmeği nedir? Patates ekmektir. Yani bizde her ne kadar henüz yaygın olmasa da hamburger ekmeğinin orijinali patatestir. Acaba diyorum, Bolulular bunun atası mı? Hepimizin zaman zaman sessizliğe ihtiyaç duyduğu anlar olur. Böyle anlarda sanırım yapabileceğiniz en güzel şey Bolu Abant. Abant Milli Parkı. Buraya geldiğinizde hakikaten kendinizle baş başa kalabileceğiniz ya da sevdiklerinizle çok özel bir atmosfer var. Bugün de bayağı bir sis var. Gördüğünüz gibi arkada gölü çok net göremiyorsunuz. Ama bu sessizlik sizi çok açık bir şekilde Abant'a çağırıyor. Bolu'yu keşfederken Abant'ı da size hatırlatmış olacağım. Çünkü Abant hem bize çok yakın, elimizin hemen altında deriz ya, ama bir türlü farkında olamadığımız bir yer burası. O yüzden artık farkında olma zamanı. Doğayla iç içe olmak demek sanırım bu demek. Nasıl daha doğa nasıl olabilir ki? Arkanızda göl, kuş sesleri, burada şahane canlılar, köpekler, daha ne olsun? Efendim, kahvaltıdan sonra tabii şehir içinde biraz geziyoruz. Gezdikten sonra ne yaptık? Hemen dedi ki bir araya bir şeyler koyalım. Ne koyalım dedik. Böyle bir duyduk ki çok özel bir hamur işi varmış. Aslında hepimizin milli bir hamur işi. Biraz farklı, yoğurtlu falan farklı şekilde sunuluyor. O yüzden onu denedik.

0: Efendim önce deniyoruz. Çünkü ilginç bir şey var önümüzde. Nedir? Hamur işi var. Ve başlıyoruz.
1: Afiyet
0: Neredeyiz biz?
1: olsun.
0: Neredeyiz?
1: Bolu'dayız. 1389 yılında yapılmış tarihi bir mekandayız.
0: Tarihi bir mekan. Burası eski bir hamam.
1: Evet, hamamın kullanılmayan atıl kalan kısmını değerlendirdik
0: Evet,
1: diyebiliriz.
0: şahane. Peki önümde de çok ilginç bir şey var.
1: Evet, bizim
0: 1380'lerden değil bu.
1: hayır değil. Bu 20 yıllık bir lezzet. Mucidi olduğumuz bir lezzet. Gözlemeyi önce gıda makasıyla doğruyoruz. Üzerine tam yağlı süzme yoğurt koyuyoruz ve kendi yaptığımız salça sosundan ekliyoruz.
0: Peki kim bunu bulan kim?
1: Tam olarak bu masada 20 yıl önce annem, babam, ablam, ben otururken ve erkek kardeşim.
0: Bu masada.
1: Evet, bu masada bulundu bu lezzet.
0: Siz nerelisiniz?
1: Aslen Tokatlıyız ama artık Bolu'nun ekmeğini yiyoruz, suyunu içiyoruz. Uzun süredir Bolulu olduk.
0: İnsanların tepkisi nasıl?
1: İlk bir hafta boyunca biz bütün masalara, müşterilerimize bunu ikram ettik, ortaya koyduk. Bir de bizde böyle bir çeşit var diye.
0: Marketinge bak.
1: Bir hafta sonra siparişler gelmeye başladı. Öyle ki normal gözlemenin önüne geçti.
0: Çok keyifli buldum. Neden? Şöyle, yani o şeyin gözlemenin ağırlığını biraz hafifletiyor bir kere. Ve farklı bir şey, yani öyle söyleyelim, farklı bir deneyim olacak. Çünkü alıştığımız gözlemeden çok daha özel, ama daha özel olanı burada elde açılıyor olması. Hemen yanınızda efendim tat şeyimizi yedik, tuzlu, böyle yoğurtlu, hatta hafif böyle salçalı falan. Üzerine bir tatlı isteği oluşunca hemen dediler ki bize, bir de bunu dediler, tahinleti var. Ama bunun üzerine yoğurt koymuyoruz. Ben bunu çok sevdim bak. Diğerinden daha fazla sevdim desem yanlış olmaz. Bolu ve aslında Bolu da, daha doğrusu Bolu Bey'i ve Köroğlu hikayesi bilmeyen var mıdır? Hani meşhur benden selam söyle Bolu Bey'ine der ya. Bolu Bey'i kim bilmem ama Köroğlu söylerse güzel selam söyler. Biz de ne yaptık? O selamın üzerine dedik ki şeyin için şöyle bir dolaşalım. O tarihi yerleri görelim. Belki bir kahve içeriz. Belki bir şeyler yaparız. Sokakların arasına girdik. Bolu'yu şöyle bir tavaf ettik.

Bolu'ya geldiğinizde kör oluyor anmadan dönmek olmaz. O yüzden ne yaptık biz de? Geldik ve kör oldu, gördük. Tabii burası aslında imaret meydanı diyorlar. Çünkü orada aşağıda bir imaret camii var. Hemen burada yine çok özel bir cami var. Karşıda Yıldırım Beyazıt Camii var. Aslında burası aynı zamanda eski zaman çerçevesinde sanırım tarihi bir yerleşim alanı olmuş. Bolu'nun doğal yapısının en önemli, en ikonik canlıları kızılgeyikler, Yedigöl ormanlarında bolca bulunuyorlar. Doğal ortamda üretme değil, o yüzden onlara da şöyle bir canlısını göremedik ama en azından mankenini görmüş olduk. Bolu'yu seviyorum dedi, biz de seviyoruz.

0: Bolu'nun sokaklarında dolaşıyoruz. Yanımızda Fazıl Bey var. Fazıl Bey, burası Yıldırım Beyazıt.
1: Evet, burası Yıldırım Beyazıt Camii. İlk olarak 1382 yılında Yıldırım Beyazıt zamanında yapılmış. Daha sonra çeşitli depremlerde hasar gördükten sonra en son 1999 depreminden sonra 2002 yıllarında restore edilerek en son halini almış durumda.
0: Burası bir çarşı mı?
1: Evet,
0: nedir
1: burası
0: yani?
1: Bolu'nun Yukarı Çarşı.
0: Yukarı Çarşı.
1: Evet, Yukarı Çarşı bölgesi. Bolu'nun ticari hayatının en önemli yerlerinden
0: kalbi
1: birisi.
0: Kalbi burası.
1: Kalbi burası, evet.
0: Ekonomik kalp burası.
1: Aynen.
0: Çarşı bugün biraz sakin. Ama evet, her zaman böyle
1: pazartesi
0: değil.
1: Günleri daha kalabalık olur. Pazartesi Bolu'nun evet. Pazarıdır, yöresel pazarıdır. Ve tüm köylerden insanlar buraya ihtiyaçlarını görmeye gelirler ve burası büyük bir ticari hareket kazanır. Eskiden tabii küçük küçük böyle dükkanlar vardı. Ayakkabıcılar, bakırcılar. Tüm bu çarşıda onların dükkanları vardı.
0: Yani
1: fakat
0: zanaatlar güçlüydü.
1: Evet, zanaatlar kaybolmaya yüz tuttuğu için şimdi artık daha çok satış üzerine evet. Dükkanlarımız var.
0: Vay. Gördüğüm en şirin, en sıcak ve en hoş han. Bu kadar küçüğüne çok denk gelmedim. Ama burası bayağı da eski olması lazım. Selçuklu'ya bile gidebilir diye düşünüyorum. Mimari olarak birazdan bilgi alacağız. Şimdi ne yapıyorum? Yavaş yavaş çıkacaksın diyorlar ya merdivenlerden. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Oo, çok hoş. Çok keyifli ya.
2: İpek Yolu'daki yapılan hanlardan bir tanesi. 44 depreminde biraz hasar görmüş olmasına rağmen fakat yapının ana taşıyıcıları sağlamdı. Taşlar sağlamdı. 40-50'li yıllarda betonarme furyasında nasibini almıştı. Her tarafı betonlamışlardı. Biz bu betonarme yapıları kaldırdıktan sonra eksik olan taşları tamamladık. Eksik olan tuğlaları tamamladık. Hatta bu yöreden taşlar şu aşağıda bazı birkaç yere konumlandırılmışlardı, götürüp bırakmışlardı. Onları falan geri getirdik. Giriş avlu kısmı 1400'lü Osmanlı mimarisine dayanıyor ki
0: Osmanlı'nın ilk dönemi.
2: İlk dönemi. Ayağa kaldırılması 1400'lere kadar gidiyor. Bu orta avluda 1750'nin Osmanlı sanat yapılarını görebiliyoruz. Kuş yuvalarından. Kuş yuvalarından görebiliyoruz. Her odada şömine var. Yani ülkenin mesela bizim başka yerdeki hanlarda her odada şömine olmaz. Böyle nasıl desem hani lüks odalarına şömine koyarlar. Burada her odasına şömine koymuşlar. Normalde konaklama hanlarında atlar, develer, işte eşeklerle seyahat eden insanlar katırlarla ama burasını böyle hani atlarıyla gelen insanlar için.
0: Evet,
2: hani
0: biraz daha butik olmuş.
2: Butik olmuş yani.
0: Evet, size ne yaptık? Bolu'da butik bir handan seslendik aslında. Çok eskilere dayanan, aslında Anadolu'nun geçmişinde konaklama ya da hizmet kavramının ne kadar eski olduğunu da gösteren bir handaydık. Ve ne yapıyoruz? Bolu devam ediyor. Efendim genelde şöyle bir imaj vardır bir de. Ya Bolu'nun aşçıları meşhurdur ama Bolu'da çok yemek yoktur gibi bir imaj var. Yanlış. Neden? Biz gittik çok da güzel yemekler yapılan çok özel bir geleneksel esnaf lokantasında çok da keyifli

0: Geleneksel mutfaklar bulundukları şehirlerdeki üretim teknikleri, sunum şekilleri ve pişirme teknikleriyle aslında bulundukları bölgelerin tat hafızalarını oluştururlar. Biz de Bolu'ya gelmişken, malum aşçıların yetiştiği bir şehir, Türk mutfağındaki çok özel yeriyle, dedi ki Bolu mutfağının acaba geleneksel lezzetleri nelerdir dedik ve burada çok özel bir yere geldik. Mustafa Bey'le beraberiz ve
1: coğrafi işaretli kızılcık tarhanamız.
0: Kızılcık tarhanası.
1: Evet.
0: İçinde mercimek var mı?
1: Hayır, sadece tarhana var.
0: Bunun sadece, içindeki bu taneler ne?
1: İçinde biz zenginleştirmek için kendi yorumumuzu kattık. Kıyma, kırmızı kök biberi, yeşil biber, soğan ve sarımsak var içinde. Aynı zamanda kemik suyu ve et suyu var.
0: Peki, siz şimdi bana bu yemekleri ağır ağır anlatın, ben de tadına bakayım.
1: Tabii ki. Bu güveçte fırında yaptığımız saf kuzunun kendi yağıyla tandır kebabı. Pilav, mengen pilavı, bademli, zebdeli, kuşbaşılı, mantarlı bir pilav. Bu üçgen mantı Boluların evlerimizde yaptığı. Bunun hem keşke cevizli tereyağlısı hem de şu anda gördüğünüz gibi yoğurtlu soslu veya yoğurtlu tereyağlısı var. Şu anda yoğurtlu soslu olan mantımız. Yine Bolu'nun meşhur keşke cevizli tereyağlı eriştesi. Özellikle bu eriştemizi sunum yapıldı mı Bolu'ya gelip bunu yiyeceklerin bilgisine sunayım. Karıştırmamız gerekiyor.
0: Tamam.
1: Karıştırmadan yiyemiyoruz onu.
0: Önce böyle bir azımsayabilirsiniz baktığınızda, yani üst başı erişte diyorsunuz ama bu başka bir şey. Hakikaten çok doğru lezzetlendirilmiş.
1: Güveçte tereyağında fırında yaptığımız bombay gönlümün meşhur fasulyesi.
0: Oo. Çok güzel ya.
1: Onu
0: yani kuru fasulye gibi pişirmişsin ama aslında şeker fasulyeyle yapılır. Bu fasulyeyle ilk defa.
1: Bunu aslında şöyle tadını tam almak istiyorsak böyle kaşıkla sosuyla beraber alırsak daha lezzetli olur efendim. Adnan Bey. Olsun, bir kaşıktan inşallah sıkıntı olmaz diye ümit ediyorum.
0: Hepsinden yemek istiyorum ya.
1: Evet. Bu da kuşbaşılı, kaşarlı, Bolu'nun meşhur avant kebabı. Avant kebabı böyle yapılır. Bazıları farklı yorumlarla farklı tarifler mesela verseler de orijinali budur.
0: Peki bu farklı yorumlara ne düşünüyorsun?
1: Saygı duyuyoruz efendim. Herkesin, her ustanın her yerde bir yoğurt yiyişi var.
0: Politik. Bütün şeylerin, bütün lezzetlerin ortalamanın üzerinde bir dengesi var. Baharat, yağ oranı, pişme dereceleri.
1: Mengenin meşhur çoban kuzu kavurması.
0: Peki, bu alındı. Derhal buraya çekildi.
1: Evet.
0: Bolu Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün kendi binasının içinde çok enteresan, muhteşem bir müze vardı. Hakikaten. Yani çok ince detaylarla süslenmiş ve hakikaten bir tarihi yolculuğun izlerini, yani gerek etnografik anlamda gerekse böyle diğer anlamda muhteşem bir müzeydi. Yani ben çok etkilendim. Bolu'dayız. Böyle uzun bir süredir aslında Bolu'ya gelmemiş olmanın verdiği suçluluk psikolojisi içinde sizinle konuşuyoruz. Çok geç kalmışız ve yanımızda şimdi Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Bey var. Burası bir etnografik müze. Yani arkada görüldüğü gibi aslında Bolu mutfağını da çok iyi anlatan bir görseli var. Ve şimdi kendisine soruyoruz, sevgili müdürüm, nedir Bolu'nun mutfak hikayesini bize böyle nasıl anlatırsınız?
2: Yani Bolu'muz bence Türkiye'nin en güzel noktası. Baktığımız zaman
0: buradaki
2: coğrafya anlamında en güzel noktası. İki büyük şehrin ortasında çok kıymetli bir şehir. Bizim 300'e yakın gölümüz var hocam. Yani çok da ünlü şeflerimiz var, malumlarınız.
0: Mesela sizin böyle çok çarpıcı, dikkatinizi çeken yemekler var mı?
2: Benim daha çok sevdiğim, kendi şahsım adına söylüyorum, ben Göynük

0: fasulyesi, Bombay fasulyesi dedikleri, ben bayılıyorum mesela.
1: Şey var,
0: yoğurtlu gözleme var mesela.
1: Kedi batmaz.
0: Kedi batmazımız var. Evet. Ondan sonra yoğurtlu gözleme son zamanlarda çok da popüler oldu.
1: Peki şu anda neredeyiz?
0: Şu anda Bolu Müzesi'nde.
1: Bolu Etnografya Müzesi. Etnografya Müzesi'ndeyiz.
0: Müzesi'ndeyiz.
1: Şöyle bir yürüyelim mi?
0: Tabii, lütfen.
1: Arar. Dokuma bölümü var burada, örgüler.
0: Evet. 2005 yılında burası yapıldı. Genelde vatandaşlarımızdan bağış usulü etnografi eserler o şekilde gelir. Çok kıymetli eserlerimiz var burada.
1: Aşağıda da arkeoloji var.
0: Aşağıda da arkeoloji müzemiz var.
1: Peki Bolu'da müze tek mi yoksa?
0: Bir tane tek müzemiz var.
1: Tek müzemiz var.
0: Kültür Bakanlığımıza bağlı tek müzemiz var.
1: Peki büyütmek falan gibi bir düşünce var mı? Sanırım
0: var. Kısmet
1: biraz...
0: olursa bu yıl bizim bir merkeze kütüphanemiz yapıyor. Burası bir kampüs kıymetli hocam. Kütüphanemiz yapılacak. Mevcut kütüphaneyi de artık büyüteceğiz. Çok fazla depolarda eserlerimiz var bizim. Yani Bolu arkeolojik anlamda da zengin.
1: Evet.
0: Yani büyüttükten sonra inşallah bu eserlerde sergileme fırsatımız olacak. Haliyle Bolu
1: Müzesi kıymetli. Ne demiştik? Biz size sadece... Şehirlerin sofralarını anlatmıyoruz. O sofrayı ortaya çıkaran kültürleri de anlamaya çalışıyoruz. Çünkü onu anlamazsanız mutfağı anlayamıyorsunuz. O yüzden sevgili müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Böyle genç müdürlerimiz olduğu için de biraz
0: biz teşekkür ederiz.
1: Umutlandık aslında.
0: Eyvallah.
1: Kahvemi yaptım. Yine her zamanki gibi ben hazırım. Siz de hazırsanız... Çok sıra dışı. Hakikaten İstanbul'da bile bu sözün altını çiziyorum. Ne söylediğimin farkındayım. İstanbul'da bile zor bulabileceğiniz bir pastane. Nerede? Bolu'da. Çünkü o şefi iyi tanıyorum. Dehşet pastalar ve kahve.

0: Şu anda neredeyim biliyor musunuz? Bolu'dayım. Şefimiz aslında o Bolulu Şefler Furyası'ndan bir şef. Siz Bolulusunuz.
1: Bolu
0: Aslında sektörümüzdeki herkes Adil Bey'i bilir. Yani biraz böyle o sektörde çalışmış olanlar ne yapmış? Yıllarca İstanbul'da ve Dubai'de çalıştıktan sonra demiş ki artık memleketime hizmet edeceğim demiş. Gelmiş. Hakikaten kendimi böyle bir Fransız patisseride hissediyorum şu anda. Ve şimdi başlıyoruz tabii. Neyi aldım önüme?
1: İçinde bademli kek, mangonun püresi, taze mangonun kompostosu ile yapılan bir mango
0: Yiyorsunuz aslında. Yani bildiğiniz mangonun aslında her duygusunu tadıyorsunuz. İçinin yumuşaklığını, dışının sertliğini. Fakat tabii mangoya çok değer katan bir şey var burada. Mangoyu püre haline getirdim herhalde.
1: taze mangoyu püre yapıyoruz. Aynı zamanda da mangonun kendisini kullanıyoruz.
0: Çılgın.
1: Çok hafif bir tatlı.
0: Çok. Şimdi hemen yanına ne yapıyorum? Bu sefer bir de sizi Gaziantep'e doğru götürüyorum. Ve önüme böyle bir ne alıyorum? Fıstık aldım. Doğru mu Adil
1: Evet,
0: Bey?
1: evet efendim.
0: Şimdi bölüyorum. Aman tanrım bu ses var ya. Bu ses çılgın bir ses arkadaşlar.
1: %100 fıstık keki, fıstık ezmesi, fıstık kreması,
0: Bomba.
1: şekli de fıstık şeklinde. Fıstık severler için efsane.
0: Aman tanrım. Evet. Evet aynen öyle aman tanrım. Bu kelimeyi burada çok çok kullanabilirsiniz. Ve şimdi çok ilginç bir şey daha. Elim alıyorum. Altındaki sosu göstermek istiyorum. Aslında size bir tiramisu gösteriyorum. Sanırım kakao çekirdeğine benzetmeye çalışmış ya da
1: Kahve,
0: kahveye,
1: kahve
0: kahve
1: çekirdeği,
0: çekirdeğine.
1: altındaki sosu da espresso.
0: Ve Allah, ah sesi duyuyorsunuz. İçinden şimdi alıyorum. Bakalım mascarpone hissedebilecek miyim? Aman tanrım. Tiramisu. Yani bildiğiniz tiramisu. Keki kedi dili içinde mi?
1: Kedi dili içinde.

0: Kedi dili var. Bir de kahve kreması var. Kedi dilini espressoyla ıslatıyoruz.
1: İşte ama bu çılgın işte.
0: Evet.
1: Bu çılgın. Yani diğerleri de güzel ama bu çılgın. Evet ve şimdi finale gelelim.
0: Orijinal Fransız profiterolü. Üzeri kıtırlı. Kendi yaptığımız vanilya kremasıyla dolduruyoruz. Üzerine sosunu döküyoruz. Karamelize ettiğimiz fındıklarla servis ediyoruz.
1: Efendim bu meşhur pate şu denilen bir hamur. Olağanüstü bir hamur.
0: %100 tereyağıyla yapılır.
1: Söz bitti. Yani.
0: Fındığı unutmayalım. Fındık çok önemli bir detay.
1: Fındığı mı?
0: Fındığı değil.
1: Efendim aralara durmadan yemek sokuyoruz. Neredeyse akşam yemeği yemeyeceğim gibi. Yani durmadan durmadan da yenilmiyor işte. Ama yine de bir kavurmacıya gittik. Özel, ilginç, sıra dışı ve pilav. Pes. Şahaneydi. Kavurmayla beraber uçtu gitti.

0: Tam bir usta tabağı böyle, tam bir Bolulu ustanın tabağı. Çünkü pilavı ben çok uzaktan tanırım. Evet, şimdi bir anlat bakalım, bu nedir, nereden çıktı? Nereden böyle bir fikre geldi? Bu bir Bolu'nun geleneksel yemeği değil bildiğim kadarıyla.
1: Aslında bizim Bolu'muz yaylalarıyla, doğal böyle meralarıyla meşhur bir yer. Doğal güzelliklerine meşhur bir yer. Dolayısıyla mera olan yerde, yayla olan yerde hayvancılık da olur. Tamamen Bolu'nun kendi yerli hayvanlarından bu kavurma. Böyle bir restoran fikri oldu aslında eşimle, ikimizin bir hayalimizdi. Bir yer açsak işletebilir miyiz vesaire gibi. Sonra karar verdik. Sonra dedik ne yapalım?
0: Enteresan bir şey yapalım.
1: Yani değişik bir şey olsun dedik. Yani hani
0: Peki.
1: al, farklı bir şey olsun, Bolu'da olmayan bir şey olsun, kavurmacı açalım dedik. Kavurmada da farklı sunalım, farklı bir konsept olsun. Sonra araştırdık, eşim araştırdı daha çok, sağ olsun.
0: Pileki diye bir
1: Pileki,
0: taş
1: aynen öyle.
0: duydum.
1: Pileki
0: Güzel.
1: diye bir taş var ve bu taş milattan önceye dayanıyor yapımı.
0: Tabii.
1: Aynen öyle, doğal maden taşı aslında, el oymacılığıyla gün yüzüne çıkmış.
0: Orijinalinde ekmek
1: Aynen.
0: yapılır biliyorsun
1: Orijinalinde
0: içinde.
1: evet, mısır ekmeği Doğu Karadeniz'de yaygın
0: Evet.
1: kullanılıyormuş. Milattan önceden beri mısır ekmeği, işte hamsi pişirme, et pişirme oradan günümüze uyarlanmış bir şekilde gelmiş. Böyle yapalım
0: Siz de bunda
1: dedik.
0: kavurma
1: Evet,
0: yapmak
1: biz de
0: istediniz.
1: kavurma
0: Bakalım
1: yapalım
0: bakalım
1: dedik.
0: nasıl yapmışlar
1: Aynen.
0: kavurmayı.
1: İnşallah beğenirsiniz.
0: İnşallah. Bu büyükbaş.
1: Evet. Karışık değil et. Dananın kürek kısmından yapıyoruz.
0: Peki bu bilgi nereden? Siz yani
1: O bilgi biraz benim işte ustalarımın profesyonelliğinden, bir de eşimin mutfak öğretmeni olmasından.
0: öğrendim diyorsun.
1: Aynen öyle, biraz ondan oldu.
0: Derler ki pilav aşçının meyhanesidir. Pilav yapamazsa bir aşçı hiçbir şey yapamaz. Yani gördüğüm en güzel pilavlardan biri. Hakikaten çok başarılı bir pilav. Tebrik ediyorum yani.
1: Afiyet
0: Bakın
1: olsun.
0: kavurmadan bahsetmemi bekliyorsun ama
1: Evet.
0: kavurmadan da bahsedeceğim ama olağanüstü bir pilav.
1: Afiyet
0: Kavurma
1: olsun.
0: da çok güzel. Kavurmayı önce yapıyorsunuz içeride.
1: İçeride evet,
0: Daha
1: onun
0: sonra
1: pişirmesi
0: üzerinde
1: yapılıyor. Aynen.
0: demlendiriyorsunuz
1: Aynen
0: uzun süre
1: öyle. Uzun
0: herhalde.
1: süre demlendiriyoruz.
0: Doğru.
1: Aynen öyle. En az 4 saat. Zaten taşın bir diğer özelliği de o. Uzun süre soğumaması. Öncesinde bir saate yakın ısıtıyoruz taşı. Ondan sonra etler taşla buluşuyor. Ve uzun süre saatlerce demlenerek böyle kıvam alması özelliği.
0: Peki pilavı yapan ustaya sordun mu bu pilavı nasıl yapıyorsun diye?
1: Soralım mı kendisine?
0: Efendim yine veda zamanı. Bu sefer de Bolu'ya veda ediyoruz. Aslında ülkemizin birçok yerine gittik. Gitmediğimiz yer kaldı mı bilmiyorum ama.

Kandıysa da gideriz. Mesele değil, gideriz. Efendim önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Tekrar yine başka bir şehrimizde sizlere veda ediyoruz. Bolu'dan Bolu Bey'ine selamlar.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biole Manzara sundu.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. Saatler 13'e geliyor ve yaklaşık bir saat boyunca hem sahadan bağlantılarımızla hem de konuklarımızla gelişmeleri aktaracağız. Başlayalım. AK Parti Sapanca'da kampa girdi. Kamp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Şimdi hem kamp programını hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajları arkadaşımız Emre Karaca'dan alacağız. Emre.
1: Evet, AK Parti'nin Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki kampında fiili olarak ilk gün başladığını söyleyebiliriz. Aslında dün akşam saatlerinden itibaren kabine üyeleri, vekiller ve parti teşkilat üyeleri yavaş yavaş kamp alanına gelmeye başlamışlardı. Ancak sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açılış konuşmasıyla birlikte kampın resmi açılışı da gerçekleşmiş oldu. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajlar verdiğini söyleyebiliriz. Ona geçmeden önce özellikle bundan sonra kampın programını sizlere aktarmak istiyorum. Parti politikaları oturumları şu an başladı. Aslında iki ana başlıkta oturumlar düzenleniyor. Parti politikaları oturumlarında da partinin üst düzey yetkililerinin moderatörlüğünde, başkanlığında partinin önümüzdeki dönemki yol haritası burada ele alınıyor. Şu başlığın altını şu şekilde çizmek faydalı olacaktır. Özellikle partinin diğer kademelerindeki bulunan kişilerin, üyelerin şikayetleri ve yurt genelindeki tüm aslında öneriler, şikayetler bir şekilde bu oturumlarda dile getirilecek. Özellikle yerelden gelen bu şikayet önerilerinde yine değerlendirilmesi bekleniyor. Aslında partinin önümüzdeki döneme ilişkin olarak yol haritasının belirlenmesi açısından bu oturumlar değerli bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda bu konuda bir revize olmuştu. Geçtiğimiz dönemlerdeki oturumlardan daha interaktif bir sistem şu an adapte edilmiş durumda. Yani soru cevaplar şeklinde ilerleneceğini söyleyebiliriz. Şimdi bir başka önemli başlıkta ortak akıl oturumları olacak. Buraya kabine üyelerinin başkanlık edilecek. Yani söyleyelim, tüm bakanlar dört ana başlık belirlenmiş durumda. Güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum başlıkları. Buralardaki oturumlarda ilgili bakanlar katılım gösteriyorlar. Onların başkanlığında oluyor. Burada da bir yine denge gözetilmiş durumda. Özellikle güvenlik alanında önümüzdeki döneme ilişkin merak edilen soruların yine partiler tarafından bakanlara yönetilmesi bekleniyor. Kabine üyeleri de bu başlıklar altındaki hem önerileri alacaklar, şikayetleri alacaklar, hem bununla birlikte de önümüzdeki döneme ilişkin olarak beklentileri, projeksiyonu partilere aktarmış olacaklar. Bu bütün gün boyunca sürecek her iki oturumda. Her iki oturumda da güncel konuların da konuşulması bekleniyor. Şüphesiz ki akıllara gelen ilk ana başlık terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda. Bundan sonra ne olacağı, tabii hem yurt içinde neler olacağı merak ediliyor, hem de bilindiği gibi örgütün silah bırakma sürecine ilişkin de bazı sorular var. Bunların da bugün yine değerlendirilmesini bekliyoruz. Bununla birlikte yine ekonomi boyutu da çok derin, kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Ekonomideki vatandaşların sıkıntılarının da bir kez daha dile getirilmesi bekleniyor partiler tarafından ve buna yönelik olarak ekonomi politikasına yönelik olarak da başlıklar ve çizilen çerçevenin de partilere bir şekilde yönelteceğini ve aktarılacağını ifade edebiliriz. Tüm gün boyunca sürecek. Yarın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla birlikte artık son oturumlarla birlikte de kamp programı neticelenmiş olacak. Şimdi konuşmamın başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlara değinmiştim. Özellikle bu partinin kampının bir başka sloganı da çeyrek yüzyıllık destandı. 25 yılın bir muhasebesi de yapılacağını altını çizebiliriz. Bilindiği gibi 14 Ağustos tarihinde AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü geride kalmış olacak. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü mesajlar verdi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın

0: Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki AK Parti İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın açılış konuşmasındaki önemli satır başlarını hep beraber izleyelim.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz ve bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin amacını anlattı. Uzlaşı mesajı verdi.
1: Görüş ayrılıklarımız elbette olacaktır. Bunlar bizim zenginliğimizdir. Ancak müştereklerimizi daha da çoğaltmak mümkündür ve bunu başarabiliriz. Başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya, ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sapanca'da düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Gündeminde CHP'de yaşanan gelişmeler vardı.
1: CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Bizim değil, yargının değil, bizzat kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler. CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı siyasette müzakere vurgusu yaptı.
1: Siyaset uzlaşmaktır, konuşmaktır, müzakeredir. Farklılıkları koruyarak ortak bir zeminde buluşma çabasıdır. Her meselede birebir aynı düşünmek mecburiyetinde değiliz. Ama ülkenin ve milletin menfaatine olan konularda bir araya gelmek, ortak bir paydada buluşma iradesini, bu erdemi göstermek zorundayız.
2: Erdoğan birlik ve beraberlik mesajı da verdi. 86 milyon bu devletin eşit derecede sahibidir dedi.
1: Biz millet olarak öyle rastgele bir araya gelmiş bir topluluk değiliz. Nihayetinde hepimiz aynı bayrak altında bir topluluğuz. Biz sadece normalleşmenin, eşitliğin, böylece kucaklaşmanın peşindeydik. Şimdi zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor, başörtülüye kin kusuyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Başörtüsü anormal değildir. Marjinal değildir.
3: Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 920'ye, yaralıların sayısı 3360'a yükseldi. Onlarca binanın hasar gördüğü ülkede pek çok kişi geceyi yine dışarıda geçirdi.
2: Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Venezuela 24 Haziran'da iki büyük depremle sarsılmış, 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremlerden en fazla etkilenen eyalet başkent Caracas'ın kuzeyinde La Guaira oldu. 250 bina ya yıkıldı ya hasar aldı. Pek çok kişi geceyi dışarıda geçirdi. Venezuela'nın geçici devlet başkanı Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Enkaz altında kalanları kurtaracağız. Bunun için durmaksızın çalışıyoruz dedi. Dünyada Venezuela için seferber oldu. AFAD Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda oluşturulan arama kurtarma ekipleri ve insani yardım malzemeleri Venezuela'ya doğru yola çıktı. Uluslararası Kızıl Aç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu 50 milyon İsviçre frangı tutarında acil yardım çağrısında bulundu. Kanada'da Venezuela'ya 5 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu. Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e bağlı Starlink'in 25 Temmuz'a kadar ücretsiz internet sağlayacağı belirtildi. Venezuela'nın başkenti Caracas daha önce de büyük bir depremle sarsılmış. 1967'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ise 1900'den bu yana ülkede kayda geçen en büyük deprem olduğu belirtiliyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakereler sürerken tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini savundu. Sirik kentine saldırı düzenledi. Devrim muhafızları da ülkenin güneyine düzenlenen saldırıya karşılık ABD ordusunun konuşlandığı noktaları vurduğunu duyurdu.
2: Amerika Birleşik Devletleri ateşkes ihlaliyle suçladığı İran'ı vurdu. Devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri'ne karşılık verdiğini duyurdu. Müzakereler sürerken Tahran-Washington hattında tansiyon bir kez daha yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine drone'la saldırdığını duyurmuştu.
4: I don't like the fact that they took a shot yesterday. Actually four, we knocked down three.
2: Trump'a karşılık verilip verilmeyeceği de soruldu. Bu açıklamadan kısa süre sonra Sirik'te patlama sesleri duyuldu. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine yapılan saldırıya karşılık olarak İran kıyısındaki hedeflerin vurulduğu savunuldu. Açıklamaya göre saldırı sırasında gemi Umman kıyıları boyunca Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapıyordu. Söz konusu saldırıya karşılık Amerikan uçaklarının İran'daki füze ve insansız hava aracı depolama alanlarıyla kıyı radar üslerini vurduğunu bildirdi. Devrim muhafızları ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Sirik kentine düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada Amerikan ordusunun İran kıyılarına düzenlediği hava saldırısına karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki konuşlanma noktaları vuruldu denildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda yetkisiz bir rotayı izleyen gemiye İran tarafından müdahale edildiği bahanesiyle İran kıyılarına hava saldırısı düzenlediği ve Lübnan'da İsrail'in yaptığı gibi ateşkesi ihlal ettiği vurgulandı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri savaşın durdurulmasını öngören 14 maddelik bir mutabakatta anlaşmıştı. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.
3: Evet, Hürmüz'de tansiyon yükseldi dedik. Önce İran'ın gemi saldırısı, ardından CENTCOM'dan gelen açıklama, ABD'nin misillemesi. Peki bu kalıcı barış için müzakere sürecini nasıl etkiler? İşte bunu konuşacağız. Konuğumuz var. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu bizimle. Tarık Hocam hoş geldiniz.
5: İyi günler Tuba Hanım, iyi yayınlar dilerim.
3: Çok teşekkürler hocam. Ne diyeceksiniz? Her iki tarafta yine birbirini suçluyor. Mutabakat zaptına sadık kalmamakla. İran'dan gemi saldırısı geldi. Ardından misilleme geldi. Sizce bu gerilimin fitilini ateşler mi? Devamı gelir mi bu karşılıklı misillemelerin?
5: Açıkçası şaşırmamızı gerektiren bir durumla karşı karşıya değiliz. 28 Şubat'ta başlayan, ara ara duran, o sürecin aynen devam edeceğini ben düşünmekteyim. Bu iki aylık zaman diliminin sonuna gelene kadar bile dün ve bugün yaşadığımıza benzer anlık tırmanışların olma ihtimalini ben yüksek görüyorum. Çünkü artık bu bir trend, bir pattern oluşturmaya başladı Amerika ve İran arasındaki bu silahlı mücadele noktasında. Daha çok böyle şeyler göreceğiz. Bu şu anlama gelmiyor. Taraflar ateşkes anlaşmasından ya da Memorandum of Understanding diye tarif ettiğimiz, şu 14 Mayıs'ta imzaladıkları o 60 günlük süreyi onlara vaat eden sözleşmeden, anlaşmadan geri adım atacak. Hayır, böyle bir şey yok. Bu 60 günün sonuna kadar İsviçre'de devam edecek görüşmeler. Bunları tahmin edebiliriz, öngörebiliriz. Hatta bu 60 süre içerisinde istenen noktaya ulaşamazlarsa dahi bunu da uzatmayı planladıklarını söylemişlerdi. Bence bu da devam edecek. Yani şöyle bir ilişki durumu var. Bir taraftan görüşüyorlar, masa etrafında bir araya geliyorlar, mesajlar geliyor gidiyor taraflar arasında. Bir taraftan da bu tarz stratejik gerginlikler, saldırılar, küçük çaplı karşılaşmalar askeri anlamda oluyor. Bunlar olacak. Araya yine Pakistan girecek, araya yine Türkiye girecek, araya yine Katar girecek. Taraflar masayı asla bozmayacaklar. Çünkü masayı dağıtmak şu anda her iki taraf içerisinde en kötü senaryo. bu işin temel müsebbibi ve sorumlusu olarak görünmeyi ne Amerika

0: ister ne de İzidan ister. Yani savaşın kaldığı yerden devam etmesi gibi bir senaryodan bahsediyorum. Bunu ikisi de istemez. Çünkü herkes şu anda bir rahatlama içerisinde açıkçası.
1: Evet.
0: Petrol fiyatları, doğalgaz fiyatları düştü. Trump da mutlu. Ülkedeki yani İranlı yöneticilerin de çok huzursuz olduklarını düşünmüyorum. Bunu koruyacaklardır.
1: Peki hocam, İran o gemi saldırısına karşılık bir misilleme ihtimalini göz önünde bulundurmuştur illaki. Ama bir yandan da Hürmüz'den o ücretli geçiş konusundaki ısrarı kendi içinde devam ediyorsa eğer, o yüzden mi ara ara bu tarz saldırılar gündeme gelebilir, söz konusu olabilir sizce?
0: Evet, bence güzel bir soru sordunuz. Hürmüz'deki geçişle ilgili şöyle bir kafa karışıklığı var zannediyorum. Zaten bu Memorandum of Understanding her şeyi net bir şekilde tanımlamıyor. Herkes farklı şekilde yorumluyor. İranlı yetkililer diyorlar ki o gemiler dışarı çıkmak istiyorlarsa ya da içeri girmek istiyorlarsa benim çizdiğim rotayı takip edecekler. Yine benim kontrolümde olacaklar. Benden izin alacaklar. Amerika diyor ki hayır, böyle bir şey yok. Bu anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte artık geçişler problemsiz, sınırsız, şartsız, şursuz olmaya başladı diye yorumluyorlar. Dolayısıyla İran'ın bir müeyyide koyması, gemileri belli bir rotayı takip etmekle zorlaması, hatta para istemesi, geçiş ücreti istemesi, bunlar artık olmayacak diyor. İran da tam tersini söylüyor. Yani taraflar ne anladıklarını, bu belgeden ne anladıklarını diğer üçüncü taraflara dayatmaya çalışıyorlar bir şekilde. Onun bir mücadelesi var. Bir de unutmayın, yani Trump şununla çok fazla böbürlendi ve övündü. Artık geçişler noktasında İran'dan kaynaklı sıkıntı kalmadı. Ücretsiz olacak, 28 Şubat'tan öncesi gibi olacak diyor. Her yerde bunu söylüyor. İran da diyor ki hayır, 60 günlük bir zaman diliminde bunlar olabilir. Ama 60 gün sonunda yine bir anlaşma çerçevesinde bir geçiş ücreti tahsil edebilirim. Adına başka bir şey söylerim ama para almaya devam ederim diye. Böyle bir kafa karışıklığı ve muğlaklık var. O yüzden buradan boğazlardan geçmeye çalışan gemilerin kaptanlarının da bence kafaları karışık. Ya da o gemilere sigorta yapan şirketlerin de kafası karışık. Çünkü hangi tarafın yorumu doğru? Kimse bunu bilmiyor şu anda. Sahada bir gerçeklik oluşturulmaya çalışılıyor. Ona şahit oluyoruz.
1: Evet hocam, bir yandan da aslında savaştan önce Hürmüz sorunu diye bir sorun yoktu ama Trump Hürmüz sorununu çözdüm diyerek bir kendince bir zafer anlatısı da yapıyor. Sanırım bu karşılıklı saldırılarda bu 60 günlük süreçte devam edebilir. Bir yandan da Wall Street Journal'da ilginç bir haber var. Özellikle Orta Doğu'daki ABD üslerinin çok zarar gördüğü ve üslerin başka bir noktaya taşınması gündemde olabilirmiş. Ve o taşınacak yerlerden biri de yine habere göre İsrail olabilirmiş. Sizce bu mümkün mü? Olursa da sonuçları nasıl olur sizce?
0: Bir kere zaten İsrail olmazsa şaşırırız yani. İsrail olacak, yani başka bir aktör olamaz. Şöyle bir şey, hani Körfez bölgesinde irili ufaklı çok fazla üssü var Amerika'nın. Bunların hepsini birden aynı anda kapatıp aynen İsrail'e taşıması gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü o üslerin bulundukları coğrafi konum itibariyle ortaya çıkardıkları artılar var. Yani mesafe, İran'a yaklaşmaları, ne bileyim bulunduk stratejik konum önemli. Bir de tabii Körfez İşbirliği üyesi, örgütü üyesi ülkelere verdiği mesajlar var. Zaten bu da çok tartışılıyor. Bu üslere ev sahipliği yapmak iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? İşte iyi bir şeydir diyenler, ne güzel bizi İran'dan kaynaklı saldırılara karşı koruyor. Amerika'nın caydırıcılık kapasitesinin göstergesidir diyorlar. Ama diğer taraftan da diyorlar ki hayır, tam tersine bizi hedef yaptı. Eğer bu işler burada olmasaydı İran bize saldırmayacaktı. Amerika ile işbirliği yaptığımızı düşünmeyecek. Dolayısıyla da gitsin. Böyle iki farklı zıt görüş var. İkisinin de artıları ve eksileri var ama net olan bir şey var, o da şu. Artık bu üsler taşınır ya da taşınmaz, bundan bağımsız olarak söylüyorum bunu. Körfez İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin gözündeki Amerika algısı çok değişti. Bu ülkeler artık Amerika'ya eskisi kadar güvenemeyeceklerini bence çok net görüyorlar. İran karşısında Amerika'nın kendilerini yalnız bıraktığını ve yalnız bırakma ihtimalinin her geçen gün daha da fazlalaştığını hissediyorlar. Hele bir de üsler tamamen bu bölgede kapanıp İsrail'e taşınırsa tam bu sonuç ortaya çıkar. Amerika böyle bir kumar oynar mı bu aşamada, zannetmiyorum. Çünkü aksi takdirde bu bölgedeki ülkeler İran'la iyi geçinmek zorundalar. Onu alttan almak zorundalar. İran'la bir uzlaşı arayışında olacaklar. Bu İran'ın istediği bir şey olur açıkçası. Yani İran'ın ekmeğine yağ sürülmüş olur. Bir de tabii Amerika ve İsrail'in

arasındaki stratejik işbirliği artık daha da kenetlenir. Yani zaten çok iyi bir ilişkileri var. Gerçi son zamanlarda bazı eleştirilere muhatap oluyordu bu ilişki ama bu üstlerde taşınırsa Amerika-İsrail ikilisi askeri güç enstrümanları üzerinden Orta Doğu'da yeni bir düzen kuruyorlar algısı pekişir. Bu Amerika-İsrail'e daha çok bağımlı ve muhtaç kılar. Bunu da Amerikalılar ister mi? O da ayrı bir

0: var Amerika'da. Bu da bir gerçekse eğer, ben radikal anlamda bütün üslerin kapanıp İsrail'e taşınacağını düşünmüyorum. Amerika için de mantıklı olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet, bir yandan da şu iddialar da hep konuşuluyordu. Körfez ülkelerindeki zarar İran'ın dondurulmuş fonlarından karşılanacak diye. Sanırım önümüzdeki günlerde de yine en çok konuşulan konulardan biri bu olmaya yine devam edecek. Bir yandan da tabii önümüzdeki hafta kritik iki gün var. 7-8 Temmuz Ankara'da NATO zirvesi düzenlenecek. Tüm bu gelişmeler ışığında zirvede yine önemli güvenlik anlaşmalarının da yapılması bekleniyor. Bununla ilgili neler söylersiniz Tarık Hocam?
0: Şöyle söyleyelim, yani 77. NATO zirvesi, Türkiye bir NATO üyesi olduğu için, 32 tane üyeden bir tanesi olduğu için ve sırada Türkiye'de de olduğu için, yani Türkiye bu zirveye ev sahipliği yapıyor. Tabii Ankara'da oluyor olması bizim batılı ülkelerle aramızdaki ilişkilerin son zamanlarda iyileşmeye başladığını gördüğümüz ilişkilerin daha da olumlu şekilde etkileneceğini bundan gösterir. Trump'ın ve diğer üst düzey NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlığının Ankara'ya gelmesi resmi bir zirve kapsamında Türkiye'nin diplomasi vitrinindeki görünürlülüğünü arttırır. Açıkçası bunlar Türk dış politikası için iyi ama her şeyden öte Türkiye'nin rotasını, dış politika rotasını tekrardan batıya doğru kırıyor olduğu şeklinde bir algı pekişi. Bunu bir tarafa koyarak NATO'nun kendisine bakacak olursak, yani bu sıradan bir zirve aslında. Çok da abartmamak lazım. Yani 2022'de Washington'da toplanmıştı en son. En son demeyeyim de yani NATO'nun stratejik kararının alındığı zirve oydu. 2022'den 2026'ya çok şey değişti. Artık NATO eskisi kadar uyum içinde hareket eden bir ittifak değil. 4 sene öncenin NATO'su çok uyumluydu. Biden Amerika Başkanı'ydı. Şimdi Trump'la birlikte her şey allak bullak olmaya başladı. NATO üyesi ülkelerin kapasiteleri birlikte değerlendirildiğinde çok güçlü bir blok. Yani dünyadaki toplam ekonomik zenginliğin neredeyse %50'si, toplam askeri harcamaların %55'i NATO üyesi ülkelerin hepsi tarafından yapılıyor. Ama buna rağmen, bu güce rağmen aralarındaki uyumsuzluk da bir o kadar artmış durumda. Çünkü Rusya'ya bakışları farklı, Çin'e bakışları farklı, Amerika'nın Avrupa'daki askeri varlığına bakışları farklı. Avrupa Birliği'nin NATO'dan ve Amerika'dan bağımsız askeri bir güvenlik kapasitesi devşirmesi noktasındaki politikası farklı yorumlanıyor. Almanların görüşü farklı, Fransızlar farklı şey söylüyor. Polonya'nın tehdit algısıyla İspanya'nın tehdit algısı arasında dağlar kadar fark var. Dolayısıyla politik anlamda uyumsuz ama güç kapasitesi noktasında ise en güzel günlerinde olan bir NATO var. Enteresan bir paradoks bu. Belki bu paradoksu masaya yatırabilir NATO üyesi ülkeler Ankara'daki zirvede ve bir çözüm bulmaya çalışırlar. Bir de tabii biliyorsunuz yani yeni nesil tehditler de var artık. Sadece devletlerin birbirlerinin sınırlarına karşı yaptıkları konvansiyonel tehditler söz konusu değil. Rusya'nın Ukrayna Savaşı bağlamında ortaya çıkardığı gibi ama işte istihbarat tehditleri var, yapay zeka. Var, çevresel konular var, sağlık var, göç var. Bunlar hep tehdit. Belki de geleneksel tehditlerden daha da önemli tehditler. NATO ne yapacak bu konularda? NATO'nun diyecek bir sözü var mı bu konularda? Aslında bu da enteresan bir durum. Çünkü yani son 30-35 yılın dönüşüm sürecine bakıldığında NATO bu konuları tartışmış ara ara ama ne ortaya çıkarmış? Bence pek bir şey ortaya çıkarmamış. Çünkü NATO'nun genetik kodlarına baktığınızda bu askeri örgüt. Yani askeri bir örgütün, konvansiyonel askeri bir toplu savunma örgütünün yeni nesil tehditlerle mücadelesi ne kadar mümkün olabilir? Çok tartışmalı bir konu. Önemli bir zirve. Onu söyleyelim. İnşallah hayırlara vesile olur.
1: Peki hocam. Çok çok teşekkürler değerli vaktinizi ayırdığınız için. Profesör Doktor Tarık Oğuz'un
0: izniyle.
1: Sağ olun. Sağ olun.
0: İyi günler dilerim.
1: Çok sağ olun. Devam edelim. Sıradaki bağlantımızla 77 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır. Yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Kadir İnanır için de yapılacak törenin detaylarını bize şimdi arkadaşımız Buse Deviren anlatacak. Buse.
2: Tuba söylediğin gibi 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır. Dün akşam saatlerinde bu bilgi paylaşıldı. Uzunca bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Mayıs ayında zatürre tesisiyle hastaneye kaldırılmıştı. Akabinde de akciğerinde tümör tespit edilmişti Kadir İnanır'ın ve entübe edilmişti. 2012 yılından beri aslında sağlıkla ilgili problemler yaşayıp yaşam mücadelesi veriyordu. Biz de yakından takip ediyorduk bu süreci. Ne yazık ki Yeşilçam'ın usta ismi dün hayata veda etti.

0: Ve bunun ardından da elbette ki bir cenaze programı planlanmış oldu kendisiyle ilgili. Yarın cenaze töreni Kadir İnanır için düzenlenecek. Muhsin Ertuğrul sahnesinde Harbiye'de saat 13'te, saat 1'de yani öğlen 1'de tören düzenlenecek Muhsin Ertuğrul sahnesinde. Akabinde de törenin ardından da Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak Kadir İnanır için. Akabinde de usta oyuncu Ulus'taki mezarlığa defnedilecek. Hiç kuşkusuz yaşam boyunca, Yeşilçam hayatı boyunca da kendisine sahnede eşlik eden, bütün filmlerinde rol aldığında o sahneyi paylaştığı isimlerde bu son yolculuğunda onun yanında olacak tüm sevenleri. Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyası'ydı ki hiç kuşkusuz en çok akıllarda kalan filmlerinden bir tanesi de oydu. Türkan Şoray ile birlikte aynı sahneyi, aynı ekranı paylaşmışlardı. Yarın saat 13'te Harbiye'de belki izleyenler ve sevenler vardır, hayranları vardır. Onlar da gelmek isterler. Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde saat 13'te tören düzenlenecek. Akabinde Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreni ardından da Ulus Mezarlığı'na defnedilecek 77 yaşında hayatını kaybeden Kadir İnanır diyelim. Biz de bir kez daha hem yakınlarına hem de sevenlerine başsağlığı dileyelim. Mekanı cennet olsun.
1: Peki. Tekrar usta oyuncuya rahmet diliyoruz. Ailesine ve yakınlarına, tüm sevenlerine de başsağlığı diliyoruz. Devam edelim. Sıradaki haberimize bakalım. Gülistan 9 soruşturmasının kilit isimlerinden Umut Altaş tutuklandı. ABD'de hakim karşısına çıktı. Umut Altaş Türkiye'de suça karıştığı için oturum hakkının iptaline ve deport edilmesine olanak sağlayan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Amerikan göçmenlik hukukunda master hearing olarak adlandırılan ön duruşma davanın esasına girilmedi. Altaş'ın kimlik ve adres bilgileri doğrulandı. Hakkındaki suçlamalar okundu ve mahkeme yargılama takviminin oluşturulması amacıyla ana duruşma tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi. Tunceli'de 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 6 yıl sonra yeniden açılan dosyası cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Aralarında eski Tunceli valisi ve oğlunun bulunduğu şüpheliler tutuklanmıştı. Kocaeli Dil Ovası'nda 7 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili belediye hizmetlerinin incelendiği bilirkişi raporu tamamlandı. Savcılığa sunulan raporda belediye görevlilerinin ihmali ortaya konuldu.
2: Ruhsatsız binaya yıkım kararı verildi. Ancak o yıkım kararı uygulanamadığı gibi faaliyete de izin verildi. 7 işçiyi hayattan koparan yangın faciası ile ilgili yeni bilirkişi raporu belediye görevlilerinin ihmalini ortaya koydu. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçen yıl Kasım ayında kozmetik fabrikasında çıkan yangında 3 çocuk 7 işçi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Aralarında iş yeri sahiplerinin bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Yargılama sürerken belediye hizmetlerinin incelendiği İTÜ'nün hazırladığı bilirkişi raporu da savcılığa sunuldu. Rapora göre binanın yapı ruhsatı yoktu. 2021 yılında belediye yapı durdurma raporu düzenledi ve yıkım kararı verildi. Ama pandeminin etkisi ve bütçe eksikliği gibi nedenlerle yıkım yapılamadı. Raporda yıkımın yapılamamasından öte faaliyete de izin verildiği ya da göz yumulduğu kaydedildi. Bu konuda ihmali olanların yangınla doğrudan ilişkili olduğu ifade edildi. Rapora göre firmanın 2024 yılında belediyeye yaptığı ruhsat başvurusunda zorunlu olan itfaiye raporu kısmı var ya da yok diye işaretlenmemişti. Buna rağmen dönemin zabıta müdür vekili Nizamettin Balcı ve başkan yardımcısı Necati Temiz imzasıyla ruhsat düzenlenmişti. Bilirkişi raporu doğrultusunda gözaltına alınan, aralarında görevden uzaklaştırılan belediye başkan yardımcısı Necati Temiz ve zabıta müdür vekilinin de bulunduğu 7 belediye personeli tutuklandı.
1: Tapu işlemlerinde elden nakit ödeme ve doğrudan banka hesabına havale yöntemini sona erdirecek güvenli ödeme sistemi 1 Ekim'e ertelendi. Sistemin hayata geçmesiyle devir bitene kadar para hesapta bloke edilecek.

0: Tapudaki satışlarda güvenli ödeme sistemi ertelendi. Sistem 1 Ekim'de devreye alınacak. Açıklamayı Ticaret Bakanlığı yaptı. Güvenli ödeme sisteminin eksiksiz uygulanabilmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile diğer paydaşlarla teknik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Tüm teknik süreçlerin ve entegrasyonların tamamlanabilmesi amacıyla güvenli ödeme sisteminin devreye alınma tarihi 3 ay ertelendi. Sistem 1 Ekim 2026 tarihinde devrede olacak. Sistemle birlikte alıcı tarafından yatırılan tutar, tapu devri tamamlanana kadar anlaşmalı banka veya yetkili ödeme kuruluşu tarafından bloke edilecek. Tapu tescil işleminin tamamlanmasının ardından bloke edilen tutar otomatik olarak ve kısa süre içinde satıcının banka hesabına aktarılacak. İşlemin herhangi bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda ise tutar doğrudan alıcının hesabına iade edilecek.
1: Giresun'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada emekli öğretmen Abdullah Coşkun hayatını kaybetmişti. Mahkeme olayın ardından tutuklanan sürücü hakkında kararını verdi. Detaylara bakalım.
0: Kaza sonrası kavga çıktı. Emekli öğretmen hayatını kaybetti. Tutuklanan sürücüye 11 yıl hapis cezası verildi.
2: Bu karar bizi hayal kırıklığına uğrattı. Maalesef kamuoyunun vicdanının rahatlamadığını düşünüyoruz.
0: Olay geçen yıl 16 Kasım'da Giresun'un Keşhap ilçesinde meydana geldi. 68 yaşındaki emekli öğretmen Abdullah Coşkun yönetimindeki otomobille İlhan İhtiyaroğlu'nun aracı çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrası taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. O kavga Abdullah Coşkun'un ölümüyle sonuçlandı.
3: Çocuğa bak arabaya, telefonda. Telefonda.
0: Olayın ardından tutuklanan İlhan İhtiyaroğlu hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis sistemiyle dava açıldı. Adli tıp raporuna göre trafik kazası, tartışma ve darp olayıyla Abdullah Coşkun'un ölümü arasında tıbben illiyet bağı olduğu belirtildi. Davanın karar duruşması görüldü. Sanık son savunmasında kendimi koruma refleksiyle hareket ettim. Çok üzgünüm dedi. Mahkeme heyeti sana 11 yıl hapis cezası verdi.
2: Sanığın kasten öldürmeden dolayı müebbet hapis cezası almasını bekliyorduk. Ancak mahkeme olayın neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçu olarak nitelendirdi.
4: Bilinçli, devam eden, sonucu öngörülebilir bir öldürme eylemiydi. Verilen karar kesinlikle hakkaniyete uygun değildir. Üst mahkemelerde hakkaniyetli bir karar verileceğini düşünüyoruz.
0: Aile karara itiraz etmeye hazırlanıyor.
1: Bursa'da dere yatağı temizliğinde kullanılacak kepçenin dereye indirilmesi sırasında facianın eşiğinden dönüldü. Vinç devrildi ve sonrasında bakın neler yaşandı.
0: Dere yatağı temizliği için dereye indirilmeye çalışılan kepçeyle onu taşıyan vinç devrildi. Çevrede bulunanlar ölümden döndü.
5: Mehmet abi kabinin içinde.
0: Korku dolu görüntülerin adresi Bursa'nın Mudanya ilçesi. Ekipler dere yatağını temizlemek için vinç yardımıyla dereye kepçe indirmeye çalıştı. Ancak kepçenin ağırlığı ve köprüde meydana gelen çökme sonucu vinç bir anda park halindeki aracın üzerine devrildi. Askıda bulunan kepçe ise dere yatağına uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vinç operatörü kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Sahibi bulunamadığı için çekilemeyen ve vincin altında ezilen araçta hasar oluştu.
1: İstanbul Eyüp Sultan'da gölette bir otomobil bulundu. Polis otomobilde sürücüden bir iz bulamadı. Şimdi sürücü ve varsa araçtaki yolcuların akıbeti araştırılıyor.
6: Gelin gelin.
0: Gölette otomobil bulundu. İçinden kimse çıkmadı. Olayın gizemini çözmek için ekipler seferber oldu. İstanbul Eyüp Sultan'da Göktürk Mahallesi'nde bir kişi mesire alanında gölet içinde bir otomobil görünce hemen durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Dalgıç polislerin yaptığı kontrolde araçta kimse olmadığı belirlendi. Gölette yapılan aramalardan da sonuç çıkmadı. Gölette ters duran otomobil çekici yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Bir şirket üzerine kiralık olduğu belirlenen araçta iki cep telefonu bulundu. Peki araçtaki kişi ya da kişiler nerede?

0: kazadan sonra alkollü oldukları için mi kaçtılar ya da başka bir nedenle mi? Ekipler şimdi bu soruların yanıtını bulmak için sürücüyü tespit etmeye çalışıyor.
1: Ve yaklaşık 18 milyon öğrenci için tatil başladı, yaz tatili. Pek çok aile memleketine gitti bile. Bazıları da tatil planı yapmıştı. Onlar da gitti ama peki İstanbul'da kalanlar? Onlar da işte hafta sonu yakın yerleri tercih ediyor. Yakın yerlerden biri de İstanbul'da Şile. Şimdi bir Şile'ye gidelim. Arkadaşımız orada. Bakalım plajlarda yoğunluk var mı? Dilara Civelek Şile'de deniz kenarından bize anlatacak. Denizde pek çok kişi var görüyoruz. Sen neler anlatacaksın Dilara?
2: Evet Tuba, senin de dediğin gibi İstanbullular tatile çıkınca çocuklar, 18 milyon öğrenci tatile başladı. Bu aileleri için de öğretmenler için de birer tatil fırsatı doğdu. Sıcak havayı da fırsat bilen İstanbullular Şile'nin plajlarını doldurmuş durumda. Şile şu an Antalya sahillerini aratmayan derecede kalabalık, yoğun. Çok cıvıl cıvıl bir ortam var burada. Biz Şile Ayazma plajındayız. 1175 metre uzunluğunda olan plaj hem özel işletmelere hem de halk plajlarına ayrılmış durumda. Biz şu an Özgür Balaban'la birlikte bir halk plajının yanındayız. Özgür Balaban da Habertürk drone kamerasından ekranlarınıza getiriyor Şile'deki bu renkli görüntüleri. Hava sıcaklıkları yükseldi. Okullar tatile girdi. Akdeniz ve Ege'ye gidemeyenler veya vakit bulamayanlar, hafta sonu ufak bir kaçamak yapmak isteyenler soluğu İstanbul'daki sahil bölgelerinde aldı. Biz de Şile Ayazma plajındayız. İstanbul Sağlık Müdürlüğü tarafından da 95 nokta belirlenmişti su girilebilecek, yüzülebilecek noktalar için. Bu Şile Ayazma plajı da bu noktalardan birisi. yüzme.sağlık.gov.tr'den vatandaşlar girmek istedikleri plajları seçerek hem su kalitesine hem de deniz güvenliğine dikkat ederek oradan ayrıştırma ve kalite standartlarını sıralama yapabiliyorlar. Biz Ayazma plajındayız. Burada yoğun bir katılım var. Çayını, çekirdeğini alanlar, hatta plaj sandalyesini alanlar, kamp sandalyesini alıp şemsiye alıp halk plajına gelenler de burada. Yoğun bir can kurtaranlarla denetim de yapılıyor. Hem havadan denetimler yapılıyor, hem jet ski ile denizden, hem de karadan dürbünle yapılan, hem de ATV ile yapılan bir güvenlik kontrolleri var. Can kurtaranlarla da görüştük. Henüz bir olumsuzluk yaşamadık ama çok yoğunlaştı bugün. Bir hafta önce böyle değildi burası. Okulların kapanması sahillere etkili oldu diyelim. Plajlar doldu taştı. Hatta çocuklar kumdan kalelerini yaparak, denizde yüzerek, kolluklarıyla, aileleriyle vakit geçirerek burada güzel vakitler geçiriyorlar. Can kurtaranlar yoğun denetimlerini yapıyorlar. Şamandıraların arkasına geçen vatandaşları hem anonslarla hem de araçlarla yanlarına giderek uyarıyorlar. Ve bunlar eğer olmazsa ne olur dedim. Vatandaş uymazsa kurallara ne olur? Hem tehlike olacağını belirttiler, hem de eğer anonsları ve can kurtaranlar dinlenilmezse sözleri, can kurtaranların kolluk kuvvetleri tarafından vatandaşı denizden çıkarma, vatandaşın güvenliği için denizden çıkarma işlemi uyguladıklarından bahsettiler. Henüz böyle bir olumsuzluk yaşanmasa da yoğun bir denetim var burada. Renkli anlar, çocuklar koşuşturuyor bir yandan. Kamp sandalyesini kapıp gelenler, küçük evinde kekini yapmış, çayını demlemiş, burada ailesiyle yiyenler, karpuzlar, yaz meyveleri masalarda. Biz şu an halk plajındayız. Bu sahil boyunca 1175 metre boyunca da özel işletmeler de var. Onlara da uğradık. Onların da fiyatları hizmet bedeline ve plaj ücretlerine göre değişiyor. Hem içinde yemek sunan ve eğlence aktiviteleri sunanlar da olduğu için fiyatlar değişkenlik gösteriyor diyelim. Ancak 700 ila 1000 lira bandında değiştiğinden de bahsedebiliriz. Hem özel işletmeler hem halk plajı. Kimi vatandaş gerek yok, ben kamp sandalyemi alırım, şemsiyemi alırım diyerek halk plajlarını tercih ediyor. Kimisi de ben hizmet etmek istemiyorum burada, eşya taşımak istemiyorum, plajda sakince içeceğimi yudumlamak istiyorum diyor. Özel plajları tercih ediyor. Şile'de son durum bu. Özgür Balaban renkli görüntüleri Habertürk drone kamerasından sizlere aktardı. Şile'de cıvıl cıvıl bir durum hakim. Bizler de aktarmaya devam edeceğiz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Dilara'nın notlarını dinledik ve Özgür Balaban'ın da drone'la havadan görüntülediği Şile manzarasını görmüş olduk. Şimdi devam edelim. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de yaz tatilinde çocukların ilgi duydukları meslekleri güvenli ortamlarda tanıması için bir çağrı yaptı. Çıraklık çocuk işçiliği değil, mesleki eğitimdir dedi.
3: Yaz tatilini çocuklarımızın değerlendirirken hemen semtinizdeki en yakın bir meslek dalında heveslendiği elektrik, elektronik, artık ne mesleği çok seviyorsa el becerilerini geliştirmesi için hemen o çocuğunuzu o iş yeriyle temas ettirin.
0: Yaz tatili döneminde çocukların

0: meslek öğrenmesi için çağrı yaptı. Çocuklar yazın meslekleri tanıyıp geleceğe hazırlanmalı dedi.
1: Ben çok korktuğumuz şey çocuklarımızın sokakta kötü alışkanlıklara alışmasının önüne geçmesi amaç. Belirli bir iş yerinde giriş çıkış saati belli olan saatlerde sadece bu yaz tatilini değerlendirme amaçlı. Yarın hangi üniversiteyi bitirirse bitirsin el becerileri olan, el becerisinin gelişmişliğini kendi işini kendi yapabilir ve beşeri münasebet kazanabilmesi için çok önemli.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çocukların esnaf yanında hayata hazırlanması gerektiğini belirtti. Ailelere seslendi.
1: Dünyada 138 milyon gencimiz çıraklıkla ilgili, çocuk işçilikle ilgili UNICEF'in yapmış olduğu tespitte bunu ayırmak lazım. Çocuklarımız sadece bizim bildiğimiz, tanıdığımız insanların yanında ahiri kültürüyle beşeri münasebetlerini geliştirmek için el becerilerini kazanması çok gerekli.
2: Acaba gün içinde zamanımızı en çok neye harcıyoruz? İşte Türkiye İstatistik Kurumu zaman kullanımı araştırmasını yayımladı. Sonuçlar son 10 yılda alışkanlıklarımızın epey değiştiğini gözler önüne seriyor. Şimdi detaylara İrem Şimşek'in haberinden bakalım.
3: Günde kaç saat?
4: Yani 6-7 saat.
5: Ders çalışıyorum.
3: Yüzlük mü?
5: Başka hiçbir şey yapmıyorum.
6: Artık sanki var ya günler sıkış yani yetmiyor.
0: Günlük rutinlerimiz ve yaşam tarzımız hızla değişiyor. Artık gün içinde neye ne kadar vakit harcadığımız 10 sene öncesine kıyasla çok farklı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun zaman kullanımı araştırmasına göre Türk halkı en çok uyumayı, en az spor yapmayı tercih ediyor.
5: 12 saat falan uyuyorum hani günde.
7: Sporu işte adapte edemiyorsun bu tarz düzensiz bir hayat biçiminde. Kesinlikle zor. Ama onun dışında hani ona enerjiyi bulmak. Çünkü biliyorsunuz işe gittikten sonra işin bir mental yorgunluğu oluyor.
0: 2025 yılında uykuya ayrılan zaman günde ortalama 8 saat 55 dakika oldu. Kadınlar ortalama 9 saat uyurken erkeklerde ise bu süre 8 saat 49 dakika.
5: Yani 7-8 saat falan yani çok fazla uyumuyorum. Çok uyumuyorum yani geç yatıyorum. Ama yine ortalama bir 10 saat falan diyebilirim.
3: TÜİK'in verilerine göre gün içinde en çok vakti uykuya, en az vakti spora harcıyoruz. Uyumadığımız zamanlarda yaptığımız aktivite ise sosyal medyada gezinmek.
5: Günün 12 saati uyuyorsam 12 saati büyük ihtimalle Instagram'da falanımdır.
8: Ya şimdi 5-6 saat oluyordur ama sürekli elim telefonda olduğu için yani.
0: Araştırmanın sonuçları 2015 yılı sonuçlarıyla karşılaştırıldı. 10 yılda en belirgin düşüş okuma faaliyetinde. En çok artışsa sosyal medyada vakit geçirenlerin sayısında.
7: 7 ile 9 saat arasında değişiyor. Uyurken bile arkaya bir video açıyorum.
9: Şöyle 15-20 dakika önce bakıyorumdur.
2: Karabük'te tünele giren ayıya otomobil çarptı. Yaralı ayı için ekipler seferber oldu. Tünelde başlayan operasyon dere yatağında son buldu.
10: Ya araba çarpmış. Ayı yaralı şu anda.
0: Tünele giren ayıya araç çarptı. Yaralı ayı için ekipler seferber oldu.
10: Ayı arabaya saldırdı. Şuna bak.
11: Bacakları kırılmış.
0: Olay Karabük Eski Pazar Karayolu Cildi Kısık Tüneli'nde meydana geldi. Nurettin K yönetimindeki otomobil tünelde seyir halindeyken bir anda karşısına çıkan ayıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan ayı tünelin ortasına kadar ilerledi. Zaman zaman çevreye saldırdı.
12: Evet, ayı kardeş.
13: Ben ayının yanına biraz hafif çaprazına arabamı çektim. Hani arkadan gelen ayıyı görerek kaza riski olmasın, yoğunluk oluşmasın diye. Kenarda beklerken bir anda ayı kalktı tekrar bana saldırdı. Allah'tan ki arabamın camı kapalıydı.
0: İhbar üzerine olay yerine polis ve doğa koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri geldi. Polis çevrede önlem alırken doğa koruma ekipleri uyuşturucu iğnelerle ayıya müdahale etti. Uzun süren çabalara rağmen bayılmayan ayı tünelden çıkıp dere yatağına düştü.
14: Aha bahçeye geçti. Görebiliyor musun abi net?
15: Evet abi gidiyorum.
16: Bayıldı abi bayıldı.
14: Aha ayakta vurdu mu kalkıyor böyle. Bak ben gidiyorum.

0: Son müdahaleyle bayıltılan ayı vinç yardımıyla çıkartılıp tedavi için götürüldü.
1: Kırkpınar yağlı güreşleri için geri sayım sürüyor. Bir yandan hazırlıklar da devam ediyor. Pehlivanlar için en önemli hazırlıklardan biri kıspet. Er meydanında pehlivanın performansını doğrudan etkileyen kıspetler usta ellerde hazırlanıyor.
2: Yaklaşık bir 150 yıllık geleneği devam ettirmeye çalışıyorum. Yaptığım kıspetler tamamen geleneksel, el dikişli yapıyorum. Geçmişte neyse bugün de onu yapmaya çalışıyorum.
0: Yüzyıllardır süren geleneği emeğiyle yaşatıyor. Kırkpınar yağlı güreşlerinin gizli kahramanları kıspet ustalarında bugünlerde tatlı bir telaş var.
2: Kıspet yapılması zor bir iş. Pehlivanın birebir ölçüsünü alıyoruz. Kişiye özel kalıp çıkartıyoruz. Ondan sonra deriyi seçiyoruz. Derileri kesiyoruz, yapıştırdıktan sonra makine işlemeleri, daha sonra el dikişi, ondan sonra teslim ediyoruz kıspetimizi.
0: UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan Kırkpınar yağlı güreşleri bu yıl 665. kez düzenlenecek. Er meydanında pehlivanların giydikleri kıspetler performanslarını doğrudan etkiliyor.
2: Paça önemli, en az kasnak kadar yaklaşık bir 4-5 metre ip var. Çapraz bir şekilde bağlıyor paçasını. Paçayı kaptırmaması lazım.
3: Evet derler paçayı kaptıran. Yenilir. Burayı kaptırmayacaksın.
2: Kıspette bir hata yenilgiye götürüyor. Yani daha önceki yıllarda başaltı finalinde bir kıspette yırtılma oldu. Oradan tuttu rakibini ve istediği gibi yendi.
3: Kıspet, pehlivanın er meydanındaki en büyük yol arkadaşı. Yüzyıllardır süren bu geleneği bugün Usta Adem Kay'ın atölyesinde ilmek ilmek yaşatmaya devam ediyor.
2: Kıspet pehlivanın yol arkadaşı, yani sahada çayıra çıktığı zaman en güvenli, yani tek güvencesi. Onun üzerinden bütün oyunlar yapılıyor kıspet üzerinden. Kıspeti sağlam olması gerekiyor. Pehlivanın kıspetine çok iyi güvenmesi gerekiyor.
0: Kıspet ustalığı tükenmeye yüz tutan meslekler arasında.
2: Milli Eğitim Bakanlığı halk eğitim kurslarında kaybolmayı üstlenmiş olarak kurs açmaya çalışıyor kıspeti. Evet. Ama çok şey yok. Yani yapacak 3 kişiyiz Türkiye'de yapan faal olarak. İnşallah öğretiyoruz. Benim çırağım var artık. Diğerlerim biliyor zaten.
0: 29 Haziran'da başlayacak Kırkpınar yağlı güreşleri 3, 4, 5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Baş pehlivanlık müsabakalarıyla sona erecek.
1: Ve sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Bakalım sanatseverleri bu hafta neler bekliyor? Bunu izleyelim ve bu dilimi noktalayalım. Saat başında yeniden görüşmek dileğiyle.

Harbiye'de konser sezonu devam ediyor. Dünyanın köklü müzik topluluklarından Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve dans topluluğu Türkiye turnesi kapsamında Hayko Cepkin'le 27 Haziran'da sahne alıyor. Hayır.

müziğinin sevilen ismi Emre Altuğ, efsane bir gece projesiyle unutulmaz şarkılarını 29 Haziran'da müzikseverlerle buluşturuyor. 33. İstanbul Jazz Festivali kapsamında Led Zeppelin efsanevi solisti Robert Plant, Saving Grace projesiyle 2 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkıyor. Flamenco ve Latin müziği grubu Gypsy Kings, Viva El Arte turnesi kapsamında yeniden Türkiye'ye geliyor. Andre Rice liderliğinde sahne alan ekip, Latin ritimlerinin coşkusunu ve kendine özgü tarzını 3 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşturuyor. Alternatif rock müziğinin köklü seslerinden Garbage İstanbul'da sahne alıyor. Shirley Manson, Duke Ellington, Steve Marker ve Bachwick'ten oluşan grup elektronik melodileri rock müzikle harmanlayarak kendi ruhunu yansıtıyor. Konser 3 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

ve ötesi akustik performansıyla yaz sezonunu açıyor. Rock müzik grubunun geniş repertuarından seçilen şarkılar bu kez daha yalın ve etkileyici bir yorumla 3 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşacak.

metal müzik grubu Trivium Türkiye'ye geliyor. 1999 yılında Orlando, Florida'da kurulan grup, melodik metalin akılda kalıcılığını ve rock'n'roll ruhunu bir araya getirerek modern metale kendi yorumunu katıyor. Konser 30 Haziran'da Maximum Unica Çıkava'da gerçekleşiyor.

Tan Taşçı yaklaşık 2 yıl aranın ardından başlattığı Sende de Benden Var turnesi kapsamında İstanbul'da sahne alıyor. Geniş repertuarı ve renkli sahne şovuyla sevilen şarkılarını dinleyiciyle buluşturacağı konser 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşiyor.

Yoko Ono 1960'lardan bugüne uzanan eserleri Türkiye'de sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, desen, fotoğraf, video, heykel ve enstalasyon gibi farklı mecraları kapsayan çalışmaları ele alıyor. Seçki Aralık ayına kadar Sakıp Sabancı Müzesi'nde ziyarete açık.

Sanat Anadolu sergilerinin Gül Mevsimi başlıklı yeni seçkisi Isparta'da izleyiciyle buluşuyor. Farklı kuşaklardan sanatçıların Isparta'yla özdeşleşen Gül'ü merkeze aldığı sergi 27-28 Haziran tarihlerinde İş Bankası Eğirdir Şubesi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Sinema dünyasına dair her şey HT Sinema'da. Vizyondaki filmler, dijital platformlarda öne çıkanlar. Kült film nedir? Her popüler film kült yapım olabilir mi? İzlenmesi gereken 5 unutulmaz casus komedisi. Sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla HT Sinema. Bugün 14.15'te Habertürk'te.
3: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
4: Çiğ besinlerdeki mikroorganizmaların pişmiş veya doğrudan tüketilen gıdalara temasının engellenmesi.

0: etkisi gıdalarda çapraz bulaşma riskini önler. Gıda ile temas eden herkesin el yıkama kurallarına uyması, çalışma alanlarının ve ekipmanların sürekli sterilizasyonu esastır. Et, tavuk ve yumurta gibi riskli gıdaların zararlı bakterilerden arınması için iç sıcaklığının güvenli seviyelere ulaşması gerekir.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Biz sadece sizlerle ortak bir yaşam sürdüğümüzü bilmenizi ve bizi böyle kabul etmenizi istiyoruz. Biz sizi seviyoruz. Biz de bu yaşamdayız.
3: Son verilere göre otizm vakasına rastlama oranı geçmiş yıllarda 10.000'de 4 iken bugün 36'da 1. Destek olun, ışık olun.

0: Yeniden merhaba, Habertürk ekranlarındasınız. Saatler 14'e geliyor ve gelişmeleri aktarmaya kaldığımız yerden devam edelim. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ne yazık ki orman yangını çıktı. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangın Gölbent mahallesindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Tabii rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan 2 helikopter, karadansa 6 arazözle 2 su ikmal aracıyla müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor. Umarız bir an önce kontrol altına alınır. Devam edelim. İstanbul'da Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılması sonrası başkan vekili seçimi yapıldı. CHP'nin adayı Medine Pamuk başkan vekili seçildi. Başkan vekili seçimi için Adalar Belediye Meclisi toplandı. Seçimde CHP grubu belediye başkan vekilliği için meclis üyesi Medine Pamuk'u, AK Parti ise meclis üyesi Kemal Türk Yılmaz'ı aday çıkardı. İlk 3 turda salt çoğunluk sağlanamadı. 4. tur oylamada Türk Yılmaz 2 oy alırken 5 oy alarak çoğunluğu sağlayan Medine Pamuk belediye başkan vekili seçildi. Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında belediye başkanı Ali Ercan Akpolat örgüt kurma ve rüşvet suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin 33. istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye hedefi vardı. Sürecin başarıya ulaşmasını ülkemiz için istiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı CHP'deki tartışmalara da değindi. İç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün yokuz, yarın da olmayacağız dedi.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz ve bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin amacını anlattı. Uzlaşı mesajı verdi.
1: Görüş ayrılıklarımız elbette olacaktır. Bunlar bizim zenginliğimizdir. Ancak müştereklerimizi daha da çoğaltmak mümkündür ve bunu başarabiliriz. Başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya, ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sapanca'da düzenlenen AK Parti 33. istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'de yaşanan gelişmeler vardı.
1: CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Bizim değil, yargının değil, bizzat kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler. CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı siyasette müzakere vurgusu yaptı.
1: Siyaset uzlaşmaktır, konuşmaktır, müzakeredir. Farklılıkları koruyarak ortak bir zeminde buluşma çabasıdır. Her meselede birebir aynı düşünmek mecburiyetinde değiliz. Ama ülkenin ve milletin menfaatine olan konularda bir araya gelmek, ortak bir paydada buluşma iradesini, bu erdemi göstermek zorundayız.
2: Erdoğan birlik ve beraberlik mesajı da verdi. 86 milyon bu devletin eşit derecede sahip.

0: Kaybedir dedi.
1: Biz millet olarak öyle rastgele bir araya gelmiş bir topluluk değiliz. Nihayetinde hepimiz aynı bayrak altında bir topluluğuz. Biz sadece normalleşmenin, eşitliğin, böylece kucaklaşmanın peşindeydik. Şimdi zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor, başörtülüye kin kusuyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Başörtüsü anormal değildir. Marjinal değildir.
2: Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi terör örgütlerine yapılan operasyonlarda 178 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ülke genelinde terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 241 şüpheliden 225'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 218'i savcılığa sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 212 şüpheli ise tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 178 şüphelinin tutuklanmasına, 34 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Kocaeli Dil Ovası'nda 7 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili belediye hizmetlerinin incelendiği bilirkişi raporu tamamlandı. Savcılığa sunulan raporda belediye görevlilerinin ihmali ortaya konuldu.
0: Ruhsatsız binaya yıkım kararı verildi. Ancak o yıkım kararı uygulanamadığı gibi faaliyete de izin verildi. 7 işçiyi hayattan koparan yangın faciasıyla ilgili yeni bilirkişi raporu belediye görevlilerinin ihmalini ortaya koydu. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçen yıl Kasım ayında kozmetik fabrikasında çıkan yangında 3 çocuk 7 işçi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Aralarında iş yeri sahiplerinin bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Yargılama sürerken belediye hizmetlerinin incelendiği İTÜ'nün hazırladığı bilirkişi raporu da savcılığa sunuldu. Rapora göre binanın yapı ruhsatı yoktu. 2021 yılında belediye yapı durdurma raporu düzenledi ve yıkım kararı verildi. Ama pandeminin etkisi ve bütçe eksikliği gibi nedenlerle yıkım yapılamadı. Raporda yıkımın yapılamamasından öte faaliyete de izin verildiği ya da göz yumulduğu kaydedildi. Bu konuda ihmali olanların yangınla doğrudan ilişkili olduğu ifade edildi. Rapora göre firmanın 2024 yılında belediyeye yaptığı ruhsat başvurusunda zorunlu olan itfaiye raporu kısmı var ya da yok diye işaretlenmemişti. Buna rağmen dönemin zabıta müdür vekili Nizamettin Balcı ve başkan yardımcısı Necati Temiz imzasıyla ruhsat düzenlenmişti. Bilirkişi raporu doğrultusunda gözaltına alınan, aralarında görevden uzaklaştırılan belediye başkan yardımcısı Necati Temiz ve zabıta müdür vekilinin de bulunduğu 7 belediye personeli tutuklandı.
2: Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 920'ye, yaralıların sayısı ise 3360'a yükseldi. Onlarca binanın hasar gördüğü ülkede 51 binden fazla insandan haber alınamıyor.
0: Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Venezuela 24 Haziran'da iki büyük depremle sarsılmış, 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremlerden en fazla etkilenen eyalet başkent Caracas'ın kuzeyinde La Guaira oldu. 250 bina ya yıkıldı ya hasar aldı. Pek çok kişi geceyi dışarıda geçirdi. Venezuela'nın geçici devlet başkanı Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Enkaz altında kalanları kurtaracağız. Bunun için durmaksızın çalışıyoruz dedi. Dünyada Venezuela için seferber oldu. AFAD başkanlığının talebi doğrultusunda oluşturulan arama kurtarma ekipleri ve insani yardım malzemeleri Venezuela'ya doğru yola çıktı. uluslararası

0: Uluslararası Kızılaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu 50 milyon İsviçre frangı tutarında acil yardım çağrısında bulundu. Kanada'da Venezuela'ya 5 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu. Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e bağlı Starlink'in 25 Temmuz'a kadar ücretsiz internet sağlayacağı belirtildi. Venezuela'nın başkenti Caracas daha önce de büyük bir depremle sarsılmış. 1967'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ise 1900'den bu yana ülkede kayda geçen en büyük deprem olduğu belirtiliyor.
1: ABD'nin başkenti Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen müzakerelerin 5. turunda çerçeve anlaşması imzalandı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio imza töreninde yaptığı konuşmada anlaşmayı uzun ve zorlu bir sürecin ilk adımı olarak tanımladı.
2: We don't in any way underestimate the difficulty of the task ahead.
0: Taraflar Washington'da uzlaştı. Lübnan ve İsrail görüşmelerinde çerçeve anlaşma imzalandı. Lübnan'ın Washington Büyükelçisi ve İsrail mevkidaşı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen törenle üçlü belgeye imza attı. İmza törenine Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da katıldı.
2: Thank you. Today is a...
3: Bugün egemen Lübnan hükümeti ile İsrail hükümeti arasında ABD'nin arabuluculuğu ve desteğiyle bir çerçeve anlaşmasını duyuruyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu kalıcı barış ve güvenlik için bir çerçeve oluşturmaya başlayan bir süreçtir.
0: Anlaşmada Lübnan'da devlet egemenliğinin güçlendirilmesi ve Hizbullah'ın silahsızlandırılarak askeri altyapısının dağıtılması öngörülüyor. Ayrıca İsrail, Lübnan sınırında güvenliği artıracak doğrulanabilir bir mekanizma kurulması hedefleniyor. Anlaşmayla Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda kurulan Lübnan için askeri koordinasyon grubu oluşturulacak ve tarafların süreci sahada uygulaması sağlanacak. Washington yönetimi ayrıca Lübnan'a 100 milyon dolarlık insani yardım ve Lübnan silahlı kuvvetlerine 30 milyon dolardan fazla ek destek sağlayacak. İsrail Başbakanı Netanyahu da törenin ardından açıklama yaptı.
4: İki pilot bölge oluşturuyoruz. Bunlardan biri güvenlik bölgesinin tamamen dışında, Litani'nin güneyinde, diğeri ise Litani'nin kuzeyinde, küçük bir kısmı son iki haftada oluşturduğumuz genişletilmiş güvenlik bölgesinde yer alıyor.
0: Netanyahu, pilot bölgelerin Lübnan ordusuna devredileceğini söyledi. Ancak Hizbullah silahsızlanana kadar Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri ve güvenlik bölgesi olarak isimlendirdikleri alanlardan çıkmayacaklarını söyledi. Hizbullah'ın siyasi kanadı, Direnişe Vefa Bloku milletvekili Fadallah ise Lübnan-İsrail arasındaki doğrudan müzakereleri reddediyoruz dedi. İsrail ile Hizbullah arasındaki savaş, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılardan sonra 2 Mart'ta başlamış, Lübnan'da 4000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Yerinden edilenlerin sayısı ise 1 milyonun üzerinde.
1: Giresun'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada emekli öğretmen Abdullah Coşkun hayatını kaybetmişti. Mahkeme olayın ardından tutuklanan sürücü hakkında kararını verdi. Detaylara haberimize bakalım.
0: Kaza sonrası kavga çıktı. Emekli öğretmen hayatını kaybetti. Tutuklanan sürücüye 11 yıl hapis cezası verildi.
5: Bu karar bizi hayal kırıklığına uğrattı. Maalesef kamuoyunun vicdanının rahatlamadığını düşünüyoruz.
0: Olay geçen yıl 16 Kasım'da Giresun'un Keşhap ilçesinde meydana geldi. 68 yaşındaki emekli öğretmen Abdullah Coşkun yönetimindeki otomobille İlhan İhtiyaroğlu'nun aracı çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrası taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. O kavga Abdullah Coşkun'un ölümüyle sonuçlandı.
6: Çocuğa bak arabaya, telefonda. Telefonda.
0: Olayın ardından tutuklanan İlhan İhtiyaroğlu hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Adli tıp raporuna göre trafik kazası, tartışma ve darp olayıyla Abdullah Coşkun'un ölümü arasında tıbben illiyet bağı olduğu belirtildi. Davanın karar duruşması görüldü. Sanık son savunmasında kendimi koruma refleksiyle hareket ettim. Çok üzgünüm dedi. Mahkeme heyeti sana 11 yıl hapis cezası verdi.
5: Sanığın kasten öldürmeden dolayı müebbet hapis cezası almasını bekliyorduk. Ancak mahkeme olayın neticesi sebebiyle...

0: ağırlaşmış kasten yaralama suçu olarak nitelendirdi.
1: Bilinçli, devam eden, sonucu öngörülebilir bir öldürme eylemiydi. Verilen karar kesinlikle hakkaniyete uygun değildir. Üst mahkemelerde hakkaniyetli bir karar verileceğini düşünüyoruz.
2: Aile karara itiraz etmeye hazırlanıyor.
3: İngiliz kraliyetinde 190 yıllık gelenek sona eriyor. İngiltere Kralı 3. Charles'la kraliçe gelecek yıl yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Buckingham Sarayı'na taşınmayacak.
2: İngiltere kraliyet ailesinin asırlık geleneği tarihe karışıyor. Kral Charles, 10 yıllık restorasyonun tamamlanmasının ardından Buckingham Sarayı'na taşınmama kararı aldı. Londra'nın tarihi simgesi olan saray, Kraliçe Victoria'nın tahta çıktığı 1837 yılından bu yana İngiliz hükümdarlarının ana ikametgahıydı. Restorasyon başladığında hedef, sarayın yeniden hükümdarın ana konutu olmasıydı. Kral Charles'ın 369 milyon sterlinlik dev yenileme çalışması bittiğinde de uzun süredir yaşadığı Clarence House'ta kalmaya devam edeceği açıklandı.
4: My dear Papa was a very special person who...
2: Kraliyet yetkilileri sarayın resmi törenler için kullanılmaya devam edeceğini açıkladı. Bu kararla sarayın yaklaşık 190 yıldır devam eden İngiliz hükümdarının ana ikametgahı statüsü de son bulmuş olacak. Her yıl 700 bin kişinin ziyaret ettiği tarihi yapı daha fazla ziyarete açılacak. Yaklaşık 10 yıldır devam eden ve Mart 2027'de tamamlanması planlanan yenileme çalışmaları kapsamında Buckingham Sarayı'ndaki eski elektrik kabloları, kurşun borular, tesisat ve kazanların değiştirileceği bildirilmişti.
3: Rize Çamlıhemşin'de bulutlar deyimlerinde ise yere indi. Kaçkar Dağları'nın eteklerinde oluşan sis denizi eşsiz manzarasıyla izleyenleri büyüledi. İzleyelim.
2: Bulutlar yerle gökyüzünü birleştirdi. Kartpostallık görüntüler oluştu. Doğanın eşsiz güzelliği Kaçkar Dağları'nda bir kez daha kendini gösterdi. Yüksek kesimlerde oluşan sis denizi görenleri kendine hayran bıraktı. Buser, Pokut, Avusor, Sal ve Gito yaylaları sisin bulut gibi örttüğü manzarayla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bölge sakinleri hayvanlarını otlatırken doğa severler de eşsiz manzaranın tadını çıkardı.
3: Bu haberle haber bültenimizi noktalayalım. Yayınımız HT Sinema ile devam edecek. Kadir Kaymakçı ile Mehmet Açar'ın sunduğu. Ve iyi seyirler dileyim. Saat 5'inde yeniden görüşmek dileğiyle.

0: HT Sinema'dan herkese iyi hafta sonları. Mehmet Açar'la birlikteyiz. Yine film konuşacağız. Bu haftaki ilk filmimiz bir İngiliz halk kahramanı Robin Hood. Ama öldürüyorlar sanki bu sefer. Bir bakalım.
1: Some like fools, son. Follow me into the dark. We were monsters.
2: The world cares only about blood. And blood is all that we'll give in return.
1: I am the outlaw. Robin Hood.
0: Robin Hood'un ölümü. Fragmanlarda gördüğümüz gibi değişik bir Robin Hood. Alıştığımız Robin Hood'ların dışında bir Robin Hood değil mi?
3: Evet, kesinlikle. Ama Robin Hood'la ilgili çok fazla efsane var. Yani folklor uzmanları çalıştıkları zaman çok fazla kaynak görüyorlar. Ve günümüze kalan Hollywood filmlerinde de gördüğümüz çocuklara anlatılan masal, zenginlerden alıp yoksullara veren haydut kahraman. Böyle bir karakter o yerine oturmuş ama aslında bunun gerçekliği çok tartışmalı. Kökeninde bile tartışma var. Kimisi diyor ki bir soylu, kimisi diyor ki Haçlı seferlerinden döndükten sonra topraklarına el konmuş bir asker. Kimisi de diyor ki bu filmde o tezi savunuyor. Köylü, sıradan bir köylü ve sıradan bir çiftçiydi diyor. Şimdi bütün bunlar yani gerçekçi bir Robin Hood demek zaten aslında kendi içinde tutarsız. Çünkü gerçek bilinmiyor. Tamam, bir halk kahramanı bu. Bu filme kaynak olan metin 17. yüzyıldan geliyor. Robin Hood'un ölümünü anlatan Middle English dediğimiz o tarzda yazılmış bir şiir o. Ve bunun sonunda 6-7 satırlık bir yer var. Aslında burada Michael Sarnowski o 6-7 satırdan yola çıkarak yeniden hayal ediyor. Ama yeniden hayal ederken bütün o Robin Hood'un bir kahraman olduğu fikrini tümüyle bir tarafa bırakıyor. Ve diyor ki gerçekten bir köylüydü ve bir hayduttu. Hem de çok kötü bir hayduttu. Çok fazla cinayet işleyen bir hayduttu. Hayatının son döneminde ismini bile sakladı. Çünkü bütün İngiltere'de onu öldürmek isteyen birçok insan vardı. Yani bırakın kahraman olmayı, tam anlamıyla bir anti kahramandı diyor. Buradan yola çıkarak yeni bir hikaye hayal ediyor. Ama Robin Hood'un hayatının son dönemi. Şimdi o metne baktığımızda yani bu filmin yola çıktığı metne baktığımızda da evet orada bir baş rahibe vardır. Ama baş rahibe onun kuzenidir. Ama burada bambaşka bir hikaye var. Buradaki hikaye sen de biliyorsun bambaşka.
0: Valla Mehmet şöyle söyleyeyim. Biz şimdi Robin Hood deyince kafasında bir şapka, tüy, taytla ok atıp gezen bir adam biliyoruz işte ta o sinemada baktım Mehmet 100'den fazla hatta diyorlar ki bir yerde bir kaynakta şey diyordu Cinderella galiba en çok kül kedisi en çok bu filme uyarlanan masallardanmış Robin Hood onunla yarışır diyorlar bazı kaynaklar televizyon dizileri televizyon filmleri sinema filmleri işte tiyatro oyunları 100'den fazla şeye kaynaklıymış ama bizim imajı işte nasıl bir oturttuysa o Errol Flynn'in o filmiyle beraber biz öyle biliyoruz. Benim kuşağım için 90'larda Kevin Costner'lı işte o Everything I Do It For You falan. Robin Hood tekrar yapıyor. Russell Crowe'lu var. Daha 2000'lerde başka bir Robin Hood uyarlaması var. Şimdi bunu ben özellikle ilk yarısı müthişti ya. Ben çok beğendim yani. Görüntü yönetimi harika. Hugh Jackman bu Wolverine'in ihtiyarlığını oynadığı o Logan'dan sonra Robin Hood'da da o yorulmuş... Hani artık o şey, bütün o yaptıklarının ağırlığı yüzüne çökmüş kahramanı ilk yarıda bence ben çok beğendim yani. Dedim ki ya hiç beklediğim gibi açıkçası çok bir karanlık bir şey.

0: şey bekliyordum ama bu kadar beklemiyordum. Ben filmde sana öyle bırakayım. İkinci yarıdaki şeyde böyle bir hafif bir sönümlenme oldu gibi geldi.
1: Evet, ikinci yarıda yapı değişiyor. Şimdi ilk yarıda aslında şunu söylemeye çalışıyor Michael Sarnowski. Bu gerçekten eğer 1200 yıllarda geçiyorsa bu dönemde o kadar sizin hayal ettiğiniz gibi estetik kılıçlar, oklar olmaz. Bunlar baltalarla birbirlerine girerler ve çok sert bir dövüş olur bu. Çamurun içinde görüyoruz dövüşürlerken. Yani bir anda çok gerçekçi bir Orta Çağ 1200'de 13. yüzyıl hikayesi geliyor karşımıza. İkinci yarıda o bambaşka bir yere gidiyor. Yaralanınca gittiği bir yer var. Yani baş rahibenin orası da Rock of Cashel diye gerçek bir yer bu arada. Onu da söyleyelim. Film de Kuzey İrlanda'da çekilmiş. İrlanda Cumhuriyeti'nde çekilmiş. Şimdi oraya gittiği zaman filmin renk paleti de değişiyor, her şey değişiyor. Çünkü orası Araf gibi aslında. Ölümle hayat arasında bir yerde. Orada Jodie Comer'in oynadığı baş rahibe de melek gibi bir karakter. Onu da düşünüyor. Orada bir anda erkeklerin dünyasından o dişil dünyaya geçiyoruz aslında. Daha önce de Margaret var biliyorsun. Margaret'in kızı var, Margaret. O da onlar da ya aslında orayı, o gittiği yeri, o manastırı bir kadın yönetiyor. Ya yani orası patriarkal bir yer de değil. Bence onun da çok altını çizmiş. Orası bir tür kefaret yeri. Kendisiyle hesaplaşma. Şimdi çok fazla dini unsurlar öne çıkmıyor bence. Orada iki tane soru var. Kefaret, bir de affetmek mi, affetmemek mi? O ikisi arasında kilitleniyor. Biliyorsun Hristiyanlıkta Tanrı hepimizi sever fikri vardır. Onun üzerine kurulu bir şey. Ve finalde çok ben sevdim. Yani ben bütününü, hepsini sevdim. Yaklaşımını da sevdim. Michael Sarnowski zaten sevdiğim bir yönetmen. Pig diye bir film vardı. Nicolas Cage'le yaptığı bağımsız
0: İyi
1: bir
0: bir
1: film.
0: film o da.
1: Sonra Sessiz Bir Günle ana akım filmine imza attı. O da ilgiye değerdi bence. Ben sevdim ve öneririm ve yeni bir film. Onu hemen söyleyelim. Yani Amerikalılar da yeni seyrediyor filmi. Dünya premieri de 12 Haziran'da yapıldı.
0: Evet, ben de herkese tavsiye ederim. Yani o ikinci bölümdeki şu fragmandan baktığımız zaman çok aksiyonlu, acayip bir şey geliyormuş gibi. Ve film boyunca da şunu da hissediyorsun Mehmet. Yani o ilk baştaki o inanılmaz vahşi, gerçekçi şey. Hani sonda yine böyle bir şey olur mu diye. Fakat film öyle yumuşacık bitti. Valla şöyle söyleyeyim, hani Robin Hood'u sinema gene canlandırır da Robin Hood efsanesini böyle bir ağır yaralamış, yani o kafamızdaki Robin Hood imajını yapmak istediğini başarmış yani Michael
1: Evet,
0: Soronski.
1: küçük bir şey daha ekleyeyim.
0: Tabii.
1: 35 milimetre çekilmiş ve çok az aslında özel efekt var. Onu da söyleyelim ve gerçek mekanlarda
0: Jodie
1: çekilmiş bir
0: Comer'ı
1: film.
0: seviyorum. Hugh Jackman da iyiydi Mehmet. Bilmiyorum Oscar olur mu da ileride belki inşallah bir şey yaparlar deyip. Mehmet, ikinci filmimiz Güney Kore'den. Senin seviyorsun, ben korkuyorum. Böyle korku gerelim bir kolonimiz var, bir bakalım.
2: 실험을 하려고 합니다. 아, 실험이 아니라 테러. 이거 탄생이야. 새로운 인류의 탄생.
0: 메멧, 콜로니. 콜로니데 zombi de enfekte diyeceğiz değil mi bunlara?
1: Enfekte de diyebiliriz, zombi de
0: Diyebilir
1: diyebiliriz.
0: miyiz?
1: Evet.
0: Tamam, zombi diyeyim ben o zaman. Enfekte zor. Ne diyorsun?
1: Ya aslında Güney Kore'de yavaş yavaş, hani yavaş yavaş da değil, 80'lerde ilk zombi filmlerini çektiler. K-Zombi diyebileceğimiz bir Güney Kore ekolü oluşmak üzere. Ama ben bunu tam yani polisiye, dram, bilim kurguya baktığımda Güney Koreli yönetmenlerin o türlere getirdiği yeniliklere, o türlerdeki yaptıkları radikal değişikliklere baktığımda zombi türünde çok fazla şey getirdiklerini düşünmüyorum. Ama ne yapıyorlar? Yani buradaki yönetmen de Yeon Sang-ku. Onun hikayeleri iyi. Yani daha önce de Busan treni
0: Train
1: vardı. Onun devamını çekti Yarımada. Onun bir animasyon da var. Seul İstasyonu. O 3 filmlik bir zombi serisi o. Şimdi burada sıfırdan bir hikayeye başlıyor. Yeni bir hikaye. Bu aslında salgın filmlerine çok daha yakın. Salgının başladığı anı anlatıyor. Bir de aynı zamanda bir biyolojik terör filmi. Onu da söyleyelim. Hikaye ilgiye değer. Filmde alıp götürüyor. Yani türün meraklılarını mutlu edecek bir film. O kesin. Sen ne düşünüyorsun?
0: Mehmet, ben filmin bu enfektelerin ilk ortaya çıktığı andaki hani böyle sürünerek şey yapmaları, sonra hafif bilinçlenip işte ayağa kalkmaları, yani insanın o sudan çıkıp iki ayaklı olması gibi. Ben filmle ilgili problemim şu Mehmet. Ben böyle filmlerden çok yani etkileniyorum, elimde değil. Yani korkuyorum, bakamıyorum, böyle şey yapıyorum. Bu filmdeki benim

0: yani problemim diyeyim. Yani o kadar korkmamın ya karakterlerle bir şeyim olmadı. Ay bunların başına bir şey gelecek mi? Şöyle olsunlar mı? Tarafı bende eksik kaldı. Yani 3 aşağı 5 yukarı ne olacağını tahmin ederek ilerledi. Ama ben yine de filmi beğendim. Yani bana birisi sorsa izle derim. Yani o taraftayım, çizginin o tarafındayım. Ama dediğim gibi bence hikayede o bağ kurma, onlarla beraber heyecanlanma, acaba buradan çıkabilecekler mi duygusu hiç olmadı bende.
1: Şimdi ben de filmi seyrederken aslında çok eğlenmedim. Çok da beğendiğimi söyleyemem ama filmden çıktıktan sonra film üzerine düşününce, notlar almaya başlayınca senaryonun bayağı derinlikleri olduğunu gördüm. Özellikle karakterlerin. Mesela başroldeki o bilim insanı
0: Kuan mıydı?
1: Evet, Kuan. O mesela doğru bildiğinden şaşmayan bir karakter. Ve bütün filmi düşündüğünde aslında hiçbir zaman o doğruluktan şaşmayıp doğru olanı yapmaya çalışıyor. Ve oradaki ekip, yani içerideki alışveriş merkezindeki ekip kendi içerisinde dağılıyor biliyorsun. Kimisi sadece kendini düşünüyor. Ama Kwon diyor ki herkese yardım etmeliyiz. Sonuna kadar yardım etmeliyiz. Önemli olan budur diyor bizim için mesela. Dışarı çıktığında, dışarıdaki hükümet operasyonuna baktığında onlar da sürekli karar almakta zorlanıyorlar. Yani kamuoyunu mutlu etmek için bazı kararlar almak zorundalar. O yüzden en doğru kararı alamıyorlar. Film o bir anlamda Kwon'un orada aldığı, götürdüğü liderlik, onun üzerine lider olmanın anlamı ve kahraman olmanın anlamı üzerine bir film. Bir de öteki karaktere, kötü karaktere baktığımızda o da bir bilim insanı, o da bir virüs geliştirmiş. O da sadece böyle bir at gözlüğüyle hedefine yönlenmiş bir karakter. İkisi de öyle aslında, hı hı. Ama ikisi de birbirinden ayrılıyor. Bir de tabii burada kolektif zeka da önemli değil mi?
0: Evet Mehmet, ya onunla ilgili çok şey gördüm işte. Bu genelde zombi filmlerinde zombiler öyle bilinçsizce hareket ederler ya. Burada diyor ki ilk kez böyle, ama ben sanki şeyi de hatırlıyorum.
1: Yok, ilk kez değil.
0: Değil mi? Yanlış. Hatta 28 yıl sonra da mı o alfa olan böyle bir bağlantı kuruyordu sanki, bir şeyler yapıyordu.
1: Sel diye bir film var bir kere. Orada da birlikte hareket ederler. Sonra başka filmlerde de var.
0: Yani ben de evet.
1: Alfa karakterler, alfa zombiler de var. Hı-hı. Aralarında telepatik bağ kurdukları filmler de var.
0: Bu filmi bir iletişimle ilgili söylediği de önemli. Yani insanlar arasında işte o hükümetin toplumla iletişimi nasıl yöneteceği konusunda falan şeyleri de. Dediğim gibi hani ben zaten bu tür filmlerde o dediğim etkilenme bende oluyor. Genel olarak şey çıkmadım ama dediğim gibi ben negatif çıkmadım filmden. Yani filmi tavsiye ederim ben.
1: Evet, ben de çok rahat tavsiye ederim. Dediğim gibi üzerine düşündükçe de daha derinlikli ve katmanlar bulduğumu da söyleyebilirim. Yani bence yeni hikayelerle türe farklı bir hava getiriyorlar.
0: Herkese tavsiye edelim Koloni değil.
1: Meraklılarına.
0: Meraklılarına, evet. Ve ben mesela tavsiye ediyorum. Neyse. Ev sinemasına geçelim Mehmet. Ev sinemasında bir filmimiz var. Ya ben bayıldım ya. Bir fragmanı görelim, ondan sonra sürpriz bakalım neymiş.
2: Not like a harbour.
3: It's sort of nature's harbour.
4: Welcome to Wallace Island.
5: No!
6: Do you sell rice? My phone got wet.
7: We've got pasta.
8: Has to be rice, apparently.
9: Oh, you've got rice pudding, look.
10: Rice pudding definitely won't work.
11: The audience be?
12: You said there'd be 100.
13: I said less than 100.
11: Is it just you?
13: Yeah.
11: Right.
14: I'm literally playing to one guy.
15: No!
16: But we'll always have this island.
17: And your beautiful music.
18: Yeah. Wowzers in your trousers.
19: Yeah, the waves.
18: No, shh. Like,
19: shut up. Don't say anything.
0: The Ballad of Wallace Island. Wallace Adası baladı. Mehmet, bu dijital platformlarla ilgili şöyle bir şeyimiz var. O kadar çok içerik var ki bazen ekranın karşısına geçiyoruz hani bir şey izleyelim akşam diye. Bu şeye benziyor. İstiridye açmaya benziyor, tamam mı? Ulan içinden inci çıkacak, icirip. Film izledikten sonra dedim ki bu işte inci. Yani Wallace Adası, bu film o istiridyeler arasında içinde ince olan bir film. Ben çok beğendim.
1: Evet. 2007'de bir kısa film aslında, evet. Bu. Orada başladım. Şu an o kısa filmde seyrettim. O internette açık, herkes seyredebilir. Oradaki fikri çok iyi geliştirmişler. Hatta böyle senaryo atölyelerinde üzerine çalışılabilir. Yani kısa film bu. 25 dakikalık bir kısa film. Buradaki fikir bu. Ve uzun film. Uzun film gerçekten çok iyi geliştiriyor fikri. Her şeyiyle görüyorsun yani. Bütün o derinleştiriyor, karakterler derinleşiyor, mesele derinleşiyor. Hem o film de aslında o yıl ödüllere aday olmuş, bazı ödüller almış, İngiltere'de çok sevilmiş. Ama ben uzun filmi de çok sevdim.
0: Yani ya Mehmet şöyle, hani filmi düşünce...

0: Diyorum ki yani çok büyük bir film, yani inanılmaz büyük bir hikayesi var mı? Yok. Karakterler müthiş, böyle şey mi? Oyunculuk, yönetmenlik uçuyor, kaçıyor mu? Bilmiyorum. Ama bütün bunlar bir araya geldiğinde sonda ortaya bize koyduğu tablo gerçekten, ya ben nefis bir film ya. Yani çalışıp yani toplasan 4 kişiyle çok küçük bir daracık bir yerde, yani hayatla ilgili, dostlukla ilgili, geçmişten vazgeçmek, ne bileyim, kendini bulmak, kendini anlamak. Yani şimdi böyle heyecan, bir sürü not aldım da heyecandan sonra. Ben çok beğendim. Herkese tavsiye ediyorum ya. Ben sana teşekkür ediyorum. Ben belki göremezdim bu filmi.
1: Evet ya, bu İngiltere'de benimdi aslında, hem
0: BAFTA'larda falan
1: tabii
0: da aday
1: tabii
0: olmuş.
1: yani pek genel olarak dünyada çok tanınmıyorlar ama İngiltere'de her iki oyuncu da tanınıyor.
0: Kerry Mulligan da var. Yapımcısıymış da.
1: Ya bir de sanat üzerine bir film aslında. Yani tamamen müzik üzerine, onu da söyleyebiliriz. Geçmişte yaptıklarıyla şimdiki yaptıkları arasındaki o karşıtlığı görüyor. Özellikle müzisyen karakter için çok ciddi, müthiş bir karakter değişimi var. Çok etkili bir karakter değişimi o. O çok net. Kısa filmde de var o. Burada çok daha derinleşmiş ve güzelleşmiş o karakter değişimi. Ve Carey Mulligan'ın geldiği karakterle birlikte daha da anlamlı bir hale geliyor. O adadaki onu çağıran kişi, çok biz hikayenin detaylarına girmiyoruz çünkü hikaye çok koş, hakikaten ilk andan itibaren çarpıyor insanı. İlk andan itibaren böyle çekiyor. Ben hikayeyi de çok sevdim. Güzel, özgün bir hikayesi var. O da çok önemli. Yani biliyorsun, çok fazla yeni hikaye anlatılamıyor artık. Ama bu yeni bir hikaye anlatıyor. Ama o yeni hikayeyi bildiğimiz o karakter değişimi formatıyla anlatıyor. Ben de başarılı buldum.
0: Ben herkese tavsiye ediyorum. Prime Video'da, yani evde oturup böyle izlemek için harika bir film, üzerine düşünmek için bir ana takılıp kalmak, o andan yola tekrar kurtulma. İşte şurada tenis oynuyorlar, yani bakkal kadın, pirinç yok ama şey, yani çok güzeldi her şey,
1: Şeyde yani
0: küçük detaylar, şeyler.
1: aslında orada sanatın anlamını da bence bir anlamda tartışıyor. Bazen hakikaten müzikte tek bir kişiye, birkaç kişiye söylediğin, gitarla çaldığın bir andır, paylaştığın bir andır yani. O anın büyüsüdür ve film bunu çok iyi anlatıyor.
0: Mehmet, herkesin her anını, her dakikasını photoshopladığı bir dünyada dişlerimi niye beyazlattınız diyor. Sanatçının şeyi bu ya, dişimi niye beyazlattınız, beyazlatmayın diyor ya.
1: Çok güzel
0: Ben
1: detaylar var.
0: dediğim gibi yani izleyin, bence çok çok seveceksiniz diye düşünüyorum deyip diskoya gidiyoruz. Mehmet'le diskoya gidiyoruz.
2: Ne ters gitti Ertan?
3: Abi ne yapıyorsun? Ya.
4: Efendim?
3: Burada 500 milyar masum çocuğun hayatı söz konusu.
4: Ufak bir talihsizlik yaşandı.
2: Ufak mı?
5: Hadi canım. Ha, abi hatırladın mı?
6: Ahenk, hair styling, bandırma. Şöyle buyurun.
2: Dünyanın en tehlikeli teröristleri orada olacak ve o oteldeki tek ajan sensin.
5: Bana nasıl kaldı bu iş ya? Öf.
3: Sen hayırdır ya?
0: Yılın sinemalarda en çok konuşulan, böyle ilgi gören, 1 milyon seyirci de geçmiş. Disco, Giray Altınok, Kerem Özdoğan senaryoyu da yazmışlar. Başroldeler. Ömer Faruk Sorak gibi bir usta yönetmen de kamera arkasında. Ne diyorsun?
1: Ya şu çok önemli aslında. Bizde tür filmleri öteden beri, çok geçmişten beri bilim kurgu, korku, polisiye, fantazi, resimli roman uyarlamalarını belki buna dahil edebiliriz. Komedinin içinden gelişir aslında. Komediyle birlikte gelişir. Yani Cem Yılmaz'ın yaptığı Gora, o da bunun en önemli örneklerinden bir tanesi. Şimdi daha geçmişe gittiğimizde o filmlerde böyle, o filmlerin bütçeleri çok düşüktür. Dünyayı Kurtaran Adam belki bir komedi filmi değildir ama bütçesini düşün. Daha farklı bir yaklaşım vardır ama Gora ile birlikte ne olur? Ömer Faruk Sorak alır. Gerçekten hani bilim kurgu dekorunu her şekilde kurmaya çalışır. Ve inandırıcı bir bilim kurgu dekorunun önünde komedi seyrederiz biz. Şimdi bunun aslında bir devamı gibi burada. Yani Giray Altınok'la Kerem Özdoğan'ın senaryosu bu. Ve onlar casus filmlerinin parodisini yapıyorlar. Bizim sinemamızda pek karşımıza çıkmayan bir türdür. Yani casuslar vardır, onların da parodisi yapılır. Ama burada da amaç bu. Ve o Ömer Faruk Sorak gerçekten tam anlamıyla bir böyle o dünyayı kuruyor. Şık bir dünya, Hollywood filmlerinde olduğu gibi öyle bir dünya kuruyor. O dünyanın içerisinde Giray Altınoklu, Kerem Özdoğan'ın komedisini izliyoruz. Bir kere bu kontrastı ben seviyorum. Onu söyleyeyim. Ve bizim sinemamızda bu komedinin yani

0: böyle Türk paradüsü üzerinden gelişmesi de hoşuma gidiyor. Filmi de seyrettim. Bir kere şey, iddia, çok büyük bir iddia yok, onu söyleyeyim. Yani çok büyük bir iddia içerisinde değiller ama komedi yapmak istiyorlar ikisi de, Giray Altınok'la Kerem Özdoğan. Bence hedeflerine ulaştıklarını düşünüyorum. Ben kaba komediden ziyade birçok şeyde bu tarzda birazcık daha buradan gelişmesini, Türk paradüsünden gelişmesini seviyorum komedi.
1: Ben de Ömer Faruk Sorak dediğin gibi Gora, diğer başka televizyona yaptığı işler, sinemada yaptığı işler zaten hani iyi bir yönetmen, usta bir yönetmen yani bizim sinemamızda. Kerem Özdoğan ve Giray Altınok'ta işte Prens'ten beri onlardan benim şeyim şu, ben daha fazla bir şey bekliyorum sanki. Benim şeyim o oldu. Güldüğümüz böyle tebessüm ettiğimiz anlar yok mu? Eğer bir komedi filmi ise amacı güldürmek zaten. Ama ya ne düşündüm biliyor musun? Çok böyle şey de yapmak istemiyorum ama bu senaryolara şey yapıyorlar. First draft, second draft falan. Ya bence demişler ki first, second'ın yarısında da oldu ya. Buradan yaparız ya. Zaten Giray çok komik. İşte Kerem de idare eder. Böyle bir tarzları var. Biz bunu idare gider bu gibi. Ben böyle hissettim. Evet, eli yüzü düzgün dediğin gibi teknik olarak Hollywood standartlarında görüntü yönetimi olsun, aksiyon olsun, kurgusu olsun bir problem yok. Şıkır şıkır işliyorlar ya. Tamam öyle ama ya biraz daha incelikli, biraz daha çalışsak. Yani hani çaycının toplantıya girip de arabalara şöyle yaptın düşman. Buradan da komedi sağmayalım ya. Ben onların ikisinin komedi zekasına onu yakıştıramam, anlatabiliyor muyum? Bunu yazarsın ama sonra dersin ki ya bu mu ya, ben daha iyisiyim ya, ben bundan daha fazlasıyım demeleri gerektiğini düşünüyorum. Biraz önce bahsettiğimiz Wallace Adası baladında komik mi? Öyle komik anlar var ki. Kerem Özdoğan'ın bir röportajını okumuştum, şey diyor, ben diyor küçük duygularla çalışmayı seviyorum. Karakterin konuştuğu değil, konuşmadığı anlar benim için önemli. Yap. Yani böyle bir önünde açık çek de var. Siz artık belli bir Giray'la ikisinin böyle belli bir şeyi var. Bu imkanın var sen. Yani sen o çaycı karakterine yazdığın espriyi silip ya bu değil, ben daha buradan komik bir şey çıkarırım desen, Ömer Faruk Sorak gibi bir yönetmen de o komediyi o sahneden çıkarır gibi geliyor. Yani dediğin gibi hani bence izlenir, hoşça vakit geçirilir, gülünür de. Ama daha iyisini beklediğim için ben biraz böyle şey yaptım. Ya. O öğretmenler diyor ya, ben senden daha fazlasını bekledim.
0: Doğrudur ya. Daha yani fikirler iyi. Mesela yine çok güzel bir format. Yani zıt iki karakterin arkadaşlığını anlatıyor. Birbiriyle asla yan yana gelmeyen karakter. Çaresiz bir şekilde bir araya geliyorlar. Midnight Run vardır biliyorsun. Bir klasiktir mesela. Onun gibi bir durum var burada. Mesela onlar da iyi fikirler. İyi fikirlerle yola çıkıyorlar. Konsept iyi. Detaylar daha iyi olsa tabii haklısın.
1: Disko'yu Netflix'te izleyin mutlaka deyip, Mehmet biz Antrak'ta geçtiğimiz günlerde seninle bir kült kavramını, kült film nedir, kült nedir konuştuk. Onu biz daha önce bant çekmiştik. Şimdi onu bir izleyelim, geri gelelim. Evet, hemen oradan başlayalım. Kült film. Ben dedim ki Mehmet, hemen orayı söyleyeyim bırakayım. Bu kültü biz kafamızda bir şey canlanıyor da ya dedim bir bakayım bunu sözlüğe. Bu ne? Yani tam kelime anlamını öğreneyim. Latince cultus'tan geliyor. Tapınma, adanmışlık, özel bir bağ. Kült film nedir Mehmet? Adamamız mı gerekiyor kült olması için?
0: İşte bir grup insanın, bir grup seyircinin bir filme kendini adaması gerekiyor. Tarif bu olabilir kesinlikle. Ama son yıllarda, son 20-30 yılda herkes kendi kafasına göre filmleri kültleştirebiliyor. Kült film diye ilan edebiliyor. Film siteleri, sinema dergileri, kitaplar, eleştirmenler, hayranlar, sosyal medya direkt olarak her filmi kült haline getirebiliyorsun. O zaman da bu anlam giderek belirsizleşiyor. Sinema dergisini çıkardığımız yıllarda, 90'larda, 2000'lerin başlarında kült film konusunda çok düşündük. Yani kült film sayfamız vardı. Orada dedik ki yani ana akımın dışında kalan, çünkü kült bak 70'lerde çıkıyor. Gece yarısı sinemalarıyla ortaya çıkıyor. Ana akımın dışında kalan birçok film. Suçlu zevkler diye başlık söyleyebiliriz bunu. Korku filmleri, kötü filmler, ucuz filmler, bütün bunlar. Ama bunun içinde nostalji de var. Onlar üzerine kuralım dedik. Ana akımın dışında kalan. Ama son yıllarda 21. yüzyıla bakıyorsun birçok ana akım filmi da kült film oluyor. Hatta bizde şu an konuşurken dönen filmlerin hepsi ana akım filmidir. Onlar nasıl kült film oluyor? Bak bu da bir soru aslında. O zaman biraz daha yoğun düşündüğümde ben, bak

0: baktığımda bana sorarsan kült filmi gerçekten tanımlamak istiyorsak tek ve en güçlü tanım şu. Ana akım falan her tarafı bir tarafa bırakarak. Bir grup insan, bir grup seyirci bir filme kendini adarsa ve o filmle ilgili etkinlikler yapmaya başlarsa o zaman bence o film kült hale gelir. Şimdi buradaki üç tane ana akımdan örnek vereyim. Big Lebowski. Lebowski Festivali düzenleniyor. Birkaç şehirde düzenleniyor. Groundhog Day. Bak hiç bütün kaynaklara bak hiçbirinde kült filmler arasında yer almaz. Ama her yıl 2 Şubat'ta Groundhog Day gününde bu film seyredilir. Fight Club. O da bir ana akım filmi. Ve o da aynı şekilde Fight Club'dan sonra birçok dövüş kulübü açılmıştır. Film tekrar tekrar seyredilir. O da yavaş yavaş takipçileriyle birlikte cult following çok önemli bence. En başta adanmışlık. O da bir kült filme dönüşmüştür. O yüzden ben diyorum ki tanım şu. Tanım şu. Bir grup insan, bak şirket de değil, yapımcılar da değil. Onlar kendi etkinliklerini bağımsız bir şekilde düzenleyecekler. O zaman gece yarısı gösterimleri şunlar bunlar, o zaman o kült film olur.
1: Tarantino'nun bir lafını gördüm. O da diyor ki, kült sinema kuralları umursamayan filmlerin evidir diyor. Böyle bir şey umursamamak gibi bir dertle mi yola çıkıyorlar?
0: Şimdi kült filmi yapmak için yola çıkmazsın. Senin yaptığın değil film mi? Külte dönüşür, o kesin. Yani senin yaptığın çok kötü bir film bir anda kült haline gelebilir. Bence burada camp movie, camp estetiği de var. Camp movie yani kampüs mizahı, daha ucuz, daha bayağı, daha abartılı, daha aşırılı film. Mesela Pembe Flamingolar, The Pink Flamingos. Tipik bir kült filmdir. The Rocky Horror Picture Show yıllarca Amsterdam'da gece sinemalarında gösterildi. Oradan bütün dünyaya yayıldı. The Rocky Horror Picture Show tipik bir gece yarısı sinemasıdır. Yani millet ne yapar? O filme giderken o filmin kostümlerini giyerler. Filmi seyrederken müzikli sahnelerde dans ederler, eğlenirler. Şimdi korkuda, korku dahil olmak üzere, korku kült filmleri dahil olmak üzere eğlenirler bak. Bu çok önemli bir şey. Oturup büyük bir sessizlik içinde, huşu içinde filmi seyretmezler. O zaman bütün Tarkovski filmleri de kültü olabilir. Çünkü tekrar seyrediyoruz huşu içinde, çok seviyoruz. Ama bu filmlerde eğlenirler, dans ederler, o kostümleri giyerler. Bir aktiviteye dönüşür o iş, öncesiyle, sonrasıyla. Biraz bunlara bakmak lazım. Yani serbest, herkes istediği filmi kült ilan edebilir.
1: Star Wars'a diyebilir miyiz Mehmet? Tam işte
0: bütün
1: dediğin
0: her şeye
1: uyuyor, çok uyuyor
0: dini
1: değil
0: bile
1: mi?
0: Var. Yani nasıl Big Lebowski'de Düdüizm diye bir şey akım çıktı. Bir sürü insan o tabii, şey dine dönüştü yani neredeyse.
1: Jedi'lar var ya. Tabii. Nüfus cüzdanlarına yazdırıyorlar insanları.
0: Ona da ben kült derim. Çünkü o da hayranların bağımsız aktiviteleri olduğu sürece bana sorarsan her şey kült filmdir. İlle bir filmi övmek için kült demeyelim. Başyapıt diyebiliriz, ikonik film diyebiliriz, başka adlar verebiliriz. Kült ille de bir filmi övmek için, bir filmi yere göğe koymamak için gerekli bir şey değil. Gerçek kült filmler bazen çok kötü filmler de olabilir. Bu yani işte
1: bazı Kemal Sunal filmi bu Tosun Paşalar falan içinde görüyorum hani kült film ama dediğin anlamda çok şey filmler olabilir ama
0: övgü sözcüğü olarak kullanmak zorunda değiliz.
1: Yani onu övmek için ulan nasıl övsem bulama kült diyeyim bari gibi. O mu? Travolta Pulp Fiction için güzel bir laf etmiş Mehmet. Bence çok doğru. Sanırım kült kavramını en güzel bu okuduklarım içerisinde diyor ki insanlar o filmi seyretmedi Pulp Fiction'ı. İçine taşındılar diyor.
0: İşte bu Pulp Fiction'da
1: yani orada Vincent'la diğer şeylerle falan yaşadılar gibi.
0: Mesela ikonik filmlerimiz var. Ben hep söylüyorum 80'lerde biz de yapıyoruz burada Antrak'ta bazen. Birçok ya Havvam sınıfı dahil olmak üzere bizim sinemamızda o kadar çok sevdiğimiz filmler var. Amerikalılar için de böyle. Bir sürü o ülkenin mesela nostalji açısından çok severiz. Ama o başka bir şey. Yani kült dediğimiz zaman daha başka bir alana giriyoruz yani. Başyapıtlar, klasikler, bizi tanımlayan ikonik filmler böyle biraz daha bize ait filmler onlar. Kült filmler ise gruplara ait olabiliyor.
1: Vallahi yani kült film dediğin gibi yani bu tanım biraz da sanki evrimleşmiyor mu? Yani kült kavramı da işte bu sosyal medya çağıyla böyle. Belki hani 20 yıl sonra başka bir şeyi de kült tanımının içine sokabiliriz
0: ya
1: gibi geldi.
0: Ya karşı çıkmıyorum. İsteyen istediği gibi kullanabilir. Kült klasik tavrı diyorlar hatta. Şu anda İngilizce'de cult klasik çok yerleşti. Mesela işte Blade Runner için cult klasik deniyor. Çoğu için deniyor. Ama asıl anlamını kaçırmamak lazım. Asıl o dediğim gibi asıl anlamı başka bir yerde. 1970'lerde çıktı. Mesela işte El Topo vardır. Ya o döneme girdiğin zaman şöyle bir kült filmlere başka bir sinema çıkıyor karşına. Başka alt grupların, alt kültürlerin belirlediği farklı filmler ve onlar da kendine göre çok değişik bir dünya vaat ediyor aslında. Bir tür fantastik dünya gibi. Burada ise bizim de programda arkada dönen şeyler filmler ana akım içerisinde yavaş yavaş kültleşen filmler de var. Yani biraz birleşiyor gelenekler.
1: İşte Marvel'lar falan belki artık kült diyebiliriz. Ona da etkinlik

0: Evet,
1: yapılıyor,
0: yapılıyorsa ama kendileri bağımsız yapıyorlarsa, şirketlerden bağımsız olarak kendilerinin bağımsız yapması çok önemli bence.
1: Evet, şimdi bir
0: önemli olan olay
1: çok,
0: o.
1: Çok güzel bir şey söyledin. Şimdi burada bir ekmek var. Bu kült film piyasasında da bir ekmek var. Yani belki sinemada hasılat olarak olmuyor ama daha sonra işte bu dijital platformlarda artık izlenirlik falan. Diyor ki kült filmler diyor eskiden keşfedilirdi. Sinefiller, sinemayı sevenler onu keşfedir, bir şey bulur, peşine takılırlar. O söylediğin hani küçücük insanların görmediği ama birilerinin alıp bir grubun büyüttüğü filmler. Öyle bir ifade vardı. Tam ne diyordu? Şey diyor, artık diyor yapım şirketleri güzel ambalajlıyor, paketliyor. Sanki hiçbir şey yapmıyormuş gibi onu böyle bir kült klasik gibi piyasaya sunuyor gibi bir şey, bir ifade vardı.
0: Son şunu söyleyeyim. Bence kimse evde herkes tek başına film seyrederek o filmi kült haline getiremez. Birlikte yapılacak bu iş. Birlikte, hep birlikte kült filmi ancak o şekilde sinema salonunda seyrederek kült filmi haline getiririz. Herkes evde onu seyrederek o iş olmaz yani.
1: Kült filmleri dinlediniz de. Mehmet'ten kültü öğrendik bu sayede böylece deyip seçkiye gidelim. Mehmet sen bu hafta bize 5 unutulmaz casus komedisi seçtin. Bakalım hangileri unutulmazmış.

0: Çok gizli. 1980'li yılların en popüler komedilerinden biri olan film, Soğuk Savaş döneminde geçen bir casusluk öyküsünü konu alır ve klişelerle dalga geçer. Gösterime girdiği gişelerde çok başarılı olan Çok Gizli, 1980'ler ve 1990'lardaki birçok absürt parodi filmine ilham verir. An international secret agent was cryogenically frozen in case the world. Avanak Ajan. İşte dünyanın en kaygısız, rahat ve eğlenceli casusu. Başrolde oynayan Mike Myers'ın amacı 1960'lı yılların ajan filmlerinin çılgın bir parodisini gerçekleştirmekti. İlki başarılı olunca İngiliz ajan Austin Powers iki filmde daha karşımıza çıktı. Mike Myers. Yeah baby. Yeah. Mommy's mimicking me. Mommy's mimicking me. And putting them to bed. Çılgın Çocuklar. İki başarılı ajan aşık olup evlenir ve aile kurarlar. Yıllar sonra yeniden tehlikeli bir göreve döndüklerinde çocuklarının yardımına ihtiyaç duyarlar. Çocukları ise onların casus olduğunu dahi bilmez. Yönetmen Robert Rodriguez'den hafif bir aksiyon komedisi. There's always been a delicate balance between chaos and control. Now, with that balance threatened, it's time to turn. Akıllı ol. Masa başında çalışan bir analist. Teşkilattaki diğer ajanların kimliklerinin deşifre olması üzerine yıllardır hayalini kurduğu gibi casus olarak sahaya sürülür. Partneri bir kadındır ve filmlerdeki klişelerin aksine ondan çok daha becerikli iyi bir ajandır. Miss it by that much. Head down the tunnel. You got three coming in. Ajan, Susan Cooper yıllarca sahaya inmeyi hayal eden bir masa başı ajanıdır. Ama fırsat eline geçtiğinde işler istediği gibi gitmez. Lüks otomobiller kullanan, şık giyinen, ileri teknoloji silahlara sahip, havalı bir casus olmak isteyen Susan, göreve çıktığında hayatın gerçekleriyle yüzleşir.
1: Evet, Top Secret'i de buraya aldığın için teşekkür ediyoruz. Bizim çocukluğumuzun, gençliğimizi. Ya mutlaka izlesin. Gençler çok bilmiyorlar. Zaz, çıplak silah falan tekrar döndü yakınlarda ama çok güzel, çok komikti ya bizim zamanımızın. Mehmet, çok teşekkür ediyorum. Harika bir program oldu. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Hayatın içinden de bu hafta psikiyatrist yazar Gülseren Budayıcıoğlu konuk oluyor. Budayıcıoğlu, raflarda yeni yerini alan Anlaşılmak Şifadır kitabını anlatıyor. Mehtap Tekin'in sunduğu Hayatın İçinden. Bugün saat 15.15'te Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecine yönelik açıklamalarda bulundu. İşin çoğunluğu bitti. Terör Türkiye'nin gündeminden tamamen kalkacak dedi.
1: Terörsüz Türkiye hedefinde gözler süreç yasası hazırlığında. Meclis Başkanı Kurtulmuş terörün Türkiye gündeminden tamamen kalkacağını söyledi. Bana göre işin çoğu bitmiştir dedi.
2: Bu süreç iyi gidiyor. Bütün iç ve dış şartların olumlu olduğu bir süreçteyiz. Eğer acele hareket etmezsek korkarım ki araya bir takım provokasyonlar girer. Bana göre işin %80-90'ı bitmiştir. Yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Gönlümden geçen bütün partilerin ittifakıyla meclise bir yasa gelir ve süratle bu geçer.
1: CNN Türk yayınına katılan Kurtulmuş, meclisten geçmesi hedeflenen süreç yasası hakkında da bilgi verdi.
2: Çıkarılacak yasa müstakil ve geçicidir. Bir yasa çıkarıp ilanihaye bütün herkesi kapsayacak ve ilanihaye yürürlükte kalacak bir yasa olmayacaktır. Komisyonda kararlaştırılan şekli bu. Yasa asla af niteliğinde olmayacaktır. Öyle bir algı şeklinde olmayacaktır. Olmaması gerekir. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi olması gerekir.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Büyük Kurultay öncesi il ve ilçe kongrelerine devam ediyor. Fatih'te düzenlenen ilçe kongresinin divan başkanlığını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan yaptı. Kongre öncesi açıklamalarda bulunan Adan, CHP'deki tartışmalar hakkında Türkiye'nin problemlerine çare arayan bir mücadele öneriyoruz dedi.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Büyük Kurultay'a hazırlanıyor. 7 Mart 2027'de düzenlenecek kurultay öncesinde il ve ilçe kongreleri devam ediyor. İstanbul'da 14. ilçe kongresi Fatih'te düzenlendi.
3: Biz İstanbul'da buluşup İstanbul'la kucaklaşma hayalini Fatih'te başlatmıştık. Yine bugün de Fatih'te Fatihlerle buluşup onlarla kucaklaşıyoruz.
1: Kongreye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan da katıldı.
4: Bu kongremizin milletimizin birliğine, beraberliğine, devletimizin yüceliğine vesile olmasını diliyorum.
1: Kongrede Divan Kurulu Başkanlığı yapan Adan, sözü CHP'ye ve Özgür Özel'e getirdi. Yeni parti iddialarıyla ilgili konuştu.
4: Takdir kendilerinin ama önemli olan ciddi Türkiye'nin problemlerine odaklanmış bir muhalefet partisi olmalarıdır. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi kendi birliğini oluştursun. Türk demokrasisine, Türkiye'nin problemlerine çare arayan bir siyasi mücadele öneriyoruz biz. Kendi işlerindeki konularda taraf değiliz.
1: Adana'nın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörden kurtulmuştur. Hiçbir güç terörü Türkiye'ye taşıyamaz. Milletimiz bunu arkasındadır. Burada da büyük liderlik yapan ve bu meseleyi devlet politikasına dönüştüren hem liderimiz Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'e hem de Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.
0: Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücret ve en düşük emekli maaşına zam çağrısı yaptı. 20 bin lirayla geçinilemeyeceğini herkes biliyor dedi. Atalay vergi sistemi içinde adalet uyarısı yaptı.
5: Tabii ki asgari ücret bu ülkede 28 bin lirayla bir hafta geçinemeyeceğini Sağır Sultan biliyor. 20 bin lira emekli maaşınla geçinemeyeceğini herkes biliyor. Bizim görevimiz, sendikaların görevi bunların netice alana kadar o mücadeleyi sürdürmek.
1: Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret ve en düşük emekli maaşının yetersiz olduğunu belirtti. Adil bir vergi sistemi vurgusu yaptı.
5: Staj mağdurunu neye anlatmayayım? Maaşların az olduğunu neye anlatmayayım? Böyle bir vergi sisteminin dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığını neye anlatmayayım? Benim görevim bunları anlatmak.
1: Türk İş Konfederasyonu'na bağlı KOOP İş Sendikası'nın 21. Olağan Genel Kurulu Ankara'da başladı. Genel Kurul'un birinci gününde sendikanın genel başkanı Eyüp Alemdar konuşma yaptı. Alemdar, işçilerin maaşlarından kesilen verginin oranının sabitlenmesini talep etti.
6: Biz adil bir vergi düzenlemesinin mutlaka ama mutlaka yapılmasını anayasamızda belirtildiği gibi çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almasını talep ediyoruz. İşçilerden kesilen vergi oranlarının %15'te sabitlemesini istiyoruz. Ocak ayında aldığımız ücreti

0: Aralık ayında da almak istiyoruz.
1: Avrupa genelinde rekor düzeyde seyreden ve can kayıplarına yol açan aşırı sıcak dalgası bölgede etkisini sürdürüyor. Bir yandan klimaya yönelik talep artıyor, diğer yandan da açık havada yapılacak etkinlikler bir bir iptal ediliyor.
2: İtalya, Almanya, Fransa. Avrupa genelinde rekor düzeyde seyreden aşırı sıcak dalgası hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün yükselirken klimaya yönelik talep de artıyor. İtalya genelinde 18 kentte kırmızı alarm verildi. 40 dereceye ulaşması beklenen sıcaklık nedeniyle yüksek risk uyarısı yapıldı. Sıcak hava başkent Roma'da saat 11 ile 18 arasında dışarıda olanlara zor anlar yaşattı. Başkentin merkezinde bulunan hayvanat bahçesindeki hayvanlara da sıcaktan etkilenmemeleri için buzlu gıdalar verildi. Almanya'da da tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Fransa sınırındaki Saarbrücken kentinde sıcaklık 41,3 derece olarak ölçüldü. Ülke genelinde hafta sonu yapılması planlanan çok sayıda etkinlik aşırı sıcaklar nedeniyle iptal edildi ya da ertelendi. Fransa'da ulusal mecliste üst üste iki gün klima sorunu yaşandı. Genel kurulda ceket ve kravat zorunluluğu kaldırıldı. Meclis başkanı meclisteki butikte olağanüstü yelpazelerin satıldığını savundu. Ancak bu öneri bazı milletvekillerini güldürdü. Avrupa'daki sıcak hava dalgası bölgede nadiren kullanılan klima cihazlarına yönelik talebi de benzeri görülmemiş bir noktaya taşıdı. Özellikle Fransa, İspanya, İngiltere ve Almanya'da klima satışları arttı. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre Avrupa genelinde klima sahipliği oranı yalnızca %20 seviyelerinde.
1: İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır. Yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Kadir İnanır için ilk tören pazar günü saat 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde yapılacak. Anma töreninin ardından usta oyuncu için ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Kadir İnanır Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Taziyeler daha sonra Akatlar Kültür Merkezi'nde kabul edilecek. İleri evre akciğer kanseriyle mücadele eden Kadir İnanır, 13 Mayıs'tan itibaren zatüre nedeniyle hastanede tedavi görüyordu ve usta oyuncu çoklu organ yetmezliği nedeniyle cuma günü hayatını kaybetmişti. Gülistan Doku soruşturmasının kilit isimlerinden Umut Altaş tutuklandığı Amerika Birleşik Devletleri'nde hakim karşısına çıktı. Umut Altaş, Türkiye'de suça karıştığı için oturum hakkının iptaline ve deport edilmesine olanak sağlayan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Amerikan göçmenlik hukukunda Master Hearing olarak adlandırılan ön duruşmada davanın esasına girilmedi. Altaş'ın kimlik ve adres bilgileri doğrulandı. Hakkındaki suçlamalar okundu. Mahkeme, yargılama takviminin oluşturulması amacıyla ana duruşma tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi. Tunceli'de 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 6 yıl sonra yeniden açılan dosyası cinayet soruşturmasına dönüştürülmüş ve aralarında eski Tunceli valisi ve oğlunun bulunduğu şüpheliler tutuklanmıştı. Denizli'de 9 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs faciasından Erenay Ünal ağır yaralı olarak kurtulmuştu. Üniversiteli genç entübe halde getirildiği hastaneden 22 gün sonra yürüyerek çıktı.
2: Alevlerin arasından son anda kendini dışarı attı. Günlerce verdiği yaşam mücadelesini kazandı.
3: Sedye ile ambulansa indirilirken gözümü kapattım. Gözümü açtığımda üzerinden 5 gün geçmiş. Elimi kolumu bile oynatamıyordum. Yemek bile yiyemiyordum, yani sıvıyla besleniyordum.
4: Her yeri yanmıştı. Her şeye hazırlıklı olun dediler.
2: Üniversite öğrencisi Erenay Ünal, ailesiyle birlikte Kurban Bayramı'nı İzmir'de yaşayan teyzesinin yanında geçirdi. 31 Mayıs'ta Antalya'ya dönmek için bindiği yolcu otobüsü Denizli'de bariyerlere çarpıp alev aldı. 9 kişinin hayatını kaybettiği kazadan ağır yaralı kurtulan genç,

0: kaldırıldı. Hastanede 5 gün boyunca entübe edildi.
1: Vücudunun %30'u alev yanığına maruz kalmıştı. İkinci derece derin ve üçüncü derece dediğimiz yanıklar mevcuttu. Hasta bize şuuru kapalı ve solunum cihazına bağlı vaziyette getirildi.
0: Ağır yaralanan üniversite öğrencisi Eriray Ünal, 22 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Sağlık çalışanları Erina'ya doğum günü için pasta sürprizi yaptı.
2: 18 yaşımı bu şekilde kutlayacağımı hiç düşünmezdim.
0: Erina taburcu edilerek evine gönderildi.
3: Tapu işlemlerinde elden nakit ödeme ve doğrudan banka hesabına havale yöntemini sona erdirecek güvenli ödeme sistemi 1 Ekim'e ertelendi. Sistemin hayata geçmesiyle devir bitene kadar para hesapta bloke edilecek.
0: Tapudaki satışlarda güvenli ödeme sistemi ertelendi. Sistem 1 Ekim'de devreye alınacak. Açıklamayı Ticaret Bakanlığı yaptı. Güvenli ödeme sisteminin eksiksiz uygulanabilmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile diğer paydaşlarla teknik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Tüm teknik süreçlerin ve entegrasyonların tamamlanabilmesi amacıyla güvenli ödeme sisteminin devreye alınma tarihi 3 ay ertelendi. Sistem 1 Ekim 2026 tarihinde devrede olacak. Sistemle birlikte alıcı tarafından yatırılan tutar, tapu devri tamamlanana kadar anlaşmalı banka veya yetkili ödeme kuruluşu tarafından bloke edilecek. Tapu tescil işleminin tamamlanmasının ardından bloke edilen tutar otomatik olarak ve kısa süre içinde satıcının banka hesabına aktarılacak. İşlemin herhangi bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda ise tutar doğrudan alıcının hesabına iade edilecek.
3: Gürcistan parlamentosunun bahar dönemi oturumları ARBD ile sona erdi. Milletvekilleri sözlü tartışmaların ardından birbirine girdi.
0: Gürcistan parlamentosu kapanış oturumu için toplandı. Bahar dönemi oturumları yumruklu kavgayla son buldu. Parlamentonun kapanış oturumu hükümetin yıllık raporuna ayrıldı. Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakidze hükümetin yıllık raporunu sundu. Soru cevap bölümüne geçildiğinde ise ortalık karıştı. Milletvekilleri arasında sert tartışmalar başladı. İktidardaki Gürcü hayaliyle muhalefetteki Gakarya Gürcistan İçin Partisi milletvekilleri arasında başlayan tartışma bir süre sonra kontrolden çıktı. Yumruklar havada uçuştu. Birkaç dakikalığına ara verilen oturum daha sonra devam etti. Parlamentonun güz dönemi oturumları 1 Eylül'de başlayacak.
3: Afyonkarahisar'da yıkım kararı verilen 9 katlı bina yıkım çalışması sırasında bir anda çöktü. Yakındaki iş anında bulunan diğer iş yerleri de büyük hasar gördü.
0: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Bina bir anda çökünce olan çevredeki iş yerlerine oldu.
4: Böyle yıkım olur ya? Benim dükkanım gitti.
5: Abi bakalım diyorum.
4: Ne yapacağım abi, ne yapacağım?
0: Afyonkarahisar'da otel olarak kullanılan 9 katlı bina için sahipleri yıkım kararı verdi. Binanın çevresi metal bariyerlerle çevrildi.
6: Zaten 3-4 gündür bir sallanma oluyordu yani. Düzensiz bir yıkım vardı. Arkadaşlarımız uyardığımızda bir şey olmayacağını söyledi.
7: Tedbir de alınmadı. Bina da boşaltılmadı. Bizim size zararımız olmaz.
0: Ekipler diğer bölümde çalıştığı sırada binanın bir bölümü çöktü.
8: Yıkılıyor.
0: Çöken bina iş anına zarar verdi. Bazı duvarlar yıkıldı. Esnaf ve müşteriler büyük panik yaşadı.
7: Deprem olduğunu düşündük. Biz yıkımdan olduğunu düşünmedik. Hemen kaçtık. Müşterimizi aldık dışarıya.
9: Şu dolabın arkasına sıkıştırdım. Oradan müşteri çıktı. Sonra ben çıktım abi. Canavarıyla kaçtım. Çok korktum.
6: Müşterilerimiz vardı. Yani hafif yaralı bir arkadaşımız var.
0: Esnaf şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor.
10: En az burası bir ay, bir buçuk ay kapanacak. Burada 5 tane insan ekmek yiyor yani. Ben çoluğumu çocuğuma ne götüreceğim? Kim verecek bana ekmeği?
11: Allah'ım ya Rabbim.
3: Karabük'te tünele giren ayıya otomobil çarptı. Yaralı ayı için ekipler seferber

0: oldu. Tünelde başlayan operasyon dere yatağında son buldu.
1: Ayıya araba çarpmış. Ayı yaralı şu anda.
2: Tünele giren ayıya araç çarptı. Yaralı ayı için ekipler seferber oldu.
3: Ayı arabaya saldırdı. Şuna bak.
4: Bacakları kırılmış.
2: Olay Karabük Eski Pazar Karayolu Cildi Kısık Tüneli'nde meydana geldi. Nurettin K yönetimindeki otomobil tünelde seyir halindeyken bir anda karşısına çıkan ayıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan ayı tünelin ortasına kadar ilerledi. Zaman zaman çevreye saldırdı.
5: Evet ayı kardeş.
6: Hemen ayının yanına biraz hafif çaprazına arabamı çektim. Hani arkadan gelen ayıyı görerek kaza riski olmasın, yoğunluk oluşmasın diye. Kenarda beklerken bir anda ayı kalktı, tekrar bana saldırdı. Allah'tan ki arabamın camı kapalıydı.
2: İhbar üzerine olay yerine polis ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri geldi. Polis çevrede önlem alırken doğa koruma ekipleri uyuşturucu iğnelerle ayıya müdahale etti. Uzun süren çabalara rağmen bayılmayan ayı tünelden çıkıp dere yatağına düştü.
7: Ha bahçeye geçti.
8: Görebiliyor musun abi net?
9: Evet abi. Gidiyorum
8: ben. Bayıldı abi, bayıldı.
10: Aha ayakta ayakta vurduğunu kaldırıyor böyle. Bak tam gidiyorum.
2: Bayılan ayıyı çıkarmak için gece yapılan çalışmalar sonuçsuz kaldı. Sabah yapılan aramada kan kaybı nedeniyle öldüğü belirlendi. Ayı bölgeden götürüldü.
0: Acaba gün içinde zamanımızı en çok neye harcıyoruz? İşte bu soruya cevap olacak bir araştırma. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan geldi. Zaman kullanımı araştırmasını yayımladı TÜİK. Sonuçlar son 10 yılda alışkanlıklarımızdaki o büyük değişimi gözler önüne seriyor. Şimdi detaylara İrem Şimşek'in haberinden bakalım.
11: Günde kaç saat?
12: Yani 6-7 saat.
11: Ders çalışıyorum.
13: Yüzdük mü?
11: Başka hiçbir şey yapmıyorum.
14: Artık sanki var ya günler sıkış yani yetmiyor.
2: Günlük rutinlerimiz ve yaşam tarzımız hızla değişiyor. Artık gün içinde neye, ne kadar vakit harcadığımız 10 sene öncesine kıyasla çok farklı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun zaman kullanımı araştırmasına göre Türk halkı en çok uyumayı, en az spor yapmayı tercih ediyor.
11: 12 saat falan uyuyorum hani günde.
15: Sporu işte adapte edemiyorsun bu tarz düzensiz bir hayat biçiminde. Kesinlikle zor. Ama onun dışında hani ona enerjiyi bulmak. Çünkü biliyorsunuz işe gittikten sonra işin bir mental yorgunluğu oluyor.
2: 2025 yılında uykuya ayrılan zaman günde ortalama 8 saat 55 dakika oldu. Kadınlar ortalama 9 saat uyurken erkeklerde ise bu süre 8 saat 49 dakika.
11: Yani 7-8 saat falan yani çok fazla uyumuyorum. Çok uyumuyorum yani geç yatıyorum. Ama yine ortalama bir 10 saat falan diyebilirim.
16: TÜİK'in verilerine göre gün içinde en çok vakti uykuya, en az vakti spora harcıyoruz. Uyumadığımız zamanlarda yaptığımız aktivite ise sosyal medyada gezinmek.
11: Günün 12 saati uyuyorsam 12 saati büyük ihtimalle Instagram'da falanımdır.
17: Ya şimdi 5-6 saat oluyordur ama sürekli elim telefonda olduğu için yani.
2: Araştırmanın sonuçları 2015 yılı sonuçlarıyla karşılaştırıldı. 10 yılda en belirgin düşüş okuma faaliyetinde. En çok artışsa sosyal medyada vakit geçirenlerin sayısında.
15: 7 ile 9 saat arasında değişiyor. Uyurken bile arkaya bir video açıyorum.
18: Şöyle 15-20 dakika önce bakıyorumdur.
0: Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkusu 3. kez Bursa'ya taşındı. Peki festivalin Bursa ayağında neler olacak? İzleyelim.
2: Sergilerden atölyelere, konserlerden söyleşilere. Kültür Yolu Festivali Bursa'da.
19: Bursa'mızı kültüre ve sanata doyurmayı amaçlıyoruz.
2: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 8. durağı Bursa oldu. 27 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında kent, kültür, sanat ve eğlence dolu etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kentin 13 farklı noktasında 181 etkinlik düzenlenecek.
19: Çevre illerdeki tüm sanatseverleri de Bursa'yı ziyaret etmelerini bekliyoruz.
2: 50 lezzet noktasında Bursa'nın köklü mutfak kültürü de yansıtılacak. Şehri gezenler kentin gastronomi mirasını da keşfetme fırsatı bulacak.
19: Özel bir ekibimiz tüm Bursa'yı dolaştı ve 50 tane lezzet noktası oluşturdu. Özel programlar yapacağız.

Ve bu haberle de bültenimizi noktalayalım. Yayınımız Hayatın İçinden programıyla devam edecek. İyi seyirler. Şimdiden ve saat başında yeniden görüşmek dileğiyle.

0: Efendim Habertürk'ten herkese merhabalar. Hayatın içinden de bugün Türk psikiyatrisinin çok deneyimli, çok sevilen isimlerinden biri. Bugüne kadar binlerce insanın hayatına dokunmuş. Şimdi de eserleriyle aslında ruhlara dokunan bir isim. Gülseren Budayıcıoğlu hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Epeyce yoğunsunuz hocam. Hiç
1: Evet.
0: Durmadan çalışıyorsunuz. Bazı insanlar böyle değil mi hocam?
1: Evet, ben çalışmayı seviyorum. Daha doğrusu artık çalışmak benim hayatımın en önemli parçası haline geldi. Çalışmadığım zaman zaten ne yapacağımı da çok bilemiyorum. Çok seviyorum ama çalışmayı.
0: Değil mi hocam? Ya insan mesela bazen o bende oluyor. Bir tatile falan gittiğinde çok uzayınca o kendiyle baş başa kalma hali sürekli biraz galiba yoruyor ya da bir şeylerle uğraşmak insana
1: Evet,
0: iyi
1: her
0: geliyor.
1: zaman için yani boşluk çok tehlikeli.
0: Evet.
1: O nedenle uzun yaş tatillerinde eğer orada böyle eşiniz, dostunuz, yaptığınız aktiviteler falan yoksa o tatilleri çok pek tahmin ettiğimiz kadar faydalı olamıyor bizlere.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Peki hocam, şimdi anlaşılmak şifadır. Bu
1: Evet.
0: sizin yeni kitabınız. Ve aslında isimden de anlamak gerekirse şöyle söyleyebiliriz. Anlaşılmak herkes için çok önemli ve çok kıymetli. Çocukluktan gençliğe, yetişkinliğe kadar hepimiz anlaşılmak ve daha çok sevilmek istiyoruz. Buna aslında talebimiz.
1: Evet, anlaşılmak herkesin hayalidir. Yani hep şöyle demez miyiz? Biri beni anlasa,
0: Evet.
1: biri beni anlasa. Orada aslında asıl istenen şey biri beni onaylasa. Ben işte böyle böyle yaptımsa ama bak niye yapmışım? Ben böyleysem bak niye böyleyim? Yani kendini ifade etmek, anlatmak ve birisi tarafından da evet, haklısın. Ben seni onaylıyorum. Ben seni çok iyi anlıyorum. Bunları duymayı hepimiz çok arzu
0: Çok,
1: ediyoruz.
0: çok.
1: Evet. Ve bu inanın kitaba da öyle dedim ya anlaşılmak şifadır diye. Ben pek çok hastamda pek çok ciddi sorunları o insan kendinin anlaşıldığını hissettikçe çok daha kolay aşabiliyor bunları. O nedenle de kitaba anlaşılmak şifadır dedim. Biri bizi anlarsa hayat inanın çok daha güzel ve çok
0: Ama
1: daha
0: çok
1: kolay
0: zor
1: oluyor.
0: değil mi hocam anlaşılmak? Yani tam manasıyla bir insanın anlaşılması ya da bir insanı anlamak mümkün mü sizce? Herkes çünkü bir parmak izi gibi her insan aslında.
1: Evet. Ama anlaşılmak deyince yani tam bir röntgen, MR çekmek gibi bir şey anlamıyoruz. Çünkü hepimizin anlaşılmak istediğimiz o günkü sorunumuz çok farklı oluyor. Yani anlaşılmak deyince her alanda anlamında da söylemiyoruz zaten. Ama öyle zamanlar oluyor ki yani ben niye böyleyim? Yani biri beni anlasa işte bunları ben ona anlatabilsem ve o da sadece anlamakla kalmayıp beni onaylasa, benim gibi benim baktığım yerden görebilse bunu hepimiz çok isteriz. Çok da iyi, sağlıklı bir şeydir anlaşılmak. Keşke hepimiz birbirimizi anlayabilsek.
0: Keşke,
1: Ama
0: evet.
1: son zamanlarda bu ilişkilerde biraz şey görüyorum Mehtapçığım. Yani daha yüzeysel olduğu
0: Çok.
1: ilişkiler, birbirimizi anlamak
0: Niye
1: gibi
0: öyle
1: bir
0: oldu hocam
1: niyetimiz de
0: peki?
1: pek yok galiba.
0: Evet.
1: Anlaşılacağımıza olan güvenimiz de kalmadı. Yani anlaşılma ümidimiz de kalmadı.

0: galiba böyle daha yüzeyden gidiyor. Ben şey diye düşünüyorum. Hayat çok hızlandı. İnsanlar özellikle böyle büyük kentlerde işte İstanbul'da yaşıyoruz. O kadar hızlı bir hayatın içindeyiz ki. Ay ben ne yaşıyorum, benim ne sorunum var, benim hayallerim neler, beklentilerim neler, ben diye niye işte bu yaşadığım hayattan memnun muyum? Yani ne kadar çok kendimizle ilgili aslında düşünmemiz gereken şeyler var, değil mi?
1: Evet.
0: İşte bunların hepsini ihmal ediyoruz. Bu hırs, o günkü rutinimiz neyse aman bunu bir an önce bitirip evimize gidelim. Gidebilelim bir an önce eve varabilelim. O da
1: Aynen öyle.
0: biliyorsun.
1: Çok basit şeyler
0: Çok
1: aslında.
0: büyük sorun. Ve yani sorumluluklarımız bitsin bir oh diyelim. Yani hayatlarımız böyle geçiyor. Halbuki yaşamak bize bahşedilen o kadar önemli, o kadar büyük bir ödül ki.
1: Evet.
0: Ve bu hayatı acaba yeteri kadar kendimize iyi bir hayat yaşatabiliyor muyuz? İşte bunun için biz bu hayatımıza gereken önemi verebiliyor muyuz? Bu konuda sıra kendimize geliyor mu? Biraz bunları atlıyoruz galiba
1: Anlam
0: ya.
1: katmak konusunda.
0: Hem anlam katmak bir de işte bu hız içinde kimse böyle kendine ya ben ne yaşıyorum? Kendime nasıl bir hayat yaşatıyorum? Çünkü artık yetişkin olmuşuz değil mi? Yani eskiden çocuklar için böyle bir soru yok. Onlara ne yaşıyorlarsa anne babaları yaşatıyor zaten. Ama artık yetişkin olduktan sonra bu sorumluluk bize ait. Kendimize nasıl bir hayat yaşatıyoruz? Ve bu nasılın cevabında da ben hep şunu arıyorum. Mutlu muyuz? Hayatımızdan memnun muyuz? Doyumlu bir hayat yaşatabiliyor muyuz kendimize? Günlük rutin duygularımız bizim neler? Genelde hep şikayet eden, of diyen, pof diyen, istemeden, bir türlü o aradığı hayatın içinde gibi görmeyen kendini. Ya böyle bir şey mi yaşıyoruz? Böyle yaşıyorsak ya bunun bir çaresi yok mu?
1: Bir
0: Kendimiz için
1: kusursuz
0: neler
1: arama,
0: yapabiliriz?
1: kusursuzluğu arama durumu var bugünün insanında. Her şeyde hocam, yani evlilikte, ilişkide, yaşam, işte. Yani halbuki kusursuz hiçbir şey yok.
0: Ben kusursuzluğu zaten bulma gibi bir şansımız hiçbir zaman
1: Evet.
0: yok. Yani insanın hem kendinde hem de başkalarında o çok ağır mükemmelliyetçilik bence gayet patolojik hastalıklı bir durum yani. Bu mümkün değil. Bir de hep şöyle bakmak gerekiyor. Yani senin mükemmelinle benim mükemmelim de birbirine hiç benzemeyebilir.
1: Doğru,
0: Yani ben o en doğruyu burada ararım, sen de burada ararsın.
1: evet. Hı.
0: Bu anlamda ama ben en çok kendimizle ilişkimizde bir uzaklaşma oldu. Yani kendimizi çok
1: Söylediğiniz şey çok
0: farkındalığımız
1: önemli aslında,
0: azaldı,
1: evet.
0: hayatımıza verdiğimiz önem azaldı demeyeyim de buna vakit mi bulamıyoruz? Halbuki bu bizim için en önemli şey. Kendimizi yeteri kadar mutlu, huzurlu, keyifli, kendimizle barışık, çevremizle barışık, yaşadığımız ortamla barışık mesela bunları yapabilmek bizim mi bir numaralı hedefimiz ve görevimiz olmalı. Kendimizi ihmal ediyoruz gibi geliyor bana.
1: Ben de hocam bakıyorum, bugünün insanı, evet söylediğiniz çok doğru, iç dünyasını zenginleştirme anlamında zorlanıyor bence de ve genelde mutsuzlar. Ama bir yandan da bakıyorsunuz işte herkes kendiyle çok, özellikle hanımefendilerde bazı takıntılı durumlar olabiliyor, işte görünümleri açısından estetik ya da işte bunun gibi şeylere çok fazla merak salıyorlar. Yani bu da aslında bir yandan kendiyle ilgilenmesi bir insanın.
0: İşte ben bunu çok
1: Yine orada da bir
0: yetersiz.
1: kusursuzluk arayışı var
0: Evet.
1: ama aslında o da mümkün değil.
0: Ben bu konuya şöyle bakıyorum. Tabii biz psikiyatrist olarak insanın görüntüsü kadar psikiyatride insanların görüntüleri de çok önemlidir. Ama iç dünyaları asıl bizim işimizdir ve bize bu hayatı iyi ya da kötü hissettiren iç dünyalarımızdır.
1: Evet.
0: Yani sen istediğin kadar kusursuz ol
1: Evet.
0: ama senin İç dünya bunu algılayıp, seni onaylayıp, sana aferin demiyorsa, sana umut

0: mutluluğu yaşatmıyorsa, bu kadar gayret acaba işe yarıyor mu yaramıyor mu diye de düşünüyorum ben.
1: Değil mi?
0: Hatta şimdi bu kusursuzluk, işte güzellik anlayışı falan deyince anneannemin bir lafı geldi aklıma. Şöyle der Anadolu'da insanlar, efendim Allah çirkin şansı versin. Ne kadar garip değil mi? Ben ilk duyduğumda Allah Allah, yani niye çirkin şansı versin ya?
1: Ama
0: Yani
1: bunun bir
0: güzel de
1: galiba
0: olanı...
1: matematiği var hocam ya.
0: Var tabii, ama
1: Evet.
0: psikiyatride işi bu zaten, bunun matematiğini araştırmak.
1: Evet.
0: Sonra tabii ben çok araştırdım bunu. Bu ne ya, böyle çirkin şansı neyin nesi yani? Çirkinler niye böyle şanslı oluyorlar falan diye. Şöyle bir şey çıktı karşıma. Şimdi tabii biraz da eskiden düşünürsek, yani güzelsen güzelsin, çirkinsen çirkinsin.
1: Çirkinsin.
0: Yani şimdiki gibi böyle bir şeyden geçemiyor
1: Müdahaleler.
0: insanlar. Her türlü müdahaleler, kozmetikler, efendim işte estetik ameliyatlar ya da dolgular, botokslar falan da yok. Yani o daha doğal oluyor insanlar ve şöyle olurmuş. Bir kadın çok güzel, o kız işte o şehrin en güzel kızı filan, namlı güzel. Şimdi güzel olunca beklentileri de yüksek oluyor insanın, değil mi? Ne kadar doğal. Ben güzelim, memlekette adım var güzel diye. Efendim ne bileyim, kocanın da en iyisini ben bulacağım. En yakışıklı, en zengin, beni en rahat yaşatacak. Efendim en itibarlı aile olacak. İşte efendim çoluğuma çocuğuma şöyle şeyler sağlayacak. Yani o kadar çok beklentisi oluyormuş ki insanların. Çirkinsen bu beklentiler olmayınca bulduklarınla mutlu olma şansın, bak ne kadar doğal olarak kendiliğinden
1: Halinden memnun
0: artıyor
1: olma
0: zaten.
1: durumu.
0: Bir, iki, diyelim çirkin bir kadınsın, evlendin, işte çoluğun, çocuğun, kocan, bir ailen oldu. Bir kere şeye hazırsın, yani aa bu ne ya? Beğenmemeye değil, beğenmeye, teşekkür etmeye. Oh çok şükür, bak benim de bir ailem oldu, bir kocam var, bak beni üzmüyor. İşte zamanında geliyor filan. Yani sana yapılan her şeyi nimet gibi görüyorsun. Ve bu seni çok kolay mutlu ediyor.
1: Dengede
0: Hatta bak bu
1: tutuyor
0: konuda bir
1: öyle.
0: şey daha söyleyeyim. Bu hani eskiden evde kalmak diye bir tabir
1: Evet.
0: varmış ya. Ve sadece kadınlar için kullanılan bir tabirmiş de üstelik. Hatta bu Anadolu'da galiba 18 yaşında hala evlenmemişsen, eyvah bu evde kaldı. Yani o kadar da küçük kızları veriyorlar ya. Yani bu o evde kaldı denen kızlar genelde en güzel kızlar olurmuş. Ya bir türlü onu beğenmiyor, bunu beğenmiyor, her birine bir kulp takıyor. Sonra evlenemiyor ve o kadının şeyini düşünsene ya. Yani yıllarca ben güzelim, etraf diyor ona güzel olduğunu söylüyor. Ve böyle böyle beklentilerim var, sonra seni kimse evlilik teklifi yok, evde kalıyorsun filan. Arkasından ne büyük hüzün, ne büyük acı
1: Yaşlılıkları
0: onlar
1: da
0: ya.
1: çok üzünlü oluyor hocam güzellerin.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Evet.
1: Çok.
0: Neyse.
1: Neyse.
0: Yani işte böyle çok güzel olmanın da ya her şeyin olumlu ve olumsuz yanı olabiliyor
1: Hocam
0: tabii.
1: Japonlarda wabi sabi kültürü var. Böyle bir felsefe var. Kusurlarıyla güzel olmak.
0: Evet.
1: Yani her şey aslında sadece fiziksel anlamda değil. Yaşamdaki her şey aslında
0: Tabii.
1: delikli
0: Gayet
1: ve
0: tabii.
1: evet.
0: Size bir güzellik, bir marifet, bir size önem atfeden bir şeyler getiriyor, değil mi? Her
1: Evet.
0: marifet, her
1: Kusur
0: yetenek.
1: bir yandan da bir fark oluşturuyor. Aslında
0: Tabii.
1: farklı olmak güzel. Bunu görmek gerekiyor
0: Bu da güzel.
1: galiba
0: Çok
1: hocam.
0: doğru, ama buna katılıyorum.
1: Değil mi? Bugünün ilişkilerine baktığınızda ve sizin işte deneyimlerinizden faydalanacak olursak, insanlar en çok neyde hata yapıyor ve bir gördüğünüz zaman bir çifti, ya bunlar kesin ayrılır dediğiniz nokta ne oluyor? Çok merak ettim.
0: Evet, tatlı bir soru. Şimdi yani Mehtapçığım, kurallarımızı kaybettik. Doğrularımızı, geleneklerimizi, ayıplarımızı, günahlarımızı.

0: kurallarımızı, usullerimizi, yani bizim ülkenin bir takım bayağı köklü böyle gelenekleri, töreleri falan olan bir ülkeyiz. Şimdi bu kural diyelim hepsine, bu kuralların bazıları gerçekten çok insanları ya mutsuz eden, hatta hayatını karartan kurallarımız da varmış bizim. Ama bir yandan da ve çok tatlı, güzel geleneklerimiz varmış. Şimdi bu bize şunları kazandırıyormuş. Şimdi bir erkek kadın ilişkisi konuşacağız ya. O erkek içinde, kadın içinde aynı bakış açısı varmış. Yani bu doğrudur, bu yanlıştır. Bu yapılırsa karşımdaki kadın memnun olur. Ama bunu yapmazsam o onu yaralar falan. Yani bu netlik varmış. Bak şimdi yani biraz fazla batılılaştık. Tabii Batı bizim için hep hayran olduğumuz, kendimizden çok daha üstün gördüğümüz filan bir yer kafamızda. Doğuyu da daha geri, daha
1: Fazla
0: teknolojik
1: duygusal.
0: olarak da yeteri kadar daha gelişmemiş, modernleşmemiş gibi algıladık. Yanlış yaptık. Ve çok batıya doğru kaydıkça da bize has özelliklerimiz sanki bunların yok olması da bize büyük özgürlükler getiriyormuş gibi bir duygu oldu. Şimdi biliyorsunuz özgürlük bir anlamda hepimizin yani özgür olmayı insanoğlu hep ister. Ama özgürlük beraberinde yalnızlığı getirir,
1: Evet.
0: anlaşılamamayı getirir
1: Evet.
0: konuştuk ya. Şimdi bakıyorum mesela ilişkiler çok sığlaştı. Yani çok derinleşemiyor. Özellikle aşklar çok yara aldı gibi geliyor bana.
1: Evet hocam.
0: Eskiden insanlar birbirine bayağı aşık olurdu. Bu aşklar çok değerliydi. Yani 3 gün sürmezdi o aşklar. O aşka verilen önem, o kişiye yapılan yatırım, yani aşık olan da, aşık olunan da başka bir dünyaya geçerdi. O kadar yüksek, biri seni deli gibi seviyor, sana sen onun için çok
1: Artık adanmak yok
0: değerlisin,
1: galiba hocam.
0: İşte en
1: Yani
0: sonunda oraya kadar gidiyordu işte.
1: evet.
0: Şimdi mesela bu çok çabuk, ilişkiler çok çabuk hemen zedeleniyor ve insanlar çok kolay bunu bitirme kararı alabiliyor. Halbuki hani bu kadarı gelenekte varmış, hani gelinliğiyle çıkar da kefeniyle
1: Kefeniyle.
0: olurmuş ya. Yani tabii
1: Ama hocam
0: bunu
1: bu
0: demiyorum
1: söylediğiniz şey
0: ama bu
1: çok
0: kadar da
1: doğru.
0: kolay her işi
1: Şimdi
0: de
1: eskiden
0: bitirmeyelim.
1: 3 gün 3 gece düğünler sürermiş. Bir kızı bir evden almak o
0: 7 gün
1: çok zor
0: yedi.
1: olurum. Ha,
0: Bizim memlekette 7 gündü. Ben
1: 7 gün 7 gece.
0: katılmıştım 7 günlük düğünlere. Evet.
1: Aynen öyle. Bir düğünü hazırlamak,
0: Evet.
1: tamamlamak, bir kızı
0: Evet.
1: bir evden almak o
0: Evet.
1: kadar zordu ki. Şimdi her şey çok kolay. Hemen gidiyorlar bir nikah kıyıp.
0: Fakat bak Mehtap,
1: Bence
0: burada
1: bunlar
0: kişiye
1: da
0: de
1: biraz.
0: dikkatini çekmek isterim. Bak bir kızı o evden almak için, ya o kıza verilen değer bu.
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Bütün genç kızlar evlenirken zengini fakiri hep o yoldan geçiyorlar. 7 gün 7 gece bütün mahalle, bütün o şehir o kızın ve o delikanlının adına bir araya geliyor. Onlara verilen, atfedilen değerlere filan bak.
1: Evet.
0: Şimdi öyle değil. Çok çabuk hemen sözler veriliyor, hemen yollara çıkılıyor. Sonra bakıyorsun 3 gün sonra bunlar bitiyor. Bu ilişkilerin eskisi kadar değeri, duygusal derinliği filan da azaldı.
1: Ama tabii evlilik ve ilişkilerde bir yerde kader diyoruz ya hocam. Kadere de girmek istiyorum aslında. Nasıl bakıyorsunuz kader konusuna? Yani insanın yaşamında ne kadar önemli?
0: Vallahi çok önemli ya. Ben mesela bu kitapları yazıyorum. İşte buralara gelip size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Mesela ben bu kader motifini o kadar çok insan dinledim ki ve benim dinlediğim insanlar böyle işte havalar nasıl falan konuşmayız biz, yani öyle bir gireriz ki en derinlere kadar ve insanlar en mahrem şeylerini, kimseye
1: Evet.
0: anlatamadıklarını size bülbül gibi anlatırlar. Böyle ve sadece o anlatım bile o kişinin o içinde biriken böyle hani kirlenmiş sanki oralar. Onlar böyle çıktıkça, karşı taraf anlaşıldığını hissettikçe

0: orada bir temizlik başlar. Neyse, sonuç olarak ben insanları dinleye dinleye gördüm ki ya kaderimizi biz yazıyoruz. Asıl kaderimizi biz yazıyoruz. Bizim değiştiremeyeceğimiz şeyler de var. Doğru. İşte hangi evde dünyaya geldik? Efendim, hangi coğrafyada dünyaya geldik? İşte nasıl bir kültürde dünya? Bunlar çok önemli. Ben öyle hastalar tanıyorum ki, o kadar çok değişik insanla beraber oldum ki. Mesela hiç mutlu olmamış hayatında. Doğduğu evde mutluluğu öğretmemişler ona ya. Nasıl öğretecekler? Tanık olacak ki mutluluğa. O da o mutlu olmayı anneden babadan alacak. O da başlayacak zıplamaya yerinde. O mutluluğu, o sevinci. Biz bu güzel duyguları da doğduğumuz evlerde görerek, tanıklık ederek, duyarak, bize hitaplarla, bize bakışlarla, bize yapılan yargılarla, bunlarla öğreniyoruz.
1: Yani bunları hocam ailede mi öğreniyor bir insan?
0: Kesinlikle.
1: Yani doğuştan getirdiğimiz özellikler mizaç olarak, mesela kimimiz çok neşeli, çok espriliyizdir, kimimiz maceraperest, kimimiz
0: evet,
1: daha kendini tutamayan, öfkeli vesaire. Hani o getirdiğimiz bazı karakteristik özellikler var ya, bunlar etkili olmuyor mu insanın yaşamında, yoksa?
0: Çok az. Yani şöyle diyeyim, şimdi bizim gerçekten genetik özelliklerimiz geçiyor.
1: Hı.
0: Yani genetik hastalıklar da geçiyor. Hatta mesela son zamanlarda zeka da genetik yolla aktarılıyor mu diye bakıyorlar. Evet, aktarılıyor.
1: Hı.
0: Fakat zeka, hani bir insan çok zeki biri olarak dünyaya geldi. Efendim, o gün anlayabilsek çocuğun işte 150-160 zeka seviyesi var. Fakat o zekayı nerede, nasıl kullanacağını bilmezse biz onu yönlendiremezdik. Çünkü yani zeka, mesela o zeka ile biri bilim adamı olabilir.
1: Hı hı.
0: Bir büyük yazar olabilir. Bir büyük politikacı, çok insanlara güzel hitap eden biri olabilir. Ya da ne bileyim, çok iyi bir öğretmen olabilir, yazar olabilir. Ya da o zeka ile hırsız olur, dolandırıcı olur.
1: Başka şekilde kullanır yani o zekayı.
0: Aynen, o zekayı başka alanlara yatırır. Yani biz o zekayı kullanmayı bile doğduğumuz evde öğreniriz.
1: Hocam şimdi az önce sizinle de konuştuk ya, programa başlamadan önce. Ben bir kitap okudum. Seninle Başlamadıydı galiba kitabın ismi. Yazarı hatırlayamıyorum, kusura bakmasın izleyiciler.
0: Seninle Başlamadı, evet. Çok güzel bir kitaptır.
1: Gerçekten
0: bilirim.
1: Çok güzel bir kitap. Orada da mesela insanın, bu anlattığınız şeye çok yakın olduğu için söylüyorum, yaşadığı bazı, aktardığı bazı duyguların genetik miras yoluyla aktardığını anlatıyor. Yani işte anneannen mesela çok büyük travmalar yaşadı.
0: Evet.
1: O travmaların benzerlerini farklı biçimlerde sen yaşarken
0: Mutlaka.
1: ortaya çıkarıyorsun.
0: Ya bu da çok
1: Buna
0: ilginç.
1: inanıyor musunuz
0: İnanıyorum.
1: Hocam?
0: Çünkü şimdi Mehtapçığım, son yıllarda bu bilimsel araştırmalar konusunda psikiyatri
1: Çok
0: bir
1: ilginç.
0: numara.
1: Evet.
0: Yani ölümcül hastalıklar bir tarafta, bir tarafta da herkes psikiyatri
1: Doğru.
0: üzerinde çalışıyor ve bütün çok ciddi araştırmalar yapılıyor. Gerçekten mesela şunlar meğer bilimsel olarak da kabul gördü. Senin 7 göbek ötende işte senin annen, sonra hı hı, anneannen, işte deden, baban, büyük deden, büyük anneannen, babaannen falan diye böyle bir sülalemizi şuraya yazsak, inan bana onların yaşadıklarına çok benzer şeyler yaşıyoruz biz. Yani hani derler ya, hatta Anadolu'da şey derler, kızlar annelerinin kaderini yaşar.
1: Evet.
0: Biz sadece annemizin değil, anne, anneanne, büyük anne, daha büyük anne falan gibi. Niye bak, bunun da
1: Bunu
0: çok...
1: kırmak mümkün mü hocam?
0: Neyi?
1: Bunu kırmak mümkün
0: bak,
1: mü?
0: Bak önce neden bu kaderi yaşadığımızı anlatayım sana. O bildiğini sana öğretiyor, sen o yaşadığını senden sonrakini öğretiyorsun. Mesela burada en tipik örnek şiddettir. Hani şiddet çok belirgin bir şey ya. Diyelim ki şiddet gören bir ailedensin sen. O kuşağın hepsi şiddet görerek gelmiş.

0: sen de o ailenin bir ucuysan mutlaka sana diyelim ailen şiddet uyguladı. Hani şuraya adamlar dizdim ya, seçeceksin sen ama başkasından seçtirmez sana. Mutlak o gruptan. Onlar kimdir? Sana en iyi şiddeti uygulayabilecek gruptur oradakiler. Bilinç dışı onu seçer, sana
1: Acaba
0: da
1: çözmeye mi
0: birini
1: çalışıyor
0: seçtirir
1: hocam?
0: onlardan.
1: Yani burada onu kırmaya mı çalışıyor? Yani bu
0: Evet.
1: sefer farklı bir şey olacak. Bu
0: Çok
1: sefer...
0: güzel. Evet.
1: Peki
0: Evet.
1: bu kitap yeni bir dizinin de sinyali olabilir mi? Yine
0: Hayır,
1: devam
0: yeni
1: edecek
0: bir
1: mi?
0: dizi sinyali değil bu.
1: Değil bu.
0: Bu tamamen bu benim kader motifini, hatta bu kitabın yarısı benim hayatımı da anlatır. Yani kendi hayatım üzerinden de anlatmak istedim kader
1: Çok güzel.
0: motifini. Bak, benim hayatım da beni nerelere getirmiş. Ve o motif o kadar keskindir ki senin gözlerini bağlar, o sana istediğini yaptırır. Bunun için biz o bağı çözeceğiz, dört göz böyle bakacağız, aman ha hata yapmayalım. Bu sadece evlilik filan da değil, mesela iş
1: Evet.
0: başarısı, yani çevreyle sosyal
1: Yaşamdaki duruşunuz.
0: ilişkiler,
1: Tabii.
0: yaşamdaki duruşunuz ve mesela kendiyle insanın barışık olması o kadar önemlidir ki.
1: Çok.
0: Yani kendiyle barışık
1: Hatalarınla,
0: değilse, evet ya.
1: güzel yanlarınla.
0: Tabii ya, bir zaman sonra zaten yaşadıkça Mehtap şeyi öğreniyor insan. Eskiden olsa ay buna ben ne çok üzülürdüm. Ya ne aptalmışım ya.
1: Ne büyük bir rahatlık değil mi oraya
0: Yani
1: ulaşmak hocam?
0: artık her şeye bu kadar çabuk üzülmeyelim. Bu hayatı biraz daha doyumlu
1: Çok
0: yaşayalım.
1: güzel
0: Benim bu
1: söylediniz.
0: kitapların hep o ulaşamadığım insanlar buralardan kendilerini görsünler. Hayatlarıyla ilgili doğru kararlar alsınlar. Mesela başarısızlık hayatta, hele günümüz dünyasında insanlar neredeyse başarılı olmak bir zorunluluk haline geldi. Yani başarısızsan bunda bile o geçmişte yazılı senin başarısız olacağın. Anlatabiliyor muyum? Oraları kırarsan sen bambaşka biri
1: En büyük
0: olacaksın.
1: başarı mutlu olmak hocam. Mutlu
0: Bence de
1: olmayı
0: öyle.
1: becerebilmek.
0: Bence de öyle.
1: Yani hakikaten ruha dokunan bir sohbet oldu. Yani daha devam etsem ederim. Öyle söyleyeyim. Bir başka
0: Ben de
1: programda
0: teşekkür
1: belki
0: ederim.
1: yine uzun
0: İnşallah.
1: uzun sohbet ederiz hocam. Çok
0: İnşallah.
1: keyifliydi. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim bugün çok kıymetli bir isim Gülseren Budayıcıoğlu bizlerle birlikteydi. Sohbet ettik, konuştuk. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Harbiye'de konser sezonu devam ediyor. Dünyanın köklü müzik topluluklarından Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve dans topluluğu Türkiye turnesi kapsamında Hayko Cepkin'le 27 Haziran'da sahne alıyor. Hayal.

Rock müziğinin sevilen ismi Emre Altuğ, efsane bir gece projesiyle unutulmaz şarkılarını 29 Haziran'da müzikseverlerle buluşturuyor. 33. İstanbul Jazz Festivali kapsamında Led Zeppelin efsanevi solisti Robert Plant, Saving Grace projesiyle 2 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkıyor. Flamenco ve Latin müziği grubu Gypsy Kings, Viva El Arte turnesi kapsamında yeniden Türkiye'ye geliyor. Andre Rice liderliğinde sahne alan ekip, Latin ritimlerinin coşkusunu ve kendine özgü tarzını 3 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşturuyor. Alternatif rock müziğinin köklü seslerinden Garbage İstanbul'da sahne alıyor. Shirley Manson, Duke Ellington, Steve Marker ve Butch Vig'den oluşan grup elektronik melodileri rock müzikle harmanlayarak kendi ruhunu yansıtıyor. Konser 3 Temmuz'da Zorlu PSM Türksel sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

Mor ve Ötesi akustik performansıyla yaz sezonunu açıyor. Rock müzik grubunun geniş repertuarından seçilen şarkılar bu kez daha yalın ve etkileyici bir yorumla 3 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşacak.

metal müzik grubu Trivium Türkiye'ye geliyor. 1999 yılında Orlando, Florida'da kurulan grup, melodik metalin akılda kalıcılığını ve rock'n'roll ruhunu bir araya getirerek modern metale kendi yorumunu katıyor. Konser 30 Haziran'da Maximum Unica Çıkava'da gerçekleşiyor.

Tan Taşçı yaklaşık 2 yıl aranın ardından başlattığı Sende de Benden Var turnesi kapsamında İstanbul'da sahne alıyor. Geniş repertuarı ve renkli sahne şovuyla sevilen şarkılarını dinleyiciyle buluşturacağı konser 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşiyor.

Avrupa 10'a 1960'lardan bugüne uzanan eserleri Türkiye'de sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, desen, fotoğraf, video, heykel ve enstalasyon gibi farklı mecraları kapsayan çalışmaları ele alıyor. Seçki Aralık ayına kadar Sakıp Sabancı Müzesi'nde ziyarete açık.

İş Sanat Anadolu sergilerinin Gül Mevsimi başlıklı yeni seçkisi Isparta'da izleyiciyle buluşuyor. Farklı kuşaklardan sanatçıların Isparta'yla özdeşleşen Gül'ü merkeze aldığı sergi 27-28 Haziran tarihlerinde İş Bankası Eğirdir Şubesi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda hijyeni tehlikeleri kontrol etmek için gerekli tedbir ve şartlarla bir gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunun sağlanmasıdır. Hijyen, işleme, paketleme, depolama, bina koşulları ve personel gibi gıda işletmelerinin tüm bileşenleri için önemli bir gerekliliktir. Uzmanlar çiğ tavuk ve kırmızı etin pişirmeden önce yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yıkama işlemi bakterilerin lavaboya ve etraftaki tezgahlara yayılmasına neden olur.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Üniversite tercih dönemi kapıda. En doğru adımı atmak için araştırmalar başladı. Bu yıl tercih mi yapmalıyım, yoksa mezuna mı kalmalıyım diye düşünen adaylar için avantaj ve riskler neler? Eğitimci Selçuk Işık değerlendiriyor. Üniversitenin adı mı, bölümü mü, yoksa şehri mi daha önemli? Eğitimci Yeliz Erdem, tercih listenizi oluştururken rehberlik edecek ipuçlarını paylaşıyor. Görkem İldaş'la yolun başındayken, bugün 16.15'te Habertürk'te.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: bölgede askeri gerilim tırmandı. Hürmüz Boğazı'nda sular durulmuyor. Devrim muhafızları kimi uyardı? Ateşkes tehlikede mi? Kritik NATO zirvesi öncesinde Kaan motoru satışı gündemde. Trump'ın hamlesinin perde arkası ne? Kongrede sesler nasıl yükseldi? NATO'da yük paylaşımı ne demek? NATO'nun mevcut yapısında ve karar alma sistemlerinde değişiklik olur mu? ABD, Avrupa'dan askerlerini çekecek mi? Eren Eğilmez soruyor, gazeteciler Nedret Ersanel, Nevzat Çiçek, Nalan Yazgan ve emekli Tuğgeneral Osman Gazi Kandemir yanıtlıyor. Gerçek fikri ne? Bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden.
2: İçecekler de bizden.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. İyi hafta sonları. Saatler 16'ya geliyor. Gelişmeleri aktaracağız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakereler sürerken tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD'nin İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini savunarak Sirik kentine saldırı düzenledi. Devrim muhafızları da ülkenin güneyine düzenlenen saldırıya karşılık ABD ordusunun konuşlandığı noktaları vurduğunu duyurdu.
1: Amerika Birleşik Devletleri ateşkes ihlaliyle suçladığı İran'ı vurdu. Devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri'ne karşılık verdiğini duyurdu. Müzakereler sürerken Tahran, Washington

0: Gün tır attığında tansiyon bir kez daha yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine drone'la saldırdığını duyurmuştu.
1: I don't like the fact that they took a shot yesterday. Actually four, we knocked down three.
0: Trump'a karşılık verilip verilmeyeceği de soruldu.
1: You'll find out.
0: Bu açıklamadan kısa süre sonra Sirik'te patlama sesleri duyuldu. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine yapılan saldırıya karşılık olarak İran kıyısındaki hedeflerin vurulduğu savunuldu. Açıklamaya göre saldırı sırasında gemi Umman kıyıları boyunca Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapıyordu. Söz konusu saldırıya karşılık Amerikan uçaklarının İran'daki füze ve insansız hava aracı depolama alanlarıyla kıyı radar üslerini vurduğunu bildirdi. Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Sirik kentine düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, Amerikan ordusunun İran kıyılarına düzenlediği hava saldırısına karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki konuşlanma noktaları vuruldu denildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda yetkisiz bir rotayı izleyen gemiye İran tarafından müdahale edildiği bahanesiyle İran kıyılarına hava saldırısı düzenlediği ve Lübnan'da İsrail'in yaptığı gibi ateşkesi ihlal ettiği vurgulandı. Bahreyn Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İran'ın Bahreyn topraklarını bir dizi İHA ile hedef aldığı ve saldırının kınandığı belirtildi. İran ve Amerika Birleşik Devletleri savaşın durdurulmasını öngören 14 maddelik bir mutabakatta anlaşmıştı. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.
2: Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 920'ye, yaralıların sayısı ise 3360'a yükseldi. Onlarca binanın hasar gördüğü ülkede 51 binden fazla insandan haber alınamıyor.
0: Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Venezuela 24 Haziran'da iki büyük depremle sarsılmış, 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremlerden en fazla etkilenen eyalet başkent Caracas'ın kuzeyinde La Guaira oldu. 250 bina ya yıkıldı ya hasar aldı. Pek çok kişi geceyi dışarıda geçirdi. Venezuela'nın geçici devlet başkanı Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Enkaz altında kalanları kurtaracağız. Bunun için durmaksızın çalışıyoruz dedi. Dünyada Venezuela için seferber oldu. AFAD başkanlığının talebi doğrultusunda oluşturulan arama kurtarma ekipleri ve insani yardım malzemeleri Venezuela'ya doğru yola çıktı. Uluslararası Kızılaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu 50 milyon İsviçre frangı tutarında acil yardım çağrısında bulundu. Kanada'da Venezuela'ya 5 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu. Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e bağlı Starlink'in 25 Temmuz'a kadar ücretsiz internet sağlayacağı belirtildi. Venezuela'nın başkenti Caracas daha önce de büyük bir depremle sarsılmış. 1967'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ise 1900'den bu yana ülkede kayda geçen en büyük deprem olduğu belirtiliyor.
2: Niğde'nin Boru ilçesinde havai fişek fabrikasında bir kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı. Bakalım o görüntüye. Kemerhisar beldesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan iki işçi hastaneye kaldırılmış. Nuri Özkan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Diğer işçinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. İşte patlamayla anıyla ilgili de yeni görüntü ortaya çıktı. 8 yıl önce de yine iki kişinin hayatını kaybettiği fabrikadaki patlamayla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği mülkiye ve polis baş müfettişinin soruşturması da bir yandan devam ediyor.

0: 24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 202 şüpheli yakalandı. Operasyonlara dair detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı analiz ve takip timlerinin desteğiyle sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları tespit edildi. İl Jandarma Komutanlıklarınca 1025 narkotik ve asayiş ekibi 6440 personelin katılımıyla bir operasyon düzenlenmiş oldu ve yakalanan şüphelilerden 122'si tutuklandı. 80'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 412 kilogram uyuşturucuyla 367.431 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Giresun'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada emekli öğretmen Abdullah Coşkun hayatını kaybetmişti. Mahkeme olayın ardından tutuklanan sürücü hakkında kararını verdi. Detaylara bakalım.
1: Kaza sonrası kavga çıktı. Emekli öğretmen hayatını kaybetti. Tutuklanan sürücüye 11 yıl hapis cezası verildi.
2: Bu karar bizi hayal kırıklığına uğrattı. Maalesef kamuoyunun vicdanının rahatlamadığını düşünüyoruz.
1: Olay geçen yıl 16 Kasım'da Giresun'un Keşhap ilçesinde meydana geldi. 68 yaşındaki emekli öğretmen Abdullah Coşkun yönetimindeki otomobille İlhan İhtiyaroğlu'nun aracı çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrası taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. O kavga Abdullah Coşkun'un ölümüyle sonuçlandı.
3: Çocuğa bak, arama ya, telefonda.
1: Olayın ardından tutuklanan İlhan İhtiyaroğlu hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Adli tıp raporuna göre trafik kazası, tartışma ve darp olayıyla Abdullah Coşkun'un ölümü arasında tıbben illiyet bağı olduğu belirtildi. Davanın karar duruşması görüldü. Sanık son savunmasında kendimi koruma refleksiyle hareket ettim. Çok üzgünüm dedi. Mahkeme heyeti sana 11 yıl hapis cezası verdi.
2: Sanığın kasten öldürmeden dolayı müebbet hapis cezası almasını bekliyorduk. Ancak mahkeme olayın neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçu olarak nitelendirdi.
4: Bilinçli, devam eden, sonucu öngörülebilir bir öldürme eylemiydi. Verilen karar kesinlikle hakkaniyete uygun değildir. Üst mahkemelerde hakkaniyetli bir karar verileceğini düşünüyoruz.
1: Aile karara itiraz etmeye hazırlanıyor.
0: Bitki koruma ürünlerinin kullanımında yeni bir dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği B-reçete sistemiyle pestisitlerin satışı ve kullanımı elektronik ortamda takip edilecek. Sistem 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye genelinde uygulanacak.
5: Şu anda aynı beşeri ilaçlarda olduğu gibi kullananın belli olduğu, ilacı yazanın belli olduğu, kimlerin hangi amaçla, hangi ürün için, ne kadarlık bir alanda, hangi dozda kullanılmasını düzenleyen bir sistem uygulanmaya başlandı.
1: B-reçete sistemi yurt genelinde yaygınlaştırılacak. 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanmaya başlayacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 ilin tarım ve orman il müdürleriyle çevrim içi toplantı yaptı. Toplantıda B-reçete sisteminin uygulamaya alındığını açıkladı.
5: Bu sistemde sadece bitkisel üretim yapan üreticiler bitki koruma ürününe erişebilecekler. Ve sadece üretim yapılan alan için satış ve kullanım mümkün olacak.
1: B-reçete sistemiyle bitki koruma ürünlerinin hatalı ve gereğinden fazla kullanımı önlenecek. Pestisitler reçetelendirilerek satış ve uygulama aşamaları elektronik ortamda kaydedilecek. Tarım Bakanlığı sistemlerinde kayıtlı olan tarım alanı ve ürününe göre pestisit kullanımına izin verilecek. Bilimsel kriterlere göre bakanlık onaylı dozlar dikkate alınacak.
0: Kahramanmaraş'ta polis yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeyi çökertti. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Bazı kişilerin kurdukları çağrı merkeziyle vatandaşları arayıp ya da sosyal medya üzerinden ulaşarak yüksek kar vaadiyle sahte sanal para birimine yatırım yapmaya yönlendirdiği belirlendi. Bu şekilde 5.382 kişiyi 250 milyon lira dolandırdıkları yine tespit edildi ve şüphelilere operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 6 şüpheli

0: Birden 5'i tutuklandı. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ürünlere ilişkin yönetmelikte değişikliğe giderek televizyonları da uygulama kapsamına dahil etti. Yeni düzenlemeyle hem internetten hem de mağazadan satın alınan tüm yenilenmiş ürünlerde tüketicilere 14 gün süreyle koşulsuz cayma hakkı tanınacak.
1: Yenilenmiş ürün uygulamasına televizyon da dahil edildi. Tüm ürünlerde 14 gün cayma hakkı tanındı. Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ürünlere ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Yeni düzenleme ile birlikte yalnızca internet üzerinden değil, mağazalardan satın alınan yenilenmiş ürünlerde de tüketicilere 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden cayma hakkı tanındı. Mevcut uygulamada cep telefonu, tablet, akıllı saat, oyun konsolu ve modemler yenilenmiş ürün kapsamına giriyordu. Yönetmelikte televizyonlar da kapsam içine alındı. Daha geniş bir ürün grubunun garantili şekilde yeniden satışa sunulmasının önü açıldı. Yenilenmiş ürün bilgi sistemiyle her cihaz için dijital sicil kaydı oluşturulacak. Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmelere idari yaptırım uygulanacak. Tüketicilerin sağlık, güvenlik veya ekonomik çıkarlarını zedeleyen yenileme merkezlerinin yetki belgeleri askıya alınabilecek veya iptal edilebilecek. Yetki belgesi iptal edilen merkezlere 1 yıl süreyle yeniden belge verilmeyecek. Yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.
0: TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaz tatilinde çocukların ilgi duydukları meslekleri güvenli ortamlarda tanıması için çağrı yaptı. Çıraklık çocuk işçiliği değil, mesleki eğitimdir dedi.
2: Yaz tatilini çocuklarımızın değerlendirirken hemen semtinizdeki en yakın bir meslek dalında heveslendiği elektrik, elektronik artık ne mesleği çok seviyorsa el becerilerini geliştirmesi için hemen o çocuğunuzu o iş yeriyle temas ettirin.
1: Yaz tatili döneminde çocukların meslek öğrenmesi için çağrı yaptı. Çocuklar yazın meslekleri tanıyıp geleceğe hazırlanmalı dedi.
2: Ben çok korktuğumuz şey çocuklarımızın sokakta kötü alışkanlıklara alışmasının önüne geçmesi amaç. Belirli bir iş yerinde giriş çıkış saati belli olan saatlerde sadece bu yaz tatilini değerlendirme amaçlı. Yarın hangi üniversiteyi bitirirse bitirsin el becerileri olan, el becerisinin gelişmişliğini, kendi işini kendi yapabilir ve beşeri münasebet kazanabilmesi için çok önemli.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çocukların esnaf yanında hayata hazırlanması gerektiğini belirtti. Ailelere seslendi.
2: Dünyada 138 milyon gencimiz çıraklıkla ilgili, çocuk işçilikle ilgili UNICEF'in yapmış olduğu tespitte bunu ayırmak lazım. Çocuklarımız sadece bizim bildiğimiz, tanıdığımız insanların yanında ahiri kültürüyle beşeri münasebetlerini geliştirmek için el becerilerini kazanması çok gerekli.
0: 24 yıl aranın ardından katıldığı Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayarak elenen A Milli futbol takımı Türkiye'ye dönüş yaptı. A Milliler D grubundaki 3. ve son maçında ABD'yi 3-2 yendiği maçın ardından Los Angeles'tan kalkan özel uçakla yurda döndü. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da İstanbul Havalimanı'na inen kafilede yer aldı ve milli futbolcular güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından çıkış yaptı. Bazı futbolcular teknik heyetten izin alarak dönüş yapan ekipte yer almadı.

Ve şimdi de sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Bakalım sanat severleri bu hafta neler bekliyor? Onu izleyelim ve bültenimizi kapatalım. Yayınımız daha sonra Görkem İldaş'ın sunduğu Yolun Başındayken programıyla devam edecek. Güzel bir gün olsun. Hoşçakalın.

Konser sezonu devam ediyor. Dünyanın köklü müzik topluluklarından Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve dans topluluğu Türkiye turnesi kapsamında Hayko Cepkin'le 27 Haziran'da sahne alıyor. Hayır.

müziğinin sevilen ismi Emre Altuğ, efsane bir gece projesiyle unutulmaz şarkılarını 29 Haziran'da müzikseverlerle buluşturuyor. 33. İstanbul Jazz Festivali kapsamında Led Zeppelin efsanevi solisti Robert Plant, Saving Grace projesiyle 2 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkıyor. Flamenco ve Latin müziği grubu Gypsy Kings, Viva El Arte turnesi kapsamında yeniden Türkiye'ye geliyor. Andre Rice liderliğinde sahne alan ekip, Latin ritimlerinin coşkusunu ve kendine özgü tarzını 3 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşturuyor. Alternatif rock müziğinin köklü seslerinden Garbage İstanbul'da sahne alıyor. Shirley Manson, Duke Ellington, Steve Marker ve Bachwick'ten oluşan grup elektronik melodileri rock müzikle harmanlayarak kendi ruhunu yansıtıyor. Konser 3 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

ötesi akustik performansıyla yaz sezonunu açıyor. Rock müzik grubunun geniş repertuarından seçilen şarkılar bu kez daha yalın ve etkileyici bir yorumla 3 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşacak.

Metal müzik grubu Trivium Türkiye'ye geliyor. 1999 yılında Orlando, Florida'da kurulan grup, melodik metalin akılda kalıcılığını ve rock'n'roll ruhunu bir araya getirerek modern metale kendi yorumunu katıyor. Konser 30 Haziran'da Maximum Unique Açık Hava'da gerçekleşiyor.

Taşçı yaklaşık 2 yıl aranın ardından başlattığı Sende de Benden Var turnesi kapsamında İstanbul'da sahne alıyor. Geniş repertuarı ve renkli sahne şovuyla sevilen şarkılarını dinleyiciyle buluşturacağı konser 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşiyor.

Avrupa 10'a 1960'lardan bugüne uzanan eserleri Türkiye'de sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, desen, fotoğraf, video, heykel ve enstalasyon gibi farklı mecraları kapsayan çalışmaları ele alıyor. Seçki Aralık ayına kadar Sakıp Sabancı Müzesi'nde ziyarete açık.

Sanat Anadolu sergilerinin Gül Mevsimi başlıklı yeni seçkisi Isparta'da izleyiciyle buluşuyor. Farklı kuşaklardan sanatçıların Isparta'yla özdeşleşen Gül'ü merkeze aldığı sergi 27-28 Haziran tarihlerinde İş Bankası Eğirdir Şubesi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 20.

0: 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Hatasız kul olmaz. Yıllarca bunu söyledim. Çünkü insanız, hata yapabiliriz. Bazen yanlış alışkanlıklar ediniriz. Ben de yıllarca sigara içtim. Sonra bir gün kendime söz verdim. Bırakacağım dedim ve bıraktım. Tam 44 sene geçti. Siz de hata yapmış olabilirsiniz. Ama dönüşü var. Yeşilay bu mücadelede insanımızın yanındadır. Ben baba olarak verdiğim sözü tuttum. Çünkü babalar sözünü tutar.
1: Sağlıklı yaşam için sen de söz ver. Babalar sözünü tutar.

0: İyi hafta sonları diliyoruz. Yolun başındayken programından herkese merhaba. Sevgili izleyiciler, sınavlar geride kaldı. Adım adım tercih dönemine doğru yaklaşıyoruz. Hem LGS tercihleri hem YKS tercihleri. Bu da öyle bir dönem ki sınav sonuçları henüz elimizde değil. Ama bir yandan gerçekçi düşünmeye çalışıyoruz. Boş durmak da içimize sinmiyor. Araştıralım istiyoruz. Araştırmalarımızı neye dayandıracağız? Etrafta bir sürü söylenti. İşimiz zor. Biz de onun için buradayız. Her hafta sonu sizlerle buluşuyoruz ya. Yakında haftanın 7 günü Habertürk ekranlarında sizlerle buluşacağız ve bu yolculuğunuzda sizlere eşlik edeceğiz efendim. Şimdi konuğumu takdim edeceğim. Az önce kültür sanat haberlerini dinlerken konuğumla stüdyodaydık. Dedim ki aa hocam Gypsy Kings geliyormuş dedim. O da dedi ki ya Görkem bir terekeme değil yani dedi. Bunu diyeceğimi de hiç bilmiyordu yayına girerken. Kavram Eğitim Kurumları Genel Müdürü Selçuk Işık, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Gökhan.
0: Hangi yöremize aittir efendim Kars. Terekeme? Kars'a ait. Kars'a da selamlar olsun.
1: Olsun.
0: Bu arada bir küçük bir kendi içimizde az önce evet. Kulis konuşmasından bahsettik. Dedik ki eğitim dünyasında okul kurucularına baktığımızda çok fazla Karslı var diye evet. Bir muhabbet geçti. Hocam da dedi ki evet evet bayağı çok fazla değil sayılarla da yarıdan fazlası dedi.
1: Çoğu Karslı. Ya bir de Kars'ta bir öğretmen okulu varmış zamanında. Ondan kalan bir kültür. Benim kendi sülalemin de genelip öğretmendir.
0: Hmm.
1: Evet.
0: Kars'a selam olsun
1: selam
0: dedik.
1: Olsun.
0: Evet şimdi öyle değil mi gerçekten? Sınav sonuçları somut bir şekilde ellerinde değil. Ama şimdi boş durup tatil havasına da giremezler. Kapıda da yaklaşıyor böyle gün be gün.
1: Çok az kaldı.
0: Çok az kaldı. Ama şu söylenti diyeceğim. Her sene şu oluyor ya. Ya ben zaten istediğim gibi geçmedi. Ben mezuna kalacağım. İşte bir daha hazırlanacağım. Bu sene biz böyle birkaç uzmandan şunu duyduk. Dur. O bu sene değil. İşte artık mezuna kalmamaya gayret edin. Sınav çünkü çok değişiyor. Sizinle de program öncesi bunu konuştuğumuzda evet dediniz. Orada uyarıda bulunmamız gereken bu seneye ayrı önemli noktalar var.
1: Evet.
0: Özellikle bunlara da değinmenizi istiyorum. Genel tercih yorumunuzdan sonra.
1: Görkem Hanım şöyle tabii geçen yıl da bunları konuştuk. Sınav bitti. Artık gerçekten geleceği konuşmanın vakti. Daha demin cümlenizde bir şey söylediniz. Bir sürü söylenti var.
0: Hı hı.
1: Herkes bunlarla ilgili yorum yapacak. Çocuklar stresli. Stresli dönem bitti. Artık strese girecek kişiler aileler.
0: Hı.
1: Ne yapacaklar? Nerede tercih yapacaklar? Hem lise döneminde hem üniversite sınavı döneminde. Biz o zaman da söylediğimiz hep şu vardı. Ya sakin olsunlar. Sınavlar bitti. Artık o karmaşık dönem bitti. Hı. Artık sonuçlar gelecek. 3 aşağı 5 yukarı da çocuklar ne yaptıklarını sınav sonuçları açıklandıktan sonra kendi karnelerine, kendi sınav giriş belgelerindeki olaylara baktığında sınav sonuçları 3 aşağı 5 yukarı belli. Şimdi tabii LGS'de de YKS'de de hep puan diyoruz ama tekrar söylüyorum bu çok önemli. Sıralama sınavı bu. Sınav zor. Evet bazıları diyor ki sınav çok zordu. Bazıları diyor ki yok kolaydı. Matematik daha öndeydi, çocukları seçmek için edebiyat daha öndeydi. Ama sonuçta bir sıralama sınavı olduğu için bu. O sıralamaya göre matematikte örnek veriyorum bir soruyu bir kişi yapamamışsa çok bir şey değil ama yüzlerce kişi yapamamışsa o sıralama

0: sıralamayı değiştiriyor. Siz ne yaptınız? Bu çok önemli. O sıralama üzerinden de geçen yılki puanlarla geçen yılki sıralamalara baktığımızda tercihlerini yapacak öğrenciler. Tabii burada önemli olan, bakanımız da bir açıklama yaptı. Mezuna kalmayın dedi. Mezuna kalmayın, mutlaka tercih yapın. Seni başka bir sınavla karşılaşacaksınız dedi.
1: Milli Eğitim Bakanı mı?
0: Evet, evet.
1: LGS için mi?
0: YKS için. TYT için değiştiriliyor.
1: Ama geçen günde ben kendim duydum, yanılmıyorsam, nereden çıktı sınavın çok değişeceği, sınav değişeceği diyorlar, büyük bir değişiklik falan yok, sistem değişikliği falan yok dedi.
0: Aslında şöyle, takip ediyorsunuzdur, 5. sınıf, 6. sınıf, 9. sınıf ve 10. sınıfın müfredatları önümüz geçen 2 yılda değiştirilmişti. Bu yıl 7'ler ve 11'lerin değiştirilmesini bekliyorduk. Çok büyük bir değişiklik olmasa da 5, 6, 9, 10'da tekrar bir değişikliğe gidildi bu dönem. Bu da bize şunu gösteriyor, aslında bir köklü bir değişiklik olacak ve tabii çok söylenti var ve çok konuşulan söylentilerden bir tanesi de ortak sınavlarla ilgili. Belki sistem değişmeyecek, LGS'nin adı aynı kalacak, TYT, AYT sınavlarının aynı ismi, YKS'nin ismi aynı kalacak. Ama orada köklü bir değişiklik olacağını öngörüyoruz.
1: Bir dakika, şimdi köklü değişiklik özellikle LGS için diyorsunuz.
0: Evet.
1: LGS'yi geçmeden önce şu ben mezuna mı kalayım kısmını bir tekrar değinmek istiyorum. Kimler için avantajlı olacak? Çünkü özellikle de seneye hani mezuna kalmayın ki 2028'de tamamen bu marif modeliyle ilgili artık sorular gelecek. Daha bağlam temelli sorular gelecek. Dolayısıyla hani şimdiden siz mezuna kalmamaya, orada bir yığılma olmasın mezuna kalmada gibi önerilerde bulunuyor. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Yani bu yıl tercih yapmakla mezuna kalmak arasında ne büyük bir fark var?
0: Ya bu yıl zaten MEP şeyi hissettirdi. Sınav sistemi değişecek, bunu hissettirdi. Sınavın tarzını değiştirecek, bunu hissettirdi. Ama yine sıralamayla ilgili, çocuklar iyi puanlar yapmışlarsa ve gidebilecekleri, istedikleri şehirde, istedikleri bölüme, istedikleri üniversiteye gidebiliyorlarsa tercih etsinler mutlaka. Zaman kaybetmesinler. Ama gerçekten istemedikleri bir bölümü de, ya ben zaman kaybetmiyorum, seneye her şey değişecek de yazmaların bir anlamı yok. Bununla ilgili çok fazla hizmet veren kurum var zaten. Çok daha güzel, çok daha hızlı, istedikleri bölüm için çok daha güzel hazırlanabilirler. Burada geçen ya da bahsetmiştik, LGS sınavının bir dönüşü yok. Bir tane sınav. Kazandın, iyi bir puan aldın ve iyi bir sıralama yaptın, iyi bir lisede okudun. Bir kere giriyorsunuz. Ama üniversite sınavı öyle değil ki. Sizler de bizler de istediğimiz kadar girebiliriz, istediğimiz üniversite okuyabiliriz. Bu yıl olmadı, seneye tekrar deneyebiliriz gibi. Benim tavsiyem çocuklara, istedikleri bölümü okuyabiliyorlarsa tercih yapsınlar. Ama üniversite sınavı tekrar dediğim gibi birden fazla girilebileceği için tekrar hazırlanıp mezuna kalmak da mantıklı bence.
1: Korkmasınlar diyorsunuz. Peki şimdi LGS'de değişiklik gündemde, işte kademeler arası geçiş sınavı olabilir diye konuşuluyor. Bunlar bu kadar yakın tarihte olacak mı? Yani seneye biz bunları artık böyle adı sanı konmuş bir şekilde olacak mı? Şu an ne aşamada? Yani merak ediyoruz. Çünkü ne zaman böyle bir şey konuşulsa evin içinde böyle kalbimiz atıyor açıkçası.
0: Kaygı.
1: Kaygı yaratıyor. Evet. Ve bu belirsizlik umarız uzun sürmez ve ne olacağını da açıklarlar.
0: Yani şöyle açıklanacağını bekliyoruz. Şu an pilot uygulamada var aslında. Örnek veriyorum, yıl sonunda önceden SBS vardı, TEOG dönemi vardı hatırlarsınız. İşte her yılın sonunda çocuklar bir sınava giriyorlardı. Şimdi konuşulan aslında biraz daha spesifik. Örnek veriyorum, yıl içinde biz 3 tane matematik sınavı yapıyoruz.
1: Tamam.
0: Bunların hepsi ortak olacak. Sosyal sınavı yapıyoruz. Bunların hepsi ortak olacak ve o öğrencinin okulundaki öğretmen aslında onu okumayacak. Bir programla o klasik sınavların okunabilmesi, bizim çünkü bu sınavlarda klasik yapamamamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi ölçme değerlendirme. Bunu ölçecek bir aygıtımız, bir programımız yoktu ama bu program anladığım kadarıyla oluşturulmuş. Şu an demoları ve pilot uygulamaları yapılıyor. Ve %99'a kadar da sonuç elde edildiği söyleniyor. Ve genele baktığımızda biz diyoruz ya, ve bakanlığın açıklamalarında hep şunu görüyorsunuz. Testi kaldıracağız. Çoktan seçmeli sorularla biz çocukları seçmeyeceğiz. Yoruma dayalı olsun. İşte kitap okusunlar. Yorum bu yüzden bizim için çok önemli. Tamamen klasik bile yapsalar ölçme değerlendirme programıyla o ortak sınavlarla ben sınavın tamamının daha yoğun olacağını ama bu sistemin değişeceğini düşünüyorum.
1: Peki yani genel anlamda şu anda tercihler yaklaşıyor. LGS ailelerine seslenebilirsiniz belki, bu süreci nasıl verimli geçirsinler. Bir de sonrasında tabii ki YKS için de genel bir tercih önerisi alacağım sizden.
0: Şöyle

0: Bir kere artık biz İstanbul'da olduğumuz için burayla ilgili bir yorum yapayım. Sadece gittiğiniz okulun ne kadar iyi olduğu önemli değil. Oraya ulaşımınız nasıl, okulda konaklama nasıl, bunlar da çok önemli şeyler. Tabii sıralamalar 10 Temmuz'da açıklanacak galiba sonuçlar. 13 Temmuz'da 24 Temmuz arasında da 14 Temmuz'da 24 Temmuz arasında da tercih dönemi oluşacak. Tabii çocuklar orada Fen Lisesi mi istiyorlar, Anadolu Lisesi mi istiyorlar. Tabii her öğrencimizin puanı yetmeyecek, %10 nitelikli dediğimiz aslında %12, %13 baremlere düşen hem sınav puanıyla gidebilecekleri hem de okuldaki ortalamayla gidebilecekleri tercihler yapacaklar. Hı hı. Birinci öncelikleri LGS puanıyla tercih yapmaları. Orada da sayısal ağırlıklı bir öğrenci ise, sayısal kuvvetli ise mutlaka Fen Lisesi tercihi yapmalı diye düşünüyorum. Daha sosyal ağırlıklıysa sosyal bilimleri tercih edebilir. Ama ben evet hem sayısalım hem eşit ağırlık hem de sözel ağırlıklıyım ama Fen Lisesi bana ağır gelir diyorlarsa Anadolu Lisesi tercihleri. Ama burada şu daha önemli. Şimdi bu anlattığımız kısmı %10'luk öğrenci dilimi. Bir de %90 geride kalan öğrencimiz var. Orada da gerçekten nitelikli meslek liseleri seçilebilir. Ki bizlerin de televizyonda duyuyorsunuz sürekli ara eleman yok, işte usta bulamıyoruz, kalfa bulamıyoruz. Bunları yetiştiren çok güzel meslek liseleri var. Bunları da tercih edebilirler diye düşünüyoruz.
1: Ya meslek lisesi bir algısı da var ya yıllardır. Meslek lisesiyle ilgili bir takım sorunlar da yaşadık hani ülke olarak değil mi? O çocukların sahada görev yapmasıyla ilgili olan iş sağlığı güvenliği açısından ya da meslek lisesinin içerisinde işte biz farklı şiddet zorbalığa maruz kalıyoruz. Tabii bunu böyle bir spesifik bir şekilde yöneltmek ne kadar doğru bilmiyorum. Hani genel eğitimin içerisindeki payına bakmak lazım. Ama ailelerde de böyle bir algı oluşuyor. Özellikle soruyorlar ya biz meslek lisesini seçeceğiz ama hani çocuk zorlanır mı? Bizim çocuk biraz böyle içe dönük, biraz naif bir çocuk. Hep mesela bunları duyuyoruz. Nasıl günümüzde bu? Gerçek nedir yani?
0: Gökhan Hanım aslında gerçek oluyor. Tabii ki bunlar çok önemli. Çok üzüntü verici, insanları üzen haberler. Bazı meslek liseleri şu an fen liseleriyle hemen hemen aynı puanda. Hı hı. Yani %2'de, %3'te çok yüksek bilimli yerlerden öğrenci alıyorlar. Meslek lisesine sadece bu gözle bakmamak lazım. Hı hı. Astronomi ile ilgili, uçakla ilgili inanılmaz
1: bölümler var.
0: Dolu ve güçlü meslek liseleri var. Tabii belirli bir meslek lisesini bu bizim eğitimde oluşturulan bir algı ama bizim böyle bir algımız yok. Ve meslek lisesi okumak aslında daha zordur. Çünkü hem alan derslerini görüyorsunuz, tabii, hem normal müfredatı görüyorsunuz. Evde sınava hazırlama süreci var. Meslek lisesi daha kolay değil. Ama tabii toplumdaki algısı daha puanı düşük öğrencilerin gittiği gibi bir algı var. Ama zor. Meslek lisesi okumak da kolay değil. Veliler de bu algıya kapılmasın. Gerçekten elektroniğe el yetkinliği diyorlar ona. Yatkınlığı, hı hı, diyorlar. El yatkınlığı varsa ben gönderirim elektroniği. Hı, çünkü, hı, bir elektrikçi şu an çok ciddi işler yapabiliyor. Bunun üniversitesinde okuyabiliyorsunuz. Tabii. O zaman bu bir tercih. Sonuçta şöyle düşünün. Bir oda var. Yüzlerce kapı var içinde. Ve bütün kapılar kapalı. Arkasında ne olduğunu bilmiyorsunuz. Hı hı. Sizin seçtiğiniz kapının arkasında elektronik seçerseniz onunla ilgili bir hayat olacak size. Ama Türk eğitim sisteminde bu da yok. Niye? Siz elektronik seçtiğinizde, üniversite sınavına girdiğinizde başka bir bölümle de hayatınızı devam ettirebiliyorsunuz. O yüzden çok riskli şeyler değil, tercihler değil. Hı hı. Ama şu önemli, çocuk gerçekten mesleğe yatkınlığı varsa çok da uzatmadan ama o meslekle ilgili zaman kaybetmeden bir seçim yapmasını sağlamak lazım.
1: Sağlayabilir. Sonrasında da üniversite hedefliyorlar ve şimdi, evet, de üniversitenin kapısında işte o geri sayım başladı artık diyoruz. Tercihlerde bu sene özelinde bir uyarınız var mı üniversiteliler için, üniversite adayları için?
0: Sıralamalar bu yıl biraz daha farklı olacak gibi geliyor. Geçen yılki sıralamalara baz alarak tercih yapmak yerine birden fazla yılın ortalamasına olarak tercih yapsınlar. Çünkü bazı dönemler olur sizin 40 binde alınan yer bir anda 30 bine düşmüş olabilir, 45 bine çıkmış olabilir. Bu tarz değişiklikler oluyor. Ortalama alıp ama tekrar söylüyorum bunların hiçbirisi aslında bir baz değil. Önümüzdeki dönem ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Herkes yorumuyor. Geçen gün bir programda gördüm. İşte bir üniversite bir bölüm için işte 34.370. sıradan alacak dedi. Ya dedim bunu bilebiliyorsan.
1: Bu kadar küsuratlı.
0: Yani bu kadar mükemmel bir şey olabilir mi? Bunların imkanı yok. Tabii bir kıstas.

0: belirliyoruz. Orada da geçen de bahsetmiştik. Hayal dediğimiz ürünler, tercihler gerçekten ya buraya gitmek benim için hayal ama tercih edeceğim. Kesin tutabilecek alanlar ve alt kısımda da ya olmazsa boşta kalmayan, mezuna kalmak istemeyen bir öğrenci için tercih yapmalı diye düşünüyorum.
1: Ama hayalinden de vazgeçmesin, bir şekilde kesinlikle onu yazsın diyorsunuz. Ne olur ne olmaz belli de, evet, olmaz.
0: Ya Görkem Hanım şöyle, şimdi bu söylediğimi insanlar belki şey yapacaklar ama gerçekten insan hayal ettiği işi yapmalı. Hı hı. Ben öğretmenliği çok seviyorum, eğitimle ilgili bir işim var ve tamamen işim bu. Hiçbir zaman çalışmış gibi hissetmiyorum kendimi. Ve bununla ilgili ciddi keyifli rakamlarda alıyorsunuz. Bu şunu gösteriyor aslında insana. Hem çalışıyorsun, hem keyif alıyorsun, hem de hayatını idame ettirebiliyorsun. Düşünsenize, sizin için de öyle. Sevmediğiniz bir işe gidiyorsunuz. Nasıl yapacaksınız?
1: Ama olmaz. Bir öğretmen olarak şanslıymışsınız o zaman. Evet. Öğretmenler çünkü hani seviyorum, mesleğimi seviyorum ama bu meslekle hayatımı devam ettirirken zorlanıyorum diyor ya. Yani
0: onda da şöyle,
1: keşke daha fazlasını, gerçekten bizim için de çok kıymetli, toplum için çok kıymetli. Keşke gerçekten mutlu olabilecekleri ekonomik koşullara da sahip olsalar.
0: Tabii bu söylediğim belki manşet olacak. Çok zor, evet, ama Türkiye'nin şartları belli. Bunun yanında bazen bana şöyle geliyor, hocam işte şu rakamlar böyle konuşuluyor. Ya diyorum, böyle rakamlar yok aslında. Aslında böyle rakamlar yok. Evet, bazı kısımlarda zorlanılan, bu söylediğiniz gibi ekonomik anlamda çok zorlanan süreçler de oluyor. Ama genelde bu var mı? Çok zannetmiyorum.
1: Genelde where are you from? Dear Işık, where are you from?
0: Yani şöyle, tabii konumuz değil ama açmışken söyleyeyim. Yani dün bir programda gördüm. İki gibi çok yüksek rakamlardan okul ücretleri telaffuz ediliyor. Ama gerçekte öyle bir rakam yok.
1: Anladım. Bayağı ortada, evet, evet, mezenformasyon, dezenformasyon da var diyorsunuz.
0: Ama şu tabii öğretmenlerimiz için biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Özellikle biz kendi grubumuzda çok ciddi öğretmen eğitimleri, öğretmenler en azından bir tatil yapabilmesi için düzenlediğim sempozyumlar, güçlü bir yapıyla öğretmenlerimizin her zaman yanındayız.
1: Evet, siz hatta yazın da öğretmenlerinize değil mi? Hem eğitimlerle, bilgilendirmelerle.
0: Çok fazla eğitim veriyoruz, bir sürü programımız var. Evet. Bunun yanında size birkaç tanesine katıldınız zaten. Öğretmen gelişimimiz bizim için çok önemli. Çünkü siz ne yaparsanız yapın, sonuçta sizin yaptığınızı öğretmen sunuyor ekranda. Evet,
1: çok teşekkür ediyorum. Kavram Eğitim Kurumları Genel Müdürü Selçuk Işık bizimle birlikteydi. Ayrılmayın efendim, yine konuşmaya devam edeceğiz. Şu üniversite tercihlerini biraz daha konuşalım. Özellikle kafası karışık, bölüm mü önemli, çok istediğim üniversitede ama istediğim bölüm olmuyor falan gibi böyle arada derede kalmışsanız onun cevabını vermeye çalışacağız elimizden geldiğince.

0: Evet, tam da bu ikilemlerin yaşandığı dönem, kritik dönem. Bu sorulara yanıt bulalım dedik. Çünkü iyi bir üniversitede çok da istemediği bir bölüm mü? Yok efendim, daha az bilinen, hiç de aklında olmayan bir üniversitede bölüm bazlı gidip bu bölümü istiyorum ama burada tutuyor mu? Şehir ne kadar önemli? Evet, hepsinin payı var ama hangisi, hangi öncelikte değerlendirilmeli? Bunun yanıtını arayacağız. Anakent Koleji Genel Müdürü Yeliz Erdem'le birlikte. Hoş geldiniz Yeliz Hocam.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Yeliz Hocam da benim gibi Ankara'da, evet. Ankara'dan gelmiş. Ben Ankaralıyım, o Ankara'da okumuş ama.
1: Ankaralıyım aynı zamanda.
0: Aynı zamanda Ankaralısınız. Evet, Ankaralılar buluyor birbirini böyle bir şekilde. Şimdi böylesi bir dönemde genel bir tercih yorumuyla başlayalım. Sonra da şu benim kafası karışık bu konuda dediğim arkadaşlara bir yanıt alalım sizden.
1: Tamam. Aslında şöyle, biz maalesef üniversite seçerken sadece fanatiklik yapıyoruz. Yani bu üniversite olsun, sadece burası olsun. Aslında kariyerimizi belirleyecek olan şey seçtiğimiz bölüm. Ve bölüm seçerken de sadece bir üniversitedeki bir bölüm değil ya da belirlediğimiz ismi geçen genel geçer bilinen üniversitelerdeki bölümler değil. Herhangi daha puan sıralaması daha ortalarda olan bir üniversite

0: Senin de belli bölümlerinde çok iyi eğitimler veriliyor. Şimdi burada niye bölüm diyorum? Üniversite seçerken evet, üniversitenin ismi, kariyeri, sundukları önemlidir. Ama bölümün de önemi şu noktada önemli. Üniversitede o bölümde ya da üniversite içerisinde kaç tane profesör var, ne kadar akademisyen var? Öğrenci, akademisyen başına düşen öğrenci sayısı nedir? Akademisyenlerin araştırmaları, araştırma programları nelerdir? Öğrencilere staj imkanları sunuyor mu gibi ya da işte uluslararası arenada öğrenciyi temsil edebilecek ya da onlara fırsat verebilecek imkanları, Erasmus projeleri gibi projeleri var mı? Bunların bütününe bakmak lazım. Ya da üniversitedeki yabancı öğrenci sayısı ne kadar? Çünkü artık uluslararası arenada var olmaya çalışıyoruz ve burada yabancı öğrencilerle kurduğumuz iletişimde gelecekte yapacağımız meslekleri, iletişimleri, iletişim ağını etkileyecek.
1: Tabii bütün bunlara bütüncül bakmak önemli diyorsunuz, evet. Değil mi? Şimdi çocuk da diyor ki ya diyor ben bunların hangi birini araştıracağım? Bu anlamda okulları da onlara destek oluyor mu? Mesela şu an Anakent Koleji'nde öğrencilere bu anlamda nasıl destek veriyorsunuz? Bu araştırmaları siz ve ekibiniz yapmış oluyor, onu bilgilendiriyor musunuz? Çünkü biraz da böyle bireysel bir şekilde sanki araştırması da bekleniyor. Hani sen boş durma. Kendini zaten bugüne kadar yaptığın lisedeki çalışmalarla tanıdın. Ama şu saatten sonra hadi bakalım araştır deniyor ya, o da boğuluyor bütün bu verilerin arasında. Evet. Destek nasıl oluyorsunuz?
0: Şöyle, Anakent Kariyer Merkezimiz var. Kariyer Rehberlik Merkezi. Burada ölçme değerlendirme uzmanlarımız, PDR uzmanlarımız öğrencilerle, hem kendi öğrencilerimizle hem de tercih sürecinde bize başvuran dışarıdan gelen öğrencilerimize tüm bunlara dair bir ölçeklendirme üzerinden aslında öncelikle gelecekte hangi mesleği yapmak istiyor ve neden? Sonra üniversite tercihi hangisi ve neden? Hangi üniversitede peki bu bölüme dair bir araştırma yapmış mı? Birlikte araştırmalar yapıp üniversitenin sunduğu imkanlar, sadece üniversitenin sunduğu imkanlar da değil, üniversiteyi okuyacağımız şehrin bize sunduğu imkanlar, şehrin sektör bağlantıları, bize iş imkanları nasıl, bunların hepsini değerlendirerek bir sıralama ve tercih durumu tabii ki gerçekleştiriyoruz.
1: Geçen gün bir öğrenci şey dedi. Ya ailesi diyor ki çok da fark etmiyor başka bir şehirde bu bölümü okuman. İstediğin bölümü bizim bulunduğumuz bölgede okuyabilirsin diyor açıkçası. Çocuk da diyor ki büyük şehirde okursam kariyer avantajım olur. Bu her zaman doğru bir matematik mi? Dediniz ya sektöre yakın olmak. Yoksa bölümüne göre değişir mi? Yani bunu nasıl yorumlasınlar? Ben büyük şehirde okuyacağım çünkü önü çok açık. Kariyerim için daha önemli bir fırsat diyen öğrencilere, adaylara. Evet.
0: Şöyle, şehirlerin sunduğu imkanlar var tabii ki. Ama her şehir her imkanı aynı şekilde sunmuyor. Medya, iletişim, yapay zeka alanında eğer bir kariyer planı yapıyorsa bir genç, İstanbul bunun için biçilmiş kaftan. Neden? Medya şirketleri burada, büyük iş ortakları ya da sektörün öncü isimleri bu anlamda burada ve öğrenci okurken aynı zamanda kendini geliştirecek staj imkanları ya da yaptığı çalışmaları sunabileceği şirketlerle bağlantılar kurabilir, deneyimlerini paylaşma fırsatı bulabilir. O yüzden de sektör İstanbul açısından tercih yaparsa alana göre ona bir olumlu fırsat sunar. Ama makine mühendisliği dediğinizde ya da mühendislik dediğinizde bu noktada fabrikaların daha çok olduğu alanda, çünkü sadece sınıfta değil, üniversite salonlarında değil, dışarıda sahada da deneyimleme, tecrübe etme, o mesleği icra eden kişilerle bir araya gelme, sektör öncüleriyle bir araya gelme noktasında önemli. Ya da gıda, lojistik alanında bir bölüm seçecekse İzmir kesinlikle çok önemli. Hukuk, siyaset bilimi, psikoloji gibi alanlarda yine kendini geliştirmek istiyorsa Ankara ya da işte uçak mühendisliği gibi alanlarda Eskişehir. Aslında sadece ne şehir odaklı bir tercih yapmalıyız ne üniversite ismine odaklı. Yani hangi bölümü istiyorum ve bu bölüm hangi şehirde benim için daha faydalı olacak? Bu şehirde hangi üniversiteler var ve bu üniversitelerdeki akademisyen sayısı ne? Akademisyenlerin araştırmaları, programları ne ve bu programlara öğrencileri dahil ediyorlar mı? Staj imkanları var mı?
1: Bunlara baksın. Tabii. Peki işveren araştırmaları daha çok ne diyor? Mezunlarda neye bakıyorlar?
0: Aslında ilk birinci yıl, evet, öğrencinin diploması ve mezun olduğu okul bir noktada önemli ama artık dünyada öğrenmeyi öğrenmek ve sürekli öğrenme, sürdürülebilir

0: bir gelecek eğitim süreci, öğrenme süreci önemli. Dolayısıyla da kariyerin ilk birinci yılında evet üniversite isim bölüm önemli ama ikinci, üçüncü, dördüncü aşamalarında artık tüm işverenler, sektör büyükleri diyor ki değişime açık mı, değişimi takip ediyor mu, buna kendini adapte ediyor, entegre olabiliyor mu, ne kadar hızlı öğreniyor, öğrendiğini sisteme ne kadar dahil edebiliyor. O yüzden de bizim öğrencilere katmamız gereken en önemli şey öğrenmeyi öğrenmek ve kendimize kattığımız her bir yenilik ya da sektördeki değişim ve yeniliği katma değer olarak alanıma, işime yansıtabiliyor muyum? Tamamen buna bakıyorlar. Ben, ya da staj imkanı, yani öğrenci bulunduğu üniversitede nerelerde staj yapmış, kimlerle çalışmış, hangi tecrübeleri edinmiş ve bunu, o sosyal ağı şu anki mesleğine ne kadar entegre edebiliyor?
1: Buna bakıyor.
0: Tabii.
1: Ya önceden şey vardı ya, işte programlarda zaman zaman söylüyorum, belki izleyicilerimiz denk gelmiştir. İşte bitirirsin değil mi, bizim dönemimizde mezun olursun. Dur bir dersin şu yabancı dili bir toplayayım. İşte şu kursa bir gideyim, bunu halledeyim. Şimdi yeni dünya düzeni sana diyor ki bir dakika, daha okurken hepsini yap. Tabii. Yani tecrübe mi, iş mi, staj mı, yabancı dil mi, hallet hepsini, öyle mezun ol diyor. Kesinlikle. Zor yani işleri. Baksanıza o kadar çok şey bekliyoruz ki onlardan. Yani bir gün böyle karşılarına geçip sorasım var yani. Biz sizden çok şey bekliyoruz da siz bizden ne bekliyorsunuz yani?
0: Çok çok doğru söylüyorsunuz.
1: Evet, hep bizim beklentimiz var gençlerden ve onların beklentilerini karşılayabiliyor muyuz da bilmiyorum, tartışılır işte.
0: Aslında artık farklı bir kuşak geliyor. Her dönemde işte X, Z kuşağı dedik, alfa kuşağı, artık beta kuşağına eğitim veriyoruz. Dolayısıyla da kuşaklar arası farkta yeni nesil öğrenmeye, sistemin içerisinde olmaya bence daha hazır, daha meraklılar. Dolayısıyla da bu merak onları daha da öne çıkartıyor. Çünkü kariyer hedefleri noktasında kendine hedef belirleyen öğrenci aslında okurken birçok tercih yapıyor. Yani iş sahasıyla ilgili, ki benim mezun öğrencilerim var, üniversite döneminde de takip ettiğim ve çift anadal yapan, durmayan, yani yoruluyorsun, biraz dinlensen mi? Hayır, kariyerimde bunu yapmak istiyorum. Eğer bu alanda çalışırsam bu noktaya gelirim ama çift anadal yaparsam önümde şu şu şu kapılar da açılır gibi. Onların da bizi sürekli süreklediği, aslında bizim onların peşinden koştuğumuz, hızlarına ve enerjilerine yetişemediğimiz bir nesil de geliyor. Bence bu çok heyecan verici, ümit verici, çünkü kendini geliştirmek için var olanla yetinmeyen, daha fazlasını isteyen ve global ölçekte kendi alanındaki gelişmeleri takip edip şimdiden, daha öğrenciyken oraya yetişmeye çalışan öğrencilerle çalışmak ve böyle bireyler yetiştirip sonra o çıktıları görüyor, onlarla sohbet ediyor olmak İnanılmaz bir eğitimci için gurur kaynağı.
1: Ya şimdi diyoruz ya hep böyle, geleceğe bak, vizyoner ol, hani nereye gidiyor dünya, anla falan. Sonra biraz daha büyüyüp bizim yaşlarımıza gelince de anda kal, odaklan, yavaşla. Tam tersi cümleler söyleniyor. Yani önce bir koş, sonra da mental sağlığı korumak için yavaşla, durmaya çalış diye. Evet. O da bir ironi değil mi yani, baktığımızda hayatın
0: ama
1: içindeki.
0: Hepsi içinde bir sarmal. Çünkü gençken enerjimiz daha yüksek. Enerjimiz daha yüksekken yapabileceklerimiz de neredeyse sınırsız. Ben imkansız diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bazen farklı yollar, farklı seçenekler denememiz gerekir. Ve öğrenci yetiştirirken de öğretmenlerime de hep bunu söylüyorum. Bu olmuyor diye bir şey yok. Mutlaka bir yolu vardır. Düşünmediğimiz, fark etmediğimiz bir bakış açısı vardır. Şimdiki nesil de böyle olduğu için gençler hızlılar, kanları da hızlı akıyor. Meraklılar, heyecanlılar. Bu enerji bu kadar yüksekken en verimli şekilde değerlendirmek lazım ama ne olursa olsun önümüzde bir hayat ve ömür var. Evet. O ömür geçerken de kendimizi sosyal anlamda, kültürel anlamda, entelektüel anlamda da yetiştirmemiz, geliştirmemiz de gerekiyor. Bunu da unutmamak gerekiyor.
1: Ve katkı vermek.
0: Tabii.
1: Bulunduğun ülkeye, dünyaya.
0: Tabii ki çok önemli.
1: Evet, çok güzel. Ne güzel böyle kendilerine inanan eğitimciyle yol alan öğrencilere. Yeliz Hocam, peki bu arada parantez açalım. Biz de genciz ha. Gençler
0: tabii
1: falan
0: ki
1: dedik. Biz de bence gencin işine gireriz yani Yeliz Hocam'la. Şimdi kapattım parantezi. Şöyle bir şey geldi aklıma. Lisede dediniz, bazı öğrencilerimi takip ediyorum. Bugün çift anadal yapan var. Çok belli eder mi kendini? Yani lisede ya biz çok şaşırttı bizi bu öğrenci. Üniversitede potansiyeli çıktı ortaya. Ya da belli ediyor ya hani öğrenci kendini. Lisede de bu çok girişimciydi. Şaşırtan öğren

0: öğrencilerde oluyor mu? Herkesin çünkü zamanlaması da farklı ya. Böyle kişisel gözleminizi yıllardır eğitim tecrübenizden yola çıkarak merak ettim doğrusu.
1: Şöyle aslında standart ve kalıplaşmış bir bakış açısıyla öğrenci gözlemlemek ve değerlendirmek çok benim tarzım değil. Çünkü canlı bir organizma var karşımızda. İşte çocukluk döneminden önergenlik, ergenlik ve gençlik dönemine kadar yetiştirdiğimiz her duygu durumunu, ailevi ya da gençlik döneminde yaşadığı her durumu birlikte açtığımız, gözlemlediğimiz öğrencilerimiz. Şimdi biz şöyle düşünüyoruz. Okula devam eden, tabii ki çok önemli. Hep söylüyorum ben de okula gelin, zamanında gelin, dersinizi derste dinleyin. Sorumluluklarınızı, ödevlerinizi zamanında yapın. Anlamadığınız konuları sorun ama burada öğrencinin beklentisi, geleceğe dair beklentisi, yaşamın ona getirdikleri, bazen belli darbeler de alıyorlar. Yani hangi süreçten geçiyor, hangi davranışın nedenine buna bakmak lazım. Her şeyi dört dörtlük yaptığımızda, çok iyi üniversitelere girdiğimizde, çok iyi üniversitelerden iyi derecelerle mezun olduğumuzda çok iyi yerlere gelemeyebiliyoruz.
0: Tabii.
1: Şimdi ne kadar girişimciyiz, iletişim becerilerimiz ne kadar yüksek, akademik olarak belki zayıfım ama bir girişimciyim, çok iyi bir girişimciyim.
0: Ya da psikolojik dayanıklılığım yüksek, duruma kolay adapte olup uyum da gösterebiliyorum.
1: Evet, o yüzden de sadece akademik ölçekte değil, bireyin ya da öğrencilerimizin sosyal olarak, kültürel olarak kendini nasıl geliştirdiği, nasıl ifade ettiği, ne yapmak istediğine dair onlara yön çizmek lazım. 3 tane öğrencim sene başında ziyaretime geldi odama ve sohbet ediyoruz. Kariyer planlarından, ne yapmak istediklerinden bahsederken okulculuk, işte anaokulu, ilkokulu, ortaokulu ve lise hangisi nasıldır diye sohbet ederken odadan çıkarken bir tanesi dedi ki ben anaokulu açacağım. Mesleğime karar verdim ve sizinle ortak olacağım hocam dedi. Bakın bu, şimdi bu çok önemli.
0: Bu ekosistem dediğimiz kavram biraz da bunun gibi bir şey mi? Bulunduğunuz ekosistem, okulun iklimi.
1: Tam olarak bu aslında ekosistem dediğimiz şey öğrencinin üniversiteye girdiği andan mezun olduğu ana kadar hem üniversite imkanları hem de şehir imkanları ile birlikte kendini ne kadar geliştirebildiğine dair alanların tamamıdır. Yani üniversiteye girdiğinizde biraz önce söylediğim gibi üniversitenin bulunduğu şehir, üniversitenin bölümü, bölümdeki akademisyen sayısı, akademisyen başına düşen öğrenci sayısı, uluslararası bağlantıları, yaptıkları araştırmalar, laboratuvarlar, işte yapay zeka ya da işte teknoloji alanında üniversitenin yatırımları, çift anadalı var mı? Doktoraya yüksek lisans için üniversite hangi imkanları sağlıyor? Sosyal kültürel anlamda ne sağlıyor? Bir de şehir öğrenciye ne sağlıyor? Evet. Yani ben bu bölümü bu üniversitede okuduğumda ve bu şehirde okuduğumda gelecekte bu şehirde kalmak istiyor muyum? Bu mesleği gerçekten icra etmek istiyor muyum? Bunları. Ve şehirde kendi mesleğime dair ön çalışmaları, araştırmaları, staj imkanlarını ya da sektörün öncü firmalarıyla iletişimi kurabiliyor muyum? Yaşamsal olarak ve sosyal olarak bana ne sunuyor? Çünkü biz üniversitede öğrencilerimiz 4 saat vakit geçiriyor.
0: Evet.
1: Geri kalanını dışarıda sosyal hayatlarında geçiriyorlar. O yüzden sektör de diyor ki sadece akademik olarak ne kadar donanımlı olduğun ve ne şekilde mezun olduğunun dışında ben seni nasıl, kendini nasıl donattığınla, entelektüel olarak, kültürel olarak hangi birikimle bana geldiğinde ve kendine nasıl bir network sağladığınla da ilgileniyorum diyor.
0: Yeris hocam, sürenin sonuna geldik ama bir cümleyle toparlarsanız veliye mesajınız var mı?
1: Tabii ki var. Lütfen proje çocuk yetiştirmeyin. Tercihleri tabii ki veli yönlendirmesi var ama sizin çocuklarınızın olmasını istediğiniz meslek değil, öğrencilerin. Bundan sonraki, çünkü girdiği üniversite onların 40 yılını devralacak ve 40 yıl boyunca gerçekleştireceği, yapmak istediği meslek ne? Buna göre hem işte ana kentte uyguladığımız Kariyem rehberlik merkezlerinin de desteğini alarak bulundukları rehberlik merkezlerinden öğrencilerin gelecek hedeflerine dair üniversite seçimi ve bu şehir iyi, benim olduğum şehirde oku değil, seçtiği bölüm hangi şehirde ona daha iyi bir kariyer ve gelecek sağlayacak?
0: Destek
1: bunu göz önünde bulundurarak destek olsunlar.
0: Çok teşekkür ediyorum kıymetli katkınız için. Anakent Koleji Genel Müdürü Yeliz Erdem bizimle birlikteydi. Bugün de programın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşmeyi umut ediyoruz efendim. Hoşçakalın.

Bölgede askeri gerilim tırmandı. Hürmüz Boğazı'nda sular durulmuyor. Devrim muhafızları kimi uyardı? Ateşkes tehlikede mi? Kritik NATO zirvesi öncesinde Kaan motoru satışı gündemde. Trump'ın hamlesinin perde arkası ne? Kongrede sesler nasıl yükseldi? NATO'da yük paylaşımı ne demek? NATO'nun mevcut yapısında ve karar alma sistemlerinde değişiklik olur mu? ABD, Avrupa'dan askerlerini çekecek mi? Eren Eğilmez soruyor, gazeteciler Nedret Ersanel, Nevzat Çiçek, Nalan Yazgan ve emekli Tuğgeneral Osman Gazi Kandemir yanıtlıyor. Gerçek fikri ne? Bu akşam 20'de Habertürk'te.

Ve artık saatler 17 olmak üzere, Habertürk'tesiniz. Haftalık zamanı, ben Esra Toptaş. Bugün de yine hem dünün hem haftanın öne çıkan gelişmeleriyle, başlıklarla, sıcak gelişmelerle birlikteyiz. O halde o gelişmelere hemen bir bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti kampında konuştu. Yeni kapı ruhu vurgusunu yineledi. 86 milyon

0: devletin eşit derecede sahibidir dedi. Detayları az sonra anlatacağım ve bir diğer başlık. Tabi müzakereler, barış müzakereleri. Müzakereler sürerken Washington'la Tahran arasında tansiyon yeniden yükseldi efendim. ABD ateşkes ihlali iddiasıyla yine vurdu. İran Körfezi'ndeki Amerikan hedeflerine misilleme yaptı. Peki ne oluyor acaba orada savaşta ve barışta? Bakacağız tabii bir diğer başlık şimdi. Şimdi bugün kiraları konuşacağız. Malum Türkiye'de ortalama konut kirası 24 bin, İstanbul'da 40 bin lirayı aştı. Kiralar bu seviyelerden acaba düşer mi? Diğer taraftan da krediyle ev sahibi olmanın acaba aylık maliyeti ne? Tek tek anlatacağız, konuşacağız. Hadi başlıyoruz diyeceğim ama AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Sapanca kampında açıklama yapıyor. Hemen dönelim.
1: Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Sanat camiamızın, milletimizin başı sağ olsun. Tabii her zaman olduğu gibi Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın açış konuşmasıyla başladı kampımız. Çeyrek asırlık destan bu kampın ana başlığı. Tabii gerçekten her kampta kurucu arkadaşlarımız, daha önce beraber uzun zaman yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızı görüyoruz. Hep beraber yeni katılan genç arkadaşlarımızla birlikte ne kadar uzun bir yolu, ne kadar kıymetli bir yolu yürüdüğümüzü bir kere daha görüyoruz. Tabii bu yolun mimarı, bu yolun çilesini çeken, liderliğini yapan Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın verdiği mücadelenin, çeyrek asırlık bu destanın bütün safhalarını da tekrar hatırlama imkanı buluyoruz. Kamplarımızın özelliği bir yandan o yıl içerisinde geçmiş zamanın, o geçmiş 6 ayın muhasebesini yaparız. Aynı zamanda da önümüzdeki 6 ayın politikalarını belirleriz. Ama tabii bundan daha önemli kısım şudur. Ahdimizi, vefamızı, yürüdüğümüz yola olan bağlılığımızı yinelemenin de bir zeminidir bizim bu istişare kamplarımız. 33.sünü yapıyoruz. Aslında sayı çok daha fazla olacaktı ama biliyorsunuz COVID döneminde belli sebeplerle ara vermek zorunda kaldık. Bunu kampı ve buradan çıkan politik sonuçları son derece her zaman önemseriz. Burada tabii şöyle bir yöntem, her seferinde değişik mekanizmalar kullansak da esası şudur. Bütün oturumlarda notlar tutulur. Arkadaşlarımızın soruları, eleştirileri, onlara verilen cevaplar değerlendirilir. Ve kampın sonunda bunlar kamptan sonraki bir iki ay içerisinde tek tek çıkarılarak hangi politik sonuçların çıkarılması gerektiği MYK'mızda, MKYK'mızda, Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın huzurunda değerlendirilir. Bu açıdan baktığınızda bu kadar uzun zamandır ve son derece yoğun bir gündemle iktidar olmuş partimizin bu beyin fırtınalarından hiç vazgeçmemesinin altını son derece ciddi bir şekilde çizmek lazım. Çünkü tartışmaktan, konuşmaktan ve istişare etmekten, karşılıklı olarak görüşmekten ve görüş belirtmekten hiçbir zaman vazgeçmiyoruz. Bu bakımdan çok önemli. Sabah genel başkan yardımcılarımızla bu oturumlar yapıldı. Milletvekillerimizin ve diğer katılımcılarımızın soruları, MKYK üyelerimizin, diğer bütün birimlerimizin soruları cevaplandı. Şimdi bakanlarımızla yapılıyor. Ve bu çeyrek asırlık destanın tabii bütün yönleriyle değerlendirilmesi için bir fırsat olarak bu zemin her seferinde en güçlü şekilde değerlendirilmiş oluyor. Sabahleyin hep beraber izledik. Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın konuşmasında ifade ettiği hususlar iç politikadan dış politikaya kadar hepsi en kapsamlı şekilde şimdi içerideki oturumlarda ele alınıyor. Genel Başkanımızın katılacağı milletvekillerimizle bir istişare toplantısı olacak. Aynı şekilde Genel Başkanımızın takdirleriyle bütün heyetimizde yapılacak istişare toplantılarda olacak. Her zaman olduğu gibi yarın da kendilerinin kapanış konuşmasıyla kampımızı tamamlamış olacağız. Bütün bu sorulan sorular, sorulara verilen cevaplar, değerlendirilmesi gereken konular ciddi bir şekilde not tutuluyor. Onun sonuçlarını önümüzdeki toplantılarda değerlendireceğiz. Onun dışında işte akşamları hem bunu bir kaynaşma fırsatı olarak görüyoruz. Politik hayatın yoğunluğu içerisinde zaman hızlı akıyor. O hızlı akışın içerisinde diğer konularda istişare etme imkanı olmayabiliyor. Kampımız buna da fırsat veriyor. Bunun yanı sıra büyük bir insan hakları mücadelesi vermiş olan merhum Şule Yüksel Şenler'in hayatını anlatan Şule filmi dün akşam gösterildi. Bugün de merhum Necip Fazıl'ın Bir Adam Yaratmak romanından uyarlanan film gösterimi yapılacak. Dolayısıyla her zamanki gibi sabahın erken saatlerinden akşama kadar dolu dolu geçen bir kamp gerçekleştiriyoruz. Tabii burada dış politikanın çok önemli konuları var. İran'la ilgili olarak İran'a yapılan Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından gerçekleştirilen haksız ve hukuksuz saldırıdan sonra hem bölge barışı hem dünya barışı ciddi bir risk altına girmişti. Burada gelinen noktada bu barışın bugün yapılan bazı saldırılarla yine risk altına girdiğini görüyoruz. İsrail'in saldırganlığı devam ediyor. Dolayısıyla bölgeyle ilgili konuların değerlendirilmesi, enerji meselelerinden tarıma, gıda güvenliğinden diğer konulara yoğun bir biçimde devam edecek. Yapay zekadan diğer bütün alanlara kadar geniş bir çerçevede kamp gündemimiz var. Hemen hemen bütün bakanlıklarımızın alanına giren ama onun dışındaki konuların da değerlendirildiği çok geniş bir yelpazede bir gündemle bu kamp devam ediyor. Tabii gelinen noktada terörsüz Türkiye konusu sabahleyin Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız da kapsamlı bir şekilde değindiler. Kapalı toplantılarda da buna değiniyorlar. Artık o noktada yeni bir aşamada olduğumuzu son basın toplantımızda ifade etmiştim. Artık terör örgütünün silah bırakması için bunu gerçekleştirecek yasal zeminin oluşması gerekiyor. Bu konunun biz bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini ve meclisten hızlı bir şekilde değerlendirilerek yasalaşması gerektiğini düşünüyoruz. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Burada tabii en kapsayıcı şekilde bütün siyasi partilerin desteğiyle, mecliste olan ya da olmayan siyasi partilerin desteğiyle terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak ve terörsüz bölge hedefine ulaşmak için bu adımları atmaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar pek çok adım atıldı ama gelinen aşama artık yeni bir aşamadır. Burada bu yasanın çıkmasıyla birlikte terör örgütünün silah bırakmasını temin edecek zemin ortaya çıkacaktır. Burada terör örgütünün silah bırakmasının gerçekleşmesi halinde o zaman Türkiye uzun yıllardır mücadele ettiği bu terör örgütünün gündemden kaldırmış olacaktır. Bölgemizde de gelişmelere dikkat ettiğinizde Suriye'den Irak'a kadar geniş bir alanda terör örgütlerinin vekil güçler olarak kullanıldığını bazı emperyalist odaklarca görüyoruz. O sebeple terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimizin birbiriyle bağlantılı bir şekilde, iç içe bir şekilde, birbirinden ayrılmaz bir şekilde yürütülmesinin de ne kadar kıymetli olduğu net bir şekilde görülmektedir. Geldiğimiz bu yeni aşamada herkesi pozitif bir dille, ister katkı olsun ister eleştiri olsun, pozitif bir yaklaşımda bu sürece destek vermeye, katkı vermeye, eleştirisi varsa eleştirisini gündeme getirmeye, bunu sağlıklı bir şekilde yapmak için gayret etmeye davet ediyoruz. Bu son derece kıymetlidir. Çünkü gerçekten bütün Türkiye'yi ilgilendiren, bütün bölgemizi ilgilendiren meselelerdir bunlar. Burada aşırı yaklaşımlardan kaçınmak, sağduyulu davranmak

0: gerekir. Sağduyulu bir dil kullanmak gerekir. Zaman zaman soruyorlar bize, aşırı yaklaşımdan kastınız nedir diye. Aslında herkes biliyor aşırı yaklaşımların ne olduğunu. Sürece eleştiri yerine iftira ve çarpıtmayla yaklaşmak bir aşırı yaklaşımdır. Ayrıca sürece destek veriyorum başlığı altında süreci ana odağından uzaklaştıracak yaklaşımlar, aşırı gündemler, toplumun hassasiyetlerini kışkırtacak tavır ve davranışlar da aşırı yaklaşımdır. Sağduyuyla inşallah bu süreci sonucuna ulaştırmayı diliyoruz. Bugün CHP Genel Başkanı yine Sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımızın bugünkü konuşmasına dönük bir şeyler söylemiş. Fakat mesele şundan ibarettir. Kendisi bu son hukuki durum ortaya çıkmadan da CHP'yi yönetemiyordu. CHP'de ciddi bir yönetim sorunu vardı. Biz bunu o zaman da ifade ettik. Şimdi bizim üzerimizden kendi yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi kendi meselesini kendi içerisinde halletsin. Biz geçmişte 14-28 Mayıs seçimlerinde Sayın Kılıçdaroğlu'yla mücadele ettik. Daha sonrasında Sayın Özgür Özel'in yönetimiyle mücadele ettik. Daha öncesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun yönetiminde CHP ile mücadele etmiştik. Dolayısıyla bizim açımızdan fark eden bir şey yok. Ama kendi meselelerini kendileri halletsinler. Bizim üzerimizden kendi yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar. Biz buna müsaade etmeyiz. Bu durum, bu tablo Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş saygıdeğer vatandaşlarımızın hak etmediği bir durumdur. Bundan kurtulmak için CHP'nin deneyimli siyasetçilerinin sağduyuyla bir yol bulması gerekir. Önemli olan budur. Önümüzdeki dönemde bugün Genel Başkanımızın bahsettiği şekilde sürekli olarak kutuplaşma üretenlerin bizi kutuplaşmanın tarafı olarak konumlandırmaya çalıştığını görüyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Biz bu kutuplaşma üreten odaklarla sürekli olarak mücadele ettik. Sürekli olarak bu gerilimi artıranlarla mücadele ettik. Biz en kapsayıcı şekilde, Terörsüz Türkiye başta olmak üzere bu büyük meselelerde en kapsayıcı şekilde, en diyaloğa açık şekilde, aşırılıklardan kaçılmış, ana yoldan ilerleyen bir şekilde bu meselelerle ilgili çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Onun dışında bugün itibariyle halen Genel Başkan Yardımcılarımızla olan oturumlar bitti. Bakanlarımızla olanlar devam ediyor. Akşamda milletvekilleriyle, milletvekillerimizle bir istişare söz konusu olacak. O şekilde bugünü tamamlamış olacağız. Sizin bir sorunuz var mı? Efendim? Evet. Gayet iyi karşılandı salonda. Bugünkü yayınlanan şarkımız bütün arkadaşlarımızın ortak duygularına hitap eden ritmiyle, sözleriyle hepimizin çok beğendiği, hepimizin ortak duygularına hitap eden çeyrek asırlık destan üst başlığıyla gayet uyumlu bir şekilde bu şarkımıza eşlik ettik. Bundan sonrasında da parti programlarımızda onu görmeye devam edeceğiz. Başka bir konu var mı? Yok. Sizin basın mensuplarının akşam maçı varmış. Değil mi? Biz de sizi takip edeceğiz. Maçta hangi taraf kazanacak, hangi taraf bakalım diğerine galip gelecek diye. Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Burada kampımızı takip ettikleri için Sakarya'daki vatandaşlarımıza, Sapanca'daki vatandaşlarımıza da bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ ol.
1: Evet, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarını izledik ve devam edelim şimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin 33. istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye hedefi vardı. Sürecin başarıya ulaşmasını ülkemiz için istiyoruz dedi Cumhurbaşkanı. CHP'deki tartışmalara da değindi bu arada. İç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün yokuz, yarın da olmayacağız dedi.
2: Terörsüz Türkiye sürecimizin

0: başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz ve bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin amacını anlattı. Uzlaşı mesajı verdi.
0: Görüş ayrılıklarımız elbette olacaktır. Bunlar bizim zenginliğimizdir. Ancak müştereklerimizi daha da çoğaltmak mümkündür ve bunu başarabiliriz. Başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya, ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sapanca'da düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Gündeminde CHP'de yaşanan gelişmeler vardı.
0: CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Bizim değil, yargının değil, bizzat kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler. CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır.
1: Cumhurbaşkanı siyasette müzakere vurgusu yaptı.
0: Siyaset uzlaşmaktır, konuşmaktır, müzakeredir. Farklılıkları koruyarak ortak bir zeminde buluşma çabasıdır. Her meselede birebir aynı düşünmek mecburiyetinde değiliz. Ama ülkenin ve milletin menfaatine olan konularda bir araya gelmek, ortak bir paydada buluşma iradesini, bu erdemi göstermek zorundayız.
1: Erdoğan birlik ve beraberlik mesajı da verdi. 86 milyon bu devletin eşit derecede sahibidir dedi.
0: Biz millet olarak öyle rastgele bir araya gelmiş bir topluluk değiliz. Nihayetinde hepimiz aynı bayrak altında bir topluluğuz. Biz sadece normalleşmenin, eşitliğin, böylece kucaklaşmanın peşindeydik. Şimdi zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor, başörtülüye kin kusuyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Başörtüsü anormal değildir. Marjinal değildir.
2: Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesi öncesi terör örgütlerine yapılan operasyonlarda 178 şüpheli tutuklandı efendim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ülke genelinde terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 241 şüpheliden 225'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 218'i savcılığa sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 212 şüpheli ise tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 178 şüphelinin tutuklanmasına, 34 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Meclis Başkanlığı'na Grup Başkan Vekilliği düşen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın da aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Dosyası sunulan milletvekilleri arasında Başarır'ın yanı sıra CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Namık Tan, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf da yer alıyor. Ayrıca CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci de dosyası bulunanlar arasında. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Şimdi biraz dünya gündemine bakalım. ABD ile İran arasında neler oluyor? Tabii bir taraftan müzakereler sürerken diğer taraftan da tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini savunarak Sirik kentine saldırı düzenledi. Devrim muhafızları da ülkenin güneyine düzenlenen saldırı

0: Birleşik Devletleri ateşkes ihlaliyle suçladığı İran'ı vurdu. Devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri'ne karşılık verdiğini duyurdu. Müzakereler sürerken Tahran-Washington hattında tansiyon bir kez daha yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine drone'la saldırdığını duyurmuştu.
1: I don't like the fact that they took a shot yesterday. Actually four, we knocked down three.
0: Trump'a karşılık verilip verilmeyeceği de soruldu.
1: You'll find out.
0: Bu açıklamadan kısa süre sonra Sirik'te patlama sesleri duyuldu. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine yapılan saldırıya karşılık olarak İran kıyısındaki hedeflerin vurulduğu savunuldu. Açıklamaya göre saldırı sırasında gemi Umman kıyıları boyunca Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapıyordu. Söz konusu saldırıya karşılık Amerikan uçaklarının İran'daki füze ve insansız hava aracı depolama alanlarıyla kıyı radar üslerini vurduğunu bildirdi. Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Sirik kentine düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada Amerikan ordusunun İran kıyılarına düzenlediği hava saldırısına karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki konuşlanma noktaları vuruldu denildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda yetkisiz bir rotayı izleyen gemiye İran tarafından müdahale edildiği bahanesiyle İran kıyılarına hava saldırısı düzenlediği ve Lübnan'da İsrail'in yaptığı gibi ateşkesi ihlal ettiği vurgulandı. Bahreyn Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İran'ın Bahreyn topraklarını bir dizi İHA ile hedef aldığı ve saldırının kınandığı belirtildi. İran ve Amerika Birleşik Devletleri savaşın durdurulmasını öngören 14 maddelik bir mutabakatta anlaşmıştı. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.
2: Ve İsrail'e bakalım. İsrail durmuyor yine. Washington'da biliyorsunuz Lübnan'la çerçeve anlaşması imzaladı İsrail. Fakat şimdi yönünü Suriye'ye çevirdi bu kez de. İsrail askerleri Suriye'nin güneyindeki Dera şehrine girdi efendim. Haberi Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye duyurdu. Buna göre İsrail askerleri Dera iline bağlı Cemle köyüne girerek mahalle aralarına ve sivil yerleşimlerin bulunduğu bölgeye konuşlandı. Bu yeni gelişme İsrail ordusunun iki gün önce Kuneitra'da Golan sınır hattı yakınına beton bloklarla güçlendirilmiş demir bariyer inşa etmesinin ardından gelmiş oldu. Son dönemde İsrail'in Suriye topraklarında gerçekleştirdiği ihlallerin de arttığı belirtiliyor tabii. İsrail 2024 yılında Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye tarafındaki tampon bölgenin kontrolünü ele geçirdiğini de açıklamıştı. Şimdi tekrar yurda dönelim, yurttan gelişmelere bakalım. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret ve en düşük emekli maaşına zam çağrısı yaptı efendim. 20 bin lirayla geçinilemeyeceğini herkes biliyor dedi. Atalay vergi sistemi içinde adalet uyarısı yaptı.
3: Tabii ki asgari ücret bu ülkede 28 bin lirayla bir hafta geçinemeyeceğini Sağır Sultan biliyor. 20 bin lira emekli maaşınla geçinemeyeceğini herkes biliyor. Bizim görevimiz, sendikaların görevi bunların netice alana kadar o mücadeleyi sürdürmek.
0: Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret ve en düşük emekli maaşının yetersiz olduğunu belirtti. Adil bir vergi sistemi vurgusu yaptı.
3: Staj mağdurunu neye anlatmayayım? Maaşların az olduğunu neye anlatmayayım? Böyle bir vergi sisteminin dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığını neye anlatmayayım? Benim görevim bunları anlatmak.
0: Türk İş Konfederasyonu'na bağlı KOOP İş Sendikası'nın 21. Olağan Genel Kurulu Ankara'da başladı. Genel Kurul'un birinci gününde sendikanın genel başkanı Eyüp Alemdar konuşma yaptı. Alemdar, işçilerin maaşlarından kesilen verginin oranının sabitlenmesini talep etti.
4: Biz adil bir vergi düzenlemesinin mutlaka ama mutlaka yapılmasını anayasamızda belirtildiği gibi çok kazandık.

0: Çok az kazanandan az vergi almasını talep ediyoruz. İşçilerden kesilen vergi oranlarının %15'te sabitlemesini istiyoruz. Ocak ayında aldığımız ücreti Aralık ayında da almak istiyoruz.
1: Efendim şimdi emlak sektörünü konuşacağız, kiraları konuşacağız. Zira ne durumda acaba? Çarpıcı veriler var elimizde. Habertürk.com ekonomi editörü Ahmet Hamdi Girgin stüdyoda benimle birlikte. Ahmet hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi şöyle bir veri var değil mi? Son veriler bunlar. Hı-hı. Türkiye genelinde 100 metrekarelik standart bir konutun ortalama kira bedeli 24.179 TL'ye ulaştı.
2: Doğru.
1: Peki İstanbul'da durum ne? Rakam ne?
2: İstanbul'da 40.453 TL 100 metrekare ortalama bir kira, bir evin kirası.
1: Türkiye genelinde 24 bin evet. lira fakat İstanbul'a geldiğimiz zaman Hı-hı. 40 bin lirayı Hı-hı. hatta aşmış durumda.
2: Evet.
1: Hemen onu Ankara takip ediyor değil mi? Ama neredeyse
2: İzmir takip ediyor.
1: İzmir
2: sonra
1: takip
2: Ankara.
1: Ediyor. Evet.
2: Muğla'da da çok yüksek bu arada, tatil bölgesi olduğu için yazlıklar vesaireden dolayı İstanbul'dan sonra Muğla geliyor aslında, sonra İzmir'e doğru geçiş oluyor. Bunlar büyük şehirler olarak sıralanmış.
1: Ama şu dikkatimi çekiyor. Mesela İstanbul 40 bini geçiyor Hı-hı. ortalama. Ankara 22 bin, neredeyse yarısı.
2: Evet. Ki Ankara son yıllarda çok daha oran olarak daha fazla yükseliyor. Bu rakamlar aslında İstanbul tabii ki düşük değil. Ama diğer şehirlerin de çok hızlı yükseldiğini görüyoruz. Bu eskiden örneğin ben işte Tekirdağ'ım, orada örnek vereyim.
1: Hı-hı.
2: İşte Tekirdağ'da 4'te 1'i 5'te 1'iydi İstanbul'daki kiraların. Hı hı. Şimdi yarı yarıya bakalım, burada var mesela 20.835. İşte yarı yarıya gibi olmuş. 1'e 2 gibi olmuş. Eskiden bu fiyatlar 4'te 1'i 5'te 1'i durumundaydı.
1: Hı hı.
2: İşte konut maliyetlerinin artması, yeni binaların yapılması vesaire derken konutun yatırım aracı olmaya iyice yaklaşması sonrasında bu kiraların da yükseldiğini
1: yani
2: görüyoruz.
1: Yani Ahmet sadece İstanbul, Ankara, İzmir
2: evet.
1: gibi çok büyük şehirlerde değil, başka şehirlerde
2: evet, evet.
1: de mesela Adana'da 19 bin lirayı geçmiş
2: evet.
1: ortalama kira. Zonguldak'ta 19.500 lira. Tekirdağ'da öyle senin söylediğin gibi. Kocaeli, Muğla tabii orası farklı bir
2: evet,
1: konsept
2: o yazlıktan
1: olduğu için.
2: Dolayı.
1: Yazlıktan dolayı.
2: Antalya yine öyle, özellikle o geçtiğimiz
1: evet.
2: yıllardaki Rus akınından dolayı artmıştı. Hatta birçok dönem en çok kiraların ve ev fiyatlarının arttığı şehirdi Antalya. Şimdi Hı-hı. o biraz kırıldı. İstanbul buraya geldi ve bunun birinci çeyrek verileri olduğunu söyleyelim. Son açıklanan veri yani Ocak-Mart dönemini kapsıyor bu yılın.
1: Hı-hı.
2: Önümüzdeki ay tekrar açıklanacak ve bu fiyatların daha da arttığını göreceğiz. Tabii bunlar ortalama, bunun içinde işte İstanbul'da 100 binlik kirada var, 200 binlik kirada var, 20 bin liralık kirada
1: ama
2: var.
1: Ama ortalamanın 40 bin lira
2: evet.
1: olması da çok yüksek
2: ki,
1: değil mi?
2: Merkeze baktığımızda biliyorsunuz bu 40'a da bulmak pek kolay değil artık.
1: Tabii
2: hani,
1: tabii yani merkezler artık.
2: Beşiktaş, Şişli,
1: yani
2: Kadıköy'e gidersek.
1: Yani artık çeperler diyeceğiz herhalde değil mi?
2: Yani
1: hemen
2: neredeyse
1: hemen.
2: Diyebiliriz evet, yani merkezin biraz dışı gibi söyleyebiliriz.
1: Şimdi peki Ahmet şunu da merak ediyoruz. Kiralık sosyal konutlar var, Hı-hı. diğer taraftan kentsel dönüşüm projeleri var. Bunların, bu projelerin kiralar üstündeki etkisi ne?
2: Şimdi kiralık konutlar
1: ne olacak?
2: İlk teslim evet ne olacak diyebiliriz daha çok. İlk teslim Eylül'de başlayacak kiralık sosyal konutlar için. Biliyorsunuz 15 bin adet İstanbul için öngörülen ve Hı-hı. yapılacak olan konut sayısı 100 binde ev satılmış olarak olacak TOKİ kurasından. Hı hı. 100 bin kişiye verilecek bu evler ama bunların yapımı tabii sürecek 2 yıl, yaklaşık 3 yıl. Onun ardından biraz göreceğiz ama şöyle ben size rakam şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye İstanbul'da 1.8 milyon hane kirada oturuyor İstanbul'da.
1: 1.8
2: milyon,
1: milyon
2: yaklaşık
1: hane.
2: Bu kadar 1.7 ile 1.8 arası rakamlar. 15 bin yapıl...
1: kaçına?
2: İşte 15 binin %1'i bile yapmıyor yani aslında. Çok güzel bir girişim bence. Avrupa'da da çok fazla var. İşte Viyana'da mesela bu %40'larda neredeyse toplam konutların 400 küsür bin sosyal konut var. Eğer bunların böyle hızlandığını görürsek, daha fazla sosyal konut yapılırsa önümüzdeki yıllarda muhakkak etkisi olacaktır. Ama şu anki 15 binin böyle çok sert bir, dramatik bir değişim yaratacağını ben pek düşünmüyorum.
1: Ama şimdi kentsel dönüşüm tabii
2: evet.
1: başta İstanbul'da olmak üzere aslında ülkenin her yerinde devam Hı-hı. ediyor. Şöyle de bazı haberler yapıyoruz biz zaman zaman. Şimdi bir bina düşün, kirası 20 bin lira diyelim. Kentsel dönüşüme girdikten sonra, yenilendikten sonra yüzde kaç
2: evet.
1: artmış oluyor?
2: Çok çok çıkıyor. Yani 50 bin lira, 100 bin lira kadar çıktığını görüyoruz zaten. Çünkü sıfır bina, işte depreme karşı dayanıklı cümlesi geçti. Yani o 2-3 katına fırlıyor. Bu İstanbul'da bunun da etkisi var bu arada. Hani yeni binaların kiralık

0: çok çok yüksek oluyor.
1: O da ortalama yükseltiyor. Ortalamanın bu kadar yüksek olmasında
0: muhakkak etkisi var. Dönüşümün şöyle de bir etkisi var. Yani negatif değil tabii ki, herkes bence başvursun bu dönemde. Ama şöyle negatif etkisi var. Siz şimdi bir apartmanda oturuyorsunuz. Zaten belli stok var. Hani bunu küçültelim. Bir sokakta oturuyorsunuz. 3 apartman var. Bir apartman yıkılıyor. O apartmandakilerin de 2 yıl boyunca, 1 yıl boyunca en azından dönüşüm sürecinde bir yere yerleşmeleri gerekiyor ve kiracı oluyorlar. Şimdi o zaman 2 stok kalıyor ve oralarında bu sefer değeri artmış oluyor. Oraya çıkan direkt doluyor ya da başka bir yere taşınıyorlar. Yine kiralar artıyor.
1: Şimdi biz şehir şehir gördük ortalama kiraları. Bir de yıllara göre bir grafiğimiz var. Ben yönetmenim Saniye'den rica edeyim, o grafiği de göndersin. Geçmiş yıllara göre de biraz mukayese ederiz. Mesela 2024'te neymiş? İkinci çeyreğinden bahsediyoruz. Kira değeri 13 bin lira, değil mi?
0: Yani yaklaşık iki katına, %100'e, %90'a yakın bir artış olmuş.
1: Sen anlat istersen bu
0: tabloyu. Tabii ki. Ya 2022'de 5639'muş. Evet. Yaklaşık işte 4 yıllık bir süreçten söz ediyoruz. Bu 2023'ten sonra çok sert bir kırılım oldu. Özellikle bu...
1: Ama bu anlattın Türkiye geneli,
0: evet,
1: değil mi
0: evet,
1: bu?
0: Evet, bu Türkiye için. 2023'ün ikinci ve üçüncü çeyreği arasında yaklaşık %25'lerde böyle bir artış oldu. Onlardan bu böyle katlandı. Ve aslında biraz o zamana göre azalmış olsa da her yıl böyle %10'larda, 15'lerde, 20'lere çıkan artışlarla işte günümüzde birinci çeyrek 24 bin. Dediğim gibi ikinci çeyrekte bir ay sonra açıklanacak. Onun da muhtemelen böyle bir 26'ları falan göreceğiz.
1: Şimdi 2022'de, yani 4 yıl önce, evet, Türkiye genelinde ortalama kira bedeli 5639 liraymış. 4 sene geçtikten sonra 24.179 lira
0: hemen
1: olmuş.
0: Hemen hemen 5 katı.
1: Hesap bu.
0: Evet. Ama enflasyon dolayısıyla birçok şeyin
1: ve
0: zaten...
1: Ve dediğin gibi yani 2022'de 5600'müş, 2023'te 6900'e çıkmış. Sonra 2023'ten sonra zaten, evet, hızlı bir
0: 10 bin
1: yükseliş
0: kırılmış. Oradan
1: başlamış.
0: Bir daha işte ya 2025'te...
1: Kırılma yılı 2023'tü
0: kırılma
1: galiba,
0: 2023, evet.
1: Mi?
0: 2023'ün
1: evet,
0: ikinci çeyreği.
1: Zaten 10 binden birden işte 13 bine çıkıyor. Sonra da 2026'ya geldiğimizde de
0: yüzde olarak bakarsak orada kırılmayı görebiliyoruz ve o katlanarak enflasyon sebebiyle de arttı. Yani neyin fiyatına baksak zaten aşağı yukarı böyle bir şey görebiliyoruz.
1: Peki kiraların düştüğü hiç şehir yok mu?
0: Ya yok, dönemsel olarak daha az artmıştır da öyle bir şey mümkün değil yani.
1: Şu yani anda yani
0: bir sebep yok bunun için.
1: Ha, sebep yok. Ve eskiye bir daha, eskiye dönüş zaten hani mümkün değildir ama biz mesela enflasyon falan konuşurken hep diyoruz ya, dolar çıktığı yeri unutmaz, evet, altın yani çıktığı yeri unutmaz, kira da çıktığı
0: her
1: yeri
0: şey
1: unutmuyor.
0: Her şey böyle
1: mu?
0: Evet, yani ben hiç görmedim Türkiye'de bir şeyin fiyatının düştüğünü böyle.
1: Peki,
0: aniden.
1: Peki şimdi kirayı konuşuyoruz. Bu arada bir grafiğimiz daha var değil mi? Saniye, rica etsem onu da gönderir misin lütfen? Şimdi bu asgari ücretse... ile mukayesesi. Evet. Yani asgari ücret ne kadarını karşılıyor? Bu önemli bir veri değil mi? Evet. Lütfen sen anlat.
0: 2021'de %57,7'sine tekabül ediyormuş kira.
1: Asgari ücret.
0: Evet, asgari ücret.
1: Net asgari ücret o zaman 2825
0: TL'ymiş. Kira da 1630'muş. Evet. İşte sonraki sene %70'e kadar çıkmış. 2022'de 3000 kira, 4253 asgari ücret. İşte 2023'te bu o kırılmayı burada da görüyoruz. 6920 liraya çıkmış kira. Görüyorsunuz yani iki katından fazla artmış.
1: Evet.
0: Asgari ücret 8506 lira olmuş ve %81'ini böylece kiraya vermiş oluyorsunuz. Yani bir asgari ücretlinin verdiğini düşünürsek. Sonra 2024'te bu tekrar azalmış ama 25 ve 26'da tekrar çıktığını görüyoruz. 26'da da bu zirveye çıkıyor. Şu an asgari ücret 28075 lira. Ortalama kira 24179 lira. Yani asgari ücretin %86'sına tekabül ediyor bu
1: kira. Ama bu
0: kira.
1: Türkiye ortalaması.
0: Evet.
1: Yani
0: İstanbul'a bakarsak karşılamıyor.
1: Zaman 28075 liralık asgari ücretle, evet, İstanbul'daki ortalama kirayı ödemek mümkün değil.
0: TÜİK'in bir verisi daha var, onu da paylaşayım. Konut kira daha önce geçtiğim 2024'te hane halkı gelirinin %26'sını kapsıyorken bu sene 29,1'e çıktı. Tek kişilik hanelerde de bu %40'ı aşıyor. Yani
1: %144'ü oluyor bu
0: yok,
1: arada.
0: Direkt, evet,
1: editörüm
0: evet,
1: Kemal'den de not geliyor. Evet, asgari ücret. Şimdi kiralar böyle. Satın almak istedik. Ev satın, evet, almak istedik. Tabii kredi desteğine ihtiyacımız var. Bu kredilerin bir de aylık ödemeleri var, evet, tabii. Orada durum ne?
0: Şimdi
1: yani örnekler vererek bize,
0: evet,
1: açıklarsan.
0: Ben gelmeden önce son oranlarla baktım. Kamu bankalarında yaklaşık 89'dan veriliyor. Bu da evin durumu.

0: Buna göre %90'ı ile 30 arasında değişiyor. Sizin tabii kredi puanınız, ilk kez evinizi almanız gerekiyor. İkinci olunca zaten kesinti oluyor. İlk kez evinizi alacağınızı varsayalım. İşte 5 milyonluk kredi alacağınızı varsayalım.
1: Mesela Kemal KJ'ye yazmış, 100 metrekare evin kredi maliyeti ne?
0: 100 metrekare evin maliyeti.
1: Ama tabii bu hem şehre göre değişiyor. İstanbul'dan
0: tabii ki.
1: Konuşalım.
0: Ben İstanbul'dan
1: ama
0: baktım.
1: Sent olarak bu değişiyor.
0: İstanbul'daki şu an satılık ev ortalaması 7.9 milyon TL. O da ortalama.
1: Ortalama.
0: Evet. Onun tamamen krediyle alabildiğinizi varsayalım. Aylık 230.
1: Alabiliyor muyuz tamamen krediyle?
0: Ya %90 en fazla veriliyor. Peşinatsız hadi olduğunu varsayalım. 236 bin liralık bir aylık taksit çıkıyor.
1: Bir daha tekrarla orayı. Evet,
0: 7.9 milyon TL.
1: 7.9 milyon TL
0: 10 sene
1: ortalama.
0: Ödeme. Evet.
1: İstanbul'da ev fiyatı.
0: Evet. Bu da Merkez Bankası.
1: Ne kadar kredi aldın?
0: Hepsini krediyle aldığımızı varsaydık.
1: Hepsini krediyle aldık.
0: 236 bin lira aylık 10 yıl boyunca ödemeniz gerekiyor.
1: 236 bin lira sabit mi 10 yıl
0: tabii
1: boyunca?
0: Tabii. Evet. 2.89 faizden oluyor bu.
1: Ama 236 bin lira da ödemek
0: yüksek
1: ayda.
0: Evet. Bunu böyle ben diğer şeylere de baktım. Ortalama şöyle oluyor. 1 milyon TL alırsanız 30 bin TL'lik bir ödemesi oluyor. İşte bu 2 olursa 60 bine çıkıyor. 30 bin artıyor yani 1 milyon arttıkça. Örnek veriyorum, 6 milyonluk bir ev alacaksınız. 2 milyon peşinat verdiniz. 4 milyon kredi alacaksınız. O zaman 120 bin TL kredi ödemesi yapmanız gerekiyor. İnsanlar tabii ki yani bu ödemesi kolay değil ama bu kiralardan kurtulabilmek adına, çünkü kirayı verdiğinizde bir geri dönüşü yok. 40 bin lira kira verseniz yılda 480 bin lira ödeme yapmış oluyorsunuz ve bu paranın size dönmesinin gibi bir durum söz konusu
1: değil. Şimdi çok merak ettiğim bir şey var. Şimdi son 2-3 yıldır biz devamlı ev sahibi kiracı arasındaki problemler, kavgalar, dövüşler, cinayetler işleniyor evet, biliyorsun. Mahkemelik olan dosyalar çok fazla. Bu kiraya verme davranışını ev sahibinin değiştiriyor mu bu sıkıntılar?
0: Bence değiştiriyor. Kendi istediği profilde birisi olmayınca vermiyorlar. Ya da
1: bu da bir yük ve bir emlak sektörü için sorun değil mi? Yani boş daire olması.
0: Ya çok fazla yok ama seçiyorlar yani, istediği profil olmazsa vermiyor ya da istediği profil olursa indirim yapıyor. En azından diyor, örneğin sabit geliri var, ona veririm diyor. İşte bu hep vardır zaten, memura vermek gibi bir durum Türkiye'de. Memura veririm diyor, en azından alacağım kesin diyor. Belki 60 bine vereceğini 55'e veriyor, 50'ye veriyor, örnek veriyorum. Hı hı. Bu tip şeylerin olduğunu görüyoruz. Eskiye göre daha çok oluyor.
1: Peki bir öngörüde bulunabiliyor musun? Yani kira için, hı hı, önümüzdeki 6 ay için bir düşüş, sabit kalma ya da fırlama. Yani ne olursa düşer.
0: Düşüş mümkün
1: ya da
0: değil,
1: düşme
0: değil.
1: Hızındaki yavaşlama.
0: Evet,
1: düşme
0: artma hızında yavaşlama.
1: Evet, artma hızındaki.
0: Düşüş mümkün değil yani, bir şey olmasa lazım. Bir anda İstanbul'a 500 bin konut, hı-hı, kondurulması gerekiyor. Böyle bir şey mümkün değil kısa vadede. Artıyor ama zaten şu an son 2 aydır Merkez Bankası verilerine göre yine reel olarak geriliyor. Bu ne demek? Enflasyonun altında bir artış var. Bu 6 sene sonra ilk kez oldu. 2020'den beri ilk kez reel olarak geriliyor kiralarda. Dediğim gibi artmaya devam edecektir. Ama enflasyondan biraz daha aşağıda artacaktır.
1: Artış hızındaki düşüşten
0: evet, artış hızındaki düşüş artabilir. Artış hızındaki evet düşüş olacaktır.
1: Ama şimdi Ahmet, ya yeni bir kira sezonu diye bir şey var değil mi?
0: Evet, işte bu aylarda artar hep kiralar.
1: Değil mi? Bu aylarda yaz ayları taşınma evet, mevsimi mi oluyor?
0: Evet.
1: Yani işte üniversite öğrencileri olacak, bir de Eylül'de de başka bir, hı-hı, sezon olacak galiba.
0: Tayini çıkanlar oluyor.
1: Tayini çıkanlar olacak. Şimdi bir parça bir yükselme bekler misin şu önümüzdeki?
0: Olacaktır tabii ki, bu Haziran-Temmuz aylarında. Peki. Her yıl oluyor bu. Eylül'e doğru daha birazcık düşüyor. Ama ya bunlar zaten ortalamalara bakıyoruz biz. Vardır bir sokakta 60'a koymuştur da veremiyordur da 50'ye düşmüştür. Bunlar örnekler ama ortalama üzerinden takip ediyoruz ve İlla ki böyle bir %10'luk, 15'lik artış dönemsel olacaktır. Sonra tekrar o dengeye girecektir.
1: Peki, çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Teşekkür
1: yine konuşuruz seninle. Çok sağ olasın kıymetli katkıların için. Efendim şimdi devam edelim. Kocaeli Dilovası'nda 7 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili belediye hizmetlerinin incelendiği bilirkişi raporu tamamlandı. Savcılığa sunulan raporda belediye görevlilerinin ihmali ortaya konuldu.
2: Ruhsatsız binaya yıkım kararı verildi. Ancak o yıkım kararı uygulanamadığı gibi faaliyete de izin verildi. 7 işçiyi hayattan koparan yangın faciası ile ilgili yeni bilirkişi raporu belediye görevlilerinin ihmal

0: Ali'ni ortaya koydu. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçen yıl Kasım ayında kozmetik fabrikasında çıkan yangında 3 çocuk, 7 işçi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Aralarında iş yeri sahiplerinin bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Yargılama sürerken belediye hizmetlerinin incelendiği İTÜ'nün hazırladığı bilirkişi raporu da savcılığa sunuldu. Rapora göre binanın yapı ruhsatı yoktu. 2021 yılında belediye yapı durdurma raporu düzenledi ve yıkım kararı verildi. Ama pandeminin etkisi ve bütçe eksikliği gibi nedenlerle yıkım yapılamadı. Raporda yıkımın yapılamamasından öte faaliyete de izin verildiği ya da göz yumulduğu kaydedildi. Bu konuda ihmali olanların yangınla doğrudan ilişkili olduğu ifade edildi. Rapora göre firmanın 2024 yılında belediyeye yaptığı ruhsat başvurusunda zorunlu olan itfaiye raporu kısmı var ya da yok diye işaretlenmemişti. Buna rağmen dönemin zabıta müdür vekili Nizamettin Balcı ve başkan yardımcısı Necati Temiz imzasıyla ruhsat düzenlenmişti. Bilirkişi raporu doğrultusunda gözaltına alınan, aralarında görevden uzaklaştırılan belediye başkan yardımcısı Necati Temiz ve zabıta müdür vekilinin de bulunduğu 7 belediye personeli tutuklandı.
1: Buradan bir Venezuela'ya döneceğiz. Zira çok büyük bir deprem oldu. Daha doğrusu peş peşe iki deprem meydana geldi. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 920'ye, yaralıların sayısı 3360'a yükseldi. Onlarca binanın hasar gördüğü ülkede 51 binden fazla insandan da haber alınamıyor.
0: Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Venezuela 24 Haziran'da iki büyük depremle sarsılmış, 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremlerden en fazla etkilenen eyalet başkent Caracas'ın kuzeyinde La Guaira oldu. 250 bina ya yıkıldı ya hasar aldı. Pek çok kişi geceyi dışarıda geçirdi. Venezuela'nın geçici devlet başkanı Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Enkaz altında kalanları kurtaracağız. Bunun için durmaksızın çalışıyoruz dedi. Dünyada Venezuela için seferber oldu. AFAD başkanlığının talebi doğrultusunda oluşturulan arama kurtarma ekipleri ve insani yardım malzemeleri Venezuela'ya doğru yola çıktı. Uluslararası Kızılaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu 50 milyon İsviçre frangı tutarında acil yardım çağrısında bulundu. Kanada'da Venezuela'ya 5 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu. Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e bağlı Starlink'in 25 Temmuz'a kadar ücretsiz internet sağlayacağı belirtildi. Venezuela'nın başkenti Caracas daha önce de büyük bir depremle sarsılmış. 1967'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ise 1900'den bu yana ülkede kayda geçen en büyük deprem olduğu belirtiliyor.
1: Ve Gürcistan diyelim şimdi de, parlamento karıştı ülkede. Gürcistan parlamentosunun bahar dönemi oturumları arbede ile sona erdi. Milletvekilleri sözlü tartışmaların ardından birbirine girdi.
0: Gürcistan parlamentosu kapanış oturumu için toplandı. Bahar dönemi oturumları yumruklu kavgayla son buldu. Parlamentonun kapanış oturumu hükümetin yıllık raporuna ayrıldı. Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakidze hükümetin yıllık raporunu sundu. Soru cevap bölümüne geçildiğinde ise ortalık karıştı. Milletvekilleri arasında sert tartışmalar başladı. İktidardaki Gürcü hayaliyle muhalefetteki Gakarya Gürcistan İçin Partisi milletvekilleri arasında başlayan tartışma bir süre sonra kontrolden çıktı. Yumruklar havada uçuştu. Birkaç dakikalığına ara verilen oturum daha sonra devam etti. Parlamentonun güz dönemi oturumları 1 Eylül'de başlayacak.

0: Şimdi ABD'den bir haber var. Yapay zeka kısıtlaması ile ilgili bir gelişme. Şöyle, ABD yönetiminin ulusal güvenlik gerekçesiyle kısıtlama uyguladığı yapay zeka şirketi Anthropic'in Mythos modeline yönelik kısıtlamaları gevşetti. Yapay zeka pazarının bir diğer devi OpenAI ise kısıtlamayla karşı karşıya şimdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri yapay zeka şirketi Anthropic'in Mythos modeline yönelik kısıtlamaları gevşetti. Anthropic'in Claude Mythos 5 modelinin belirli kurumlara açılmasına izin verildiği belirtildi. Yapay zeka girişimi Anthropic, Amerikan hükümetinin Claude Mythos 5'ın kritik altyapıları işleten ve savunan belirli Amerikalı kuruluşlara yeniden sunulmasına izin verdiğini açıkladı. Hükümetin 12 Haziran'daki ihracat kontrolü emrinin ardından Anthropic, en gelişmiş yapay zeka modelleri olan Mythos 5 ve Fable 5'ı tüm kullanıcılar için aniden kapatmak zorunda kalmıştı. Ancak şirketin diğer bir modeli olan Fable için herhangi bir izin çıkmadı. Yapay zeka pazarının bir diğer devi OpenAI ile benzer bir kısıtlamayla karşı karşıya kaldı. Şirket, Amerikan hükümetinin doğrudan talebi üzerine yeni modeli GPT-5.6'nın tam halka açık lansmanını ertelediğini açıkladı. OpenAI, modelin erişimini şu an için sadece sıkı bir incelemeden geçmiş küçük bir ortak grupla sınırladı. Şirketin CEO'su Sam Altman, hükümetin hangi müşterilerin bu modellere erişebileceğini bizzat seçmesi fikrinden hoşlanmıyorum ifadelerini kullandı. Siber güvenlik uzmanları, Mythos modellerinin yanlış kişilerin eline geçmesi durumunda özellikle bankacılık gibi kritik sektörlerde siber saldırıları büyük ölçüde hızlandırabileceği uyarısında bulunuyor.
0: Efendim, İngiliz kraliyetinde 190 yıllık bir gelenek sona eriyor. İngiltere Kralı 3. Charles'la kraliçe gelecek yıl yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Buckingham Sarayı'na taşınmayacak.
1: İngiltere Kraliyet ailesinin asırlık geleneği tarihe karışıyor. Kral Charles, 10 yıllık restorasyonun tamamlanmasının ardından Buckingham Sarayı'na taşınmama kararı aldı. Londra'nın tarihi simgesi olan saray, Kraliçe Victoria'nın tahta çıktığı 1837 yılından bu yana İngiliz hükümdarlarının ana ikametgahıydı. Restorasyon başladığında hedef, sarayın yeniden hükümdarın ana konutu olmasıydı. Kral Charles'ın 369 milyon sterlinlik dev yenileme çalışması bittiğinde de uzun süredir yaşadığı Clarence House'ta kalmaya devam edeceği açıklandı.
2: My dear Papa was a very special person who...
1: Kraliyet yetkilileri sarayın resmi törenler için kullanılmaya devam edeceğini açıkladı. Bu kararla sarayın yaklaşık 190 yıldır devam eden İngiliz hükümdarının ana ikametgahı statüsü de son bulmuş olacak. Her yıl 700 bin kişinin ziyaret ettiği tarihi yapı daha fazla ziyarete açılacak. Yaklaşık 10 yıldır devam eden ve Mart 2027'de tamamlanması planlanan yenileme çalışmaları kapsamında Buckingham Sarayı'ndaki eski elektrik kabloları, kurşun borular, tesisat ve kazanların değiştirileceği bildirilmişti.
0: Son haftalarda, son günlerde Avrupa sıcaktan kavruluyor. Deyim yerindeyse Avrupa genelinde rekor düzeyde seyreden ve can kayıplarına da yol açan aşırı sıcak dalgası etkisini de devam ettiriyor. Bu arada klimaya yönelik talep de artıyor ve açık havada yapılacak etkinlikler de bir bir iptal ediliyor efendim.
1: İtalya, Almanya, Fransa. Avrupa genelinde rekor düzeyde seyreden aşırı sıcak dalgası hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün yükselirken klimaya yönelik talep de artıyor. İtalya genelinde 18 kentte kırmızı alarm verildi. 40 dereceye ulaşması beklenen sıcaklık nedeniyle yüksek risk uyarısı yapıldı. Sıcak hava başkent Roma'da saat 11 ile 18 arasında dışarıda olanlara zor anlar yaşattı. Başkentin merkezinde bulunan hayvanat bahçesindeki hayvanlara da sıcaktan etkilenmemeleri için buzlu gıdalar verildi.

0: Almanya'da da tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Fransa sınırındaki Saarbrücken kentinde sıcaklık 41,3 derece olarak ölçüldü. Ülke genelinde hafta sonu yapılması planlanan çok sayıda etkinlik aşırı sıcaklar nedeniyle iptal edildi ya da ertelendi. Fransa'da ulusal mecliste üst üste iki gün klima sorunu yaşandı. Genel kurulda ceket ve kravat zorunluluğu kaldırıldı. Meclis başkanı meclisteki butikte olağanüstü yelpazelerin satıldığını savundu. Ancak bu öneri bazı milletvekillerini güldürdü. Avrupa'daki sıcak hava dalgası bölgede nadiren kullanılan klima cihazlarına yönelik talebi de benzeri görülmemiş bir noktaya taşıdı. Özellikle Fransa, İspanya, İngiltere ve Almanya'da klima satışları arttı. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre Avrupa genelinde klima sahipliği oranı yalnızca %20 seviyelerinde.
1: Gün içinde zamanımızı en çok neye harcıyoruz diye sorsam size ne dersiniz acaba? Bir araştırma var şimdi önümüzde. Türkiye İstatistik Kurumu zaman kullanımı araştırmasını yayımladı. Sonuçlar son 10 yılda alışkanlıklarımızdaki aslında büyük değişimi de gözler önüne sermiş oluyor. Detaylar İrem Şimşek'in haberinde.
2: Günde kaç saat?
3: Yani 6-7 saat.
4: Ders çalışıyorum. Yüzük mü? Başka hiçbir şey yapmıyorum.
5: Artık sanki var ya günler sıkış yani yetmiyor.
0: Günlük rutinlerimiz ve yaşam tarzımız hızla değişiyor. Artık gün içinde neye ne kadar vakit harcadığımız 10 sene öncesine kıyasla çok farklı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun zaman kullanımı araştırmasına göre Türk halkı en çok uyumayı, en az spor yapmayı tercih ediyor.
4: 12 saat falan uyuyorum hani günde.
6: Sporu işte adapte edemiyorsun bu tarz düzensiz bir hayat biçiminde. Kesinlikle zor. Ama onun dışında hani ona enerjiyi bulmak. Çünkü biliyorsunuz işe gittikten sonra işin bir mental yorgunluğu oluyor.
0: 2025 yılında uykuya ayrılan zaman günde ortalama 8 saat 55 dakika oldu. Kadınlar ortalama 9 saat uyurken erkeklerde ise bu süre 8 saat 49 dakika.
7: Yani 7-8 saat falan yani çok fazla bilmiyorum.
8: Çok uyumuyorum yani geç yatıyorum ama yine ortalama bir 10 saat falan diyebilirim.
9: TÜİK'in verilerine göre gün içinde en çok vakti uykuya, en az vakti spora harcıyoruz. Uyumadığımız zamanlarda yaptığımız aktivite ise sosyal medyada gezinmek.
10: Günün 12 saati uyuyorsam 12 saati büyük ihtimalle Instagram'da falanımdır.
11: Ya şimdi 5-6 saat oluyordur ama sürekli elim telefonda olduğu için yani.
0: Araştırmanın sonuçları 2015 yılı sonuçlarıyla karşılaştırıldı. 10 yılda en belirgin düşüş okuma faaliyetinde. En çok artışsa sosyal medyada vakit geçirenlerin sayısında.
6: 7 ile 9 saat arasında değişiyor. Uyurken bile arkaya bir video açıyorum.
12: Şöyle 15-20 dakika önce bakıyorumdur.
1: Peki haftalığın bugünlük sonuna geldik. Yarın saat 16'da görüşeceğiz. Bu arada benden sonra haftalığın ardından hafta sonu ana haberde de Evren Aydın karşınızda olacak. Önümüzdeki 2 saat boyunca son dakikaları, sıcak gelişmeleri Evren aktaracak size. Yarın 16'da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Bursa 29 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 29, Konya 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 22, Van 23 derece.

0: Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Şanlıurfa güneşli 36 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biyole Manzara sundu.
2: Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Efendim iyi akşamlar. Habertürk ekranlarından ana haberden merhaba. Bugün 27 Haziran Cumartesi, yaklaşık 2 saat var önümüzde ve Türkiye ve dünyada yaşanan tüm gelişmeleri aktaracağız. Ben Evren Aydın, ana habere başlıyoruz. Başladık ana habere ve ilk haberimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları olacak. Erdoğan partisinin 33. istişare ve değerlendirme toplantısına verdiği mesajlarını ve gündeminde terörsüz Türkiye hedefi bu süreç vardı. Sürecin başarıya ulaşmasını ülkemiz için istiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'deki son tartışmalara da değindi ve iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün yokuz, yarın da olmayacağız dedi. İşte o açıklamalar.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz ve bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin amacını anlattı. Uzlaşı mesajı verdi.
1: Görüş ayrılıklarımız elbette olacaktır. Bunlar bizim zenginliğimizdir. Ancak müştereklerimizi daha da çoğaltmak mümkündür ve bunu başarabiliriz. Başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi,

0: hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya, ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sapanca'da düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Gündeminde CHP'de yaşanan gelişmeler vardı.
0: CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Bizim değil, yargının değil, bizzat kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler. CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır.
1: Cumhurbaşkanı siyasette müzakere vurgusu yaptı.
0: Siyaset uzlaşmaktır, konuşmaktır, müzakeredir. Farklılıkları koruyarak ortak bir zeminde buluşma çabasıdır. Her meselede birebir aynı düşünmek mecburiyetinde değiliz. Ama ülkenin ve milletin menfaatine olan konularda bir araya gelmek, ortak bir paydada buluşma iradesini, bu erdemi göstermek zorundayız.
1: Erdoğan birlik ve beraberlik mesajı da verdi. 86 milyon bu devletin eşit derecede sahibidir dedi.
0: Biz millet olarak öyle rastgele bir araya gelmiş bir topluluk değiliz. Nihayetinde hepimiz aynı bayrak altında bir topluluğuz. Biz sadece normalleşmenin, eşitliğin, böylece kucaklaşmanın peşindeydik. Şimdi zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor, başörtülüye kin kusuyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Başörtüsü anormal değildir. Marjinal değildir.
2: Evet, hafta sonu ana habere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu önemli mesajlarıyla başladık ki aynı konuda kalalım. İstişare kampında gün boyu neler yaşandı, öne çıkan bazı başlıklar vardı. Onları öğrenmenin zamanı. Emre Karaca'ya bir gidelim. 33. istişare toplantısında onun izlenimleri neler? Emre Karaca bizlerle paylaşsın. Buyur Emre, söz sende.
3: AK Parti 9 yıllık bir aranın ardından Ankara'nın dışındaki ilk kampını Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştiriyor. Çok yoğun oturumlar oluyor. Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kürsüye çıkarak az önce izlediğimiz haberdeki mesajları vermesiyle aslında kamp resmi olarak, fiili olarak başlamış oldu. Şu anda çeşitli oturumlarda bakanlar, milletvekilleri, parti teşkilat üyeleri oturumlara katılıyorlar ve bu konu başlıkları altında en azından istişare ettiklerini ifade edebiliriz. Tabi bugün önemli bir başka gelişmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıydı. Mesajların hemen öncesinde de yeni bir şarkı ilk defa beğeniye sunuldu. İsmi de Efsane. Büyük Başkan bu şarkı ilk defa partililer tarafından dinlendi. Tanıtım medya tarafından hazırlandığını ifade edeyim. Tabii bu şarkının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması geldi. Konuşmasının ardından da az önce ifade ettiğim gibi partililer çeşitli oturumlara katılmak için salondan ayrıldılar. Şimdi bu oturumları birazcık anlatmak gerekirse parti politikaları oturumları var. Bunlar MYK üyeleri, yani partinin en üst düzey karar organının üyelerinin başkanları tarafından başkanlık ediliyor ve modere ediliyor. Burada daha çok partinin önümüzdeki dönemki yol haritasına ilişkin olarak istişare zemini olduğunu ifade edebiliriz. Bununla birlikte bir başka önemli konu da kabine üyelerinin katıldığı ortak akıl oturumları. Bu oturumlara da çeşitli başlıklar var. Dört ana başlığa ayrılmış durumda: güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum başlıkları. Bu başlıklarda bakanlar yine moderatör unvanında ve sunumlarını gerçekleştiriyorlar. Ve onlara yönelik olarak da partiler sorularını soruyorlar. Şimdi bu oturumların hepsi devam ediyor. Akşam saatlerine kadar devam edeceği bilgisi bizlere geldi. Güncel konular tartışılıyor. Terörsüz Türkiye'den ekonomi politikalarına, dış ve politikadaki özellikle önemli bölgesel gelişmeler, küresel gelişmelere ilişkin olarak da sorular soruluyor. Ve bir nevi interaktif bir istişare zemininin bu kampta da oluştuğunun altını çizebiliriz. Tabii bugün geç saatlerde bitecek. Ardından gözler yine yarına çevrilmiş olacak. Yarınki en önemli programda yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşması olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar şüphesiz önemli. Özellikle AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü bağlamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Şüphesiz ki terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımları da değerlendirecek Erdoğan yarın kürsüde.

0: Peki, teşekkürler Emre Karaca. Sapanca'dan, AK Parti'nin 33. İstişare Kampı'ndan bunları aktardı. Devam edelim yolumuza siyasette günün öne çıkanlarıyla. CHP Grup Başkanı'na bakalım. Özgür Özel, Gaziantep'teydi. Esnafla, halkla bir araya geldi. Mutlak mutlan kararını değerlendirirken buna ilişkin hukuksuz işgal tanımını kullandı Özel. Bir anlamda da biz bu oyunu bozacağız ifadelerini kullandı. Yani hem bir tespitte bulundu hem de aynı zamanda yol haritasına dair de bazı sinyaller vermiş oldu Özgür Özel. İşte o açıklamalar.
1: Bu parti üzerinde bir takım oyunlar oynanacaksa, aha da söylüyorum, biz bu oyunu bozacağız.
2: Ya bu oyunu bozacağız ya yeni bir yol açacağız dedi. Mutlak kararı için hukuksuz işgal sözlerini kullandı.
1: Bugün AK Parti'nin yargı kolları eliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde hukuksuz bir işgal var. Partimize mutlak atayarak, kayyum atayarak partimizi adaysızlaştırmanın, kurumsuzlaştırmanın, lidersizleştirmenin hesabı içindedirler.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Gaziantep'teydi. Esnafı ziyaret etti. Sivil toplum kuruluşları toplantısına katıldı. Öncesinde de Nizip ilçesinde halkla bir araya geldi. Biz CHP'nin özüyüz dedi.
3: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin özüyüz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ta kendisiyiz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi içinde mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Parti baş aşağı gitmeye başlarsa ben kimseye de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini batırttırmam, düşürttürmem, bir çare buluruz hep beraber.
2: Özel CHP'yi atanmışlar değil, seçilmişler yönetmeli ifadelerini kullandı.
3: Biz iktidara yürüyen CHP'yiz. Asla kaybettirecek olanlarla birlikte değil, sizlerle birlikte kazanacak olanlarla, iktidar olacak olanlarla yürüyoruz.
0: Günün bir diğer önemli gelişmesine bakalım. Meclis Başkanlığı'na grup başkan vekilliği düşen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın da aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Dosyası sunulan milletvekiller arasında Başarır'ın yanı sıra CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Namık Tan, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf da yer alıyor. Ayrıca CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci de dosyası sunulanlar arasında bulunuyor. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonu havale edildi.
4: Filistin davasına sahip çıktığımızı bir kere daha bütün dünyaya göster.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da terörsüz Türkiye sürecine değindi ve işin çoğunluğu sona erdi. Terör Türkiye'nin gündeminden tamamen kalkacak dedi.
2: Terörsüz Türkiye hedefinde gözler süreç yasası hazırlığında. Meclis Başkanı Kurtulmuş terörün Türkiye gündeminden tamamen kalkacağını söyledi. Bana göre işin çoğu bitmiştir dedi.
5: Bu süreç iyi gidiyor. Bütün iç ve dış şartların olumlu olduğu bir süreçteyiz. Eğer acele hareket etmezsek korkarım ki araya bir takım provokasyonlar girer. Bana göre işin %80-90'ı bitmiştir. Yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Gönlümden geçen bütün partilerin ittifakıyla meclise bir yasa gelir ve süratle bu geçer.
2: CNN Türk yayınına katılan Kurtulmuş, meclisten geçmesi hedeflenen süreç yasası hakkında da bilgi verdi.
5: Çıkarılacak yasa müstakil ve geçicidir. Bir yasa çıkarıp ilanihaye bütün herkesi kapsayacak ve ilanihaye yürürlükte kalacak bir yasa olmayacaktır. Komisyonda kararlaştırılan şekli bu. Yasa asla af niteliğinde olmayacaktır. Öyle bir algı şeklinde olmayacaktır. Olmaması gerekir. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi olması gerekir.
0: Bu arada Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde terör örgütlerine operasyonlar devam ediyor. O operasyonlarda şu ana kadar 178 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ülke genelinde terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 241 şüpheliden 225'i gözaltına alındı. Şüphelilerden 218'i savcılığa sevk edildi ve şüphelilerden 6'sı savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Bu arada 212 şüpheli ise tutuklanmaları talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi.

0: Hakimlik 178 şüphelinin tutuklanmasına, 34 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Ana haberde geçelim dünya meselelerine. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakereler devam ediyor, teknik müzakereler, ama dün akşam saatlerinde tansiyon bir hayli yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini savundu ve Sirik kentine bir saldırı düzenledi. Tabi üstüne devrim muhafızları da ülkenin güneyine düzenlenen saldırıya karşılık Amerikan ordusunun konuşlandığı noktaları vurduğunu duyurdu. İşte son durum.
1: Amerika Birleşik Devletleri ateşkes ihlaliyle suçladı, İran'ı vurdu. Devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri'ne karşılık verdiğini duyurdu. Müzakereler sürerken Tahran-Washington hattında tansiyon bir kez daha yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine drone'la saldırdığını duyurmuştu.
2: I don't like the fact that they took a shot yesterday. Actually four, we knocked down three.
1: Trump'a karşılık verilip verilmeyeceği de soruldu.
2: You'll find out.
1: Bu açıklamadan kısa süre sonra Sirik'te patlama sesleri duyuldu. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine yapılan saldırıya karşılık olarak İran kıyısındaki hedeflerin vurulduğu savunuldu. Açıklamaya göre saldırı sırasında gemi Umman kıyıları boyunca Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapıyordu. Söz konusu saldırıya karşılık Amerikan uçaklarının İran'daki füze ve insansız hava aracı depolama alanlarıyla kıyı radar üslerini vurduğunu bildirdi. Devrim muhafızları ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Sirik kentine düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada Amerikan ordusunun İran kıyılarına düzenlediği hava saldırısına karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki konuşlanma noktaları vuruldu denildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda yetkisiz bir rota izleyen gemiye İran tarafından müdahale edildiği bahanesiyle İran kıyılarına hava saldırısı düzenlediği ve Lübnan'da İsrail'in yaptığı gibi ateşkesi ihlal ettiği vurgulandı. Bahreyn Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İran'ın Bahreyn topraklarını bir dizi İHA ile hedef aldığı ve saldırının kınandığı belirtildi. İran ve Amerika Birleşik Devletleri savaşın durdurulmasını öngören 14 maddelik bir mutabakatta anlaşmıştı. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.
0: Evet, taraflar 15 Haziran'da bir ön anlaşmaya vardı. Kağıt üzerine atılan imzalar var ama Hürmüz'de kaotik bir durum var ve bu durumda anlaşmaya dair bir belirsizliğe yol açıyor. Konuşacağız şimdi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı bizlerle birlikte ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Mehmet Turan Çağlar da ana haberde bu akşam konuklarımız. Her iki konuma da öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum.
3: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Ufuk Hocam,
4: hoş
0: geldiniz Sayın Çağlar. Ufuk Hocam, sizle başlayalım. Aslında şimdi savaş boyunca düzenli olarak biz buna tanık olduk değil mi? Gerilim aslında Perşembe günü artmaya başladı yavaş yavaş ve hafta sonu piyasalar kapalıyken de tırmandı. Ki taraflara, yani petrol fiyatlarında ciddi bir artışa neden olmadan yani pozisyon belirleme şansı verecek gibi de duruyor ama tüm dünyanın merak kuşu hocam, misillemeler, bu saldırılar anlaşmayı bozacak bir noktaya acaba evrilir mi? Veya büyüyerek yani topyekün bir çatışmaya dönüşmesi de mümkün mü? Ve bu durum kimin çıkarına diyerek başlayalım, buyurun.
3: Evet, aslında Evren Bey, alışılageldik bir süreçle karşı karşıya değiliz. Zaten ABD Başkanı Trump'ın da ifade ettiği şekilde bazen böyle ateşkes masaları düzenlendiği esnada küçük çatışmalar olabilir tadında bir açıklama yapmıştı hatırlıyorsanız.
0: Evet.
3: Dün özellikle hedef alınan, İran'ın hedef aldığı nokta bence önemli. Birkaç tane sebepten bir tanesini teşkil edebilir. Bu birincisi şu, özellikle Umman kıyısı üzerinden biliyorsunuz seyreden bir gemiyi hedef aldılar ve bu aslında İran'ın özellikle Hürmüz Boğazı'nda kendi kontrolü dışında alternatif bir mekanizmaya izin vermeyeceğine yönelik bir mesaj olarak da algılanabilir. Çünkü normal şartlarda böyle şeyler duymazken özellikle Umman üzerinden geçen gemiyi hedef aldılar biliyorsunuz. Singapur bandıralı bir gemiyi.
0: Evet.
3: Diğer taraftan bu mesele biliyorsunuz Lübnan'la alakalı, Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkesin hemen ardından geldi. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın da özellikle şiddetle karşı çıktı.

0: İran tarafında çok tepki gösterdiği bir gelişmeydi aynı zamanda. İran çünkü bu Lübnan meselesini zaten halihazırda anlaşmanın bir parçası yaptığını ve Lübnan'la İsrail arasında ayrıca yapılan anlaşmanın direkt olarak Hizbullah'a hedef aldığı üzerinden şu anda buna çok sıcak yaklaşmadığını ifade ediyor. Diğer taraftan Amerika'nın verdiği cevaba da bakacak olursak Sirik'i hedef aldı biliyorsunuz. Özellikle Amerika'nın bütün bu İran'la karşılıklı olarak misilleme yaptıkları süreçte hedef aldığı temel noktalardan birisi Keşm Adaları, Sirik bu taraflar olmuştu. Ki bu bölgeler İran'ın kıyı savunma doktrininin temelini teşkil eden bölgeler. Yani Tumb Adaları ve Ebu Musa'yı işte Hark Adası'nı falan konuşuyoruz ama belki de Keşm Adası'nı özellikle Sirik bölgesini haritayı gözünün önüne getirirse seyircilerimiz anlayacaklardır. Çünkü burada İran'ın ciddi anlamda bir yeraltı füze tesislerinden tutun da
1: Evet.
0: işte radar füze fırlatma rampalarının bulunduğu bir bölge olduğunu biliyoruz. O yüzden hani İran'ın kıyı savunma doktrininin temelini teşkil eden noktaları vuruyor. Bu da şu demek mi acaba diye düşünüyoruz. Evet, bir yandan ufak tefek böyle arka planda dönen çatışmalar var ama Amerika olur da yarın öbür gün bir operasyona daha başlama durumunda en azından İran'ın elinden teknik anlamdaki belli kabiliyetlerini alarak mı mukabelede bulunmaya çalışıyor? Bu aklımıza geliyor. Süreç evet şu anda kırılgan. Biz bu sürecin içerisinde belki de tarihsel olarak ilk defa ateşkes bir yandan iki taraf tarafından da ihlal edilirken hala masada olma ihtimalini konuştuk. Ama iki tane ilginç gelişme acaba biraz daha dengeli mi gidecek dedirtti. Birincisi 1 Temmuz itibariyle İran'la biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri arasında uçuşların başlayacağına dair şu anda sosyal medyada dolanan bir söylenti var. Bir diğer taraftan da şu an İran heyeti İsviçre'deki teknik müzakerelerle alakalı nihai kararını henüz vermiş değil. Dolayısıyla bu bence görünen tablodaki gördüğümüz. Ama görünmediğim kısmı da Turan hocamla da tartışırız birazdan. Belki o da bu konu söylemek ister. Ben bunu söyleyerek bitireyim. İran'da devrim muhafızlarının içerisinde Mossad'ın ne kadar sızdığını biliyoruz. Aynı şekilde bu saldırının devrim muhafızları kıyafeti giydirilmiş belirli figürler üzerinden bu süreci sabote etmek adına da kullanılabilmiş olma ihtimali, bir sahte bayrak operasyonu olma ihtimali de dahil olmak üzere ilk saydığım, ikinci saydığım
1: Evet.
0: ve birçok farklı opsiyon olduğunu unutmamak lazım.
1: Sayın Çağlar, Ufuk hocamız aslında kim ne mesaj verdi bu saldırılar yoluyla, misillemeler yoluyla bize çok güzel özetledi ve kıyı savunma doktrinine de işaret etti İran'ın ve son söyledikleriniz de önemli hocam. Vakit kalırsa o son ortaya koyduğunuz senaryoya da bir değiniriz ama Sayın Çağlar siz ne dersiniz? Verilen mesaj neydi taraflar arasından birbirine?
2: Şimdi müzakereler devam ediyor. Bu müzakereleri sona erdirecek boyutta bir saldırı değil ama tabii ki tırmanma ihtimali müzakereleri ve barış sürecinde olumsuz etkileme potansiyeline sahip. Şimdi müzakerelerde ne gördük? Birincisi uranyum zenginleştirme konusuyla İran'a uygulanan yaptırımlar ve dondurulmuş varlıklarının birbirleriyle ilişkilendirildiğini gördük ki bu zaten eskiden beri böyleydi. Yani uranyum konusunda İran geri adım atarsa ABD'de yaptırımları yumuşatma sözü veriyordu. O açıdan bakarsak aslında çatışma öncesinden bugüne değişen bir şey yok. Trump bunu iç politikaya farklı şekilde anlatsa da görünen konu aslında böyle. Diğer taraftan çatışmalar sırasında karşımıza çıkan diğer iki önemli konu neydi? Birincisi Hürmüz'dü. İkincisi ise Lübnan'daki çatışmalardı.
1: Evet.
2: Bu iki konu da birbirine bağlantılandırıldı. O yüzden teknik ayrıntıları bir kenara bırakırsak, hocam zaten ayrıntılı bir şekilde anlattı. Yani oradaki sis perdesi kalktıkça neyin neden yapıldığını görme ihtimalimiz, yorumlama ihtimalimiz daha çok artacaktır. İlk akla gelen Hürmüz'deki herhangi bir faaliyetin aslında Lübnan'daki faaliyetlerle veya gelişmelerle ilişkili olduğunu düşünmek lazım. İran Lübnan konusunda çok hassas, Lübnan Hizbullah konusunda çok hassas. Hatta Trump müzakerelerden Lübnan konusunu çıkartmak istediğinde İran buna tamamıyla karşı çıktı. O yüzden İsrail'in oradaki herhangi bir faaliyetine karşı İran da Hürmüz'deki faaliyetlerine devam edecektir. İşin diğer tarafında evet Hürmüz'de sözlü bir mütabakattan bahsediyoruz ama teknik olarak hala çözülmemiş mevzular var. O yüzden zaten teknik komiteler bir araya gelip yeni oluşacak durumları görüşeceklerdir, yeni statükoyu görüşeceklerdir. O statüko görüşülene kadar veya adı konulana kadar taraflar oradaki prensipleri kendi çerçevelerinde yorumlamaya devam edecektir. Yani evet buradan serbest geçiş olacak ama serbest geçiş derken ne kastediyoruz? Birinin denetiminde mi olacak? Para alınmayacak ama birinin kontrolünde mi olacak veya işte orada başka bir konsorsiyon mu oluşturulacak vesaire vesaire gibi birçok soru masada dururken İran Hürmüz'de söz sahibinim, benim isteğim dışında herhangi bir geçiş olmayacak mesajı verirken ABD ise bu iş böyle değil, bak bunu yaparsam bunun bir maliyeti olacak cinsinden bir misillemede bulunuyor. Bu tırmandırma üzerine bir

çatışma gibi gözükmüyor. Daha çok hem tarafların birbirine mesaj verme durumu ile ilgili hem de son ana kadar masada ne elde edebiliriz çerçevesinden baktıklarından birbirlerini tartma gibi gözüküyor. Ama dediğimiz gibi savaşın her zaman için taraflar istemese dahi tırmanma ihtimali vardı. Çünkü bazen yapılan bir saldırı

0: taraflar farklı cevaplar veriyor. Şimdi bir merkezi Lübnan hükümeti var ama Lübnan'ın kendi siyasal yapısı farklı olduğu için ve burada da Sünniler ve Şiiler bu siyasal yapının değişmesi gerektiğini söylediği için, çünkü nüfusa dayalı ve belki de 100 yıldan fazladır nüfus sayımının yapılmadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Diğer taraftan İran'ın söylediği Lübnan Hizbullah, yani Hizbullah'ın kabul etmeyeceği herhangi bir şeyin Lübnan ile İsrail arasında görüşülmemesi gerektiğini söylüyor. Bu açıdan bakarsak Lübnan hükümeti doğrudan Hizbullah'ı temsil etmiyor. Hatta zaman zaman aralarında da çok ciddi sorunlar var. Diğer taraftan ABD Lübnan hükümeti üzerinden Hizbullah'a baskı kurmak istiyor. Bu açıdan bakarsak da evet, bir iki buçuk bir masadan bahsediyoruz. Nedir bu? ABD ve İran, ama İsrail o süreci bir şekilde baltalamaya çalışıyor veya içerisine girmek istiyor. Bir de bir küçük masa var. O da iki buçuk aktörden oluşuyor. Kimdir bunlar? Lübnan, İsrail ve Hizbullah. Şimdi bu kadar iki ayrı masa ve ikiden fazla tarafının olduğu aktörden bahsettiğimizde bu da süreci biraz daha kırılganlaştırıyor. Bence Hürmüz'den daha çok Lübnan meselesi önümüzdeki gelişmeleri daha fazla etkileyecek gibi gözüküyor.
1: Peki Lübnan, o zaman birazdan daha geniş bir pencereyle bakmaya çalışacağız ama Ufuk Hocam, Hürmüz'ü bir bitirelim dilerseniz. Şimdi baktığımızda evet, taraflar kontrol sergilemeye çalışıyorlar anlaşılan Hürmüz üzerinde ve yani İran diyor ki Hürmüz'ün kontrolü bende, yönetim hakkını elinde bulundurmak istiyorum diyor ama yani bu Tahran'ın Hürmüz ısrarını siz nasıl okuyorsunuz? En önemli koz Hürmüz mü yani Tahran için, ki yani bu baskı aracını eğer kaybederse müzakere masasında eli zayıflayacak mı? Bu nedenle mi bu kadar ısrarcı Tahran, ne dersiniz?
2: Evet, Hürmüz işin kesinlikle merkezinde. Hatta belki bir nebze J.D. Vance'in son açıklamalarından nükleerin belki biraz daha Hürmüz'e kıyasla ikinci bir plan atıldığını bile söyleyebiliriz. Hı hı. Çünkü J.D. Vance yaptığı açıklamada hatırlarsanız şunu söyledi daha yeni. Dün gece, yanlış hatırlamıyorsam, siz de seyircilerimize kusura bakmayın. Fakat şunu söyledi, dedi ki biz İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğiz. Başkan oradaki uranyumun alınmasını çok istiyor. Fakat alamazsak dahi şu anda zaten yerin çok altında gömülü vaziyette ve tekrar nükleer programlarını eskisi gibi devam edemeyecekler dedi. Aslında bu açıklamanın da bizi getirdiği yer şu anda Hürmüz meselesi ve Hürmüz üzerinden özellikle hem İran'ın hem de Amerika'nın bir yandan müzakereler devam ederken bir yandan da buradan siyasi anlamdaki denklemde kendi lehlerine en fazla kar olarak addedebilecekleri meseleleri yazdırmaları. Diğer bir önemli husus ise şu: Amerika'nın özellikle hani normal şartlarda İsrail istihbaratıyla çekildiği bir çukur var. Yine dipnot düşerek söylüyorum, bu Amerika'yı masum göstermez. Fakat özellikle İsrail'in verdiği yanlış istihbaratlarla Amerika'yı sürüklediği stratejik bir yenilgiye gitmek üzereydi bu mesele. Fakat ablukanın ablukası fikriyle beraber şu anda bir masa Amerika adına da mümkün oldu. Fakat şunu unutmamamız lazım. Amerika bu süreç içerisinde, geçen gün bununla alakalı birkaç tane rapora baktım, çok ciddi mühimmat kaybetti. Mesela Patriot'larla alakalı elindeki hali hazırdaki mühimmatın %40 ila 45'ini kaybettiği, SM-3, SM-5 füzelerinin özellikle İran füzelerini uzayda hedef alabilen mühimmatların yüzlercesini ciddi anlamda kullandığı, yine diğer taraftan baktığınızda taht sistemlerini, hava savunma sistemlerinin mühimmatları konusunda ciddi bir problem yaşadıklarını biliyoruz. Nitekim Amerikan basınında da zaten şu an İran savaşı sürecinde kullanılan mühimmatın yerine konulmasının 3 ila 5 sene süreceği söyleniyor. Dolayısıyla İki tarafında anlaşmada bir şekilde oturmak, anlaşmaya ısrar etmek adına çok fazla sebebi var. Açıkçası bu saatten sonra çatışmanın marjinalleşmesi durumunda, biliyoruz ki bu ateşkes sürecinin biraz öncesinde Trump özellikle acil durum odasında taktik nükleer silahları dahi konuşuyorlardı. Bu basına da sızdırılmıştı. Dolayısıyla Amerika için şayet bu iş bir tırmanmaya, tekrardan karşılıklı olarak kontrolsüz şekilde Hürmüz'de Amerika'nın da koyduğu hani basit tabiriyle kuralları, raconu bozacak bir yere gidecek olursa şunu beklememiz mümkün, Allah korusun, ama Amerika bu dosyayı kapatmak ve bir an önce, o daha 10 gün önce kurduğu Pasifik Komutanlığı gerekçesiyle Çin'e yönelmek adına İran'da daha marjinal seçeneklere de yönelebilir. Yani adını...
1: Hocam, Hürmüz'ün yeniden kapanması gibi bir seçenek tekrar söz konusu olabilir mi Tahran için, ne dersiniz? Tabii elbette yani biraz daha bir durup beklemek gerekiyor sanırım gelişmeleri seyrini.
2: İşte bunların olmaması adına, bunlar mümkün oldu ve masada olduğu için Amerika bir daha böyle bir şeyin gerçekleşmemesi ve İran dosyasını tamamen kapatıp kendi dış politika önceliklerine dönebilmek adına zannediyorum ki, hani Allah korusun ama aklının bir yerinde taktik nükleer silah da adını koyup masumlaştırmaya çalışsa da bunu tutuyor. Ve son olarak şuna dikkat çekmemiz lazım bence. Epstein dosyasında hareketlilik başladı Amerika'da. Tekrardan 2 Temmuz'da belirli dosyalar.

0: kısımların açıklanması gerektiğini, redakte edilmeden bazı kısımların yayınlanması gerektiğini söyleyenler var. Diğer tarafta biliyorsunuz Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'la alakalı videolar düştü. Kendisi ailesinin, bütün jüri üyelerinin, mahkeme üyelerinin tehdit edildiğini söylemeye başladı. Dolayısıyla şu an aslında arka planda herkesin bütün kozlarını oynadığı bir sürecin içerisindeyiz. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Aslında Amerika'da da İran'da da bir ekip ciddi anlamda bu anlaşmayı istiyor. İran'ın içerisinde işte payidari cephesi dediğimiz işte parlamentonun şu anda aşağı yukarı hani istatistiksel olarak %27'sini falan kontrol eden ve aşırı marjinal grup belki de İran'ın kendi çıkarlarına mı hareket ediyor, ne yapmaya çalışıyorlar çözümleyemediğimiz bir aşamadayız. O yüzden şu anda J.D. Vance'in Amerika'da masada oturması bence Amerika'nın anlaşma konusundaki istekliğinin devam ettiğini gösteriyor. Diğer tarafta da Pezeşkian ve Arakçı'nın kendisine bir alan bulmuş olması, bunu şu anda kullanmaya devam etmeye çalışmaları bir anlaşmaya hala iki tarafında aslında ihtiyacı da olduğunu gösteriyor. Fakat
1: Evet.
0: bu mesele olur da uzayacak olursa dediğiniz gibi Hürmüz kapanmasına karşılık Amerika bu vakayı çok daha acı yöntemlerle kapatmaya çalışabilir.
1: Evet,
0: Çünkü elindeki birçok mühimmatı kaybetti bu
1: Evet
0: ülke.
1: Ufuk Hocam, yani J.D. Vance'in şu an bir ciddi etkisi var ama orada ibre tabii biraz daha farklı bir tarafa, Rubio tarafına kayarsa da biz çok farklı bir manzarada görebiliriz, değil mi?
0: Evet, yani görüyorsunuz son anlaşma sürecinde normalde J.D. Vance'in anlaşmada imzaladığı bir Lübnan maddesi varken zaten kendisinin aracılık ettiği bir İsrail ve Lübnan görüşmesi ortaya çıkarmış oldu.
1: Peki.
0: Şimdi bunu mükerrer anlaşmada değerlendiremiyoruz. Turan hocamın dediği gibi taraflarının farklı olarak muhatap alındığı iki anlaşma olmuş oldu ortada.
1: Evet. Sayın Çağlar, biraz Lübnan konusunda sizle birlikte biraz detaylandıralım. Şimdi bir çerçeve anlaşma var ama ne anlama geliyor? Tüm dünya bu konuda birçok soru işareti taşıyor zihninde. Şimdi Hizbullah baktığımızda anlaşmanın sadece İsrail'in çıkarlarına hizmet ettiğini söylüyor ve bunun yerine de sürekli o İran-ABD mutabakat zaptının kabul edilmesi gerektiğini savunuyor. Buna işaret ediyor hocam. Yani böyle bir manzarada İsrail ile Lübnan arasında kalıcı bir barış yolunun açılabildiğini söylemek ne kadar mümkün? Ne dersiniz?
2: Çok kolay değil, çok kırılgan bir devletten bahsediyoruz ve bu kırılganlık son birkaç yılda ortaya çıkan değil, Lübnan'ın kendi siyasal yapısından dolayı kaynaklanan, tarihsel olarak kuruluşundan itibaren bir kırılganlıktan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanlığına sahip olan Hristiyan gruplar zaman zaman İran'la çok iyi ilişkiler geliştirip iç savaşta da gördüğümüz gibi, hatta bazen çok ileriye götürüp farklı Şii veya Sünni gruplara karşı çok ciddi çatışmalara girdiğini dahi gördük. Bu açıdan bakarsak Lübnan hükümetinin imzaladığı herhangi bir anlaşma toplumun diğer taraflarından kabul görmediği sürece yürürlükte kalması çok kolay gözükmüyor. Buradaki nüfus dengesi değişse dahi, başka biri de iktidara gelse, yani başka bir grup da iktidara gelse diğer grupların desteğini almak zorunda. Yani burada sosyolojik destekten bahsediyorum. Sonuç itibariyle biz Hizbullah'tan bahsederken tabii ki silahlı bir grup ama devlet içinde devlet olan bir yapılanmadan da bahsediyoruz. Çünkü Lübnan kırılgan olduğu için birçok aktör, resmi devlet kurumları genelde siyaseten çok uzakta konumlandırır kendini. Çünkü çok kırılgandır. Yani ordusundan tutun da bütün güvenlik güçlerine kadar. Şimdi bu kadar sorun ortaya çıktığı bir yerde her grup, her etnik kimlik kendini döndürmeye çalışıyor. Bu hastane açmaktan tutun da okul açmaya kadar, çöplerin toplanmasından tutun da işte çocukların okullara götürülmesine kadar. Hizbullah da böyle bir örgütlenme. Güney Lübnan'da görece nüfusun daha da fakir olduğu bir yerden bahsederken Hizbullah aslında oradaki toplumsal yapının içerisinde. Bu açıdan bakarsak Hizbullah silahlı bir örgüttür. İşte biz bu silahlı örgütü lağvettiğimizde her şey mutlu mesut devam edecek gibi bir yaklaşım çok gerçekçi durmuyor. İsrail bunu böyle anlatmaya çalışıyor. ABD hükümeti Lübnan hükümetinin üzerine böyle bir baskı kurmaya çalışıyor ki Lübnan hükümeti çok ciddi bir şekilde Amerikan yardımlarına muhtaç durumdadır. Ordusunun postalına kadar ABD hükümeti tarafından sağlanır. Bu açıdan bakarsak bu sadece İsrail'in veya Lübnan'ın değil, Lübnan'daki kendi kırılgan yapılarının da belirleyeceği bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi hocam şeyden bahsetti, ikili bir anlaşma ortada gözüküyor gibi. Bir taraftan ABD ve İran üzerinden dönen bir Lübnan meselesi var. İran'ı sürekli işin içerisine koymaya çalıştı ama Trump'ın dışarıda tutmaya çalıştı. Diğer taraftan da bunu kabul etmeyen bir İsrail var. O da kendi ajandası üzerinden bir anlaşma süreci yürütmeye çalışıyor. ABD de orayı destekliyor. Şimdi bu iki farklı yaklaşım arasında bir orta nokta bulmak kolay mı? Çok kolay gözükmüyor. Orayı da bir dondurma yoluna gideceklerdir. Yani anlaşabildikleri konularda anlaşmak belki makul olabilir. Anlaşamadıklarında biraz daha ileriye ötelemeleri
1: Öteleme
2: gerekir. Yoksa
1: olacak.
2: olabilir yani veya olmalıdır. Yoksa kırılganlaşacak. Diğer taraftan baktığımızda tampon bölgede

0: dünya işte bir sürü spekülasyon dönmeye başladı. İşte İsrail tampon bölgede olabilir mi? İsrail olmazsa işte yeni Suriye hükümeti mi tampon bölgede bulsun? E zaten İsrail ve Suriye'den bahsediyorsak bunlar 70'ten 82'den sonra bu ülkeyi kuzeyden ve güneyden işgal ettiler. Bunlar da Lübnan toplumunun kolaylıkla kabul edebileceği bir şey değil. İşte Suriye'den bahsediyorum.
1: Suriye konusu da bir soru işareti var değil mi hocam? Oradaki Suriye ve Lübnan ilişkileri de geçmişte de oldukça yine kırılgan bir süreç ortaya koymuştu.
0: Aynen öyle. Yani hem hangi Lübnan sorusunu sormamız lazım hem hangi Suriye sorusunu sormamız lazım. İç savaştaki Suriye ile yani Lübnan iç savaşındaki Suriye ile bugünkü Suriye zaten birbirinden çok farklı. Tabii. ABD'nin yaklaşımı farklı, İran'ın yaklaşımı farklı. Tamamen afaki olarak konuşuyorum. 10 yıl önceki Suriye'nin Lübnan siyasetinde etkin olması İran'ın isteyeceği bir şeydi. Ama bugün öyle bir şey söz konusu değil. Aksine ABD ve İsrail belirli ölçülerde bunu isteyebilir. Çünkü bu kadar karmaşık bir şeyde bir de bunu diğer masayla ilişkilendirdiğinizde veya diğer masadan tamamen koparmaya çalıştığınızda orası çok kırılganlaşıyor. Bir de üstüne İsrail'in güvenlik doktrininde Lübnan çok çok önemli bir yer alır. Bu sadece Netanyahu'nun tırnak içerisindeki çılgın veya agresif politikalarıyla değil, geçmişe doğru giden bir politikadan bahsediyoruz. İran devrimi öncesine de gider. Yani Filistinli gruplarla savaşmaya kadar giden bir süreçten bahsediyoruz. Peki. O açıdan bakarsak İsrail hükümeti değiştiğinde her şey değişecek demeyiz. Netanyahu'nun saldırgan politikalarını da işin içerisine koyduğumuzda Lübnan'ın çok kısa vadede çözülmesi çok kolay değil.
1: Peki. Hocam vakit olduğunda bir sonraki yayınımıza inşallah bu Netanyahu meselesinde acaba o 40 yıllık siyasi kariyerinin sonuna mı geleceğiz? Ekim ayında onu da konuşma fırsatımız olur umarım. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Mehmet Turan Çağlar. Çok teşekkürler efendim ana habere katkılarınızdan dolayı. Sağ olun. Devam edelim haberlerimize. Güney Amerika ülkesi Venezuela'ya bakacağız. Peş peşe yaşanan İki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. 920'ye yükseldi. Yaralıların sayısı da 3360. Onlarca binanın hasar gördüğü ülkede 51 binden fazla insandan da şu an itibariyle haber alınamıyor.
2: Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Venezuela 24 Haziran'da iki büyük depremle sarsılmış, 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremlerden en fazla etkilenen eyalet başkent Caracas'ın kuzeyinde La Guaira oldu. 250 bina ya yıkıldı ya hasar aldı. Pek çok kişi geceyi dışarıda geçirdi. Venezuela'nın geçici devlet başkanı Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Enkaz altında kalanları kurtaracağız. Bunun için durmaksızın çalışıyoruz dedi. Dünyada Venezuela için seferber oldu. AFAD başkanlığının talebi doğrultusunda oluşturulan arama kurtarma ekipleri ve insani yardım malzemeleri Venezuela'ya doğru yola çıktı. Uluslararası Kızılaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu 50 milyon İsviçre frangı tutarında acil yardım çağrısında bulundu. Kanada'da Venezuela'ya 5 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu. Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e bağlı Starlink'in 25 Temmuz'a kadar ücretsiz internet sağlayacağı belirtildi. Venezuela'nın başkenti Caracas daha önce de büyük bir depremle sarsılmış. 1967'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ise 1900'den bu yana ülkede kayda geçen en büyük deprem olduğu belirtiliyor.
1: Şöyle geçmişe dönüp bir baktığımızda kıta Avrupa'sı gerçekten sıcak havalardan hiç bu kadar çekmemişti ki kıta genelinde rekor düzeyde seyrediyor ve can kayıplarına da yol açıyor aşırı sıcak hava dalgası. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve bir süre daha etkisini sürdürecek gibi duruyor. Tabii klimaya yönelik talep de artıyor. Açık havada yapılacak etkinlikler de Avrupa'da teker teker iptal ediliyor.
2: İtalya, Almanya, Fransa. Avrupa genelinde rekor düzeyde seyreden aşırı sıcak dalgası hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün yükselirken klimaya yönelik talep de artıyor. İtalya genelinde 18 kentte kırmızı alarm verildi. 40 dereceye ulaşması beklenen sıcaklık nedeniyle yüksek risk uyarısı yapıldı. Sıcak hava başkent Roma'da saat 11 ile 18 arasında dışarıda olanlara zor anlar yaşandı.

0: düzeltti. Başkentin merkezinde bulunan hayvanat bahçesindeki hayvanlara da sıcaktan etkilenmemeleri için buzlu gıdalar verildi. Almanya'da da tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Fransa sınırındaki Saarbrücken kentinde sıcaklık 41,3 derece olarak ölçüldü. Ülke genelinde hafta sonu yapılması planlanan çok sayıda etkinlik aşırı sıcaklar nedeniyle iptal edildi ya da ertelendi. Fransa'da ulusal mecliste üst üste iki gün klima sorunu yaşandı. Genel kurulda ceket ve kravat zorunluluğu kaldırıldı. Meclis başkanı meclisteki butikte olağanüstü yelpazelerin satıldığını savundu. Ancak bu öneri bazı milletvekillerini güldürdü. Avrupa'daki sıcak hava dalgası bölgede nadiren kullanılan klima cihazlarına yönelik talebi de benzeri görülmemiş bir noktaya taşıdı. Özellikle Fransa, İspanya, İngiltere ve Almanya'da klima satışları arttı. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre Avrupa genelinde klima sahipliği oranı yalnızca %20 seviyelerinde.
1: Hafta sonu ana habere devam ediyoruz. Cebimizi yakından ilgilendiren meselelere de bakacağız. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın mesajlarına bir bakalım. Asgari ücret ve en düşük emekli maaşına zam çağrısı yaptı Atalay ve 20 bin lirayla geçinilemeyeceğini herkes biliyor dedi. Atalay aynı zamanda vergi sistemi içinde adalet uyarısı yaptı.
2: Tabii ki asgari ücret bu ülkede 28 bin lirayla bir hafta geçinemeyeceğini Sağır Sultan biliyor. 20 bin lira emekli maaşınla geçinemeyeceğini herkes biliyor. Bizim görevimiz, sendikaların görevi bunların netice alana kadar o mücadeleyi sürdürmek.
0: Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret ve en düşük emekli maaşının yetersiz olduğunu belirtti. Adil bir vergi sistemi vurgusu yaptı.
2: Staj mağdurunu neye anlatmayayım? Maaşların az olduğunu neye anlatmayayım? Böyle bir vergi sisteminin dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığını neye anlatmayayım? Benim görevim bunları anlatmak.
0: Türk İş Konfederasyonu'na bağlı Coop İş Sendikası'nın 21. Olağan Genel Kurulu Ankara'da başladı. Genel Kurulun birinci gününde sendikanın genel başkanı Eyüp Alemdar konuşma yaptı. Alemdar, işçilerin maaşlarından kesilen verginin oranının sabitlenmesini talep etti.
3: Biz adil bir vergi düzenlemesinin mutlaka ama mutlaka yapılmasını, anayasamızda belirtildiği gibi çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını talep ediyoruz. İşçilerden kesilen vergi oranlarının %15'te sabitlemesini istiyoruz. Ocak ayında aldığımız ücreti Aralık ayında da almak istiyoruz.
1: Vatandaşın, tüketicinin hayrına bir gelişmeyle devam edelim. Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ürünlere dair yönetmelikte değişikliğe gitti ve televizyonları da uygulama kapsamına dahil etti. Yeni düzenlemeyle hem internetten hem de mağazadan satın aldığımız tüm yenilenmiş ürünlerde bize 14 gün süreyle koşulsuz cayma hakkı tanınacak.
0: Yenilenmiş ürün uygulamasına televizyon da dahil edildi. Tüm ürünlerde 14 gün cayma hakkı tanındı. Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ürünlere ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Yeni düzenleme ile birlikte yalnızca internet üzerinden değil, mağazalardan satın alınan yenilenmiş ürünlerde de tüketicilere 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden cayma hakkı tanındı. Mevcut uygulamada cep telefonu, tablet, akıllı saat, oyun konsolu ve modemler yenilenmiş ürün kapsamına giriyordu. Yönetmelikte televizyonlar da kapsam içine alındı. Daha geniş bir ürün grubunun garantili şekilde yeniden satışa sunulmasının önü açıldı. Yenilenmiş ürün bilgi sistemiyle her cihaz için dijital sicil kaydı oluşturulacak. Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmelere idari yaptırım uygulanacak. Tüketicilerin sağlık, güvenlik veya ekonomik çıkarlarını zedeleyen yenileme merkezlerinin yetki belgeleri askıya alınabilecek veya iptal edilebilecek. Yetki belgesi iptal edilen merkezlere bir yıl süreyle yeniden belge verilmeyecek. Yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.
1: Bu arada tapu işlemlerinde elden nakit ödeme ve doğrudan banka hesabını havale yöntemini sona erdirecek güvenli ödeme sistemi de 1 Ekim'e ertelendi. Sistemin hayata geçmesiyle devir bitene kadar para hesapta bloke edilecek.

0: Tapudaki satışlarda güvenli ödeme sistemi ertelendi. Sistem 1 Ekim'de devreye alınacak. Açıklamayı Ticaret Bakanlığı yaptı. Güvenli ödeme sisteminin eksiksiz uygulanabilmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile diğer paydaşlarla teknik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Tüm teknik süreçlerin ve entegrasyonların tamamlanabilmesi amacıyla güvenli ödeme sisteminin devreye alınma tarihi 3 ay ertelendi. Sistem 1 Ekim 2026 tarihinde devrede olacak. Sistemle birlikte alıcı tarafından yatırılan tutar, tapu devri tamamlanana kadar anlaşmalı banka veya yetkili ödeme kuruluşu tarafından bloke edilecek. Tapu tescil işleminin tamamlanmasının ardından bloke edilen tutar otomatik olarak ve kısa süre içinde satıcının banka hesabına aktarılacak. İşlemin herhangi bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda ise tutar doğrudan alıcının hesabına iade edilecek.
1: Evet, okullarda da son ders zili çaldı. Öğrenciler karnelerine kavuştu. Tabii yaz tatilinin başlamasıyla birlikte otogarlardan da İstanbul dışına bir yolculuk, aslında bir göç başladı. Peki merak ediyorsunuz, otobüs biletleri fiyatları bugünlerde nasıl, cep yakıyor mu? İşte yanıtı.
0: Karneler alındı. Okul sıraları boşaldı. Milyonlarca öğrenci ve veli gözünü tatil rotalarına çevirdi.
2: Önce eşim memleketi Elazığ'a, sonra Adana'ya. Karnenin şeyini çıkartacağız. Tadını.
3: Tabii tatilin keyfini çıkartacak bu kız, biricik prensesi.
4: İstanbul'a geliş ne kadar kalabalıksa gidiş de o kadar kalabalık oluyor.
0: İstanbul dışına seyahat etmek isteyen aileler otobüs yolculuğu yapmak için otogarlara yöneldi.
5: Şu anda mesela bugün giden arabalarda yer yok.
6: Artık okul tatil olduktan sonra herkes memleketine gidiyor. Yani yoğunluk devam ediyor, şu an sıkıntı yok.
7: Yaz tatili başladı. Memleketine geri dönen de var, tatile giden de. Tatilin başlamasıyla otobüs bileti fiyatları merak konusu.
6: Fiyatlar yüksek. Okul tatil olduğu için fiyatlar yükseliyor.
8: Fiyatlar eski fiyatlar. Şu anda çok yoğunluk var. Fiyatlar yükselmedi. Hani fiyatı? Şu anda 2-3 güne kadar yer yok.
9: İstanbul, Mardin 2200'den başlayıp 2500 liraya kadar giden bir fiyat vardır. Van 3000-3500 arası kesilen biletler vardır. Ankara 700'den başlayıp 1000'e doğru giden fiyatlar var. İzmir 1200'den başlayıp 1400'e kadar giden, 1500'e kadar giden fiyatlar.
10: Hala yüksek. Yani uçakla karşılaştırırsan hemen hemen aynı. Hem de daha zahmetli. Mecburen binmek zorunda kalıyoruz.
5: Fiyatlar normal fiyatlar. Biz mesela Elazığ Bingöl'e kesiyoruz 2500 lira.
3: Yani bilet fiyatları uçak bilet fiyatıyla aynı hemen hemen. Otobüste yoğunluk çok kalabalık. Yani full koltuklar hepsi doluydu yani.
11: Fiyatlar zaten şu şartlara göre pahalı yani.
1: Enteresan olay Karabük'te yaşandı. Tünele giren ayıya bir otomobil çarptı ve yaralı ayı için ekipler hemen seferber oldu. Tünelde başlayan operasyonsa dere yatağında noktalandı.
12: Ayıya araba çarpmış. Ayı yaralı şu anda.
0: Tünele giren ayıya araç çarptı. Yaralı ayı için ekipler seferber oldu.
13: Ayı arabaya saldırdı. Şuna bak.
14: Bacakları kırılmış.
0: Olay Karabük Eski Pazar Karayolu Cildi Kısık Tüneli'nde meydana geldi. Nurettin K yönetimindeki otomobil tünelde seyir halindeyken bir anda karşısına çıkan ayıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan ayı tünelin ortasına kadar ilerledi. Zaman zaman çevreye saldırdı.
3: Evet ayı kardeş.
15: Ben ayının yanına biraz hafif çaprazına arabamı çektim. Hani arkadan gelenler ayıyı görerek kaza riski olmasın, yoğunluk oluşmasın diye. Kenarda beklerken bir anda ayı kalktı, tekrar bana saldırdı. Allah'tan ki arabamın camı kapalıydı.
0: İhbar üzerine olay yerine polis ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri geldi. Polis çevrede önlem alırken Doğa Koruma ekipleri uyuşturucu iğnelerle ayıya müdahale etti. Uzun süren çabalara rağmen bayılmayan ayı tünelden çıkıp dere yatağına düştü.
16: Aha, bahçeye geçti. Görebiliyor musun abi net?
17: Evet abi.
16: Bayıldı.
17: Aha, ayakta vurdunuz atıyor böyle. Bakalım
0: gidiyorum. Bayılan ayıya çıkarmak için gece yapılan çalışmalar sonuçsuz kaldı. Sabah yapılan aramada kan kaybı nedeniyle öldüğü belirlendi. Ayı bölgeden götürüldü.
1: Gün içinde zamanımızı en çok neye harcıyoruz? Siz de bir anda düşünmeye başladınız değil mi? Türkiye İstatistik Kurumu işte zaman kullanımının araştırmasını yayınladı ki sonuçlar son 10 yıla baktığımızda alışkanlık

0: sağlıklarımızda büyük bir değişim olduğunu söylüyor. Detaylar için İrem Şimşek'in haberine gidelim.
1: Günde kaç saat uyuyorsun?
2: Yani 6-7 saat.
3: Ders çalışıyorum.
1: Yüzük mü?
3: Başka hiçbir şey yapmıyorum.
4: Artık sanki var ya günler sıkış yani yetmiyor.
5: Günlük rutinlerimiz ve yaşam tarzımız hızla değişiyor. Artık gün içinde neye, ne kadar vakit harcadığımız 10 sene öncesine kıyasla çok farklı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun zaman kullanımı araştırmasına göre Türk halkı en çok uyumayı, en az spor yapmayı tercih ediyor.
3: 12 saat falan uyuyorum hani günde.
6: Sporu işte adapte edemiyorsun bu tarz düzensiz bir hayat biçiminde. Kesinlikle zor. Ama onun dışında hani ona enerjiyi bulmak. Çünkü biliyorsunuz işe gittikten sonra işin bir mental yorgunluğu oluyor.
5: 2025 yılında uykuya ayrılan zaman günde ortalama 8 saat 55 dakika oldu. Kadınlar ortalama 9 saat uyurken erkeklerde ise bu süre 8 saat 49 dakika.
3: Yani 7-8 saat falan yani çok fazla uyumuyorum. Çok uyumuyorum yani geç yatıyorum ama yine ortalama bir 10 saat falan diyebilirim.
1: TÜİK'in verilerine göre gün içinde en çok vakti uykuya, en az vakti spora harcıyoruz. Uyumadığımız zamanlarda yaptığımız aktivite ise sosyal medyada gezinmek.
3: Günün 12 saati uyuyorsam 12 saati büyük ihtimalle Instagram'da falanımdır.
7: Ya şimdi 5-6 saat oluyordur ama sürekli elim telefonda olduğu için yani.
5: Araştırmanın sonuçları 2015 yılı sonuçlarıyla karşılaştırıldı. 10 yılda en belirgin düşüş okuma faaliyetinde. En çok artışsa sosyal medyada vakit geçirenlerin sayısında.
6: 7 ile 9 saat arasında değişiyor. Uyurken bile arkaya bir video açıyorum.
8: Şöyle 15-20 dakika önce bakıyorumdur.
0: Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkusu 3. kez Bursa'ya taşındı. Peki festivalin Bursa ayağında neler olacak? Bakalım.
5: Sergilerden atölyelere, konserlerden söyleşilere. Kültür Yolu Festivali Bursa'da.
9: Bursa'mızı kültüre ve sanata doyurmayı amaçlıyoruz.
5: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 8. durağı Bursa oldu. 27 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında kent, kültür, sanat ve eğlence dolu etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kentin 13 farklı noktasında 181 etkinlik düzenlenecek.
9: Çevre illerdeki tüm sanatseverleri de Bursa'yı ziyaret etmelerini bekliyoruz.
5: 50 lezzet noktasında Bursa'nın köklü mutfak kültürü de yansıtılacak. Şehri gezenler kentin gastronomi mirasını da keşfetme fırsatı bulacak.
9: Özel bir ekibimiz tüm Bursa'yı dolaştı ve 50 tane lezzet noktası oluşturdu. Özel programlar yapacağız.
0: Bir reklam aramız var. Dönüşte buradayız.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Bursa 29 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 29, Konya 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 22, Van 23 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Şanlıurfa güneşli 36 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biyole Manzara sundu.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
3: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
4: Seymen.
5: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
3: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
4: Seymen.

Bölgede askeri gerilim tırmandı. Hürmüz Boğazı'nda sular durulmuyor. Devrim muhafızları kimi uyardı? Ateşkes tehlikede mi? Kritik NATO zirvesi öncesinde Kaan motoru satışı gündemde. Trump'ın hamlesinin perde arkası ne? Kongrede sesler nasıl yükseldi? NATO'da yük paylaşımı ne demek? NATO'nun mevcut yapısında ve karar alma sistemlerinde değişiklik olur mu? ABD, Avrupa'dan askerlerini çekecek mi? Eren Eğilmez soruyor, gazeteciler Nedret Ersanel, Nevzat Çiçek, Nalan Yazgan ve emekli Tuğgeneral Osman Gazi Kandemir yanıtlıyor. Gerçek fikri ne? Bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Kısa bir aranın ardından yeniden huzurlarınızdayız. Saatlerimiz 19'a yaklaşıyor. Ana habere devam ediyoruz. Bu hafta sonunda özellikle terörsüz Türkiye sürecine dair mesajların damgasını vurduğunu söyleyebiliriz. O mesajlardan biri AK Parti sözcüsünden Ömer Çelik'ten geldi. Ömer Çelik çıkacak düzenleme ile birlikte terör örgütünün silah bırakmasını temin edecek zeminin ortaya çıkacağını söyledi. Ömer Çelik'in gündeminde aynı zamanda CHP'deki son gelişmeler de vardı.
1: Şimdiye kadar pek çok adım atıldı ama gelinen aşama artık yeni bir aşamadır. Bu yasanın çıkmasıyla birlikte terör örgütünün silah bırakmasını temin edecek zemin ortaya çıkacaktır. Terör örgütünün silah bırakmasının gerçekleşmesi halinde o zaman Türkiye uzun yıllardır mücadele ettiği bu terör örgütünün gündemden kaldırmış olacaktır.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamadayız dedi. Terör örgütünün silahları tamamen bırakması için bir yasal çerçevenin oluşması gerektiğini belirtti.
1: Bu konunun biz bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini ve meclisten hızlı bir şekilde değerlendirilerek yasalaşması gerektiğini düşünüyoruz. En kapsayıcı şekilde mecliste olan ya da olmayan siyasi partilerin desteğiyle terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak ve terörsüz bölge hedefine ulaşmak için bu adımları atmaya devam ediyoruz.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Sapanca kampında konuştu. Terörsüz Türkiye'nin bölge için önemine de dikkati çekti.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimizin birbiriyle bağlantılı bir şekilde, iç içe bir şekilde, birbirinden ayrılmaz bir şekilde yürütülmesinin de ne kadar kıymetli olduğu net bir şekilde görülmektedir. Geldiğimiz bu yeni aşamada herkesi ister katkı olsun ister eleştiri olsun pozitif bir yaklaşımda bu sürece katkı vermeye, eleştirisi varsa eleştirisini gündeme getirmeye, bunu sağlıklı bir şekilde yapmak için gayret etmeye davet ediyoruz.
2: Çelik'in gündeminde CHP de vardı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.
1: Kendisi bu son hukuki durum ortaya çıkmadan da CHP'yi yönetemiyordu. CHP'de ciddi bir yönetim sorunu vardı. Geçmişte Sayın Kılıçdaroğlu'yla mücadele ettik. Daha sonrasında

0: da Sayın Özgür Özel'in yönetimiyle mücadele ettik. Dolayısıyla bizim açımızdan fark eden bir şey yok. Ama kendi meselelerini kendileri halletsinler. Bizim üzerimizden kendi yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar.
1: Evet, Ömer Çelik'in mesajları böyleydi. Bu arada AK Parti'nin Sapanca kampında 25. yıl dönümüne özel programlar da yer aldı. AK Parti'nin 25. yılına özel şarkı da ilk kez dinletildi. Partililerin katıldığı oturumlarda yeni dönemin yol haritası da masaya yatırıldı.
2: Ailesi iş, ömür vakfetmiş, canla başla.
3: Efsane Büyük Başkan adlı şarkı ilk kez dinletildi. AK Parti'nin 25. yılına özel hazırlanan şarkı Sapanca'daki istişare toplantısında çalındı.
2: Çeyrek asırlık esnam, tarih yazıldır baştan. Efsane Büyük Başkan Recep Tayyip Erdoğan.
3: 33. istişare toplantısında 25. yıl nedeniyle özel hazırlıklar yapıldı. Pankartlar asıldı, tematik standlar kuruldu. İstişare kampı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Erdoğan salona geldiğinde alkışlarla karşılandı. Cumhurbaşkanının yanında eşi Emine Erdoğan da vardı.
2: Memleket aşkıyla çağlayıp coşan.
3: Erdoğan'ın konuşmasından önce Amerikalı bir doktora öğrencisinin tezine konu olan tanıtım filmi izletildi. Türkiye'nin son yıllardaki değişimi anlatıldı.
4: Professor Harris, there is a remarkably ambitious vision here. One that connects continents through its infrastructure and reaches toward the future through its technological development.
3: Sapanca'daki kampa bakanlar, milletvekilleri, Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve yetkili kurul üyeleri katıldı.
5: AK Parti'nin kampının düzenlendiği otelin çevresinde yüksek düzeyli güvenlik önlemleri alındı. 1300'den fazla partilinin katılımıyla birlikte ilgili oturumlarda istişare mekanizmaları da devreye girmiş durumda.
3: Kampta eş zamanlı parti politikaları oturumu ve kabine üyelerinin katıldığı ortak akıl oturumu gerçekleştirildi. Bu oturumlarda sahadan gelen talepler ve yeni dönem yol haritası ele alındı.
1: Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki gelişmelere de bakalım. MHP Büyük Kurultay öncesi il ve ilçe kongrelerine devam ediyor. Fatih'teki ilçe kongresinin divan başkanlığını Meclis Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan yaptı. Kongre öncesi açıklamalarda da bulundu Adan. CHP'deki tartışmalar hakkında Türkiye'nin problemlerine çare arayan bir mücadele öneriyoruz dedi.
3: Milliyetçi Hareket Partisi Büyük Kurultay'a hazırlanıyor. 7 Mart 2027'de düzenlenecek kurultay öncesinde il ve ilçe kongreleri devam ediyor. İstanbul'da 14. ilçe kongresi Fatih'te düzenlendi.
6: Biz İstanbul'da buluşup İstanbul'la kucaklaşma hayalini Fatih'te başlatmıştık. Yine bugün de Fatih'te Fatihlerle buluşup onlarla kucaklaşıyoruz.
3: Kongreye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan da katıldı.
7: Bu kongremizin milletimizin birliğine, beraberliğine, devletimizin yüceliğine vesile olmasını diliyorum.
3: Kongrede Divan Kurulu Başkanlığı yapan Adan sözü CHP'ye ve Özgür Özel'e getirdi. Yeni parti iddialarıyla ilgili konuştu.
7: Takdir kendilerinin ama önemli olan ciddi Türkiye'nin problemlerine odaklanmış bir muhalefet partisi olmalarıdır. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi kendi birliğini oluştursun. Türk demokrasisine, Türkiye'nin problemlerine çare arayan bir siyasi mücadele öneriyoruz biz. Kendi işlerindeki konularda taraf değiliz.
3: Adana'nın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörden kurtulmuştur. Hiçbir güç terörü Türkiye'ye taşıyamaz. Milletimiz bunu arkasındadır. Burada da büyük liderlik yapan ve bu meseleyi devlet politikasına dönüştüren hem liderimiz Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'e hem de Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.
1: Bakışımızı küresel meselelere doğru çevirelim. Amerika'nın başkenti Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen müzakerelerin 5. turunda bir çerçeve anlaşmanın ortaya çıktığını gördük. Buna dair yorumlar da var. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio imza töreninde konuştu ve anlaşmayı uzun ve zorlu bir sürecin ilk adımı olarak değerlendirdi.
8: We don't in any way underestimate the difficulty of the task ahead.
3: Taraflar Washington'da uzlaştı. Lübnan ve İsrail görüşmelerinde çerçeve anlaşma imzalandı. Lübnan'ın Washington Büyükelçisi ve İsrail'i mevkidaşı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen törenle üçlü belgeye imza attı. İmza törenine Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da katıldı.
9: Bugün egemen Lübnan hükümeti ile İsrail hükümeti arasında ABD'nin arabuluculuğu ve desteğiyle bir çerçeve anlaşmasını duyuruyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu kalıcı barış ve güvenlik için bir çerçeve oluşturmaya başlayan bir süreçtir.
3: Anlaşmada Lübnan'da devlet egemenliğinin güçlendirilmesi ve Hizbullah'ın silahsızlandırılarak askeri altyapısının dağıtılması öngörülüyor. Ayrıca İsrail, Lübnan sınırında güvenliği artıracak doğrulanabilir bir mekanizma kurulması hedefleniyor. Anlaşmayla Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda kurulan Lübnan için askeri koordinasyon grubu oluşturulacak ve tarafların süreci sahada uygulaması sağlanacak. Washington yönetimi ayrıca Lübnan'a 100 milyon dolarlık insani yardım ve Lübnan silahlı kuvvetlerine 30 milyon dolardan fazla ek destek sağlayacak. İsrail Başbakanı Netanyahu da törenin ardından açıklama yaptı.
10: İki pilot bölge oluşturuyoruz. Bunlardan biri güvenlik bölgesinin tamamen dışında, Litani'nin güneyinde, diğeri ise Litani'nin kuzeyinde, küçük bir kısmı son iki haftada oluşturduğumuz genişletilmiş güvenlik bölgesinde yer alıyor.
3: Netanyahu, pilot bölgelerin Lübnan ordusuna devredileceğini söyledi. Ancak Hizbullah silahsızlanana kadar Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri ve güvenlik bölgesi olarak isimlendirdikleri alanlardan çıkmayacaklarını söyledi. Hizbullah lideri Kasım ise çerçeve anlaşmasının hükümsüz olduğunu söyledi. Anlaşmayı aşağılayıcı ve egemenliğin teslimi olarak değerlendiren Kasım, Hizbullah'ın silahsızlandırılması şartına bağlanmasının kırmızı çizgilerini aştığını ifade etti. İsrail ile Hizbullah arasındaki savaş, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılardan sonra 2 Mart'ta başlamış, Lübnan'da 4000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Yerinden edilenlerin sayısı ise 1 milyonun üzerinde.
1: Peki bu anlaşma, bu çerçeve anlaşma gelişmelere nasıl yön verecek Ortadoğu'da? Aslında bazı sinyaller var bu konuda. Çerçeve anlaşma sonrası İsrail bir anlamda yönünü Suriye'ye doğru çevirmiş gibi duruyor. İsrail askerleri Suriye'nin güneyinde yer alan Dera iline girdi. Onu El İhbariye duyurdu. Buna göre İsrail askerleri Dera iline bağlı Cemre köyüne girerek mahalle aralarına ve sivil yerleşimlerin bulunduğu bölgeye konuşlandı. Bu gelişme İsrail ordusunun 48 saat önce Kuneitra'da Golan sınır hattı yakınına beton bloklarla demir bariyer inşa etmesinin hemen ardından geldi. Son dönemde İsrail'in Suriye topraklarında gerçekleştirdiği ihlaller de artıyor. İsrail 2024 yılında Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye tarafındaki tampon bölgenin kontrolünü ele geçirdiğini açıklamıştı. Bir deprem haberi de bu hafta sonu Afganistan'dan, Afganistan'ın kuzeydoğusundan geldi. 6,1 büyüklüğünde bir deprem oldu Afganistan'da. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi depremin merkez üssünün ülkenin kuzeybatısında yer alan Jurm bölgesinin 43 kilometre güneyi olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre deprem 208,3 kilometre derinlikte meydana geldi. Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi. Afganistan'da Ağustos 2025'te 6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve sarsıntıda 3000 aşkın kişi hayatını kaybetmişti. Amerikan yönetiminin ulusal güvenlik gerekçesiyle kısıtlama uyguladığı yapay zeka şirketi Anthropic'in Mythos modeline yönelik kısıtlamaları gevşetti. Yapay zeka pazarının bir diğer devi OpenAI ise kısıtlamaya karşı karşıya kaldı.
3: Amerika Birleşik Devletleri yapay zeka şirketi Anthropic'in Mythos modeline yönelik kısıtlamaları gevşetti. Anthropic'in Claude Mythos 5 modelinin belirli kurumlara açılmasına izin verildiği belirtildi. Yapay zeka girişimi Anthropic, Amerikan hükümetinin Claude Mythos 5'ın kritik altyapıları işleten ve savunan belirli Amerikalı kuruluşlara yeniden sunulmasına izin verdiğini açıkladı. Hükümetin 12 Haziran'daki ihracat kontrolü emrinin ardından Anthropic, en gelişmiş yapay zeka modelleri olan Mythos 5 ve Fable 5'ı tüm kullanıcılar için aniden kapatmak zorunda kalmıştı. Ancak şirketin diğer bir modeli olan Fable için herhangi bir izin çıkmadı.

0: Yapay zeka pazarının bir diğer devi OpenAI'da benzer bir kısıtlamayla karşı karşıya kaldı. Şirket, Amerikan hükümetinin doğrudan talebi üzerine yeni modeli GPT-5.6'nın tam halka açık lansmanını ertelediğini açıkladı. OpenAI, modelin erişimini şu an için sadece sıkı bir incelemeden geçmiş küçük bir ortak grupla sınırladı. Şirketin CEO'su Sam Altman, hükümetin hangi müşterilerin bu modellere erişebileceğini bizzat seçmesi fikrinden hoşlanmıyorum ifadelerini kullandı. Siber güvenlik uzmanları, Mythos modellerinin yanlış kişilerin eline geçmesi durumunda özellikle bankacılık gibi kritik sektörlerde siber saldırıları büyük ölçüde hızlandırabileceği uyarısında bulunuyor.
1: Hatırlayacaksınız, memleketin çok yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasının en kilit isimlerinden biriydi Umut Altaş. Tutuklandığı Amerika Birleşik Devletleri'nde hakim karşısına çıktı. Türkiye'de suça karıştığı için oturum hakkının iptaline ve deport edilmesine olanak sağlayan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Amerikan göçmenlik hukukunda Master Hearing olarak adlandırılan ön duruşmada davanın esasına girilmedi. Altaş'ın kimlik ve adres bilgileri doğrulandı, hakkındaki suçlamalar okundu. Mahkeme yargılama takviminin oluşturulması amacıyla ana duruşma tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi. Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 6 yıl sonra yeniden açılan dosyası cinayet soruşturmasına dönüşmüştü bildiğiniz gibi. Ve aralarında eski Tunceli valisi ve oğlunun da bulunduğu şüpheliler tutuklanmıştı. Hafta sonu ana haberde TES Genel Başkanı Bendevi Palandöken'e kulak vereceğiz. Yaz tatilinde çocukların ilgi duydukları meslekleri güvenli ortamlarda tanıması için bir çağrıda bulundu. Çıraklık çocuk işçiliği değildir, mesleki eğitimdir dedi. Doğru söylemiş.
2: Yaz tatilini çocuklarımızın değerlendirirken hemen semtinizdeki en yakın bir meslek dalında heveslendiği elektrik, elektronik, artık ne mesleği çok seviyorsa el becerilerini geliştirmesi için hemen o çocuğunuzu o iş yeriyle temas ettirin.
0: Yaz tatili döneminde çocukların meslek öğrenmesi için çağrı yaptı. Çocuklar yazın meslekleri tanıyıp geleceğe hazırlanmalı dedi.
2: Ben çok korktuğumuz şey çocuklarımızın sokakta kötü alışkanlıklara alışmasının önüne geçmesi amaç. Belirli bir iş yerinde giriş çıkış saati belli olan saatlerde sadece bu yaz tatilini değerlendirme amaçlı. Yarın hangi üniversiteyi bitirirse bitirsin el becerileri olan, el becerisinin gelişmişliğini, kendi işini kendi yapabilir ve beşeri münasebet kazanabilmesi için çok önemli.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çocukların esnaf yanında hayata hazırlanması gerektiğini belirtti. Ailelere seslendi.
2: Dünyada 138 milyon gencimiz çıraklıkla ilgili, çocuk işçilikle ilgili UNICEF'in yapmış olduğu tespitte bunu ayırmak lazım. Çocuklarımız sadece bizim bildiğimiz, tanıdığımız insanların yanında ahiri kültürüyle beşeri münasebetlerini geliştirmek için el becerilerini kazanması çok gerekli.
1: Bildiğiniz gibi ABD ve İran arasında 107 gün devam eden savaşın özellikle petrol fiyatlarına etkisiyle enflasyonda beklentiler uzun bir süre yukarı yönlü seyrediyordu. Ancak şimdi bir sükunet var ve taraflar arası bir ateşkes sağlandı. Kağıt imzalar atıldı ama şimdi petrol fiyatları pek çok sektörde maliyetleri düşürmüş durumda. Ama işte bu durum gıda fiyatlarına ne zaman yansır, nasıl yansır, cebimize etkisi ne olur, işte Hürmüz Boğazı'nın açılmasının fiyatlara nasıl bir etkisi olur konuşacağız. Çok değerli bir isimle Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkan Yardımcısı Doktor Erhan Ekmen konuğumuz ana haberde. Erhan Bey hoş geldiniz.
3: Biz 77 yıldır Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan bir derneğiz.
1: Erhan Hocam, duymakta biraz zorluk çekiyorum ama arkadaşlarımız hemen bakacaklar. Petrol fiyatları dünya açısından çok önemli. Bu konuyu birazdan değerlendireceğiz. Bir haberimize bakalım. Hocamızla birazdan bu önemli mevzuları konuşacağız. Hiç merak etmeyin. Resmi

0: TRT'de yayınlanan düzenlemeyle yabancı uyruklu kişilerin para transferlerine yeni kurallar getirildi. Mali suçlarla mücadele kapsamında yabancı uyruklu kişiler adres ve kimlik tespiti yapılmadan para transferi ve çekimi yapamayacak. Bankalarda uzaktan kimlik tespitinde çipli pasaport isteyecek. İşte ayrıntılar.
1: Mali suçlarla mücadele kapsamında yeni bir adım atıldı. Yabancı uyruklu kişilerin para transferleri belli şartlara bağlandı. Resmi gazetede yayınlanan tebliğde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Mali Suçlar Araştırma Kurulu genel tebliğinde değişiklik yapıldı. Müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Düzenlemeyle bankalar, elektronik para ve ödeme kuruluşları, yabancı uyruklu kişilerin uzaktan kimlik tespitini, yakın alan iletişimi yani NFC özelliği bulunan çipli pasaportla yapabilecek. Kimlik doğrulaması, özel eğitim almış personel tarafından görüntülü görüşmeyle gerçekleştirilecek. Müşteri bilgileri pasaport üzerindeki bilgilerle eşleştirilerek doğrulanacak. Doğrulama yapılamazsa uzaktan kimlik tespiti yoluyla iş ilişkisi kurulamayacak. Düzenleme ile adres teyidi yapılmadan yabancı uyruklu kişiler para transferi ve nakit çekimi yapamayacak. Beyan edilen adresin en geç 3 ay içinde yerleşim yeri belgesi, elektrik, su, doğalgaz faturası gibi belgeler ya da kamu veri tabanları üzerinden doğrulanması gerekecek. Uzaktan kimlik tespitiyle açılan hesaplarda para transferi ilk aşamada yalnızca kişinin kendi yurt dışı hesapları arasında yapılabilecek. Kimlik doğrulaması tamamlandıktan sonra ise nakit çekim ve para transferi üzerindeki kısıtlamalar kaldırılabilecek. Ayrıca bankalar riskli ülkelerin vatandaşlarını müşteri olarak kabul edemeyecek. Alınan tedbirler, oluşturulan prosedür ve rehberler Mali Suçları Araştırma Kurulu'na bildirilecek. Uzaktan kimlik tespitiyle müşteri edinilmesine dair veriler de 3'er aylık dönemler halinde MASAK'a gönderilecek.
0: Hafta sonu ana habere devam ediyoruz. Çok değerli bir konuğumuz olacak. Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkan Yardımcısı Doktor Erhan Ekmen konuğumuz. Erhan Hocam, hoş geldiniz ana habere.
2: Hoş bulduk. İnşallah bu sefer yayın kesilmeyecek.
0: Problem yok
2: öncelikle
0: hocam. Problem yok. Hocam dilerseniz tamam. Sorumu sormama müsaade edin dilerseniz. Şimdi ateşkes sürecindeyiz şimdi. ABD-İran savaşında 107 günlük bir savaş sonrası. Artık dünyada bir sükunet hakim. Tabii imzalar kağıt üzerinde atıldı. Hürmüz'de de dün gece saatlerinde yaşanan bir gerginlik söz konusuydu. Ama şu andaki mevcut duruma baktığımızda Hürmüz Boğazı açık. Bunun da fiyatlara önemli etkileri var. Dilerseniz şuradan başlayalım. Şimdi petrol fiyatlarını biz 107 günlük süreçte çok konuştuk. Hatta kabus senaryolarını da ortaya attık. 200 dolara gelir mi Brent petrol? Elbette bunlar yaşanmadı. Bu açıdan çok mutluyuz ama şu anda petrol fiyatlarının düşmesi genel anlamda maliyetler üzerine nasıl bir etki sağlıyor hocam? Ve maliyetlerin düşmesi bu gıda fiyatlarına ne zaman yansır? Yani cebimizin akıbetini sormak istiyorum hocam size. Buyurun.
2: Tamam. Öncelikle başta söylemeye çalıştığım gibi Türkiye Ziraatçılar Derneği adına bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Çünkü biz 77 yıldır Bakanlar Kurulu kararıyla kamu hizmetinde çalışıyoruz. Burada da sayenizde güzel bir kamu hizmeti yürüteceğiz. Efendim, öncelikle sorunuzun cevabına güzel bir cevap veremeyeceğim. Çünkü beklentilerimiz bu durumun uzun süre içinde doğru ve istediğimiz şekilde güzel bir sonuçla sonuçlanabileceğini gösteriyor. Bakın, yıl başında Brent petrol 60 dolardı. Evet. Mazot da ülkemizde 55 dolardı. Sonra daha o günlerde savaş bile yoktu ve Amerika Venezuela'ya petrolünü el koydu. Birkaç gün sonra da bu hiç beklemediğimiz, ne olduğunu anlamadığımız pimpon maçı gibi birbirine füzelerin atıldığı bir ortamda dolar 100 günden fazla bir süre için 60 dolardan 125 dolara çıktı. Sonra da tekrar 72 dolara indi bugün itibariyle. Peki bu iniş çıkışlı durum ne oldu da kim kazandı, kim kaybetti diye baktığımızda enerji bağımlısı olan ülkeler olarak biz kaybettik. Ve bu kaybetmemiz uzun sürede devam edecek. Çünkü gıda ürünlerindeki bu oluşan, suni oluşan enflasyonist baskı daha gecikmeli olarak gelecek. Bu konuda geçen hafta derneğimize Almanya Büyükelçiliği'nin tarım müsteşarı geldi ve iki ülkenin küresel durumlar karşısında neler yaşadığını mukayeselerimizle konuştuk. Gördük ki her iki ülkede de bunlar etki yaratmış ama onların yıllık gıda enflasyonu %2, bizimki %40 olunca Her iki

ülkede %25 etkilense bu durumda onlar %0,5 bir etkiyle ama biz %15'lere yakın bir etkiyle çıkacağız. Ama bu %15'lik etkinin %0,5 etki gibi kısa sürede geri alınması, buradaki yaraların bir an evvel sarılması ve normale dönmesi maalesef onlarınki kadar kolay olmuyor. Burada bir başka şey, yine tarım ürünlerinin fiyat elastikliği vardır. Yani fiyatlar öyle

0: değişmez. Ama değiştiğinde de hızla geri gelmez. Gördük ki böyle bir durumda petrolden kaynaklanan konular ve savaştan kaynaklanan konulardan dolayı fiyatlar ciddi anlamda anında arttı. Ama bu elastik düşüklüğü nedeniyle anında da geri düşmeyecek.
1: Yani
0: Burada
1: şu
0: bizi ilgilendiren bir başka konu. Buyurun.
1: buyurun buyurun hocam buyurun lütfen
0: Burada bizi
1: tamamlayın.
0: ilgilendiren, tabii hemen tamamlıyorum. Burada bizi ilgilendiren esas konu şu. Bizim üretimimizin çok önemli bir miktarı dışa bağlı. Evet, biz dünyanın en verimli topraklarında dünyanın en fazla üretim yapan ülkesiniz ama bu üretimi yaparken ihtiyaç duyduğumuz girdilerin hemen hemen tamamı. İster gübre diyeyim, ister ilaç, ister mazot, ister tohum, ister traktör, teknoloji, aklınıza ne geliyorsa yeme kadar hepsini biz dışarıdan alıyoruz. Dolar üzerinden, döviz üzerinden para ödüyoruz ve bunlarla üretimimizi bu kadar iyi sürdürebiliyoruz.
1: Evet.
0: Bugün 1974 yılındaki gibi bir ambargo ile karşılaşsak biz bu üretimi sürdüremeyiz ve burada ciddi bir riske gireriz. Asıl sorun da buradan kaynaklanıyor. Dışarıya bağlı olan fiyatlarını bizim belirleyemediğimiz döviz kurundan dolayı da içeride ters etki yapan büyük bir maliyet baskısından dolayı fiyatlarımız çok yüksek. Mazot dediğimiz şey ya da gübre dediğimiz şey ya da ilaçlar ve kimyasal dediklerimiz petrole bağlı ürünler, sadece gübre olarak düşünmemek lazım bunu. Aynı zamanda üretim sırasında işlerken, sürerken, hasat ederken, işlerken ya da diğer teknolojileri kullanırken ihtiyaç duyduğumuz enerji yine petrolden geliyor. Yani bizim Türkiye'nin üretimimiz ciddi miktarda ağırlıkla petrole bağlı yapılıyor tarım üretiminde. Bunu dikkate aldığımızda buradaki dalgalanmaların etkisi maalesef çok hızlı oldu ama geri dönüşü enflasyon %100 çok yüksek olduğu için istediğimiz şekilde cevap veremeyecek efendim.
1: Peki bir sorum da alacak hocam ki biraz daha detaylandırmak adına
0: Buyurun.
1: soruyorum. Şimdi Hürmüz Boğazı'nda
0: Buyurun.
1: belli bir gerilim var ve inişli çıkışlı bir seyir de izliyor. Bu tabii küresel gübre arzında ciddi şekilde vurdu hocam değil mi? Fiyatlarda
0: Evet.
1: %40 %50'lik yani artışlar yaşanmıştı. Bu noktada baktığımızda
0: Evet.
1: gübre krizinin aşılmasına yönelik bazı emareler görüyor musunuz ve bunlar fiyatları nasıl etkileyecek? Bunu da yanıtlarsanız çok sevinirim hocam buyurun.
0: Dediğim gibi gübre mutlaka İran'dan çıkan petrolün artmasıyla beraber ham maddesi sağlandığı ve kolaylaştığı için ucuzlayacak. Ama olay sadece gübreyle kalmıyor. Gübrenin de dışında diğer kimyasalların da dediğim gibi petrole bağlı olması,
1: Tabii.
0: lojistiğin haricinde diğer konularında petrole bağlı olması burayı ciddi anlamda sıkıştıracak. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Ülkemizde 90, dünyada 90 dolardan 70 dolara düştü Brent petrol. Ama aynı son 10 gündür mazot fiyatlarımız ancak 1 lira düştü. Ve biliyoruz ki tarladan çıkıp tüketiciye gelen ürün içinde en büyük masraf mazot fiyatları yani lojistikteki fiyatlar.
1: Doğru.
0: Peki buradaki fiyatları bile düşüremediğimizi düşünürseniz nasıl olacak da tüketiciye gelen tarım ürünlerinde, gıdada bir fiyat azalışı sağlayacağız? O yüzden diyorum ki dünyanın başka ülkelerinde olduğu gibi evet bu durumlar fiyatlara olumlu yansıyacak. Küresel anlamda gıda enflasyonu düşecek ama bizim ülkemizde bunun yansımaları ciddi anlamda çok çok çok geç olacak.
1: Peki, savaşın memlekete yansımalarına dair önemli bilgiler aktardı. Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkan
0: Maalesef.
1: Yardımcısı Doktor Erhan Ekmen. Bir başka yayında daha detaylı konuşma fırsatı buluruz hocam. Çok sağ olun aktardıklarınız
0: Evet.
1: için şimdilik. Teşekkürler.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Görünen şu ama Türk çiftçisinin emeği yabancı petrol şirketlerinin karlılığına feda ediliyormuş kadar kötü bir durum var. Umarım bunlara devlet yetkilileri güzel yerinde müdahalelerle bu durumu
1: Teşekkürler hocam.
0: değiştirirler.
1: Çok
0: Biz
1: sağ olun.
0: çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler
1: Sağ
0: diliyorum.
1: olun efendim. Konuğumuza değerlendirdik bu önemli meseleyi. Ana habere devam edelim diğer önemli gelişmelerle. Şimdi Niğde'de bildiğiniz gibi havai fişek patlaması yaşanmış. Olayda bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı. Bu arada patlama anına ilişkinde yeni bir görüntü ortaya çıktı. İzleyelim.
2: Alevler yükseldi. Gökyüzünü duman kapladı. Havai fişek fabrikasındaki patlama bir işçiyi hayattan kopardı. Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikası

0: Afrika'sında cuma günü patlama oldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki Nuri Özkan, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Özkan, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Patlamada ağır yaralanan ve vücudunda 3. derece yanıklar oluşan işçi, Kayseri Şehir Hastanesi yanık ünitesine sevk edildi. 8 yıl önce meydana gelen patlamada da iki işçinin hayatını kaybettiği fabrikadaki olayla ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye ve Polis Başmüfettişi görevlendirdi. Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Sakarya'da bir silah kaçakçılığı operasyonu vardı. 2366 silah parçası ele geçirildi. 3 şüpheli de yakalandı. Sakarya polisi silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik bir aylık çalışma sonucunda Konya Beyşehir'den İstanbul'a silah parçası sevk edileceğini belirledi. Şüphelilerin bulunduğu araca operasyon düzenlendi ve 2366 silah parçası ele geçirildi. Parçalar birleştirildiğinde 847 adet silahın imal edilebileceği değerlendiriliyor. Bu arada araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin silahları aldığı öne sürülen 2 kişi ise halen aranıyor. Bu arada 20'den fazla ilde de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar vardı. Orada da 202 şüpheli yakalandı. Operasyonlara dair detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı analiz ve takip timlerinin desteğiyle sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlıklarınca 1025 narkotik ve asayiş ekibi 6440 personelin katılımıyla operasyon düzenledi. Yakalanan şüphelilerden 122'si tutuklanırken 80'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 412 kilogram uyuşturucuyla 367.431 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Denizli'de 9 kişinin hayatını kaybettiği otobüs faciasından Erenay Ünal ağır yaralı olarak kurtulmuştu. Üniversiteli genç entübe halde getirildiği hastaneden 22 gün sonra yürüyerek çıkmayı başardı.
0: Alevlerin arasından son anda kendini dışarı attı. Günlerce verdiği yaşam mücadelesini kazandı.
2: Sedye ile ambulansa indirilirken gözümü kapattım. Gözümü açtığımda üzerinden 5 gün geçmiş. Elimi kolumu bile oynatamıyordum. Yemek bile yiyemiyordum, yani sıvıyla besleniyordum.
3: Her yeri yanmıştı. Her şeye hazırlıklı olun dediler.
0: Üniversite öğrencisi Erenay Ünal, ailesiyle birlikte Kurban Bayramı'nı İzmir'de yaşayan teyzesinin yanında geçirdi. 31 Mayıs'ta Antalya'ya dönmek için bindiği yolcu otobüsü Denizli'de bariyerlere çarpıp alev aldı. 9 kişinin hayatını kaybettiği kazadan ağır yaralı kurtulan genç kaldırıldığı hastanede 5 gün boyunca entübe edildi.
4: Vücudunun %30'u alev yanığına maruz kalmıştı. İkinci derece derin ve üçüncü derece dediğimiz yanıklar mevcuttu. Hasta bize şuuru kapalı ve solunum cihazına bağlı vaziyette getirildi.
0: Ağır yaralanan üniversite öğrencisi Erenay Ünal, 22 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Sağlık çalışanları Erenay'a doğum günü için pasta sürprizi yaptı.
2: 18 yaşımı bu şekilde kutlayacağımı hiç düşünmezdim.
0: Erenay taburcu edilerek evine gönderildi.
1: Kardeşimize sağlıklı bir ömür diliyoruz. Devam edelim Kahramanmaraş'taki olayla. Seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. Sürücünün yol kenarına çektiği araçtaki yangın tarlaya da sıçradı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle neyse ki söndürüldü. Kahramanmaraş Narlı Otobanı'nda seyir halindeki bir tır henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiyeden ve polisten yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler otobanı trafiğe kapatarak önlem aldı. Bu arada itfaiye ekipleri de buğday tarlasına sıçrayan yangını söndürdü. Şanlıurfa'da 70 yaşındaki bir adam evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis katili kısa sürede yakalamayı başardı. Cinayetin nedeni bakın neymiş.
0: Yalnız yaşadığı evinde silahla vuruldu. Cinayetin nedeni muska tartışması çıktı.

0: Evet. Olay Şanlıurfa'da gece saatlerinde meydana geldi. 112 acil çağrı merkezini arayan mahalle sakinleri silah sesi duyduklarını ve bir kişinin sokaktan koşarak kaçtığını ihbar etti. Polis sesin geldiği eve girdiğinde 70 yaşındaki Mehmet Doğan'ı kanlar içerisinde buldu. Silahla vurulan adamın öldüğü belirlendi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis katil zanlısının kimliğini belirledi. Şüpheli Seyit Ali Sağar saklandığı hurda deposunda yakalandı. İlk ifadesinde geceleri uyuyamadığını ve yaşadığı sorunlar nedeniyle Mehmet Doğan'ın kendisine muska yazdığını anlattı. Muskadan sonra daha fazla huzursuzluk yaşadığını belirten Sağar, evine gittiği Doğan'ı çıkan tartışmada öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
1: Kahramanmaraş'ta polis yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeyi çökertti. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Bazı kişilerin kurdukları çağrı merkeziyle vatandaşları arayıp ya da sosyal medya üzerinden ulaşarak yüksek kar vaadiyle sahte sanal para birimine yatırım yapmaya yönlendirdiği belirlendi. İşte bu şekilde 5000'den fazla kişiyi 250 milyon lira dolandırdıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Afyonkarahisar'da bir koca eşinden DNA testi isteyerek çocuğunun kendisinden olmadığını öne sürdü. Sadakatsizlik ithamına maruz kalan kadınsa gitti ayrılık davası açtı. Ayrılık talebi Yargıtay tarafından uygun bulundu.
0: Eşinden DNA testi istedi. Olay aile mahkemesine taşındı. Kadının açtığı ayrılık davasını Yargıtay kabul etti. Afyonkarahisar'da yaşayan kadın eşinin DNA testi isteyerek çocuğun kendisinden olmadığı yönünde ithamda bulunduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Kadın tarafların belirli bir süre ayrı yaşamasını öngören ayrılık kararı verilmesini talep etti. Çay Aile Hukuk Mahkemesi erkeğin eşinden DNA testi isteyerek sadakatsizlik ithamında bulunmasını kusurlu davranış olarak değerlendirdi. Yerel mahkeme kadının talebini kabul etti. Tarafların 3 yıl süreyle ayrılmasına karar verdi. Kocanın istinaf başvurusu üzerine dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından incelendi. İlk derece mahkemenin verdiği karar kaldırıldı. Kocanın eşine yönelik sadakatsizlik ithamını kusur olarak kabul etti. Ancak eşlerin yeniden bir araya gelme ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle ayrılık kararını kaldırarak davayı reddetti. Temiz incelemesi için dosya bu kez de Yargıtay'a gitti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kocanın DNA testi isteyerek eşine sadakatsizlik isnadında bulunmasının kusurlu davranış olduğunu kesinleştirdi. Ayrı yaşama talebiyle açılan davalarda barışma ihtimalinin araştırılmasının gerekmediğine hükmeden Yargıtay, istinaf kararını bozdu. Kadının ayrılık talebinin kabul edilmesi gerektiğine karar verdi.
1: Erzurum'da çırakla usta arasında çıkan tartışma kavgayla noktalandı. Tarafları uzlaştırmak için uzlaştırmacı devreye girdi. Ustanın şartı ise çocukları sevindirdi.
0: Çırağıyla kavga eden usta barış için tek bir şart koştu. Kazanan çocuklar oldu. Erzurum'da bir iş yerinde çıkan kavgada çırak ustasını yumrukla darp etti. Basit yaralama suçundan çırak hakkında soruşturma başlatıldı. Uzlaştırmacı devreye girdi.
2: Müşteki tarafla defalarca yaptığım görüşmelerde uzlaşma raporuna yanaşmadığından dolayı kendisini topluma faydalı edinmeler hakkında bilgi verdik.
0: Bunun üzerine usta şikayetinden vazgeçmeye karar verdi. Koyduğu şartlara çocukların yüzünü güldürdü.
2: Bu köy okuluna hikaye kitabı yapılması konusunda müştekiyle ortak bir karara bağladık.
0: Köy okulundaki çocuklar hikaye kitapları ve oyuncakları alınca büyük sevinç yaşadı. Uzlaşma şartlarının yerine getirilmesiyle dosya kapandı.
1: Kırkpınar yağlı güreşleri için geri sayım devam ederken hazırlıklar da sürüyor. Pehlivanlar için en önemli hazırlıklardan biri şüphesiz kısmet. Er meydanında pehlivanın performansını doğrudan etkileyen kısmetler usta ellerde bakın nasıl hazırlanıyor.
3: Yaklaşık bir 150

0: geleneği devam ettirmeye çalışıyorum. Yaptığım kısmetler tamamen geleneksel. El dikişli yapıyorum. Geçmişte neyse bugün de onu yapmaya çalışıyorum.
1: Yüzyıllardır süren geleneği emeğiyle yaşatıyor. Kırkpınar yağlı güreşlerinin gizli kahramanları kısmet ustalarında bugünlerde tatlı bir telaş var.
0: Kısmet yapılması zor bir iş. Pelivanın birebir ölçüsünü alıyoruz. Kişiye özel kalıp çıkartıyoruz. Ondan sonra deriyi seçiyoruz. Derileri kesiyoruz, yapıştırdıktan sonra makine işlemeleri, daha sonra el dikişi, ondan sonra da teslim ediyoruz kısmetimizi.
1: UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan Kırkpınar yağlı güreşleri bu yıl 665. kez düzenlenecek. Er meydanında pehlivanların giydikleri kısmetler performanslarını doğrudan etkiliyor.
0: Paça önemli. En az kasnak kadar yaklaşık bir 4-5 metre ip var. Çapraz bir şekilde bağlıyor paçasını. Paçayı kaptırmaması lazım.
2: Evet derler paçayı kaptıran kaptır. Burayı kaptırmayacaksın.
0: Kısmette bir hata yenilgiye götürüyor. Yani daha önceki yıllarda baş altı finalinde bir kısmette yırtılma oldu. Oradan tuttu rakibini ve istediği gibi yendi.
3: Kısmet pehlivanın er meydanındaki en büyük yol arkadaşı. Yüzyıllardır süren bu geleneği bugün Usta Adem Kay'ın atölyesinde ilmek ilmek yaşatmaya devam ediyor.
0: Kısmet pehlivanın yol arkadaşı, yani sahada çayıra çıktığı zaman en güvendiği, yani tek güvencesi. Onun üzerinden bütün oyunlar yapılıyor kısmet üzerinden. Kısmeti sağlam olması gerekiyor. Pehlivanın kısmetine çok iyi güvenmesi gerekiyor.
1: Kısmet ustalığı tükenmeye yüz tutan meslekler arasında.
0: Milli Eğitim Bakanlığı halk eğitim kurslarında kaybolmayı üstlenmiş olarak kurs açmaya çalışıyor kısmeti. Evet. Ama çok şey yok. Yani yapacak 3 kişiyiz Türkiye'de yapan faal olarak. İnşallah öğretiyoruz. Benim çırağım var artık. Diğerlerim biliyor zaten.
1: 29 Haziran'da başlayacak Kırkpınar yağlı güreşleri 3, 4, 5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Baş pehlivanlık müsabakalarıyla sona erecek.
4: Keşke böyle olmasaydı, daha uzun süre turnuvada kalabilseydik ama olmadı. Nedenleri çok tartışılır. Dünya Kupası macerası sona eren amirlerimiz Türkiye'ye dönüş yaptı. Turnuva ise tüm hızıyla devam ediyor. Peki geride bıraktığımız gün neler yaşandı, bir haber turuyla şöyle bir hafızamızı tazeleyelim.
5: ...2026 FIFA Dünya Kupası D grubunu son sırada tamamlayan amili takım yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na ulaşan Ay Yıldızlı kafilede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da yer aldı. Milli futbolcular moralsiz bir şekilde havalimanından ayrıldı. Millileri hiçbir taraftar karşılamazken alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti. Amili takımın 2026 Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup etmesi dünya medyasında da geniş yer buldu. ABD'nin bu yenilgiden ders alması gerektiği vurgulandı. Pochettino'nun yaptığı rotasyonun Türkiye karşısında tutmadığına dikkat çekildi. İspanyol medyası maçın oyuncusu seçilen Arda Güler'in performansına dikkat çekti. Alman medyası Türkiye'nin son dakikada kazanmasına vurgu yaptı. Portekiz basını ise Türkiye'nin bu galibiyetle onurunu kurtardığını savundu. 2026 Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlanıyor. Bu gece oynanacak 6 müsabakayla grup aşamasındaki heyecan sona erecek. Gece 00'da L grubunda Hırvatistan-Gana, Panama-İngiltere maçları oynanacak. K grubunda ise 2.30'da Demokratik Kongo ile Özbekistan, Kolombiya ile de Portekiz karşılaşacak. J grubunda Cezayir-Avusturya, Ürdün-Arjantin müsabakaları oynanacak ve grup aşaması tamamlanacak. 2026 Dünya Kupası'nda son 32 tur eşleşmeleri netleşmeye devam ediyor. Oynanan son maçların ardından belli olan eşleşmeler şu şekilde: Brezilya-Japonya, Hollanda-Fas, ABD-Bosna-Hersek, Güney Afrika-Kanada, Fransa-İsveç, Fildişi Sahili-Norveç, Almanya-Paraguay ve Arjantin-Yeşilburun Adaları. 2026 Dünya Kupası'nda Yeşilburun Adaları'nın başarı hikayesi devam ediyor. H grubundaki son maçında Suudi Arabistan'la berabere kalan Afrika ekibi adını son 32 turuna yazdırdı. Tüm maçlarda berabere kalan Yeşilburun Adaları tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda tur atladı. Grubu ikinci sırada tamamlayan Yeşilburun Adaları son 32 turunda Arjantin'le eşleşti. Suudi Arabistan'sa 2026 Dünya Kupası'na veda etti. 2026 Dünya Kupası H grubu son maçında Uruguay, İspanya'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Uruguay'ın kalesini koruyan Fernando Muslera,

0: Yenilen gol sonrası gündem oldu. Deneyimli eldiven devre arasında oyundan çıkarıldı. Uruguay'da taraftarların büyük bir kısmı mağlubiyetin sorumlusu olarak Muslera'yı gösterdi. 2026 Dünya Kupası'nda dün 6 maçı oynandı. Alınan sonuçlar şu şekilde. Norveç 1, Fransa 4, Senegal 5, Irak 0, Yeşilburun Adaları 0, Suudi Arabistan 0, Uruguay 0, İspanya 1, Mısır 1, İran 1 ve Yeni Zelanda 1, Belçika 5. FIFA Dünya Kupası'nda Irak'ı 5-0 mağlup eden Senegal adını son 32 turuna yazdırdı. Dünya Kupası tarihindeki en farklı galibiyetini elde eden Afrika ekibinin bu zaferi başkent Dakar'da büyük coşkuyla kutlandı. Karşılaşmayı dev ekranlardan takip eden yüzlerce Senegalli taraftar milli takımın her golünde büyük sevinç yaşadı. Taraftarlar danslarla kutlama yaparken sevinç gösterilerinde bulundular. 2026 Dünya Kupası'nda birçok kısıtlamaya maruz kalan İran milli takımı müsabakalara zor şartlar altında çıkıyor. G grubundaki 3 maçından da beraberlikle ayrılan İran'ın en iyi üçüncüler listesiyle üst tura yükselme ihtimali bulunuyor. Son maçında Mısır'la 1-1 berabere kalan İran halkından büyük destek görüyor. Dünya Kupası maçlarını başkent Tahran'daki dev ekranlardan takip eden İranlılar tezahüratlarla takımına destek verdi. Müsabakayı büyük bir heyecanla takip eden İranlı futbol severler büyük coşku yaşadı. İran-Mısır karşılaşması 1-1 sona ererken İran topladığı 3 puanla G grubunu 3. olarak tamamladı.
1: Ana haberde haber turundan sonra bir reklama da gidelim.

Efendim Noktaladık ana haberin sonuna geldik. Ben Evren Aydın, huzurlarınızdan ayrılıyorum ama yeni haftada gece raporuna saatler 23'ü gösterdiğinde her gece dünya meselelerini sizlerle konuşmaya devam edeceğiz. Birazdan da Gerçek Fikrine programında Eren Eğilmez konuklarıyla sizlerle olacak. Sanatsız bir dünya düşünülemez diyerek haftanın kültür sanat ajandasıyla sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın efendim.

Serbia'da konser sezonu devam ediyor. Dünyanın köklü müzik topluluklarından Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve dans topluluğu Türkiye turnesi kapsamında Hayko Cepkin'le 27 Haziran'da sahne alıyor.

müziğinin sevilen ismi Emre Altun, efsane bir gece projesiyle unutulmaz şarkılarını 29 Haziran'da müzikseverlerle buluşturuyor. 33. İstanbul Jazz Festivali kapsamında Led Zeppelin efsanevi solisti Robert Plant, Saving Grace projesiyle 2 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkıyor. Flamenco ve Latin müziği grubu Gypsy Kings, Viva El Arte turnesi kapsamında yeniden Türkiye'ye geliyor. Andre Rice liderliğinde sahne alan ekip, Latin ritimlerinin coşkusunu ve kendine özgü tarzını 3 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşturuyor. Alternatif rock müziğinin köklü seslerinden Garbage İstanbul'da sahne alıyor. Shirley Manson, Duke Ellington, Steve Marker ve Butch Vig'den oluşan grup elektronik melodileri rock müzikle harmanlayarak kendi ruhunu yansıtıyor. Konser 3 Temmuz'da Zorlu PSM Türksel sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

ile ötesi akustik performansıyla yaz sezonunu açıyor. Rock müzik grubunun geniş repertuarından seçilen şarkılar bu kez daha yalın ve etkileyici bir yorumla 3 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşacak.

metal müzik grubu Trivium Türkiye'ye geliyor. 1999 yılında Orlando, Florida'da kurulan grup, melodik metalin akılda kalıcılığını ve rock'n'roll ruhunu bir araya getirerek modern metale kendi yorumunu katıyor. Konser 30 Haziran'da Maximum

Taşçı yaklaşık 2 yıl aranın ardından başlattığı Sende de Benden Var turnesi kapsamında İstanbul'da sahne alıyor. Geniş repertuarı ve renkli sahne şovuyla sevilen şarkılarını dinleyiciyle buluşturacağı konser 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşiyor.

Avrupa 10'a 1960'lardan bugüne uzanan eserleri Türkiye'de sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, desen, fotoğraf, video, heykel ve enstalasyon gibi farklı mecraları kapsayan çalışmaları ele alıyor. Seçki Aralık ayına kadar Sakıp Sabancı Müzesi'nde ziyarete açık.

Sanat Anadolu sergilerinin Gül Mevsimi başlıklı yeni seçkisi Isparta'da izleyiciyle buluşuyor. Farklı kuşaklardan sanatçıların Isparta'yla özdeşleşen Gül'ü merkeze aldığı sergi 27-28 Haziran tarihlerinde İş Bankası Eğirdir Şubesi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Bursa 29 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 29, Konya 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 22, Van 23 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Şanlıurfa güneşli 36 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Bir ekranın ardında üretilen içerik saniyeler içinde sınırları aşar. Bir paylaşım ve gerçeğin yerini alan bir yalan. Büyür, yayılır ve bir anda herkes onu konuşur. Ama her görülen doğru, her paylaşılan gerçek değildir. Unutma, dezenformasyon en çok sen inanırsan güçlenir. Dur, düşün, sorgula. Kaynağını kontrol etmeden paylaşma. Çünkü gerçek etkileşimde değil, doğrulukta. Etkileşime değil, gerçeğe inan. Dezenformasyona dur de.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
0: Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.

0: Anlamak için soran program Gerçek Fikri Neden? Herkese merhaba. Son 24 saat içinde dünya yeniden kritik bir eşiğe geldi desek yeridir. Çünkü artık İran, ABD bu savaş, bu saldırganlık bitiyor galiba, el sıkışıldı, anlaşmalar yapılıyor denilen bir atmosferde bir anda yeniden uçaklar havalandı, bombardımanlar, saldırılar ve ABD İran kıyılarındaki radar ve füze noktalarını vurduğunu açıkladı. İransa ABD üslerine hedef aldığını duyurdu. Washington operasyon bitti diyor Tahran. Yeniden olursa daha büyük cevap veririz diyor. Diğer yandan aynı saatlerde İsrail-Lübnan anlaşması imzalanıyordu. ABD'nin aracılığıyla diyelim. NATO Ankara zirvesine çok az zaman kaldı ve konuşulacak çok boyut var orada da. Trump ise Türkiye için Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir karar vereceğim diyor. Kaan motorları için satış süreci konuşuluyor. Birçok konu var ve tüm bu gelişmelerin tam ortasında Türkiye bulunuyor. O nedenle lafı çok uzatmadan konuklarıma merhaba diyeyim hemen. Doktor Osman Gazi Kandemir Mektubu Genel, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi gazeteci yayınlar. Nalan Yazgan, hoş geldin Nalan.
2: Hoş buldum.
0: Gazeteci dış politika yazarı Nezet Ersen, hoş geldin Nezet. Ve Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çek, hoş geldin Nevzat.
3: Hoş buldum.
0: Ekibi kadroyu görüyorsunuz. Birlikte olmaktan çok mutlu olduğumuz bir ekiple bu önemli konuları konuşacağız ama önce kısa bir ara verelim ki daha uzun, daha kesintisiz gidebilelim. Kısa bir ara.

Evet, söz verdiğimiz arayı da kısa tutabildiğimiz kadar tuttuk ve döndük tekrar hepiniz. Hoş geldiniz. Hakikaten İran'a yönelik saldırıların bittiği, artık anlaşmaların olduğu ve dünya gündeminde, bölge gündeminde başka konuları konuşacağımız bir aşamaya geçtiğimizi düşünürken yine İran, yine açıklamalar, bu noktaya geldik. Şimdi bunları konuşacağız ama Dünya Kupası'nda bile İran'ı tartışıyoruz. İşte Mısır'la yaptığı maçta attığı gol, ilk önce offside miydi değil mi? Sonra bütün uzmanlar dedi ki offside, gol offside. Ama mesela İran tarafı öyle açıklamalar yaptı ki hani şöyle bir ana fikir çıkıyor. Gol offside ama FIFA ve ABD de offside yani. Her şeyiyle adamları Amerika'da barındırmamak, Meksika'ya kamp kurmalarına sebep.

0: yapmak. İran milli takım kaptanı Mehdi Taremi diyor ki bu felaket bir Dünya Kupası. Infantino soyunma odamızda her şeyi düzelteceğini vaat etmişti. Hiçbir şey yapmadı. İran eğilmeyi reddettiği için sürekli taciz. Bu spor değil, bu imparatorluğun Dünya Kupası'nı silah olarak kullandığı siyasi bir sabotaj diyor. İran milli takımının kaptanı. Hakikaten bu mesele her yerde, her platformda devam ediyor. Peki dönersek, İran'a saldırdı ateşkes bitti mi sorusuyla geleceğim. Ama ilk önce Sirik neresi, Sirek'e ABD nasıl, hangi araçlarla saldırdı, İran nasıl karşılık verdi, bu saldırının ne oldu sorularıyla başlamak isterim. Şöyle sizlerden kısa kısa bir şey alayım, ilk yorum alayım, sonra biz beraber şeyde bakalım. Haritanın üstünde, grafiğin üstünde bakalım. Yani bu ateşkes bitti mi demek?
1: Yok, ateşkes bitmedi ama ateşkeslerin artık şekli değişti. Hani bu Trump da söyledi, artık Orta Doğu'da ateşkesler böyle dedi. Lübnan, hani İsrail ateşkesinde de devamlı ihlaller oluyor ama hani ateşkes bir şekilde devam ediyor. Bu da ilk defa zaten hani şey olmadı. Daha önce de ilk hani bir 7 gün falan sonra uzattı. O zaman da ihlaller iki taraftan da olmuştu zaten. Şimdi daha yaklaşılmış gibi gözüküyor. Ama yani ben hani bu 60 günlük müzakerelerin devam ettiği bu süreçte, anlaşmaların detaylarına inildiği, teknik konuların konuşulacağı dönemde, dönemin ben hani uzayacağını ama bu dönem sonunda hani Ekim'deki İsrail seçimlerinden, Kasım'daki Amerika'daki midterm seçimlerinden sonra bu molanın hani biraz bitebileceğini de düşünüyorum açıkçası. Bu sadece hani Trump da itiraf etti, 4 haftalık benzinimiz kalmıştı zaten diye. Şimdi bu ateşkesle birlikte, müzakerelerin daha ciddileşmesiyle birlikte, işte Cenevre'de imzalar atıldı filan, her iki taraf için de bir hani mola oldu, bir nefes aldılar. Benzin fiyatları düştü, 4 doların altına düştü bir galon benzin Amerika Birleşik Devletleri'nde, ki bu çok önemli Donald Trump için. Amerika'da herkesin arabası var, her yere arabayla gidiyor. 4 kişilik ailede 4 tane araba var, yani hani toplu taşıma özellikle çoğunda, hani büyük şehirlerde böyle değil ama çok önemli. Hani dolayısıyla midterm'de seçime girecek kongre adayları için de bir rahatlatmış oldu böylelikle Trump. Ha, bu tür ihlaller olacaktır. Aynı zamanda bu biraz da şey de gösteriyor, yani hani biz kararlıyız. Hani bizim dediklerimiz masada konuşulmazsa o zaman her an biz de hani aktive olabiliriz. Biz de geri vururuz diye her iki taraf da biraz da birbirini test ediyor.
0: Nedret?
2: Vallahi bugün hani senin başladığın yerden başlayayım. Bir şey açılacağını, konu açılacağını, bahis açılacağını düşünmüyordum ama bugün yani gündüz bir dost ortamındaydık. Bu Dünya Kupası'ndan bahsederlerken yani genel olarak herkesin konuştuğu gibi bir fark ettim ki katılımcıların çoğu İran'ı destekliyor. Ve bu şey bir destek değil. Yani orada görüşlerini bildiğim insanlar da var siyaseten. Normalde harita üzerinde İran'ın çok sevmeyen insanlar Dünya Kupası'nda mesela İran'ı baya ve şunu da söyleyerek ya, hakikaten büyük haksızlığa uğradılar ama onlar şeyden başlatıyorlar. Şu offside meselesinden değil de İran'ın Amerika'ya gelişinde yaşanan tabii süreçler vardı ya. Ondan
0: bak, Meksika'da
2: başlayarak
0: mecburi kamp. Amerika'da kamp kurdurmuyorlar. Başlıklarıyla geçiyorum. Ondan sonra evet, bu performansını etkiliyor. Kamp kuramıyorsun, terin soğumadan geri Meksika'ya dönüyorsun vesaire. Diğer taraftan gelenlere yönelik soruşturma bazılarını almıyor. Yani senin milli takım heyetinde diyor ki mesela devrim muhafızları taraması yapıyor. Askerliğin bir muhafaza
2: şeyde geldiklerinde bir iki kişiyi falan geri göndermem öyle bir şeyler
0: evet, evet. Takımın maçlardan önce ABD'de otelde kalması veya maç sonrası rejenerasyon, dinlenme antrenmanı yapması izin verilmiyor.
2: Maçtan sonra da değil mi?
0: Hemen verilmiyor, hemen gidiyorsun. ABD zorunlu askerlik görevini İran devrim muhafızları bünyesinde yapmış olan oyuncular ve heyet üyeleri üzerinde aşırı agresif bir sınıf tarama uyguluyor ve gerektiğinde de almıyor.
2: Mesela. Ya işte destek, insanların destekleme sebebi bu haksızlıklar aslında. Yani savaşta da bir yer tuttu Türk kamuoyu. Onun da çok İsrail'e, Amerika'ya yakın olduğunu düşünmüyorum ben. Hani çok sevmese de bazıları, onun da doğru yerde durmak önemli. Şimdi aynen, öbür konuya gelince, yani esas konumuza gelince
3: evet,
2: diyeyim.
3: Evet, Amerika'yı destekleyen de görmedim yani bu savaş sırasında.
2: Oo paşam, komutan ben yani size söyleyeyim, arada liste vereyim.
3: Belki çevremizde.
2: Amerika'yı boş verin, ben size İsrail listesi vereyim.
0: İsrail'i destekleyenler İran'a karşı.

0: Türkiye bu ya. Neyse. Şimdi hani şevkinizi kaçırmak istemem ama bu son yaşanan şey İran'a yönelik
1: saldırı.
0: ateşkes falan hiçbir şey ifade etmiyor akışa göre, bana göre. Hiçbir şey ifade etmiyor. Ne bir barışın tehlikeye girdiği, müzakerelerin çökeceği falan filan hiçbir şekilde yok öyle bir şey. Masa hala devam ediyor ve aynı devam ediyor. Yine yarın sabah kalkarız. Ona da gerek yok. Biz programa devam ederken İran bir halt edebilir. Amerika karşılık verebilir. Daha sert de karşılık verebilir. Ama Amerika şu aşamadan sonra genel aksını değiştiremez. Şeyi de hatırlatayım. Belki hani bu NATO zirvesinden önce bir takım toplantılar yapılıyor, hazırlık toplantıları. Bunlardan birisi G7 zirvesiydi. Bir de 5'li bir toplantı yapıldı. G7 zirvesinde bir konuşma yaptı Trump. Dedi ki bakın dedi bu savaş bitmeseydi dedi. 4 haftalık bir toplam rezerv kalmıştı.
1: Evet, Tucker Carlson'a referans da vereceğim onu birazdan.
0: Tamam.
1: Başkan söyledi diyor adam.
0: Tek sebep bu değil. Tek sebep elbette bu değil ama hani düşünme matematikleri açısından bir şey.
1: Ya petrol rezervi de bitti, silah rezervi de bitti diyor Tucker Carlson ve bunu başkan söylüyor diyor.
2: Evet.
1: Nevzat.
2: Şimdi ateşkesin ihlali meselesiyle ateşkesin yönetilmesi meselesini artık herhalde ayırmadan konuşmamız gerekiyor. Çünkü İran'ın ve Amerika'nın taktiği o. Yani bir ateşkes var. Bir de ateşkesle birlikte ateşkesin yönetimi var. Yönetimden kastım işte bu son olay. Şimdi bu son olay niye çıktı sorusunun cevabı. Hakikaten ben de şaşırdım. İranları aradığımda, Körfez'i aradığımda. Aslında olay şu. İran, ben burada biraz mayın var. Mayından dolayı bir güzergah ilan ediyorum. Ve dolayısıyla da bu güzergahtan gemilerin geçmesini istiyorum dedi. Sonra bu görüşmelerden sonra İran Meclis Başkanı Kalibaf, Umman'a gitti ve Umman'la bir görüşme yaptılar. Şimdi Umman niye önemli? Biliyorsun İran ilk baştan itibaren şunu söylüyor. Hürmüz Boğazı'nda 0.2 devletin egemenlik hakkı var. Biri benim, biri Umman'dır. Dolayısıyla bu Körfez'le ilgili eğer bir mesele olacaksa bizim karar vermemiz lazım dedi. Sonra ABD Dışişleri Bakanı bölgeye gelince açıkçası dedim ki inşallah hani olumlu olur ama sonrasında İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir gün sonra Umman çıktı. Kendi kıyılarından yeni bir rota ilan etti. Ve dedi ki ben bu rotayı ilan ediyorum ve bu rotadan geçebilirsiniz dedi. Ve Singapur gemisi o rotaya yönlendirildi. Singapur gemisi o rotaya yönlendirilince İran müdahale etti. Dedi ki ben bunu kabul etmiyorum. Şimdi çok ciddi bir tuzak söz konusu. O da şu. Şu ana kadar Körfez'in kapatılmama meselesi uluslararası hukuk çerçevesinde anlaşılıyordu. Ama şimdi İran kendisi Körfez'in statüsüyle ilgili ben ve Umman hakka sahibiz dedi. E şimdi sen bir rota oluşturuyorsan karşıdaki devletin de bir rota oluşturma hakkı söz konusu. Anladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri Umman'a ya bunu dayattılar. Zaten çok karşı çıkış yok ve Umman bunu hayata geçirdi. Bunun üzerinden büyük bir ihtimalle bir pazarlık söz konusu olacak. O nedenle bu ateşkesi bozar mı? Şu an bozmuyor. Fakat Hürmüz'ün statüsü konusunda pazarlık masasında tarafların birbirini sıkıştırma yollarındaki hamlelerinden bir tanesi. Yani tekrar altını çizeyim. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bölgeye gidip ertesi gün Umman'ın yeni rota açıklaması şu ana kadar yapmamıştı bunu. Bu yeni bir durum ve doğal olarak da İran buna müdahale ediyor. Şimdi İran buna müdahale ettiğinde çıkıp İran'a diyecekler ki sen şu ana kadar diyordun ki Umman ve İran bu işi çözebilir. Tamam. İkisi de kıyı. Peki senin rota hakkın varsa Umman'ın rota hakkını nasıl engelliyorsun dediklerinde işte orada İran bambaşka bir pozisyona gelecek. Anladığım kadarıyla bu krizin çıkış sebebi o. İran kartı elinden tutmak istiyor. Hürmüz kartını elinde tutmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın bu kartına karşılık yeni bir rota açıkladı. Ve bu rota İran'ı sıkıştırıyor ve dolayısıyla da gemilerin oradan geçip geçmeme meselesi bir kriz olarak karşımızda. Bu yeniden savaşı getirir mi? Şu an getirmiyor. Nereden getirmiyor? Petrol varil fiyatlarından biliyoruz. Genel şeylerden dolayı biliyoruz. Ama bir kriz meselesi gündemde. Dolayısıyla da şu an geldiğimiz nokta o cümleyi tekrar söyleyeyim. Konuştuğumuz bütün kaynaklar aynı şeyi söylüyor. Ateşkes ihlaliyle ateşkesin yönetimi meselesi bambaşka bir boyuta geldi. Şu an iki tarafta ateşkesin yönetimiyle ilgili bazı hamlelerde karşılıklı bunu yapıyorlar diyorlar.
1: Peki bu bir girizgah oldu. Biz
3: hocam, ben de ayakta o girizgaha evet, devam edeyim.
1: Aynen. Bir nolu grafiği de alalım arkadaşlar.
3: Şimdi ben bu

0: Gün yazdığım yazının başlığı şuydu. Anlaşmanın dili anlaşmazlığı gizliyor.
1: Çok güzel.
0: Çünkü baktığımız zaman MOE'ye, yani Understanding of şeyde, üç konu var, belirsizliklerle dolu. Bir tanesi Hürmüz konusu. Bir tanesi İran'ın varlıklarının serbest bırakılması ile ilgili konu. Bir tanesi de nükleer konu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri burada barışa mecbur olan ülke konumunda görünüyor.
1: O konuda nezdette hemfikirsiniz. Onun için dönemez diyor.
0: Ya zaten ben hani hatırlarsınız burada ifade ettik. 30 Mart'ta bitti. Çatışma konusu bitti. Çünkü savaşın ilave getireceği bir şey kalmadı. 30 Mart'tan bugüne aslında biz hep böyle ateşkes, ara, o onu vuruyor, bu savaş kavramı sıcak çatışma bölümünden ayrıldı, diplomasiye döndü. Orada da savaş devam ediyor. Bunun belki daha aylarca o onu vurdu, bu bunu vurdu, orada şu gemi battı filan karşılaşabiliriz. Şimdi bu arada da taraflar kendi şeylerini deniyorlar. Nevzat Bey'in dediği gibi. Yani herkes bir adım atıyor. Çünkü o anlaşmanın içerisinde bu konu daha henüz yerine oturmuş değil. Hürmüz konusu. Şimdi burada bu olayda şeyi kullandılar. Deniz ticaret organizasyonunu kullandılar.
1: Sirik nedir? Önemli. Niye Sirik de işte ya, başka bir yer değil. Bir de Keşme Adası gitti. Yani
0: esasında
1: ki akıl ne?
0: Yani esasında şimdi burada olayı şöyle bir toparlayacak olursak, Dünya Deniz Ticaret Organizasyonu gemi orada 11 bin tane şey olduğunu, yüzlerce gemi olduğunu ifade ediyor, denizciler olduğunu. Bir insani yardım adı altında onlara bir rota veriyor, çıkın diyor. Bu Umman'a yakın bir rota, Nevzat'ın anlattığı gibi. Ama İran buna karşı koyduğu için gemiye 4 tane İHA fırlatıyor. Bir tanesi isabet ediyor. Kimse ölmüyor. Şu gösterdiğimiz şurası, yani olayın olduğu bölge burası.
1: Evet.
0: Şimdi bu arada seyircilerimize şunu ifade edelim. Bu harita açısı farklı olduğu için yanlış gibi gelebilir ama açıdan kaynaklı bir şey. Şöyle düşünün, Hürmüz Boğazı'nın Umman tarafında, yani şuralarda bir yerde gemi geçerken İran 4 tane İHA atıyor. Bunların bir tanesi isabet ediyor. Amerikalıların dediği üçünü biz vurduk diyor ama onu bilmiyoruz. Gemi üst güverte biraz hasar alıyor ama yoluna devam ediyor. Bir şey yok. Ertesi gün Merkez Komutanlığı, Amerikan Merkez Komutanlığı İran'a ait değişik üsleri bombaladı. Bunların birinci özelliği askeri üs olması. Yani askeri vasıflı yerler.
1: 6 adet F-35 ve F-16 uçak. Evet. Uçaklarla.
0: Uçaklarla.
1: Savaş vurdu. Uçaklarla.
0: Şimdi bakın burada Serik Limanı var. Liman ve iskeleye vurmuş. Bu sonuçta bunlar İran'ın ihracatıyla, petrol ihracatıyla ilgili yerler, ekonomik bir değeri var. Ama diğerleri genellikle askeri hedefler.
1: İran devrim muhafızları, drone istasyonları ve radarları.
0: Şimdi bu aslında hedeflemenin bile bir mantığı var. Harbin başından beri ifade ediyoruz. İran mesela hep misilleme yaptı. Amerika ölçülü davrandı. Eğer Amerika bir ekonomik hedef attıysa, İran da döndü ekonomik hedef attı. Askeri hedef attıysa gene aynısını yaptı. Nitekim bunların karşılığında da İran'ın yaptığı Bahreyn'deki askeri üs. Yani misilleme mantığı işliyor. İki taraf da birbirine bak sen bunu yaparsan ben de bunu yaparım ama taşırmıyorlar bardağı. Bir seviyede tutuyorlar yani. Dolayısıyla bu tür olaylara hep karşı karşıya kalacağız. Çünkü bir taraf İran'ı ele alalım. İran'da şu anda herkes oturmuş, anlaşmış, tamam biz şu barış anlaşmasına razıyız demiş değil ki.
1: En kritik şey bu galiba.
0: Çok farklı düşünceler var. Devrim muhafızları farklı düşünüyor, bürokrasi farklı düşünüyor. Bürokrasi derken Cumhurbaşkanı ve altındaki yapıyı söylüyorum. Dini liderlik ne durumda onu daha henüz net görmüyoruz. Yani İran'ın bir kere bu anlaşmaya evet demesi zaman alacak.
1: Mesela şu yoruma ne dersiniz? Amerika Birleşik Devletleri de, İsrail de, ABD, İran arasındaki bu savaşla etkilenen, buna bakan herkes de İran'daki tırnak içindeki radikaller ya da bu mücadelede biz kararlıyız diyenlerin gerçeğini ve ciddiyetini henüz anlayamadılar ama anlayacaklar.
0: Ben
1: yorumuna katılıyor musunuz?
0: Ben şöyle
1: yani. Masacıların, anlaşmadan yana olanların aslında bir müddet

0: sonra biraz sıkıntıya girebilecek.
1: Ben şöyle düşünüyorum. Bu konuda kafası en net olan Amerika. Şu anlamda Amerika. Bunu bitirmemiz lazım. Evet. En net olan Amerika. Ama buna karşılık İran ve İsrail'de bu netliği görmemiz mümkün değil. Çok zaman alacak bu iş. Yani İsrail başlı başına bir problem. Yani o, şimdi mesela ben bugün şeyi aradım. Acaba bu Deniz Ticaret Örgütü'nü İsrail veya Yahudi lobileri tahrik etmiş olabilir mi? Böyle bir şey yap, böyle bir eyleme geç, bakalım ne olacak? Çünkü bu tür...
0: Bu takip ettiğiniz iz bir şeye ulaştı.

0: siz buradan gidin dedi. Hı hı. Akla o geliyor yani, İsrail mi tahrik
1: etti? Peki İsrail tahrik etmediyse buna yanıt buldunuz mu?
2: Bir şey söyleyeyim. Evet. Çok önemli bir şey. Şimdi bu aslında çok hayati bir yer. Şimdi bu 27 Mayıs'ta bu Fars Körfezi Boğaz Yönetimi Kurumu. Yani daha önce bu süreci evet. yapan Amerika bunu yaptırım listesine almıştı ve terörle ilişkilendirmişti.
0: Evet, yani, İran'ın kurduğunu diyorsun.
2: Evet, ama şeydeki yani bu...
0: Körfez'deki.
2: Körfez'deki ama evet. daha önceki yani evet. bu şeyden önce bunu niye ifade ediyorum? Şimdi enteresan biçimde mesela bu Körfez'deki, Umman'daki hattı da o yüzden ifade ettim. Ve çok ilginçtir. Özellikle bu uluslararası deniz ticareti kısmında bunların çok ciddi bastırdıklarını biliyoruz. Yani onlar şöyle bir şey istiyorlar. Tamam, burada bizi mahkum ettiniz ama burada mayın var. Dolayısıyla İranların dediği alana gidiyoruz. Peki yarın burada bir gemi arızasını gerekçe olursa. Gösterdiğinde ne yapacağız sorusuna bir cevap. Yani o Umman işinin oradan çıktığı söyleniyor.
0: Evet. Yani bu Hürmüz konusu zaten şu anda...
1: 2 ve 3 nolu grafikleri de verir misiniz? Orada da aslında iki şey var. Buyurun, siz devam edin.
0: Hürmüz konusu ya baştan beri sadece Amerika ile İran arasındaki bir problem değil. Uluslararası bir
1: elbette.
0: Olay. Dolayısıyla bunun çözülmesi çok zaman alacak. Ta ki İran isteklerinden vazgeçinceye kadar veya makul bir seviyeye çekinceye kadar.
1: İki tarafın ifadelerine bakalım. Hani buradan nasıl bir... İran Dışişleri Bakanlığı diyor ki İran terörist ABD ordusunun 27 Haziran 2026 Cuma akşamı İran'ın güney kıyılarındaki çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınamaktadır.
0: Demin tamam. söylediğimiz şeyleri.
1: Evet. İran'ın kıyı gözetleme tesislerine hedef alan bu vahşi saldırılar, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasının açıkça ihlal olmasının yanı sıra 18 Haziran 2026 tarihli dayatılan savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakat zaptının 1. maddesinin de açık ihlalidir.
0: Savaş bitti dedi ya.
1: Evet. Açık ihlaldir diyor evet. İran Dışişleri Bakanlığı. Evet, evet. Peki Trump ne diyor? Bir sonraki grafik, 3 nolu grafikti. İran Hürmüz Boğazı'nı geçen gemilere en az 4 tek yönlü saldırı drone ateşledi.
0: İşte 4 drone dedim ya.
1: Dronelardan biri büyük ve çok pahalı bir kargo taşıyan geminin üst güvertesine sağlam bir şekilde çarptı. Hasar verildi. Ancak gemi yoluna devam edebildi. Biz diğer 3 drone'u düşürdük. Açıkçası bu bizim ateşkes anlaşmamıza aptalca bir ihlal değil. Haydi bakalım. Kim ihlal etti? Biri uluslararası hukuku da referans vererek ABD'nin yaptığının bir ihlal olduğunu söylüyor. Trump da diyor ki bizim ateşkes anlaşmamıza aptalca bir ihlal değil. Hiç kimse üstüne almıyor bu işi.
0: Yani hani objektif olarak baktığımızda burada ilk hareketi yapan İran. Ama İran'ın gerekçesine baktığın zaman niye bana sormadan...
1: İran'da bunu sürüklüyorsun.
0: Niye beni sürüklüyorsun? Niye bana sormadan burada rota belirliyorsun diyor. Dolayısıyla bu tartışmalar hep sürecek. Hep devam edecek. Ateşkesi ne hale getirir? Hiçbir hale getirmez. Bu ateşkes görüşmeleri devam eder. Dediğim gibi bu artık uluslararası şeye çıkmış bir konu. Hürmüz konusu özellikle. Nükleer konu hakeza öyle. Belki en kolay çözülecek İran'ın varlıkları. Şu anda şey altında olan varlıkları. Onun dışındaki konular daha aylarca belki de yıllarca sürer.
1: Buyurun. Şimdi Ozan, şimdi aylarca, yıllarca sürerse hem İran, hem ABD, hem İsrail, hem de bu bölge aylarca gerilimi bu şekilde taşıyabilecek bir bölge mi? Ve bu ülkeler bunu böyle taşır, hatta yıllarca taşıyabilir mi? Ne dersiniz? Sen de bence hep beraber konuşuyoruz işte.
3: O kadar ben büyük ağırlık bineceğini düşünmüyorum. Burada tek sorun İsrail'e dönüştü. Hı hı. O da Ekim'de bakılacak durumuna. Böyle bir ilerleme çizgisi daha çok görebiliyoruz. Yani İran meselesinin halledilmesi, bunun illa herkes yani Trump'la Tahran liderliğinin kucaklaşıp öpüşmesi şekline bürünmesi gerekmiyor. Yönetilebilir olsun, herkes işine baksın, bu kafidir. Bundan sonra Lübnan-Filistin meselesi, ondan sonra İsrail seçimleri, ondan sonra Amerikan seçimleri. Ama bunların toplamından şu çıkacak. Bu Amerikan seçimlerinin o ne kadar nasıl çıkacağına bakacağız ama bölgeye dair saydığımız şeyler aslında tek yöne dönüşmüş durumda. Yani bundan artık vazgeçilemez hale gelmeye başladı. Bu her bir adımda uzlaşılabilecek konular olacak, uzlaşılamayacak konular olacak, çatışmanın yayılması ve uzaması durumları olacak. Ama nihayetinde bölgede asıl

0: Asıl kurulmak istenen yapı ya herkes abanmış olacak. Onu uzun tarif edebiliriz. Bu NATO tartışmalarının da bir uzantısı esasında.
1: Ama yine de şunu çözemiyorum. Mesela Vance diyor ki İran ateşkes antlaşmasını imzaladı. Biz de buna uyduk. Eğer mutabakat zaptının uygulanması konusunda anlaşmazlıkları varsa telefonla bize ulaşabilirler. Ancak şiddetle karşılık verecektir.
0: Yani ben hiç şey görmüyorum. Bu yani mekanizmaya ki, bakmak sen, lazım. Yani
1: çünkü İran İslam devrimi muhafızları diyor.
0: Bu maddelerin
1: beşinci maddeye aykırı diyen onlar. Vance de diyor ki beşinci maddeye aykırsa ya bu beşinci madde aykırı diye telefon aç bana diyor. Niye şey yapıyorsun
0: ki? Mekanizma kuracağız dediler. Bak önemli olan o takip açısından.
2: Öyle olmuyor. Şimdi eğer mesele 60 günlük mutabakatı beklemekse senin gidip şimdi Umman'da ikinci bir rota oluşturmanın bir gereği yok. Şimdi dolayısıyla da eğer sen mutabakat demişsen, bir anlaşma var demişsen buna bir zaman tanıyacaksın. Bu zaman içerisinde zaten Hürmüz açılmış. Zaten gemi trafiği devam ediyor. Eşin durup dururken sen şimdi İran'ın en hassas olduğu yerde girip de Umman'ı da sıkıştıracak şekilde bir mutabakat metni ortaya çıkarıyorsan, bir yeni rota ortaya çıkarıyorsan bu telefonla olabilecek iş değil. O zaman senin telefon açman lazım.
1: Devrim muhafızlarının şu ifadesine ne diyorsun? Diyor ki Hürmüz boğazında yetkisiz bir rotadan geçen ihlalci bir gemi. Bu mesela tespiti doğru mu değil mi?
2: Ya şimdi şöyle, normalde uluslararası hukuka göre değil. Tespiti doğru değil. Ama savaş şartlarına göre tespiti doğru. Yani şu an mevcut şeyde doğru. Şimdi buradaki kırılganlık nereden geliyor? Birincisi ABD İran mutabakat zaptı. İkincisi de İsrail-Lübnan Barış Anlaşması. Evet. Bu ikisini aynı anda hayata geçireceksiniz. Ve bu ikisini aynı anda paralel olarak yürümesini sağlayacaksınız. Dolayısıyla bir tanesi değil. Yani bu ikisinin hayata geçirilmesi noktasında kırılganlık var. Fakat şimdi bugün Suudi Arabistan mesela neyi açıkladı? Bahreyn'e yapılan drone saldırısını kınıyorum dedi. Şimdi öyle bir kırılganlık ki Amerika Birleşik Devletleri esasında hamleleri yaptığında neye yol açtığını görüyor. Şimdi rota olmasa sen şimdi çıkıp orada İran Singapur gemisine saldırsa hakikaten dersin ki sen niye saldırıyorsun? Yani bir anlaşma var, bir mutabakat metni var. Şimdi tamam iki taraf burada, iki devlet buranın statüsünde söz sahibi, buna da itirazım yok. Ama zaten sorun buradaki muğlaklıktan kaynaklı bir sorun. Yani Hürmüz'ün statüsü zaten buradan muğlaklık. Evet. Çözmeye çalıştın mesele o. Şimdi sen bir mutabakata varmışsın, iyi niyet göstermişsin. Yani şöyle işler bu işler. Önce güveni sağlarsın. Sana bir normalleşme getirir. Normalleşmeyle birlikte anlaşmanın şartlarını uyarsın. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Bütün anlaşmalarda ortak zemindir. Ama Dışişleri Bakanı'nın, ABD Dışişleri Bakanı'nın Körfez'e gitmesi açıkçası yani hepimizde şöyle bir noktaya gelmişti. Bu ateşkesi daha da devam ettirecek noktada hani bütün bu kırılganlığı biraz daha hafifletecek adımların atılması noktasında Körfez'le işbirliği yapılması. Çünkü seçilen ülkeler öyleydi. Ama şimdi bakıyorsun gitti ve yeni bir gerginlik noktası çıkıyor. Evet. Şimdi sen bu gerginlik noktasını ortaya çıkardığında 5. madde falan dediğinde bambaşka bir boyuta geliyor.
1: Mesela Osman Gazi Kandemir'in ya şüphelendim ve baktım. Ya bu işi kim buraya zorladı da sebep oldu? İsrail mi acaba diye ama İsrail'e dair bir şey bulamadım. Peki bu 5. maddenin ihlali olur ve İran buna karşılık verir bile bile bu rotaya kim niye zorlar?
2: Bak şimdi zaten sorun yok. Kalibaf Umman'a gitti. Anlaşmadan sonra Kalibaf Umman'a gitti. Zaten biliyorlar meseleyi. Daha önce hatırlarsanız Umman'ın resmi açıklaması vardı. Savaş sırasında dedi ki ben burada para alınmasına karşıyım. Burada uluslararası bir şeyin olması gerekiyor fakat sıkıntı şu dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran bu deniz anlaşmasına taraf olmadığı için yani mecliste şey yaptılar ama hayata geçirmedikleri için burada yeni bir statüye ihtiyacımız var dedi bunu. Umman söyledi bunu. Şimdi ama bu yeni statü mevcut hattın karşısına yani şöyle bir noktaya geliyor. Yani Hürmüz için savaşıyorsun. Hürmüz'ün anahtar olduğunu İran açısından ifade ediyorsun ve adamın elindeki kartı tam masadayken almaya çalışıyorsun. Şimdi bu sorunu daha da çıkmaz hale getiriyor. Ha, ne yapabilirsin? Bütün bu mutabakat sırasında ortak komiteler oluşturursun. Umman'la İran yan yana gelir. Bölge ülkelerine desteğiyle bir alternatif bir şey bulmaya çalışırlar. Bu anlaşılabilir bir şey. Ama sen şimdi bunu ortadan kaldırdığında İran bize bir telefon kadar yakın dediğinde yani kusura bakma ama sen 5. madde kapsamında senin bunu İran'la çözmen gerekiyor. Umman'la çözmen gerekmiyor ki. Şimdi gerginlik aynı orası.
3: Ben bundan biraz bahsetmiştim temelde geçen programda. Demiştim Trump Hürmüz'de tamamen özgürleşmesini, özgür bir ticaret yolunun oradan akıp gitmesini istiyor. İran'sa Hürmüz'ün kendi kontrolünde olması da ama hani Umman'la beraber ikimiz de toprak sahibiyiz ama Umman daha çok beni hani bana uyusun, beni takip etsin modunda. Burada bir güç savaşı. Yani hani masada onu müzakere ederlerken peki, sahada da birbirlerini deniyorlar.

0: Yani bir adım geriye geldiğimiz zaman temel soru şu. Bu savaşın galibi kim? Şimdi Amerika'ya sorarsan zafer onun. İran'a sorarsan zafer onun. Şimdi ikisi de kazandıysa bu anlaşmazlık hep kalıcı olacak zaten yani. Yani
1: Ta ki biri kaybettiğini kabul edene kadar.
0: işte öyle oluyor. Yani İran diyor ki ben kazandım, Hürmüz'de istediğimi kurarım. Öteki de diyor ki hayır ben
1: Sana gerek giderse
0: ben
2: verdim. Çekiştiriyorlar
0: büyüğüm diyor.
2: İki taraftan da.
0: Ben büyüğüm diyor. Ben güçlüyüm. Beni sen zaten yenemezsin diyor.
1: Tamam işte tam bir güzel.
3: Eren bir şey söyleyeyim mi? Yanlış şey olmasın yani. Şimdi bu savaştan önce Hürmüz Boğazı nasıl işletiliyordu sorusunu hep sorduk ya. Resmi kısmı şu. Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne denetiminde günlük yaklaşık 130 geminin kapasitesine sahip trafik ayrım düzeni adlı merkezi bir rota tarafından yönetiliyor. Şimdi bak orada zaten uluslararası bir kısım var, İranlılarla birlikte yönetiliyordu. Ama savaş sonrasında İran bunu kart olarak kullandı. Dolayısıyla da zaten orada sen bu mevcut rotayı bir şekilde hani uluslararası kısmı dediniz ya, devam ettirmek istediğinizde devam ettirebilirsiniz. Fakat İran orayı mayınladım diyor, sen benim yanımdan geçeceksin diyor. Amerikalılar madem Umman buraya komşu, onun da bir hakkı var falan diyor ama zaten sorun burası. Yani şimdi sorunu çözmek mi istiyorsun? Yoksa gerçekten sorunu daha karmaşık bir hale mi? Şu an Rubio'nun ziyareti sonrası biz sorunun daha karmaşık bir hale geldiğini gördük. Zaten anlaşmada biz şunu görmedik mi? Yani Hürmüz açılacak. İran işte bizim kılavuz kaptan gemi hizmetleri gibi vesaire bir hizmet verip parasını alacak. Bu değil miydi?
1: Evet.
3: Peki şimdi bu rota nereden çıktı?
1: Tam da o.
2: İşte Amerika ummanı kullanıyor. Hani.
3: Kullanıyor canım.
1: Peki bu masada ya bu rotayı değiştirecek bu gemiyi gönderelim bakalım İran vuruyor mu vurmuyor mu? Testini işte kim niye yapıyor?
2: Trump bir de şey diyor ya, çok pahalı bir ticari geminin güvertesi. Evet. Hani bir de onu da hani
1: ekliyor onda altın yani. Hani, yani. Aynen.
2: Evet evet, onun hani sevdiği bir stil demek ki. Hani özellikle bakalım ne yapıyor.
1: Buna yanıtınız var mı, Nedet yanıtın? Ya bu rotadan bu gemi gitsin. Yani şunu mu iskandil ediyorlar? Bakalım vuracak mı vurmayacak mı? Bunu mu iskandil ediyor? Ha vurmuyorsa elimiz güçlü, masada yüklenelim. Vuruyorsa ya hala kararlılık devam ediyor. Yani
3: kullanırsa,
1: nedir buradaki amaç? Bu işi yapmaktaki amaç ne?
4: Yani şimdi ben ilk önce hani savaşı yani hangi tarafın kazandığına dair problematiğin burada belirleyici olduğunu düşünmüyorum. Genel bir kanaat var zaten. Ya da sabahtan akşama kadar
0: taraflar
4: biz kazandık.
0: Taraflar açısından önemli.
4: Tabii tabii. Sabahtan akşama kadar tepinseler de kendi ayrı planları var ve saha gerçekliğinin oturmuş bir hali var. Hani çok uzatmaya gerek yok bu konuyu da. Saha gerçekliğinin düzelttiği alanlar var. Saha gerçekliğini destekleyen ya da köstekleyen grupların tercihleri var. Ben şöyle bakmaya devam etmek istiyorum. Şimdi birincisi şeyin ziyareti, Dışişleri Bakanı'nın ziyareti benim için çok kritik
1: Rubio,
4: değil.
1: Yani.
4: Kritik değil. Benim için kritik olan Vance'in buraya atanmış olması Trump tarafından. Bu onların ortaklıklarını, kader ortaklıklarını gösteriyor. İran, yani Vance bunu çözdü çözmedi aslında Trump'ın seçimleriyle de ilgili bir şey. Geneli sonra konuşuruz ama özele dair şunu söyleyeyim. Tekrar söylemek istiyorum onu. İran meselesi kesin bir hepimizin tamam net bir çerçevesi olacak şekilde çözülür ya da çözülmez. Ama bu hali devam eder. Savaşsızlık hali ya da hani 3-5 çatışma hali. Bak sırayla gitmemizde mecburiyet vardır. İran, Netanyahu'nun gitmesi, Filistin meselesinin tekrardan o eskiden konuştuğumuz konular üzerinden. Hani sarı çizgi bilmem ne filan tekrar gündeme gelip hayata geçmesi ve Filistin, yine Filistin meselesinin bölge ülkeleri tarafından kabul edilebilir şekilde İsrail'in onayına açılması. Bu 2029 Ocağı'na kadar tamamlanacak bir süreç. Tamamlanması gereken bir süreç. 2028'in en sonu ya da 2029'un başı. Bölge buna göre tasarlandığı için bizim tek tek ele aldığımız konular buna uygun olmak zorunda. Buna uymayan hiçbir şeyi yaşama şansı vermezler. Sonra bu kalıbı alacağız biz. Türkiye özelinde Hazar'ı oturtacağız. Sonra NATO'ya oturtacağız, Avrupa'ya oturtacağız. Ancak öyle çözebiliriz. Avantajımız şudur. Bugüne kadar çok fazla belirsizlik alanı vardı. Bu belirsizlik alanları bu konuda ama, bu konuda. Yani yeni dünya düzen açısından değil. Bu konuda daha belirgin hale gelmeye başladı. Özü bu bence. Onun için diğer konuda hani gemi şuradan hareket etti, etmedi vesaire beni

0: hakikaten belirleyici bulmuyorum yani. Peki. Esasında daha önceki oturumlarımızda da benzer konuları hep aynı şekilde ele aldık ve gördük ki belirleyici olmadılar.
1: Şeyi hatırlatmak lazım yani bu İran-ABD meselesinde şimdi tabii biz neyi konuşuyoruz sorusunun cevabı şu. Birincisi ilk başta ne söylemişlerdi? Savaşın gerekçesi olarak 4-5 maddeyi değil mi? Hatırlıyoruz. Sonra ne oldu? Onlar bir yok. Yani mesela biz füzeyi, müzeyi falan hepsini unuttuk. Gitti. İş döndü dolaştı nereye geldi? İş ekonomik boyuta geldi.
2: Değil mi? Ama İran getirdi bunu.
1: Ha işte şimdi bak.
2: Gitti barikatı çok daha başka bir yere kurdu.
1: Şimdi ya ben paşam, şimdi Osman abi diyeyim. Şimdi sonuçta yazarımız ve benim şey yani. Şimdi söylediği şey kazanan kim?
2: Kendi aranızda mutabık.
1: Kazanan kim, kaybeden kim sorusu çok soruluyor ya. Şimdi zaten burada da konuşmuştuk bunu. İran'ın zaten yenilmemesi kazandığı anlamına geliyordu.
2: Yetiyordu zaten.
1: Ha, yetiyordu zaten. Yani bu maçta ona o lazımdı. Fakat şimdi geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri işi ekonomik boyuta dökmeye. Şimdi Trump ne diyor? Mesela bu Mısır satacağım diyor, onu satacağım diyor, bunu satacağım diyor. Savaşın ilk dönemlerinde Boeing satayım demişti. Daha sonra beraber petrol kuyuları açalım, petrolü işletelim, Hürmüz'ü işletelim. Yani bunların hepsini zaten Trump ifade ediyordu. Dolayısıyla işin bence burada ekonomik boyutunu göz ardı etmemek lazım. Şimdi öyle bir rota oluştuğunda, bak mesela bunu tartışmıyoruz. Şimdi öyle bir rota oluştuğunda Umman yarın çıkıp ben burada bir gelir elde etmek istiyorum ve bunu da uluslararası anlamda bir konsorsiyumla yapmak istiyorum deme ihtimali var mı? Bence var. Amerika Birleşik Devletleri bu işin içine girebilir mi? Girebilir. Hani ne olur? Gemi bakım hizmeti der. Ne bileyim işte teknik hizmetler vesaire falan. Şimdi ama Nana'nın söylediği üzerine söyleyeyim. Şimdi Trump esasında buranın bağımsız olmasından ziyade ABD kontrolünden çıkmamasını istiyor. Yani bir şekilde ya Umman üzerinden ya burada getireceği konsorsiyum üzerinden bir şekilde ABD'nin orada etkinliğini istiyor. İran bu etkinliğe şu an izin vermiyor. Daha doğrusu izin vermiyor değil. İran bunu pazarlık masasında koz olarak kullanıyor. Yani bunu alışverişte kullanıyor, askeri kısımda kullanıyor, körfezle ilgili kısımda kullanıyor. Mesela şeyi duyduk mu? Umman'ın bu yeni yaptığı rota ile ilgili körfezin bir tepkisini gördük mü? Mesela normalde zil çalıp oynamalar lazım değil mi? Mevcut bir hat açıldı değil mi? Gidebiliyor
3: muhtemelen
1: falan.
3: Onlar da şüpheyle yaklaşıyor.
1: Niye sessizler? Çünkü onlar zaten Trump'a şunu söylemişlerdi. Bir saniye ya. Sen İran'a şu teklifi yaptın mı yapmadın mı? Körfezi beraber işletelim dedin mi demedin mi?
2: Dedi.
1: Trump dedi ki ben dedim dedi falan. Dedi peki nasıl bizi bypass ederek bunu söylüyorsun? Şimdi onlar da Trump'ın körfez üzerindeki esas hegemonyasının gerçekten jeopolitikten ziyade onu da kontrol altında tutup ekonomik olarak da buradan bir gelir elde etme noktasında olduğunu çok net biliyorlar. Üçüncü bir şey, şimdi körfezin statüsüyle ilgili bir kazanım elde ederse Amerika Birleşik Devletleri, bu aynı anda Avrupa Birliği ve Çin'e gidecek olan enerjinin de tırnak içinde dolaylı kontrolü demek. Nasıl olur bu iş? İşte biz geçmiş dönemde pandemide Mısır'da yaşadık bunu. Bir gemi arızası olur. Günlerce kapatırsın. Yangın olur, o olur. Sigortalar artmaya başlar. Vesaire falan olur. Ve derken sen orayı başka bir mesajla orayı tutabilirsin. O nedenle İranlılar niye bu hatta şu an izin vermiyorlar sorusunun cevabı. Zaten o hat açıldığında İran'ın Körfez kartı diye bir kartı olmaz ki.
0: Müzakerelerde ekonominin yol gösterici ilke haline dönüşmesini neden sadece Hürmüz'e batırıyorsunuz?
2: Yani Hürmüz'ü kapattı, dolar
0: çözücü, bak,
2: petrol
0: ne diyorum fiyatı. Bak, müzakerelerde yol gösterici ilkenin ekonomiye dönüşmesi. Bak ne dedi Nevzat? Ne oldu ya bu füzeler falan demedi mi?
4: Evet. Müzakereler de o yüzden başladı zaten. Tamam. Ekonomik sıkıntı yüzünden oturdu.
0: Tamam, sadece Hürmüz'e ait bir şey değil. Bu Hindistan'ı da çözecek, Hindistan'a bağlı olarak İsrail'i çözecek, On Körfez'i çözecek. Çin'i çözmüş oldu. Anlamıyor musun? Anlaşma o. Şeydeki
2: İslamabad.
0: Xi Jinping. Yok yok.
2: Yok şey Çin'deki.
0: Üçüncü ayak
2: Trump
0: işte.
2: Buluşması.
0: Anlaşma o. Ve unutmayın mesela bu İran Savaşı. Alaska. Hani biz hani dört şöyle bir şey kurmuştuk ya burada hep beraber. Hani birincisi Alaska'daki Trump, Putin. Sonra Xi Jinping zirvesi. Şeyle Trump'tan sonra NATO zirvesi yapılacak. En evet. Sonunda da seçimler. Hı hı. İran Savaşı birinci maddeyi eritmeye başladı Alaska'yı. Yani Trump-Putin ilişkisini eritmeye başladı şu anda mesela. Ama bunun karşılığında ABD-Çin ilişkisini yükseltiyor. Yani ekonomiyi eğer müzakerelerin yol göstericisi kılıyorsanız o artık Hürmüz falan küçük oraya. O yol açıldı.

0: zaman aynı zamanda Hindistan, bak en büyük hatayı yapan Hindistan baştan beri İsrail konusunda. Hani bombaladığı gün biliyorsun kucaklaştı ya, evet. Netanyahu falan yerden, bizim söylememize gerek kalmadı.
1: Hindistan İsrail Birleşik Devletleri gibi oldular.
0: Tabii o onu çözecek. O Hindistan'ı çözecek, Hindistan Körfez'i çözecek, Körfez İsrail'i çözecek. Aynı haritalar konuşulacak tekrardan. Yani tuzaklar oralarda. Yok. Ve buna bakarak eğer bu şekilde dönüyor, hani benimki de sonuçta bir model. Diyelim ki model tuttu, yani işlemeye başladı. Bunların ne önemi olabilir? Ne önemi olabilir? Gemi vurdu da kaçtı da, drone düştü de, 4 tane drone gelmiş. Şeyi de vurdular. En büyük uçak gemilerini de burada
1: durdurdu. Şu önemi olabilir
2: bir
1: ama.
2: Seyircinin şeyi, şey güzel, ben bak yeni baktığımda hatırladım. Demek oradan görmüş. Şimdi ne diyor? Büyük miktarda buğday, soya, fasulyesi, mısır,
1: evet,
2: satın.
1: Evet.
2: Değil mi?
1: Amerika. İran gıda konusunda sıkıntı yaşıyor.
3: Biz satacağız.
2: Seyirci diyor ki.
1: Önümüzde yani, yeni bir pazar var.
2: Akıllı bir seyircimiz ve dikkatli izliyor. Diyor ki İran'ı alın, Çin'i alın, ortak paydaya soya fasulyesini koyun. Çin'e de onu satıyordu.
0: Şeyin en büyük seçmen kitlesini oluşturan gruplardır.
3: Orta Batı, özellikle Kuzey, evet, Orta Batısı hep çiftçilerden oluşuyor Amerika'da.
2: Çin'e de özellikle soyayı satma, yani
3: magacılar.
2: Şey diyor, o espri yapıyor da Trump'ın elinde çok soya var herhalde.
1: Elinde çok soya var, İran'a da Çin'e de
2: soya satıyor.
3: Soya fazla
0: zaten vereceğim dedi yani. Bu bütün hepsini oraya vereceğim dedi.
1: Hayır, zaten lafa da şey diye başlıyor ekranda işte. Önümüzde yeni bir pazar var. Adı da güzel İran ülkesi. Harika bir yer. Oraya gitmek isteyen var mı?
3: Pazar
1: bak,
3: günü. Sonra...
1: Ben pazara gidiyorum.
0: Evet. Azeşkin'e Tafkayda, Tafkayda diyebilir yani.
2: İşte bu sadece bu işin ekonomik boyutu İran'da da çok tartışılıyor. Mesela şimdi alınacak uçaklar, savaşın ilk haftasında İranlılar demişti yani Amerikalılar bize uçak satmak istediklerini söylüyorlar. Hatta burada da konuşmuştuk, evet. Ya nereden çıktı bu falan diye. Şimdi anladığımız kadarıyla işin o kısmı var. Petrol kuyuları var, enerjinin işletilmesi meselesi var. İran'ın gıdasıyla ilgili yaklaşık olarak 30 milyar dolar yıllık şeyi. Ondan bir pay meselesi var. Bence daha da önemlisi İran'ın parasını uluslararası sisteme sokma meselesi var. Şimdi İranlılar ne diyordu? Swift kodlar vesaire açılacak vesaire diyordu. İran'ın çok ciddi anlamda bir tırnak içinde söylüyorum. Yaptırımlardan kaynaklı olarak bir kaçak parası var. Şimdi o paranın da uluslararası sisteme
1: girmesi
2: meselesi, ki çok büyük paralardan bahsediyoruz. Yani özellikle mesela Dubai'yi hep söylüyoruz. Onu bir ayrı yazmak lazım. Yani İran paraları üzerinden onu gerçekten bir ayrı yazmak lazım. Hem devrim muhafızlarının hem ticaretten kaynaklı. Ve daha da önemlisi şimdi petrolün fiyatı belli bir noktaya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri ve İran anlaşırsa, petrol normal fiyatından, akışından devam ederse bu İran petrolünün kara borsada çok ucuza alınmaması da demek.
1: Peki soru şu. Kim yanıtı?
4: Bu arada Rusya'nın fiyatı şey de düşecek.
1: Petrol gelirleri düşecek. Peki soru şu. İran'da, İran'ın içinde rejim sabit kalmak koşuluyla, rejim değişmemek koşuluyla ABD ile arayı düzeltip ticari ilişkiler, ondan sonra işte bahsettiğim gibi uçak da alınabilir, soya da alınabilir, başka bir şey de satılabilir, ambargolar kalkar, yaptırımlar kalkar, Hürmüz konusu anlaşılır. Bu tip bir normalleşme, ABD ile bu tip bir normalleşme, rejimi değiştirmeden, bu tip bir normalleşmeden yana olanlarla ABD ile sadece dövüşülür, mücadele edilir. O bizim hasmımızdır. Böyle de bir pazarlık yapılamaz. Öyle bir normalleşme de olamaz. İran o zaman İran olmaz diyenler diye ayırabileceğimiz iki kanat var mı?
2: Var.
4: Var ve o söylediğin ikinci kanat kaybetmeye mahkum.
1: İkinci kanat kaybetmeye mahkum diyorsun.
4: Ben öyle görüyorum.
0: Yani sertlik yanlarını diyorsunuz.
4: Sertlik yanlarını diyorum çünkü... Bu savaştan sonra İran aynı sistemle devam ederse rejim manasında da, sertlik manasında da yıkılmaya mahkum.
1: İran yıkılır. İran zaman, rejim de değil.
0: Evet. Zaman geçtikçe dini liderliğin Cumhurbaşkanı'nın önünü açacağını düşünüyorum.
2: Bu paşamın yani, söylediği şöyle, İran'da şöyle yani, tartışılıyor. Bu Helsinki tuzağı olarak burada da ifade etmiştim. Ben ilk bu anlaşma imzalandığında hatta da yazmıştım. Şimdi bu Helsinki tuzağına düşüyor muyuz diye çok tartışıldı. Helsinki tuzağı dedikleri şey esasında bu 1974'te Sovyetlerle 35 ülkenin imzaladığı, Sovyetlerin Avrupa'daki imtiyazına sahip çıkan ama aynı zamanda o ülkelere insan hakları, özgürlükler ve benzeri konularda da dayatmalarda bulunan, daha sonra işte Berlin Duvarı ile başlayıp Sovyetlerin çöküşüne kadar bunların kullanıldığı bir sistemden bahsediliyor. Şimdi İran'da bir kanat diyorlar ki yani biz çok hızlı biçimde para gelirse buraya, çok hızlı biçimde diaspora çok güçlü İran diasporası. İran diasporasının gücü de buraya gelirse, dolayısıyla da bizim bu sistemimiz

0: sistemi bu şekilde devam ettirme şansımız yok. Ya sistemi reform etmemiz lazım, işte Irak'taki Sistani modeline mi uygulayacağız, bir çura sistemi mi olacak, başka bir şey mi olacak? Ya da bambaşka bir şey bulmaya çalışacağız. Ve sonuç itibariyle biz şu ana kadar bütün kodlarımızı, tırnak içinde söylüyorum, büyük şeytan, küçük şeytan üzerine kurguladık.
1: Evet, yani büyük şeytan değişmesi
0: Amerika,
1: lazım.
0: Evet, yani. Küçük şeytan İsrail. Şimdi o zaman bizim bir tehdit algısını tekrardan ortaya koymamız lazım. Daha önce Vahabili karşısında Şia'yı yayıyorduk. Hani bu bizi motive ediyordu. Bunu da anladık. Ama şimdi bu yeni sistemde Amerikalılar sadece bizimle anlaşmıyorlar. Devlet dışı aktörleri de devlete entegre ediyorlar. Yani bu da karşımıza çıkacak. Dolayısıyla da bizim İran'ın geleceğiyle ilgili bir yerde bulunmamız lazım. Diğer taraf diyor ki esas şu an anlaşma imzalanan ki biliyorsun çok tartışıldı bu mesele. Ya bu zaten kaçınılmaz. Bu zaten kaçınılmaz olduğu için diğer taraftan biz 12 gün savaşlarında gördük. Zaten ekonomik gerekçelerle halk kendiliğinden kümelenebiliyor. Kapalı çarşı için içine girdi. Dolayısıyla da bizim bunu da bertaraf etme şansımız yok.
1: Gerçekten savaş biterse İran'ın kendi içindeki derdi başlayacak değil mi?
0: Aynen, diyorlar ki işte bu dert noktasında eğer biz halka bir şey veremezsek zaten bizi götürecekler. Yani biz 12 gün savaşında bunu yaşadık. O nedenle biz kendimiz çok taviz vermeden ki Lübnan'ı bu yüzden çok önemsiyorlar. Yani çıkıp birisi, şimdi Irak'la ilgili bir şey söyleyemezler onlara. Yemen kısmen söylenebilir ama Yemen çözülebilir büyük ihtimalle. Hizbullah meselesi kalıyor ağırlıklı olarak. Şimdi Hizbullah meselesinde dönüp iç kamuoyunda İran'a ya Hizbullah'a tırnak içinde sattınız, yalnız bıraktınız vesaire dememek için o şart, anlaşmayı şart koşuyor. Yani aynı anda İran ABD mutabakat saptı, aynı zamanda İsrail-Lübnan barış anlaşması.
2: Evet.
0: O nedenle söylediği noktada birinci kısmın halkı ikna etme süreci ve halkın ona meyili biraz daha fazla. İkinci kısımla ilgili söyleniyor. Ben onların gerekçelerini anlıyorum fakat bu gerekçe şu an sürdürülebilir bir gerekçe
2: değil. O
0: zaman değil.
2: Bir potansiyelin altını çizmek istiyorum. Çünkü bir kere en azından hem Osman Gazi Bey hem Nevzat bu konuda hemfikirler. Evet, böyle iki kanat var. Şu konuda da hemfikirler.
0: Hatta 4 ve 6 olarak ifade ediyorum.
2: Kabaca iki kanattan bahsettim.
1: En keskin uçları.
2: En keskin uçları. Hatta bu kanatlardan bir tanesini kaybetmeye mahkum olduğunu yoksa olduğunu söyledi. Peki. Sizde peki bu durum ne?
3: Ben biraz farklı düşünüyorum.
2: Onu dinleyeyim, o farklı görüşü dinleyeyim.
3: Bence aslında bu savaş rejimi kurtardı. Çünkü Aralık'ta başlayan o hani bütün 31 eyaletin hepsinde 200'den fazla kasabada aynı anda başlayan bu protestolar 79 devriminden bu yana olan en büyük protesto akımıydı, hareketiydi. Ve çok hani güç kullanmak zorunda kaldı İran, bir sürü binlerce kişi
2: rejimi
3: öldü,
2: kurtardı
3: şey
2: onda bir şey yok.
3: Rejimi kurtardı.
2: Ama kanatlar şunun üzerine kuruluyor. Rejim sabit. Bir taraf biz bu rejimi ancak uzlaşarak yapısal bir reformla ve ilişkileri başka bir zemine oturtarak paradigma değiştirerek dediği gibi ayakta tutabiliriz. Diğer kanat o saatten sonra rejim bile kalmamıştır. Siz devrimi satmış olursunuz. Rejim bile kalmaz. Mücadeleye sonuna kadar devam eden...
3: Zaten başladı aslında.
0: Çok özür, Muhammed Bin Selman'ın Suud'da başlattığı reformları biz niye yapmayalım tartışması?
2: Diyen kanatla...
1: Evet. Tabii.
3: Zaten hani baba, yani Ali Hamenei direkt görüşmelere de karşıydı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet. Yani bu şeyden sonra, bu savaştan sonra Müşteba artık ona da hani direkt görüşmeler Pakistan'da başladı. Bu bile aslında bir adım, evet. Ve ben İran'la arkadaşlarımla konuştuğumda da şunu söylüyorlar. Yani artık kadınlar daha özgür, giyim kuşamda bile büyük bir serbestlik aslında geldi diye. Yani bu değişim ister istemez zaten kendini dikte ediyor. Ama burada bu savaşı yönetmesi, şimdiye kadar ki hani build etmiş olduğu, yani şimdiye kadar ki bu askeri kapasitesi, Hürmüz Boğazı'nı çok iyi bir kart olarak kullanması, savaştaki başarısı ki burada başarıyı hani direnmek olarak da tanımladık, yenilmemesi de zaten
2: tam
3: bir başarı.
2: Tam burada söyleyeyim o zaman. Bu bir başarı, bu performans, bu askeri başarı, Nedret'in ya kimin kazandığı belli dışarıdan bakacak olsak, İran. Bu askeri performansı, bu direniş, direnmek gerekir diyenlerin zaferi mi? Uzlaşmak gerekir diyenlerin zaferi mi?
3: Direnerek uzlaşacağız. Yani direnerek kendi haklarımızı...
1: Birleştiriyor.
0: Hayır, yok, çok güzel soru.
1: Evet, soru güzeldi. Evet.
3: Ama yani anket, birkaç anket ben okudum. Diye. İran'da yapılan birkaç anketi okudum. Orada şey, mesela soruyorlar, muhaliflerin çoğu da, yani neredeyse muhalif olmayanlar da, neredeyse herkes ekonomik olarak şikayetçi. Ama hani bu dış müdahalenin ters tepmesinden dolayı hani hepsi bayrak altında kenetlenmiş.

0: durumda. Bunu çok konuştuk burada zaten. Hani dolayısıyla savaş bittiği zaman zaten hani bu bir ortak düşmana karşı kenetlenme biraz gevşeyecek. Ondan sonra zaten asıl sorunlar baş gösterecek. Ama ben az önce onu kontrol ettim. 12 Şubat'ta bir yazı yazmışım. Orada yani savaş başlamadan önce İran'ın askeri kapasitesiyle ilgili bir yazı yazmıştım. Orada şey demiştim, yani Amerika saldırırsa bu gerçekten hani çılgınlık olur ama muhtemelen de saldıracak. Çünkü Trump var. Trump gibi bir lider var. Bu savaş demiştim, yaptırımların kaldırılmasına kadar gider demiştim bu savaşın sonucu. Nitekim şimdi onu konuşuyoruz. Yani artık sistemine geçmesi, dondurulmuş varlıkların her ne kadar bir kısmını hani Amerika ile ticaret için kullanması bile düşünülse, bu ekonomik olarak da İran'ı rahatlatacak. Şimdi bu savaşın verdiği özgüven, devrim muhafızlarına verdiği özgüven artı bu ekonomik ivme, tabii ki hani şu anda harap düşmüş durumda altyapısı vesaire, hani onu tamir etmesi gerekiyor İran'ın, ama hani bu ekonomik boost ve dışa açılım zaten hani devrim muhafızları ne kadar kontrol etmeye çalışsa da zaten kendiliğinden o değişimi başlattı bile içeride.
1: Ben söyledim başta, hani İran dini liderliğinin, İran Cumhurbaşkanı'nın önünü zamanla...
2: Ulan soruyla geliyorum sana. Devamı bir soruca geliyor. O da şu. Eğer bu başarı Amerika ile mücadele edilir, Siyonizmle mücadele edilir, bu sadece İran için değil, tüm halklar için bir kurtuluş mücadelesi veriyoruz. Lübnan'da da veriyoruz, başka yerde de veriyoruz. Ve bu mücadele bugün ışığıyla biz direndik, kazanıyoruz. Ve Hürmüz'de statü değiştirdik. Başka bir şey konuşuyoruz. Buradan kapayalım. Eğer masadan şey kalkarsak, işte yaptırımların kalktığı bir şeyle de kalkar. Şimdi bu ne derler, direniş yanlısı olanların bir zafer olarak hanesine yazarsa, diyor ya, ortam değiştiğinde kendi iç meselesi olacak. Masada, o, yani sahada savaşmış ve direnmiş. Masada da direnişin karşılığı bazı şeyler koparmış olarak yapacağınız ilk iş İran'da ne olur?
1: İşte zaten orada ayrışıyoruz. Yani çıkış noktamızda aynıyız. Yani bu, yani dediğim hani İran dini liderliğinin, Cumhurbaşkanlığının önünü açması demek, sertlik grubunun biraz daha kontrol altına alınması ya da tasfiyesi ağır olabilir ama tasfiyesine de yol açabilir. Fakat şurada ayrılıyoruz. Bütün bunlar bittikten sonra, İran kendi kendine kaldıktan sonra ortaya sorunların çıkacağına dair yol şeyde noktasında mutabık değiliz.
2: Sebep?
1: Sebep İran'ın senin bahsettiğin o büyük bayrak dalgalandıran zaferi ABD ile Çin'i bu konuda uzlaştırdı. Yani o durumda ABD'nin içinde, yani İran içinde olası komplikasyonları bu ülke, iki ülke durdurur.
2: Kimin lehine?
1: İşte söyledim ya, Cumhur şeyin lehine.
3: O zaman işte şeyin lehine.
1: Reformcuların lehine.
2: Ilımlıların lehine. Ilımlıların lehine.
3: Genel aynı lehine. Yere çıkıyor olay ya.
1: Tabii. Sadece hani gittiğimiz yol farklı olabilir. Ama sonuç buraya bir geliyor. Ben o kadar hani büyük bir...
2: O zaman radikaller ya İran'da zaten darbe yapacaklar ya da yeni bir 7 Ekim.
3: Zaten yok. Hani şunu savaş esnasında, daha doğrusu barış çabaları esnasında da şunu söylemiştik ya. İran... Çin İran'ı ikna etmek için çalışıyor.
2: Evet, hep söylediniz bunu.
3: Dedim değil mi?
2: Evet, hep söylediniz.
3: Aynı kapıya çıkıyor işte. O zaman Çin İran'ı radikallerden arındırmak demeyelim de etkisizleştirmek için
2: zayıflatmak
3: çalışabilir.
1: Bunun dalgaları konusunda daha çok düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bu, dediğim gibi, bir başka haritayı tamamlama yönünde Çin'in de yön değiştirdiğine dair bir fikir veriyor. Türkiye'nin son zamanlarda Çin'le ilgili yaşadığı olaylara ve haberlere bakarsanız, hem ekonomi olabilir hem siyasi konuşmalar olabilir. Bunun da ne demek olduğunu, yani bak,
2: daha iyi anlarsınız.
1: O da
2: ama
1: o kadar
2: çok hınzır bir
4: ya, gülme şey, sebebim şu. Şimdi ben bir hafta sonra bir aksilik olması İran'a gideceğim ve bu
2: onun için dikkatli konuşuyorum.
5: Ne olur ne olmaz.
4: Bu tartıştığımız mesele, yani çok ilginçtir. Böyle İranlılarla konuştuğumuzda en çok tartıştığımız meselelerden bir tanesi Eren'in o yüzden güldüm. O soru.
3: Aslında o şeyi bir açsana, ne yani.
4: Şimdi soru şu, yani dedin ya, direnerek mi kazandı yoksa işte gerçekten bir anlaşma vesaire falan.
3: Yani şimdi, o kaldı.
4: Ben
3: o.
4: Bunu İran,
3: o eksik kaldı.
4: Evet, evet. Bunu İranlara sorduğumda şimdi şöyle bir şey dediler. Dediler siz derin devlet lafını çok kullanırsınız. Dedim, dediler bize kadim devlettir o. Dedim. Dediler bir de bizde hükümet vardır. Dedim biraz açıklayın, dedik mesela Pezişkan hükümettir. Dedim ama dediler mesela Müşteva Hamaney İsmail Kani.

0: Muhammed Dulkadir, Kalibaf, Ahmet Vaif, Gülhan Hüseyin bunlar devlettir. Hı hı. Dolayısıyla dediler şu an bütün süreci devlet hükümet yönetmedi, devlet yönetti. Devlet yönettiği için stratejik olarak zaten direnme kendiliğinden gerçekleşti. Belki bizimkilerin anlaması gereken şey şu dediler. Bu kadar tırnak içinde söylüyorum ya, bu halk bizi arkadan vurur mu, olur mu, bu olur mu, bu kadar eleştirisi var falan. Bunların hepsini bir tarafa bıraktı ve düşmana karşı birleşti. Dolayısıyla da şimdi bunu görmek gerekiyor dediler. O nedenle bir anlaşma meselesi, bir teslimiyet meselesi üzerinden okunmaması için dedi, bizimkiler çok stratejik kararlar aldılar. Mesela bunlardan bir tanesi, en önemli mesele nükleer meselesi. Hı hı. Aslında nükleerde zaten bizimkiler çerçevede anlaşmıştı ama halka bu son savaştan sonra öyle bir sundular ki bu kırmızı çizgidir, onurumuzdur, şerefimizdir, hı hı, vesaire. Çünkü dedi halk bunun üzerinden bir teslimiyet algılıyor. Hı hı. Ve bununla ilgili herhangi bir şey olduğunda devlete de bakmıyor, hükümete de bakıyor. Biz ne için savaştık sorusunu soruyor. İki, halk zaten çok uzun süredir İranlılar yönetime şunu söylüyorlardı. Ya Dubai orada, Suud orada, Katar orada, Kuveyt orada, petrol var, para var. Bizde niye yok kardeşim sorusunun cevabı şu ana kadar savaşın İran'a gelmemesiydi. Yani o stratejinin hayata geçirmesiydi. Bu çöktüğüne göre diyorlar artık buraya dön. Tabii, dolayısıyla da şimdi bu esasında biraz önce söyledik ya, yani Nalan söyledi, sistemi kurtardı dedi ya. Hı hı. Bu sistemin kendisini reforme etme noktasında, U dönüşü yapması noktasında en büyük manevrayı veriyor.
1: Eli rahatladı diyorsun.
0: Tabii manevrayı veriyor zaten. Çünkü çok önceden sorgulanıyordu. Üçüncüsü de şu an Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile ilgili pozisyon değişmiyor. Yani pozisyondan kastım, şimdi bize soruyorsunuz dediler ama haklı bence de o soru. Yani sonuçta Amerika Birleşik Devletleri bizi terör listesine alan oydu dediler. Ama bizimle gelip masaya oturan o. Hizbullah'ı tanımayan onlardı. Bizi Hizbullah'ın masaya oturttuğumuz onlar dediler. O yüzden şimdi burada bir mağlubiyettir, bir dönüşümdür vesaireden falan bir direniş kazandı. Ama şunu söylüyorlar, ben de orada çok hak veriyorum. Esas zorluk bundan sonra başlıyor dediler. Tamam, biz savaşı yürüttük.
2: Tabii, tabii.
0: Bedelini ödedik. Şimdi üç zorluk var. Bir, bölgenin paradigması değişiyor. Bunun farkındayız. Bir önce bahsettiğim devlet şartörler, enerji koridoru vesaire falan. Bunun farkındayız. İki, İran halkına bir şey sunmamız gerektiğini ekonomik olarak biliyoruz.
1: Tabii.
0: Üç, bu sistemi bu şekilde devam etmeyeceğini biliyoruz. Çünkü uluslararası anlamda biz, yani mesela onu söylüyorlar. Ben de Amerika'ya bu yüzden şaştım bu şeyde. Şimdi o maddeler, 60 günlük mutabakatı en son kim onaylayacak? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin şart koşuyorlar değil mi?
2: Tabii tabii, oraya bağlı.
0: Bu ne demek? Hürmüz zaten uluslararası statüye giriyor demek.
1: Evet.
0: Yani zaten kendileri şu an uluslararası statüyü kabul ettiler. Nalan yine hatırlattı, Müştebe Hamaney babasının vasiyetine rağmen gitti oturdu. Babası oturmamıştı. Hı hı hı. Amerika ile müzakere etmiyordu. Evet. Şimdi zaten o değişikliğin paradigmasını açtılar. Nasıl yöneteceklerine bağlı. Ben tahminim şu. Bazı reformlar yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Mesela milletvekili aday başvurusunda bulunduğunda onların biliyorsunuz bir heyeti var. Veya Cumhurbaşkanı başvurduğunda onların bir heyeti var. Önce onlar yasaklıyorlar. Belki onları kaldırdılar. Böyle bir yumuşak geçişe doğru gittiler. O nedenle sorunun cevabı direnişçiler kazandı. Diğerleri lojistik destek verdi.
1: Peki. Şöyle, şimdi bu Tucker Carlson Trump'a referansla diyor ki, şimdi bunu dün kendisi de söyledi. Petrolümüz tükeniyor dedi. Stratejik petrol rezervimiz 1983'ten bu yana en düşük seviyesinde. Dolayısıyla bunu çok fazla tüketemezsiniz. Çünkü yeraltı depolama mağaraları çökecektir. Başkanın kendisi dün söyledi, 4 haftamız kaldı. Bu noktadan sonra benzin satın alamayabilirsiniz. Ve ayrıca silahlarımız da tükeniyor. Şimdi yani içeriden de diyorlar ki her şey tükeniyor, bizim de çok marjımız yok. Ve bunu Trump'a da çok yakın olmuş veya bir o ekole çok yakın olmuş bir gazeteci
0: söylüyor. Tersten bir soru sorabilir miyim? İran bunu bildiği halde niye masaya oturuyor? Değil mi?
1: Aynen
0: madem,
1: yani.
0: Madem 4 hafta varsa, 4 hafta sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi kriz olacaksa.
1: Zaten takıl.
0: Değil mi? Siz Amerika, yani İran olsanız masaya nasıl oturursunuz?
2: Ben de tam, bence tam o zaman oturulur. Bir de bu 4 hafta şey bir yani, böyle sen hani şey diye düşünme.
3: 4 artı.
0: Hadi 2 ay diyelim, 3 ay diyelim.
1: Ama 2 ayda ben verdim. Hani
0: ben verdim.
2: Bir sıkıntı olacak ama bir de şöyle bir şeyle birleştirdiğin zaman anlamlı oluyor. Amerika'nın, Amerika'daki bütün araçların aynı anda durması diye bir şey izin verilemez. Tamam ama krizi hani bir sınır var orada. O sınır da şöyle bir şeye denk geldi. Amerika'da okullar tatil oluyor, üniversiteler vesaire. Büyük bir Amerika'nın içinde

0: benzin tüketimi başlayacak. Evet. Yani bu dönemsel bir şey.
1: 7 yaşında 4 kişilik ailede 4 araba.
0: E tamam. Bir de bunlar gitmeleri gelmeleri falan zaten devasa bir ülke. Hani karayollar açısından, uçaklar açısından da öyle çünkü. Herkes bu hani her sene bir defa bir göç yaşıyorlar onlar.
2: Mayıs
0: kendi
2: sonunda genelde kapanıyor.
0: Ve tarih ona denk geliyor. Yani 4 hafta verilen raflar. 4 hafta verilen tarih. O zaman kriz keskinleşiyor. Yani Amerika'nın diz üzerine burada oradan diz üstüne çökertemezsiniz. Ama daraldığı yer benim için Takır'a söylemesi önemli değil. G7 de bunu söyledi. G7 zirvesinde bunu
1: Takır
0: söyledi.
1: Takır da ona gönderme yapıyor. Tamam. Bana söyledi demiyor.
0: Ha, oradaki şeyi ben onu görmediğim orada için söylüyorum. Ben G7'den izlediğim için oradan biliyorum.
1: O da orada izlemiş.
2: O da beraber izlemiş.
0: Buna niye söylüyor muhataplarına? İçeride söylediği şey dışarıda da söyledi de. Yani niye söylüyor oradaki adamlara? Çünkü oradaki adamlar da diyorlar ki ya tamam bunu da artık hani bağlayalım şunu. Yani bu sürmesin artık. Zaten genel yani küresel bir mutabakat var. NATO üyeleri de, Avrupa Birliği üyeleri de G7, G20, Rusya biraz daha az ama Rusya, Çin bitsin artık. Herkesin bir Körfez, Orta Doğu, Türkiye, herkes bitsin. Adamın kendi iş dinamikleri de bitsin. O da tam bir yere de bağlayacak artık. Yani ama bunları hani şeyden bağlamıyor adam. Bağlarken bunlar çok söylendi hani şeyleri kapansın diye bağlamıyor. Bağladığı yerin bir enerjisi var yani. Olsun.
3: İran'da bu ay enflasyon %90 olmuş. Yani karşılıklı bu. Bir taraf çok rahat, bir taraf...
2: İran'ın kaç haftası yani kalmıştı bilmiyoruz.
4: Evet. Yani Deniz Ablukası'nın İran'a maliyetini çok hesaplamadık. Bunu şunun için hep onurlu çıkış diyordum ya. Tam fırsat bu fırsat işte. İki taraf içinde tam böyle ne kaybedeceğinizi görüyorsunuz. Ne olabileceğini görüyorsunuz. Buradan bir çıkışı arıyorsunuz. Fakat sorun şu. Şimdi biz yayındayken Netanyahu'nun işte biz Lübnan'da sarı bölgede kalacağız. İşte orada güvenli tutacağız şeyi. Şimdi dikkat edin ne zaman böyle hafif bir anlaşma şeyi gelse Netanyahu bunu konuşuyor.
1: Tabii.
4: Yani illa bir şekilde orayı
3: bozmaya çalışıyor.
4: Yani orayı bozma noktasında konuşuyor. Esasında şu an o güvenlik garantileri Netanyahu'ya verildiğinde aslında Netanyahu için de bir şey. Yani sürekli olarak hani biz İsrail halkını çok konuşmadık ama yani İsrail'in güvenliği meselesi, göç meselesi, oradaki ekonomik durum vesaire falan çok konuşmuyoruz. ABD ile ilişkileri falan. O nedenle ben yani bu 4 hafta meselesi, hadi 2 ayda dediğin gibi ben vereyim, 3 ay olsun vesaire falan ama sonuç itibariyle daralıyor. Fakat bu daralmayı hani Venezuela'ya açmışlardı? Trump herkese petrolümüz var, gelin alın diyordu. Tankerlerinizi gönderin diyordu. Güney Kore'ye gitmişti. Güney Kore'ye gitmişti önce hatırlamıyorsam. Almışlardı vesaire. Ben hep iddia ettim. Bu savaşın bize medyada anlatılan bir kısmı var. Bir de perde arkasında yürüyen bir kısmı var. Yani perde arkasında yürüyen kısmı esasında İranlılar ve Amerikalılar savaşın ikinci haftasında açıklamışlardı. Şu an karşımıza çıkan tabloya herhalde Trump ben savaşı bitirdim cümlesini 353 defa kullanmıştır.
1: Peki o zaman Lübnan'da burada konuşup geçelim ki buraya tekrar dönmüyorum çünkü NATO'ya geçeceğiz.
4: Lübnan uzmanı
1: o da şu
4: oturuyor
1: açıdan. Şimdi ABD'nin şeyiyle, arabuluculuğuyla ve gözetiminde çerçeve anlaşması imzalandı. Rubio diyor ki işte çerçeve anlaşması vatandaşlarına yönelik tehdit ortadan kaldırıldığında İsrail'in sınırlarına geri dönmesini sağlayacak anlaşma diyor. Vatandaşlarının güvenliği sağlandığında İsrail sınırlarına dönecek. ABD'nin kolaylığıyla Lübnan için 3 taraflı bir askeri koordinasyon grubu oluşturuluyor. Netanyahu, İsrail-Lübnan Anlaşması, Lübnan ordusunun İsrail ordusunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenmiş bölgelere konuşlandırılmasına izin veriyor. Lübnan ordusunun, İsrail ordusunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenmiş bölgelere konuşlandırılmasına izin veriyor. Lübnan'la yapılan çerçeve anlaşması ilgili olarak diyor ki, İsrail ordusunun Hizbullah silahsızlandırılana kadar, şimdi burada parametre değişti.
3: Hepsi baştaki şey de öyle. İsrail güvenli olana kadar diyor.
1: Şimdi vatandaşlarına yönelik tehdit ortadan kalkana yani kadar bu çok muğlak.
3: Çok muğlak tabii
0: Hizbullah
3: yani.
0: Hizbullah silahsızlandırılması falan diye bir şey olmaz yani.
3: Yani zaten yani şey çok muğlak. Daha şimdi, ilk maddede
0: orada
3: çok
0: orada çatışma
3: muğlak
0: çıkacak. Tamam, ha. Ben dedim
2: bu çatışma var zaten.
1: Matem ayı ya. İran'da da şeyde de.
0: Tabii.
1: Bu vesileyle Lübnan'da Hizbullah'ın yaptığı gösteriyi gördünüz mü bilmiyorum ama
2: dün akşam Beyrut'ta kıyamet koptu.
0: Yani savaş çıkacak.
1: Herkes de gösterisi.
0: İç savaşa yani dönüşecek diyorlar.
2: Ben bir tweet attım hatta. Yani dumanlar yükseliyor dedim. Hı-hı. Beyrut sokaklarında dumanlar yükseliyor ama ya yani yolları kapattılar, lastikleri yaktılar, o motosikletlerle hani klasik Hizbullah protestosu öyle.
1: Görüntülerini de verecek arkadaşlar.
2: Motosikletleri atlarlar ve dolaşırlar. Hı-hı. Ve işte hani sarı bayrakları sallayarak kesinlikle

0: Bu yeni anlaşmayı kabul etmiyorlar. Zaten Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım da söyledi. Biz dedi bunu istemiyoruz dedi. Biz tam ateşkes istiyoruz dedi. Tam ateşkes ve İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği topraklardan çekilmesi. İsrail'de de hem Netanyahu söyledi, hem Savunma Bakanı söyledi, her Genelkurmay Başkanı söyledi. Yok öyle bir şey yok. Biz çıkmayacağız. Gerimiz yerden çıkmayacağız diyorlar. Ve o hani sarı hat hem karada hem de deniz. Deki sarı hat artık bizim diyorlar. Yani hani bunu tartışmaya bile açmıyorlar. Burası bizim diyorlar. Şimdi iki tane pilot bölge üzerinde çalışma yapalım diyor İsrail. Ya, bu da biraz şey hani zaman kazanma, biraz oyalamaca. Yani hani hiç kimse bunun gerçekten işe yarayacağını düşünmüyor. İşte o pilot bölgede işte daha önce Litani'nin güneyinde yaptıkları gibi işte Hizbullah unsurlarını oradan işte hani temizlemek ve Lübnan ordusunun oraya gelmesi, BM'nin de UNIFIL'in askerlerinin de oradaki desteğiyle hani orada yavaş yavaş pilot bölgelerin böyle olması ve bundan sonra da İsrail askerinin geri çekilmesi. Ama zaten şu andaki İsrail işgali devam ettiği için oralara Lübnan ordusu gelemiyor. Yani gelemiyor orada ve Lübnan ordusundan da onlarca asker hayatını kaybetti bu arada. Yani bu da var. Yani hani direkt hedef aldığı da oldu. Üst düzey yöneticiler, yani komutanlar da öldürüldü Lübnan ordusundan. Yani oraya gelemiyor. İsrail'de ben çekilmem diyor. Şimdi işgal ettiği yerlerde de devamlı yani 3 kişi, 9 kişi bilmem ne devamlı devam ediyor öldürmeye de. Yani hani İsrail hiç durmadı. Hani yeniden çatışma olurdan çok hani çatışmalar zaten hiç durmadı. Hep devam ediyor. İşte drone saldırıları, suikastler yine devam ediyor. Hani Lübnan'da yakın zamanda bir şey olmayacak. Eğer İran biraz ağırlığını koyup da ben anlaşmadan çekiliyorum, Hürmez'i kapatacağım, yeni işte cepheleri açacağım filan demeseydi müttefiklerimle Husileri de içeri katıp zaten hani Beyrut'u da de bombalamaya devam edecek. Ki bundan sonra bile bir kez bombaladı. Hani ufak bir şeydi ama İsrail yine eğer kendine tehdit görürse müsait bir şey olduğunda gene Beyrut'u da bombalar. Buna hiç çekinmez. Yani zaten bozmaya çalışıyor. Hani Trump biraz Netanyahu'yu kontrol edebileceğini düşünüyor. Ama bence bu naif bir hani şey. Ben hani bu kadar güçlü olduğunda kontrollü böyle yapabileceğini sanmıyorum. Şu anda zaten seçimler de yaklaşıyor. İsrailliler de bunu istemiyor. Hani İsrail'in çekilmesini. Çünkü İsrail'in buraya gelmesi çok uzun sürdü. Yani hani 8 Ekim 2023'te başlayan çatışmalardan sonra kara harekatını başlattı 2024'te. İşte Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın suikastından sonra biraz yol aldı ama yine de ilerleyemiyordu Lübnan'da. Çok kayıp verdi. Kara harekatı da çok yani maddi manevi kayıp verdi. İlerleyemiyordu. Artık sıkışmıştı. Tam o esnada bir ateşkes imzaladılar. Ekim Kasım 2024'te. Ve o ateşkes sayesinde İsrail ordusu savaşarak giremediği bölgelere girdi. Çünkü Hizbullah çekildi oradan. Ve stratejik noktalardı bunlar. Oralara üs de kurdu. Hani ateşkese göre oradan ayrılması gerekiyordu. Bırakın ayrılmayı. Daha ilerledi. 5 tane de üs kurdu. Şimdi yine aynı şey oldu. Yine bir ateşkes var ama İsrail ilerlemeye devam ediyor. Litani'nin güneyini zaten ele geçirdi. Kuzeyine geçti. İşte Ahvali şey dedi, nehri dedi. Sonra Zahrani nehri dedi. Orası Sayda'ya 8 kilometre. Yani hani Sayda'dan yani 40 dakika sonra da Beyrut yani Lübnan'ın artık yarısını ele geçiriyor zaten. Yani hani o güneydeki yerleri de insansızlaştırdı, dümdüz yaptı. Evleri hala devam ediyor yani dinamitle patlatıyor evleri. Ağaçları kesiyor, fosfor bombası kullanıyor ileride geri dönüp tarım yapamasınlar diye. Yani dolayısıyla o Lübnan'da barış filan yani o kadar uzak ki.
1: Bir şey
0: hani,
1: sorabilir miyim? Hizbullah hükümeti devirebilir mi?
0: İşte dünkü şey bir ara hatırlarsanız Nawaf Salam şeye gidecekti, Washington DC'ye gidecekti, gitmedi. Ben yokken bir darbe olabilir diye korktu. Hizbullah'ın bir darbe yapmasından korktu ve gitmedi. Şimdi iç savaş konuşuluyor yine. Yani daha önce Lübnan ordusuna bu şey verildiğinde, yetki verildiğinde Filistin Kurtuluş Örgütü zamanında hatırlar 82'de ne oldu? Yani yine katliamlar oldu ve yani iç savaş başladı. Şimdi de bundan korkuluyor. Biraz da dün akşamki o Hizbullah taraftarlarının Beyrut'ta ve Lübnan'ın her yerinde eş zamanlı olarak sokaklara çıkmasının da bir tehdit aslında. Yani hani tamam şimdiye kadar biz ateşkese uyduk, biraz şey davranıyoruz. Hani ilk ateşkesi de mecburen zaten kabul ettiler. Çünkü çok zayıflamışlardı ve Hasan Nasrallah gibi efsane bir karizmatik bir lideri kaybettikten sonra hani biraz tabii hani başsız da kalmışlardı. Dekapitasyondan sonra Hizbullah'ın komuta kademeleri hani bütün organizasyon şemasındaki tık tık tık 30 kişi gitmişti zaten. Ha, dolayısıyla o zaman

0: Ateşkese mecbur kalmışlardı ama şimdi Hizbullah biraz daha sert çıkıyor hani biz ateşkesi kabul etmiyoruz diyor, çekilsinler diyor, İsrail'de biz de çekilmeyiz diyor, Lübnan hükümeti de diyor çekilsin diyor. Şimdi Lübnan hükümetine, devletine ya da Suriye'ye eğer bu işi devretmek istiyor Trump.
1: Suriye,
0: bu hani o kadar artık denklem o kadar karmaşıklaşıyor ki bunu 17 Mart'ta ilk dile getirmişti Trump. Demişti tabii ki Şara bizim şeyimiz hani
2: biz,
0: evet hani bizim dediğimizi yapar. Çok iyi iş yapıyor şu anda Suriye'de. İşte şimdi onun sonra bir şey Türkiye'nin de bir müdahalesiyle aslında o Şara bunu yapmadı. Bir yüklenme olmuştu sınırda, birliklerini konuşlandırmıştı. Öncesinde de ilk Şara geldikten sonra İran Savaşı'ndan önce de çeşitli çatışmalar olmuştu. Lübnan'daki, Beka'daki filan aşiretlerle Suriye ordusu, o zaman HTŞ kuvvetleri, hı hı, onlarla arasında çatışmalar olmuştu. Aylarca da devam etmişti. Sonra çekilmişlerdi. Ama bir yığılma olmuştu Mart ayında tam Trump bunları söylerken. Sonra bu konu kapatıldı. Sonra İran falan filan. Şimdi tekrar masaya getirdi. Isıtıp ısıtıp geri getiriyor Trump bunu. Şimdi Şara'ya kalsa, eğer tek başına karar verebilse, muhtemelen böyle bir şey yapmaz. Yani hatta şey dedi, biz Lübnan'a karışmak istemiyoruz dedi. Defalarca Joseph onu aramış. Hayır biz gelmeyeceğiz, böyle bir şey yok. Biz Lübnan'ın kurumlarını güçlendirmek istiyoruz. Ekonomik olarak Lübnan kendisi bunu yapabilir. Ama biz dışarıdan müdahalede bulunmayacağız dedi. Ama Trump eğer devam ederse baskısına ve Katar ve Türkiye'yi de yanına alabilirse, o zaman bu gerçekten
1: biraz zor olur.
0: İşte Ankara'nın bunu kesinlikle kabul etmemesi gerekiyor. Zaten Ankara'nın müdahalesiyle Mart ayında bu önlendi. Ama şimdi tabii hani bir hediye paketiyle gelmeyi planlıyor Trump. Trump öyle hani içimden geldi, hediye verdim. Bir yani iş adamı
2: karşılık
0: hani karşılığında ne olacak, nasıl bir şey dönüyor yani, ne bu isteyecek. Ha, bu çok tehlikeli bir oyun. Eğer Suriye'de gelirse Lübnan'a, zaten hani Lübnan diye bir devlet kalır mı, ne olur Lübnan, hayır, geleceği
2: o kadar hayır, kritik bir yere geldi,
1: hayır, çok Lübnan, Lübnan'dan önce yani şöyle bir denge bozulur, bu Suriye'nin buraya vaziyet etmesi hali çok eski davaları,
0: evet evet,
1: canlandı.
0: Daha önce yapıldı ve görüldü tamam, ne oldu yani denendi.
1: Ben yanlış hatırlamıyorsam 75-76'da girdi. Esad babasının dönemiydi. Hafız Esad'ın döneminde girdi. Çıkması 2005 herhalde öyle.
0: Hariri suikastından sonra çıktı.
1: Fakat oradaki ilişki şu hale dönüşmüştü. Bağıs'la Hizbullah'ın ortak hareket ederek bölgenin canına, hem Suriye'nin hem Lübnan'ın, sonra arkasından Arap Baharı geldi. Bu sefer de Hizbullah Bağıs'a yardımcı olmak için Suriye'deki insanları ezdi, öldürdü. Yani orası, bunlar hepsini bir anda alevlendirir. Yani oraya tabii hiç girilecek bir şey.
0: Yani ikisinin de bagajları var.
1: Ama hani son şey için söylersen, buradaki İran nüfuzu barınamaz.
2: Hani Lübnan'daki
1: İran nüfusu barındı. Şimdi bütün bu haritayı kuruyorsun, orası ne abi? Tamam. Ama bunun için şöyle bir fedakarlık yapmaları gerekecek. Netanyahu'nun gitmesi gerekecek. Bu ikisinin de olacağını düşünüyorum ben.
0: Ama gelen gideni aratır diye düşünüyorum.
1: Şimdi Nana'nın süreçte aratmaz.
3: Nana'nın gelen bıraktığı yer son derece önemli. Birinci gerçek, şimdi Lübnan'daki Sünniler tarihinin en güçsüz dönemini yaşıyorlar. Evet. Bunun altını çizmek gerekiyor. En güçsüz dönemini yaşıyorlar. Çünkü bu Hariri suikastından sonra Hizbullah'ın devlet kademesine egemenliği falan, Suud ciddi anlamda oradan çekildi. Türkiye ile Suud'un ortak politikası
0: var. Ve bir sayılardı. Lider doğamadı.
3: Evet,
0: Sünni bir lider yok.
3: Yok. Dolayısıyla önce bunun altını çizeyim. İkincisi, bu Ahmet El Şara Hizbullah meselesi aslında Trump'tan önce benim Iraklı yetkililerden aldığım bilgiye dayanak söylüyorum. Ki herhalde 7-8 ay önceydi falan. Onlar böyle bundan önce özellikle Suriye'deki bu İran'a yakın grupların bir şekilde kendilerini güvence altında hissetmeleri noktasında Ahmet El Şara'dan bir şey hissettiler, güvence hissettiler. Sebep olarak da şunu ifade ettiler, dediler ki yani burada herhangi bir şey olursa Sistani'nin devreye girme ihtimali söz konusu olur. Sistani devreye girdiğinde Suriye'de bambaşka bir tablo karşımıza çıkar. Senin de bunu kontrol etme şansın olmaz ve dolayısıyla da bunu sağla. Ve Ahmet El Şara dedi ki yani bizim Suriye'de yeni yönetimde zaten amacımız bu dedi. Ve hatırlarsanız orada önemli bir Şii din adamı suikaste kurban gitti. Ve çok şey oldu, böyle çok basın görmedi o meseleyi ama çok kritikti. Özellikle Hazreti Zeynep ve türbesinin en önemli din adamları.

0: Bunlardan bir tanesi ve oradan bir deneme yapıldı. Sonra Ahmet Erşaran'ın bu sözü tuttuğu görüldü ve Irak'tan hatırlarsanız tekrardan Suriye petrol sevkiyatı başladı tankerlerle. O da aynı süre içerisinde oldu. Ve şimdi Trump bu noktaya doğru geldiğinde şöyle bir korkuyu aslında beraberinde getirtiyor. Birincisi, sen Irak merkezi hükümetinde zaten Maliki istemeyerek istediğin başbakanı getirtiyorsun. Ve zaten getirdiğin başbakana şart olarak da Haçlı Şabi'ye merkezi hükümete uymayacak Haçlı Şabi güçlerin ayrılması gerektiğini söylüyorsun. Ve geldikten sonra zaten üç grubun ayrıldığını görüyoruz. Şimdi bu birinci kısım. İkincisi, Lübnan'la Hizbullah arasındaki mesele de esas olarak Ahmet Erşaran'ın birinci önceliği uyuşturucu meselesiydi. Sınır güvenliği meselesiydi. Aynı şey Ürdün açısından da buydu. Çünkü şu sorunun cevabını mesela hiç kimse sormadı. Bu Kaptagon haplarının üretim yeri Suriye'ydi. Nereye kaydı? Evet. Sorusu sorulmuyor. Ben soruyu atayım, bırakayım. Yani önemli bir soru. Önemli bir şeyini aramak
1: çünkü bunlar
0: gerekiyor.
1: Buhar olmazlar çünkü büyük ekonomik.
0: Tabii. Mesela o nereye geldi soru. Suriye'de olmadı kesin. Dolayısıyla da şimdi Ürdün'de sürekli vuruyor orada merkezleri vesaire. Şimdi Trump'ın bu söylediği şey esasında Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen hafta yaptığı konuşmaya atfen söylüyorum. Hangi oyunların engellendiğini tarih yazacaktır cümlesi. Çünkü hatırlarsanız ilk konuştuğumuz mesele Arap-Fars Savaşı, Sünni-Şii Savaşı.
1: Nesef Savaşı, evet.
0: Evet. Bölgesel fay hatları hikayesi ve bunların bütün hepsinin harekete geçirilmesi. Şimdi Trump bunu söylerken esasında ben Ahmet Elçara'ya hani yeni görev falan verdiğini düşünmüyorum. Ve Suriye'de zaten Ahmet Elçara'nın resmi açıklamaları var. Yani bu bizim işimiz değil diyor. Bunu çok net ifade ediyor. Kaldı ki Suriye'de yani Türkiye'nin politikası bu anlamda İran Savaşı'nda bile menfaat sağlamayı düşünmemişsin. Sadece denge politikası üreterek bu savaşın genişlememesi noktasında iş yapmışsın. İşte bütün arabuluculuk süreçlerine katılmışsın. Kaldı ki Suriye ve Lübnan meselesinde Türkiye Suriye'nin kendi ayakları üzerine durmadan herhangi biçimde ne içeride ne dışarıda bir yerle ne savaşmasını ne de bir şey yapmasını istemez. Yani bu Türkiye'nin zaten geleneksel politikası. Peki Trump bunu niye söylüyor sorusunun cevabı? Ben şöyle okuyorum. Suriye'deki denklem içerisinde Nalan'ın uzmanlık alanı, ben haddimi aşmayayım. Şimdi mesela Samir Cacalan'ın liderliğindeki Hristiyan güçlerle diğer Hristiyanların kendi arasındaki bakışı çok farklı. Mesela onu gerçekten bir dinlemek gerekir. Çünkü yani bütün Hristiyanlar meseleye aynı süreçte bakmıyor. Şimdi Sünnilerde bir lider olmadığını çok net ortaya koydu. Bence Trump burada bir iki devlete buradaki boşluğu bir doldurun diyor.
1: Şimdi otorite boşluğunu.
0: Evet. Özellikle Sünnilerle ilgili ne şu an çok güçlü bir lider var. Şimdi şeyi biliyoruz. Hristiyanlarda biliyoruz. Şiilerde meclis başkanı Berri başta olmak üzere Hizbullah'ı da biliyoruz. Ama Sünnilerde bir sıkıntı var. Evet, var bir başbakanlık vesaire falan ama güçlü, yani Hariri kadar ne güçlü bir liderlik var ne de bölge ülkelerinin eskisi kadar Lübnan üzerinde tasarruf var. Çünkü onlar şunu söylüyor. Yani biz Lübnan'a yardım edelim ama bu Hizbullah'ın eline geçmesin. Dolayısıyla Trump Suriye'de oluşturduğu modelin bir benzerini Lübnan'da oluşturur mu sorusu. Benim hep ısrarla söylediğim bir şey. Suriye'de ne kota sistemine dayalı bir devlet var, ne federatif yapı var. Değil mi? Suriye'de bambaşka bir yapı karşımıza çıktı. Peki Lübnan'ın esas krizi ne? Bu kota sistemine dayalı sistem. Yani sen Hristiyan olacaksın, Maruni olacaksın ki Cumhurbaşkanı olacaksın. Sen Şii olacaksın, meclis başkanı olacaksın. Sünni olacaksın, başbakan olacaksın. Bakan yardımcıları vesaire falan. Şimdi bu yürümüyor. Şimdi bununla bir geçiş yapması lazım. Bu geçiş içerisinde de birinci öncelik Hizbullah'ın devlet gücünün entegrasyonu süreci. Nasıl ki HTŞ devlet gücüne entegre olup yönetime geldiyse şeyin de Hizbullah'ın bu güce entegre olması ve daha sonra bir bölgesel gücün buna destek vermesi, uluslararası güçlerle pekiştirilmesi. Benim anladığım bu.
2: Tabii orada HTŞ'nin büyüklüğüyle Hizbullah'ın büyüklüğü benziyor mu? Ona da bakmak lazım.
0: Yani savaşın şartlarında Hizbullah daha büyük gözüküyor.
2: Evet, HTŞ biraz Amerika'nın desteğiyle büyüdü orada. Şimdi tabii Hizbullah yukarıda çözülür. Efendim diplomasiyle ya da devletlerin olaya müdahalesiyle ona bir şey diyemem. Ama askeri sahayı Nara'nın söylediği şeyden hareketlendi. Zor ilerledi dediniz ya İsrail. 2024'teki o çatışmalardan Hizbullah çok büyük dersler çıkardı. Askeri stratejisini değiştirdi, eylem biçimlerini değiştirdi. 2026'ya geldiğimizde İsrail'in karşısında başka bir Hizbullah var. Sahada

0: da İsrail'e de kök söktürüyorlar. Yani onu da görmek lazım. Hizbullah hani o 2024'teki şoku atlatmış. Dolayısıyla hani tepede çözülürse liderler
1: ama ikna, yoksa sahada değilmiş.
0: Ya, sahada kolay değil. Hizbullah da toparlandı yani.
1: O zaman bu bölümün son sorusunu soracağım. Bu bölümden kastım bu işte İran, Lübnan vesaire, sonra NATO kısmına geçelim diye. O da şu, aslında soru yine

0: Dedim ya, İran'ın içerisinde iki kanat. Biri bir politik mücadele alanı bu, bir idealler var ve bunun için mücadele etmemiz lazım ve bu yani Hürmüz'e dahil konuştuğumuz her şey neyle başladı? 7 Ekim'le başladı. Filistin davası.
1: 7 Ekim'le başladı.
0: 7 Ekim o İran'a kadar, Hürmüz'e kadar, bu konuştuğumuz hikayeye kadar geldi. Şimdi ana mesele buysa, Nebo'da İsrail'in güvenliği meselesi aslında. ABD niye var burada? İsrail'in güvenliğine yönelik tehditler var. Ne diyor Rubio? İsrail'in vatandaşlarının güvenliği sağlanırsa.
1: Evet, evet.
0: Her şey İsrail'in güvenliği üzerine ise, İran'da ki bu iki kamp, hani mücadeleciler ve ılımlılar, aslında ne konuda ılımlı ve ne konuda mücadeleci? Siyonizmle mücadeleye devam, Siyonizmle mücadelede ılımlı olalım. İsrail'in güvenliği konusunda katı ve mücadeleci olalım, İsrail'in güvenliği konusunda ılımlı olalım. Aslında background, alttaki cümlelerden bir tanesi de bu. Yani Hizbullah Lübnan'ı İsrail'e karşı savunacak mı, savunmayacak mı? Filistin'de Hamas ve diğer gruplar, 18 örgüt, PHKC vesaire, Gazze'yi vesaireyi savunacak mı, savunmayacak mı İsrail'e karşı? Bu anlamıyla İsrail'e karşı güvenlik tehdidi oluşturmak zorundayız. Yani tehdidi oluşturmak zorundayız. Bu bir mücadele diyenlerle, ya bu burayı istikrarsızlaştırıyor, İran'ı zora sokuyor, bundan vazgeçin diyenlerin mücadelesine döner mi bu iş? Aslında alt metinde böyle mi yürüyor? Eğer öyleyse de Lübnan'dan tut Filistin'e, bu bölgedeki İsrail merkezi bütün sorunlarda çözülmediği sürece bu radikaller denilen, ılımlı olmayanlar denilenlerin bayrağı elde tutmaya devam etmez mi İsrail olduğu sürece? Çünkü soru çok uzun oldu ama şöyle toparlayayım.
1: Yok, çok anlaşılır yani.
0: İsrail meselesinde İsrail'in güvenliğini bundan öncesi de kim tehdit ediyordu? Arap milliyetçiliği. Arap milliyetçiliği önce Arafat, sonra Mahmut Abbas üzerinden Filistin Kurtuluş Örgütü ehlileştirilerek İsrail'e güvenlik tehdidi olmaktan çıktı. Ehlileşmiş Arap milliyetçiliği aslında bir çözüm. Ilımlı Araplık. Soru şu.
2: Karşısında da ılımlı
0: orası
2: bir...
0: düştüğü için zaten İran ve onun aksına geçmedi mi bu bayrak? Diğerlerinin eline geçmedi mi?
3: Bence bunu NATO'ya ekle. Garip gelebilir sana.
0: Tamam. Bence yani, çok bağlantılı.
4: Yeni güvenlik mimarileriyle alakalı olarak.
0: Ilımlı Arap milliyetçiliği İsrail'i rahatsız etmez bir noktaya geriletildi. Tamam. Bu anlamda İsrail rahatsız etmeyecek bir ılımlı Şiilik, İran vesaire söz konusu olabilir mi? Ilımlılaşabilirler mi?
1: Şimdi ben açılış yapayım olmazsa. Yani siz ılımlılaştırdık bu tarafı Filistin Kurtuluş Örgütü ile beraber dediğiniz zaman, İsrail de aynı çizgide dursaydı belki bugün bunları konuşmuyor olabilirdik. İsrail'in radikalleşmesi var ondan sonra da. Yani ne zamandan itibaren? 1990'ların ortasından itibaren. Yani biz o zaman takip ediyorduk. Mesela bize gelen şeyler, İsrail ordusunun radikal sağa kayışı. 90'ların ortasından söz ediyorum. Dolayısıyla İsrail'deki radikalleşme engellenebilseydi ya da frenlenebilseydi bugün bunları konuşmuyor olabilirdik. Ya bu bir etkileşim. Yani birisi radikalleştikçe ötekinin ılımlı kalması mümkün değil. Bu herkeste baskılanır, herkes ılımlı bir noktaya çekilirse olmaz diye bir şey yok. Ama İsrail aynı saldırganlığı devam ederse, olay güvenlik boyutundan çıkıp da ben kendimi savunuyorum derken saldırganlık devam ederse, o bir taraftaki radikallik de devam edecektir.
0: O zaman
1: yani
0: paradigma İran içinde mi değişmesi lazım, İsrail'de mi değişmesi lazım?
1: İsrail'de değişmesi lazım bence. İkisinde de değişmesi
4: İkisi
1: lazım.
4: İkisi de varoluşsal.
0: Hepsi değişecek mi?
3: Hepsi değişecek abi. Kalır mı öyle?
1: Yani şey çözmüş Nedret Bey.
3: Çözme diye değil paşam yani.
0: NATO'ya nereden bağlıyorsun bunu? Hem de geçmiş evet oluruz.
3: Ya şöyle, bence hani ben kendi klişemi kullanayım da, hani açıyı değiştirmem ben. Gözü değiştirmek gerektiğini düşünüyorum. İsrail'in formu değişecek. Formu değişecek. İsrail'in güvenliği dediğin şey bugüne kadar hangi başlık altında plana dahil ediliyordu? Neydi onun başlığı? Anlaşmalar. İbrahim Anlaşmaları. Bunun artık fonksiyonu yok. İşlevselliğini yitirdi.
0: Bu tarih.
3: Ama yaşıyor. İşte açıyı bırakıp gözü orada değiştiriyoruz. Bunun bir şeyin içine konması lazım. Güvenlik açısından.
0: Adı İbrahim Anlaşmaları olmayan bir İbrahim Anlaşmaları.
3: Bir şeyin olması gerekiyor. Fakat bunun önce işte onu söyledim. Netanyahu'nun gitmesi gerekiyor. Netanyahu'nun
1: işte aynı şey.
3: Netanyahu'nun gitmesi.
1: Radikallerin tırpanlanması
3: yani. Bilmiyoruz yani. Hani bilmiyoruz.

0: bilmiyoruz. Çünkü sahildeki rakamlar hala adamın bir gücünün olduğunu gösteriyor yani. Bilmiyoruz.
1: Kazanırsa şaşırır mısın?
0: Ay şaşırmam ama o zaman çok tehlikeli bir duruma gidecek bölge. Çünkü hani şeyde de...
1: Kazanabilir diyen var mı? Netanyahu kazanabilir.
0: Kazanabilir. Yani şöyle ona oyumu ona vermiyorum. Zaten vermem de hani onun bu ihtimale vermiyorum. Ama kendi anketleri var. Yani muhaliflerinin şeyleri var. Ama şu benim için daha kritik şeye kadar denmişti ki bakın ABD'de Kasım'da seçimler var. Netanyahu ve Yahudi lobisi Trump'ın canına okur diye konuşuluyordu. Bugün şu konuşuluyor. Bakın Ekim'de İsrail'de seçimler var. Amerikalılar Netanyahu'nun canına okur diye ve şöyle haberler çıkmaya başladı İsrail basınında. Gizli görüşmeler yapılıyor şu kişilerle diye. Onlar da belli. Eski İsrail Başbakanı şeyin hangi partiydi o? Onun lideri olan eski Genelkurmay Başkanı isim belli yani. Onlarla şimdi bu haberler niye çıkıyor durup dururken? Ve İsrail basınında çıkıyor. Yani İsrail evet lobileri Amerika'yı etkileyebilir ama Amerika'yı yani Amerika'nın da orada etkisi olduğunu kabul etmek lazım. Her neyse. Kalırsa başka bir konuşma yapacağız. Çünkü o daha kanlı bir konuşma
2: olacak. Şurada bir takviye yapabilir miyim? Yani seçilebilir mi konusu var ya Netanyahu tekrarsa. Şimdi bu İran Savaşı İsrail toplumu için tehdidi somutlaştırdı. Hı hı. Yani İran'ın İsrail'e saldırdığı görüldü. Bu o toplumda farklı bir etki yaratmış olabilir. Mesela 2023'te konuşsaydık Netanyahu kaybeder daha rahat söylerdik ama şimdi tehdit somutlaştı.
0: Jeopolitik gerçekliğin
1: İsrail halkının fikri değişmiş olabilir.
2: Olabilir. Evet,
0: jeopolitik gerçekliğin Netanyahu'yu götüreceğini düşünüyorum ben. O ayrı bahis. Ama sosyal İsrail tabii. İsrail'in içindeki yani medyaya bakarak en azından da hala bir canı olduğu canı var adamı yani görüyoruz yani. Devam ediyor. Ama o da çok önemli değil. Sadece süreci uzatır ve sert bir hale getirir. Ama o da yetmeyecek. Hani İran'ın da işte o demin dediğimiz forma kavuşması gerekiyor. Diğerlerinin bir sorunu yok. Tamam mı? Onlara de ki ya bak kardeşim biz Filistin meselesini en başta konuştuk mu? Konuştuk. Şimdi de İran'la mesela meselemiz ekonomik girizgah üzerinden devam etmiyor mu? Siz bize kızıyordunuz oraya Riviera Miviera dedik. Orası da para. Hepsi birlikte geliyor bu işlerin. Filistin'i de düzeltiyoruz. Şimdi bak İran bitti. Lübnan'dan çekildi. Neyse artık yani formülü. Burayı bak unutma. Irak ayrı bir kalem. Yani bağlandığı tabii yerler belli artık yani. Tamam mı? Kim var orada? Suriye'de. Daha merkezi görebiliyoruz artık. Daha belirgin hal dediğim oydu başta. Sonra Filistin halledilmiş. Geriye bir şey kalmıyor. O zaman Körfez ülkeleri ya da Araplar İsrail'in bu tür ittifaklara katılmasına bir şey demezler. Zaten şu anda da katı bir reddiyeleri yok. Yeter ki Filistin. Onu da kendileri Filistin'i çok düşündükleri için değil, kendi halklarına rezil anlatamıyorlar, izah edemiyorlar. Yani utanma belasına. Yoksa deseler ki ya Mısır bunları alıyormuş, gönderin gitsin abi. Gerisini de İsrail'e verin, tamamdır yani.
3: Bir ek yapayım buna bitireceğim. Şimdi birincisi Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın, İran'ın ve Körfez'in nasıl bir Lübnan istediğine iyi bakmak gerekiyor. Birinci meselemiz bu. İkinci mesele şimdi İran uluslararası yani ABD ile oluşan mutabakat saptında yeni bir durum ortaya koydu. O da şu, İran adına vekalet savaşı yürüten bir örgüt ve bir Lübnan, resmi olarak bir Lübnan devleti, İran oranın iç işine karışmayı bir anlaşma ile kendisine uluslararası anlamda garanti altına aldırdı. Bu yeni durumu görmek gerekiyor. Bu şu ana kadar karşılaşılmış bir durum değil. Yani sen vekalet gücü benle alakalı değil vesaire falan derken tamamıyla İran-Amerikan mutabakatını getirip Lübnan'a dayattın. Ve Lübnan'da da hepimiz bu meselenin Hizbullah olduğunu biliyoruz. Yani uluslararası anlamda bu gerçeğin altını çizmek gerekiyor. Bu İran açısından büyük başarı. Neden büyük başarı? Uluslararası kısmı doğrudur yanlıştır diye söylemiyorum. Şu ana kadar savunduğu tez üzerine bunu kabul ettirmesi kendi anlamında büyük başarı. Bu İsrail paradigmasını değiştirir mi sorusunun cevabı bence Amerika Birleşik Devletleri'nin nerede durduğuna bağlı. Yani bu devlet dışı aktörleri eğer yeni sistem içerisinde devlete bağlamayı, entegre etmeyi kafasına koymuşsa Hamas'la başlattığı modeli Hizbullah'la devam ettirecek ki benim tahminim Yemen'de de biz yakın zamanda bir çatışma göreceğiz. Yani özellikle aşiretlerle Huçiler arasında bir çatışma an meselesi. Bugün yarın

0: o çatışmayı görme ihtimalimiz çok yoğun olur. Dolayısıyla da bu aynı şeyi Irak'ta Haçlı Şabi üzerinden yaptıysan ve bunu YPG ve HTŞ üzerinden de Suriye'de uygulattıysan, eğer bu böyle devam edecekse Amerika Birleşik Devletleri bu konsepti yapacak. Fakat oradaki temel sorun kuzeydeki İsrail'in yerleşimcilerin bir kısmı işgalci olarak ifade ediliyor uluslararası anlamda. Bunlarla ilgili statünün ve güvencenin ne olacağı meselesi. Şimdi nasıl bir Lübnan devleti sorusu bence temel sorun. Bu Lübnan devletinin kontrolünün kimde olacağı sorusu temel soru. Bu bir gerçek. Yani Lübnan'ı bilenler bilir, sen daha iyi de Hizbullah her tarafı bombalasan bile yani sonuçta orada halk var. O halk bir yere sığınır, oraya sığınır, buraya sığınır ama oranın bir gerçeği. Şimdi orada nasıl yapacağınla ilgili durumu görmek gerekiyor.
1: İsrail'in gücünün de sınırları var yani.
0: Tabii. Şimdi tam oraya gel. Yani bunu İsrail açısından geçen programda da biraz konuştuk. Şimdi İsrail açısından bu çok uzun süre sürdürülebilir bir şey değil.
1: İyi tabii.
0: İsrail'in kendini güvence altında, güvende hissetmesiyle ilgili bir güvence İsrail'e Lübnan'da, Suriye'de ki Suriye'de kısmen verildi bu. Şu an çok açık net ifade etmek lazım. Uluslararası hukuka göre işgal ettiği yerler var ve Suriye hükümeti dedi ki ben şu an savaş belli bir süreye bıraktım. Bununla ilgili bölge ülkelerinin nasıl bir konsensüs içerisinde hareket edeceği, İsrail'in de iki devletli Filistin meselesinde nasıl bir çözüm sunacağı son derece önemli. Ama İsrail buradan iki devletli çözümü nasıl olsa ben rafa kaldırıyorum. Refah'taki yerleşim yerlerini başta olmak üzere ben zaten Batı Şeria ilhak noktasına gidiyorum. Hizbullah'ı silahsızlandırıyorum, Hamas'ı silahsızlandırıyorum. Bu bana bir güvenlik algısı getirir. Ben buradan hareketle Amerika Birleşik Devletleri'ni ikna ederim falan derse bu bir şeyi çözmez.
2: Çözmez.
0: Tarafların çok açık net karşılıklı adım atması ve taviz vermesi gerekiyor. İsrail'in vereceği en büyük taviz çok açık net söyleyeyim. Sınırları belli olan bir devleti olması. Yani bölgede kaos üretmeyeceği. Yani biz yarın Lübnan meselesi çözüldü. İsrail kalktı, Husileri vurdu. İran için aynı şey. Değil mi?
2: Aynı durum. Peki.
3: Bu Filistin'le ilgili reklamdan sonra ben özel bir toplantıya katıldım bu hafta başında. Onunla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum.
2: Tamam. Aranın ardından o bilgiyi de alacağız ve NATO konusuna geçeceğiz. Hem Türkiye'de toplanacak olması hem de hakikaten bu nasıl bir yeni düzenin habercisi, bunun ipuçları neler? Bunları konuşacağız aranın ardından.

0: Evet. Filistin'le ilgili bir bilgilendirme, onu da paylaştıktan sonra Nalan Yazgan, hemen NATO meselesine geçeceğiz ve Trump Türkiye'ye ne hazırlıyor, bu sorunun yanıtını alacağız.
1: Bu hafta başında bir toplantıya katıldım, haricinde düzenlendi. Filistin Diyalog Grubu Başkanı Sadık Abu Amer'in bir sunumu oldu bize. Orada İsrail'deki bu konuştuğumuz seçimlerden sonra Kasım ayında Filistin'de de bir seçim olacağı, Filistin'de ulusal bir meclis kurulacağı, yaklaşık 150-200 kişinin Filistin içinden seçileceği ve bir o kadar da diasporadaki Filistinlilerden seçilip yeni bir meclis oluşturulacağı ve yeni bir başkan seçileceği ve bu başkanın da Mahmud Abbas'ı aslında hani yerine geçeceği. Bunu Hamas'ta da diyalog halinde olduklarını söylediler. Şu ana kadar kabul etmemiş Hamas bu çatının altına girmek için. Ama işte hani ben özellikle hani sorduk arkadaşlarla, ne kadar ihtimal veriyorsunuz Hamas'ın bunun içine girmesini, bu oluşumun diye. %40 dediler. Şimdi devam ediyormuş konuşmalar. İslami Cihat katılmayacağını söylemiş ama diğer bütün neredeyse grupların hepsi, Filistinli fraksiyonların hepsi bu Ulusal Filistin Meclisi'nde yer almak istediklerini söylemişler. Yani Filistin Kurtuluş Örgütü'nün aslında bir devamı niteliğinde bu. Ama yeni bir oluşum, biraz daha hani Filistin davasında yeni bir soluk, bölge ülkelerinin de Türkiye'nin de Suudi Arabistan'ın ve Katar'ın da aslında bu Ulusal Meclisi desteklediğini söylüyorlar. Tabii ki İsrail'deki seçimlerin sonucu da önemli. Hani bu Ulusal Meclis'in geleceği konusunda. Ama böyle bir yeni oluşum da var.
2: Peki. Bir cümle söyleyeyim. Çok özür. Ya biz bu İsrail seçimlerini konuşuyoruz ya. Türkiye'nin de önce olduğu, desteklediği bu İsrail parlamentosundaki Arap milletvekilleri. Hı hı. Bunlar şu an dengeyi değiştiriyorlar. Bu konuda bunlar bir blok halinde. Seçime girme noktasında şeyler. Ve bu ciddi anlamda bir belirleyici oluyorlar. Kilit hale geliyorlar. Hatta Raid Salah'ın başındaki olduğu grup ikna edilebilse, onların da oy kullanmıyorlarla İsrail'i meşru tanımadıkları için, onlar da seçime girse İsrail parlamentosunda aritmetiği değiştirebiliyorlar. Arap kökenliler. Dolayısıyla da bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani biz Netanyahu çok konuşuyoruz ama ilk defa Arap bloğu teknisi halinde seçime giriyor. Ve ciddi bir şey var. 13 ile 16 arasında bir milletvekili sayısından bahsediliyor.
1: Çok önemli çünkü koalisyon için, evet, her şey kilit. Her sandalye önemli.
0: Sayın Osman Gazi Kan demiş.
3: Buyurun.
0: ABD Başkanı, bir şey bir verebilir misiniz arkadaşlar? Böyle çok da güzel yapmışsınız. Onu bozacağım ister istemez. Büşra, bir hesabından Trump bir şey paylaşmış. Şöyle gelince göreceksiniz, daha yeni paylaşmıştı galiba. Biz mi yeni gördük, o mu yeni paylaştı? İşte böyle bir kahraman Trump işte. Hı hı. Şöyle bütün dünyanın yükünü omuzlamış, taşıyor.
4: Bu bir şeydi ama ya. Bu heykel.
2: Buna benzer bir şey, anıt Eminönü'nde var.
1: Paris'e de Jardin'de, Lüksemburg'da.
2: Eminönü'nde var. Hamal anıtı var. Aha. Eminönü'nde o yeni caminin tam arkasında Hamal anıtı.

0: var orada.
1: Türkiye'ye gelmeden önce ondan mı esinlendi acaba?
0: Ben bilmiyorum. Bizde orijinali var.
1: Yani Amerikan bayrağını boynuna asmış. Ben Amerika'yım. Amerika'nın ta kendisiyim. Ben ve Amerika dünyayı sırtlıyoruz diyor. Yani dünyayı biz taşıyoruz diyor. Dünyada hani ona göre haddini bilsin.
0: Altta var mı? Bastığı yerle ilgili bir şey var mı? Hangi ülkede bastığı ile ilgili?
1: Böyle bir daha tam görebiliyor muyuz? Evet. Ne olduğunu?
0: Mesela neresi ayaklarının altında?
1: Ama orası kaya.
2: Peki. Bu konuyla ilgili birkaç şey söyleyeyim mi? Tabii. Geçmeden. Madem karikatüre açtık, karikatür olmuş çünkü. Şimdi bu konuda iki düşünce var. Bir tanesi, tamam Amerika dünya güvenliğini sağlıyor. Bunun için kaynak ayırıyor, asker görevlendiriyor. Ordular görevlendiriyor. Ama bunun karşılığında da ekonomik kazancı var. Yani bir bedava kazanç yapmıyor. Karşılığı bunu yapıyor. Bedava yapmıyor. Ama estirilen hava sanki Amerika bunu bedava yapıyormuş. Yeter kardeşim, yani ben de sizin yükünüzü çektim. Artık siz alın diyor. Bu Amerika'da da çok tartışılan bir konudur. Yıllardır, yani sadece Trump geldiği için değil, geçmişte de. Çeşitli hesaplamalar yapılmış. Rand Corporation'ın yaptığı hesaplar var. Rand'ın hesaplarına göre mesela Amerika dünya güvenliğinden çekildiğinde ticarette çok kaybı oluyor. Burada diyelim ki 100 birim para harcıyorsa onun karşılığında 300 birim para kazanıyor. Geri çekilirse kaybedeceği daha da büyüyor filan. Böyle
1: ama
2: hesaplar
1: kapanmacılar,
2: var.
1: Kapanmacılar evet. Deniyor ya ona aslında.
2: İzolasyonistler.
1: Onlar da diyor ki yani bu açılmaktan kaynaklı elde ettiğimiz gelir ve ödediğimiz bedel yerine şu an köhnemiş, çürümüş Amerika'yı yeniden yani imar yapalım. Etmenin
2: evet. Sonra açılabilecek
1: getireceği kar ödetmeyeceği bedel, yani tabut gelmeyecek, başka bir şey olmayacak, şu olmayacak. Üstüne üstlük de ekonomik olarak kazanacağımız şey, Amerikan işçisi çalışacak, Amerikan sermayesi büyüyecek, Çin'i mini başkalarını zengin etmeyeceğiz.
0: Ben onları destekliyorum bu arada.
1: Ondan sonra bu büyük bir kar, yeter ki geri dönecek aşamaya geldiğimizde öbürleri o boşluğu doldurmamız lazım.
2: Yani, işte o boyut var. Yani şu.
1: Onun için de diyor ki karikatür... mezhep savaşlarının olması lazım. Şey tabii. Savaşların orada olması lazım. Orası biz kan de... kaybı değilsin. Biz 50 yıl sonra geldiğimizde bıraktığımız gibi bulalım.
2: Ya imparatorluk genişlemesi tezi var ya. Hı-hı. Ona dayalı. Bu izolasyonist yaklaşım yeni çıkmış bir şey değil. Mesela Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika döndü kıtasına. İkinci Dünya Savaşı'na zorla soktular. Çeşitli Hı-hı. numaralarla gerekirse onları da anlatırız. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da dönmeyi
1: istedi.
2: Ama yine içindeki bazı klikler, o zamanki başkan falan dahil,
1: biraz tekrar İngiltere açtı. Galiba.
2: Ya İngiltere, yani, evet biraz da İngiltere var.
1: Ben sahaya inmemem için birinin sahaya çıkması lazım. O da Amerika olsun.
2: Yani mesela Türkiye ve Yunanistan konusunda net biliyoruz.
1: Evet, evet.
2: Yani ben yapamayacağım, sen devral dediğini biliyoruz yani. Dolayısıyla...
0: Mayınlı tarla hikayesi.
1: Evet.
2: Dolayısıyla yani bu şu anki Trump yönetimin algı yönetimi. Hı-hı. Yoksa bu senelerce tartışılmış, konuşulmuş, halen de tartışılan bir mevzu. Üzerinde peki. Teoriler de var. Evet.
3: Bu Atlas Pernasa heykeliymiş. Bir serinin sonuncusu gibi anlatılıyor burada. Hani hı-hı. Trump AI görsellerinden paylaşıyordu ya. Hı-hı. Kral oldu, papa oldu,
1: evet.
3: Süpermen oldu, ya. Jedi evet. oldu. O serinin hı-hı. bir parçası bu. Hı-hı. Gerçek bir heykelin. Atlas heykelinin göndermesi bütün her dünyayı şey. Sırtında taşıyan, yükünü sırtında taşıyan. Ben de şimdi şeyi de var yani heykelin kendisini de buldum. Arkadaşlara attığım zaman bulurlarsa verebilirler. Hı-hı. Yani bir şeyden bedavadan atmıyor yani.
1: Evet. Kendini koyuyor orijinallerinin yerine.
3: Tabii yani bu aslında daha konuşulur da bir konudur. Bir öyküsü var çünkü. Rockefeller'in önünde duruyor.
1: Peki şöyle, şimdi bizden başlayalım o anlamda da. Şimdi Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Rutte ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye'ye jet motoru ve F-35 satışı konusuna ilişkin yaptığı Türkiye'yi mutlu edecek bir şey yapacağım açıklaması yani. Bir kere mutlu edecek şey ne, tam adını siz koyun, neyi kastediyor. Ama işte kanunda kullanacak F-110 motorlarının satışına onay vermek gibi. Hatta bu konuda bir de ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi kıdemli üyesi Gregory Mix yazılı açıklamayla Trump'ı yerden yere vuruyor. O nereden çıktı? Bize danışmadı diyor. Türk ordusuna yönelik 700 milyon dolardan fazla savunma malzemesi için kongre incelemesini bir kez daha bypass edeceğini şahsıma bildirdi. Bu durum bu yönetimin kongrenin denetim yetkisini açıkça içe saymasından son derece endişe verici bir örnektir.

0: Bu olayda Dışişleri Bakanlığı kararını gerekçelendirmeye bile çalışmadı. Yazılı bir gerekçe sunmadı ve aylarca bu satışın ABD-Türkiye ilişkileri, Türkiye'nin Rus S-400 sistemine sahip olmaya devam etmesi ve diğer bölgesel güvenlik kaygıları üzerindeki etkileri hakkında beni bilgilendirmek için iyi niyetli bir çaba göstermeyi reddetti. Diyerek de Trump'a da bir muhalefet var yani. Evet. Sen bu işi kendi kafana göre niye yapıyorsun diye. Şimdi Trump neden şimdi böyle bir Türkiye kartı açtı? Kaan motorunun verilmesi yalnızca bir savunma sanayi kararı mı yoksa? Kimse diyor ki Türkiye'ye biçilen bir yeni jeopolitik misyon evet. var. Evet. Bu misyon çerçevesinde bu işlere kalkışıyorlar.
1: Ben de o düşüncedeyim. Yani tamam 80 tane jet motoru verilmesi gündemde. Şimdi bu konu biraz NATO'yla da bağlantılı konu.
0: Onun için zaten buradan başlayalım NATO
1: yani
0: için diye.
1: Yani belki NATO'yla ilgili konuşmalarımızı tamamladığımız zaman bu daha anlamlı hale gelecek. O yüzden dedim NATO'ya.
0: İç içe geçirin. NATO'ya da geçmiş olalım.
1: Evet, NATO'ya da geçmiş olalım o zaman. Şimdi şöyle bir durum var. Ben NATO'da çalıştım. NATO'yla ilgili dersler veriyorum. Hem NATO'da çalıştım hem de NATO ile entegre birliklerde komutanlık da yaptım. Dolayısıyla teknik manada NATO'nun iç işleyişini bilenlerden biriyim. Hani bunu şey için söylüyorum. Kendimi övmek değil de konuyu bildiğimi anlatmak için söylüyorum.
0: Elbette zaten o yüzden de buradasınız. Bu konuda program konusunuz.
1: Evet, yani şimdi NATO bir sistem üzerine kurulu. O sisteme biz oydaşma diyebiliriz genel manada. Üyesi kaç? 32 tane üyesi var. Bunun dışında işte 38'e yakın ortağı var. 70'e yakın ülkeye hitap eden, esasında herkesin askeri diye bildiği ama siyasi yönü daha ağır olan bir yapı. Şimdi bu yapının içerisindeki bu oydaşma kuralı Avrupalıları rahatsız ediyor. Esasında NATO nedir? Atlantik olmasına rağmen dışarıda iki tane üyesi var. Kanada ve Amerika. Geri kalanlar Avrupa üyeleri, Avrupa ülkeleri. Şimdi eğer Trump beyanlarında ifade ettiği gibi gücü azaltacaksa NATO Avrupa'nın bir örgütü haline dönüşmeli düşünenler var bunu. Hı hı. Biz NATO'dan vazgeçmeyiz diyorlar. Ama NATO'yu mevcut kurallarıyla da kabul etmemiz zor. Bunun yerine NATO'nun içerisinde çeşitli işler yapalım. Burada bu oydaşma kuralını mümkün olduğunca gevşetelim. Burada kim şey çıkabilir? Türkiye var. Mesela geçmişte şey de çıktı, Macaristan karşı çıktı. İşte Slovakya karşı çıktı bazı kararlarda. Ha bu bize zarar verebilir diyorlar. Şimdi gene konuşacağız onları. Trump da demek istiyor ki bak burada Türkiye gibi bir ülke var. Türkiye'den niye istifade etmiyorsunuz? Türkiye'yi niye dışınızda tutuyorsunuz? Onun gücünü de alın aranıza. Hı hı. Bunun için Türkiye'yi öne sürüyor. Benim gördüğüm resim bu. Yani Türkiye'yi görücüye çıkarıyor gibi.
0: İlk soruyu şöyle sorayım mı? Doğru anlamak açısından. Hı hı. Çünkü biz bu masada, değil mi Nedret Nevzat? Şunu çok konuştuk. Hı hı. Avrupa, çünkü Avrupa sürekli Rusya bize saldıracak, Rusya bize saldıracak hı hı. üzerinden yürüyor. Ve oraya döndüğünde de Avrupa askeri var mı, ordu kurabilecek mi, silahlık durumu nedir, hı hı. zayıf vesaire bilmem ne üzerinden konuşuluyor. Şimdi eğer Avrupa Amerika'ya, ya kardeşim sen çıkarsan veya başka bir şey yaparsan benim gücüm yok dediğinde o zaman al Türkiye'yi, bak Türkiye'ye var mı diyor. Yani kendi çıkışı açısından Türkiye'yi Avrupa'ya itmek gibi bir durum olabilir mi?
1: Şimdi
0: Türk ordusunda oraya bir nevi tırnak içinde rüşvet işte, vermeye kalkmak.
1: Oraya getiriyoruz, evet yani oraya getiriyoruz. Görüntüyü oraya getiriyoruz. Şimdi 2030'a doğru Avrupa'nın bir savunma yol haritası var. Hı. Bu yol haritasını incelediğiniz zaman Avrupa'nın savunmayı nasıl tasarladığına baktığınız zaman Türkiye birçok yerde kesişim kümesinde. Hmm. Yani Karadeniz mesela Avrupa için önemli çünkü Karadeniz aslında Avrupa Birliği'nin sınırı. Karadeniz'de bir şeyler yapmayı düşünüyorsa en azından kendini savunmak için oralara tesisler yerleştirmeyi düşünüyorsa Türkiye var. Akdeniz'de Türkiye var. Orta Doğu'da Türkiye var. Yani Türkiye coğrafi olarak kesişim kümesinde var. Artı savunma sanayi konusunda
0: ama saydığınız bütün coğrafyalar sanki hasım olarak Rusya'yı koyarsanız bir şey ifade ediyor.
1: Sadece Rusya'da, Orta Doğu'yu da alırsanız orada... Hmm.

0: başka güçlü şeyler var.
1: Avrupa, ekonomik Akdeniz, şeyleri. Karadeniz, Kafkasya, Orta Doğu, Türk dünyasının aynı anda ortak kesişim noktasında.
0: Kesişim noktasındasınız.
1: Tek NATO ülkesi.
0: Ve NATO ülkesisiniz. Avrupa'yı bu açıdan, yani onun savunmayı tasarladığı alanda kesişiyor.
2: Ama kime karşı savunuyor kendini? Hasım kim?
0: Hasımın olması önemli değil. Kendine çizdiği bir coğrafi saha var. Sizin şimdi coğrafyanız var. Türkiye'nin de bir coğrafyası var değil mi? İlla hasım olması gerekmiyor. Çok dostane bir ülke dahi olsa siz bir savunma anlayışınız vardır. Çok olmadan özür. Varsayalım. Çok burada özür. En büyük tehlike Rusya olabilir.
1: Yani anlaşılsın diye NATO'nun kendi içindeki bir üyeyi açıktan tehdit unsuru görmesi mümkün değil değil mi?
0: Yok.
1: Ya dolaylı görmesi mümkün mü?
0: Hayır. Ya değil. Şöyle değil. Niye değil? NATO'yu biz biraz Türkiye'de çok gözümüzde farklılaştırıyoruz. Yani ben öyle şeyler duydum ki mesela çok enteresan olduğu için söylüyorum. Bu Temmuz'daki toplantıda Türkiye hakkında karar verilecekmiş. Türkiye'nin yönetimi ne olacak filan, ondan sonra değişecekmiş filan.
1: Yani bu, evet, 20-30 tane senaryo var.
0: Bunun gibi yüzlerce senaryo var. Şimdi bizim içinde olmadığımız bir NATO senaryosu olamaz.
2: Olamaz.
0: Yani NATO bir karar veriyorsa, bir hareket yapıyorsa mutlaka bizim onayımız vardır o işte yani. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Yani her şeyden önce yüzlerce
2: oydaşlık dediğiniz prensipten de kaynaklı.
0: Tabii yüzlerce personelimiz var. Sürekli NATO'da görev yapan şeylerimiz var. Dışişleri Bakanlığı temsilcilerimiz var. Ordunun elemanları var. Dışişleri Bakanımız senede 2-3 defa toplantıya katılıyor. Milli Savunma Bakanımız 4 defa toplantıya katılıyor. Son yıllarda sıklaştı. Cumhurbaşkanının katıldığı zirveler var. Dolayısıyla hani NATO'nun bize rağmen bir şey yapması mümkün değil. Kaldı kimseye atmaları da mümkün değil. Şimdi şeyde de savunma, şimdi Avrupa'da bazı düşünceler var. Yani bu çok yeni bir fikir değil. Türkiye olmadan biz bu işi nasıl yaparız? Mesela savunma sanayi konusunda şu an Ukrayna çok öne çıkıyor. Ya bizim Türkiye'ye ihtiyacımız yok ki. Ukrayna zaten çok ileri gitti. İnovatif efendim, ölçek ekonomisi bakımından da baktığınızda süratli. Onunla iş yaparız. İhtiyaç olmaz. Ya da işte hibrit tehditler konusunda en tecrübelisi Moldova. Onunla yürürüz filan gibi düşünceler var. Şimdi burada işte yapılan iş, zaten zirvenin ilk gününde de herhalde bir veya ilerleyen şeyinde bir savunma sanayi fuarı gibi bir şey yapılacak. Görücüye çıkacak şeyler, bizim ürünlerimiz. Dolayısıyla orada bir itme hissediyorum ben. Ha, bu resmen açıklanmış bir şey de, açıklanmaz da böyle bir konu zaten. Yani Türkiye var. Türkiye size her konuda destek olabilir. Ha, bu şu demek değil yani. Savaşacaksa Türk ordusu sizin adına savaşsın. Bunu hiçbir zaman Türkiye girmez zaten. Hiçbirimiz de tasvip etmeyiz böyle bir şey. Ama bir güvenlik örgütünün içerisinde bulunmak, orada söz sahibi olmak açısından önemli bizim yönümüzden baktığımızda da. Şimdilik böyle şey yapalım, tamam. İsterseniz devam ederiz yani.
3: Ben izin isteyeceğim, biraz konuşacağım yani. Şimdi biz hangi konjonktürde gidiyoruz NATO zirvesine? Küresel bağlamı ne bunun? Onun için şunu getirdim ben, bu son sayısıdır. Ben çok, bu bir, hem kızacağımız bir metin bu, şu açıdan kızacağımız, söyleyeceğim şimdi ne yazdığını. Hem de hepsi maalesef bir iki tanesinde şüpheliyiz ama gerisinde ne yazık ki hepsi doğru. Yani burada yazılanların hepsi doğru. Nelerin sonuna geldiğimize dair
2: bir başlık. Başlıyor mu?
3: Bir söyleyeceğim. Birincisi diyor Amerika-İsrail ittifakı. Bu bitti.
2: Bunun sonuna geldik diyor.
3: Bitti diyor hatta. Hı-hı. End of yani. Şimdi bu mesela tartışılabilir bizim açımızdan değil mi? Ama şunlar tartışılamaz. The end of liberalizm, neoliberalizmin sonu, transatlantisizmin sonu, alt başlığı NATO'nun sonu, iklim politikalarının sonu, Birleşmiş Milletler'in sonu, göçmenliğin sonu, politik partilerin sonu, Çin büyümesinin sonu, onların kastettiği büyüme ile rakamsal büyüme biraz farklı, ahlakın sonu, nihayet geleceğin sonu.
0: Kıyamet.
3: Tamam. Şimdi bu adamların, şimdi bir kızıyoruz, bu metin, upuzun metin. Minimum 5 yıl geriden geliyor. 5 yıl.

0: 5 yıl geç yazıyorlar bunu. Hatta bizim liberaller bunu alıyorlar. Diyorlar ki bak bunları söylüyorlar. Çünkü şu elimizdeki en ideal form gitti, gidiyor. Yani bugüne kadar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzen elimizdeki en iyi formdu. Maalesef bu gidiyor. Halbuki o formun canını okuyan ta kendileri olmasını, aslında kendilerinin helvasını yiyorlar, farkında değildir. Girmeyelim o konuya. Ama burada yazılanlar doğru. Bu şartlar altında gidiliyor bu NATO zirvesine. Şimdi hani izleyicilerimiz de şöyle anlamasınlar. Şimdi oradan böyle büyük görseller çıkar. 40'ın üzerinde, yani sadece 100 tane bakan geliyor. Ama liderler 35-40 tane. Hani ve Ankara'daki dostlara selam olsun. Yani bir yerlere gitsinler yani. İstanbul'da yapılamazdı bu zaten. Hani kaos olurdu. Bir yandan da şöyle şakalar yapılıyor. Hani NATO işte Türkiye'nin askeri gücü de hani şu kadar güçlü ülkeyi falan gerek yok diyorlar. Çünkü mesela Ankara'da güvenliği sağlamakla görevli kişi sayısı 56 bin. Bundan küçük NATO ülkeleri var. Yani bizim ordu falan saymaya gerek yok. Hani şeyin güvenliğini sağlayacak grup.
1: Zirveni.
0: O NATO'nun bazı ülkelerinden büyük askeri kapasiteye sahip. Şimdi bunları niye söylüyorum? Yani bunların sonu, şunların sonu falan filan. Şu sebepten. Bu değişimi değerlendirirken önceki araç gerici kullanamazsınız. Araç kutunuzu değiştirmeniz gerekiyor. Daha önce de söyledim ben bunu. Ama bu çok zor bir şey. Kabul ediyorum çünkü yaklaşık 75 yıllık öyküden bahsediyoruz. Daha da fazla hatta. Ve her tarafa sinmiş durumda. Var, askeriyemize de sinmiş, akademimize de sinmiş, gazetecilerimize de sinmiş durumda vesaire vesaire. Burada iki tane değişken var. Bir, Avrupa Birliği var. Komutan ne dedi? İki tanesi dışarıda, Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri, gerisi Avrupa. Aynı zamanda Avrupa Birliği demek. Türkiye açısından iki tane Avrupa Birliği var. Bunlardan birincisi eski AB. Hangi eski AB? Sivil AB. Yaşıyor, cari ölmedi. Yaşıyor. Onu nereden anlıyoruz? Bizim için yazdıkları raporlardan anlıyoruz. Hala devam ediyor. Daha doğrusu yaşadığını zannediyor. Hı hı. Ama halbuki artık yazıyor. Neoliberalizm. Bu da, bunlar da gidecek. Gitmeye başlıyor. İşte İngiltere'yi görüyoruz. Fransa'da gidecek. Merz'e gidecek. Bilmem ne falan. Ama önemli değil. Birinci, karşımızda bulunan Avrupa Birliği'nin kurumsal yapısına hala sahip olan, tamam mı? Şunu söyleyen Çin, Rusya ve Türkiye buraya girmesin diye biz bu şeyi yapmalıyız diyen o kafa, işte eski AB yerinde eskisine göre çok güç kaybetmesine rağmen duruyor. Birinci bizim muhatabımız bu. İkinci AB şu, Trump'ın kazanmasından sonra askere yazılan Avrupa Birliği. Ben yeniden büyük bir savunma gücü olacağım. Almanya, Berlin merkez ülke olacak. İnanılmaz sayıda ordu yapacağız. Fransa diyor ki iyice özgür
1: yani
0: olacağız.
1: Birincisi küresel Avrupa, ikincisi milli Avrupa.
0: Biz çok şey büyüyeceğiz. Eski Merz'in sözü var. Diyor ki artık o kişi politik kişilik değil. Yani Berlin'in sözü, Avrupa'nın en güçlü ordusu olacak yeniden Almanya diyor. Bu büyük meydan okuma. Tarihi falan laflara hiç girmiyorum. Eski günler falan filan. Silahlanırsa nasıl? NATO zaten bu söylemlerden, İngiltere'de de öyle. Yani üçü başı çekiyorlar zaten. İngiltere, Almanya, Fransa. Bu konuda böyle düşünüyorlar. Bu da karşımızda olan ikinci AB. NATO'nun en büyük parçası. Yani bize kıyasla ya da ABD'ye kıyasla diye söylemiyorum. Bunlar bizden bir şey istiyorlar ya da istemiyorlar.
1: Türkiye'den.
0: Tamam. Şimdi bunu tespit etmemiz gerekiyor. İkinci kısım NATO bölümüyle ilgili. Bir eski NATO var, bir de bu NATO var. Şimdi bu NATO gelecek önümüze ve bugüne kadarki kabullerin hepsini siliyorsunuz arkadaş diyecek. Bir tek hala Rusya'yı sevmiyoruz yalnız. O sabit devam ediyor. Ama Çin sabiti değişmiş durumda mesela. Gibi. Buradan bize dair bir sonuç çıkması, yani komutanın dediğiyle ilgilidir. Jeopolitik bağlamda bir sonuç anlayabileceğiz. O da görsellerde olmayacak, bahsettiğim sonuç bildirisinden olacak. Muhtemelen upuzun ve bunun büyük %80'lik kısmı NATO hazırlık toplantılarında Brüksel'de komutanlarımızın da dışlarında katıldığı şeylerde

0: oturumlarda bağlandı zaten kaba hatları. Yani biz biraz da konuşmaları dinleyeceğiz. Sonunda da bunlar açıklanıyor. Öyle yapılıyor yani.
1: NATO toplantıları öyle olur zaten.
0: Evet. Bu anlamıyla şu düşmüş oluyor tabii. Mesela oydaşmaya hem katılıyorum hem katılmıyorum gibi. Şöyle bir kararın alınmasında herkesin eşit oyunun olduğu tarifi ise okey. Bu hukuki bir tarif. NATO'nun yürütmesiyle ilgili, yönetimiyle, yönetim belgeleriyle ilgili bir şey. Ama NATO'nun siyasi tarifi şuydu düne kadar. Neydi? NATO ABD, NATO eşittir ABD. Bu doğru muydu? Tabii ki doğruydu. NATO'nun hiçbir ülkesi ve NATO'nun kendisi bugün de öyle. Kendisi Amerika'nın hilafına bir şey NATO içinde yapamaz. Ufak tefek olaylar olabilir. Ama küresel politik açısından, Avrupa politiği, Amerikan politiği açısından ABD böyle olacak dediğinde değil bir ülkenin itiraz etmesi, hepsi bir araya gelse bir şey ifade etmezler. Hiçbir şey ifade etmez. Otur dedim, herkes oturur. Kusura bakmayın, gerçek buydu ve böyle yaşandı. Size yok, söylemiyorum tabii.
1: Hayır. Yani doğru söylüyorsunuz. Ama bu şu manaya geliyor. Yani Amerika, ben hatta bir formül koymuştum. İngiltere ile anlaşır, Türkiye'yi ikna eder, diğerlerine emir verir diye şey yapmıştım. Yani
0: sonuçta yani, hani
1: bir şekilde ikna mekanizmaları
0: evet,
1: çalışıyor.
0: NATO bir iradesi, karakteri olan, bunu savunabilen bir kurum hiç olmadı.
1: Değil tabii canım.
0: Tamam, öyle bir
1: değil.
0: Şey yok.
1: Tabii ki.
0: Peki. Bir de demek ki NATO bizden bir şey isteyecek. Orada da şunu soracağız. Hangi NATO? ABD'li NATO mu? ABD'siz NATO mu?
1: İşte burada tam burada bir şey söyleyebilir miyim? Öyle. Asıl işte şu anda konuştuğumuz konu, NATO'ya sahip çıkmayan Avrupa'yla biz ne yapmak isteyeceğiz?
0: Yani işte onun cevabı bende biraz daha sizin düşüncelerinizi de duymak isterim. Ben de lanet. Eğer Türkiye ABD'nin ayrılmasından dolayı Avrupa Birliği'nde bir yumuşama, esneme bir şey bekliyorsa, ki bence beklemiyor bütün resmi söylemine rağmen, beklemiyor. Avrupa Birliği'nin tam üyeliği falan filan, hani ben ceketimi yırtarım olursa yani. Daha büyük konuşmayayım. Feda olsun o da. Öyle bir şey yok. Yani bunu Ankara bilmiyor değil, biliyor. Ama bu yeni konjonktürün bir fırsat ürettiğini, bunun da ekonomik bağlam olduğunun farkında. Bu ana kolu savunma sanayi üzerinden gidecek. NATO Genel Sekreterinin söylediği gibi biz bütün şeylerimizi, ihtiyaçlarımızı savunma sanayisi silah şirketlerinden sağlayacağız. 3000 tane şirketi var Türkiye'nin demesi o kadar. Ha. Avrupa Birliği ile ilişkileriniz kurumsal açıdan daha üst seviyeye çıkamaz. Neden? Biz istemediğimizden değil. Hala aynı yerdeler. Çünkü hala demin bahsettiğim aynı eski AB yaşıyor. Gelelim sadede. Ne istiyorlar? İster eski AB, ister yeni AB, ister ABD'siz NATO, ister sadece AB'li NATO. Bizden ne istiyor? Burada Türkiye'nin vardığı yer konusunda ya da geldiği, yani harita üzerinden konuşuyorum, geldiği yer konusunda zaman zaman farklılaştıkları, zaman zaman uzlaştıkları bölümler var. Bunlardan bir tanesi Orta Doğu. Orta Doğu konusunda şeyden sıyrıldığımızda İran ne olacak, işte ne bileyim o Körfez ne olacak, Lübnan ne olacak bağlamından sıyrıldığımızda yeni bir yapının oluştuğunu görüyoruz artık. Hani düne kadar flu geliyordu falan filan. Suriye'nin durumu, son durumu, Irak'ın son durumu, hakim kim? Enerji ulaşım yollarının, bölgede kurulan ittifakların. Nedir o? Açık konuşalım. Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan ve Türkiye diyor ki, bu diyor az. Yani tamam, bunların hepsi deve dişi gibi ülkeler ve o yani bastıkları yer titrer. Eyvallah, doğru. Ama az. Ve şunu söyledi, ne dedi? Eğer dedi İsrail Filistin'i tanır ise, eğer İran yola gelir ise, onlar da dedi. Harita böyle kuruluyor. Şimdi böyle bir dünyada, değil mi? Türk diyorlar ki Türkiye'nin NATO'daki yeri Sayın Savunma Bakanımızın cümlesi. Biz artık kanat ülkesi değiliz. Biz artık merkez ülkesiyiz. Türkiye NATO'nun ya da Avrupa'nın merkezine kaymış değil. NATO ve Avrupa kaydığı için, doğudaki hedefleri açısından kaydığı için Türk

0: Türkiye merkeze gelmiş durumda. Doğru mu? Doğru. Buna göre de bölge ona göre düzenleniyor. Güney Kafkasya'da, Hazar Havzası da, efendim Orta Doğu denklemleri falan işte. Hani hep böyle konuşulur ya, ama bu işte büyük harita. NATO bağlamı da buna göre. Ve dahi sizin sorduğunuz, efendim 80 tane motor. Şimdi bunun sabaha kadar konuşuruz. F-35'ler üzerinden de, S-400'ler üzerinde, Katsa üzerinden de konuşur oldu, konuşuruz sabaha kadar. Ha, ve bir yere varır varmaz o da ayrı bahistir. Kimi de mesela komutan diyebilir ki ya bizim ordumuza motor şey geliyor kardeşim. Ha, ben de hani kızarım ona, derim ki ya komutan hani geliyor da Trump motoru o derim. Tamam mı? Gibi. S-400'den ne olacak? Katsa ne? Katsa duruyor. Çatır çatır. Önemli değil. Veriyor. Avrupa da verecek. Biz de kendimizi yani savunma sanayimiz inanılmaz gelişti. Çok da haklıydık. İnanılmaz bir belirsizlik dönemi vardı. Hani bir tek çözüm vardı. Pazı. Ama hani bu bölgede artık hatta o eşik döneminde ardına güvenen borazancı başıdır. Yani gücü yetene. Bize de kimsenin gücü yetmiyor. Yani gerçek tablo bu. Ama bölgenin yeni fikre göre yani doğuya nazaran yeniden koordine edilebilmesi için bu düzenlemelerin tamamlanması gerekiyor. Bunun için önemlidir. Ve orada ne dediler? Lahey'den sonraki dediler. Lahey'e baktığınızda hedeflerin değiştiğini görürsünüz. Ondan bile üsttedir Ankara zirvesi dediler. Ama dediğim gibi sonra yorumlara açık olmak zorunda. Yani bir şey yayınlanacak böyle uzundur onlar. Onunla yani bu geldi gitti öptü bizi bilmem ne filan. Tamam. Coşkuyla kutlama konusuna her zaman ne olur temkinli olalım artık ya. Motor geldi diye sevinilir mi ya?
1: Peki Nevzat.
2: Şimdi şöyle paşam şimdi bizle yazdığı için zaman zaman okuyoruz görüşlerini dinliyoruz. Ama bu
1: yalnız
2: NATO
1: sen harıl harıl not aldın. Nalan harıl harıl şöyle, not aldı.
0: O alamamış çünkü içine gitmiş onun. Yine her zaman
3: kağıdımı aldı çünkü.
0: Düşmüş.
3: İki tane kağıdımı aldı. Ben tek kağıt kaldım.
1: Bir sonraki programa öyle bir kartonlu kağıtla gelecek ki şok olacaksınız. Doldurmazsanız da
0: selüloz krizi çıkacak yani bu programda.
1: Hayır şöyle sizler böyle notlar aldınız da bazı izleyiciler de yazıyor. Not alarak izliyoruz diyor.
0: Allah razı olsun.
1: Onlar da not alıyorlar. Teşekkür ederiz. Evet.
2: Şimdi bu NATO meselesi yani Ankara'daki zirve gerçekten önemli. Bu klişe bir cümle değil. Bu yeni paradigma ile birlikte son derece önemli. Ben bu zirveyle ilgili geçen hafta Nalan ayaküstü sohbet etti eski Dışişleri Bakanı ile. Şu an NATO Parlamenterler Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yurt dışında karşılaşmıştık. Ankara'da bu işe güvenlik bürokrasisinden tutun AK Parti çevrelerinden dışişleri çevrelerine kadar nasıl bakılıyor, ne ediliyor falan. Gerçekten anlamaya çalışıyoruz. Yani bu sadece bir şey meselesi değil. Yani bir zirve geliyor, toplanıyor ve gidiyor meselesi değil. Şimdi önce biraz önce paşam ifade etti. Onu tekrar bir altını çizmek gerekiyor. Yani bu Avrupa'nın, Akdeniz'in, Karadeniz'in, Orta Doğu'nun, Türk dünyasının aynı anda ortak kesişim bölgesindeki tek NATO ülkesi Türkiye. Yani bunun altını bir ısrarla çizmek gerekiyor. Çünkü NATO dediğinizde, Güney Kanalı dediğinizde de Türkiye, Karadeniz dediğinizde de Türkiye, Avrupa Birliği dediğinizde de Türkiye. Yani bu anlamıyla Türkiye'nin buradaki statüsünü bir çok net görmek gerekiyor. Yani
1: jeopolitik şeyi.
2: Tabii bunu görmek gerekiyor. Bu sadece
1: coğrafi konumu.
2: Coğrafi, evet. Jeopolitik.
1: Bir de Arnavutluğu saymazsak nüfusu çoğunlukla Müslüman olan da tek ülke.
2: Evet. Şimdi artı Türkiye bu diğer güvenlik mimarileriyle temas kurma yetkisine sahip. Yani şimdi bunu da göz ardı etmemek lazım. Bazı ülkeler vardır ama çevresiyle bile ilişki kuramaz. Şimdi Türkiye'nin bu avantajı da var. Burada en büyük sorun NATO'nun kendi içinde bölgesel olarak nasıl yeniden örgütleneceği meselesi. Şimdi ana başlık olarak bu başlığın çok önemli olduğu düşünülüyor. Yani bu tartışmalarda çünkü şunu gördük biz Avrupa Birliği ile birlikte, Rusya-Ukrayna krizi ile birlikte, Güney Kanat'la birlikte birçok mesele tartışıldı. Hatta o tartışma şöyle geliyor. Yani tek merkezden yönetilen devasa bir örgüt mü olacak NATO? Yoksa birbirini tamamlayan bölgesel güvenlik şeyiyle de tamamlanmış?
4: Mini lateral dediğim
1: evet,
4: konu.
1: Sizin yazınızda da var, evet.
2: Evet, yani kümülatif şeyler mi olacak? Bu en büyük meselelerden bir tanesi. Şu çok net söyleniyor. tabir öyle kullanılıyor. Ankara yeni küresel düzeni

0: Zihinsel laboratuvarı tabiri.
1: Bu tabir yeni küresel düzenin zihinsel laboratuvarı.
0: Yani bu toplantı öyle o toplantıya öyle
1: bakıyor. O zirve.
0: O zirve. Ve burada özellikle Türkiye'nin Güney Kanadı ile ilgili ciddi anlamda talepleri olacağını biliyoruz. NATO'nun işte %5 meselesi, ortak savunma üretim meselesi ve birçok mesele görüşecek ama en önemli mesele bence zihinsel olarak burada Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'nin hala Avrupa Birliği'ni NATO içinde koruyup koruma isteğiyle ilgili ne sergilediğine bakacak. Çünkü bununla ilgili bir erozyon var. O Ukrayna krizinden kaynaklı olarak Avrupa Birliği'nin Amerika'ya bakışında bir sıkıntı var. İşte bu alternatif NATO'nun gündeme gelmesi, savunma
1: ama
0: bütçeleri.
1: Şu sorunun yanıtını hala duyamıyorum. Yani
2: daha derinleşeceğiz. Daha
0: şu,
2: çok
0: hangi soru?
1: NATO bir savunma örgütü değil mi? Ama kimlere karşı savunacak?
2: Siyasi örgüt.
1: İşte öncesi vardı.
3: Neyse bir şey.
1: Öncesi vardı.
2: Ya şöyle,
1: Doğu bloku, komünizm var. Doğu bloku var, komünizm var. Buna karşı bir savunma örgütüyüz. Batı blokunun. Şimdi bu dağıldı gitti.
2: O soru çok geride kaldı.
1: Tamam işte.
2: Yani o
1: bugün kim?
2: Hayır şöyle. NATO'nun düşmana
4: artık
2: ihtiyacı
4: yapışı,
2: yok.
4: Yapısı değişiyor. Ama şöyle,
2: siyasi bir yapı.
0: Ama şöyle.
4: Ekonomik hatta.
0: Hayır şöyle. Artık, tek bir düşman değil de belki şöyle vurgulanabilir. Şimdi mesela NATO'nun doğu kanadı. Hedefte neresi var? Rusya. Değil mi?
2: Tabii tabii.
0: Tamam. Şimdi
2: düşman
0: belki,
2: buluyor kendini.
0: Belki o dediğini ayırmak gerekiyor. Şimdi
2: düşman buluyor
0: kapsadığı alanlara bakıyorsun.
2: Yok.
0: Baltık, Polonya, Romanya, Karadeniz kuzeyi. Şimdi buradaki şey ne? Rusya'yı caydırmak. Yani ana etken olarak burada bu duruyor hala. Bu değişikliğe uğramış değil. Güney kanadına bakıyorsun. Şimdi Türkiye var burada. Neresi var? Orta Doğu var. Kuzey Afrika var. Örgütler var. Düzensiz göç var. İHA siyasından tut savunma sanayine kadar
2: artık sadece
0: birçok yapı var.
2: Hayır, artık sadece bir ülkeye düşman olman için saldırman gerekmiyor. Onun tedarik kanallarını kes, enerji akışını kes, işte düşmansın.
0: Hayır, Eren'in
1: tehdit tanımı ne?
0: Ha, onu soracağım. Tehdit tanımı anlatayım tek bir tehdit tanımı yok artık. Çok doğru bir soru. Şöyle. Şimdi doğu kanadında sen Rusya'yı caydırıcı olarak orayı tutuyorsun ama aynı şekilde Karadeniz'i de ayrı bir başlıkta değerlendiriyorsun NATO açısından. Normalde bu aynı anda değerlendirilirdi değil mi?
2: Göç mesela tehdittir.
0: Göç.
2: Enerjinin yani kesilmesi bir göç, tehdittir.
0: Düzensiz göçle birlikte bu İHA'lar, SİHA'lar, yeni durum, Ukrayna meselesi, Rusya meselesi bunlar tamam da yani senin söylediğin anlamda mesela şöyle, örnekten
1: İsveç'ten,
0: oraya.
1: İsveç'ten, Norveç'ten Orta Doğu'ya göç yok. Orta Doğu'dan oraya
0: ama işte şöyle bir
1: Orta
0: ayırıyor.
1: Doğu halkları NATO için tehdit mi?
0: Hayır mesela gelmeyin. O soruyu şöyle somutlaştır. Şöyle somutlaştır. Mesela Çin NATO için tehdit mi? Somutlaştıralım. Hani ya biraz daha dediğini açalım diye. Zihinsel bir jimnastik yapalım diye. Şimdi Rusya için tamam. Tehdit olduğunu söylüyor zaten. Bunda bir sıkıntısı yok. Caydırıcı olarak söylüyor. Göç meselesini söylüyor. Tamam bu da tamam.
2: Enerjiye mesela şimdi şu olay yani İran savaşı ne oldu?
0: Savunma meselesini
2: en fazla
0: söylüyor.
2: Etkilenen,
0: enerjiyi de söylüyor.
2: En fazla
0: yani biraz açtığında mesela Çin dediğin şeye geleceğim. Burada bence artık bir tehdit olgusundan ziyade zaten bu aslında Avrupa Birliği'nde de bu NATO'da da tartışılan mesele vardı ya. Yani bundan 2-3 yıl önceydi yanılmıyorsam.
2: Ben sana 2022'de yeni stratejik konsept kabul edilirken Çin konulacak doğruya. Avrupa direndi. Üstü örtülüdür yazmaz. Hibrit tehditler, ondan sonra tedarik zincirleri, hibrit şeyle yani siber konular filan. Orada aslında hedef Çin'dir.
1: Mesela Macron'un beynirimi gerçekleşir derken kastettiği bu değil mi?
3: Basitleştirebiliriz. Biz ayırdık ya Eren. Gitti. Senin soruna direkt cevap veriyorum. Yani ayırdık ya. Bir şöyle AB var, bir şöyle NATO var, bir şöyle AB. ABD'siz Avrupa'nın düşmanı kim?
2: Rusya.
3: ABD'li NATO'nun düşmanı kim?
4: Çin.
3: Ha. Bu kadar.
1: ABD'li NATO'nun.
4: Ben de tam onu diyecektim. Şimdi NATO'nun değil ama ABD'nin asıl düşmanı artık Rusya değil. Kendine rakip olarak gördüğü, mücadele içinde olduğu Çin.
3: Klasik cevap istediğini düşündüğüm için. Yani bu eskiye ait ama yoksa hepsi doğru onların. Onlar yanlış değil yani söylenenler.
1: Şimdi
4: ya ABD'nin güdümündeki NATO'nun düşmanı Çin.
1: Ama Avrupa'nın düşmanı da Rusya.
0: O zaman şu soru akla gelmiyor mu? Yani şimdi bu mesela bu güdümü meselesi olduğunda üye ülkelerin pozisyonları da neye göre değişiyor sorusu gündeme gelmeyecek mi?
1: Yani ABD'nin NATO'nun üyesi olarak Türkiye olarak Çin'e mi düşman olacağız? Rusya'ya mı düşman olacağız? Şimdi,
3: büyük problemler.
1: Değil mi? Ama bu işte Rusya'ya Çin'e düşman olmamız lazım. NATO üyesi olarak karşı
0: ayrımı düşünmüyorum.
3: Çok özür dilerim.
0: Ben böyle ayrımı düşünmüyorum.
3: Sayın Dışişleri Bakanı son Rusya gezisine bakın.

0: Durumu anlarsınız. Hı hı. Dönüşte ne dedi? Rusya'nın dedi Avrupa Birliği ilişkileri düzelmelidir dedi. Hı hı. Yani biz orada yokuz kardeşler. Hı hı. Tamam mı? Şimdi başka mesele, başka şeyler yüzünden bozulursa aramız bozulacak. İşte demin, hı hı, biraz konuştuk İran meselesini vesaire. Ama İngiltere, Fransa, Almanya'ya tutamazsınız artık, bak söyleyeyim. Diğerlerini saymayın, peşinden sürükleniyorlar.
1: Peki. Onun için de tamam,
2: devam. Ya şöyle, ben bu şeye, yani sonuç itibariyle tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO içindeki eğilimi, ağırlığı, bunu inkar etmiyorum. Ama geldiğimiz noktada NATO meselesini konuştuğumuzda Çin, Avrupa Birliği NATO'su ve Amerika NATO'su dediğimizde üye ülkelerin de pozisyonuna iyi bakmak gerekiyor. Yani şimdi bu sadece Avrupa Birliği'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bir NATO bakışı değil. Yani sonuçta Güney Kanadı temsilinde Türkiye mesela nerede duruyor? Ama esas olarak bence sorgulanması gereken temel soru, şimdi NATO'nun caydırıcılık meselesini hiç konuşmuyoruz. Son dönemde NATO'nun caydırıcılık meselesi çok fazla değil. Yani ahlaki üstünlüğü kaybettiğine inanılan bir NATO var. Değerleri kaybettiğine inanılan bir NATO var.
0: Şeyi kaybettiğine, askeri gücü kaybettiğine inanılan NATO da.
2: Yani bu yüzden NATO'nun kendi içerisinde biraz önce söylediğim şekliyle esas olarak kendi varlığını nasıl tanımlayacağı son derece önemli. Şu ana kadar konuştuğumuz kısımların hepsinde bir NATO tanımı vardı. Yani o NATO tanımı kendi içerisinde mevcut olarak tanımlıyor kendisini. Ama bunu yetmediğini görüyoruz. Avrupa Birliği'nde bunu yetmediğini görüyoruz. Üye ülkelerin taleplerinde bunu yetmediğini görüyoruz. İşte Finlandiya örneklerinde olduğu gibi yeni durum karşısında bunun olmadığını görüyoruz. Ama şunu da unutuyoruz. Aynı NATO içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin başka bir NATO ülkesinin toprağını istediğini de unutuyoruz. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğinizde NATO'nun esas olarak askeri kısmını konuşabiliriz, caydırıcını konuşabiliriz ama ahlaki olarak sorgulanan bir kısmı söz konusu. Yani mesela şimdi NATO'yu konuştuğunuzda şimdi düşünün. Hadi Türkiye'nin korunması vesaire 5. maddeyi falan çok konuşmuyorum. Ama şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin söylemlerini NATO içinde nereye koyacaksınız? Yani eğer o NATO Avrupa Birliği, Amerika NATO'su olacaksa Avrupa Birliği'ni Finlandiya ve İsveç'e bakış açısı ABD gibi olabilir mi?
1: Şu stüdyoda 1000 defa konuşmadık mı? İsrail bir tehdide dönüşüp de Türkiye'yi tehdit ettiğinde biz nasıl NATO üyesiz, hiçbir şey yapamaz. Olursa da İsrail karşısında NATO'yu bulur diyemiyoruz bir türlü. Niye?
0: Başka şey için
3: hiçbir de diyemiyoruz. De demedik zaten.
1: Yani diyemiyoruz. Niye? O zaman hiçbir anlamı kalmadı.
0: 4 ve 5 ölü. NATO'nun 4. ve 5. maddeleri.
1: Yani NATO'nun ölü. Sınırı İsrail'de bitiyorsa değil mi? Ne oldu? Bitti. Örgüt bitti. Dağıldı.
3: Ya evet. Ya onu söylemek
2: hani belki. Bazı şeylerin üstünü örtüyoruz. Şimdi, şöyle yani burası evet, için
1: kastettiğim
3: şeyleri görmezden
2: gelerek. Bir NATO var. Bir NATO var. Çok özür. Bir
4: bunu
2: NATO
4: herkes
2: var.
4: İçin geçerli ama.
2: Ha, bir NATO var. Tamam doğru. Mesela mevcut krizleri masaya yatırdığımızda gerçekten bir NATO var mı yok mu tartışması yaşanır. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin tarzı, Avrupa Birliği'nin tarzı, aynen, biraz önce bahsettiğin.
1: Yani ABD'nin güvenlik sorunu olduğunda NATO harekete geçsin. Arnavutluk'un güvenlik sorunu olduğunda ve hep beraber ele verelim. Arnavutluk için mi veya Türkiye'nin milli güvenlik sorunu olduğunda.
0: İki tanesini üye yaptık değil mi biz? Aha. Yaptık. Ve onlar şeyi de geçtiler maşallah. NATO'da savaş Ruslarla savaş isteyeni de geçtiler. Sınırlarında bir takım garip şeyler yapıyorlar falan filan. Hani her neyse. Ama hani güç şöyle bir şey. Mesela Almanya şunu diyorsa, ben bu sanayiyi baştan kuracağım, kurarlar bu adamlar. Ama o zamandan bu zamana değişen şey şu. 98.500 kişiye gönüllü seferberlik celbi göndermiş. Geriye dönen sayı kaç? 530 kişi. Bu ne olacak?
1: Nalan dinleyip bir şey okuyacağım.
3: Nalan Hanım'dan sonra evet. Ben...
5: Ya az önce şeyden başladım, hani 5. madde artık ölü, Türkiye'yi kim savunacak falan. Zaten Türkiye artık biraz daha Batı Asya'ya bakmaya başladı. Yani yeni bir güvenlik mimarisinin artık baş aktörlerinden biri olarak yoluna devam ediyor. Aynı zamanda NATO üyesi. Hani Pakistan, Suudi Arabistan ve Katar'la birlikte baş çeken bu hani yeni oluşumdan daha önce de konuştuk burada. Şimdi Türkiye eskiden NATO'nun sınır karakoluydu ama şimdi savunma sanayinde çok gelişmiş, hatta diğer Avrupa ülkelerine teknoloji transferi bile yapılabilecek konuma gelmiş bir aktör halinde artık. İşte hani savunma sanayi, askeri kapasitesi, çok yönlü yürüttüğü diplomasi, bölgesel nüfuzu özellikle Suriye'de uzun vadeli güç denklemini etkileyebilecek bir aktör, bir baş aktör olarak bu Ankara'daki zirveye katılıyor. Burada artık NATO, evet, bir tehdit unsuru da birleşiyor ama hani caydırıcılıktan ziyade artık daha entegre bir sistem oluşturmaya çalışıyor. Yani savunma sanayini canlandırmaya çalışıyor. Endüstriyi, üretim bantlarını işte görüyoruz, kapatılan fabrikalar, üretim bantları yeniden aktive oluyor. Yeniden üretime geçiyorlar ve birbirleriyle

entegre biçimde, yani bu hani üretim sisteminde belirli kodlar vardır. Onları, aynı kodları kullanarak, zaten NATO'da hani biz bir parçasıyız. Bunu biraz daha geliştirerek, bir üst kademeye geçirerek ekonomik bir entegrasyon da, tedarik zincirleriyle birbirlerine ekonomik olarak bağlı da bir model oluşturuyor ki hani sadece savunmaya yönelik değil ama aslında ilerlerken bu yeni zirve

0: Yok, duymadım hiç.
1: O da ilginç yani konu.
0: Evet, ilginç.
2: Evet, ya o yüzden hani Ankara'da olması tabii ki bizim için hem bir onur kaynağı hem de bölgesel bir baş aktörü olarak geleceğe doğru giderken hem savunma sanayindeki son gelişmeleri de paylaşmış olacağız.
3: Şimdi ben size döneceğim ama
0: tamam,
3: şöyle.
0: Tamam.
3: Hani Avrupa'nın Rusya tehdidi karşısında evet, NATO filan. İşte Almanya, Rusya bize saldıracak. Putin Almanya'ya diyor ki.
4: Evet.
3: Putin Rusya'nın Almanya'ya saldıracağı iddialarıyla ilgili size saldırmak istemiyoruz. Neden saldıralım? O zamanlar çoktan geride kaldı. Hala aklı başında olan ve düşünebilen herkes bunu açıkça anlar. Size saldırmayacağız. 8 tane madde sayıyor. Birincisi Almanya'ya söylüyoruz. 2,5 trilyon avro tutarında ulusal borcunuz var. Ve hiçbir ciddi ekonomistin bunu nasıl geri ödemeyi planladığınız hakkında bir fikri yok. Ve şimdi bize karşı kendinizi silahlandırmak için 1 trilyon avro daha borç almak istiyorsunuz. Rus halkının o faturayı ödemesini ister misin? Asla. Yani neyine güveniyorsunuz?
1: Çok
3: İki, ülkeniz size yılda 50 milyar avroya mal olan milyonlarca göçmenle dolu. Rus halkı bundan sorumlu tutulmalı mı? Üç, nüfusunuzun önemli bir kısmı o kadar deli ki bisiklete binerek ve böcek yiyerek iklimi etkileyebileceklerine inanıyorlar. Belki bu büyük beyin hasarı düzeltilebilir ama bu çok şeye mal olur. Dört, eğitim sisteminiz bir zamanlar örnekti. Şimdi birçok sınıfta neredeyse hiç kimse Almanca bilmediği için artık neredeyse öğretim yapılmıyor. Beş, altyapınız çöküyor ve onarımlara ayak uyduramıyorsunuz. Altı, demir yollarınız bir zamanlar tüm dünyanın gururuydu. Şimdi trenleriniz Hindistan'da gibi çalışıyor. Yedi, ünlü mühendislerinize ihtiyacımız yok. Yaptırımlar sırasında onlarsız geçinebileceğimizi öğrendik. Ama sonuçta mühendis ihtiyacımız olursa Çin'e döneceğiz. Orada sadece daha ucuz değiller, daha da iyiler. Sekiz, ne ham maddeniz ne de enerji kaynağınız var. Peki neden ülkenizi fethedelim? Başka türlü sahip olamayacağımız sorunları çözmek için mi?
4: İşte çok güzel özetlemiş.
3: Ne diyorsun daha?
4: Güzel özetlemiş.
3: Ne diyorsun daha?
1: Ki bu Almanya özeli. Yani diğer
3: Almanya böyleyse diğerlerine bak.
1: Ha, düşün yani onu söylemeye çalışıyorum.
0: Gidecek Almanya'ya yani birkaç tane de ülkeyi atlayarak gidecek yani. Yani şimdi ama şöyle
3: yani bana
0: şey
3: beladan dertten başka bir şey getirmezsin. Ne işin var
0: ne
3: seninle
0: işin
3: diyor.
0: Var seninle diyor da.
1: Ya Avrupa'nın istila edilmesi Rusya tarafında ya adam Ukrayna'nın yarısını zor tutuyor.
4: Bu Eren bana şey hatırlatama çok özür diliyorum. Bizim Türkiye'nin ısrarla ve ısrarla söylediği bir şey vardı. Bu Avrupa Birliği ile Rusya'nın direkt konuşması. Hı-hı. Dolaylı görüşmeleri bırakıp hı-hı, bir masa etrafında. Evet gerçekten bir masa etrafında. Yani bunu Trump şey Putin böyle açıklıyor ama bir masa etrafında
0: ya, problem
4: sağlam konuşurlarsa çok farklı şeyler çıkabilir.
0: Şimdi
4: çok
0: problem şu. Avrupa'nın liderleri gerçekten Rusya'nın kendilerine saldıracağına inanıyor mu?
4: Vallahi halk inanıyor.
1: Hayır, hayır. Halk inanıyor.
2: Aslı bak. Şimdi bak ben inandırılıyor. Dersiniz. Propaganda
1: ile. Yani unutmayın diyeceğinizi. Tamam. Bu Avrupalılar inanıyor mu inanıyor?
0: İnanıyor evet, işte halde gerçektir. Tamam.
1: Biz diyordunuz bize Avrupa'da okuyun bilmem ne hepsi bak akıllı adamlar filan. Bu palavraya nasıl inanabilir ki?
0: Algı yönetimini öyle yaptılar işte. Yani.
1: İşte. Burada bak.
3: Canım soğuk savaşta da uzaylılar dünyayı istila edecek ama Amerika kurtaracak diye bütün dünyanın önünde.
1: Tabii tamam da o zaman yani Avrupa o durumda değildi ama. Yani Avrupa işte başka bir yerden geldi buraya.
2: Hollywood filmi gibi.
3: Hollywood evet.
0: Uluslararası ilişkilerde bir kural var. Algı gerçektir.
1: Kendi ekonomisini şimdi kalkandırma gidiyorum.
0: Avrupalı Rusya'nın kendisini işgal edeceğine inanıyor mu şu anda? Ediyor. Çünkü şeyi ona döndürdüler yani. Şimdi bir müsaade ederseniz ben de şey yapayım bir birazcık geniş konuşayım. Şimdi bu zirve nedir? Bu zirve çok önemli. Tabii Türkiye'de yapılmış olması bizim açımızdan önemli. Türkiye'nin görünürlüğü artacak. Savunma sanayimiz açısından önemli. Türkiye'nin Avrupa'nın savunmasındaki yeri belki tartışılacak. Ama bir dönüştürücü zirve değil bu. Hı hı. Yani
3: Tarihi kırılma değil.
0: Tarihi kırılma zirvesi değil. Neden? Çok problem olduğunda bu problemleri bir defada bir zirvede bilmem ne çözemezsiniz. Şimdi NATO çok kırılgan bir durumda şu anda. Amerika'nın, Trump'ın beyanları vesaire. Herkes konunun ne olacağı konusunda tedirgin. O yüzden çok önemli kararlar çıkacağını düşünmüyorum ben. Ha, geri planda başka şeyler konuşulur. Bunlar önümüzdeki senelere aktarılır. Aslında bugünkü zirve yani Türkiye

0: Türkiye'deki zirve Lahey'in devamı. Lahey'den daha önemli olabilir, tamam. Onun öncesinde 2022 Madrid zirvesi var mesela. O çok daha şeydi, Rusya'yı tehdit konumuna sokan. Bugün konuştuğumuz konular aslında onun üzerine dayanıyor. Ne bunlardan bir tanesi? %5 meselesi. Yani evet, savunma harcamalarında %5'e çıkarma. Şimdi burada olay şey gibi algılanıyor. Ya daha çok silah alacaklar. Şimdi savunma hatta onun 3,5 artı 1,5. 1,5'luk bölümü de Ar-Ge. Değil mi? Ar-Ge'ye ayıracaksınız meselesi. Şimdi 3 şeyi geçtiler. 2'yi geçtiler. Bu teyit edildi. 3,5'a gelmeleri biraz zaman alacak. Şimdi karşımızdaki ülkeler dünyanın ekonomik güç olarak önde ülkeleri. Yani İngiltere, Almanya, Fransa, bunlardan bahsediyoruz. İtalya. Şimdi bunların harcayacağı parayı koyduğunuz zaman önünüze devasa bir şey çıkıyor. Zaten SAFE dediğimizde Avrupa'nın savunması için ayıran para 800 milyar dolar. 800 milyar avro. Şimdi bu para ne olacak? Yani bu harcamanın artması demek ne anlama geliyor? Bu yetenek geliştirmek demek. Yani 100 tane uçağın varsa 200 tane uçağın olacak. 500 tane tankın varsa 1000 tane tankın olacak. Belki 1500 tane tank. Peki bunlar ne olacak? İşte asıl konu burada başlıyor bana göre. Bu sefer Amerika şunu diyecek muhtemelen. Tamam, siz bunları arttırdınız veya arttırmanın bir mantığı var. Bunu güvenliğe sun, dünya güvenliğine sun. Yani sen bunu mesela Körfez'in güvenliğini sen al. Deniz ticaret yollarının bir bölümünü sen al. Şimdi burada bir rol dağılımı söz
1: bölgesel
0: konusu.
1: Bölgesel olarak yenileme, örgütleme mi?
0: Yani rol dağılımı söz konusu. Yani öyle ya.
2: Türümüzde ben savaşmayayım.
0: Ben şimdi habire NATO buraya açsın, silah aldım, yığıyorum.
3: Onlara Fransa gideceğiz biz dedi zaten. Yani kolaylaştırıcı
0: oluyor. Değil mi? Habire buraya silah yığıyorum. Bunun bir anlamı yok ki. Bunun şeye sunulması lazım. Yeteneğe dönüştürülüp, yani yetenek nedir? Hava kuvveti kurmaktır. Deniz kuvveti kurmaktır. Daha büyük filolar kurmaktır. Bunu bir şeye dönüştüreceksin. Yani bir işleve sokacaksın.
2: Ama bu şu değil mi o zaman? Dünyanın jandarması bendim. Ben çekileyim.
0: Büyük paylaşımı yapıyorum.
2: Siz toplaşın, jandarmalığı siz yapın.
0: Ben çekilelim demiyor. Muhtemelen bazı alanları verecek. Şimdi bunları verirken diyorlar ki o zaman Avrupalılar da, yani işin arkasını, psikolojisini çözmeye çalışıyoruz. Senin burada rolün azalacaksa burada lider kim olacak? Buraya da bir tane lider lazım. Şimdi Amerika'yla diğerlerini kıyasladığınız zaman arada uçurum vardı. Yani Amerika peşine tak 30 tane NATO ülkesini, hepsinden fazla para harcıyordu. Hepsinden fazla ordu besliyordu. Hı hı. Şimdi bunlar da güçlenince iyi, kim olacak lider? İngiltere, Fransa, Almanya üçü birbiriyle anlaşabilir mi? Yok. Fransa hemen bir baş. Almanya dur ya, ben de gücüm filan. Şimdi onun yanına iki daha kattılar. Polonya ve İtalya'yı kattılar. 5 çıkardılar. Ha, dediler ki bu 5 anlaşırsa problemi çözeriz. Diğerleri ona takılır. Şimdi şu anda önümüzdeki pozisyon bu. Yani önümüzdeki pozisyon NATO içerisinde kimin rolleri artacak? Bu rol dağılımında.
2: Birleşmiş Milletler'in modelini aldın, NATO'ya taşıdın. Bu sefer de NATO 5'ten büyük bir gelecek.
0: P5'e de.
2: Yani dünya 5'ten
0: büyük zaten. Bu
3: zirvedeki
0: oldu.
3: Pratiği biraz şöyle olacak gibi. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Amerika'ya şunu yaptırmaya çalışıyorlar. Biz, yani çok tek cümle yani. Biz toparlanana kadar hemen gitme. Bak bu kadar.
2: Bize zaman tanı.
0: O
2: bize
0: da zaman tanı zaten.
3: Trump da şöyle dedi, artık onu bilemem. Ben dedi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a için gidiyorum oraya.
2: Evet, aynen dedi.
3: Bu aynı zamanda sizin için gelmiyorum demek.
2: Evet.
0: Bu, şimdi bu cümle, ama, bu cümleyi çek etmek için şey yaptım. Geçmişte Amerika başkanlarının katılmadığı zirve var mı diye, hiç yok.
2: Tamam.
0: Hepsine katılmış.
3: İşte ama gerekçem ama şudur çekiyor diyor.
4: Yani başkası olsa gitmezdim de ama diyor yani ayrıca
0: da. Gitmezdi, gelmeyeceğini de düşünmüyorum. Çünkü Amerikasız bir NATO yok.
3: Zaten adam ben gidiyorum diyor. Evet. Şeyde bir sorun yok. Amerika'nın NATO'da azaldığına dair bir sorun yok. Amerika da kabul ediyor. Avrupalıların tamamı da evet öyle gidiyor diyorlar. Hı hı. Ha, ama zaten bunun süresi, takvimi, tabii süresi, takvimi konusunda, çünkü işte söyledim demin yani 100 bin kişiye çağrı gönder, 500'ünden cevap gelsin. Tabii, tabii. Hani bu da savaşmış Almanya yani. Hani hiç savaş görmemiş Almanya
0: değil. Değil, daha yaşıyor hani, insanı.
3: Tabii yani milliyetçiliği olan tabii, falan filan.
0: Tabii. Bir Almanya. Hatta bir şey daha söyleyeyim.
3: Siz buyurun, rica ederim. Şimdi...

0: NATO'nun şeyinde internet sayfası çok güzeldir. Yani örnek bir sayfada. Her şeyi bulursunuz içinde. Orada şunu yazar. NATO'nun Sovyet yayılmacılığına karşı kurulduğu bilinir. Bu kısmen doğrudur. Gerçekten NATO, evet, birinci sırada Sovyet yayılmacılığına karşı kurulmuştur. İki, Avrupa'da milliyetçi militarizmin tekrar yükselmesini önlemek, Amerikan askeri varlığıyla önlemek diyor. Tamam mı? Yani. Bak, bunu sağladı. Almanya'nın o şeyini kırdı. Bak, bugün 90 bin kişiye 500 geldi diyor ya. O askeri toplum kayboldu ortadan. İtalya'da öyle. Üçüncüsü de Avrupa'nın siyasi entegrasyonunu sağlamak diyor. O da ne? Avrupa Birliği.
1: Avrupa Birliği.
0: Yani oradan bakarsan NATO hepsini başarmış. Kim başarmış? Amerika başarmış oluyor burada da.
2: Yani ABD'yi içeride tut, Rusya'yı dışarıda tut, Almanya'yı kısa tut. Prensibi
0: bunlar budur. Olmuş. Evet.
2: Tamam, olmuş.
0: Şimdi onu saydık. Transatlantik yük paylaşımı konusu. Yani bu zirveden daha somut elimizde çıkabilecek şeyler olarak değerlendirmelerim benim. Ukrayna'ya destek konusu. Avrupa bu konuda taviz vermiyor o Rusya tehdidinden dolayı. Ve bu zirveden öyle bir karar da çıkar. Zaten G7'de...
3: Destek dışında mesela içeri alma noktasında bir şey...
0: Avrupa Birliği'ne alma konusu onların kendi siyasi konular. NATO'ya alma konusu
2: Ruslar
0: bekler.
2: Ruslar abiye karşı değil ama NATO'ya alırlarsa...
0: Bekler, Amerika yüzünden bekler. Yani Amerika mesela, olmazsa alırlar.
3: Hayır, şunun için soruyorum ben bu soruyu. Bu savaş ilk başladığında bu stüdyolardaydık. Bizim savunduğumuz tez, yani filler çimenler hikayesi. Şimdi ne Avrupa Birliği'ne aldın Ukrayna'yı, ne NATO'ya alıyorsun. Ve tamamıyla Rusya'ya karşı da, işte biraz önce siz de bahsettiniz, tamam, yeni bir alan açıyorsun onun üzerinden. Şimdi biraz önce bahsettiğim kısım tam da bu. Yani şimdi bunun caydırıcılığı, ahlaki üstünlüğü vesaire bir şey yok ki.
0: Yok, tabii.
3: O açıdan sorun burası değil mi şimdi tam? Yani şeyle, NATO açısından istediğiniz kararlar ayrı bir şey ama.
0: Rengi kurdu üstünde Rusya ile Ukrayna'yı savaştırıyor.
3: Yani...
0: Burada da şu G7 zirvesi bu konuda net bir mesaj verdi. Yani Ukrayna'ya desteğe devam. Efendim, Doğu kanadın güçlendirilmesi konusu var. Çünkü Baltık ülkeleri, 3 tane küçük ülke ve Polonya bu alanda hem ciddi para harcıyorlar hem de çok ciddi bir savunma düzeneği kuruyorlar orada. Hatta bunu da yazdım şeyde.
3: Başım, orada karşıda kim var? Rusya.
0: Rusya tabii.
3: Yani şimdi Eren'in sorduğu soru anlamı buradan geliyor. Şimdi herkesin merak ettiği şey, bütün bunları niçin yapacaksınız? Şimdi sizin teziniz şu, ben öyle anladım. Yani bölgesel anlamda bir kriz varsa oralara müdahale edecek bir yapı olursun. Şimdi bu anlaşılır.
0: Bu uzun, yani, hemen bugün değil tam, yani.
3: Hayır, şu anlaşılır. Yani bir itfaiye mantığında ben itfaiye istasyonları kurayım. Herhangi bir yangın çıktığında hızlı müdahale edeyim, ben bunu anlarım. Bunda bir sıkıntı yok. Ama ben itfaiye mantığından hareketle değil de sonuç itibariyle herhangi bir yere bir şey atılacaksa, tehdit unsuru diyelim ki Rusya ise, Rusya'ya karşıysa, şimdi çıkmaz buradan girmiyor mu? Diğer dediğiniz dünya barışına hizmet edebilir. Ama öbürü sürekli kamplaştırıyor. Mesela bizim gibi ülkelerin en büyük sorunu bence orada. Yani Doğu Kanadı, Güney Kanadı, yarın Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki politikası, NATO politikaları falan bambaşka bir şekilde sokabiliyor.
1: Bir de
0: Nevzat dedi ya, liberal dünya bitti yani. O bitti. Fukuyama yazmıştı tarihin sonu diye.
1: Sonra geri aldı.
0: 3 sene sürmedi, hemen geri aldı.
1: Ama soru şu. Senin metaforunla yürüyecek olursak, hani bir itfaiye mantığıyla farklı yerlerde itfaiye istasyonları bir yangın çıktığında da söndüreyim. Şimdi bu metaforun altını doldurursak, şimdi kime göre yangın, kime göre ne? Örneğin şu, NATO için bir yere itfaiye kurun. Mesela Filistin direnişi yangın mı, söndürülecek bir yangın mı?
2: Alt parçalarından biri.
1: Mesela veya Türkiye... Ama. Herhangi bir yerde milli menfaatlerine aykırı bir tehditle karşılaştığı, ülkenin bölünmesi şimdi, gibi bir sorunla karşılaştı ve Türkiye şiddetle ülkenin bölünmesini engelleyecek bir askeri harekata başladı. Mesela bu bir yangın mı? Bunu şimdi, söndürün, Türkiye'yi engelleyin şimdi, NATO gücüyle. Yangın mı? Yangının altı nasıl dolacak yani? Güzel. Ne kastediliyor?
0: Şimdi güzel. Söylediği konu benim bir şeyimle alakalıydı zaten. Ben şöyle düşünüyordum. Halen de düşünüyorum. Amerika dünya güvenliğinden kendini yavaşça çekerken bölgesel sorumlular belirliyor. Tamam mı?
3: Tamam.
0: Hatırlarsın o
3: evet,
0: konuyu.
3: Evet,
2: yani alan savunması işte.
0: Bu bölgesel sorumlular. Yani burada NATO'dan ya da Avrupa'dan git de bilmem Hindistan'a müdahale et beklenmiyor. Kendini güvende tut.
3: Ama çok özür, Eren'in sorduğu tam da orada. Şimdi açık konuşalım. Şimdi
4: tamam, tanımlayacağız.
3: Türkiye'yi hayır, Türkiye'yi belirledi. Kendisine bölgesel sorumluluk dedi kardeşim.
0: Ha işte orada.
3: Bu Güney Kanadı'nda ben

0: Türkiye'ye yetkiyi verdim, güçtüm. Tam da Eren'in sorduğu soru. Sen bu yetkiyi verdin ama...
1: Çizgileri koyacak muhtemelen.
0: Sen şimdi bu yetkiyi verdin ama devlet dışı silahlı aktörlerle ilgili farklı düşündün.
2: Evet.
0: Ülkenin geleceğiyle ilgili farklı düşündün.
3: Tabii tabii.
0: Mezhepsel hayatlarıyla ilgili farklı düşündün. Kota sistemi, federatif yapılarla ilgili farklı düşündün. Orada sorun zaten.
2: Sen orada milli politikanı mı uygulayacaksın, NATO politikası mı uygulayacaksın?
1: Onun koymaya çalıştığı düzen çok sağlıklı çalışır diye bir iddiamız yok
4: milli
1: yani.
4: Milli politikalarımızla uyumlu hale geliyor bazı noktalarda. Trump dönemi buna işaret ediyor. Bak, ama tehlikeli yer çok.
2: Süre çok az kaldı
4: tehlikeli
2: ama
4: yer
2: senin
4: çok.
2: Programında.
1: Tabii her
2: senin
1: zaman programında, çatışma alanı yaratıyorsun. Şöyle,
2: sona kaldı ama başka programlarda yine konuşuyor. Senin programında senin konukların çok çarpıcı şeyler söylemiş mesela. Örneğin Hasan Köhn demiş ki Avrupa Türkiye'yi Rusya'ya karşı kendi yanına çekmeye çalışıyor. ABD ise şöyle düşünüyor. Türkiye'nin kendi motorunu geliştirmesi 2040 yılını bulacak. Bu yüzden bir an önce motoru vereyim. Kaan'ı geliştirsin. Gereken ekonomik desteği de sağlayayım. Böylece Türkiye bundan sonra Güneydoğu Asya'da başat bir rol oynasın. Türkiye'yi 2. Dünya Savaşı'na da böyle çekmeye çalıştılar. Hasan Köhn'e. Süleyman Seyfi Öğün diyor ki tıpkı 1856 Paris Konferansı'nda bizi bir Avrupa devleti olarak tanıyıp Rusya'ya karşı güvence verdiklerinde olduğu gibi aynı zamanda istirahat fermanını çıkarttırarak azınlıklara yırtacaklar tanıdılar. Biz hani müdahale etmeyecektiniz dediğimizde ise bu düzenlemelerin tahkimini konferansta taraf olan devletlerin yapacağını söylediler. Dolayısıyla Trump'ın zihninin arkasında bir hesap olduğu açık. Hem masaya çağırırlar hem de menüye koyarlar. Furkan Kaya. NATO 3.0 misyonu yeni dönemde Güneydoğu Asya Pasifik açılımının askeri boyutunu ortaya koyan doktrinal bir manifesto olacak. Türkiye ise bir Avrasya ülkesi olarak bu süreçte kilit konumda bulunuyor. NATO Türkiye'yi yutacak bir kara deliğe dönüşmemeli. Daha sonra NATO Türkiye'yi yutacak bir kara delik olmamalı. NATO kara deliğinin Türkiye'yi yutmasına müsaade etmemeliyiz. Çok
1: ya bu çok iddialı bir şey olmuş. Türkiye öyle yutulacak bir şey pozisyonunda değil Türkiye yani. Türkiye 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika bile yutamadı yani. Şu anda Avrupa'da...
0: Yani orası öyle yutamadı. Ama ben o eleştirilerin de çok hafife alınmaması tamam. Gerektiğini yani, düşünüyorum. Şey çok uzamış. Siz için söylemiyorum yani genel itibariyle şimdi NATO'nun bazı uygulamalarının Eren'in milli politika dediği devletlerin ulusal politikalarıyla çeliştiğini biliyoruz. Yani işte Avrupa Birliği'nde biz bunu yaşıyoruz.
1: Ya soğuk savaş döneminde Amerika oraya engelledi.
0: Oraya sizi bir yere çektiklerinde bir fren mekanizması. Bize lazım yani olan bir fren mekanizması.
2: NATO'ya dönmesi meselesi.
0: Mesela.
2: Adamlar darbeyi yaptılar, onu da yaptırdılar ya.
3: Ya bak soğuk savaş... Sonra şimdi, söz de vermişlerdi bize biliyorsun. Ne oldu dedik, emekli oldu arkadaşlar.
2: Bana mı söz verdi dedi Kenevren?
3: Tabii, söz verdi ama emekli, ne yapayım emekli oldum dedi.
1: Bu benim doktora tezimdeki bir cümledir. Diyorum ki, soğuk savaş döneminde Amerika Birleşik Devletleri, ittifak üyesi herhangi bir ülkenin kendi dış politika hedeflerini takip etmesini yasaklamıştır. Sadece İngiltere'nin Falkland Adaları harekatına müsaade etmiştir. Bunun dışında hiçbir ittifak üyesi kendi milli politikasını takip edecek bir askeri harekat yapamamıştır. Buna İngiltere, Fransa'nın İsrail'le anlaşıp Sina Yarımadası'nı işgal etmesi dahil. Türkiye'nin 1974'te Kıbrıs'a müdahalesi dahil, 64 dahil, 57'de bizim Suriye sınırına asker yığmamız dahil. Hı hı. Ama Soğuk Savaş bittikten sonra özellikle 11 Eylül'den sonra Amerika'nın artık o gücü kalmadı. Bak bugün Körfez'de Amerika açık seçik söyledi gelin bana yardım edin diye. Kimse gitti mi? Gitmedi. Evet. Yani o milli politika konusu...
4: Onun için
1: konusu,
4: de şeyi dövdüler işte Meloni'yi.
1: Konusu o devam edecek. Yani çatışmacı ortam. Yani daha çatışmacı bir ortam. Mesela Soğuk Savaş'ta taraflar belliydi. Bir sükunet vardı.
2: Bir nevi soğuk barış denizi.
0: Yani şunu söyleyebiliyor muyuz?
1: Şu an
0: Türkiye'nin rolü bu mevcut paradigma içerisinde NATO'da daha güçlendi diyebiliyor muyuz?
1: O biraz işte Avrupa'nın bunu kabullenmesiyle doğru orantılı olacak. Yani Avrupa bunu kabullenirse daha güçlenmiş olur. Ama kabullenmediği sürece de şey devam eder.
0: Program bitiyor ama akılcı bir politika,
1: kesinlikle,
0: bir argüman bunun kabul edilmesi kesinlikle gerektiğini ortaya koyuyor yani, değil mi? Niye yani, olmuyor sorusu da ayrı bir şey.
4: Meloni'yi nasıl dövdüler peki? Yani bana yardım etmediniz.

0: anda NATO üyeleri, İtalya'da onlardan biri, ben bunu unutmayacağım dedi. Değil mi? Şey de söylemiş sonra. Savunma Bakanları da Brüksel'de söylemiş yani. Peki nasıl dövdüler?
1: Nasıl?
0: Hatırlıyor musunuz? Ne dedi NATO Genel Sekreteri? 5000 tane uçak buradan kalktı ya dedi.
1: Sattılar
0: ya. İtalya'da yani 5000 uçak, neye kızıyorsun lan, senin uçakların kalkanlar yani.
2: Sattı, sattı.
0: Kendi yaptırdığı halde sattı. Meloni'yi ve İtalya'da, İtalya iş politikası birbirine girdi.
2: Hemen cezalandırdı.
0: İşte NATO ile iş yaparsanız
2: ifşa etti
0: sonunda yani. Der ki uçaklar oradan kalktı.
1: Uçaklar oradan kalktı.
3: Ama doktora tezindeki cümle çok önemli bir cümle. İyi ders çıkarmak lazım o cümleden.
2: Yapmadı hiçbir.
3: Yani iyi ders çıkarmak lazım.
2: Yani bu sadece biz değiliz yani.
3: Değiliz. Yani şöyle, evet çok özür bitiriyorsun ama mesela yani bu NATO'nun ülkelerdeki yapılanmalarını da çok çabuk unuttuk biz. Yani İtalya'da temizlenen operasyonu niye yapıldı?
1: Onu kapattılar. Gladiyolar
3: niye yap? Hayır şunu.
1: Temizlendi gitti dediler.
3: Hayır yani kimdi? bunları da kuran hani bir NATO yapılanması vardı yani bir sonuçta.
1: NATO'nun gizli orduları
3: diye.
2: Ben
3: okumayan varsa okusun yani.
2: Amerika'nın yaptıkları NATO'ya mal edilir çoğunlukla. Amerika'yı hedefe koymamak için. NATO kendi başına bir şey yapamaz. Sonuçta öyle, Amerika'dır
0: benim,
2: yani.
0: Benim olduğum yerde aç. Sabaha kadar yapmıyorsa program açma diyoruz.
1: Bazı konuları açma. Böyle tahrik etme. İçimde kalmasın
0: zaten
1: diyorsun.
0: Zaten kaç olmuş? Bitmiş.
1: Evet.
0: Birkaç dakika kaldı.
1: Evet, programımızın bu haftalık sonuna geldik. Kıymetli izleyenler, değerli izleyenler.
3: Ben uzun bir tatile çıkıyorum biliyorsun.
1: Öyle mi?
3: Evet.
1: Nevzat uzun bir tatile çıkıyor. Nalan arada böyle gidiyor geliyor. Sağ olsun Osman Kandemir geldi. Biz arada Nevzat'la baş başa kalıyor olabiliriz.
3: Ama biz sonuçta yine dışarı gidiyoruz. Yani bir sağ lazım biraz.
4: Sahada aktif olarak lazım, evet. Yurt dışında.
1: Var mı biraz daha süremiz?
0: Kaliforniya'dan tamam. Fotoğrafınız hiç gelmesin yani sağdan soldan.
3: Yok hiç ama.
4: Balkanlardaydık, ben haftaya Kafkaslara gideceğim. Sonra Ortadoğu'ya gideceğim.
1: Sizlere sadece bu akşam burada programda olduğunuz için teşekkür etmiyorum. Şunun için de teşekkür ediyorum. İzleyiciler adına da teşekkür ediyorum. Hani hakikaten Türk televizyonlarında böyle güncel, aktüel, sıcak konuları biraz böyle sabun köpüğü gibi bir tartışan programlar var. Onun da bir karşılığı var. Bir format. Veya işte başka kanallarda olduğu gibi gündem olmayan çok fantastik konuları konuşanlar da var. İlginç konu profilleriyle. Ama biz Türkiye'nin, bölgenin ve dünyanın meselelerini hem sizin hem izleyenlerin not aldığı bir program yapıyor olmakla önemli bir kamusal için, hizmet yaptığımızı düşünüyorum.
0: Onun için biz sana teşekkür edelim. Yani hani evet, zor işler.
3: Sana gelsin. Ama mesela bizim seyirci hakikaten çok enteresan bir seyirci. Hiç böyle aklı hayale gelmeyecek. Mesela NATO toplantılarının menüsü nasıl hazırlanıyor diye
1: sorular soruyorlar.
3: Ya mesela hakikaten hiç akla gelmez yani.
4: Onun için, da İran'dan yazdılar, orada da izliyorlarmış.
1: Harika. Selamlar. O hepsine bol selam. Onun için Türkiye'nin kıymetli düşünce fikir insanları olarak sizlere çok teşekkürler. Bu programları izlemeyi tercih eden Türkiye'nin kıymetli insanlarına sizlere ayrıca teşekkür edeceğim. Ama Nedet Ersinel, Nevzat Çiçek, Osman Gazi Kandemir ve Nalan Yazgan, size çok teşekkür ediyorum. Kısa bir aranın ardından da size teşekkür edip veda edeceğiz.

Sizlere izlediğiniz için, tüm ekip arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Gerçek bir günün sonuna geldik ama hemen arkamızdan Ahmet Arı Gece Bülteni ile karşınızda olacak. Bir başka gerçek bir günde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.
4: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Bursa 29 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla güneşli 35 derece.

0: Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 29, Konya 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 22, Van 23 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Şanlıurfa güneşli 36 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Silivri'de yolcu minibüsü yol kenarındaki otluk alana devrildi. 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Çeltik Mahallesi Çerkezköy Caddesi üzerinde ilerleyen yolcu minibüsü belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki otluk alana devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Silivri-Çeltik yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlanmasının ardından kazaya karışan minibüsün bulunduğu yerden kaldırılması ve yol temizleme çalışmaları yapıldı. Ardından da Silivri-Çeltik yolu yeniden ulaşıma açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 33. istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye hedefi vardı. Sürecin başarıya ulaşmasını ülkemiz için istiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı CHP'deki tartışmalara da değindi. İç savaşın tarafı değiliz, dün yoktuk, bugün yokuz, yarın da olmayacağız dedi.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz ve bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin amacını anlattı. Uzlaşı mesajı verdi.
1: Görüş ayrılıklarımız elbette olacaktır. Bunlar bizim zenginliğimizdir. Ancak müştereklerimizi daha da çoğaltmak mümkündür ve bunu başarabiliriz. Başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya, ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sapanca'da düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Gündeminde CHP'de yaşanan gelişmeler vardı.
1: CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Bizim değil, yargının değil, bizzat kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler. CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı siyasette müzakere vurgusu yaptı.
1: Siyaset uzlaşmaktır, konuşmaktır, müzakeredir. Farklılıkları koruyarak ortak bir zeminde buluşma çabasıdır. Her meselede birebir aynı düşünmek mecburiyetinde değiliz. Ama ülkenin ve milletin menfaatine olan konularda bir araya gelmek, ortak bir paydada buluşma iradesini, bu erdemi göstermek zorundayız.
2: Erdoğan birlik ve beraberlik mesajı da verdi. 86 milyon bu devletin eşit derecede sahibidir dedi.
1: Biz millet olarak öyle rastgele bir araya gelmiş bir topluluk değiliz. Nihayetinde hepimiz aynı bayrak altında bir topluluğuz. Biz sadece normalleşmenin, eşitliğin, böylece kucaklaşmanın peşindeydik. Şimdi zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor, başörtülüye kin kusuyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Başörtüsü anormal değildir. Marjinal değildir.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Gaziantep'e gitti. Esnaf ve halkla bir araya geldi. Mutlak putlan kararı için hukuksuz işgal diyen Özel, biz bu oyunu bozacağız ifadelerini kullandı.
3: Bu parti üzerinde bir takım oyunlar oynanacaksa, aha da söylüyorum, biz bu oyunu bozacağız.
2: Ya bu oyunu bozacağız ya yeni bir yol açacağız dedi. Putlan kararı için hukuksuz işgal sözlerini kullandı.
3: Bugün yargı kolları eliyle Cumhuriyet Cumhuriyet Halk Partisi'nde hukuksuz bir işgal var. Partimize

0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen bayrak mitinginde konuştu. Gündeminde geçim sıkıntısı vardı. Çiftçinin, emeklinin derdi ortak derdimizdir dedi. Dervişoğlu sözü CHP'de yaşananlara da getirdi. Bütünleşik muhalefet çağrısı yaptı.
2: Ekranların, haberlerin, internet sitelerinin arkasındaki o bambaşka Türkiye'nin gerçek dertlerini neden görmüyoruz? Başı borçlarla öne eğilmiş babalar, evladının yarınlarından endişeli analar, işsizin hayat çilesi, çiftçinin hasat derdi, esnafın kredi problemi, emeklinin, memurun, işçinin maaş derdi, her birimizin ortak dertleri değil mi?
3: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen bayrak mitinginde konuştu. Gündeminde geçim sıkıntısı vardı.
2: Bugün mesele belediyelere, partilere, şirketlere kayyum atanması değildir. Keşke meselemiz sadece bu olsaydı. Keşke herkesin kendi kaybettiğini kurtarabilmesi mümkün olsaydı da bizi bu güzel ve sıcak yaz gününde bu meydana toplayan duygu, kaygılarımız, öfkelerimiz, çilelerimiz olmasaydı.
3: Dervişoğlu sözü Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara da getirdi. Tandoğan Meydanı'ndan muhalefete birlik çağrısı yaptı.
2: Sahte kavgaların, suni krizleri bir kenara bırakıp bütünleşik muhalefet diyoruz. Çünkü artık küçük hesapların, şahsi çekişmelerin, ben mi olayım, sen mi ol tartışmasının vakti değildir. Bölünmeyeceğiz, yığılmayacağız, yıkılmayacağız. Tek yürek olup ihanete, bu haksızlığa ve hukuksuzluğa dur diyeceğiz. Bir arada, birlikte, hep beraber yapacağız bunu.
1: Meclis Başkanlığı'na Grup Başkan Vekilliği düşen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın da aralarında bulunduğu 10 milletvekilliğine ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Dosyası sunulan milletvekilleri arasında Başarır'ın yanı sıra CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Namık Tan, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf'ta yer alıyor. Ayrıca CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci de dosyası sunulanlar arasında bulunuyor. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine yönelik açıklamalarda bulundu. İşin çoğunluğu bitti, terör Türkiye'nin gündeminden tamamen kalkacak dedi.
0: Terörsüz Türkiye hedefinde gözler süreç yasası hazırlığında. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörün Türkiye gündeminden tamamen kalkacağını söyledi. Bana göre işin çoğu bitmiştir dedi.
4: Bu süreç iyi gidiyor. Bütün iç ve dış şartların olumlu olduğu bir süreçteyiz. Eğer acele hareket etmezsek korkarım ki araya bir takım provokasyonlar girer. Bana göre işin %80-90'ı bitmiştir. Yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Gönlümden geçen bütün partilerin ittifakıyla meclise bir yasa gelir ve süratle bu geçer.
0: CNN Türk yayınına katılan Kurtulmuş, meclisten geçmesi hedeflenen süreç yasası hakkında da bilgi verdi.
5: Çıkarılacak yasa müstakil ve geçicidir. Bir yasa çıkarıp ilanihaye bütün herkesi kapsayacak ve ilanihaye yürürlükte kalacak bir yasa olmayacaktır. Komisyonda kararlaştırılan şekli bu.

0: yasa asla af niteliğinde olmayacaktır. Öyle bir algı şeklinde olmayacaktır. Olmaması gerekir. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi olması gerekir.
1: ABD ile İran arasında müzakereler sürerken tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD, İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini savunarak Sirik kentine saldırı düzenledi. Devrim muhafızları da ülkenin güneyine düzenlenen saldırıya karşılık ABD ordusunun konuşlandığı noktaları vurduğunu duyurdu.
2: Amerika Birleşik Devletleri ateşkes ihlaliyle suçladığı İran'ı vurdu. Devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri'ne karşılık verdiğini duyurdu. Müzakereler sürerken Tahran-Washington hattında tansiyon bir kez daha yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine drone'la saldırdığını duyurmuştu.
3: I don't like the fact that they took a shot yesterday. Actually four, we knocked down three.
2: Trump'a karşılık verilip verilmeyeceği de soruldu.
3: You'll find out.
2: Bu açıklamadan kısa süre sonra Sirik'te patlama sesleri duyuldu. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine yapılan saldırıya karşılık olarak İran kıyısındaki hedeflerin vurulduğu savunuldu. Açıklamaya göre saldırı sırasında gemi Umman kıyıları boyunca Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapıyordu. Söz konusu saldırıya karşılık Amerikan uçaklarının İran'daki füze ve insansız hava aracı depolama alanlarıyla kıyı radar üslerini vurduğunu bildirdi. Devrim muhafızları ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Sirik kentine düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada Amerikan ordusunun İran kıyılarına düzenlediği hava saldırısına karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki konuşlanma noktaları vuruldu denildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda yetkisiz bir rota izleyen gemiye İran tarafından müdahale edildiği bahanesiyle İran kıyılarına hava saldırısı düzenlediği ve Lübnan'da İsrail'in yaptığı gibi ateşkesi ihlal ettiği vurgulandı. Bahreyn Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İran'ın Bahreyn topraklarını bir dizi İHA ile hedef aldığı ve saldırının kınandığı belirtildi. İran ve Amerika Birleşik Devletleri savaşın durdurulmasını öngören 14 maddelik bir mutabakatta anlaşmıştı. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.
1: ABD'nin başkenti Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen müzakerelerin 5. turunda çerçeve anlaşması imzalandı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio imza töreninde yaptığı konuşmada anlaşmayı uzun ve zorlu bir sürecin ilk adımı olarak tanımladı.
2: Taraflar Washington'da uzlaştı. Lübnan ve İsrail görüşmelerinde çerçeve anlaşma imzalandı. Lübnan'ın Washington Büyükelçisi ve İsrail'i mevkidaşı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen törenle üçlü belgeye imza attı. İmza törenine Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da katıldı.
4: Thank you. Today is a...
5: Bugün egemen Lübnan hükümeti ile İsrail hükümeti arasında ABD'nin arabuluculuğu ve desteğiyle bir çerçeve anlaşmasını duyuruyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu kalıcı barış ve güvenlik için bir çerçeve oluşturmaya başlayan bir süreçtir.
2: Anlaşmada Lübnan'da devlet egemenliğinin güçlendirilmesi ve Hizbullah'ın silahsızlandırılarak askeri altyapısının dağıtılması öngörülüyor. Ayrıca İsrail, Lübnan sınırında güvenliği artıracak doğrulanabilir bir mekanizma kurulması hedefleniyor. Anlaşmayla Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda kurulan Lübnan için askeri koordinasyon grubu oluşturulacak ve tarafların süreci sahada uygulaması sağlanacak. Washington yönetimi ayrıca Lübnan'a 100 milyon dolarlık insani yardım ve Lübnan silahlı kuvvetlerine 30 milyon dolardan fazla ek destek sağlayacak. İsrail Başbakanı Netanyahu da törenin ardından açıklama yaptı.
6: İki pilot bölge oluşturuyoruz. Bunlardan biri güvenlik bölgesinin tamamen dışında, Litani'nin güneyinde, diğeri ise Litani'nin kuzeyinde, küçük bir kısmı son iki haftada oluşturduğumuz genişletilmiş güvenlik bölgesinde yer alıyor.
2: Netanyahu, pilot bölgelerin Lübnan ordusuna devredileceğini söyledi. Ancak Hizbullah silahsızlanana kadar Lübnan'ın

0: Güneyinde işgal ettikleri ve güvenlik bölgesi olarak isimlendirdikleri alanlardan çıkmayacaklarını söyledi. Hizbullah lideri Kasım ise çerçeve anlaşmasının hükümsüz olduğunu söyledi. Anlaşmayı aşağılayıcı ve egemenliğin teslimi olarak değerlendiren Kasım, Hizbullah'ın silahsızlandırılması şartına bağlanmasının kırmızı çizgilerini aştığını ifade etti. İsrail ile Hizbullah arasındaki savaş, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılardan sonra 2 Mart'ta başlamış, Lübnan'da 4000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Yerinden edilenlerin sayısı ise 1 milyonun üzerinde.
1: ABD, İran 15 Haziran'da varılan ön anlaşmadan bu yana ilk kez karşılıklı saldırılar düzenledi ve bu durum anlaşmaya dair bir belirsizliğe de yol açarken ABD-İran savaşı yeniden mi alevleniyor, anlaşma bozulacak mı sorularını da akıllara getirdi. Tüm bu detayları konuşacağız. Bu saat diliminde Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor İskender Karakaya hocamız yayın konuğumuz olacak. İskender hocam, iyi geceler, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar Ahmet Bey, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler değerli hocam. Tabii son iki günde yaşananlara bakılınca merak edilen elbette şu oluyor. Misillemeler ve saldırılar anlaşmayı acaba bozacak mı? Ne dersiniz hocam? Bu çatışmalar nereye evrilecek sizce?
2: Son sorunuzdan başlamak gerekirse anlaşmayı bozmayacağını düşünüyorum. Fakat özellikle masada tartışılan konuların yanında sahada bazı gelişmeler olduğunda Vance'in açıklamasının da göz önünde bulundurursak eğer anlaşmanın herhangi bir şekilde İran tarafından ihlal edilmesi durumunda sert karşılık verileceğini söyledi. Bu tabii yeni bir statükonun inşasını engelleme girişimi. Nasıl? Eğer İran'ın bu şekildeki bir girişimine karşı askeri olarak mütekabiliyet, misilleme karşılık verilmezse bunun uluslararası hukuk bakımından da sonuçlar doğurabileceği noktasında Amerikan tarafının bu şekilde bir düşüncesi var. Tabii özellikle Umman kıyısından geçen gemi 7,5 mil güneyden geçiyor ve buradaki gemiye yapılan saldırı insansız hava araçlarıyla Amerikan ordusunun saldırısı da özellikle kıyı kesiminde bu dronların saklandığı, muhafaza edildiği bölgeye yapılmış ve İran füzelerine karşı. Dolayısıyla bunun da çok sınırlı bir operasyon olduğunu söyleyebiliriz. Trump'ın açıklamasını da tabii okuduk, siz de haberinizde verdiniz. Çok da hoşuma gitmedi bu saldırı emrini verirken gibi bir açıklama kullandı. Ama tabii biz şunu da biliyoruz, daha önceki yayınlarda da konuştuk. Bu İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan anlaşma 60 gün boyunca asıl anlaşmanın aslında bir ön şartıydı. Ön anlaşma gibi bir şeydi. Yani bu 60 günlük süre içerisinde taraflar birbirleriyle görüşme süreci içerisindeyken Hürmüz gibi bir alandan dolayı eğer tekrar çatışma ortamı başlarsa başladığımız yere dönme riski var. Ama bunun çok olmayacağını tahmin ediyorum. Ama özellikle nükleer konusunda adım atılmışken Hürmüz konusunda İran'ın taleplerine rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin süreç içerisinde bunu karşılayabileceği, en azından kontrol altında tutabileceği bir süreç varken bu çatışma tabii küresel piyasalar olsun, bölge ülkelerine olsun çok onların çok hoşuna gitmedi ki İran'ın da özellikle bölgedeki Bahreyn'e yaptığı saldırıda acaba yeniden savaş başlayacak mı şeklindeki düşüncelere de sebep oldu ama bunun tabii çok kitlesel bir savaş olacağını şu aşamadan söylemek çok doğru olmaz Ahmet Bey.
1: Evet, tabii kontrollü bir gerilim var ve devam eden müzakereler için bu kontrollü gerilim nasıl bir tehdit oluşturuyor hocam? Zira İran saldırıların yeniden yaşanması halinde karşılığın daha kapsamlı ve sert olacağını söyledi. Dün devrim muhafızlarının yapmış olduğu bir açıklama vardı. ABD'ye karşı sert ve ağır bir karşılık vereceğiz açıklamasını yapmıştı. Zira Trump'ın da önemli açıklamaları vardı bu noktada. Tabii birçok uzman isim ise 60 günlük sürecin sonunda yine ağır bir savaşın görüleceğini ifade ederken bir diğer görüş ise ABD'deki ara seçimler sonrasında ABD'nin yeniden İran'a büyük bir savaş başlatacağı yönünde. Ne dersiniz? Taraflar askeri ya da diplomatik anlamda ne gibi askeri stratejiler yürütüyor sizce?
2: Şimdi tabii bu son saldırı, İran'ın yük gemisine yaptığı saldırıda İran'ın argümanlarından bir tanesi de İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını durdurmadığı. Dolayısıyla anlaşmanın İsrail tarafından ihlal edildiği, buna da ABD'nin engel olmadığı şeklindeydi. Ve bu yük gemisine yapılan saldırıda Hürmüz'deki hakların ve mevcut statükonun korunması bağlamındaydı. Şimdi sizin söylediğiniz iddialar tabii her iki taraf açısından da gerçeklik arz ediyor. Birinci görüş, bu çatışmanın 2025'teki 12 gün savaşından günümüze kadar neredeyse bir yıl geçti. O da Haziran Savaşı'ydı biliyorsunuz. 2026'nın Haziran'ı bitiyor. Yani 12 aydır İran-ABD-İsrail savaşını ve gerilimini izliyoruz. Bunun küresel ekonomiye, küresel piyasalara, küresel güçlere çok iyi gelmediği, yeni bir dengenin kurulması gerektiği şeklindeydi. Ama Donald Trump'ın işte bu yılın başından itibaren Venezuela ile başlayan Meksika'daki işte kartel operasyonları, Carolyn'in açıklaması, NATO konusundaki açıklamaları böyle hem çatışmayı hem siyaseti hem farklı bir diplomasi dilini kullanması, bu savaşın da sizin de söylediğiniz gibi sadece Amerika Birleşik Devletleri değil aynı zamanda 26 Ekim'e kadar da İsrail'de de seçimler var. Bu iki ülkenin de bu seçimleri Netanyahu ve Trump'ın lehine atlattıktan sonra yeniden savaşın başlayan noktasında çok güçlü bir argüman var. Ama tabii bunun olması demek Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın yaptığı görüşmelerde önce nükleer konusu sonra Hürmüz konusunda ilerleme sağlanmaması ve bu birkaç gündür yaşadığımız saldırıların devam etmesi şeklinde olur. Yoksa eğer çok yapıcı bir ilişki süreci sürerse bu 60 gün içerisinde, çünkü İran'a da geçici lisans verdi Amerikan Hazine Bakanlığı biliyorsunuz petrol ihracatı ve ambargoların kaldırılması. Dondurulmuş varlıkların bir kısmının serbest bırakılması gibi İran'ın da özellikle nükleer konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı da söyledi. Mesela onların ülkeye gelmesi. Tabii bunlar hep şu anda aklıma gelen şeyler. Yani bir bilgiye dayanmıyor. Böyle bir sürecin ilerlemesi durumunda söylediğiniz bir üçüncü savaş diyelim. Daha büyük bir savaşın olmayacağını düşünüyorum ama tabii Trump'ın kafasında her zaman bu şey var, olasılık var. Orada da tabii çok iyi bir propaganda yapması gerekiyor. Yani ben elimden geleni yaptım, İran bunu istemedi diyecek. İşte Dünya Kupası falan bitiyor biliyorsunuz. Çin'le de yapılan bir anlaşma var. Yani bu yeniden en azından İran konusu ve küresel dengeler konusunda ABD ile Çin arasında da bir geçici bir anlaşma diyeceğimiz bir süreç de yaşanıyor. Şu anda bunu çok konuşmuyoruz ama küresel ekonominin içinde bulunduğu krizleri de belki bu kısa ve orta vadede ABD böyle aşmak da istemiş olabilir. Bunu ne zaman görürüz? Bu 60 günlük sürecin sonunda görürüz Ahmet Bey. Ama tabii bu tip çatışmalar bu süreci öne de çekme olasılığı var maalesef.
1: Evet, ABD ve İran'da yani Hürmüz'de kontrolün aslında kendilerinde olduğunu göstermeye çalışıyor en azından. Söylemler noktasında iddialar bu yönde. İran Hürmüz'ün kontrolünü ve yönetim hakkını elinde bulundurduğunu söylüyor. Hatta evvelsi gün yapılan saldırıların da neticesini ABD'ye sunulan alternatif rotayı kullanmaması olarak İran tarafı açıklıyor. Yani Hürmüz İran'ın elindeki neden en önemli koz hocam? Yani müzakerelerde sıkıştığı zaman sürekli Hürmüz kartıyla masaya yeniden dönüyordu İran. Ne dersiniz?
2: Çünkü dünyadaki ham petrolün %20'sinin geçtiği, bunun da %80'inin uzak doğuya gittiğini biliyoruz. Uzak doğu demek üretim demek. Çin dünyadaki malların üçte birini üretiyor yani reel sektörü. Dolayısıyla bir zincirleme reaksiyon şeklinde küresel ekonominin etkilenmesi demek. Sadece Çin değil, Güney Kore, Japonya, Hindistan buradan gelen kaynaklara bağlı. LNG de buna ek olarak da sayılabilir. Doğalgaz da var. Ve sadece bunlar değil, gübre ve ticareti de etkileyen birçok şey buradan geçiyor. Hürmüz konusu aslında ana mesele değildi. Ana mesele nükleer konusuydu ama Amerika Birleşik Devletleri bu operasyona başlarken Hürmüz'deki riskleri de değerlendirmiştir diye düşündük. Birinci savaş çok hızlı bittiği için 12 gün savaşı bunu çok görmedik ama bu savaş 4 ayını doldurdu. Tabii 27 Haziran değil mi? 28 Haziran'da 4 ay geçmiş olacak. Evet. Dolayısıyla İran'da bu kozunu her zaman şey yapabiliyor, kullanabiliyor. Tabii Hürmüz'ün yapısına baktığımız zaman Umman'la İran arasında uluslararası su yolunun 70'lerde ortadan kalkması sonrası iki ülke arasında bir su yolu haline geldik ki Umman'da bildiğim kadarıyla şu anda bir görüşme trafiği de var. Bu dondurulmuş varlıklar konusunda Körfez'in adım atacağı İran'la da Umman'ın yeni bir statüko inşası noktasında ama şimdi burada tabii en kötü olan, iyi olmayan şey ABD ile İran arasında bu kadar anlaşmaya varıldığı havası varken bir yük gemisi yüzünden tekrardan savaş ortamına geri dönülmesi oldu. Burada da ABD kesinlikle Hürmüz konusunda Boğaz'ın bir daha kapanmaması noktasında İran'a taviz vermeyeceğini çok net gördük. İran'da buna karşılık işte Bahreyn'de biliyorsunuz Amerikan üssü vardı çok büyük zarar görmüştü. Eğer sen beni vurursan Hürmüz yüzünden ben de Körfez'deki senin müttefiklerini vururum dedi. Ürdün, Kuveyt ve Suriye.

0: Çok sertleşecek. Şahin kanadın eli güçlenecek. Arakçı ve Galibaf gibi müzakere yanlıları daha da zayıflayacak. Ya bir Kuzey Kore modeli bir devlet ortaya çıkabilir. Tabii bunlar senaryo, yani bunlar gerçekleşecektir demiyorum. Ama ben bu krizin açılacağını düşünüyorum. Ama şunu da her zaman bilelim ki masada görüşmeler devam ederken bu tip durumları tekrar görme ihtimalimiz var.
1: Evet, tabii bu tarz kontrollü gerilimlerin hiç şüphesiz ekonomik boyutları da oluyor. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması da küresel anlamda ekonomiyi ciddi
0: Evet.
1: anlamda etkiledi. Peki hocam, yani küresel enerji arzı noktasında, petrol fiyatları noktasında ve uluslararası deniz ticareti anlamında Hürmüz'ün kapalı kalması ya da bu tarz gerilimlerin tırmanması dünya ekonomisine ne gibi zararlar veriyor? Sonuçları ne oluyor sizce?
0: Yani tabii özellikle birçok sektörde bu şeyden dolayı kazananlar ve kaybedenler var Ahmet Bey. Mesela enerji sektörü olsun, silah sanayisi olsun, özellikle Hürmüz'ün kapalı kalması ve açılması noktasında çok büyük karlar elde ettiği söyleniyor. Deniz ticareti ve taşımacılığı sigorta şirketlerinin ve gemi üretimlerinin maliyetlerinin arttığı. Çünkü o gemilerle birçok şey taşınıyor. Biz sadece petrol, LNG, doğal gaz diyoruz ama İşte gübre gibi, yani tarım üretimini etkileyecek en temel şeyden tutun, malzemeden tutun, insanların günlük kullandığı şeyler. Belki Türkiye'nin o bölgeyle olan ticareti sadece bu yeraltı kaynaklarıyla, ama oradan giden birçok ürün birçok uzak doğu ülkesine, Asya'ya ve gerçekten buna ihtiyacı olan ülkelere çok şey yapamadı. Yani zamanında varamadı. Bu da küresel ekonomiye çok olumsuz etkisi oldu. Diğer taraftan tabii Çin'in de bu bölgede çok ciddi ilişkileri var. Yani Venezuela'yı da kaybettikten sonra Çin'in özellikle bu konuda da çok zarar göreceği açıktı. Yani Donald Trump'ın Xi'yle yaptığı görüşmede bunun tabii gündeme geldiğini çok net biliyoruz. Yani İran'ın masaya oturmasında ve bu savaş zamanındaki isabet oranlarında Çin'in, Rusya'nın çok büyük etkisi vardı. Yani onu elektronik harp desteği de vermişti. Şimdi böyle bir ortamda tabii Hürmüz'ün değerini İran da biliyor. Donald Trump da eski bir iş adamı, biliyorsunuz zaten. O da biliyor. Dolayısıyla İran normalleşmek, restorasyon sürecine girmek, para kazanmak, ayakta kalmak için. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da sizin de söylediğiniz gibi Kasım ayındaki seçimlerden hasarsız çıkmak, küresel dengeleri sağlamak, Amerikan çıkarlarını gerçekleştirmek istiyor. Tabii İsrail'in güvenliğini de sağladığını söyleyecek kendi seçmenlerini. Çünkü kendisi ciddi olan da oradan da oy alıyor, Musevi cemaatinden. Dolayısıyla büyük dengelerin, taktik savaşlarının olduğu bir süreçteyiz. Sizin de söylediğiniz gibi bu çok kısa süreli de olabilir. Donald Trump'ın kafasında uzun vadeli bir plan da olabilir ama tabii edindiğimiz izlenim, yani gözlemimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nin artık yavaş yavaş Çin siyasetine yoğunlaşacağı, Ortadoğu meselelerinde yeni bir statükonun, rejimin inşa etmesini istediğini çok net görüyoruz. Yani çünkü İsrail'le olan açıklamalar, Vance'in açıklamaları, İran meselesinin işte çözülmesi noktasında hem Gazze olsun, Lübnan olsun, Husilerle olan ilişkilerinde İsrail eleştiriliyor. Böyle bir dengeden nasıl bir sonuç çıkacak? Tabii bunu göreceğiz. Ama ben Amerika Birleşik Devletleri'nde nükleer meselesini çözdükten sonra İran'la normalleşmek istediğini düşünüyorum. En azından şu aşamada. Çok büyük farklı gelişmeler olmazsa.
1: Evet, Hürmüz'le alakalı son olarak tabii tarafların Hürmüz'ün kontrolünü sağlama noktasında kendi aralarında yaşadıkları bir kriz de var. ABD, İran'ın geçişlerden ücret almasına izin vermeyeceğini ifade ediyor ama İran savaşın başından bu yana biz geçişlerden bir ücret talep edeceğiz, eskisi gibi olmayacak Hürmüz'den geçişler demişti. Bu kontrol krizi nasıl çözülecek hocam? Yani İran da bu noktada istediğini elde edebilecek mi sizce?
0: Tabii buradaki İran'ın karşısındaki ülke Umman, bu konuda görüşmelerin olduğunu biliyoruz. Tabii İran'ın ilk talepleri 2 milyon dolarlar civarında, çok astronomik fiyatlardı ki savaşın en tansiyonunun arttığı dönemlerdi. Bunun çok gerçekçi olmadığını İran tarafı da gördü. İran hem bunu istiyor, hem savaş tazminatı istiyor, hem de dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını istiyor. Yani İran'ın da paraya ihtiyacı var. İran'ın da normalleşmeye ihtiyacı var. Ama geçen Arakçı'nın ve yetkililerin söylediği, Muhsin Reza'yı, biz gemileri koruma, kontrol, bakım ücretleri bağlamında işte İstanbul Boğazı gibi, Panama gibi örnekler verildi. Bu tip bir ücret isteyebileceklerini söylediler. Belki bu Amerika Birleşik Devletleri tarafından oran ve rakam çok yüksek olmazsa kabul edilebilir. Ama işte meselenin tartışılması için önce silahların susması gerekiyor. Siz hem bu görüşmeleri yapıp hem de bir

0: Yanlış yerden gitti diye vurursanız ABD de sizi vuruyor. Bu sefer başladığımız yere dönme tehlikesini yaşıyoruz. Umarım bunlar hani mütekabiliyet ve misilleme gibi uluslararası hukuk içerisindeki davranışlardır. Yani bunun siyasi anlamda bir arka planı olursa yeniden bir savaş ortamı görürüz. Ama şu an gördüğümüz ABD'nin de buna hazır olmadığı, İsrail'in bunu istediği, İsrail'in bunu sabote etmek, tahrik etmek için elinden geleni ardına koymayacağını da söyleyebiliriz. Özellikle Netanyahu'nun ve o Smotrich gibi, Ben Gvir gibi bakanlarının. Ama tabii onun da gücü bir yere kadar. Yani ABD burada patronsa, Trump burada eğer herkesi kontrol edebiliyorsa burada da barışı sağlamak zorunda. En azından silahların susmasını, bu 60 günlük süreye bir şans vermek zorundalar. Yoksa yeniden bu tip tartışmalar görülebilir. Yani şunu söyleyeyim, İran'ın buradaki istekleri aslında bir şekilde tolere edilebilir. Ama astronomik olmamak kaydıyla. Bunu da çok fazla uluslararası toplumu sarsacağını düşünmüyorum. Eğer bu şekilde olursa, nükleer meselesi tabii hallolması lazım ilk olarak.
1: Evet, tabii son günlerin en önemli gelişmelerinden biri de İsrail ile Lübnan arasında yürütülen müzakerelerin 5. turunda çerçeve anlaşmasının imzalanması oldu. ABD Dışişleri Bakanı Rubio bunu uzun ve zorlu bir yolun ilk adımı olarak tanımlamıştı. Hizbullah anlaşmanın sadece İsrail'in şartlarına hizmet ettiğini savunarak bunun yerine İran-ABD mutabakat zaptının kabul edilmesi gerektiğini de savunuyor. Tabii İsrail Başbakanı Netanyahu Hizbullah'ın yenilgiye uğratılmasıyla birlikte İran'a da ağır bir darbe vurduklarını da ifade etmişti. Bunu da sormak istiyorum. Yani İsrail yeniden bir bahaneye sığınarak saldırılara yeniden başlayabilir mi? Bu anlaşma sizce kalıcı olacak mı?
0: Şimdi tabii anlaşmanın içeriğinde Lübnan hükümetiyle İsrail arasında karşılıklı dost ve işbirliği gibi maddeler var. İki taraf da birbirlerinin topraklarını düşman güçler vasıtasıyla birbirlerine saldırı için kullandırmayacağı gibi Lübnan'ın İsrail'e yani karşılıklı bir güven ilişkisinden bahsediliyor. Tabii bu fotoğrafta, haberde de görüyoruz, Hizbullah yok. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım özellikle işgalin meşrulaştıracağı noktasında bu anlaşmayı eleştirdi. Sizin de söylediğiniz gibi asıl olarak ABD ile İran arasındaki bu ateşkes süreci, yani bu İsviçre'de olan, buna sadık kalınmasını söyledi. Çünkü bu anlaşma maddelerinden biri Lübnan'daki İsrail işgalinin sonlanması. Bugün işte %10'una yakın bir oranı kontrol ediyor. Netanyahu'nun buradaki temel argümanı, Ekim 2024'te Nasrallah ve ekibinin tasfiyesi sonrası Hizbullah'ı bu kadar zayıf halde yakalamışken, Lübnan siyasetini belki de bir 20 yıl şekillendirme şansı varken bunu ortadan kaldırmak istemiyor. Husiler dışında Hamas'ın ve Hizbullah'ın ortadan kalktığı, İran'ın zayıflatıldığı bir dönemde hem iç siyasette kendi seçmenini, onu koruduğunu ve düşmanlarını ortadan kaldırdığını ve İsrail'in güvenliğini sağladığı propagandasını yapacak. Ama tabii anlaşmada eksik olan Hizbullah'ın varlığı, yani bir güçle savaşıyorsunuz ama o devletin hükümetiyle pazarlık ediyorsunuz. ABD de var işin içinde. Tabii Hizbullah'la İsrail birbirine karşı ciddi anlamda varlık noktasında karşı iki güç diyelim. Dolayısıyla burada İsrail'in kısa vadede bu işgal ettiği topraklardan geri çekilmesi çok muhtemel değil. En azından Netanyahu hükümeti iş başındayken, Ahmet Bey, bunu söyleyeyim. Ama İran-ABD görüşmeleri sürerken de bu 60 gün içerisinde Netanyahu elinden geleni yapıp bu işi sabote etmeye çalışacak. Ama çok büyük de bir çatışma olacağı noktasında şüphem var. Böyle daha lokal sınırlı bir saldırılar da görebiliriz. Şey de var, onu da konuşmuştuk geçen programda. Trump ve Vance'in de İsrail'deki muhalefetle destek temasında olduğu, Netanyahu'ya karşı bu 26 Ekim'deki seçimlerde de güçlü bir muhalefetin olacağı söyleniyor. Yani İsrail toplumu da çok yoruldu, İsrail devleti de savaştan. Ve böyle bir karmaşık ortamdayız. Burada tabii Donald Trump'ın kafasında ne olduğunu belki Ankara'daki zirvede de açıklama yapacaktır. Mutlaka İran konusu gündeme gelir diye düşünüyorum. Orada da barışı ve ateşkesi destekler, açıklamalar yaparsa Netanyahu'nun aslında elinde çok da fazla bir argüman kalmıyor. Ama biz her zaman biliyoruz ki İsrail eninde sonunda bir şekilde sebepsiz yere de soykırım, insanlığa karşı suç gibi işleri yapmaktan da geri durmuyor. Umarım tabii böyle olmaz. Yani bölgeye barış hakim olur diye
1: Evet,
0: düşünüyorum. Düşünmek istiyorum en azından.
1: en azından kendine de yeni hedefler aramaya başladı. Suriye özellikle dikkat edilmesi gereken hatlardan birisi. Değerli izleyenlerimiz, ABD ve İran arasında yeniden başlayan çatışmaları ve etkilerini bu saat diliminde Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor

0: İskender Karakaya hocamızla birlikte değerlendirdik. İskender hocam, değerli katkılarınız için teşekkür ediyor, iyi geceler diliyor.
1: Çok sağ olun, iyi akşamlar Ahmet Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum kıymetli hocam. İskender hocamızı uğurladık, diğer gelişmelere bakalım. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a, yaralıların sayısı 3238'e yükseldi. Onlarca binanın hasar gördüğü ülkede 51 binden fazla insandan haber alınamıyor.
2: Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Venezuela 24 Haziran'da iki büyük depremle sarsılmış, 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremlerden en fazla etkilenen eyalet başkent Caracas'ın kuzeyinde La Guardia oldu. 250 bina ya yıkıldı ya hasar aldı. Pek çok kişi geceyi dışarıda geçirdi. Venezuela'nın geçici devlet başkanı Rodriguez arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Enkaz altında kalanları kurtaracağız. Bunun için durmaksızın çalışıyoruz dedi. Dünyada Venezuela için seferber oldu. AFAD Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda oluşturulan arama kurtarma ekipleri ve insani yardım malzemeleri Venezuela'ya doğru yola çıktı. Uluslararası Kızılaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu 50 milyon İsviçre frangı tutarında acil yardım çağrısında bulundu. Kanada'da Venezuela'ya 5 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu. Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e bağlı Starlink'in 25 Temmuz'a kadar ücretsiz internet sağlayacağı belirtildi. Venezuela'nın başkenti Caracas daha önce de büyük bir depremle sarsılmış, 1967'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ise 1900'den bu yana ülkede kayda geçen en büyük deprem olduğu belirtiliyor.
0: Avrupa genelinde rekor düzeyde seyreden ve can kayıplarına yol açan aşırı sıcak dalgası bölgede etkisini sürdürüyor. Klimaya yönelik talep artarken açık havada yapılacak etkinlikler de bir bir iptal ediliyor.
2: İtalya, Almanya, Fransa. Avrupa genelinde rekor düzeyde seyreden aşırı sıcak dalgası hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün yükselirken klimaya yönelik talep de artıyor. İtalya genelinde 18 kentte kırmızı alarm verildi. 40 dereceye ulaşması beklenen sıcaklık nedeniyle yüksek risk uyarısı yapıldı. Sıcak hava başkent Roma'da saat 11 ile 18 arasında dışarıda olanlara zor anlar yaşattı. Başkentin merkezinde bulunan hayvanat bahçesindeki hayvanlara da sıcaktan etkilenmemeleri için buzlu gıdalar verildi. Almanya'da da tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Fransa sınırındaki Saarbrücken kentinde sıcaklık 41,3 derece olarak ölçüldü. Ülke genelinde hafta sonu yapılması planlanan çok sayıda etkinlik aşırı sıcaklar nedeniyle iptal edildi ya da ertelendi. Fransa'da ulusal mecliste üst üste iki gün klima sorunu yaşandı. Genel kurulda ceket ve kravat zorunluluğu kaldırıldı. Meclis başkanı meclisteki butikte olağanüstü yelpazelerin satıldığını savundu. Ancak bu öneri bazı milletvekillerini güldürdü. Avrupa'daki sıcak hava dalgası bölgede nadiren kullanılan klima cihazlarına yönelik talebi de benzeri görülmemiş bir noktaya taşıdı. Özellikle Fransa, İspanya, İngiltere ve Almanya'da klima satışları arttı. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre Avrupa genelinde klima sahipliği oranı yalnızca %20 seviyelerinde.
0: Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücret ve en düşük emekli maaşına zam çağrısı yaptı. 20 bin lirayla geçinilemeyeceğini herkes biliyor dedi. Atalay vergi sistemi için de adalet uyarısı yaptı.
3: Tabii ki asgari ücret bu ülkede 28 bin lirayla bir hafta geçinemeyeceğini Sağır Sultan biliyor. 20 bin lira emekli maaşınla geçinemeyeceğini herkes biliyor. Bizim

0: görevimiz, sendikaların görevi bunların netice alana kadar o mücadeleyi sürdürmek.
1: Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret ve en düşük emekli maaşının yetersiz olduğunu belirtti. Adil bir vergi sistemi vurgusu yaptı.
0: Staj mağdurunu neye anlatmayayım? Maaşların az olduğunu neye anlatmayayım? Böyle bir vergi sisteminin dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığını neye anlatmayayım? Benim görevim bunları anlatmak.
1: Türk İş Konfederasyonu'na bağlı Coop İş Sendikası'nın 21. Olağan Genel Kurulu Ankara'da başladı. Genel Kurul'un birinci gününde sendikanın Genel Başkanı Eyüp Aremdar konuşma yaptı. Aremdar, işçilerin maaşlarından kesilen verginin oranının sabitlenmesini talep etti.
2: Biz adil bir vergi düzenlemesinin mutlaka ama mutlaka yapılmasını, anayasamızda belirtildiği gibi çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını talep ediyoruz. İşçilerden kesilen vergi oranlarının %15'te sabitlemesini istiyoruz. Ocak ayında aldığımız ücreti Aralık ayında da almak istiyoruz.
3: Okullarda son ders zili çaldı. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte otogarlardan İstanbul dışına yolculuk başladı. Peki otobüs bileti fiyatları nasıl? Detaylarına bakalım.
1: Karneler alındı. Okul sıraları boşaldı. Milyonlarca öğrenci ve veli gözünü tatil rotalarına çevirdi.
4: Önce eşim memleketi Elazığ'a, sonra Adana'ya. Karnenin şeyini çıkartacağız. Tadını.
5: Tabii tatilin keyfini çıkartacak bu kız, biricik prensesi.
6: İstanbul'a geliş ne kadar kalabalıksa gidiş de o kadar kalabalık oluyor.
1: İstanbul dışına seyahat etmek isteyen aileler otobüs yolculuğu yapmak için otogarlara yöneldi.
7: Şu anda mesela bugün giden arabalarda yer yok.
8: Artık okul tatil olduktan sonra herkes memleketine gidiyor. Yani yoğunluk devam ediyor, şu an sıkıntı yok.
9: Yaz tatili başladı. Memleketine geri dönen de var, tatile giden de. Tatilin başlamasıyla otobüs bileti fiyatları merak konusu.
8: Fiyatlar yüksek. O okul tatil olduğu için fiyatlar yükseliyor.
10: Fiyatlar eski fiyatlar. Şu anda çok yoğunluk var. Fiyatlar yükselmedi. Hani fiyatlar? Şu anda 2-3 güne kadar yer yok.
11: İstanbul, Mardin 2200'den başlayıp 2500 liraya kadar giden bir fiyat vardır. Van 3000-3500 arası kesilen biletler vardır. Ankara 700'den başlayıp 1000'e doğru giden fiyatlar var. İzmir 1200'den başlayıp 1400'e kadar giden, 1500'e kadar giden fiyatlar.
12: Hala yüksek. Yani uçakla karşılaştırırsan hemen hemen aynı. Hem de daha zahmetli. Mecburen binmek zorunda kalıyoruz.
7: Fiyatlar normal fiyatlar. Biz mesela Elazığ Bingöl'e kesiyoruz 2500 lira.
6: Yani bilet fiyatları uçak bilet fiyatıyla aynı hemen hemen. Otobüste yoğunluk çok kalabalık. Yani full koltuklar hepsi doluydu yani.
5: Fiyatlar zaten şu şartlara göre pahalı yani.
3: Resmi gazetede yayımlanan düzenleme ile yabancı uyruklu kişilerin para transferlerine yeni kurallar getirildi. Mali suçlarla mücadele kapsamında yabancı uyruklu kişiler adres ve kimlik tespiti yapılmadan para transferi ve çekimi yapamayacak. Bankalar uzaktan kimlik tespitinde çipli pasaport isteyecek.
1: Mali suçlarla mücadele kapsamında yeni bir adım atıldı. Yabancı uyruklu kişilerin para transferleri belli şartlara bağlandı. Resmi gazetede yayımlanan tebliğde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Mali Suçlar Araştırma Kurulu genel tebliğinde değişiklik yapıldı. Müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Düzenlemeyle bankalar, elektronik para ve ödeme kuruluşları, yabancı uyruklu kişilerin uzaktan kimlik tespitini, yakın alan iletişimi yani NFC özelliği bulunan çipli pasaportla yapabilecek. Kimlik doğrulaması, özel eğitim almış personel tarafından görüntülü görüşmeyle gerçekleştirilecek. Müşteri bilgileri pasaport üzerindeki bilgilerle eşleştirilerek doğrulanacak. Doğrulama yapılamazsa uzaktan kimlik tespiti yoluyla iş ilişkisi kurulamayacak. Düzenleme ile adres teyidi yapılmadan yabancı uyruklu kişiler para transferi ve nakit çekimi yapamayacak. Beyan edilen adresin en geç 3 ay içinde yerleşim yeri belgesi, elektrik, su, doğalgaz faturası gibi belgeler ya da kamu veri tabanları üzerinden doğrulanması gerekecek. Uzaktan kimlik tespitiyle açılan hesaplarda para transferi ilk aşamada yalnızca kişinin kendi yurt dışı hesapları arasında yapılabilecek. Kimlik doğrulaması tamamlandıktan sonra ise nakit çekim ve para transferi üzerindeki kısıtlamalar kaldırılabilecek. Ayrıca bankalar riskli ülkelerin vatandaşlarını müşteri olarak kabul edemeyecek.

0: Alınan tedbirler, oluşturulan prosedür ve rehberler Mali Suçları Araştırma Kurulu'na bildirilecek. Uzaktan kimlik tespitiyle müşteri edinilmesine dair veriler de 3'er aylık dönemler halinde MASAK'a gönderilecek.
1: ABD yönetiminin ulusal güvenlik gerekçesiyle kısıtlama uyguladığı yapay zeka şirketi Anthropic'in Mythos modeline yönelik kısıtlamaları gevşetti. Yapay zeka pazarının bir diğer devi OpenAI ise kısıtlamayla karşı karşıya kaldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri yapay zeka şirketi Anthropic'in Mythos modeline yönelik kısıtlamaları gevşetti. Anthropic'in Claude Mythos 5 modelinin belirli kurumlara açılmasına izin verildiği belirtildi. Yapay zeka girişimi Anthropic, Amerikan hükümetinin Claude Mythos 5'ın kritik altyapıları işleten ve savunan belirli Amerikalı kuruluşlara yeniden sunulmasına izin verdiğini açıkladı. Hükümetin 12 Haziran'daki ihracat kontrolü emrinin ardından Anthropic, en gelişmiş yapay zeka modelleri olan Mythos 5 ve Fable 5'ı tüm kullanıcılar için aniden kapatmak zorunda kalmıştı. Ancak şirketin diğer bir modeli olan Fable için herhangi bir izin çıkmadı. Yapay zeka pazarının bir diğer devi OpenAI ile benzer bir kısıtlamayla karşı karşıya kaldı. Şirket, Amerikan hükümetinin doğrudan talebi üzerine yeni modeli GPT-5.6'nın tam halka açık lansmanını ertelediğini açıkladı. OpenAI, modelin erişimini şu an için sadece sıkı bir incelemeden geçmiş küçük bir ortak grupla sınırladı. Şirketin CEO'su Sam Altman, hükümetin hangi müşterilerin bu modellere erişebileceğini bizzat seçmesi fikrinden hoşlanmıyorum ifadelerini kullandı. Siber güvenlik uzmanları, Mythos modellerinin yanlış kişilerin eline geçmesi durumunda özellikle bankacılık gibi kritik sektörlerde siber saldırıları büyük ölçüde hızlandırabileceği uyarısında bulunuyor.
1: Afyonkarahisar'da bir koca eşinden DNA testi isteyerek çocuğunun kendisinden olmadığını öne sürdü. Sadakatsizlik ithamına maruz kalan kadınsa ayrılık davası açtı. Ayrılık talebi Yargıtay tarafından uygun bulundu.
0: İşinden DNA testi istedi. Olay aile mahkemesine taşındı. Kadının açtığı ayrılık davasını Yargıtay kabul etti. Afyonkarahisar'da yaşayan kadın, eşinin DNA testi isteyerek çocuğun kendisinden olmadığı yönünde ithamda bulunduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Kadın, tarafların belirli bir süre ayrı yaşamasını öngören ayrılık kararı verilmesini talep etti. Çay Aile Hukuk Mahkemesi, erkeğin eşinden DNA testi isteyerek sadakatsizlik ithamında bulunmasını kusurlu davranış olarak değerlendirdi. Yerel mahkeme, kadının talebini kabul etti. Tarafların 3 yıl süreyle ayrılmasına karar verdi. Kocanın istinaf başvurusu üzerine dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından incelendi. İlk derece mahkemenin verdiği karar kaldırıldı. Kocanın eşine yönelik sadakatsizlik ithamını kusur olarak kabul etti. Ancak eşlerin yeniden bir araya gelme ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle ayrılık kararını kaldırarak davayı reddetti. Temiz incelemesi için dosya bu kez de Yargıtay'a gitti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kocanın DNA testi isteyerek eşine sadakatsizlik isnadında bulunmasının kusurlu davranış olduğunu kesinleştirdi. Ayrı yaşama talebiyle açılan davalarda barışma ihtimalinin araştırılmasının gerekmediğine hükmeden Yargıtay, istinaf kararını bozdu. Kadının ayrılık talebinin kabul edilmesi gerektiğine karar verdi.
1: Dünya Kupası macerası sona eren A milliler Türkiye'ye döndü. Turnuva ise tüm hızıyla devam ediyor. Geride bıraktığımız gün neler yaşandı? Haber turuyla ekranlarınıza getireceğiz. Detayların ardından kısa bir aramız olacak. Sonrasında gelişmelerle yeniden sizlerle olacağız.
2: ...2026 FIFA Dünya Kupası D grubunu son sırada tamamlayan A milli takım yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na ulaşan Ay Yıldızlı kafilede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da yer aldı. Milli futbolcular moralsiz bir şekilde havalimanından ayrıldı. Millileri hiçbir taraftar karşılamazken alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti. A milli takımın 2026 Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup etmesi dünya medyasında da geniş yer buldu. ABD'nin bu yenilgiden ders alması gerektiği vurgulandı. Pochettino'nun yaptığı rotasyon

pozisyonun Türkiye karşısında tutmadığına dikkat çekildi. İspanyol medyası maçın oyuncusu seçilen Arda Güler'in performansına dikkat çekti. Alman medyası Türkiye'nin son dakikada kazanmasına vurgu yaptı. Portekiz basını ise Türkiye'nin bu galibiyetle onurunu kurtardığını savundu. 2026 Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlanıyor. Bu gece oynanacak 6 müsabakayla grup aşamasındaki heyecan sona erecek. Gece 00:00'da L grubunda Hırvatistan-Gana, Panama-İngiltere maçları oynanacak. K grubunda ise 2:30'da Demokratik Kongo ile Özbekistan, Kolombiya ile de Portekiz karşılaşacak. J grubunda Cezayir-Avusturya, Ürdün-Arjantin müsabakaları oynanacak ve grup aşaması tamamlanacak. 2026 Dünya Kupası'nda son 32 tur eşleşmeleri netleşmeye devam ediyor. Oynanan son maçların ardından belli olan eşleşmeler şu şekilde: Brezilya-Japonya, Hollanda-Fas, ABD-Bosna-Hersek, Güney Afrika-Kanada, Fransa-İsveç, Fildişi Sahili-Norveç, Almanya-Paraguay ve Arjantin-Yeşilburun Adaları. 2026 Dünya Kupası'nda Yeşilburun Adaları'nın başarı hikayesi devam ediyor. H grubundaki son maçında Suudi Arabistan'la berabere kalan Afrika ekibi adını son 32 turuna yazdırdı. Tüm maçlarda berabere kalan Yeşilburun Adaları tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda tur atladı. Grubu ikinci sırada tamamlayan Yeşilburun Adaları son 32 turunda Arjantin'le eşleşti. Suudi Arabistan'sa 2026 Dünya Kupası'na veda etti. 2026 Dünya Kupası H grubu son maçında Uruguay, İspanya'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Uruguay'ın kalesini koruyan Fernando Mustera, yenilen gol sonrası gündem oldu. Deneyimli eldiven devre arasında oyundan çıkarıldı. Uruguay'da taraftarların büyük bir kısmı mağlubiyetin sorumlusu olarak Mustera'yı gösterdi. 2026 Dünya Kupası'nda dün 6 maç oynandı. Alınan sonuçlar şu şekilde: Norveç 1, Fransa 4, Senegal 5, Irak 0, Yeşilburun Adaları 0, Suudi Arabistan 0, Uruguay 0, İspanya 1, Mısır 1, İran 1 ve Yeni Zelanda 1, Belçika 5. FIFA Dünya Kupası'nda Irak'ı 5-0 mağlup eden Senegal adını son 32 turuna yazdırdı. Dünya Kupası tarihindeki en farklı galibiyetini elde eden Afrika ekibinin bu zaferi başkent Dakar'da büyük coşkuyla kutlandı. Karşılaşmayı dev ekranlardan takip eden yüzlerce Senegalli taraftar milli takımın her golünde büyük sevinç yaşadı. Taraftarlar danslarla kutlama yaparken sevinç gösterilerinde bulundular. 2026 Dünya Kupası'nda birçok kısıtlamaya maruz kalan İran milli takımı müsabakalara zor şartlar altında çıkıyor. G grubundaki 3 maçından da beraberlikle ayrılan İran'ın en iyi üçüncüler listesiyle üst tura yükselme ihtimali bulunuyor. Son maçında Mısır'la 1-1 berabere kalan İran halkından büyük destek görüyor. Dünya Kupası maçlarını başkent Tahran'daki dev ekranlardan takip eden İranlılar tezahüratlarla takımına destek verdi. Müsabakayı büyük bir heyecanla takip eden İranlı futbol severler büyük coşku yaşadı. İran-Mısır karşılaşması 1-1 sona ererken İran topladığı 3 puanla G grubunu 3. olarak tamamladı.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Bursa 29 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 29, Konya 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 22, Van 23 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Şanlıurfa güneşli 36 derece.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın.

fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Ama gelinen aşama artık yeni bir aşamadır. Bu yasanın çıkmasıyla birlikte terör örgütünün silah bırakmasını temin edecek zemin ortaya çıkacaktır. Terör örgütünün silah bırakmasının gerçekleşmesi halinde o zaman Türkiye uzun yıllardır mücadele ettiği bu terör örgütünün gündemden kaldırmış olacaktır.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamadayız dedi. Terör örgütünün silahları tamamen bırakması için bir yasal çerçevenin oluşması gerektiğini belirtti.
0: Bu konunun biz bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini ve meclisten hızlı bir şekilde değerlendirilerek yasalaşması gerektiğini düşünüyoruz. En kapsayıcı şekilde mecliste olan ya da olmayan siyasi partilerin desteğiyle terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak ve terörsüz bölge hedefine ulaşmak için bu adımları atmaya devam ediyoruz.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Sapanca kampında konuştu. Terörsüz Türkiye'nin bölge için önemine de dikkati çekti.
0: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimizin birbiriyle bağlantılı bir şekilde, iç içe bir şekilde, birbirinden ayrılmaz bir şekilde yürütülmesinin de ne kadar kıymetli olduğu net bir şekilde görülmektedir. Geldiğimiz bu yeni aşamada herkesi ister katkı olsun ister eleştiri olsun pozitif bir yaklaşımda bu sürece katkı vermeye, eleştirisi varsa eleştirisini gündeme getirmeye, bunu sağlıklı bir şekilde yapmak için gayret etmeye davet ediyoruz.
1: Çelik'in gündeminde CHP de vardı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.
0: Kendisi bu son hukuki durum ortaya çıkmadan da CHP'yi yönetemiyordu. CHP'de ciddi bir yönetim sorunu vardı. Geçmişte Sayın Kılıçdaroğlu'yla mücadele ettik. Daha sonrasında Sayın Özgür Özel'in yönetimiyle mücadele ettik. Dolayısıyla bizim açımızdan fark eden bir şey yok. Ama kendi meselelerini kendileri halletsinler. Bizim üzerimizden kendi yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar.
2: AK Parti Sapanca kampında 25. yıl dönümü özel programlarda yer aldı. AK Parti'nin 25. yılına özel şarkı ilk kez dinletildi. Partililerin katıldığı oturumlarda yeni dönemin yol haritası ele alındı.
3: Ailesi iş, ömür vakfetmiş, canla başla.
1: Efsane Büyük Başkan adlı şarkı ilk kez dinletildi. AK Parti'nin 25. yılına özel hazırlanan şarkı Sapanca'daki istişare toplantısında çalındı.
3: Çeyrek asırlık esnam, tarih yazıldır baştan. Efsane Büyük Başkan, Recep Tayyip Erdoğan.
1: 33. istişare toplantısında 25. yıl nedeniyle özel hazırlıklar yapıldı. Pankartlar asıldı, tematik standlar kuruldu. İstişare kampı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Erdoğan salona geldiğinde alkışlarla karşılandı. Cumhurbaşkanının yanında eşi Emine Erdoğan da vardı.
3: Memleket aşkıyla çağlayıp coşan.
1: Erdoğan'ın konuşmasından önce Amerikalı bir doktora öğrencisinin tezine konu olan tanıtım filmi izletildi. Türkiye'nin son yıllardaki değişimi anlatıldı.
4: Professor Harris, there is a remarkably ambitious vision here. One that connects continents through its infrastructure and reaches toward the future through its technological development.
1: Sapanca'daki kampa bakanlar, milletvekilleri, Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve yetkili kurul üyeleri katıldı.
5: AK Parti'nin kampının düzenlendiği otelin çevresinde yüksek düzeyli güvenlik önlemleri alındı. 1300'den fazla partilinin katılımıyla birlikte ilgili oturumlarda istişare mekanizmaları da devreye girmiş durumda.
1: Kampta eş zamanlı parti politikaları oturumu ve kabine üyelerinin katıldığı ortak akıl oturumu gerçekleştirildi. Bu oturumlarda sahadan gelen talepler ve yeni dönem yol haritası ele alındı.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Büyük Kurultay öncesi il ve ilçe kongrelerine devam ediyor. Fatih'te düzenlenen ilçe kongresinin divan başkanlığını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan yaptı. Kongre öncesi açıklamalarda bulunan Adan, CHP'deki tartışmalar hakkında Türkiye'nin problemlerine çare arayan bir mücadele öneriyoruz dedi.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Büyük Kurultay'a hazırlanıyor. 7 Mart 2027'de düzenlenecek kurultay öncesinde il ve ilçe kongreleri devam ediyor. İstanbul'da 14. ilçe kongresi Fatih'te düzenlendi.
6: Biz İstanbul'da buluşup İstanbul'la kucaklaşma hayalini Fatih'te başlatmıştık. Yine bu...

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Çıkacak düzenlemeyle birlikte terör örgütünün silah bırakmasını temin edecek zeminin ortaya çıkacağını söyledi. Çelik'in gündeminde CHP'de yaşanan gelişmeler de vardı.
1: Şimdiye kadar pek çok adım atıldı.

0: bugün de Fatih'te Fatihlerle buluşup onlarla kucaklaşıyoruz.
1: Kongreye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan da katıldı.
2: Bu kongremizin milletimizin birliğine, beraberliğine, devletimizin yüceliğine vesile olmasını diliyorum.
1: Kongrede Divan Kurulu Başkanlığı yapan Adan, sözü CHP'ye ve Özgür Özel'e getirdi. Yeni parti iddialarıyla ilgili konuştu.
2: Takdir kendilerinin ama önemli olan ciddi Türkiye'nin problemlerine odaklanmış bir muhalefet partisi olmalarıdır. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi kendi birliğini oluştursun. Türk demokrasisine, Türkiye'nin problemlerine çare arayan bir siyasi mücadele öneriyoruz biz. Kendi işlerindeki konularda taraf değiliz.
1: Adana'nın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörden kurtulmuştur. Hiçbir güç terörü Türkiye'ye taşıyamaz. Milletimiz bunun arkasındadır. Burada da büyük liderlik yapan ve bu meseleyi devlet politikasına dönüştüren hem liderimiz Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'e hem de Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.
3: İstanbul'da Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılması sonrası başkan vekili seçimi yapıldı. CHP'nin adayı Medine Pamuk başkan vekili seçildi. Başkan vekili seçimi için Adalar Belediye Meclisi toplandı. Seçimde CHP grubu belediye başkan vekilliği için meclis üyesi Medine Pamuk'u, AK Parti ise meclis üyesi Kemal Türk Yılmaz'ı aday çıkardı. İlk 3 turda salt çoğunluk sağlanamadı. 4. tur oylamada Türk Yılmaz 2 oy alırken 5 oy alarak çoğunluğu sağlayan Medine Pamuk belediye başkan vekili seçildi. Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında belediye başkanı Ali Ercan Akpolat örgüt kurma ve rüşvet suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi terör örgütlerine yapılan operasyonlarda 178 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ülke genelinde terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 241 şüpheliden 225'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 218'i savcılığa sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 212 şüpheli ise tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 178 şüphelinin tutuklanmasına, 34 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. ABD ile İran arasında müzakereler sürerken tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD, İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini savunarak Sirik kentine saldırı düzenledi. Devrim muhafızları da ülkenin güneyine düzenlenen saldırıya karşılık ABD ordusunun konuşlandığı noktaları vurduğunu duyurdu.
1: Amerika Birleşik Devletleri ateşkes ihlaliyle suçladığı İran'ı vurdu. Devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri'ne karşılık verdiğini duyurdu. Müzakereler sürerken Tahran-Washington hattında tansiyon bir kez daha yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine drone'la saldırdığını duyurmuştu.
4: I don't like the fact that they took a shot yesterday. Actually four, we knocked down three.
1: Trump'a karşılık verilip verilmeyeceği de soruldu.
4: You'll find out.
1: Bu açıklamadan kısa süre sonra Sirik'te patlama sesleri duyuldu. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine yapılan saldırıya karşılık olarak İran kıyısındaki hedeflerin vurulduğu savunuldu. Açıklamaya göre saldırı sırasında gemi Umman kıyıları boyunca Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapıyordu. Söz konusu saldırıya karşılık Amerikan uçaklarının İran'daki füze ve insansız hava aracı depolama alanlarıyla kıyı radar üslerini vurduğunu bildirdi. Devrim muhafızları ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Sirik kentine düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada Amerikan ordusunun İran kıyılarına düzenlediği hava saldırısına karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki konuşlanma noktaları vuruldu denildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda yetkisiz bir rota izleyen gemiye İran tarafından müdahale edildiği bahanesiyle İran kıyılarına hava saldırısı düzenlediği ve Lübnan'da İsrail'in yaptığı gibi ateşkesi ihlal ettiği vurgulandı. Bahreyn Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İran'ın Bahreyn topraklarını bir dizi İHA ile hedef aldığı ve saldırının kınandığı belirtildi. İran ve Amerika Birleşik Devletleri savaşın durdurulmasını öngören 14 maddelik bir mutabakatta anlaşmıştı. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.
3: ABD'nin başkenti Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen müzakerelerin 5. turunda çerçeve anlaşması imzalandı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio imza töreninde yaptığı konuşmada anlaşmayı uzun ve zorlu bir sürecin ilk adımı olarak tanımladı.
1: Taraflar Washington'da uzlaştı. Lübnan ve İsrail görüşmelerinde çerçeve anlaşma imzalandı. Lübnan'ın Washington Büyükelçisi ve İsrail mevkidaşı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen törenle üçlü belgeye imza attı. İmza törenine Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da katıldı.
5: Thank you. Today is a...
6: Bugün egemen Lübnan hükümeti ile İsrail hükümeti arasında ABD'nin arabuluculuğu ve desteğiyle bir çerçeve anlaşmasını duyuruyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu kalıcı barış ve güvenlik için bir çerçeve oluşturmaya başlayan bir süreçtir.
1: Anlaşmada Lübnan'da devlet egemenliğinin güçlendirilmesi ve Hizbullah'ın silahsızlandırılarak askeri altyapısının dağıtılması öngörülüyor. Ayrıca İsrail, Lübnan sınırında güvenliği artıracak doğrulanabilir bir mekanizma kurulması hedefleniyor. Anlaşmayla Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda kurulan Lübnan için askeri koordinasyon grubu oluşturulacak ve tarafların süreci sahada uygulaması sağlanacak. Washington yönetimi ayrıca Lübnan'a 100 milyon dolarlık insani yardım ve Lübnan silahlı kuvvetlerine 30 milyon dolardan fazla ek destek sağlayacak. İsrail Başbakanı Netanyahu da törenin ardından açıklama yaptı.
7: İki pilot bölge oluşturuyoruz. Bunlardan biri güvenlik bölgesinin tamamen dışında, Litani'nin güneyinde, diğeri ise Litani'nin kuzeyinde, küçük bir kısmı son iki haftada oluşturduğumuz genişletilmiş güvenlik bölgesinde yer alıyor.
1: Netanyahu, pilot bölgelerin Lübnan ordusuna devredileceğini söyledi. Ancak Hizbullah silahsızlanana kadar Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri ve güvenlik bölgesi olarak isimlendirdikleri alanlardan çıkmayacaklarını söyledi. Hizbullah lideri Kasım ise çerçeve anlaşmasının hükümsüz olduğunu söyledi. Anlaşmayı aşağılayıcı ve egemenliğin teslimi olarak değerlendiren Kasım, Hizbullah'ın silahsızlandırılması şartına bağlanmasının kırmızı çizgilerini aştığını ifade etti. İsrail ile Hizbullah arasındaki savaş, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılardan sonra 2 Mart'ta başlamış, Lübnan'da 4000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Yerinden edilenlerin sayısı ise 1 milyonun üzerinde.
3: Washington'da Lübnan'la çerçeve anlaşması imzalayan İsrail yönünü Suriye'ye çevirdi. İsrail askerleri Suriye'nin güneyindeki Dera iline girdi. Haberi Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye duyurdu. Buna göre İsrail askerleri Dera iline bağlı Cemle köyüne girerek mahalle aralarına ve sivil yerleşimlerin bulunduğu bölgeye konuşlandı. Bu yeni gelişme İsrail ordusunun 2 gün önce Kuneitra'da Golan sınır hattı yakınına beton bloklarla güçlendirilmiş demir bariyer inşa etmesinin ardından geldi. Son dönemde İsrail'in Suriye topraklarında gerçekleştirdiği ihlallerin de arttığı belirtildi. İsrail 2024 yılında Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye tarafındaki tampon bölgenin kontrolünü ele geçirdiğini açıklamıştı. Çin'in başkenti Pekin'de küçük uçağın kentin en yüksek binasına çarpması sonucu pilot hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşmadı.
1: Çin'in başkenti Pekin'de küçük uçak kentin en yüksek binasına çarpmıştı. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşmadı. Ancak olayla ilgili görüntüler ve paylaşımlar hızla kaldırıldı. Olay Cuma günü yerel saatte 17:55'te yaşanmış. Tek motorlu hafif bir uçak 528 metre yüksekliğindeki göklerine çarpmıştı. Kazanın ardından uçağın pilotunun hayatını kaybettiği ve olay yerinde yaralananlar olduğu açıklandı. Yetkililer kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü duyurdu. Kaza nedeniyle yaklaşık 12 bin kişinin çalıştığı gökdelen boşaltıldı. İddiaya göre sosyal medyada paylaşılan kaza anına ve enkaza ait videolar dakikalar içinde internetten kaldırıldı. Olay yerindeki polislerin güvenlik çemberi oluşturarak vatandaşların fotoğraf çekmesini engellediği aktarıldı. Pekin yönetimi kamu güvenliği gerekçesiyle başkentin hava sahasında uzun süredir sıkı uçuş kısıtlamaları uyguluyor. Nisan ayında kentte drone satışı yasaklanmış ve drone uçuşları için önceden izin alınması zorunlu hale getirilmişti.
3: Çin Halk Kurtuluş Ordusu mensubu 6 general Yasama Meclisi Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarıldı. Generallerin meclis üyeliğinden çıkarılması, haklarında yolsuzluk soruşturması yürütüldüğünün işareti olarak yorumlandı.
1: Çin'de yolsuzlukla mücadele operasyonları derinleşti. 6 general Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarıldı. Açıklama, ülkenin yasama meclisi işlevi yerine getiren Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nden geldi. Açıklamada 3'ü orgeneral, 3'ü korgeneral rütbesindeki 6 generalin meclis üyeliğinden azledildiği belirtildi. Tasfiye edilenler arasında Çin'in savunma modernizasyonundan sorumlu daire başkanı orgeneral Xu Shexiang da yer aldı. Karar için resmi bir gerekçe gösterilmedi. Generallerin meclis üyeliğinden çıkarılması, haklarında yolsuzluk soruşturması yürütüldüğünün işareti olarak yorumlandı. Çin'de silahlı kuvvetleri hedef alan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında son 3 yılda çok sayıda üst düzey asker ordudan ve partiden ihraç edilmiş, meclis üyeliklerinden azledilmişti. 2023'te başlatılan soruşturmalar kapsamında iki savunma bakanı ordudan ve partilerinden ihraç edilmiş, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yargılanarak idama mahkum edilmişti.
3: Gürcistan parlamentosunun bahar dönemi oturumları ARBD ile sona erdi. Milletvekilleri sözlü tartışmaların ardından birbirine girdi.
1: Gürcistan parlamentosu kapanış oturumu için toplandı. Bahar dönemi oturumları yumruklu kavgayla son buldu. Parlamentonun kapanış oturumu hükümetin yıllık raporuna ayrıldı. Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakidze hükümetin yıllık raporunu sundu. Soru cevap bölümüne geçildiğinde ise ortalık karıştı. Milletvekilleri arasında sert tartışmalar başladı. İktidardaki Gürcü hayaliyle muhalefetteki Gakarya Gürcistan İçin Partisi milletvekilleri arasında başlayan tartışma bir süre sonra kontrolden çıktı. Yumruklar havada uçuştu. Birkaç dakikalığına ara verilen oturum daha sonra devam etti. Parlamentonun güz dönemi oturumları 1 Eylül'de başlayacak.
3: İngiliz kraliyetinde 190 yıllık gelenek sona eriyor. İngiltere Kralı 3. Charles'la Kraliçe gelecek yıl yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Buckingham Sarayı'na taşınmayacak.
1: İngiltere Kraliyet ailesinin asırlık geleneği tarihe karışıyor. Kral Charles, 10 yıllık restorasyonun tamamlanmasının ardından Buckingham Sarayı'na taşınmama kararı aldı. Londra'nın tarihi simgesi olan saray, Kraliçe Victoria'nın tahta çıktığı 1837 yılından bu yana İngiliz hükümdarlarının ana ikametgahıydı. Restorasyon başladığında hedef, sarayın yeniden hükümdarın ana konutu olmasıydı. Kral Charles'ın 369 milyon sterlinlik dev yenileme çalışması bittiğinde de uzun süredir yaşadığı Clarence House'ta kalmaya devam edeceği açıklandı.
8: My dear Papa was a very special person who...
1: Kraliyet yetkilileri sarayın resmi törenler için kullanılmaya devam edeceğini açıkladı. Bu kararla sarayın yaklaşık 190 yıldır devam eden İngiliz hükümdarının ana ikametgahı statüsü de son bulmuş olacak. Her yıl 700 bin kişinin ziyaret ettiği tarihi yapı daha fazla ziyarete açılacak. Yaklaşık 10 yıldır devam eden ve Mart 2027'de tamamlanması planlanan yenileme çalışmaları kapsamında Buckingham Sarayı'ndaki eski elektrik kabloları, kurşun borular, tesisat ve kazanların değiştirileceği bildirilmişti.
3: TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaz tatilinde çocukların ilgi duydukları meslekleri güvenli ortamlarda tanıması için çağrı yaptı. Çıraklık çocuk işçiliği değil, mesleki eğitimdir dedi.
9: Yaz tatilini çocuklarımızın değerlendirirken hemen semtinizdeki en yakın bir meslek dalında heveslendiği elektrik, elektronik artık ne mesleği çok seviyorsa el becerilerini geliştirmesi için hemen o çocuğunuzu o iş yeriyle temas ettirin.
1: Yaz tatili döneminde çocukların meslek öğrenmesi için çağrı yaptı. Çocuklar yazın meslekleri tanıyıp geleceğe hazırlanmalı dedi.
9: Ben çok korktuğumuz şey çocuklarımızın sokakta kötü alışkanlıklara alışmasının önüne geçmesi amaç. Belirli bir iş yerinde giriş çıkış saati belli olan saatlerde sadece bu yaz tatilini değerlendirme amaçlı. Yarın hangi üniversiteyi bitirirse bitirsin el becerileri olan, el becerisinin gelişmişliğini, kendi işini kendi yapabilir ve beşeri münasebet kazanabilmesi için çok önemli.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çocukların esnaf yanında hayata hazırlanması gerektiğini belirtti. Ailelere seslendi.
9: Dünyada 138 milyon gencimiz çıraklıkla ilgili, çocuk işçilikle ilgili UNICEF'in yapmış olduğu tespitte bunu ayırmak lazım. Çocuklarımız sadece bizim bildiğimiz, tanıdığımız insanların yanında ahiri kültürüyle beşeri münasebetlerini geliştirmek için el becerilerini kazanması çok gerekli.
3: Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ürünlere ilişkin yönetmelikte değişikliğe giderek televizyonları da uygulama kapsamına dahil etti. Yeni düzenleme ile hem internetten hem de mağazadan satın alınan tüm yenilenmiş ürünlerde tüketicilere 14 gün süreyle koşulsuz cayma hakkı tanınacak.
1: Yenilenmiş ürün uygulamasına televizyon da dahil edildi. Tüm ürünlerde 14 gün cayma hakkı tanındı. Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ürünlere ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Yeni düzenleme ile birlikte yalnızca internet üzerinden değil, mağazalardan satın alınan yenilenmiş ürünlerde de tüketicilere 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden cayma hakkı tanındı. Mevcut uygulamada cep telefonu, tablet, akıllı saat, oyun konsolu ve modemler yenilenmiş ürün kapsamına giriyordu. Yönetmelikte televizyonlar da kapsam içine alındı. Daha geniş bir ürün grubunun garantili şekilde yeniden satışa sunulmasının önü açıldı. Yenilenmiş ürün bilgi sistemiyle her cihaz için dijital sicil kaydı oluşturulacak. Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmelere idari yaptırım uygulanacak. Tüketicilerin sağlık, güvenlik veya ekonomik çıkarlarını zedeleyen yenileme merkezlerinin yetki belgeleri askıya alınabilecek veya iptal edilebilecek. Yetki belgesi iptal edilen merkezlere 1 yıl süreyle yeniden belge verilmeyecek. Yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.
3: Tapu işlemlerinde elden nakit ödeme ve doğrudan banka hesabına havale yöntemini sona erdirecek güvenli ödeme sistemi 1 Ekim'e ertelendi. Sistemin hayata geçmesiyle devir bitene kadar para hesapta bloke edilecek.
1: Tapudaki satışlarda güvenli ödeme sistemi ertelendi. Sistem 1 Ekim'de devreye alınacak. Açıklamayı Ticaret Bakanlığı yaptı. Güvenli ödeme sisteminin eksiksiz uygulanabilmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile diğer paydaşlarla teknik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Tüm teknik süreçlerin ve entegrasyonların tamamlanabilmesi amacıyla güvenli ödeme sisteminin devreye alınma tarihi 3 ay ertelendi. Sistem 1 Ekim 2026 tarihinde devrede olacak. Sistemle birlikte alıcı tarafından yatırılan tutar, tapu devri tamamlanana kadar anlaşmalı banka veya yetkili ödeme kuruluşu tarafından bloke edilecek. tapu tescil işleminin tamamlanmasının ardından bloke edilen tutar otomatik olarak ve kısa süre içinde satıcının banka hesabına aktarılacak. İşlemin herhangi bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda ise tutar doğrudan alıcının hesabına iade edilecek.
3: Kahramanmaraş'ta polis yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeyi çökertti. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Bazı kişilerin kurdukları çağrı merkeziyle vatandaşları arayıp ya da sosyal medya üzerinden ulaşarak yüksek kar vaadiyle sahte sanal para birimine yatırım yapmaya yönlendirdiği belirlendi. Bu şekilde 5.382 kişiyi 250 milyon lira dolandırdıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gülistan 9 soruşturmasının kilit isimlerinden Umut Altaş tutuklandığı ABD'de hakim karşısına çıktı. Umut Altaş, Türkiye'de suça karıştığı için oturum hakkının iptaline ve deport edilmesine olanak

0: Altaş'ın kimlik ve adres bilgileri doğrulandı, hakkındaki suçlamalar okundu. Mahkeme, yargılama takviminin oluşturulması amacıyla ana duruşma tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi. Tunceli'de 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Dokun'un 6 yıl sonra yeniden açılan dosyası cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Aralarında eski Tunceli valisi ve oğlunun bulunduğu şüpheliler tutuklanmıştı. Niğde'nin Boru ilçesinde havai fişek fabrikasında bir kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı. Kemerhisar beldesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan iki işçi hastaneye kaldırılmış, Nuri Özkan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Diğer işçinin yoğun bakımda tedavisi sürerken patlama anıyla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı. 8 yıl önce de iki kişinin hayatını kaybettiği fabrikadaki patlamayla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği Mülkiye ve Polis Baş Müfettişi'nin soruşturması da sürüyor. Kocaeli Dilovası'nda 7 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili belediye hizmetlerinin incelendiği bilirkişi raporu tamamlandı. Savcılığa sunulan raporda belediye görevlilerinin ihmali ortaya konuldu.
1: Ruhsatsız binaya yıkım kararı verildi. Ancak o yıkım kararı uygulanamadığı gibi faaliyete de izin verildi. 7 işçiyi hayattan koparan yangın faciası ile ilgili yeni bilirkişi raporu belediye görevlilerinin ihmalini ortaya koydu. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçen yıl Kasım ayında kozmetik fabrikasında çıkan yangında 3 çocuk 7 işçi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Aralarında iş yeri sahiplerinin bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Yargılama sürerken belediye hizmetlerinin incelendiği İTÜ'nün hazırladığı bilirkişi raporu da savcılığa sunuldu. Rapora göre binanın yapı ruhsatı yoktu. 2021 yılında belediye yapı durdurma raporu düzenledi ve yıkım kararı verildi. Ama pandeminin etkisi ve bütçe eksikliği gibi nedenlerle yıkım yapılamadı. Raporda yıkımın yapılamamasından öte faaliyete de izin verildiği ya da göz yumulduğu kaydedildi. Bu konuda ihmali olanların yangınla doğrudan ilişkili olduğu ifade edildi. Rapora göre firmanın 2024 yılında belediyeye yaptığı ruhsat başvurusunda zorunlu olan itfaiye raporu kısmı var ya da yok diye işaretlenmemişti. Buna rağmen dönemin zabıta müdür vekili Nizamettin Balcı ve başkan yardımcısı Necati Temiz imzasıyla ruhsat düzenlenmişti. Bilirkişi raporu doğrultusunda gözaltına alınan, aralarında görevden uzaklaştırılan belediye başkan yardımcısı Necati Temiz ve zabıta müdür vekilinin de bulunduğu 7 belediye personeli tutuklandı.
0: Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tespitinin ardından Mersin'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda uyuşturucu kaçakçılığı suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu DM'nin Mersin'in Mezitli ilçesinde olduğu belirlendi. Bunun üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı. ...24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 202 şüpheli yakalandı. Operasyonlara dair detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, analiz ve takip timlerinin desteğiyle sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları tespit edildi. İl Jandarma Komutanlıklarınca 1025 narkotik ve asayiş ekibi, 6440 personelin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Yakalanan şüphelilerden 122'si tutuklandı, 80'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 412 kilogram uyuşturucuyla 367.431 adet uyuşturucu maddeyle geçirildi. Sakarya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2366 silah parçası ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı. Sakarya polisi silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik bir aylık çalışma sonucunda Konya Beyşehir'den İstanbul'a silah

0: parçası sevk edileceğini belirledi. Şüphelilerin bulunduğu araca operasyon düzenlendi. 2366 silah parçası ele geçirildi. Bu parçalar birleştirildiğinde 847 silahın imal edilebileceği değerlendiriliyor. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin silahları aldığı öne sürülen 2 kişi ise aranıyor. Niğde'de havai fişek patlamasında bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı. Yaşamını yitiren işçi son yolculuğuna uğurlandı. Patlama anına dair de yeni bir görüntü ortaya çıktı.
1: Alevler yükseldi. Gökyüzünü duman kapladı. Havai fişek fabrikasındaki patlama bir işçiyi hayattan kopardı.
2: Selamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında cuma günü patlama oldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki Nuri Özkan doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Özkan düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Patlamada ağır yaralanan ve vücudunda 3. derece yanıklar oluşan işçi Kayseri Şehir Hastanesi yanık ünitesine sevk edildi. 8 yıl önce meydana gelen patlamada da iki işçinin hayatını kaybettiği fabrikadaki olayla ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye ve Polis Başmüfettişi görevlendirdi. Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Giresun'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada emekli öğretmen Abdullah Coşkun hayatını kaybetmişti. Mahkeme olayın ardından tutuklanan sürücü hakkında kararını verdi. Detaylarına bakalım.
1: Kaza sonrası kavga çıktı. Emekli öğretmen hayatını kaybetti. Tutuklanan sürücüye 11 yıl hapis cezası verildi.
3: Bu karar bizi hayal kırıklığına uğrattı. Maalesef kamuoyunun vicdanının rahatlamadığını düşünüyoruz.
1: Olay geçen yıl 16 Kasım'da Giresun'un Keşap ilçesinde meydana geldi. 68 yaşındaki emekli öğretmen Abdullah Coşkun yönetimindeki otomobille İlhan İhtiyaroğlu'nun aracı çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrası taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. O kavga Abdullah Coşkun'un ölümüyle sonuçlandı.
4: Çocuğa bak, arama ya. Telefondan.
1: Olayın ardından tutuklanan İlhan İhtiyaroğlu hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis sistemiyle dava açıldı. Adli tıp raporuna göre trafik kazası, tartışma ve darp olayıyla Abdullah Coşkun'un ölümü arasında tıbben illiyet bağı olduğu belirtildi. Davanın karar duruşması görüldü. Sanık son savunmasında kendimi koruma refleksiyle hareket ettim. Çok üzgünüm dedi. Mahkeme heyeti sana 11 yıl hapis cezası verdi.
3: Sanığın kasten öldürmeden dolayı müebbet hapis cezası almasını bekliyorduk. Ancak mahkeme olayın neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçu olarak nitelendirdi.
5: Bilinçli, devam eden, sonucu öngörülebilir bir öldürme eylemiydi. Verilen karar kesinlikle hakkaniyete uygun değildir. Üst mahkemelerde hakkaniyetli bir karar verileceğini düşünüyoruz.
1: Aile karara itiraz etmeye hazırlanıyor.
0: Denizli'de 9 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs faciasından Erenay Ünal ağır yaralı kurtulmuştu. Üniversiteli genç entübe halde getirildiği hastaneden 22 gün sonra yürüyerek çıktı.
1: Alevlerin arasından son anda kendini dışarı attı. Günlerce verdiği yaşam mücadelesini kazandı.
6: Sedye ile ambulansı indirilirken gözümü kapattım. Gözümü açtığımda üzerinden 5 gün geçmiş. Elimi kolumu bile oynatamıyordum. Yemek bile yiyemiyordum, yani sıvıyla besleniyordum.
7: Her yeri yanmıştı. Her şeye hazırlıklı olun dediler.
1: Üniversite öğrencisi Erenay Ünal, ailesiyle birlikte Kurban Bayramı'nı İzmir'de yaşayan teyzesinin yanında geçirdi. 31 Mayıs'ta Antalya'ya dönmek için bindiği yolcu otobüsü Denizli'de bariyerlere çarpıp alev aldı. 9 kişinin hayatını kaybettiği kazadan ağır yaralı kurtulan genç, kaldırıldığı hastanede 5 gün boyunca entübe edildi.
8: Vücudunun %30'u alev yanığına maruz kalmıştı. 2. derece derin ve 3. derece dediğimiz yanıklar mevcuttu. Hasta bize şuuru kapalı ve solunum cihazına bağlı vaziyette getirildi.
1: Ağır yaralanan üniversite öğrencisi Erenay Ünal, 22 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Sağlık çalışanları Erenay'a doğum günü için pasta sürprizi yaptı.
6: 18 yaşımı bu şekilde kutlayacağımı hiç düşünmezdim.
1: Erenay taburcu edilerek

0: evine gönderildi.
1: Kahramanmaraş'ta seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. Sürücünün yol kenarına çektiği araçtaki yangın tarlaya da sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Kahramanmaraş Narlı otobanında seyir halindeki bir tır henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekip itfaiye ve polisten yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler otobanı trafiğe kapatıp önlem aldı. İtfaiye ekipleri buğday tarlasına da sıçrayan yangını söndürdü. Şanlıurfa'da 70 yaşındaki adam evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Polis katili kısa sürede yakaladı. Cinayetin nedeni bakın ne çıktı.
0: Yalnız yaşadığı evinde silahla vuruldu. Cinayetin nedeni muska tartışması çıktı. Olay Şanlıurfa'da gece saatlerinde meydana geldi. 112 acil çağrı merkezini arayan mahalle sakinleri silah sesi duyduklarını ve bir kişinin sokaktan koşarak kaçtığını ihbar etti. Polis sesin geldiği eve girdiğinde 70 yaşındaki Mehmet Doğan'ı kanlar içerisinde buldu. Silahla vurulan adamın öldüğü belirlendi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis katil zanlısının kimliğini belirledi. Şüpheli Seyit Ali Sağar saklandığı hurda deposunda yakalandı. İlk ifadesinde geceleri uyuyamadığını ve yaşadığı sorunlar nedeniyle Mehmet Doğan'ın kendisine muska yazdığını anlattı. Muskadan sonra daha fazla huzursuzluk yaşadığını belirten Sağar, evine gittiği Doğan'ı çıkan tartışmada öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
1: İstanbul Beykoz'da denize giren bir genç boğularak hayatını kaybetti. Olay Cuma günü akşam saatlerinde Riva Merkez Plajı'nda meydana geldi. Türkmenistan uyruklu 22 yaşındaki genç denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, kıyı emniyeti, sağlık ve polis ekipleri geldi. Helikopter desteğiyle yapılan arama çalışmalarında gencin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Erzurum'da Çırak'la usta arasında çıkan tartışma kavgayla bitti. Tarafları uzlaştırmak için uzlaştırmacı devreye girdi. Ustanın uzlaşma şartı çocukları sevindirdi.
0: Çırak'la kavga eden usta barış için tek bir şart koştu. Kazanan çocuklar oldu. Erzurum'da bir iş yerinde çıkan kavgada çırak ustasını yumrukla darp etti. Basit yaralama suçundan çırak hakkında soruşturma başlatıldı. Uzlaştırmacı devreye girdi.
2: Müşteki tarafla defalarca yaptığım görüşmelerde uzlaşma raporuna yanaşmadığından dolayı kendisini topluma faydalı edinmeler hakkında bilgi verdik.
0: Bunun üzerine usta şikayetinden vazgeçmeye karar verdi. Koyduğu şartlara çocukların yüzünü güldürdü.
2: Bu köy okuluna hikaye kitabı yapılması konusunda müştekiyle ortak bir karara bağladık.
0: Köy okulundaki çocuklar hikaye kitapları ve oyuncakları alınca büyük sevinç yaşadı. Uzlaşma şartlarının yerine getirilmesiyle dosya kapandı.
1: Karabük'te tünele giren ayıya otomobil çarptı. Yaralı ayı için ekipler seferber oldu. Tünelde başlayan operasyon dere yatağında son buldu.
3: Ayıya araba çarpmış. Ayı yaralı şu anda.
0: Tünele giren ayıya araç çarptı. Yaralı ayı için ekipler seferber oldu.
4: Ayı arabaya saldırdı. Şuna bak.
5: Bacakları kırılmış.
0: Olay Karabük Eski Pazar Karayolu Cildi Kısık Tüneli'nde meydana geldi. Nurettin K yönetimindeki otomobil tünelde seyir halindeyken bir anda karşısına çıkan ayıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan ayı tünelin ortasına kadar ilerledi. Zaman zaman çevreye saldırdı.
6: Evet ayı kardeş.
7: Hemen ayının yanına biraz hafif çaprazına arabamı çektim. Hani arkadan gelen ayıyı görerek kaza riski olmasın, yoğunluk oluşmasın diye. Kenarda beklerken bir anda ayı kalktı tekrar bana saldırdı. Allah'tan ki arabamın camı kapalıydı.
0: İhbar üzerine olay yerine polis ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri geldi. Polis çevrede önlem alırken Doğa Koruma ekipleri uyuşturucu iğnelerle ayıya müdahale etti. Uzun süren çabalara rağmen bayılmayan ayı tünelden çıkıp dere yatağına düştü.
8: Aha, karşıya geçti. Görebiliyor musun?

0: Sun abi net.
1: Evet abi. Gidiyorum
2: ben. Bayıldı abi, bayıldı.
3: Aha ayakta ayakta. Vurdum onu atlıyor böyle. Kafam gidiyorum.
4: Bayılan ayıyı çıkarmak için gece yapılan çalışmalar sonuçsuz kaldı. Sabah yapılan aramada kan kaybı nedeniyle öldüğü belirlendi. Ayı bölgeden götürüldü.
5: Gün içinde zamanımızı en çok neye harcıyoruz? Türkiye İstatistik Kurumu zaman kullanımı araştırmasını yayımladı. Sonuçlar son 10 yılda alışkanlıklarımızdaki büyük değişimi gözler önüne seriyor. Detaylar İrem Şimşek'in haberinde.
6: Günde kaç saat?
7: Yani 6-7 saat.
8: Ders çalışıyorum.
9: Yüzük mü?
8: Başka hiçbir şey yapmıyorum.
10: Artık sanki var ya günler sıkış yani yetmiyor.
4: Günlük rutinlerimiz ve yaşam tarzımız hızla değişiyor. Artık gün içinde neye ne kadar vakit harcadığımız 10 sene öncesine kıyasla çok farklı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun zaman kullanımı araştırmasına göre Türk halkı en çok uyumayı, en az spor yapmayı tercih ediyor.
8: 12 saat falan uyuyorum hani günde.
11: Sporu işte adapte edemiyorsun bu tarz düzensiz bir hayat biçiminde. Kesinlikle zor. Ama onun dışında hani ona enerjiyi bulmak. Çünkü biliyorsunuz işe gittikten sonra işin bir mental yorgunluğu oluyor.
4: 2025 yılında uykuya ayrılan zaman günde ortalama 8 saat 55 dakika oldu. Kadınlar ortalama 9 saat uyurken erkeklerde ise bu süre 8 saat 49 dakika.
12: Yani 7-8 saat falan yani çok fazla uyumuyorum.
8: Çok uyumuyorum yani geç yatıyorum ama yine ortalama bir 10 saat falan diyebilirim.
13: TÜİK'in verilerine göre gün içinde en çok vakti uykuya, en az vakti spora harcıyoruz. Uyumadığımız zamanlarda yaptığımız aktivite ise sosyal medyada gezinmek.
14: Günün 12 saati uyuyorsam 12 saati büyük ihtimalle Instagram'da falanımdır.
15: Ya şimdi 5-6 saat oluyordur ama sürekli elim telefonda olduğu için yani.
4: Araştırmanın sonuçları 2015 yılı sonuçlarıyla karşılaştırıldı. 10 yılda en belirgin düşüş okuma faaliyetinde. En çok artışsa sosyal medyada vakit geçirenlerin sayısında.
11: 7 ile 9 saat arasında değişiyor. Uyurken bile arkaya bir video açıyorum.
16: Şöyle 15-20 dakika önce bakıyorumdur.
5: Rize Çamlıhemşin'de bulutlar adeta yere indi. Kaçkar Dağları'nın eteklerinde oluşan sis denizi eşsiz manzarasıyla izleyenleri büyüledi.
4: Bulutlar yerle gökyüzünü birleştirdi. Kartpostallık görüntüler oluştu. Doğanın eşsiz güzelliği Kaçkar Dağları'nda bir kez daha kendini gösterdi. Yüksek kesimlerde oluşan sis denizi görenleri kendine hayran bıraktı. User, Pokut, Avusor, Sal ve Gito yaylaları sisin bulut gibi örttüğü manzarayla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bölge sakinleri hayvanlarını otlatırken doğa severler de eşsiz manzaranın tadını çıkardı.
5: Kırkpınar yağlı güreşleri için geri sayım sürerken hazırlıklar da devam ediyor. Pehlivanlar için en önemli hazırlıklardan biri şüphesiz kısmet. Er meydanında pehlivanın performansını doğrudan etkileyen kısmetler usta ellerde hazırlanıyor.
17: Yaklaşık bir 150 yıllık geleneği devam ettirmeye çalışıyorum. Yaptığım kısmetler tamamen geleneksel, el dikişli yapıyorum. Geçmişte neyse bugün de onu yapmaya çalışıyorum.
4: Yüzyıllardır süren geleneği emeğiyle yaşatıyor. Kırkpınar yağlı güreşlerinin gizli kahramanları kısmet ustalarında bugünlerde tatlı bir telaş var.
17: Kısmet yapılması zor bir iş. Pehlivanın birebir ölçüsünü alıyoruz. Kişiye özel kalıp çıkartıyoruz. Ondan sonra deriyi seçiyoruz. Derileri kesiyoruz, yapıştırdıktan sonra makine işlemeleri, daha sonra el dikişi, ondan sonra teslim ediyoruz kısmetimizi.
4: UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan Kırkpınar yağlı güreşleri bu yıl 665. kez düzenlenecek. Er meydanında pehlivanların giydikleri kısmetler performanslarını doğrudan etkiliyor.
17: Paça önemli, en az kasnak kadar. Yaklaşık bir 4-5 metre ip var. Çapraz bir şekilde bağlıyor paçasını. Paçayı kaptırmaması lazım.
18: Evet derler paçayı kaptıran. Burayı kaptırmayacaksın.
17: Kısmette bir hata yenilgiye götürüyor. Yani daha önceki yıllarda başaltı finalinde bir kısmette yırtılma oldu. Oradan tuttu rakibini ve istediği gibi yendi.
19: Kısmet pehlivanın er meydanındaki en büyük yol arkadaşı. Yüzyıllardır süren bu geleneği bugün Usta Adem Kay'ın atölyesinde ilmek ilmek yaşatmaya devam ediyor.

0: Kısmet Pehlivan'ın yol arkadaşı, yani sahada çayıra çıktığı zaman en güvendiği, yani tek güvencesi onun üzerinden bütün oyunlar yapılıyor, kısmet üzerinden. Kısmeti sağlam olması gerekiyor. Pehlivan'ın kısmetine çok iyi güvenmesi gerekiyor.
1: Kısmet ustalığı tükenmeye yüz tutan meslekler arasında.
0: Milli Eğitim Bakanlığı halk eğitim kurslarında kaybolmayı üstlenmiş olarak kurs açmaya çalışıyor kısmeti. Evet. Ama çok şey yok. Yani yapacak 3 kişiyiz Türkiye'de yapan faal olarak. İnşallah öğretiyoruz. Benim çırağım var artık. Diğerlerim biliyor zaten.
1: 29 Haziran'da başlayacak Kırkpınar Yağlı güreşleri 3, 4, 5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Baş pehlivanlık müsabakalarıyla sona erecek.
2: Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkusu 3. kez Bursa'ya taşındı. Peki festivalin Bursa ayağında neler olacak? İzleyelim.
1: Sergilerden atölyelere, konserlerden söyleşilere. Kültür Yolu Festivali Bursa'da.
3: Bursa'mızı kültüre ve sanata doyurmayı amaçlıyoruz.
1: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 8. durağı Bursa oldu. 27 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında kent, kültür, sanat ve eğlence dolu etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kentin 13 farklı noktasında 181 etkinlik düzenlenecek.
3: Çevre illerdeki tüm sanatseverleri de Bursa'yı ziyaret etmelerini bekliyoruz.
1: 50 lezzet noktasında Bursa'nın köklü mutfak kültürü de yansıtılacak. Şehri gezenler kentin gastronomi mirasını da keşfetme fırsatı bulacak.
3: Özel bir ekibimiz tüm Bursa'yı dolaştı ve 50 tane lezzet noktası oluşturdu. Özel programlar yapacağız.
2: Bültenimize sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. İran'ın Sirik kentinde patlamalar yaşanmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gemi krizinin ardından İran ve ABD tarafı karşılıklı saldırılar düzenlemeye devam ediyor. ABD basınına yansıyan iddialara göre Axios bir ABD yetkilisine dayandırdığı haberinde ABD ordusunun Hürmüz Boğazı bölgesinde saldırılar düzenlendiğini ifade etti. Yine dün gece de İran'ın Sirik kentinde yine patlamalar meydana gelmiş. ABD İran'a ait füze depolarını, füze rampalarını vurmuştu. İran'sa bölgedeki Amerikan üslerine saldırı düzenleyeceğini açıklamış ve saldırılar gerçekleşmişti. Tabii 15 Haziran'da İsviçre'de düzenlenen görüşmelerde ABD ve İran arasında mutabakat zaptı metni üzerinde anlaşma sağlanmıştı. Ve anlaşmanın ardından ilk karşılıklı saldırılar da dün gece itibariyle başladı ve bu gece itibariyle de karşılıklı saldırılar devam ediyor. İran ve Amerika Birleşik Devletleri diplomatik müzakerelerin yeni turuna günler kala askeri olarak karşı karşıya gelmiş durumda. Saldırılar çatışmaların yaklaşık 120. gününde bölgedeki tansiyonu da bir kez daha yükseltmiş durumda. İran televizyonu ise İran'ın Sirik kentinde yeniden patlama sesleri duyulduğunu haberinde kamuoyuyla paylaşıyor. ABD yönetimi ise Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine düzenlenen insansız hava aracı saldırısına misilleme olarak İran'a ait füze ve drone depolarını hedef aldığını açıklamıştı. Tahran yönetimi ise bu hamlenin yeni imzalanan mutabakat zaptını açıkça ihlal ettiğini belirterek bölgedeki Amerikan askeri noktalarını vurduğunu ifade etmişti. ABD Merkez Komutanlığı ise ABD kuvvetleri İran'ın son ticari gemi saldırısının ardından ek saldırılar düzenlediğini açıklıyor. Sıcak gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi de haftanın kültür sanat ajandasına bakalım. Ajandanın ardından kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
4: Türk pop müziğinin sevilen ismi Emre Altuğ, efsane bir gece projesiyle unutulmaz şarkılarını 29 Haziran'da müzikseverlerle buluşturuyor. 33. İstanbul Jazz Festivali kapsamında Led Zeppelin efsanevi solisti Robert Plant, Saving Grace projesiyle 2 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkıyor. Flamenco ve Latin müziği grubu

Bu Gypsy Kings, Viva El Arte turnesi kapsamında yeniden Türkiye'ye geliyor. Andre Rice liderliğinde sahne alan ekip, Latin ritimlerinin coşkusunu ve kendine özgü tarzını 3 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşturuyor. Alternatif rock müziğinin köklü seslerinden Garbage İstanbul'da sahne alıyor. Shirley Manson, Duke Ellington, Steve Marker ve Butchvig'den oluşan grup elektronik melodileri rock müzikle harmanlayarak kendi ruhunu yansıtıyor. Konser 3 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

ve ötesi akustik performansıyla yaz sezonunu açıyor. Rock müzik grubunun geniş repertuarından seçilen şarkılar bu kez daha yalın ve etkileyici bir yorumla 3 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşacak.

Metal müzik grubu Trivium Türkiye'ye geliyor. 1999 yılında Orlando, Florida'da kurulan grup, melodik metalin akılda kalıcılığını ve rock'n'roll ruhunu bir araya getirerek modern metale kendi yorumunu katıyor. Konser 30 Haziran'da Maximum Unica Çıkava'da gerçekleşiyor.

Altan Taşçı yaklaşık 2 yıl aranın ardından başlattığı Sende de Benden Var turnesi kapsamında İstanbul'da sahne alıyor. Geniş repertuarı ve renkli sahne şovuyla sevilen şarkılarını dinleyiciyle buluşturacağı konser 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşiyor.

Yoko Ono 1960'lardan bugüne uzanan eserleri Türkiye'de sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, desen, fotoğraf, video, heykel ve enstalasyon gibi farklı mecraları kapsayan çalışmaları ele alıyor. Seçki Aralık ayına kadar Sakıp Sabancı Müzesi'nde ziyarete açık.

Sanat Anadolu sergilerinin Gül Mevsimi başlıklı yeni seçkisi Isparta'da izleyiciyle buluşuyor. Farklı kuşaklardan sanatçıların Isparta'yla özdeşleşen Gül'ü merkeze aldığı sergi, İş Bankası Eğirdir Şubesi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. ABD, İran'a yeni saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Bu son sıcak gelişmeyi bu saat diliminde güvenlik analisti Dr. Hurşit Dingil ile birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Hurşit Hocam, iyi geceler. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi geceler Ahmet Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Hurşit Hocam, dün yapılan karşılıklı saldırıların aslında sınırlı bir gerilim olduğunu düşünüyorduk. Ancak bugün de ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM İran'a ek saldırılar düzenlendiğini açıkladı ve İran'ın Sirik kentinde de patlama sesleri duyulduğu haberleri gelmeye devam ediyor. Ne dersiniz? Yani bu saldırılar artık devamlılığını sağlayacak mı? Anlaşma bozuldu diyebilir miyiz?
1: Ahmet Bey, bugünkü saldırı da aslında Panama bayraklı bir tankere yönelik İran'ın saldırısına misilleme olarak gerçekleştirildiği söyleniyor CENTCOM'un açıklamasına göre. Yine Serik bölgesi aslında hedef alınıyor. Dünkü saldırıda da benzer şekilde burası hedef alınmıştı. Çünkü burada tırnak içinde şehit rehber üssü var, donanma faaliyetlerinden sorumlu. Bu bölgedeki donanma faaliyetlerini SEK ve idaresinden sorumlu bir karargah aslında, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı. O yüzden buranın sıklıkla hedef alındığını görüyoruz. Buradaki aynı zamanda İHA üsleri, füze üsleri, telekomünikasyon binaları, iletişim aslında iletişim kuleleri ve hava savunma sistemlerinin bu hedeflerde aslında öncelikli olduğunu görüyoruz. Neden bu şekilde bir hedefleme var? Daha kırılgan hale getirmeye çalışıyor. Yani Amerika belli ki bundan sonra da bu bölgede yani istediği zaman vurabilecek bir ortam hazırlıyor. Tabii bu düşük profilli bir gerilim nihayetinde. Yani şu an misilleme şeklinde gidiyor. Ve bu misillemelerle beraber masadaki anlaşmazlıkları dengelemeye çalışıyorlar anlaşılan o ki. Bilhassa Hürmüz Boğazı özelinde bir anlaşmazlık var. Mevcut gelişmeler buna işaret ediyor. Tabii bu anlaşmazlık sadece Hürmüz Boğazı'nda da değil. Bir taraftan Lübnan cephesinde de bir anlaşmazlık olduğunu görüyoruz. Lübnan'da bir çerçeve anlaşma ortaya çıktı. Fakat Hizbullah buna karşı çıkıyor. Bunun İsrail işgalini kalıcı hale getireceğini yönünde tepkilerini dile getiriyor. Yani aslında bu 14 maddelik ateşkes mutabakat zaptının bazı maddelerinin problemlerle karşılaştığı bir süreç var. Yani anlaşılan o ki. Çünkü bu maddelerden mesela yeni bir saldırı yapılmayacağı aslında taahhüt edilmişti ve askeri varlığının çekileceği de Amerika'nın söylenmişti. Bunların böyle olmadığını görüyoruz. Diğer taraftan İran da aslında Hürmüz Boğazı'nda yeni bir ticari gemiye saldırı yapmayacağını söylemişti. O da benzer şekilde bu maddeleri yerine getirmediği anlaşılıyor diyebiliriz Ahmet Bey.
0: Evet, aslında 28 Şubat'ta başlayan savaşla birlikte ve devam eden süreçte İran tarafı ABD'ye hiçbir zaman güvenmediğini defalarca dile getirmişti hocam. Yani bu güven taraflar arasında neden bir türlü inşa edilemedi? Şimdi karşılıklı saldırıları da görüyoruz. Artık güven tamamen yıkıldı diyebilir miyiz? Yani yeniden tarafların bir müzakere masasına dönmesi ya da 15 Haziran'da imzalanan o mutabakat zaptına dönmesi mümkün mü?
1: Yani tam olarak güvenin yıkıldığını söylemek zor olur. Çünkü bir taraftan da Cenevre'de görüşmeler teknik seviyede devam ediyor. Hatta bugünkü bazı haberlere göre bir koordinasyon merkezi oluşturulduğundan bahsediliyor. Bu ateşkes sürecini yönetmek üzere. Bu koordinasyon merkezini belki de test ediyor da olabilirler. Bu düşük gerilimler üzerinden belki de bu koordinasyon merkezi de bir noktada test ediliyor. Bir sınama alanı bu tarafıyla. Yani savaşa dönmek, kinetik saldırılara yeniden dönmek ciddi maliyetler oluşturuyor Ahmet Bey. Bu maliyetler sürdürülebilir değil. Dolayısıyla aktörler olabildiğince bu düşük profilli gerilimlerle ve bu gri bölge, yani gri alanlardaki bu düşük profilli gerilimlerle ve hibrit seçeneklerle bunu yapacak gibi görünüyor. Yani eski kinetik çatışmaya şu aşamada dönülmesi rasyonel aktörler için çok mantıklı görünmüyor diyebiliriz. Yani bu masadaki anlaşmazlıkları dengelemek üzere aktörler kaldıraçlara, sahadaki kaldıraçlara başvuruyorlar. İşte mesela İran bunu tankerler yaptığı saldırılar üzerinden gösteriyor. Amerika da bu saldırıları düzenleyen üsleri hedef alıyor. Yani şu an tam olarak karşılıklı bir misilleme şeklinde gerilimin yükseldiğini görüyoruz Ahmet Bey.
0: Evet, tabii İran'ın bir ticari gemiye yapmış olduğu saldırının ardından ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance önemli açıklamalarda bulunmuştu. İran tarafı mutabakat zaptı metnin üzerinden anlaşmaya vardı ve anlaşmayı imzaladı. Eğer mutabakat zaptında bir anlaşmazlıkları varsa telefonla bize ulaşabilirler ifadelerini kullanmıştı hocam. Tabii İran tarafında da aslında savaşın başlangıcından bu yana iki farklı görüşten hep bahsediyoruz. Ilımlı taraf ve Şahin kanadından bahsediyoruz. Yani sizce İran'ın bu saldırıyı gerçekleştirmesindeki ana neden İran içerisindeki farklı fikirler, farklı düşünceler olabilir mi? Ne dersiniz?
1: Yani farklı fikirler evet İran içerisinde var. Cephe-i Payidari yani aşırı aslında Şahin kanat diyebiliriz. Ama bunları dengeleyen de bir aslında yani yönetim var. Şu an İran'da savaş sonrası yönetim sıkı bir şekilde uygulanıyor. Yani bu süreçte daha çok askeri kanat daha etkin ve belirleyici. Her ne kadar bir devrim rehberi varsa hala görünmeyen. Bu devrim

0: Devrim rehberi üzerinden yine tüm tarafları bu yapılan adımlarda uzlaştırmaya çalışan bir süreç de var. Yani savaş sonrası yönetim olduğu için böyle çok fazla içerideki yani tarafların başına buyruk hareket edebileceği bir dinamikten bahsedemeyiz şu aşamada. Çünkü savaş sonrası süreç içerisinde İran. Evet, sesler var, muhalif sesler var. Bununla ilgili tartışmalar da oldu. Nitekim devrim rehberi Müşteba Hamenei de bununla ilgili yapılan adımlara tarafların aslında sadık kalması gerektiğine dair telkinleri olduğunu da gördük. Ama bunun bu şekilde yani süreci tamamıyla sabote edecek bir dinamiğe dönüşeceğini açıkçası pek ihtimal vermiyorum şu aşamada. Çünkü savaş sonrası yönetimde daha sıkı şartlar var. Ama tabii bu savaş sonrası yönetim geçtikten sonra, bu süreç geçtikten sonra muhalif sesler ya da içerideki o tartışmalar daha da artar. Ama şu an savaşın etkilerinin olduğu bir süreç olduğu için bu tür tartışmalara dışlanıyor diyebiliriz. Yani evet, bu tartışmalar var ama eylemi bu denli etkileyecek bir motivasyon mudur? Burası çok net değil Ahmet Bey.
1: Evet, yani İran ve ABD de aslında Hürmüz'de kontrolün kendilerinde olduğunu göstermeye çalışıyor. İran, Hürmüz'ün kontrolünü ve yönetim hakkını elinde bulundurduğunu defaatle ifade etmişti. Hürmüz, İran'ın elindeki en önemli koz diyebilir miyiz hocam? Yani bu süreçten sonra ABD'nin ya da İran tarafının istediği gibi kontrol kimde olacak sizce?
0: Yani aslında Amerika burada bir abluka başlattı ve bu ablukanın maliyeti yaklaşık 20-25 milyar dolarlık olduğu şeklinde hesaplamalar var. Tabii bu ablukanın olmadığı süreçte İran'ın buradan geçen gemilerden hizmet bedeli alması da aslında yeni bir gelir kaynağı oluşturacak. Nitekim 270 milyar dolarlık bir savaş hasarı var. Ve İran bunu bir şekilde kapatmaya çalışıyor, dengelemeye çalışıyor. Tabii bu 14 maddelik mutabakat zaptında 300 milyar dolarlık bir yeniden yapılandırma planı sunulmuştu. Belli ki bunda da çok bir netlik yok. İran bunu yakın ve daha güvenilir alanlarla telafi etmeye çalışıyor. O da orası da Hürmüz Boğazı olarak şekilleniyor diye açıkçası anlıyorum. Çünkü buradan elde edilen gelirler daha hızlı, daha ulaşılabilir belli ki. Diğer taraftan işte Amerika'nın bu dondurulmuş mal varlıklarını serbest bırakmasında farklı eğilimler içerisinde olduğunu görüyoruz. İşte yine J.D. Vance'in açıklamalarına göre Amerikan çiftçilerinin soya fasulyeleri, buğdayları şeklinde bu ödeme yapılacağı söylendi. Ki İran buna ciddi bir tepki gösterdi. Ödemenin bu şekilde olmayacağını, yine İran'ın belirlediği şekillerde olacağı belirtildi. Aslında bu haftanın başlarında böyle de bir anlaşmazlık vardı. Yani üç tane farklı şu aşamada görünen, yani Cenevre sonrası üç tane anlaşmazlık alanından bahsedebiliriz. Bu sözü verilen işte mal varlıklarının serbest bırakılması meselesinde bir anlaşmazlık var. Birinci, bunu söyleyebiliriz. İkincisi Hürmüz Boğazı. Nitekim Hürmüz Boğazı'ndaki bu gelişmeler buna işaret ediyor. Üçüncüsü de Lübnan cephesi. Şimdi bu üç cephede aynı anda anlaşmazlıkların olması acaba müzakere sürecinin sıkıntıya girdiği sonucunu mu ortaya çıkartıyor? Bunu da zamanla göreceğiz Ahmet Bey. Ama yani bu somut emareler anlaşmazlıkların arttığına işaret ediyor diyebilirim.
1: Evet, İran'ın Hürmüz'le alakalı alternatif rota vurgusu var. Özellikle önceki gün yapılan gemiye saldırının nedeni olarak da alternatif rotayı kullanmadığı yönünde açıklaması var İran tarafının. Bu alternatif rotayı sormak istiyorum hocam. Burası neresi? İran neden böyle bir alternatif rota vurgusu yapıyor? Umman açıklarından bahsedebilir miyiz?
0: Evet, Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio'nun Umman'a ziyareti olduktan sonra bir yeni rota ortaya çıkartıldı. Hı hı. Tabii bu onun telkiniyle mi oldu ya da Umman'ın kendi inisiyatifi mi? Burası çok net değil. Umman kıyılarına yakın bir güvenli rota oluşturuldu. Uluslararası Denizcilik Örgütü de bu rotayı tavsiye etti. Bu Singapur bayraklı gemi de bu rotayı tercih etmeye çalıştı ve nihayetinde vuruldu. Yani aslında tam olarak İran kendi belirlediği rotanın dışındaki rotaların kullanılmasına izin vermediğini,

0: göstermeye çalışıyor ve burada bir taviz vermeyeceğine dair bir kararlılık içinde olduğunu ispat etmeye çalışıyor diyebiliriz. Tabii yine aynı motivasyona geliyor. Buradan elde edilen hizmet bedeli olur ya da ne dersek diyelim, buradan elde edilen gelirler oldukça hızlı kaynaklar Ahmet Bey. Herhangi bir denetime tabi olmamış oluyor. Zaten işte bunu Bitcoin üzerinden sağlandığına dair bazı iddialar var. Yani daha hızlı gelir elde edilmesi açısından ve bir denetime tabi olmaması gerekçesiyle bu yönde bir kaybı aslında İran istemiyor. Ve yeni bir statiko oluşturmaya çalışıyor, yeni bir geçiş rejimi oluşturmaya çalışıyor diyebiliriz. Yani bir taraftan da bu Boğaz'daki geçiş serbestisine de geçiş serbestisini aslında engellemek istemediğini de söylüyor bir taraftan. Fakat bunu hizmet bedeli şeklinde yeni bir meşru alanla dengelemeye çalışıyor da diyebiliriz. Yani bu hizmet bedeli nedir? İşte buralarda mayınlı bölgeler var. Dolayısıyla bu mayınlı bölgelerden sizi güvenli bir şekilde geçirecek olan yine İran donanmasıdır şeklinde bir yeni bir süreç oluşturuyor. Evet, burada mayınlı bölgeler var. Daha mayınların temizlenmesine yönelik bir aslında bir operasyon henüz başlamadı. İşte İngiltere, Fransa'nın devreye gireceğine yönelik bir plandan bahsedilmişti. Bu da şu an daha yani somut bir gelişme yok bununla ilgili. Bu mayın temizlendikten sonra nasıl bir süreç olacak? Ya da bu mayının temizlenmesine bağlı olarak İran elindeki bu kozun kaybedilmesinden mi korkuyor? Belki de bu eğilimler ya da bu davranışlar bu süreçle ilgili de olabilir Ahmet Bey.
1: Evet, yani kontrollü bir gerilimden bahsediyoruz. Şimdi İsrail başta olmak üzere Körfez ülkeleri ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığı açısından bu tarz tırmanmalar nasıl bir güvenlik tablosu ortaya çıkaracak hocam? Yani kontrollü gerilimleri İsrail bahane ederek yeniden savaş ortamına döner mi sizce?
0: Yani İsrail bunu her zaman dener Ahmet Bey. Çünkü o ne kadar yani ne kadar muğlaklık ve belirsizlik varsa İsrail de bunu bir fırsata çeviriyor. Bunları suistimal ediyor. Dolayısıyla bu tür bağlamlar İsrail'in sevdiği bağlamlar ve bu fırsatları sonuna kadar kullanmak isteyecektir. Bir taraftan seçimler yaklaşıyor. Netanyahu hükümetinin seçimlerde kaosa ihtiyacı var, istikrarsızlığa ihtiyacı var. Bu şekilde bir aslında formül oluşturmuşlar. Yani tırnak içinde Netanyahu hükümetinin güvenlik anlayışı kaos ve istikrarsızlık üzerinden temelleniyor. Ve bu anlayış beraberinde Netanyahu hükümetinin siyasi garanti altına da alıyor. O yüzden bundan hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Her fırsatı deneyeceklerdir. Yani işte bunu Lübnan cephesinde görüyoruz. Mesela Lübnan cephesinde ilk bu ateşkesle birlikte aslında İsrail'in geri çekilmesi bekleniyordu. Şu an yeni tabloda yani geri çekiliyor ama güneyde duracağına dair yeni bir garanti almış diyebiliriz. Ve bu da işgali kalıcı hale getirmek anlamına geliyor. Yani farklı 10 kilometre derinlikte yeni bir tampon bölgede kendine kalıcı bir tırnak içinde kendince bir meşru alan oluşturmuş durumda. Bunlar çok kabul edilebilir süreçler değil. Yani bu bir noktada çatışmaya da dönüşebilir. Nitekim Lübnan cephesinde Hizbullah buna tepki gösteriyor ve karşı çıkıyor. Bu tepki gösterme ve karşı çıkma beraberinde şiddet eğilimlerinin arttığı bir süreç de geliştirebilir. Yani orada böyle bir gerilim başlarsa, önümüzde de benzer şekilde başlarsa, tabii bunlar şu aşamada birbirinden bağımsız gibi görünüyor. Ama yaygın bir çatışmaya dönüşür mü? Burada işte daha çok maliyetler devreye giriyor Ahmet Bey. Yani çok fazla yani yaygın bir çatışmayı sürdürmek ve kinetik saldırıların olduğu uzun vadeye yayılmış yaygın bir çatışmayı sürdürmek kolay değil. Bu maliyetleri sürdürmek kolay değil. O yüzden daha sınırlı çatışmalara yönelmeleri muhtemel görünüyor. Daha sınırlı, düşük profilli, zamana yayılmış ve olabildiğince muğlaklıklar ve belirsizliklerin olduğu bir bağlam içerisinde şekillenen bir gri bölge bir süre görülecek anlaşılan o ki. Tabii bu da sürekli aslında problem.

0: problemlere de yol açabilir. Şimdi taraflar masada bu kaldıraçlara başvurarak bir dengeleme yapmaya çalışıyor ama bunları şu an şu aşamada ölçülü de yapıyorlar. Ama sürekli bu kaldıraçlara başvurmak nihayetinde ölçüyü kaybetmeye de neden olabilir. Ölçüyü kaybetmek masada ilerleyen tüm süreci de akamete uğratabilir. Tabii bunlar kötü senaryolar Ahmet Bey şu an için.
1: Evet.
0: Çünkü bir ilerleme de var. Cenevre'de teknik süreçlere yönelik görüşmeler gerçekleştiği söyleniyor. Yani genel olarak tablo bu şekilde. Henüz nükleer dosyada ne olacağına dair bir netlik yok. Yani şu an nükleer dosya netlik kazanmış değil. Orada da muhtemelen pek çok anlaşmazlık ortaya çıkacak. Kolay bir süreç değil Ahmet Bey ve bu şekilde yani bu gri bölge olmak üzere düşük profilli gerilimlerin arttığı eğilimler karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, ABD'nin İran'a yeniden saldırı dalgası başlatmasının ardından İran'ın Sirik kentinde patlamalar yaşanmıştı ve açıklamalarda peş peşe gelmeye devam ediyor. Fox News, ABD'li bir savunma yetkilisine dayandırdığı haberinde ABD'nin başlattığı ek saldırıların da tamamlandığını duyuruyor. Tabii ABD tarafı tamamlandı diyor ancak İran'ın bu saldırılara ne yanıt vereceği de merak konusu. Önümüzdeki saatler sıcak gelişmelere gebe gibi duruyor. Hocam, Lübnan cephesine dönmek istiyorum. Tabii İsrail ile Lübnan arasında yürütülen müzakerelerin 5. turunda çerçeve anlaşması imzalandı. Hizbullah ise bu anlaşmanın sadece İsrail'in çıkarlarına hizmet ettiğini savundu. Bunun yerine İran-ABD mutabakat zaptının kabul edilmesi gerektiğinin altını çizdiler. Siz ne dersiniz? Yani bu kalıcı bir anlaşma olacak mı? Zira Netanyahu, Hizbullah'ın yenilgiye uğratılmasının İran içinde ağır bir yenilgi olduğunu ifade etmişti. Ne dersiniz?
0: Ahmet Bey, aslında sadece Lübnan değil, İsrail'in Suriye'deki işgallerinden de çekileceğine dair bir beklenti vardı bu ateşkesle birlikte. İşte Cebel Şeyh Dağı'ndan mesela çekileceğine yönelik İsrail medyasında da böyle bir endişe vardı. İsrail kamuoyunda da böyle bir endişe vardı. Ama şartlar zaman içerisinde öyle bir noktaya geldi ki şu an İsrail'in yani Lübnan'ın güneyinde işgalini kalıcı hale getirdiği bir anlaşma karşımıza çıkmış oldu. Bu problemli bir durum. Tabii Hizbullah da buna tepki gösteriyor. Yani bir taraftan Suriye'den de çekilmesi beklenen İsrail'in yine Lübnan'ın güneyinde kendince bir alan bulduğunu görüyoruz. O yüzden çok sağlıklı şartlar olduğunu söylemek mümkün değil. Yani çok sağlıklı şartlar değil. Bu mesela Filistin cephesinde de benzer muğlaklıklar ve belirsizlikler var. Yani bu tüm cephelerde aslında muğlaklık ve belirsizlik ortak bir kesişim alanına dönüşmüş. Ve İsrail gibi üçüncül aktörler de irrasyonel aktörler, revizyonist aktörler bunu bu fırsatı sonuna kadar kullanıyor, değerlendiriyor. Dediğim gibi yani geri çekilmesi beklenirken bu mutabakat zaptı gereğince de geri çekilmesi beklenirken bu mevcut işgalini, Lübnan'ın güneyindeki işgalini bir noktada kalıcılaştırmaya çalışıyor. Yani bu şekilde yeniden bir taviz aslında alınmış belli ki Amerika'dan. Tabii bu süreç içerisinde nasıl olur, nasıl baskılar gelişir? Çünkü yani Lübnan'ın güneyinde İsrail'in durması demek, bundan sonra yine kuzeyine de aynı agresif saldırılara devam edeceğine işaret ediyor. Her ne kadar şu an sınırlandırılmış olsa da orada bir kalıcılık sağlamak demek, bir ara vermek gibi görünse de bundan sonra Netanyahu hükümetinin seçime yaklaştığı bu dönemde buradaki kırılganlıkları değerlendireceğine işaret ediyor diyebiliriz. Nitekim yakın zamanda da Eyal Zamir, İsrail Genelkurmay Başkanı'nın bu cephelerde ziyaretleri olduğunu ve yeni emirler verdiğini de gördük. Yani bunlar da birbirine aslında uyumlu örnekler sunuyor. O yüzden çok da iyi bir tablo yok şu an için. Yani tüm cephelerde ateşkes sağlanacakken farklı bir bağlam gelişiyor Ahmet Bey.
1: Evet. 15 Haziran'da ABD-İran arasında varılan anlaşmanın ardından kontrollü çatışmalar dün itibarıyla yeniden başladı. Tarafların misillemeleri devam ediyor. Bunun neticesinde bugün de ABD ek saldırılara başladı ve

0: İran'ın Sirik kentinde patlamalar yaşandı. Bu sıcak gelişmeyi bu saat diliminde güvenlik analisti Doktor Hürşit Dingil hocamızla birlikte değerlendirdik. Hürşit hocam, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyor, iyi geceler diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim Ahmet Bey. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuğumuzu uğurladıktan sonra diğer gelişmelerle yayınımıza devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 33. istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye hedefi vardı. Sürecin başarıya ulaşmasını ülkemiz için istiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı CHP'deki tartışmalara da değindi. İç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün yokuz, yarın da olmayacağız dedi.
2: Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz ve bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz.
3: Terörsüz Türkiye sürecinin amacını anlattı. Uzlaşı mesajı verdi.
2: Görüş ayrılıklarımız elbette olacaktır. Bunlar bizim zenginliğimizdir. Ancak müştereklerimizi daha da çoğaltmak mümkündür ve bunu başarabiliriz. Başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya, ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sapanca'da düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Gündeminde CHP'de yaşanan gelişmeler vardı.
2: CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Bizim değil, yargının değil, bizzat kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler. CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır.
3: Cumhurbaşkanı siyasette müzakere vurgusu yaptı.
2: Siyaset uzlaşmaktır, konuşmaktır, müzakeredir. Farklılıkları koruyarak ortak bir zeminde buluşma çabasıdır. Her meselede birebir aynı düşünmek mecburiyetinde değiliz. Ama ülkenin ve milletin menfaatine olan konularda bir araya gelmek, ortak bir paydada buluşma iradesini, bu erdemi göstermek zorundayız.
3: Erdoğan birlik ve beraberlik mesajı da verdi. 86 milyon bu devletin eşit derecede sahibidir dedi.
2: Biz millet olarak öyle rastgele bir araya gelmiş bir topluluk değiliz. Nihayetinde hepimiz aynı bayrak altında bir topluluğuz. Biz sadece normalleşmenin, eşitliğin, böylece kucaklaşmanın peşindeydik. Şimdi zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor, başörtülüye kin kusuyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Başörtüsü anormal değildir. Marjinal değildir.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine yönelik açıklamalarda bulundu. İşin çoğunluğu bitti. Terör Türkiye'nin gündeminden tamamen kalkacak dedi.
3: Terörsüz Türkiye hedefinde gözler süreç yasası hazırlığında. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörün Türkiye gündeminden tamamen kalkacağını söyledi. Bana göre işin çoğu bitmiştir dedi.
4: Bu süreç iyi gidiyor. Bütün iç ve dış şartların olumlu olduğu bir süreçteyiz. Eğer acele hareket etmezsek korkarım ki araya bir takım provokasyonlar girer. Bana göre işin %80-90'ı bitmiştir. Yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Gönlümden geçen bütün partilerin ittifakıyla meclise bir yasa gelir ve süratle bu geçer.
3: CNN Türk yayınına katılan Kurtulmuş, meclisten geçmesi hedeflenen süreç yasası hakkında da bilgi verdi.
4: Çıkarılacak yasa müstakil ve geçicidir. Bir yasa çıkarıp ilanihaye bütün herkesi kapsayacak ve ilanihaye yürürlükte kalacak bir yasa olmayacaktır. Komisyonda kararlaştırılan şekli bu. Yasa asla af niteliğinde olmayacaktır. öyle bir algı şeklinde olmayacaktır. Olmaması gerekir. Bunun daha çok bir infaz

0: düzenlemesi olması gerekir.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Gaziantep'e gitti. Esnaf ve halkla bir araya geldi. Mutlak butlan kararı için hukuksuz işgal diyen Özel, biz bu oyunu bozacağız ifadelerini kullandı.
2: Bu parti üzerinde bir takım oyunlar oynanacaksa, aha da söylüyorum, biz bu oyunu bozacağız.
3: Ya bu oyunu bozacağız ya yeni bir yol açacağız dedi. Butlan kararı için hukuksuz işgal sözlerini kullandı.

0: Parti'nin yargı kolları eliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde hukuksuz bir işgal var. Partimize butlar atayarak, kayyum atayarak partimizi adaysızlaştırmanın, kurumsuzlaştırmanın, lidersizleştirmenin hesabı içindedirler.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Gaziantep'teydi. Esnafı ziyaret etti. Sivil toplum kuruluşları toplantısına katıldı. Öncesinde de Nizip ilçesinde halkla bir araya geldi. Biz CHP'nin özüyüz dedi.
2: Menfaatine olan konularda bir araya gelmek, ortak bir paydada buluşma iradesini, bu erdemi göstermek zorundayız.
1: Erdoğan birlik ve beraberlik mesajı da verdi. 86 milyon bu devletin eşit derecede sahibidir dedi.
2: Biz millet olarak öyle rastgele bir araya gelmiş bir topluluk değiliz. Nihayetinde hepimiz aynı bayrak altında bir topluluğuz. Biz sadece normalleşmenin, eşitliğin, böylece kucaklaşmanın peşindeydik. Şimdi zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor, başörtülüye kin kusuyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Başörtüsü anormal değildir. Marjinal değildir.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine yönelik açıklamalarda bulundu. İşin çoğunluğu bitti. Terör Türkiye'nin gündeminden tamamen kalkacak dedi.
1: Terörsüz Türkiye hedefinde gözler süreç yasası hazırlığında. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörün Türkiye gündeminden tamamen kalkacağını söyledi. Bana göre işin çoğu bitmiştir dedi.
4: Bu süreç iyi gidiyor. Bütün iç ve dış şartların olumlu olduğu bir süreçteyiz. Eğer acele hareket etmezsek korkarım ki araya bir takım provokasyonlar girer. Bana göre işin %80-90'ı bitmiştir. Yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Gönlümden geçen bütün partilerin ittifakıyla meclise bir yasa gelir ve süratle bu geçer.
1: CNN Türk yayınına katılan Kurtulmuş, meclisten geçmesi hedeflenen süreç yasası hakkında da bilgi verdi.
5: Çıkarılacak yasa müstakil ve geçicidir. Bir yasa çıkarıp ilanihaye bütün herkesi kapsayacak ve ilanihaye yürürlükte kalacak bir yasa olmayacaktır. Komisyonda kararlaştırılan şekli bu. Yasa asla af niteliğinde olmayacaktır. Öyle bir algı şeklinde olmayacaktır. Olmaması gerekir. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi olması gerekir.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Gaziantep'e gitti. Esnaf ve halkla bir araya geldi. Mutlak butlan kararı için hukuksuz işgal diyen Özel, biz bu oyunu bozacağız ifadelerini kullandı.
0: Bu parti üzerinde bir takım oyunlar oynanacaksa, aha da söylüyorum, biz bu oyunu bozacağız.
1: Ya bu oyunu bozacağız ya yeni bir yol açacağız dedi. Butlan kararı için hukuksuz işgal sözlerini kullandı.
0: Bugün AK Parti'nin yargı kolları eliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde hukuksuz bir işgal var. Partimize butlar atayarak, kayyum atayarak partimizi adaysızlaştırmanın, kurumsuzlaştırmanın, lidersizleştirmenin hesabı içindedirler.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Gaziantep'teydi. Esnafı ziyaret etti. Sivil toplum kuruluşları toplantısına katıldı. Öncesinde de Nizip ilçesinde halkla bir araya geldi. Biz CHP'nin özüyüz dedi.
2: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin özüyüz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ta kendisiyiz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi içinde mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Parti baş aşağı gitmeye başlarsa ben kimseye de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini batırttırmam, düşürttürmem, bir çare buluruz hep beraber.
1: Özel CHP'yi atanmışlar değil, seçilmişler yönetmeli ifadelerini kullandı.
2: Biz iktidara yürüyen CHP'yiz. Asla kaybettirecek olanlarla birlikte değil, sizlerle birlikte kazanacak olanlarla, iktidar olacak olanlarla yürüyoruz.
3: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Tan Doğan Meydanı'nda düzenlenen bayrak mitinginde konuştu. Gündeminde geçim sıkıntısı vardı. Çiftçinin, emeklinin derdi ortak derdimizdir dedi. Dervişoğlu sözü CHP'de yaşananlara da getirdi. Bütünleşik muhalefet çağrısı yaptı.
6: Ekranların, haberlerin, internet sitelerinin arkasındaki o bambaşka

0: gerçek dertlerini neden görmüyoruz? Başı borçlarla öne eğilmiş babalar, evladının yarınlarından endişeli analar, işsizin hayat çilesi, çiftçinin hasat derdi, esnafın kredi problemi, emeklinin, memurun, işçinin maaş derdi, her birimizin ortak dertleri değil mi?
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen bayrak mitinginde konuştu. Gündeminde geçim sıkıntısı vardı.
0: Bugün mesele belediyelere, partilere, şirketlere kayyum atanması değildir. Keşke meselemiz sadece bu olsaydı. Keşke herkesin kendi kaybettiğini kurtarabilmesi mümkün olsaydı da bizi bu güzel ve sıcak yaz gününde bu meydana toplayan duygu, kaygılarımız, öfkelerimiz, çilelerimiz olmasaydı.
1: Dervişoğlu sözü Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara da getirdi. Tandoğan Meydanı'ndan muhalefete birlik çağrısı yaptı.
0: Sahte kavgaların, suni krizleri bir kenara bırakıp bütünleşik muhalefet diyoruz. Çünkü artık küçük hesapların, şahsi çekişmelerin, ben mi olayım, sen mi ol tartışmasının vakti değildir. Bölünmeyeceğiz, yığılmayacağız, yıkılmayacağız. Tek yürek olup ihanete, bu haksızlığa ve hukuksuzluğa dur diyeceğiz. Bir arada, birlikte, hep beraber yapacağız bunu.
2: Meclis Başkanlığı'na Grup Başkan Vekilliği düşen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın da aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Dosyası sunulan milletvekilleri arasında Başarır'ın yanı sıra CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Namık Tan, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf'ta yer alıyor. Ayrıca CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci de dosyası sunulanlar arasında bulunuyor. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Bir kere daha bütün dünyaya gösterdi. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır bugün düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Kadir İnanır için ilk tören saat 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde yapılacak. Anma töreninin ardından usta oyuncu için ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Kadir İnanır Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Taziyeler daha sonra Akatlar Kültür Merkezi'nde kabul edilecek. İleri evre akciğer kanseriyle mücadele eden Kadir İnanır, 13 Mayıs'tan itibaren zatüre nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Usta oyuncu çoklu organ yetmezliği nedeniyle Cuma günü hayatını kaybetmişti. Kocaeli Dilovası'nda 7 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili belediye hizmetlerinin incelendiği bilirkişi raporu tamamlandı. Savcılığa sunulan raporda belediye görevlilerinin ihmali ortaya konuldu.
3: Ruhsatsız binaya yıkım kararı verildi. Ancak o yıkım kararı uygulanamadığı gibi faaliyete de izin verildi. 7 işçiyi hayattan koparan yangın faciası ile ilgili yeni bilirkişi raporu belediye görevlilerinin ihmalini ortaya koydu. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçen yıl Kasım ayında kozmetik fabrikasında çıkan yangında 3 çocuk 7 işçi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Aralarında iş yeri sahiplerinin bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Yargılama sürerken belediye hizmetlerinin incelendiği İTÜ'nün hazırladığı bilirkişi raporu da savcılığa sunuldu. Rapora göre binanın yapı

0: fırsatı yoktu. 2021 yılında belediye yapı durdurma raporu düzenledi ve yıkım kararı verildi. Ama pandeminin etkisi ve bütçe eksikliği gibi nedenlerle yıkım yapılamadı. Raporda yıkımın yapılamamasından öte faaliyete de izin verildiği ya da göz yumulduğu kaydedildi. Bu konuda ihmali olanların yangınla doğrudan ilişkili olduğu ifade edildi. Rapora göre firmanın 2024 yılında belediyeye yaptığı ruhsat başvurusunda zorunlu olan itfaiye raporu kısmı var ya da yok diye işaretlenmemişti. Buna rağmen dönemin zabıta müdür vekili Nizamettin Balcı ve başkan yardımcısı Necati Temiz imzasıyla ruhsat düzenlenmişti. Bilirkişi raporu doğrultusunda gözaltına alınan, aralarında görevden uzaklaştırılan belediye başkan yardımcısı Necati Temiz ve zabıta müdür vekilinin de bulunduğu 7 belediye personeli tutuklandı.
1: Niğde'de havai fişek patlamasında bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı. Yaşamını yitiren işçi son yolculuğuna uğurlandı. Patlama anına dair de yeni bir görüntü ortaya çıktı.
0: Alevler yükseldi. Gökyüzünü duman kapladı. Havai fişek fabrikasındaki patlama bir işçiyi hayattan kopardı.
2: Selamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında cuma günü patlama oldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki Nuri Özkan doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Özkan düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Patlamada ağır yaralanan ve vücudunda 3. derece yanıklar oluşan işçi Kayseri Şehir Hastanesi yanık ünitesine sevk edildi. 8 yıl önce meydana gelen patlamada da iki işçinin hayatını kaybettiği fabrikadaki olayla ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye ve Polis Baş Müfettişi görevlendirdi. Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Erzurum'da çırakla usta arasında çıkan tartışma kavgayla bitti. Tarafları uzlaştırmak için uzlaştırmacı devreye girdi. Ustanın uzlaşma şartı çocukları sevindirdi.
0: Çırağıyla kavga eden usta barış için tek bir şart koştu. Kazanan çocuklar oldu. Erzurum'da bir iş yerinde çıkan kavgada çırak ustasını yumrukla darp etti. Basit yaralama suçundan çırak hakkında soruşturma başlatıldı. Uzlaştırmacı devreye girdi.
3: Müşteki tarafla defalarca yaptığım görüşmelerde uzlaşma raporuna yanaşmadığından dolayı kendisini topluma faydalı edinme hakkında bilgi verdik.
0: Bunun üzerine usta şikayetinden vazgeçmeye karar verdi. Koyduğu şartla da çocukların yüzünü güldürdü.
3: Bu köy okuluna hikaye kitabı yapılması konusunda müştekiyle ortak bir karara bağladık.
0: Köy okulundaki çocuklar hikaye kitapları ve oyuncakları alınca büyük sevinç yaşadı. Uzlaşma şartlarının yerine getirilmesiyle dosya kapandı.
1: Okullarda son ders zili çaldı. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte otogarlardan İstanbul dışına yolculuk da başladı. Peki otobüs bileti fiyatları nasıl? Bakalım.
0: Karneler alındı. Okul sıraları boşaldı. Milyonlarca öğrenci ve veli gözünü tatil rotalarına çevirdi.
4: Önce eşim memleketi Elazığ'a, sonra Adana'ya. Karnenin şeyini çıkartacağız, tadını.
5: Tabii tatilin keyfini çıkartacak bu kız, biricik prensesi.
6: İstanbul'a geliş ne kadar kalabalıksa gidiş de o kadar kalabalık oluyor.
0: İstanbul dışına seyahat etmek isteyen aileler otobüs yolculuğu yapmak için otogarlara yöneldi.
7: Şu anda mesela bugün giden arabalarda yer yok.
8: Artık okul tatil olduktan sonra herkes memleketine gidiyor. Yani yoğunluk devam ediyor, şu an sıkıntı yok.
9: Yaz tatili başladı. Memleketine geri dönen de var, tatile giden de. Tatilin başlamasıyla otobüs bileti fiyatları merak konusu.
8: Fiyatlar yüksek. O okul tatil olduğu için fiyatlar yükseliyor.
10: Fiyatlar eski fiyatlar. Şu anda çok yoğunluk var. Fiyatlar yükselmedi. Hani fiyatlar? Şu anda 2-3 güne kadar yer yok.
11: İstanbul, Mardin 2200'den başlayıp 2500 liraya kadar giden bir fiyat vardır. Van 3000-3500 arası kesilen biletler vardır. Ankara 700'den başlayıp 1000'e doğru giden fiyatlar var. İzmir 1200'den başlayıp 1400'e kadar giden, 1500'e kadar giden fiyatlar.
12: Hala yüksek. Yani uçakla karşılaştırırsan hemen hemen aynı, hem de daha zahmetli. Mecburen binmek zorunda kalıyoruz.
7: Fiyatlar normal fiyatlar. Biz mesela Elazığ Bingöl'e kesiyoruz 2500 lira.
13: Yani bilet fiyatları uçak bilet fiyatıyla aynı hemen hemen. Otobüste yoğunluk çok kalabalık.
6: Yani full koltuklar hepsi doluydu yani.
5: Fiyatlar zaten şu şartlara göre pahalı yani.
1: Avrupa genelinde rekor düzeyde seyreden ve can kayıplarına yol açan aşırı sıcak dalgası bölgede etkisini sürdürüyor. Klimaya yönelik talep artarken açık havada yapılacak etkinlikler de bir bir iptal ediliyor.
0: İtalya, Almanya, Fransa. Avrupa genelinde rekor düzeyde seyreden aşırı sıcak dalgası hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün yükselirken klimaya yönelik talep de artıyor. İtalya genelinde 18 kentte kırmızı alarm verildi. 40 dereceye ulaşması beklenen sıcaklık nedeniyle yüksek risk uyarısı yapıldı. Sıcak hava başkent Roma'da saat 11 ile 18 arasında dışarıda olanlara zor anlar yaşattı. Başkentin merkezinde bulunan hayvanat bahçesindeki hayvanlara da sıcaktan etkilenmemeleri için buzlu gıdalar verildi. Almanya'da da tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Fransa sınırındaki Saarbrücken kentinde sıcaklık 41,3 derece olarak ölçüldü. Ülke genelinde hafta sonu yapılması planlanan çok sayıda etkinlik aşırı sıcaklar nedeniyle iptal edildi ya da ertelendi. Fransa'da ulusal mecliste üst üste iki gün klima sorunu yaşandı. Genel kurulda ceket ve kravat zorunluluğu kaldırıldı. Meclis başkanı meclisteki butikte olağanüstü yelpazelerin satıldığını savundu. Ancak bu öneri bazı milletvekillerini güldürdü. Avrupa'daki sıcak hava dalgası bölgede nadiren kullanılan klima cihazlarına yönelik talebi de benzeri görülmemiş bir noktaya taşıdı. Özellikle Fransa, İspanya, İngiltere ve Almanya'da klima satışları arttı. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre Avrupa genelinde klima sahipliği oranı yalnızca %20 seviyelerinde.
1: Bu gelişmeyle haber bültenini noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Anlamak için soran program Gerçek Fikri Neden? Herkese merhaba. Son 24 saat içinde dünya yeniden kritik bir eşiğe geldi desek yeridir. Çünkü artık İran, ABD bu savaş, bu saldırganlık bitiyor galiba, el sıkışıldı, anlaşmalar yapılıyor denilen bir atmosferde bir anda yeniden uçaklar havalandı, bombardımanlar, saldırılar ve ABD İran kıyılarındaki radar ve füze noktalarını vurduğunu açıkladı. İran ise ABD üslerine hedef aldığını duyurdu. Washington operasyon bitti diyor Tahran. Yeniden olursa daha büyük cevap veririz diyor. Diğer yandan aynı saatlerde İsrail-Lübnan anlaşması imzalanıyordu. ABD'nin aracılığıyla diyelim. NATO Ankara zirvesine çok az zaman kaldı ve konuşulacak çok boyut var orada da. Trump ise Türkiye için Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir karar vereceğim diyor. Kaan motorları için satış süreci konuşuluyor. Birçok konu var ve tüm bu gelişmelerin tam ortasında Türkiye bulunuyor. O nedenle lafı çok uzatmadan konuklarıma merhaba diyeyim hemen. Doktor Osman Gazi Kandemir Mektubu Genel, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi gazeteci iyi. Nalan Yazgan, hoş geldin Nalan.
2: Hoş buldum.
0: Gazeteci dış politika yazarı Nezet Ersen, hoş geldin Nezet. Ve Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çek, hoş geldin Nevzat.
3: Hoş buldum.
0: Ekibi kadroyu görüyorsunuz. Birlikte olmaktan çok mutlu olduğumuz bir ekiple bu önemli konuları konuşacağız ama önce kısa bir ara verelim ki daha uzun, daha kesintisiz gidebilirim. Kısa bir ara.

0: Hayal mi bu?
1: Hayır, hayal değil. 30 yıl önce Suna Kıraç'ın kurduğu hayal sizlerin desteğiyle gerçekleşti. Bugüne kadar 3 milyon

0: milyondan fazla çocuğumuz, 100 bini aşkın gönüllümüz sayesinde nitelikli eğitimle buluştu. 30 yıldır gönüllülerimizin özverisi, bağışçılarımızın desteğiyle çocuklarımızın geleceğini aydınlatıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.
1: Evet, söz verdiğimiz arayı da kısa tutabildiğimiz kadar tuttuk ve döndük tekrar hepiniz. Hoş geldiniz. Hakikaten İran'a yönelik saldırıların bittiği, artık anlaşmaların olduğu ve dünya gündeminde, bölge gündeminde başka konuları konuşacağımız bir aşamaya geçtiğimizi düşünürken yine İran, yine açıklamalar, bu noktaya geldik. Şimdi bunları konuşacağız ama Dünya Kupası'nda bile İran'ı tartışıyoruz. İşte Mısır'la yaptığı maçta attığı gol, ilk önce offside miydi değil mi? Sonra bütün uzmanlar dedi ki offside, gol offside. Ama mesela İran tarafı öyle açıklamalar yaptı ki, hani şöyle bir ana fikir çıkıyor. Gol offside ama FIFA ve ABD de offside yani. Her şeyiyle adamları Amerika'da barındırmamak, Meksika'ya kamp kurmalarına sebep olmak... İran milli takım kaptanı Mehdi Taremi diyor ki bu felaket bir Dünya Kupası. Infantino soyunma odamızda her şeyi düzelteceğini vaat etmişti. Hiçbir şey yapmadı. İran eğilmeyi reddettiği için sürekli taciz. Bu spor değil, bu imparatorluğun Dünya Kupası'nı silah olarak kullandığı siyasi bir sabotaj diyor. İran milli takımının kaptanı. Hakikaten bu mesele her yerde, her platformda devam ediyor. Peki dönersek. İran'a saldırdı, ateşkes bitti mi sorusuyla geleceğim. Ama ilk önce Sirik neresi, Sirek'e ABD nasıl, hangi araçlarla saldırdı, İran nasıl karşılık verdi, bu saldırının ne oldu sorularıyla başlamak isterim. Şöyle sizlerden kısa kısa bir şey alayım, ilk yorum alayım. Sonra biz beraber şeyde bakalım. Haritanın üstünde, grafiğin üstünde bakalım. Yani bu ateşkes bitti mi demek?
2: Yok, ateşkes bitmedi ama ateşkeslerin artık şekli değişti. Hani bu Trump da söyledi, artık Orta Doğu'da ateşkesler böyle dedi. Lübnan, hani İsrail ateşkesinde de devamlı ihlaller oluyor ama hani ateşkes bir şekilde devam ediyor. Bu da ilk defa zaten hani şey olmadı, daha önce de ilk hani bir 7 gün falan sonra uzattı. O zaman da ihlaller iki taraftan da olmuştu zaten. Şimdi daha yaklaşılmış gibi gözüküyor. Yani ben hani bu 60 günlük müzakerelerin devam ettiği bu süreçte, anlaşmaların detaylarına inildiği, teknik konuların konuşulacağı dönemin ben hani uzayacağını ama bu dönem sonunda hani Ekim'deki İsrail seçimlerinden, Kasım'daki Amerika'daki midterm seçimlerinden sonra bu molanın hani biraz bitebileceğini de düşünüyorum açıkçası. Bu sadece hani Trump da itiraf etti, 4 haftalık benzinimiz kalmıştı zaten diye. Şimdi bu ateşkesle birlikte, müzakerelerin daha ciddileşmesiyle birlikte işte Cenevre'de imzalar atıldı filan. Her iki taraf için de bir hani mola oldu, bir nefes aldılar. Benzin fiyatları düştü, 4 doların altına düştü bir galon benzin Amerika Birleşik Devletleri'nde, ki bu çok önemli Donald Trump için. Amerika'da herkesin arabası var, her yere arabayla gidiyor. 4 kişilik ailede 4 tane araba var, yani hani toplu taşıma özellikle çoğunda, hani büyük şehirlerde böyle değil ama çok önemli. Hani dolayısıyla midterm'de seçime girecek kongre adayları için de bir rahatlatmış oldu böylelikle Trump. Ha, bu tür ihlaller olacaktır. Aynı zamanda bu biraz da şey de gösteriyor, yani hani biz kararlıyız. Hani bizim dediklerimiz masada konuşulmazsa o zaman her an biz de hani aktive olabiliriz. Biz de geri vururuz diye her iki taraf da biraz da birbirini test ediyor.
1: Nedret?
3: Vallahi hani senin başladığın yerden başlayayım. Bir şey açılacağını, konu açılacağını, bahis açılacağını düşünmüyordum ama bugün yani gündüz dost ortamındaydık. Bu Dünya Kupası'ndan bahsederlerken genel olarak herkesin konuştuğu gibi bir fark ettim ki katılımcıların çoğu İran'ı destekliyor. Ve bu şey bir destek değil. Yani orada görüşlerini bildiğim insanlar da var siyaseten. Normalde harita üzerinde İran'ın çok sevmeyen insanlar Dünya Kupası'nda mesela İran'ı baya ve şunu da söyleyerek ya, hakikaten büyük haksızlığa uğradılar ama onlar şeyden başlatıyorlar. Şu offside meselesinden değil de İran'ın Amerika'ya gelişinde yaşanan, tabii, süreçler vardı ya. Ondan
1: Meksika'da mecburi kamp. Hı hı. Amerika'da kamp kurdurmuyorlar. Başlıklarıyla geçiyorum. Ondan sonra evet, bu performansını etkiliyor. Kamp kuramıyorsun, terin soğumadan geri Meksika'ya dönüyorsun vesaire. Diğer taraftan gelenlere yönelik soruşturma bazılarını almıyor. Yani senin milli takım heyetinde diyor ki mesela devrim muhafızları taraması yapıyor. Askerlerin devrim muhafızları
4: şeyde geldiklerinde bir iki kişiyi falan geri göndermiyor öyle bir şeyler.
1: Evet, evet. Takımın maçlardan önce ABD'de otelde kalması veya maç sonrası rejenerasyon dinlenme antrenmanı yapması izin verilmiyor.
4: Maçtan sonra da değil mi?
1: Hemen... Tabii. Verilmiyor, hemen gidiyorsun. ABD zorunlu askerlik görevini İran devrim muhafızları bünyesinde yapmış olan oyuncular ve heyet üyeleri üzerinde aşırı agresif bir sınıf tarama uyguluyor ve gerektiğinde de almıyor.
4: Mesela. Ya işte destek, insanların destekleme sebebi bu haksızlıklar aslında. Yani savaşta da bir yer tuttu Türk kamuoyu. Onun da çok İsrail'e, Amerika'ya yakın olduğunu düşünmüyorum ben. Hani çok sevmese de bazıları, onun da doğru yerde durmak önemli. Şimdi aynen. Öbür konuya gelince, yani esas konumuza gelince
5: evet, Amerika'yı destekleyen de görmedim yani bu savaş esnasında.
4: Oo paşam, komutan ben yani size söyleyeyim, arada liste vereyim.
5: Belki çevremizde.
4: Amerika'yı boş verin, ben size İsrail listesi vereyim.
1: İsrail'i destekleyenler İran'a karşı.
4: O Türkiye bu ya. Neyse. Şimdi hani şevkinizi kaçırmak istemem ama bu son yaşanan şey İran'a yönelik
1: saldırısı falan
4: hiçbir şey ifade etmiyor akışa göre, bana göre. Hiçbir şey ifade etmiyor. Ne bir barışın tehlikeye girdiği, müzakerelerin çökeceği falan filan hiçbir şekilde yok öyle bir şey. Masa hala devam ediyor ve aynı devam ediyor. Yine yarın sabah kalkarız. Ona da gerek yok. Biz programa devam ederken İran bir halt edebilir. Amerika karşılık verebilir, daha sert de karşılık verebilir ama Amerika şu aşamadan sonra genel aksını değiştiremez. Şeyi de hatırlatayım, belki hani bu NATO zirvesinden önce bir takım toplantılar yapıldı, hazırlık toplantıları. Bunlardan birisi G7 zirvesiydi, bir de 5'li bir toplantı yapıldı. G7 zirvesinde bir konuşma yaptı Trump, dedi ki bakın dedi, bu savaş bitmeseydi dedi. 4 haftalık bir toplam rezerv kalmıştı.
1: Evet, Tucker Carlson'a referans da vereceğim onu birazdan. Başkan söyledi diyor da.
4: Tek sebep bu değil. Tek sebep elbette bu değil ama hani düşünme matematikleri açısından bir şey.
1: Ya petrol rezervi de bitti, silah rezervi de bitti diyor Tucker Carlson ve bunu başkan söylüyor diyor.
5: Evet.
1: Nevzat?
6: Şimdi ateşkesin ihlali meselesiyle ateşkesin yönetilmesi meselesini artık herhalde ayırmadan konuşmamız gerekiyor. Çünkü İran'ın ve Amerika'nın taktiği yok. Yani bir ateşkes var. Bir de ateşkesle birlikte ateşkesin yönetimi var. Yönetimden kastım işte bu son olay. Şimdi bu son olay niye çıktı sorusunun cevabı. Hakikaten ben de şaşırdım. İranlıları aradığımda, Körfez'i aradığımda. Aslında olay şu. İran, ben burada biraz mayın var. Mayından dolayı bir güzergah ilan ediyorum. Ve dolayısıyla da bu güzergahtan gemilerin geçmesini istiyorum dedi. Sonra bu görüşmelerden sonra İran Meclis Başkanı Kalibaf, Umman'a gitti ve Umman'la bir görüşme yaptılar. Şimdi Umman niye önemli? Biliyorsun İran ilk baştan itibaren şunu söylüyor. Hürmüz Boğazı'nda 0.2 devletin egemenlik hakkı var. Biri benim, biri Umman'dır. Dolayısıyla bu Körfez'le ilgili eğer bir mesele olacaksa bizim karar vermemiz lazım dedi. Sonra ABD Dışişleri Bakanı bölgeye gelince açıkçası dedim ki inşallah hani olumlu olur ama sonrasında İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir gün sonra Umman çıktı. Kendi kıyılarından yeni bir rota ilan etti. Ve dedi ki ben bu rotayı ilan ediyorum ve bu rotadan geçebilirsiniz dedi. Ve Singapur gemisi o rotaya yönlendirildi. Singapur gemisi o rotaya yönlendirilince İran müdahale etti. Dedi ki ben bunu kabul etmiyorum. Şimdi çok ciddi bir tuzak söz konusu. O da şu. Şu ana kadar Körfez'in kapatılmama meselesi uluslararası hukuk çerçevesinde anlaşılıyordu. Ama şimdi İran kendisi Körfez'in statüsüyle ilgili ben ve Umman hakka sahibiz dedi. E şimdi sen bir rota oluşturuyorsan karşıdaki devletin de bir rota oluşturma hakkı söz konusu. Anladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri Umman'a ya bunu dayattılar. Zaten çok karşı çıkış yok ve Umman bunu hayata geçirdi. Bunun üzerinden büyük bir ihtimalle bir pazarlık söz konusu olacak. O nedenle bu ateşkesi bozar mı? Şu an bozmuyor. Fakat Hürmüz'ün statüsü konusunda pazarlık masasında tarafların birbirini sıkıştırma yollarındaki hamlelerinden bir tanesi. Yani tekrar altını çizeyim. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bölgeye gidip ertesi gün Umman'ın yeni rota açıklaması şu ana kadar yapmamıştı bunu. Bu yeni bir durum ve doğal olarak da İran buna müdahale ediyor. Şimdi İran buna müdahale ettiğinde çıkıp İran'a diyecekler ki sen şu ana kadar diyordun ki Umman ve İran bu işi çözebilir. Tamam. İkisi de kıyı. Peki senin rota hakkın varsa Umman'ın rota hakkını nasıl engelliyorsun dediklerinde işte orada İran bambaşka bir pozisyona gelecek. Anladığım kadarıyla bu krizin çıkış sebebi o. İran kartı elinden tutmak istiyor. Hürmüz kartın elinde tutmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın bu kartına karşılık yeni bir rota açıkladı. Ve bu rota İran'ı sıkıştırıyor ve dolayısıyla da gemilerin oradan geçip geçmeme meselesi bir kriz olarak karşımızda. Bu yeniden savaşı getirir mi? Şu an getirmiyor. Nereden getirmiyor? Petrol varil fiyatlarından biliyoruz. Genel şeylerden dolayı biliyoruz. Ama bir kriz meselesi gündemde. Dolayısıyla da şu an geldiğimiz nokta o cümleyi tekrar söyleyeyim. Konuştuğumuz bütün kaynaklar aynı şeyi söylüyorlar. Ateşkes ihlaliyle ateşkesin yönetimi meselesi bambaşka bir boyuta geldi. Şu an iki tarafta ateşkesin yönetimiyle ilgili bazı hamlelerde karşılıklı bunu yapıyorlar diyorlar.
1: Peki bu bir girizgah oldu. Biz
5: hocam, ben de ayakta o girizgaha devam edeyim.
1: Aynen. Bir nolu grafiği de alalım arkadaşlar.
5: Şimdi ben bugün yazdığım yazının başlığı şuydu. Anlaşmanın dili anlaşmazlığı gizliyor.
1: Çok güzel.
5: Çünkü baktığımız zaman MOU'ya yani Understanding of bir şeyde üç konu var. Belirsizliklerle dolu. Bir tanesi Hürmüz konusu. Bir tanesi İran'ın varlıklarının serbest bırakılmasıyla ilgili konu. Bir tanesi de nükleer konu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri burada barışa mecbur olan ülke konumunda görünüyor.
1: O konuda nezdette en fikirsiniz. Onun için dönemez diyor.
5: Ya zaten ben hadi hatırlarsınız burada ifade ettik. 30 Mart'ta bitti. Çatışma konusu bitti. Çünkü savaşın ilave getireceği bir şey kalmadı. 30 Mart'tan bugüne aslında biz hep böyle ateşkes, ara, o onu vuruyor bu. Savaş kavramı sıcak çatışma bölümünden ayrıldı, diplomasiye döndü. Orada da savaş devam ediyor. Bunun belki daha aylarca o onu vurdu, bu bunu vurdu, orada şu gemi battı filan karşılaşabiliriz. Şimdi bu arada da taraflar kendi şeylerini deniyorlar. Nevzat Bey'in dediği gibi. Yani herkes bir adım atıyor. Çünkü o anlaşmanın içerisinde bu konu daha henüz yerine oturmuş değil. Hürmüz konusu. Şimdi burada bu olayda şeyi kullandılar. Deniz ticaret organizasyonunu kullandılar.
1: Sirik nedir, önemi ne? Niye Sirik de işte ya, başka bir yer değil. Bir de Keşme Adası gitti. Yani
5: esasında
1: ki akıl ne?
5: Yani esasında şimdi burada olayı şöyle bir toparlayacak olursak, Dünya Deniz Ticaret Organizasyonu gemi orada 11 bin tane şey olduğunu, yüzlerce gemi olduğunu ifade ediyor, denizciler olduğunu, bir insani yardım adı altında. Onlara bir rota veriyor, çıkın diyor. Bu Umman'a yakın bir rota. Nevzat'ın anlattığı gibi. Ama İran buna karşı koyduğu için gemiye 4 tane İHA fırlatıyor. Bir tanesi isabet ediyor. Kimse ölmüyor. Şu gösterdiğimiz şurası, yani olayın olduğu bölge burası.
1: Evet.
5: Şimdi bu arada seyircilerimize şunu ifade edelim. Bu harita açısı farklı olduğu için yanlış gibi gelebilir ama açıdan kaynaklı bir şey, şöyle düşünün, Hürmüz Boğazı'nın Umman tarafında, yani şuralarda bir yerde gemi geçerken İran 4 tane İHA atıyor. Bunların bir tanesi isabet ediyor. Amerikalıların dediği üçünü biz vurduk diyor ama onu bilmiyoruz. Gemi üst güverte biraz hasar alıyor ama yoluna devam ediyor. Bir şey yok. Ertesi gün Merkez Komutanlığı, Amerikan Merkez Komutanlığı İran'a ait değişik üsleri bombaladı. Bunların birinci özelliği askeri üs olması. Yani askeri vasıflı yerler.
1: 6 adet F-35 ve F-16 uçak. Evet. Uçaklarla.
5: Uçaklarla.
1: Savaş vurdu. Uçaklarla.
5: Şimdi bakın burada Serik Limanı var. Liman ve iskeleye vurmuş. Bu sonuçta bunlar İran'ın ihracatıyla, petrol ihracatıyla ilgili yerler. Ekonomik bir değeri var. Ama diğerleri genellikle askeri hedefler.
1: İran devrim muhafızları, drone istasyonları ve radarları.
5: Şimdi bu aslında hedeflemenin bile bir mantığı var. Harbin başından beri ifade ediyoruz. İran mesela hep misilleme yaptı. Amerika ölçülü davrandı. Eğer Amerika bir ekonomik hedef attıysa İran da döndü ekonomik hedef attı. Askeri hedef attıysa gene aynısını yaptı. Nitekim bunların karşılığında da
7: İran'ın yaptığı Bahreyn'deki askeri üs.

0: Yani misilleme mantığı işliyor. İki taraf da birbirine bak sen bunu yaparsan ben de bunu yaparım ama taşırmıyorlar bardağı. Bir seviyede tutuyorlar yani. Dolayısıyla bu tür olaylara hep karşı karşıya kalacağız. Çünkü bir taraf İran'ı ele alalım. İran'da şu anda herkes oturmuş, anlaşmış, tamam biz şu barış anlaşmasına razıyız demiş değil ki.
1: En kritik şey bu galiba.
0: Çok farklı düşünceler var. Devrim muhafızları farklı düşünüyor, bürokrasi farklı düşünüyor. Bürokrasi derken Cumhurbaşkanı ve altındaki yapıyı söylüyorum. Dini liderlik ne durumda onu daha henüz net görmüyoruz. Yani İran'ın bir kere bu anlaşmaya evet demesi zaman alacak.
1: Mesela şu yoruma ne dersiniz? Amerika Birleşik Devletleri de, İsrail de, ABD, İran arasındaki bu savaşla etkilenen, buna bakan herkes de İran'daki tırnak içindeki radikaller ya da bu mücadelede biz kararlıyız diyenlerin gerçeğini ve ciddiyetini henüz anlayamadılar ama anlayacaklar.
0: Ben
1: yorumuna katılıyor musunuz?
0: Ben şöyle...
1: Yani masacıların, anlaşmadan yana olanların aslında bir müddet sonra biraz sıkıntıya girebileceği.
0: Ben şöyle düşünüyorum. Bu konuda kafası en net olan Amerika. Şu anlamda Amerika. Bunu bitirmemiz lazım. Evet. En net olan Amerika. Ama buna karşılık İran ve İsrail'de bu netliği görmemiz mümkün değil. Çok zaman alacak bu iş. Yani İsrail başlı başına bir problem. Yani o, şimdi mesela ben bugün şeyi aradım. Acaba bu Deniz Ticaret Örgütü'nü İsrail veya Yahudi lobileri tahrik etmiş olabilir mi? Böyle bir şey yap, böyle bir eyleme geç, bakalım ne olacak? Çünkü bu tür...
1: Bu takip ettiğiniz iz bir şeye ulaştırdı mı size?
0: Yok, ulaşmadı. Ama
1: şüphe iyidir.
0: Şüphe her zaman önemli. Yani niye bu şimdi kendi kendine ortaya girdi de iki taraf anlaşmak üzereyken hadi gemilere siz buradan gidin dedi. Akla o geliyor yani İsrail mi tahrik etti?
1: Peki İsrail tahrik etmediyse buna yanıt buldunuz mu?
2: Bir şey söyleyeyim. Evet. Çok önemli bir şey. Şimdi bu aslında çok hayati bir yer. Şimdi bu 27 Mayıs'ta bu Fars Körfezi Boğaz Yönetimi Kurumu. Yani daha önce bu süreci yapan Amerika bunu yaptırım listesine almıştı ve terörle ilişkilendirmişti.
0: Evet, yani, İran'ın kurduğunu diyorsun.
2: Evet, ama şeydeki yani bu...
0: Körfez'deki
2: ama evet. Daha önceki yani evet. Bu şeyden önce bunu niye ifade ediyorum? Şimdi enteresan biçimde mesela bu Körfez'deki, Umman'daki hattı da o yüzden ifade ettim. Ve çok ilginçtir. Özellikle bu uluslararası deniz ticareti kısmında bunların çok ciddi bastırdıklarını biliyoruz. Yani onlar şöyle bir şey istiyorlar. Tamam, burada bizi mahkum ettiniz ama burada mayın var. Dolayısıyla İranların dediği alana gidiyoruz. Peki yarın burada bir gemi arızasını gerekçe gösterdiğinde ne yapacağız sorusuna bir cevap. Yani o Umman işinin oradan çıktığı söyleniyor.
0: Evet. Yani bu Hürmüz konusu zaten şu anda...
1: 2 ve 3 nolu grafikleri de verir misiniz? Orada da aslında iki şey var. Buyurun siz devam edin.
0: Hürmüz konusu ya baştan beri sadece Amerika ile İran arasındaki bir problem değil. Uluslararası bir
1: elbette
0: olay. Dolayısıyla bunun çözülmesi çok zaman alacak. Ta ki İran isteklerinden vazgeçinceye kadar veya makul bir seviyeye çekinceye kadar.
1: İki tarafın ifadelerine bakalım. Hani buradan nasıl bir... İran Dışişleri Bakanlığı diyor ki... İran terörist ABD ordusunun 27 Haziran 2026 Cuma akşamı... İran'ın güney kıyılarındaki çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınamaktadır.
0: Demin söylediğimiz şeyleri.
1: Evet. İran'ın kıyı gözetleme tesislerini hedef alan bu vahşi saldırılar... Birleşmiş Milletler Şartı'nın ikinci maddesinin dördüncü fıkrasının açıkça ihlal olmasının yanı sıra... 18 Haziran 2026 tarihli dayatılan savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakat zaptının birinci maddesinin de açık ihlalidir.
0: Savaş bitti dedi ya.
1: Evet. Açık ihlalidir diyor evet. İran Dışişleri Bakanlığı. Evet, evet. Peki Trump ne diyor? Bir sonraki grafik, 3 nolu grafikti. İran Hürmüz Boğazı'nı geçen gemilere en az 4 tek yönlü saldırı drone ateşledi.
0: İşte 4 drone dedim ya.
1: Dronelardan biri büyük ve çok pahalı bir kargo taşıyan geminin üst güvertesine sağlam bir şekilde çarptı. Hasar verildi. Ancak gemi yoluna devam edebildi. Biz diğer 3 drone'u düşürdük. Açıkçası bu bizim ateşkes anlaşmamıza aptalca bir ihlal değil. Haydi bakalım. Kim ihlal etti? Biri uluslararası hukuka da referans vererek ABD'nin yaptığının bir ihlal olduğunu söylüyor. Trump da diyor ki bizim ateşkes anlaşmamıza aptalca bir ihlal değil. Hiç kimse üstüne almıyor bu işi.
0: Yani objektif olarak baktığımızda burada ilk hareketi yapan İran. Ama

0: İran'ın gerekçesine baktığınız zaman niye bana sormadan...
1: İran'da bunu sürüklüyorsun.
0: Niye beni sürüklüyorsun, niye bana sormadan burada rota belirliyorsun diyor. Dolayısıyla bu tartışmalar hep sürecek. Hep devam edecek. Ateşkesi ne hale getirir? Hiçbir hale getirmez. Bu ateşkes görüşmeleri devam eder. Dediğim gibi bu artık uluslararası şeye çıkmış bir konu. Hürmüz konusu özellikle. Nükleer konu hakeza öyle. Belki en kolay çözülecek İran'ın varlıkları. Şu anda şey altında olan varlıkları. Onun dışındaki konular daha aylarca belki de yıllarca sürer.
1: Buyurun. Şimdi Ozan, şimdi aylarca, yıllarca sürerse hem İran, hem ABD, hem İsrail, hem de bu bölge aylarca gerilimi bu şekilde taşıyabilecek bir bölge mi? Ve bu ülkeler bunu böyle taşır, hatta yıllarca taşıyabilir mi? Ne dersiniz? Sen ne? Bence hep beraber konuşuyoruz işte.
2: O kadar ben büyük ağırlık bineceğini düşünmüyorum. Burada tek sorun İsrail'e dönüştü. O da Ekim'de bakılacak durumuna. Böyle bir ilerleme çizgisi daha çok görebiliyoruz. Yani İran meselesinin halledilmesi, bunun illa herkes yani Trump'la Tahran liderliğinin kucaklaşıp öpüşmesi şekline bürünmesi gerekmiyor. Yönetilebilir olsun, herkes işine baksın, bu kafidir. Bundan sonra Lübnan-Filistin meselesi, ondan sonra İsrail seçimleri, ondan sonra Amerikan seçimleri, ama bunların toplamından şu çıkacak. Bu Amerikan seçimlerinin o ne kadar nasıl çıkacağına bakacağız ama bölgeye dair saydığımız şeyler aslında tek yöne dönüşmüş durumda. Yani bundan artık vazgeçilemez hale gelmeye başladı. Bu her bir adımda uzlaşılabilecek konular olacak, uzlaşılamayacak konular olacak, çatışmanın yayılması ve uzaması durumları olacak. Ama nihayetinde bölgede asıl kurulmak istenen yapı ya herkes abanmış olacak. Onu uzun tarif edebiliriz. Bu NATO tartışmalarının da bir uzantısı esasında.
1: Ama yine de şunu çözemiyorum. Mesela Vance diyor ki İran ateşkes antlaşmasını imzaladı. Biz de buna uyduk. Eğer mutabakat zaptının uygulanması konusunda anlaşmazlıkları varsa telefonla bize ulaşabilirler. Ancak şiddetle karşılık verecektir.
2: Yani ben hiç şey görmüyorum. Bu yani mekanizmaya ki, bakmak
1: sen,
2: lazım. Yani
1: çünkü İran İslam devrimi muhafızları diyor.
2: Bu maddeleri
1: beşinci maddeye aykırı
2: için...
1: diyen onlar. Vance de diyor ki beşinci maddeye aykırısa ya bu beşinci maddeye aykırı diye telefon aç bana diyor. Niye şey yapıyorsun
2: ki? Mekanizma kuracağız dediler. Bak önemli olan o takip açısından.
3: Öyle olmuyor. Şimdi eğer mesele 60 günlük mutabakatı beklemekse senin gidip şimdi Umman'da ikinci bir rota oluşturmanın bir gereği yok. Şimdi dolayısıyla da eğer sen mutabakat demişsen, bir anlaşma var demişsen buna bir zaman tanıyacaksın. Bu zaman içerisinde zaten Hürmüz açılmış. Zaten gemi trafiği devam ediyor. Şimdi durup dururken sen şimdi İran'ın en hassas olduğu yerde gidip de Umman'da sıkıştıracak şekilde bir mutabakat metni ortaya çıkarıyorsan, bir yeni rota ortaya çıkarıyorsan bu bir telefonla olabilecek iş değil. O zaman senin telefon açman lazım.
1: Devrim muhafızlarının şu ifadesine ne diyorsun? Diyor ki Hürmüz boğazında yetkisiz bir rotadan geçen ihlalci bir gemi. Bu mesela tespiti doğru mu değil mi?
3: Ya şimdi şöyle, normalde uluslararası hukuka göre değil. Tespiti doğru değil. Ama savaş şartlarına göre tespiti doğru. Yani şu an mevcut şeyde doğru. Şimdi buradaki kırılganlık nereden geliyor? Birincisi ABD-İran mutabakat zaptı. İkincisi de İsrail-Lübnan Barış Anlaşması. Evet. Bu ikisini aynı anda hayata geçireceksiniz. Ve bu ikisini aynı anda paralel olarak yürümesini sağlayacaksınız. Dolayısıyla bir tanesi değil. Yani bu ikisinin hayata geçirilmesi noktasında kırılganlık var. Fakat şimdi bugün Suudi Arabistan mesela neyi açıkladı? Bahreyn'e yapılan drone saldırısını kınıyorum dedi. Şimdi öyle bir kırılganlık ki Amerika Birleşik Devletleri esasında hamleleri yaptığında neye yol açtığını görüyor. Şimdi rota olmasa sen şimdi çıkıp orada İran Singapur gemisine saldırsa hakikaten dersin ki sen niye saldırıyorsun? Yani bir anlaşma var, bir mutabakat metni var. Şimdi tamam iki taraf burada, iki devlet buranın statüsünde söz sahibi, buna da itirazım yok. Ama zaten sorun buradaki muğlaklıktan kaynaklı bir sorun. Yani Hürmüz'ün statüsü zaten buradan muğlaklık. Evet. Çözmeye çalıştın mesele o. Şimdi sen bir mutabakata var mısın? İyi niyet göstermişsin. Yani şöyle işler bu işler. Önce güveni sağlarsın. Sana bir normalleşme getirir. Normalleşmeyle birlikte anlaşmanın şartlarını uyarsın. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Bütün anlaşmalarda ortak zemindir. Ama Dışişleri Bakanı'nın ABD Dışişleri Bakanı'nın Körfez'e gitmesi açıkçası yani hepimizde şöyle bir noktaya gelmişti. Bu ateşkesi daha da devam ettirecek noktada hani bütün bu kırılganlığı biraz daha hafifletecek adımların atılması noktasında Körfez'le işbirliği yapılması. Çünkü seçilen ülkeler öyleydi. Ama şimdi bakıyorsun gitti ve yeni bir gerginlik noktası çıkıyor. Evet. Şimdi sen bu gerginlik noktasını ortaya çıkardığında 5. madde falan dediğinde bambaşka bir boyuta geliyor.
1: Mesela Osman Gazi Kandemir'in ya şüphelendim ve baktım. Ya bu işi kim buraya zorladı, sebep oldu? İsrail mi acaba diye ama İsrail'e dair bir şey bulamadım. E peki bu 5. maddenin ihlali olur ve İran buna karşılık verir bile bile bu rotaya kim niye zorlar?
3: Bak şimdi zaten sorun yok. Kalibaf Umman'a gitti. Anlaşmadan sonra Kalibaf Umman'a gitti. Zaten biliyorlar meseleyi. Daha önce hatırlarsanız Umman'ın resmi açıklaması vardı. Savaş sırasında dedi ki ben burada para alınmasına karşıyım. Burada uluslararası bir şeyin olması gerekiyor. Fakat sıkıntı şu dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran bu deniz anlaşmasına taraf olmadığı için yani mecliste şey yaptılar ama hayata geçirmedikleri için burada yeni bir statüye ihtiyacımız var dedi bunu. Umman söyledi bunu. Şimdi ama bu yeni statü mevcut hattın karşısına yani şöyle bir noktaya geliyor. Yani Hürmüz için savaşıyorsun. Hürmüz'ün anahtar olduğunu İran açısından ifade ediyorsun. Ve adamın elindeki kartı tam masadayken almaya çalışıyorsun. Şimdi bu sorunu daha da çıkmaz hale getiriyor. Yani ne yapabilirsin? Bütün bu mutabakat sırasında ortak komiteler oluşturursun. Umman'la İran yan yana gelir. Bölge ülkelerine desteğiyle bir alternatif bir şey bulmaya çalışırlar. Bu anlaşılabilir bir şey. Ama sen şimdi bunu ortadan kaldırdığında İran bize bir telefon kadar yakın dediğinde yani kusura bakma ama sen 5. madde kapsamında senin bunu İran'la çözmen gerekiyor. Umman'la çözmen gerekmiyor ki. Şimdi gerginlik aynı orası.
4: Ben bundan biraz bahsetmiştim temelde geçen programda. Demiştim Trump Hürmüz'e tamamen özgürleşmesini, özgür bir ticaret yolunun oradan akıp gitmesini istiyor. İran'sa Hürmüz'ün kendi kontrolünde olması da ama hani Umman'la beraber ikimiz de toprak sahibiyiz ama Umman daha çok beni hani bana uyusun, beni takip etsin modunda. Burada bir güç savaşı. Yani hani masada onu müzakere ederlerken peki, sahada da birbirlerini deniyorlar.
0: Tam yani bir adım geriye geldiğimiz zaman temel soru şu. Bu savaşın galibi kim? Şimdi Amerika'ya sorarsan zafer onun. İran'a sorarsan zafer onun. E şimdi ikisi de kazandıysa bu anlaşmazlık hep kalıcı olacak zaten yani.
1: Yani ta ki biri kaybettiğini kabul edene kadar.
0: İşte öyle oluyor. Yani İran diyor ki ben kazandım. Hürmüz'de istediğimi kurarım. Öteki de diyor ki hayır ben
1: sana gerekli derslerdir.
4: Çekiştiriyorlar iki taraftan da.
0: Ben büyüğüm diyor. Ben güçlüyüm. Beni sen zaten yenemezsin diyor.
1: Tamam işte tam bir müzakere.
3: Eren bir şey söyleyeyim de yanlış şey olmasın. Tabii. Yani şimdi bu savaştan önce Hürmüz Boğazı nasıl işletiliyordu sorusunu hep sorduk ya. Resmi kısmı şu. Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne denetiminde günlük yaklaşık 130 geminin kapasitesine sahip trafik ayrım düzeni adlı merkezi bir rota tarafından yönetiliyor. Şimdi bak orada zaten uluslararası bir kısım var İranlılarla birlikte yönetiliyordu. Ama savaş sonrasında İran bunu kart olarak kullandı. Dolayısıyla da zaten orada sen bu mevcut rotayı bir şekilde hani uluslararası kısmı dediniz ya devam ettirmek istediğinizde devam ettirebilirsiniz. Fakat İran orayı mayınladım diyor. Sen benim yanımdan geçeceksin diyor. Amerikalılar madem Umman buraya komşu onun da bir hakkı var falan diyor ama zaten sorun burası. Yani şimdi sorunu çözmek mi istiyorsun? Yoksa gerçekten sorunu daha karmaşık bir hale mi? Şu an Rubio'nun ziyareti sonrası biz sorunun daha karmaşık bir hale geldiğini gördük. Zaten anlaşmada biz şunu görmedik mi? Yani Hürmüz açılacak. İran işte bizim kılavuz kaptan gemi hizmetleri gibi vesaire evet, bir hizmet verip parasını alacak. Bu değil miydi?
1: Evet.
3: E peki şimdi bu rota nereden çıktı?
1: Tam da o.
4: İşte Amerika Umman'ı kullanıyor. Hani.
3: Kullanıyor canım.
1: Çok... Aa, peki bu masada ya bu rotayı değiştirip bu gemiyi gönderelim bakalım İran vuruyor mu vurmuyor mu? Testini işte kim niye yapıyor?
4: Trump bir de şey diyor ya çok pahalı bir ticari evet, geminin güvertesi. Evet. Hani bir de onu da hani
1: evet,
4: ekliyor
1: onu da yani.
4: Hani,
1: yani. Aynen.
4: Evet evet onun hani sevdiği bir stil demek ki. Yani özellikle bakalım ne yapacak.
1: Buna yanıtınız İran var mı Nedret yanıtın? Ya bu rotadan bu gemi gitsin. Yani şunu mu iskandil ediyorlar? Bakalım vuracak mı vurmayacak mı? Bunu mu iskandil ediyor? Ha vurmuyorsa elimiz güçlü masada yüklenelim. Vuruyorsa ya hala kararlılık devam ediyor. Yani nedir buradaki amaç? Bu işi yapmaktaki amaç ne?
2: Yani şimdi ben ilk önce hani savaşı yani hangi tarafın kazandığına dair problematiğin burada belirleyici olduğunu düşünmüyorum. Genel bir kanaat var zaten. Ya da sabahtan akşama kadar
0: taraflar
2: biz kazandık.
0: Taraflar açısından önemli.
2: Tabii tabii. Sabahtan akşama kadar tepinseler de kendi ayrı planları var ve saha gerçekliğinin oturmuş bir hali var. Hani çok uzatmaya gerek yok bu konuyu da saha gerçekliğinin düzelttiği alanlar var. Saha gerçekliğini destekleyen ya da köstekleyen grupların tercihleri var. Ben şöyle bakmaya devam etmek istiyorum. Şimdi birincisi,

0: Şeyin ziyareti, Dışişleri Bakanı'nın ziyareti benim için çok kritik değil. Yani. Kritik değil. Benim için kritik olan Vance'in buraya atanmış olması Trump tarafından. Bu onların ortaklıklarını, kader ortaklıklarını gösteriyor. İran, yani Vance bunu çözdü çözmedi aslında Trump'ın seçimleriyle de ilgili bir şey. Geneli sonra konuşuruz ama özele dair şunu söyleyeyim. Tekrar söylemek istiyorum onu. İran meselesi kesin bir hepimizin tamam net bir çerçevesi olacak şekilde çözülür ya da çözülmez. Ama bu hali devam eder. Savaşsızlık hali ya da hani 3-5 çatışma hali. Bak sırayla gitmemizde mecburiyet vardır. İran, Netanyahu'nun gitmesi, Filistin meselesinin tekrardan o eskiden konuştuğumuz konular üzerinden. Hani sarı çizgi bilmem ne filan tekrar gündeme gelip hayata geçmesi ve Filistin yine Filistin meselesinin bölge ülkeleri tarafından kabul edilebilir şekilde İsrail'in onayına açılması. Bu 2029 Ocağı'na kadar tamamlanacak bir süreç. Tamamlanması gereken bir süreç. 2028'in en sonu ya da 2029'un Ocağı. Bölge buna göre tasarlandığı için bizim tek tek ele aldığımız konular buna uygun olmak zorunda. Buna uymayan hiçbir şeyi yaşama şansı vermezler. Sonra bu kalıbı alacağız biz. Türkiye özelinde Hazar'ı oturtacağız. Sonra NATO'ya oturtacağız, Avrupa'ya oturtacağız. Ancak öyle çözebiliriz. Avantajımız şudur. Bugüne kadar çok fazla belirsizlik alanı vardı. Bu belirsizlik alanları bu konuda ama, bu konuda. Yani yeni dünya düzen açısından değil. Bu konuda daha belirgin hale gelmeye başladı. Özü bu bence. Onun için diğer konuda hani gemi şuradan hareket etti, etmedi vesaire beni hakikaten belirleyici bulmuyorum yani. Esasında daha önceki oturumlarımızda da benzer konuları hep aynı şekilde ele aldık ve gördük ki belirleyici olmadılar.
1: Şimdi şeyi hatırlatmak lazım. Yani bu İran-ABD meselesinde şimdi tabii biz neyi konuşuyoruz sorusunun cevabı şu. Birincisi ilk başta ne söylemişlerdi? Savaşın gerekçesi olarak 4-5 maddeyi değil mi? Hatırlıyoruz. Sonra ne oldu? Onlar bir yok. Yani mesela biz füzeyi, müzeyi falan hepsini unuttuk. Gitti. İş döndü dolaştı nereye geldi? İş ekonomik boyuta geldi.
2: Değil mi? Ama İran getirdi bunu.
1: Ha işte şimdi bak.
2: Yani gitti barikatı çok daha başka bir yere kurdu.
1: Şimdi ya ben paşam, şimdi Osman abi diyeyim şimdi sonuçta yazarımız ve benim şey yani. Şimdi söylediği şeyin kazanan
2: biz
1: kim?
2: Kendi aranızda mutabık.
1: Kazanan kim, kaybeden kim sorusu çok soruluyor ya. Şimdi zaten burada da konuşmuştuk bunu. İran'ın zaten yenilmemesi kazandığı anlamına geliyordu.
2: Yetiyordu zaten.
1: Yetiyordu zaten. Yani bu maçta ona o lazımdı. Fakat şimdi geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri işi ekonomik boyuta dökmeye. Şimdi Trump ne diyor? Mesela bu Mısır satacağım diyor, onu satacağım diyor, bunu satacağım diyor. Savaşın ilk dönemlerinde Boeing satayım demişti. Daha sonra beraber petrol kuyuları açalım, petrolü işletelim, Hürmüz'ü işletelim. Yani bunların hepsini zaten Trump ifade ediyordu. Dolayısıyla işin bence burada ekonomik boyutunu göz ardı etmemek lazım. Şimdi öyle bir rota oluştuğunda, bak mesela bunu tartışmıyoruz. Şimdi öyle bir rota oluştuğunda Umman yarın çıkıp ben burada bir gelir elde etmek istiyorum ve bunu da uluslararası anlamda bir konsorsiyumla yapmak istiyorum deme ihtimali var mı? Bence var. Amerika Birleşik Devletleri bu işin içine girebilir mi? Girebilir. Hani ne olur? Gemi bakım hizmeti der. Ne bileyim işte teknik hizmetler vesaire falan. Şimdi ama Nana'nın söylediği üzerine söyleyeyim. Şimdi Trump esasında buranın bağımsız olmasından ziyade ABD kontrolünden çıkmamasını istiyor. Yani bir şekilde ya Umman üzerinden ya burada getirdiği konsorsiyum üzerinden bir şekilde ABD'nin orada etkinliğini istiyor. İran bu etkinliğe şu an izin vermiyor. Daha doğrusu izin vermiyor değil. İran bunu pazarlık masasında koz olarak kullanıyor. Yani bunu alışverişte kullanıyor, askeri kısımda kullanıyor, körfezle ilgili kısımda kullanıyor. Mesela şeyi duyduk mu? Umman'ın bu yeni yaptığı rota ile ilgili Körfez'in bir tepkisini gördük mü? Mesela normalde zil çalıp oynamalar lazım. Değil mi? Mevcut bir hat açıldı. Değil mi? Gidebiliyor
3: muhtemelen
1: falan.
3: Muhtemelen onlar da şüpheyle yaklaşıyor.
1: Niye sessizler? Çünkü onlar zaten Trump'a şunu söylemişlerdi. Bir saniye ya. Sen İran'a şu teklifi yaptın mı yapmadın mı? Körfez'i beraber işletelim dedin mi demedin mi?
2: Dedi.
1: Trump dedi ki ben dedim falan. Dedi peki...

0: Nasıl bizi bypass ederek bunu söylüyorsun? Şimdi onlar da Trump'ın Körfez üzerindeki esas hegemonyasının gerçekten jeopolitikten ziyade onu da kontrol altında tutup ekonomik olarak da buradan bir gelir elde etme noktasında olduğunu çok net biliyorlar. Üçüncü bir şey, şimdi Körfez'in statüsüyle ilgili bir kazanım elde ederse Amerika Birleşik Devletleri, bu aynı anda Avrupa Birliği ve Çin'e gidecek olan enerjinin de tırnak içinde dolaylı kontrolü demek. Nasıl olur bu iş? İşte biz geçmiş dönemde pandemide Mısır'da yaşadık bunu. Bir gemi arızası olur. Günlerce kapatırsın. Yangın olur, o olur. Sigortalar artmaya başlar. Vesaire falan olur. Ve derken sen orayı başka bir mesajla orayı tutabilirsin. O nedenle İranlılar niye bu hatta şu an izin vermiyorlar sorusunun cevabı. Zaten o hat açıldığında İran'ın Körfez kartı diye bir kart olmaz ki.
1: Müzakerelerde ekonominin yol gösterici ilke haline dönüşmesini neden sadece Hürmüz'e batırıyorsunuz?
2: Yani Hürmüz'ü kapattı, dolar
1: çözücü,
2: petrol
1: ne diyorum
2: fiyatı.
1: Bak, müzakerelerde yol gösterici ilkenin ekonomiye dönüşmesi. Bak ne dedin Nevzat? Ne oldu ya, bu füzeler falan demedi mi?
3: Evet. Müzakereler de o yüzden başladı zaten. Tamam. Ekonomik sıkıntı yüzünden oturdular.
1: Tamam, sadece Hürmüz'e ait bir şey değil. Bu Hindistan'ı da çözecek, Hindistan'a bağlı olarak İsrail'i çözecek, on Körfez'i çözecek. Çin'i çözmüş oldu. Anlamıyor musun? Anlaşma o. Şeydeki...
2: İslamabad.
1: Xi Jinping, yok yok.
2: Yok şey, Çin'deki
1: üçüncü ayak
2: Trump işte. Buluşması.
1: Anlaşma o. Ve unutmayın mesela bu İran Savaşı, Alaska, hani biz hani dört şöyle bir şey kurmuştuk ya burada hep beraber. Hani birincisi Alaska... daki Trump, Putin, sonra Xi Jinping zirvesi, şeyle Trump'tan sonra NATO zirvesi yapılacak, en evet. Sonunda da seçimler. Hı hı. İran Savaşı birinci maddeyi eritmeye başladı, Alaska'yı. Yani Trump, Putin ilişkisini eritmeye başladı şu anda, hı hı, mesela. Ama bunun karşılığında ABD-Çin ilişkisini yükseltiyor. Yani ekonomiyi eğer müzakerelerin yol göstericisi kılıyorsanız, o artık Hürmüz falan küçük oraya. O yol açıldığı zaman aynı zamanda Hindistan, bak en büyük hatayı yapan Hindistan baştan beri İsrail konusunda. Hani bombaladığı gün biliyorsun kucaklaştı ya, evet. Netanyahu falan yerden, bizim söylememize gerek kalmadı.
2: Hindistan İsrail Birleşik Devletleri gibi oldular.
1: Tabii o onu çözecek. O Hindistan'ı çözecek. Hindistan Körfez'i çözecek. Körfez İsrail'i çözecek. Aynı haritalar konuşulacak tekrardan. Yani tuzaklar oralarda. Yok. Ve buna bakarak eğer bu şekilde dönüyor mu? Hani benimki de sonuçta bir model. Diyelim ki model tuttu. Yani işlemeye başladı. Bunların ne önemi olabilir? Ne önemi olabilir? Gemi vurdu da kaçtı da, drone düştü de. Dört tane drone gelmiş. Şeyi de vurdular. En büyük uçak gemilerini de vurdular.
2: Hayır, şu önemi olabilir
0: bir
2: ama.
0: Seyircinin şeyi, tabii. Şey güzel, ben bak yeni baktığımda hatırladım. Demek oradan görmüş. Şimdi ne diyor? Büyük miktarda buğday, soya, fasulyesi, mısır,
2: evet,
0: satın.
2: Evet, evet. İran gıda konusunda sıkıntı, tamam, yaşıyor.
3: Biz satacağız.
0: Seyirci diyor ki...
2: Önümüzde yani, yeni bir pazar var.
0: Akıllı bir seyircimiz ve dikkatli izliyor. Diyor ki İran'ı alın, Çin'i alın, ortak paydaya soya fasulyesini koyun. Hmm, Çin'e, tamam, de onu satıyordu.
1: Şeyin en büyük seçmen kitlesini oluşturan gruplardır.
3: Orta Batı, özellikle Kuzey, evet, Orta Batısı hep çiftçilerden oluşuyor Amerika'da.
0: Çin'e de özellikle soyayı satın, yani
3: magacılar.
0: Şey diyor, o espri yapıyor da Trump elinde çok soya var herhalde.
2: Elinde çok soya var, İran'a da Çin'e de
0: soya satın.
3: Soya fazla
1: zaten,
3: buz
1: vereceğim
3: var
1: dedi yani. Bu bütün hepsini oraya vereceğim dedi.
2: Hayır, zaten lafa da şey diye başlıyor ekranda işte. Önümüzde yeni bir pazar var, adı da güzel İran ülkesi, harika bir yer. Oraya gitmek isteyen var mı?
3: Pazar
2: bak,
3: günü.
2: Sonra pazara gidiyor.
1: Evet. Azeşkin'e Tafkayda, Tafkayda diyebilir yani.
0: İşte bu sadece bu işin ekonomik boyutu İran'da da çok tartışılıyor. Mesela şimdi alınacak uçaklar, savaşın ilk haftasında İranlılar demişti yani, Amerikalılar bize uçak satmak istediklerini söylüyorlar. Hatta burada da konuşmuştuk, evet, ya nereden çıktı bu falan diye. Şimdi anladığımız kadarıyla işin o kısmı var. Petrol kuyuları var, enerjinin işletilmesi meselesi var. İran'ın gıdasıyla ilgili yaklaşık olarak 30 milyar dolar yıllık, hı-hı, şeyi. Ondan bir pay meselesi var. Bence daha da önemlisi İran'ın parasını uluslararası sisteme sokma meselesi var. Şimdi İranlılar ne diyordu? Sivit kodlar vesaire açılacak vesaire diyordu. İran'ın çok ciddi anlamda, bir tırnak içinde söylüyorum, yaptırımlardan kaynaklı olarak bir kaçak parası var. Şimdi o paranın da uluslararası sisteme
2: girmesi
0: meselesi, ki çok büyük paralardan bahsediyoruz. Yani özellikle mesela Dubai'yi hep söylüyoruz. Onu bir ayrı yazmak lazım. Yani İran paraları üzerinden onu gerçekten bir ayrı yazmak lazım. Hem devrim muhafızlarının hem ticaretten kaynaklı. Ve daha da önemlisi, şimdi petrolün fiyatı belli bir noktaya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri ve İran anlaşırsa, petrol normal fiyatından, akışından devam ederse Bu İran petrolünün kara borsada çok ucuza alınmaması da demek. Peki.

0: Soru şu. Kim yatıyor?
1: Bu arada Rusya'nın fiyat şeyi de düşecek. Petrol gelirleri düşecek.
0: Peki soru şu. İran'da, İran'ın içinde rejim sabit kalmak koşuluyla, rejim değişmemek koşuluyla ABD ile arayı düzeltip ticari ilişkiler, ondan sonra işte bahsettiğim gibi uçak da alınabilir, soya da alınabilir, başka bir şey de satılabilir, ambargolar kalkar, yaptırımlar kalkar, Hürmüz konusu anlaşılır. Bu tip bir normalleşme, ABD ile bu tip bir normalleşme, rejimi değiştirmeden, bu tip bir normalleşmeden yana olanlarla ABD ile sadece dövüşülür, mücadele edilir, o bizim hasmımızdır. Böyle de bir pazarlık yapılamaz, öyle bir normalleşme de olamaz. İran o zaman İran olmaz diyenler diye ayırabileceğimiz iki kanat var mı?
1: Var. Var ve o söylediğin ikinci kanat kaybetmeye mahkum.
0: İkinci kanat kaybetmeye mahkum diyorsun.
1: Ben öyle görüyorum.
2: Yani sertlik yanlarını diyorsunuz.
1: Sertlik yanlarını diyorum. Çünkü bu savaştan sonra İran aynı sistemle devam ederse rejim manasında da sertlik manasında da yıkılmaya mahkum.
0: İran yıkılır. İran zaman, rejim de değil.
2: Evet. Zaman geçtikçe dini liderliğin Cumhurbaşkanı'nın önünü açacağını düşünüyorum.
3: Bu paşamın söylediği şöyle, İran'da şöyle tartışılıyor. Bu Helsinki tuzağı olarak burada da ifade etmiştim. Ben ilk bu anlaşmayı imzalandığında hatta da yazmıştım. Şimdi bu Helsinki tuzağına düşüyor muyuz diye çok tartışıldı. Helsinki tuzağı dedikleri şey esasında bu 1974'te Sovyetlerle 35 ülkenin imzaladığı Sovyetlerin Avrupa'daki imtiyazına sahip çıkan ama aynı zamanda o ülkelere insan hakları, özgürlükler ve benzeri konularda da dayatmalarda bulunan, daha sonra işte Berlin Duvarı ile başlayıp Sovyetlerin çöküşüne kadar bunların kullanıldığı bir sistemden bahsediliyor. Şimdi İran'da bir kanat diyorlar ki yani biz çok hızlı biçimde para gelirse buraya, çok hızlı biçimde diaspora çok güçlü İran diasporası. İran diasporasının gücü de buraya gelirse dolayısıyla da bizim bu sistemi bu şekilde devam ettirme şansımız yok. Ya sistemi reforme etmemiz lazım. İşte Irak'taki Sistani modeline mi uygulayacağız? Bir şura sistemi mi olacak? Başka bir şey mi olacak? Ya da bambaşka bir şey bulmaya çalışacağız. Ve sonuç itibariyle biz şu ana kadar bütün kodlarımızı tırnak içinde söylüyorum büyük şeytan küçük şeytan üzerine kurguladık.
1: Evet. Yani paradigma şeytan değişmesi
3: Amerika,
1: lazım.
3: Evet. Yani. Küçük şeytan İsrail. Şimdi o zaman bizim bir tehdit algısını tekrardan ortaya koymamız lazım. Daha önce Vahabilik karşısında Şia'yı yayıyorduk. Hani bu bizi motive ediyordu. Bunu da anladık. Ama şimdi bu yeni sistemde Amerikalılar sadece bizimle anlaşmıyorlar. Devlet dışı aktörleri de devlete entegre ediyorlar. Yani bu da karşımıza çıkacak. Dolayısıyla da bizim İran'ın geleceğiyle ilgili bir yerde bulunmamız lazım. Diğer taraf diyor ki esas şu an anlaşmayı imzalanan ki biliyorsun çok tartışıldı bu mesele. Ya bu zaten kaçınılmaz. Bu zaten kaçınılmaz olduğu için diğer taraftan biz 12 gün savaşlarında gördük. Zaten ekonomik gerekçelerle halk kendiliğinden kümelenebiliyor. Kapalı çarşı için içine girdi. Dolayısıyla da bizim bunu da bertaraf etme şansımız yok.
1: Gerçekten savaş biterse İran'ın kendi içindeki derdi başlayacak değil mi?
3: Aynen, diyorlar ki işte bu dert noktasında eğer biz halka bir şey veremezsek zaten bizi götürecekler. Yani biz 12 gün savaşında bunu yaşadık. O nedenle biz kendimiz çok taviz vermeden ki Lübnan'ı bu yüzden çok önemsiyorlar. Yani çıkıp birisi şimdi Irak'la ilgili bir şey söyleyemezler onlara. Yemen kısmen söylenebilir ama Yemen çözülebilir büyük ihtimalle. Hizbullah meselesi kalıyor ağırlıklı olarak. Şimdi Hizbullah meselesinde dönüp iç kamuoyunda İran'a ya Hizbullah'a tırnak içinde sattınız, yalnız bıraktınız vesaire dememek için o şart

0: Ona meyili biraz daha fazla. İkinci kısımla ilgili söyleniyor. Ben onların gerekçelerini anlıyorum. Fakat bu gerekçe şu an sürdürülebilir bir gerekçe değil.
1: O zaman bir potansiyelin altını çizmek istiyorum. Çünkü bir kere en azından hem Osman Gazi Bey hem Nevzat bu konuda hemfikirler. Evet, böyle iki kanat var. Şu konuda da hemfikirler.
0: Hatta 4 ve 6 olarak ifade ediyor.
1: Kabaca iki kanattan bahsettim.
2: En keskin uçları.
1: En keskin uçları. Hatta bu kanatlardan bir tanesini kaybetmeye mahkum olduğunu yoksa sürdü olduğunu söyledi. Peki. Sizde peki bu durum ne?
3: Ben biraz farklı düşünüyorum.
1: Onu dinleyeyim, o farklı görüşü dinleyeyim.
3: Bence aslında bu savaş rejimi kurtardı. Çünkü Aralık'ta başlayan o hani bütün 31 eyaletin hepsinde 200'den fazla kasabada aynı anda başlayan bu protestolar 79 devriminden bu yana olan en büyük protesto akımıydı, hareketiydi. Ve çok hani güç kullanmak zorunda kaldı İran, bir sürü binlerce kişi
1: rejimi
3: öldü,
1: kurtardı
3: şey
1: onda bir şey yok.
3: Rejimi kurtardı.
1: Ama kanatlar şunun üzerine kuruluyor. Rejim sabit. Bir taraf biz bu rejimi ancak uzlaşarak yapısal bir reformla ve ilişkileri başka bir zemine oturtarak paradigma değiştirerek dediği gibi ayakta tutabiliriz. Diğer kanat o saatten sonra rejim bile kalmamıştır. Siz devrimi satmış olursunuz. Rejim bile kalmaz. Mücadeleye sonuna kadar devam eden...
3: Zaten başladı bile aslında.
0: Çok özür, Muhammed Bin Selman'ın Suud'da başlattığı reformları biz niye yapmayalım tartışması?
1: Diyen kanatla...
2: Evet. Tabii.
3: Zaten hani baba, yani Ali Hamenei direkt görüşmelere de karşıydı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet. Yani bu şeyden sonra, bu savaştan sonra Müşteba artık ona da hani direkt görüşmeler Pakistan'da başladı. Bu bile aslında bir adım, evet. Ve ben İran'la arkadaşlarımla konuştuğumda da şunu söylüyorlar. Yani artık kadınlar daha özgür, giyim kuşamda bile büyük bir serbestlik aslında geldi diye. Yani bu değişim ister istemez zaten kendini dikte ediyor. Ama burada bu savaşı yönetmesi, şimdiye kadarki hani build etmiş olduğu, yani şimdiye kadarki bu askeri kapasitesi, Hürmüz Boğazı'nı çok iyi bir kart olarak kullanması, savaştaki başarısı, ki burada başarıyı hani direnmek olarak da tanımladık, yenilmemesi de zaten
1: tam
3: bir başarı.
1: Tam burada söyleyeyim o zaman. Bu bir başarı, bu performans, bu askeri başarı, Nedret'in ya kimin kazandığı belli dışarıdan bakacak olsak, İran. Bu askeri performansı, bu direniş, direnmek gerekir diyenlerin zaferi mi? Uzlaşmak gerekir diyenlerin zaferi mi?
3: Direnerek uzlaşacağız. Yani direnerek kendi haklarımızı...
2: Birleştiriyor.
0: Hayır, yok, çok güzel soru.
2: Evet, soru güzeldi. Evet.
3: Ama yani anket, birkaç anket ben okudum. Diye. İran'da yapılan birkaç anketi okudum. Orada şey, mesela soruyorlar, muhaliflerin çoğu da, yani neredeyse muhalif olmayanlar da, neredeyse herkes ekonomik olarak şikayetçi. Ama hani bu dış müdahalenin ters tepmesinden dolayı hani hepsi bayrak altında kenetlenmiş durumda. Bunu çok konuştuk burada zaten. Hani dolayısıyla savaş bittiği zaman zaten hani bu bir ortak düşmana karşı kenetlenme biraz gevşeyecek. Ondan sonra zaten asıl sorunlar baş gösterecek. Ama ben az önce onu kontrol ettim. 12 Şubat'ta bir yazı yazmışım. Orada yani savaş başlamadan önce İran'ın askeri kapasitesiyle ilgili bir yazı yazmıştım. Orada şey demiştim, yani Amerika saldırırsa bu gerçekten hani çılgınlık olur ama muhtemelen de saldıracak. Çünkü Trump var. Trump gibi bir lider var. Bu savaş demiştim, yaptırımların kaldırılmasına kadar gider demiştim, bu savaşın sonucu. Nitekim şimdi onu konuşuyoruz. Yani artık sistemine geçmesi, dondurulmuş varlıkların her ne kadar bir kısmını hani Amerika ile ticaret için kullanması bile düşünülse, bu ekonomik olarak da İran'ı rahatlatacak. Şimdi bu savaşın verdiği özgüven, devrim muhafızlarına verdiği özgüven artı bu ekonomik ivme, tabii ki hani şu anda harap düşmüş durumda altyapısı vesaire, hani onu tamir etmesi gerekiyor İran'ın, ama hani bu ekonomik boost ve dışa açılım zaten hani devrim muhafızları ne kadar kontrol etmeye çalışsa da zaten kendiliğinden o değişimi başlattı bile içeride.
4: Ben söyledim başta, hani İran dini liderliğinin, İran Cumhurbaşkanı'nın önünü zamanla...
1: O zaman soruyla geliyorum sana. Devamı bir soruca geliyor. O da şu. Eğer bu başarı Amerika ile mücadele edilir, Siyonizmle mücadele edilir, bu sadece İran için değil, tüm dünya halklar için bir kurtuluş mücadelesi veriyoruz. Lübnan'da da veriyoruz, başka yerde de veriyoruz. Ve bu mücadele bugün ışığıyla biz direndik, kazanıyoruz. Ve Hürmüz'de statü değiştirdik. Başka bir şey konuşuyoruz. Buradan kapayalım. Eğer masadan şey kalkarsak, işte yaptırımların kalktığı bir şeyle de kalkar. Şimdi bu

0: ne derler, direniş yanlısı olanların bir zafer olarak hanesine yazarsa, diyor ya, ortam değiştiğinde kendi iç meselesi olacak. Masada, o, yani sahada savaşmış ve direnmiş. Masada da direnişin karşılığı bazı şeyler koparmış olarak yapacağınız ilk iş İran'da ne olur?
1: İşte zaten orada ayrışıyoruz. Yani çıkış noktamızda aynıyız. Yani bu, yani dediğim hani İran dini liderliğinin Cumhurbaşkanlığının önünü açması demek, sertlik grubunun biraz daha kontrol altına alınması ya da tasfiyesi ağır olabilir ama tasfiyesine de yol açabilir. Fakat şurada ayrılıyoruz. Bütün bunlar bittikten sonra, İran kendi kendine kaldıktan sonra ortaya sorunların çıkacağına dair yol şeyde noktasında mutabık değiliz.
0: Sebep?
1: Sebep İran'ın senin bahsettiğin o büyük bayrak dalgalandıran zaferi ABD ile Çin'i bu konuda uzlaştırdı. Yani o durumda ABD'nin içinde, yani İran içinde olası komplikasyonları bu ülke, iki ülke durdurur.
0: Kimin lehine?
1: İşte söyledim ya, şeyin lehine.
2: O zaman işte şeyin lehine.
0: Reformcuların lehine.
1: Ilımlıların lehine.
0: Tamam, ılımlıların lehine.
2: Gene aynı yere çıkıyor olay ya.
1: Tabii. Sadece hani gittiğimiz yol farklı olabilir. Ama sonuç buraya bir geliyor. Ben o kadar hani büyük bir...
0: O zaman radikaller ya İran'da zaten darbe yapacaklar ya da yeni bir 7 Ekim.
2: Zaten hani şunu savaş esnasında, daha doğrusu barış çabaları esnasında da şunu söylemiştik ya. İran... Çin İran'ı ikna etmek için çalışıyor.
0: Evet, hep söylediniz bunu.
2: Dedim değil mi?
0: Evet, hep söylediniz.
2: Aynı kapıya çıkıyor işte. O zaman Çin İran'ı radikallerden arındırmak demeyelim de etkisizleştirmek için
0: zayıflatmak
2: çalışabilir.
1: Dalgaları konusunda daha çok düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bu, dediğim gibi, bir başka haritayı tamamlama yönünde Çin'in de yön değiştirdiğine dair bir fikir veriyor. Türkiye'nin son zamanlarda Çin'le ilgili yaşadığı olaylara ve haberlere bakarsanız, hem ekonomi olabilir hem siyasi konuşmalar olabilir. Bunun da ne demek olduğunu, yani bak,
0: daha iyi
1: anlarsınız.
0: O da ama o kadar çok hınzır bir
3: ya, gülme sebebim şu. Var. Şimdi ben bir hafta sonra bir aksilik olmasa İran'a gideceğim ve bu...
0: Onun için dikkatli konuşuyorum.
4: Ne olur ne olmaz.
3: Bu tartıştığımız mesele, yani çok ilginçtir. Böyle İranlılarla konuştuğumuzda en çok tartıştığımız meselelerden bir tanesi Eren'in, o yüzden güldüm. O soru.
2: Aslında o şeyi bir açsana, ne yani.
3: Ya şimdi soru şu, yani dedin ya, direnerek mi kazandı yoksa işte gerçekten bir anlaşma vesaire falan.
2: Yani şimdi o kaldı.
3: Ben
2: o.
3: Bunu İran...
2: O eksik kaldı.
3: Evet, evet. Bunu İranlara sorduğumda şimdi şöyle bir şey dediler. Dediler siz derin devlet lafını çok kullanırsınız. Dedim, dediler bize kadim devlettir o. Dedim. Dediler bir de bizde hükümet vardır. Dedim biraz açıklayın, dedik mesela Pezişkan hükümettir. Dedim ama dediler mesela Müşteva Hamani, İsmail Kani, Muhammed Dulkadir, Kalibab, Ahmet Vaif, Gulam Hüseyin, bunlar devlettir. Dolayısıyla dediler şu an bütün süreci devlet hükümet yönetmedi, devlet yönetti. Devlet yönettiği için stratejik olarak zaten direnme kendiliğinden gerçekleşti. Belki bizimkilerin anlaması gereken şey şu dediler. Bu kadar tırnak içinde söylüyorum. Ya bu halk bizi arkadan vurur mu, olur mu, bu olur mu, bu kadar eleştirisi var vesaire. Bunların hepsini bir tarafa bıraktı ve düşmana karşı birleşti. Dolayısıyla da şimdi bunu görmek gerekiyor dediler. O nedenle bir anlaşma meselesi, bir teslimiyet meselesi üzerinden okunmaması için dedi, bizimkiler çok stratejik kararlar aldılar. Mesela bunlardan bir tanesi, en önemli mesele nükleer meselesi. Aslında nükleerde zaten bizimkiler çerçevede anlaşmıştı ama halka bu son savaştan sonra öyle bir sundular ki bu kırmızı çizgidir, onurumuzdur, şerefimizdir vesaire. Çünkü dedi halk bunun üzerinden bir teslimiyet algılıyor. Ve bununla ilgili herhangi bir şey olduğunda devlete de bakmıyor, hükümete de bakıyor. Biz ne için savaştık sorusunu soruyor. İki, halk zaten çok uzun süredir İranlılar yönetime şunu söylüyorlardı. Ya Dubai orada, Suud orada, Katar orada, Kuveyt orada, petrol var, para var. Bizde niye yok kardeşim sorusunun cevabı şu ana kadar savaşın İran'a gelmemesiydi. Yani o stratejinin hayata geçirmesiydi. Bu çöktüğüne göre diyorlar artık buraya dön. Tabii, dolayısıyla da şimdi bu esasında biraz önce söyledik ya, yani Nalan söyledi, sistemi kurtardı dedi ya. Bu sistemin kendisini reforme etme noktasında, U dönüşü yapması noktasında en büyük manevrayı veriyor.
0: Eli rahatladı diyorsun.
3: Tabii manevrayı veriyor zaten. Çünkü çok önceden sorgulanıyordu. Üçüncüsü de şu an Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile ilgili pozisyon değişmiyor. Yani pozisyondan kastım. Şimdi bize soruyorsunuz dediler ama haklı bence de o soru. Yani sonuçta Amerika Birleşik Devletleri bizi terör listesine alan oydu dediler. Ama bizimle gelip masaya oturan o. Hizbullah'ı tanımayan onlardı. Bizi Hizbullah'ın masaya oturttuğumuz onlar dediler. O yüzden şimdi burada bir mağlubiyettir, bir dönüşümdür vesaireden falan bir direniş kazandı. Ama şunu söylüyorlar, ben de orada çok hak veriyorum. Esas zorluk bundan sonra başlıyor dediler. Tamam, biz savaşı yürüttük.
2: Tabii, tabii.
3: Bedelini ödedik. Şimdi üç zorluk var. Bir, bölgenin paradigması değişiyor. Bunun farkındayız. Bir önce bahsettiğim devlet şartörler, enerji koridoru vesaire falan. Bunun farkındayız. İki, İran halkına bir şey sunmamız gerektiğini ekonomik olarak biliyoruz.
0: Tabii.
3: Üç, bu sistemi bu şekilde devam etmeyeceğini biliyoruz. Çünkü uluslararası anlamda biz, yani mesela onu söylüyorlar. Ben de Amerika'ya bu yüzden şaştım bu şeyde. Şimdi o maddeler, 60 günlük mutabakatı en son kim onaylayacak? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni şart koşuyorlar değil mi?
2: Tabii tabii, oraya bağlı.
3: Bu ne demek? Hürmüz zaten uluslararası statüye giriyor demek.
0: Evet.
3: Yani zaten kendileri şu an o uluslararası statüyü kabul ettiler. Nalan yine hatırlattı, Müşteba Hamaney babasının vasiyetine rağmen gitti oturdu. Babası oturmamıştı. Hı hı hı. Amerika ile müzakere etmiyordu. Evet. Şimdi zaten o değişikliğin paradigmasını açtılar. Nasıl yöneteceklerine bağlı. Ben tahminim şu. Bazı reformlar yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Mesela milletvekili aday başvurusunda bulunduğunda onların biliyorsunuz bir heyeti var. Veya Cumhurbaşkanı başvurduğunda onların bir heyeti var. Önce onlar yasaklıyorlar. Belki onları kaldırırlar. Böyle bir yumuşak geçişe doğru gittiler. O nedenle sorunun cevabı direnişçiler kazandı. Diğerleri lojistik destek verdi.
0: Peki. Şöyle, şimdi bu Tucker Carlson Trump'a referansla diyor ki, şimdi bunu dün kendisi de söyledi. Petrolümüz tükeniyor dedi. Stratejik petrol rezervimiz 1983'ten bu yana en düşük seviyesinde. Dolayısıyla bunu çok fazla tüketemezsiniz. Çünkü yeraltı depolama mağaraları çökecektir. Başkanın kendisi dün söyledi, 4 haftamız kaldı. Bu noktadan sonra benzin satın alamayabilirsiniz. Ve ayrıca silahlarımız da tükeniyor. Şimdi yani içeriden de diyorlar ki her şey tükeniyor, bizim de çok marjımız yok. Ve bunu Trump'a da çok yakın olmuş veya bir o ekole çok yakın olmuş bir gazeteci
3: söylüyor. Tersten bir soru sorabilir miyim? İran bunu bildiği halde niye masaya oturuyor? Değil mi?
0: Aynen
3: madem,
0: yani.
3: Madem 4 yani, hafta varsa, 4 hafta sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne ciddi kriz yani, olacaksa.
0: Zaten takılık.
3: Değil mi? Siz Amerika, yani İran olsanız masaya nasıl oturursunuz?
1: Ben de tam, bence tam o zaman oturulur. Bir de bu 4 hafta şey bir yani. Böyle sen hani şey diye düşünme.
4: 4 artı.
3: Hadi 2 ay diyelim, 3 ay diyelim.
0: Ama 2 yani, ayda ben verdim diyor.
3: Ben verdim.
1: Bir sıkıntı olacak ama işte bir de şöyle bir şeyle birleştirdiğin zaman anlamlı oluyor. Amerika'daki bütün araçların aynı anda durması diye bir şey izin verilemez. Tamam mı? Ama krizi hani bir sınır var orada. O sınır da şöyle bir şeye denk geldi. Amerika'da okullar tatil oluyor, üniversiteler vesaire. Büyük bir Amerika'nın içinde benzin tüketimi başlayacak. Evet. Yani bu dönemsel bir şey.
0: 7 yaşı, 4 kişilik aile, 4 araba.
1: Tamam. bir de bunlar gitmeleri, gelmeleri falan. Zaten devasa bir ülke. Hani karayolları açısından, uçaklar açısından da öyle çünkü. Herkes bu hani her sene bir defa bir göç yaşıyorlar onlar.
4: Mayıs kendi sonunda genelde kapanıyor.
1: Ve tarih ona denk geliyor. Yani 4 hafta verilen raflar. 4 hafta verilen tarih. O zaman kriz keskinleşiyor. Yani Amerika diz üzerine burada oradan diz üstüne çökertemezsiniz. Ama daraldığı yer benim için Tucker'a söylemesi önemli değil. G7 de bunu söyledi. G7 zirvesinde bunu
0: Tucker
1: söyledi.
0: Da ona gönderme yapıyor. Tamam. Bana söyledi demiyor.
1: Ha, oradaki şeyi ben onu görmediğim orada için söylüyor. Ben G7'den izlediğim için oradan biliyorum.
0: O da orada izlemiş.
4: O da beraber izlemiş.
1: Buna niye söylüyor muhataplarına? İçeride söylediği şey dışarıda da söyledi de. Hani niye söylüyor oradaki adamlara? Çünkü oradaki adamlar da diyorlar ki ya tamam bunu da artık hani bağlayalım şunu. Yani bu sürmesin artık. Zaten genel yani küresel bir mutabakat var. NATO üyeleri de, Avrupa Birliği üyeleri de G7, G20, Rusya biraz daha az ama Rusya, Çin bitsin artık. Herkesin bir Körfez, Orta Doğu, Türkiye, herkes bitsin. Adamın kendi iş dinamikleri de bitsin. O da tam bir yere de bağlayacak artık. Yani ama bunları hani şeyden bağlamıyor adam. Bağlarken bunlar çok söylendi hani şeyleri kapansın diye bağlamıyor. Bağladığı yerin bir enerjisi var yani olsun.
2: İran'da bu ay enflasyon %90 olmuş. Yani karşılıklı bu. Bir taraf çok rahat, bir taraf...
4: İran'ın kaç haftası yani kalmıştı? Bilmiyoruz.
3: Evet. Yani deniz ablukasının İran'a maliyetini çok hesaplamadık. Bunu şunu hep onurlu çıkış diyordum ya. Tam fırsat bu fırsat işte. İki taraf için de tam böyle ne kaybedeceğinizi görüyorsunuz, ne olabileceğini görüyorsunuz. Buradan bir çıkışı arıyorsunuz. Fakat sorun şu, şimdi biz yayındayken Netanyahu'nun işte biz Lübnan'da sarı bölgede kalacağız. Hmm. İşte orada güvenli tutacağız şeyi. Şimdi dikkat edin, ne zaman böyle hafif bir anlaşma şeyi gelse Netanyahu bu konuşuyor.
0: Tabii.
3: Yani illa bir şekilde orayı
2: bozmaya çalışıyor.
3: Yani orayı bozma noktasında konuşuyor. Esasında şu an o güvenlik garantileri Netanyahu'ya verildiğinde aslında Netanyahu için de bir şey. Yani sürekli olarak hani biz İsrail halkını çok konuşmadık ama yani İsrail'in güvenliği meselesi, göç meselesi, oradaki ekonomik durum vesaire falan çok konuşmuyoruz. ABD ile ilişkileri falan. O nedenle ben yani bu 4 hafta meselesi, hani 2 ayda dediğin gibi ben vereyim, 3 ay olsun vesaire falan ama sonuç böyle daralıyor. Fakat bu daralmayı hani Venezuela'ya açmışlardı? Trump herkese petrolümüz var, gelin alın diyordu. Tankerlerinizi gönderin diyordu. Güney Kore'ye gitmişti. Güney Kore'ye gitmişti önce hatırlamıyorsam. Almışlardı vesaire. Ben hep iddia ettim. Bu savaşın bize medyada anlatılan bir kısmı var. Bir de perde arkasında yürüyen bir kısmı var. Yani perde arkasında yürüyen kısmı esasında İranlılar ve Amerikalılar savaşın ikinci haftasında açıklamışlardı. Şu an karşımıza çıkan tabloya herhalde Trump ben savaşı bitirdim cümlesini 353 defa kullanmıştır.
0: Peki o zaman Lübnan'da burada konuşup geçelim ki buraya tekrar dönmüyorum. Çünkü NATO'ya geçeceğiz.
3: Lübnan uzmanı solda.
0: O da şu açıdan. Şimdi ABD'nin şeyiyle, arabuluculuğuyla ve gözetiminde çerçeve anlaşması imzalandı. Rubio diyor ki işte çerçeve anlaşması vatandaşlarına yönelik tehdit ortadan kaldırıldığında İsrail'in sınırlarına geri dönmesini sağlayacak anlaşma diyor. Vatandaşlarının güvenliği sağlandığında İsrail sınırlarına dönecek. ABD'nin kolaylığıyla Lübnan için 3 taraflı bir askeri koordinasyon grubu oluşturuluyor. Netanyahu, İsrail-Lübnan anlaşması Lübnan ordusunun İsrail ordusunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenmiş bölgelere konuşlandırılmasına izin veriyor. Lübnan ordusunun İsrail ordusunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenmiş bölgelere konuşlandırılmasına izin veriyor. Lübnan'la yapılan çerçeve anlaşması ilgili olarak diyor ki İsrail ordusunun Hizbullah silahsızlandırılana kadar. Şimdi burada parametre değişti.
2: Hepsi baştaki şey de öyle. İsrail güvenli olana kadar diyor.
0: Şimdi vatandaşlarına yönelik tehdit ortadan kalkana yani kadar bunu, bu çok muğlak.
2: Çok muğlak tabii
1: Hizbullah
2: yani.
1: Hizbullah silahsızlandırılması falan diye bir şey olmaz yani.
2: Yani zaten yani şey çok muğlak. Daha şimdi, ilk maddede
1: orada
2: çok
1: çatışma
2: muğlak.
1: Çıkacak.
0: Tam on, ha.
1: Ben dedim
4: bu çatışma var zaten.
0: Matem ayı ya. Hı. İran'da da şey dedi.
1: Tabii.
0: Bu vesileyle Lübnan'da Hizbullah'ın yaptığı gösteriyi gördünüz mü bilmiyorum ama
4: dün akşam Beyrut'ta kıyamet koptu.
1: Yani savaş çıkacak diyorlar.
0: Ne gösterisi?
1: Savaşa yani, dönüşecek diyorlar.
4: Ben bir tweet attım hatta. Yani dumanlar
0: nasıl
4: yükseliyor dedim. Hı-hı. Beyrut sokaklarında dumanlar yükseliyor ama yani yolları kapattılar, lastikleri yaktılar, o motosikletlerle hani klasik Hizbullah protestosu
0: öyle olur. Görüntülerini de verecek arkadaşlar.
4: Motosikletleri atlarlar ve dolaşırlar. Hı-hı. Ve işte hani sarı bayrakları sallayarak kesinlikle bu yeni anlaşmayı kabul etmiyorlar. Zaten Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım da söyledi. Biz dedi bunu istemiyoruz dedi. Biz tam ateşkes istiyoruz dedi. Tam ateşkes ve hı-hı, İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği topraklardan çekilmesi. İsrail'de de hem Netanyahu söyledi, hem Savunma Bakanı söyledi, her Genelkurmay Başkanı söyledi. Yok öyle bir şey yok. Biz çıkmayacağız. Yerimiz yerden çıkmayacağız hı-hı diyorlar. Hı-hı. Ve o hani sarı hat hem karada hem de deniz deki sarı hat artık bizim diyorlar. Yani hani bunu tartışmaya bile açmıyorlar. Burası bizim diyorlar. Şimdi iki tane pilot bölge üzerinde çalışma yapalım diyor İsrail. Ya, bu da biraz şey hani zaman kazanma, biraz oyalamaca. Yani hani hiç kimse bunun gerçekten işe yarayacağını düşünmüyor. İşte o pilot bölgede işte daha önce Litani'nin güneyinde yaptıkları gibi işte Hizbullah unsurlarını oradan işte hani temizlemek ve Lübnan ordusunun oraya gelmesi, BM'nin de UNIFIL'in askerlerinin de oradaki desteğiyle hani orada yavaş yavaş pilot bölgelerin böyle olması ve bundan sonra da İsrail askerinin geri çekilmesi. Ama zaten şu andaki İsrail işgali devam ettiği için oralara Lübnan ordusu gelemiyor. Yani gelemiyor orada ve Lübnan ordusundan da onlarca asker hayatını kaybetti bu arada. Yani bu da var. Yani hani direkt hedef aldığı da oldu. Üst düzey yöneticiler yani komutanlar da öldürüldü Lübnan ordusundan. Yani oraya gelemiyor. İsrail'de ben çekilmem diyor. Şimdi işgal ettiği yerlerde de devamlı yani 3 kişi, 9 kişi bilmem ne devam ediyor öldürmeye de. Yani hani İsrail hiç durmadı. Hani yeniden çatışma olurdan çok hani çatışmalar zaten hiç durmadı. Hep devam ediyor. İşte drone saldırıları, suikastlar yine devam ediyor. Hani Lübnan'da yakın zamanda bir şey olmayacak. Eğer İran biraz ağırlığını koyup da ben anlamadım.

0: Paylaşmadan çekiliyorum, Hürmüz'ü kapatacağım, yeni işte cepheleri açacağım filan demeseydi müttefiklerimle Husileri de içeri katıp. Zaten hani Beyrut'u da bombalamaya devam edecek ki bundan sonra bile bir kez bombaladı. Hani ufak bir şeydi ama İsrail yine eğer kendine tehdit görürse, müsait bir şey olduğunda gene Beyrut'u da bombalar. Buna hiç çekinmez. Yani zaten bozmaya çalışıyor. Hani Trump biraz Netanyahu'yu kontrol edebileceğini düşünüyor. Ama bence bu naif bir hani şey. Ben hani bu kadar güçlü olduğunu, kontrolü böyle yapabileceğini sanmıyorum. Şu anda zaten seçimler de yaklaşıyor. İsrailliler de bunu istemiyor. Hani İsrail'in çekilmesini. Çünkü İsrail'in buraya gelmesi çok uzun sürdü. Yani hani 8 Ekim 2023'te başlayan çatışmalardan sonra kara harekatını başlattı 2024'te. İşte Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın suikastından sonra biraz yol aldı. Ama yine de ilerleyemiyordu Lübnan'da. Çok kayıp verdi. Kara harekatı da çok yani maddi manevi kayıp verdi. İlerleyemiyordu. Artık sıkışmıştı. Tam o esnada bir ateşkes imzaladılar. Ekim-Kasım 2024'te. Ve o ateşkes sayesinde İsrail ordusu savaşarak giremediği bölgelere girdi. Çünkü Hizbullah çekildi oradan. Ve stratejik noktalardı bunlar. Oralara üst de kurdu. Hani ateşkese göre oradan ayrılması gerekiyordu. Bırakın ayrılmayı. Daha ilerledi. 5 tane de üst kurdu. Şimdi yine aynı şey oldu. Yine bir ateşkes var ama İsrail ilerlemeye devam ediyor. Litenin nehrinin güneyini zaten ele geçirdi. Kuzeyine geçti. İşte Ahval'in şey dedi, nehri dedi. Sonra Zahrani nehri dedi. Orası Sayda'ya 8 kilometre. Yani hani... Sadece'den yani 40 dakika sonra da Beyrut, yani Lübnan'ın artık yarısını ele geçiriyor zaten. Yani hani o güneydeki yerleri de insansızlaştırdı, dümdüz yaptı. Evleri hala devam ediyor, yani dinamitle patlatıyor evleri. Ağaçları kesiyor, fosfor bombası kullanıyor ileride geri dönüp tarım yapamasınlar diye. Yani dolayısıyla o Lübnan'da barış falan yani o kadar uzak ki.
1: Bir şey
0: hani,
1: sorabilir miyim? Hizbullah evet. Hükümeti devirebilir mi?
0: İşte dünkü şey, bir ara hatırlarsanız Nawaf Salam şeye gidecekti, Washington DC'ye gidecekti, gitmedi. Ben yokken bir darbe olabilir diye korktu. Hizbullah'ın bir darbe yapmasından korktu ve gitmedi. Şimdi iç savaş konuşuluyor yine. Yani daha önce Lübnan ordusuna bu şey verildiğinde, yetki verildiğinde Filistin Kurtuluş Örgütü zamanında hatırlar 82'de ne oldu? Yani yine katliamlar oldu ve yani... İç savaş başladı. Şimdi de bundan korkuluyor. Biraz da dün akşamki o Hizbullah taraftarlarının Beyrut'ta ve Lübnan'ın her yerinde eş zamanlı olarak sokaklara çıkmasının da bir tehdit aslında. Yani hani tamam, şimdiye kadar biz ateşkese uyduk, biraz şey davranıyoruz. Hani ilk ateşkesi de mecburen zaten kabul ettiler. Çünkü çok zayıflamışlardı ve Hasan Nasrallah gibi efsane bir karizmatik bir lideri kaybettikten sonra hani biraz tabii hani başsız da kalmışlardı. Dekapitasyondan sonra Hizbullah'ın komuta kademeleri, hani bütün organizasyon şemasındaki tık tık tık 30 kişi gitmişti zaten. Ha, dolayısıyla o zaman ateşkese mecbur kalmışlardı. Ama şimdi Hizbullah biraz daha sert çıkıyor. Hani biz ateşkesi kabul etmiyoruz diyor. Çekilsinler diyor. İsrail'de biz de çekilmeyiz diyor. Lübnan hükümeti de diyor. Çekilsin diyor. Şimdi Lübnan hükümetine, devletine ya da Suriye'ye eğer bu işi devretmek istiyor Trump. Yani
2: Suriye,
0: bu hani o kadar artık denklem o kadar karmaşıklaşıyor ki bunu 17 Mart'ta ilk dile getirmişti Trump. Demişti tabii ki Şara bizim şeyimiz. Hı-hı. Hani
3: biz,
0: evet hani o bizim dediğimizi yapar. Çok iyi iş yapıyor şu anda Suriye'de. İşte şimdi onun sonra bir şey Türkiye'nin de bir müdahalesiyle aslında o Şara bunu yapmadı. Bir yüklenme olmuştu sınırda, birliklerini konuşlandırmıştı. Öncesinde de ilk Şara geldikten sonra İran Savaşı'ndan önce de çeşitli çatışmalar olmuştu. Lübnan'daki, Beka'daki filan aşiretlerle Suriye ordusu, o zaman HTŞ kuvvetleri, onlarla arasında çatışmalar olmuştu. Aylarca da devam etmişti. Sonra çekilmişlerdi. Ama bir yığılma olmuştu Mart ayında tam Trump bunları söylerken. Sonra bu konu kapatıldı, sonra İran falan filan. Şimdi tekrar masaya getirdi. Isıp ısıp geri getiriyor Trump bunu. Şimdi Şara'ya kalsa eğer tek başına karar verebilse muhtemelen böyle bir şey yapmaz. Yani hatta şey dedi, biz Lübnan'a karışmak istemiyoruz dedi. Defalarca Joseph onu aramış. Hayır biz gelmeyeceğiz, böyle bir şey yok. Biz Lübnan'ın kurumlarını güçlendirmek istiyoruz. Ekonomik olarak Lübnan kendisi bunu yapabilir. Ama biz dışarıdan müdahalede bulunmayacağız dedi. Ama Trump eğer devam ederse baskısına ve... Katar ve Türkiye'yi de yanına alabilirse o zaman Bu gerçekten
2: biraz zor olur.
0: İşte Ankara'nın bunu kesinlikle kabul etmemesi gerekiyor. Zaten Ankara'nın müdahalesiyle Mart ayında bu önlendi. Ama şimdi tabii hani bir hediye paketiyle gelmeyi planlıyor Trump. Trump öyle hani içimden geldi, hediye verdim. Bir, yani iş adamı hani karşılığında ne olacak, nasıl bir şey dönüyor, yani ne bu isteyecek? Ha, bu çok tehlikeli bir oyun. Eğer Suriye'de gelirse Lübnan'a, zaten hani Lübnan diye bir devlet kalır mı, ne olur Lübnan geleceği?
3: O kadar kritik bir yere geldi.
2: Lübnan'dan önce yani şöyle bir denge bozulur. Bu Suriye'nin buraya vaziyet etmesi hali çok eski davaları
0: canlandı. Daha önce yapıldığı ve görüldü ne oldu. Yani
2: ben
0: denendi.
2: Yanlış hatırlamıyorsam 75-76'da girdi. Esad babasının dönemiydi. Hafız Esad'ın döneminde girdi. Çıkması 2005 herhalde öyle.
0: Hariri suikastından sonra çıktı. Ancak çıktı.
2: Fakat oradaki ilişki şu hale dönüşmüştü. Bağız'la Hizbullah'ın ortak hareket ederek bölgenin canına hem Suriye'nin hem Lübnan'ın, sonra arkasından Arap Baharı geldi. Bu sefer de Hizbullah Bağız'a yardımcı olmak için Suriye'deki insanları ezdi, öldürdü. Yani orası, bunlar hepsini bir anda alevlendirir. Yani oraya tabii hiç girilecek bir şey.
0: Yani ikisinin de bagajları var.
2: Ama hani son şey için söylersen, buradaki İran nüfuzu barınamaz.
3: Hani Lübnan'daki
2: İran nüfusu barındı. Şimdi bütün bu haritayı kuruyorsun, orası ne abi? Tamam. Ama bunun için şöyle bir fedakarlık yapmaları gerekecek. Netanyahu'nun gitmesi gerekecek. Bu ikisinin de olacağını düşünüyorum ben.
0: Ama gelen gideni aratır diye düşünüyorum.
2: Şimdi Nalan'ın süreçte aratmaz.
1: Nalan'ın bıraktığı yer son derece önemli. Birinci gerçek, şimdi Lübnan'daki Sünniler tarihinin en güçsüz dönemini yaşıyorlar. Bunun altını çizmek gerekiyor. En güçsüz dönemini yaşıyorlar. Çünkü bu Hariri suikastından sonra Hizbullah'ın devlet kademesine egemenliği falan, Suud ciddi anlamda oradan çekildi. Türkiye ile Suud'un ortak politikası
0: falan sayılardı. Bir lider doğamadı. Evet, Sünni bir lider yok.
1: Yok. Dolayısıyla önce bunun altını çizeyim. İkincisi, bu Ahmet el-Şara Hizbullah meselesi aslında Trump'tan önce benim Iraklı yetkililerden aldığım bilgiye dayanarak söylüyorum. Ki herhalde 7-8 ay önceydi falan. Onlar böyle bundan önce özellikle Suriye'deki bu İran'a yakın grupların bir şekilde kendilerini güvence altında hissetmeleri noktasında Ahmet el-Şara'dan bir şey hissettiler, güvence hissettiler. Sebep olarak da şunu ifade ettiler, dediler ki yani burada herhangi bir şey olursa Sistani'nin devreye girme ihtimali söz konusu olur. Sistani devreye girdiğinde Suriye'de bambaşka bir tablo karşımıza çıkar. Senin de bunu kontrol etme şansın olmaz ve dolayısıyla da bunu sağla. Ve Ahmet el-Şara dedi ki yani bizim Suriye'de yeni yönetimde zaten amacımız bu dedi. Ve hatırlarsanız orada önemli bir Şii din adamı suikaste kurban gitti. Ve çok şey oldu, böyle çok basın görmedi o mesele ama çok kritikti. Özellikle Hazreti Zeynep ve Türbesi'nin en önemli din adamlarından bir tanesi ve oradan bir deneme yapıldı. Sonra Ahmet el-Şara'nın bu sözü tuttuğu görüldü ve Irak'tan hatırlarsanız tekrardan Suriye petrol sevkiyatı başladı tankerlerle. O da aynı süre içerisinde oldu. Ve şimdi Trump bu noktaya doğru geldiğinde şöyle bir korkuyu aslında beraberinde getirtiyor. Birincisi, sen Irak merkezi hükümetinde zaten Maliki istemeyerek istediğin başbakanı getirtiyorsun. Ve zaten getirdiğin başbakana şart olarak da Haçlı Şabi'ye, merkezi hükümete uymayacak Haçlı Şabi güçlerinin ayrılması gerektiğini söylüyorsun. Ve geldikten sonra zaten üç grubun ayrıldığını görüyoruz. Şimdi bu birinci kısım. İkincisi, Lübnan'la Hizbullah arasındaki mesele de esas olarak Ahmet el-Şara'nın birinci önceliği uyuşturucu meselesiydi. Sınır güvenliği meselesiydi. Aynı şey Ürdün açısından da buydu. Çünkü şu sorunun cevabını mesela hiç kimse sormadı. Bu Kaptagon haplarının üretim yeri Suriye'ydi. Nereye kaydı? Evet. Sorusu sorulmuyor. Ben soruyu atayım, bırakayım. Yani önemli bir soru. Önemli bir şeyini aramak
3: çünkü bunlar
1: gerekiyor.
3: Buhar olmazlar çünkü büyük ekonomik.
1: Mesela o nereye geldi soru. Suriye'de olmadı kesin. Dolayısıyla da şimdi Ürdün'de sürekli vuruyor orada merkezleri vesaire. Şimdi Trump'ın bu söylediği şey esasında Türkiye'nin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen hafta yaptığı konuşmaya atfen söylüyorum. Hangi oyunların engellendiğini tarih yazacaktır cümlesi. Çünkü hatırlarsanız ilk konuştuğumuz mesele Arap-Fars Savaşı, Sünni-Şii Savaşı.
3: Nesip Savaşı, evet.
1: Evet. Bölgesel hayatları hikayesi ve bunların bütün hepsinin harekete geçirilmesi. Şimdi Trump bunu söylerken esasında ben Ahmet El Şara'ya hani yeni görev falan verdiğini düşünmüyorum. Ve Suriye'de zaten Ahmet El Şara'nın resmi açıklamaları var. Yani bu bizim işimiz değil diyor. Bunu çok net ifade ediyor. Kaldı ki Suriye'de yani Türkiye'nin politikası bu anlamda İran savaşında bile menfaat sağlamayı düşünmemişsin. Sadece denge politikası üreterek bu savaşın genişlememesi noktasında iş yapmışsın. İşte bütün arabuluculuk süreçlerine katılmışsın. Kaldı ki Suriye ve Lübnan meselesinde Türkiye Suriye'nin kendi ayakları üzerine durmadan herhangi biçimde ne içeride ne dışarıda bir yerle ne savaşmasını ne de bir şey yapmasını istemez. Yani bu Türkiye'nin zaten geleneksel politikası. Peki Trump bunu niye söylüyor sorusunun cevabı? Ben şöyle okuyorum. Suriye'deki denklem içerisinde NARA'nın uzmanlık alanı, ben haddimi aşmayayım. Şimdi mesela Sami Cacalı'nın liderliğindeki Hristiyan güçlerle diğer Hristiyanların kendi arasındaki bakışı çok farklı. Mesela onu gerçekten bir dinlemek gerekir. Çünkü yani bütün Hristiyanlar meseleye aynı süreçte bakmıyor. Şimdi Sünnilerde bir lider olmadığını çok net ortaya koydu. Bence Trump burada bir iki devlete buradaki boşluğu bir doldurun diyor.
3: Şimdi otorite onu, boşluğunu.
1: Evet. Özellikle güç, bak birincisi Sünnilerle ilgili ne şu an çok güçlü bir lider var. Şimdi şeyi biliyoruz. Hristiyanlarda biliyoruz. Şiilerde meclis başkanı Beri başta olmak üzere Hizbullah'ı da biliyoruz. Ama Sünnilerde bir sıkıntı var. Evet var bir başbakanlık vesaire falan ama güçlü, yani Hariri kadar ne güçlü bir liderlik var ne de bölge ülkelerinin eskisi kadar Lübnan üzerinde tasarruf var. Çünkü onlar şunu söylüyorlar. Yani biz Lübnan'a yardım edelim ama bu Hizbullah'ın eline geçmesin. Hı hı. Dolayısıyla Trump Suriye'de oluşturduğu modelin bir benzerini Lübnan'da oluşturur mu sorusu. Benim hep ısrarla söylediğim bir şey. Suriye'de ne kota sistemine dayalı bir devlet var, ne federatif yapı var. Değil mi? Suriye'de bambaşka bir yapı karşımıza çıktı. Peki Lübnan'ın esas krizi ne? Bu kota sistemine dayalı sistem. Yani sen Hristiyan olacaksın, Maruni olacaksın ki Cumhurbaşkanı olacaksın. Sen Şii olacaksın, meclis başkanı olacaksın. Sünni olacaksın, başbakan olacaksın. Bakan yardımcıları vesaire falan. Şimdi bu yürümüyor. Şimdi bununla bir geçiş yapması lazım. Bu geçiş içerisinde de birinci öncelik Hizbullah'ın devlet gücüne entegrasyonu süreci. Nasıl ki HTŞ devlet gücüne entegre olup yönetime geldiyse şeyin de Hizbullah'ın bu güce entegre olması ve daha sonra bir bölgesel gücün buna destek vermesi, uluslararası güçle de pekiştirilmesi. Benim anladığım bu.
4: Tabii orada şey HTŞ'nin büyüklüğüyle Hizbullah'ın büyüklüğü benziyor mu? Ona da bakmak lazım.
1: Yani savaşın şartlarında Hizbullah daha büyük gözüküyor.
4: Evet, HTŞ biraz Amerika'nın desteğiyle büyüdü orada. Şimdi tabii Hizbullah yukarıda çözülür. Efendim diplomasiyle ya da devletlerin olaya müdahalesiyle ona bir şey diyemem. Ama askeri sahayı Nara'nın söylediği şeyden hareketlendi. Zor ilerledi dediniz ya İsrail. 2024'teki o çatışmalardan Hizbullah çok büyük dersler çıkardı. Askeri stratejisini değiştirdi, eylem biçimlerini değiştirdi. 2026'ya geldiğimizde İsrail'in karşısında başka bir Hizbullah var. Sahada İsrail'e de kök söktürüyorlar. Yani onu da görmek lazım. Hizbullah hani o 2024'teki şoku atlatmış. Dolayısıyla hani tepede çözülürse liderler
3: ama yoksa sahada değilmiş.
4: Ya, sahada kolay değil. Hizbullah da toparlandı yani.
3: O zaman bu bölümün son sorusunu soracağım. Bu bölümden kastım bu işte İran, Lübnan vesaire. Sonra NATO kısmına geçelim diye. O da şu. Asıl soruyu yine aynı yere bağlayacağım. Dedim ya İran'ın içerisinde iki kanat. Biri bir politik mücadele alanı bu. Bir idealler var ve bunun için mücadele etmemiz lazım. Ve bu yani Hürmüz'e dahil konuştuğumuz her şey neyle başladı? 7 Ekim'le başladı. Hı hı. Filistin davası.
4: 7 Ekim'le başladı.
3: 7 Ekim o İran'a kadar, Hürmüz'e kadar bu konuştuğumuz hikayeye kadar geldi. Şimdi ana mesele buysa Nebo'da İsrail'in güvenliği meselesi aslında. ABD niye var burada? İsrail'in güvenliğine yönelik tehditler var. Hı. Ne diyor Rubio? İsrail'in vatandaşlarının güvenliği sağlanırsa.
4: Evet, evet.
3: Her şey İsrail'in güvenliği üzerine ise İran'da ki bu iki kamp hani mücadeleciler ve ılımlılar aslında ne konuda ılımlı ve ne konuda mücadeleci? Siyonizmle mücadeleye devam, Siyonizmle mücadelede ılımlı olalım. İsrail'in güvenliği konusunda katı ve mücadeleci olalım, İsrail'in güvenliği konusunda ılımlı olalım. Aslında background, alttaki cümlelerden bir tanesi de bu. Yani Hizbullah, Lübnan'ı İsrail'e karşı savunacak mı, savunmayacak mı? Filistin'de Hamas ve diğer gruplar, 18 örgüt, PHKC vesaire, Gazze'yi vesaireyi savunacak mı, savunmayacak mı İsrail'e karşı? Bu anlamıyla İsrail'e karşı güvenlik